0: Bilbao devam da ediyor başarılı performansı.
1: Yani dünyanın en iyi
0: yani Fransa'daki maça da bunu yayması hocam gerekir.
1: Dünyanın en iyi kalecisi. Bu moralini, motivasyonunu tabii iyi noktaya çekersen bu kaleci sana faydalı olur. Ki bugün onun en güzel örneğini gördük Ender. Lyon maçında da İsmail Hoca'nın bugünkü gibi oynayacağını düşünmüyorum. İsmail Hoca artık kendi oyununu bölümlere ayırmaya başladı. Yani bir önceki dönemde izlediğimiz İsmail Kartal hep ön alan baskısı. Kaybettiğin yerde hemen karşı pres koyabilen bir oyun oynuyordu. Ama bu oyuncu kadrosuyla birlikte bunu oyunun büyük bir bölümünde yapamayacağını anladı. Ona göre bir oyun
2: bedel ödeyerek.
1: Bravo. Bedel ödeyerek.
0: Dün akşam bunu konuştuk ya bu kadroyla hocam.
1: Bu kadroyla
0: İsmail Kartal'ın kadrosu değil. Dün akşam mesela konuştuk ya onu mesela söyleme. İsmail Kartal'ın kadrosu değil. Bu kadroyla böyle oynarsan devamlı basayım falan çok ciddi geçiş yersin, pozisyon verirsin. En önemli buna dikkat etmesi gerekir. Yani buradan çıkaracağı doğru derslerle beraber Olimpik Lyon ve lig için aynı şekilde bunu yayması gerekir. Elinde çok iyi ender bir malzeme var. Çok potansiyelli hücum kadrosu var. Bunu savunmayla birlikte senkronize ederse İsmail Kartal, değil mi hocam, bunu söylemeye çalışıyoruz. O zaman Fenerbahçe işte istenilen seviyeye gelmiş olur.
1: Yani Gündüz'üyle
0: o zaman var ya deriz ki hem dengesi var hem de bir takımın
1: Kante'nin biraz daha performansını yukarı çıkarması lazım. O ligin başındaki hocam, yüksek bak, ritmini yakalaması
0: hocam,
1: o lazım.
0: Hocam öndeki hücum oyuncularından. Bak
1: ya onları, onlama, hocam, onları adam bak, ne dedi sana şey ne dedi Greenwood ne dedi hocam geldi açıklamayı yaptı. İlk hafta demeç verdi. Ben dedi 3. bölge oyuncusuyum ve burada takım için elimden geleni yaparım. Diyor ki ben burada oynarım, adamı kovalamazsam bana karışmayın ki. Bugün dikkat edin ikinci yarı en çok geldikleri yer Greenwood, adam kovalamadı, sol bek devamlı oyundaydı. Şimdi buraya İsmail Hoca'nın bir önlem alması lazım. Nasıl yaparsın? Bu iş kolay çözülebilecek işlerden bir tanesi. Burada işte oynadık, hocalık yaptık. Ne deriz? Eğer bir oyuncudan biz hücumda faydalanacaksak orta sahada oynayan iki tane oyuncunun bir tanesine sağ tarafa yakın olan ne deriz? Ya bak Greenwood buraya gelmeyecek. Burada bek gelirse sen o tarafa doğru kayacaksın.
0: Hocam bu Greenwood işi değil. Asansör ve santraforun da şimdi buna uygun değil. Ben bir tek mesela merkezden de geldiler. Bunu sonuçta İsmail Hoca'nın çözüm üretmesi gerek. Yalnız Greenwood için değil. Bir de Greenwood yine 6'ya 4 Ender söyledi ya bir ikili mücadeleye girdi. Yani gelir alana gelip kapatması da önemli. Ama en önemli takım halinde Fenerbahçe'nin İsmail Kartal'ın bu oyuncuları dediğim gibi yani mesela bu oyuncular önde kaldı yine sıkıntı yaşadı. 6 kişi kaleci eder sonra 7 kişi ender. Bu kadar kolay pozisyon yine Fenerbahçe'nin vermemesi gerekir. Bak 7 kişi çok enteresandır. Yani 7 kişiyle savunma yapıyorsun. 4 kişi önde kalsa bile. Yani burada bu pozisyonları çok kolay yani vermemesi gerekir. Ake zaten kalite geldiği yer belli City. Ya Şikrin yer yani çok enteresan çok yanlış yerlere gidiyor. Oradaki merkez özellikle stoperlerin arasını bozuyor.
2: Peki buradan hareketle şöyle konuşalım. Daha net konuşalım. Bir yandan da şimdi Osterwold ayrılırsa potansiyel bir sol stoper gitmiş oluyor. Elinizde geniş kadro ekranda şu anda barkoda bir verebilirseniz arkadaşlar. Skriniar'ın olduğu yerde Yiğit Efe, Ake'nin olduğu yerde Çağlar var. Çok büyük bir ihtimalle Çağlar konusunda da soru işareti var. Devam edip etmeyeceği konusunda. Yiğit Efe'nin de yetkinliğiyle ilgili geçen sene burada çok konuştuk. Yani pozisyon almada vesairede çok daha acemi bir arkadaşım.
1: Mesela orada şimdi, şeyi kaydır.
2: Dolayısıyla burada bir
1: stoper olarak Ender Mert'i oraya kaydırabilirsin.
2: Ama işte yani kaydırabilirsin. Devşirme stoper. Yani Fenerbahçe'nin eğer kalan bölümde 4 Eylül'e kadar olan sürede bir hatta iki stopere ihtiyacı yok mu diye sorayım.
1: Bravo.
2: Savunma güvenliğini konuştuğumuz için bir de acaba tabii 10+4 kuralını da göz ardı ediyor değilim. Belki bir 8 numara ihtiyacı yok mu diye sorayım. Bir kanat alternatifi yok mu diye sorayım. Şimdi Talişka görüntü o ki bugün bir açıklama da yaptı Fenerbahçe. Hani bugün Talişka kadroda olmayınca herkes aa gitti demek ki dedi. Ama Fenerbahçe açıklama yaptı ve dedi ki ya çok üst üste maç oynadı. Lyon maçını düşünerek bu maçı almadık. Lyon maçında oynayacak. Fakat Talişka ile ilgili bu arada performansı da geldi Talişka'nın. Bir gitme şeyi

0: transfer ihtimali güçlü bir şekilde dillendiriliyor. Şimdi geçen yıl, önceki yıl 23 gol 12 pardon 12 gol 2 asistlik performansı var. Devre arasında gelmişti orada hatırlarsanız. Evet. Geçen yıl tam sezon 27 gol 5 asistlik bir katkı. Bu yılda daha 6 maçta 5 gollük bir katkı. Şimdi Talisca skora katkı yapan ama oyuna sınırlı katkı yapan bir yıldız diye konuştuk hep. Yani oyun katkısı biraz daha sınırlı ama skora katkı yapabilir. Fakat biraz daha kendini oynayan bir oyuncu profili var Talisca'nın. Bununla birlikte attığı golleri kimse göz ardı edemez. Dolayısıyla ben şuna geleyim ez cümle. Fenerbahçe bu konuştuklarımızdan hareketle tamam oyunu geliştirmesi lazım. Ama bir yandan da bu kalan bölümde bazı oyuncu takviyeleri de lazım değil mi diyerek önce topu size atayım hocam.
1: Ender şöyle söyleyeyim. Osvaldo takımda kalmasını düşünüldüğü süreç içerisinde bile stoper transferinin lazım olduğunu biliyorum. Şey yapmayayım. Yani öyle bir arayış içerisinde olunduğunu biliyorum.
0: Evet.
1: Şu halde Osterwold'e gittikten sonra ben bir tane değil belki de iki tane stoper takviyesi
0: tüm oyuncu da belki gündeme gelebilir.
1: Eğer Osterwold'e giderse tabii tam imzayı atmadığı için bir şey söyleyemiyorum.
0: Tabii ki.
1: Ama eğer o gitmesi halinde yerli oyunculardan yani sol stoper bir tane bulabilirler. Yani fazla zorlamaya gerek yok bulunabilir.
0: Evet.
1: Ama bir tane Skriniar'ın alternatifi stoper 23 yaş altı oyunculardan bakıldığını biliyorum önceden beri. Bu konuda bir çalışma olduğunu da biliyorum. Buralara iki tane oyuncu muhakkak alınması lazım. Orta sahaya senin dediğin 8 numara. Eğer bir 8 numara 23 yaş altı bulup alabilirse alabilirsin. Ama onun dışında normal bir oyuncu stoper için de aynı şey geçerli yabancılıkta. O da 23 yaş altı. O tür oyuncular da vardı zaten.
0: Çünkü şu denklemde Semedo ve Ederson kalırsa zaten 10 yabancı dolmuş oluyor.
1: Bugün zaten Semedo zaten bu takımdan gitmeyeceğini açık açık net gösterdi. Bugün sahada ayakta net diri kalan 10 numara yani oyun açısından ben skor açısından demiyorum Semedo'ydu. Gerçekten oynadığı son maçlarda geçen seneki Semedo gitmiş başka bir Semedo gelmiş. Rakipten top kazanması ve topu oyuna sokmasıyla beraber bugün sınıfını çok fazla geçti. Onun için o stopere bir tane %100 şart. Bizim bu verdiğimiz geniş kadroda Mert'i orada İsmail Hoca değerlendirir mi değerlendirmez mi bilmiyorum ama eğer giderse Osterwold'e muhakkak sol bir ayaklı sol stoper yerli bulunabilir. Sağ ayaklı yerli bulunabilir. Ama yabancı konusunda orta sahada bir oyuncu alınacaksa bu 23 yaş altında olacaktır. O tür oyuncular da var. Yani bilmiyorum en son dönemde yönetim kurulunun bu konuda ne tür bir adımlar atacağını adım adım bence her hafta değişkenlik arz ediyor burası Ender.
0: Doğru.
1: Bak şimdi biz iki hafta önce Ederson'u konuşmuyorduk. Ederson neredeyse gitti gidiyor diyorduk. Ama iki haftalık bir performansına bakıyoruz. Bunu tabii Sayın Başkan Aziz Yıldırım da görüyordu. İsmail Kartal da hoca da görüyor. Yaklaşık bir anda değişti. Semedo için bir soru işareti vardı. O da kalktı ortadan. Bugün zaten şeyin attığı, Mustafa'nın attığı şeylere bakarsan 10+4 hemen hemen belli oldu. Ama burada stoper konusunda ben bir tane diye Osterwold'e giderse iki tane stoper kaçınılmaz.
0: Şimdi Real hocam yaş kriterlerine bakacak olursak 16 oyuncu var. O 10 oyuncunun bulunduğu kriter bölgesinde 23 yaş ve altında da 5 oyuncu var. Yani her iki taraftan da gönderilmesi gereken isimler var. İşte Livakovic gitmek üzere. Beka yine kiraya verilecek ya da feshedilecek gibi haberler geliyor. Diego Carlos gitmek üzere. Bayağı da şımarıkça işler de yaptı o. Amrabat bu olası gidecek isimlerden biri. Ve Osterwold'in işte durumu zaten belli. Onun dışında bu taraftan Mimović transferde kullanılıyor.

0: alınacak diye duyuyorum. Fall hatta belki Diouf bile gidebilir, kiraya verilebilir. Yani hangi bölgelere destek gerekiyor Fenerbahçe'de şu matematikte? Çok zor bir iş çünkü 10 artı 4'te eğer o işi, o matematiği doğru kuramazsanız o denklemi ciddi sıkıntı yaşayabilirsiniz.
1: Tabii. Ya geçmişte işte yabancı çöplüğüne çevrildiğini Fenerbahçe'de gerekli mesela kalite veya katkı sağlamayacak oyuncuların çok fahiş paralar alındığını, şimdi giderken de ciddi sıkıntı yaşıyor. İşte Aziz Bey ve yönetim kurulu, işin gerçeği bu. Ben Fenerbahçe'nin stoper ve 8 numarayı, yani 8 numara derken bir oyunu da orta sahada, dediğim gibi oyunu böyle kontrol edecek, dengeleyecek, Fenerbahçe'yi bir şekilde pas organizasyonun içine sokacak, her pozisyon ileri ileri direkt gitmeyecek Fenerbahçe, yeri geldiğinde öndeyken de sağ içinde, hep söylüyorum, o aktif dinlenme, az oksijenli, yani devamlı yüksek oksijenli değil, devamlı laktik asit, evet zaten birikiyor futbolda, zaten böyle devamlı hareketli bir oyun, devamlı hızlı hareket, sprintlerin olduğu bir, hepimizin bildiği bir oyun futbolu, ama bunu da yeri geldiğinde Fenerbahçe'yi dinginleştirecek orta sahaya böyle bir oyuncu şart Fenerbahçe. Stoper de kesinlikle şart. Çünkü Fenerbahçe'nin, bak şimdi Fenerbahçe top sağ tarafa geldiğinde niye daha dengeli oluyordur, sol tarafa geldiğinde durmuyor? Bunun konuşulması gerek. Çünkü sağ koridordaki oyuncular Semedo ve Baksınlar, önünde oynayan Greenwood, ikisi çok doğru pozisyon oluyor. İkisi de top tekniği mi iyi, oyun bilgisi yorumu iyi mi iyi. Peki aynı şekilde oyun tekniği, görüşü iyi mi? İkisi iyi. Dikkat et, sağ taraf Fenerbahçe'nin ender. Şurada mesela Semedo, işte Greenwood mesela. Şurada sağ tarafta Fenerbahçe'nin akıl koyuyor. Akıl koyduğu bir koridor var. Sağ kanadı var. Akıl, futbol aklı olan iki tane oyuncudan bahsediyoruz. Fenerbahçe'nin sol tarafında ne var? Hız var, tempo var. Kimden var oynadığı zaman? Levent için söylemiyorum. Bugünkü gibi Archie Brown ve Kerem. Nene oynadığında, Oğuz oynadığında da. Dikkat et, orada niye top kayıpları daha fazla oluyor? Fenerbahçe'ye şöyle bir baksın. İsmail Kartal bunları çıkarması gerek. Ben ekibinin de çok güçlü olduğunu düşünmüyorum. Fenerbahçe yani o antrenör departmanın baştan sona iyi olduğunu düşünmüyorum. Buna Kayt da dahil. Kayt büyük bir efsanedir, büyük bir oyuncudur. Fenerbahçe efsanesi, evet Liverpool efsanesi, ama Hollanda'da başarısız. Belçika'da takım ikinci lige düştü, çalıştığı takım. Yani bu işler futbolculukla eşdeğer ve ekibinin de çok donanımlı olduğunu ben şahsen düşünmüyorum. Zaten olsa bu kadar hatayı yaptırmazlar. Eğer Gençler Birliği maçına bir tane antrenör demese, hocam gel gel otur, Mustafa hocam otur, ya ben yardımcısıyım. Ya ne yapayım, Gençler Birliği olmaz hocam, neden falan. Ya olur mu hocam, biz iç sahada bu rotasyonu yapalım. Dış sahada seyirci merceği, ilk maç, lige iyi başlamalıyız. Biz bakalım içeriye bunu oynayalım yine tam kadro Olympic Lyon'la. Baktık skor aldık, alamadık bile 90 dakika oynasın Lyon. Ondan sonra biz rotasyonu Fransa'ya gitmeden önce. Adam ne yaptı? Al işte bütün geldi banko oynattığı oyuncuların komple işte bugün rotasyona soktu. Burada ben departmana bakarım, antrenör departmanı.
0: O çok tartışılıyor zaten.
1: Bak şimdi buna ben de Mustafa hocam sakın yapma derim. Ne yapıyorsun ya, Gençler Birliği tam alalım 3 puanımızı, biz ondan sonra oyunun gidişatına göre hamle yaparız. Biz aynı kadroyla da oynayacağız çünkü Lyon maçı. Ondan sonra biz sahada 50 bin kişiyle oynayacağız hocam, Konya maçı.
2: Klasik ne şimdi ben, hocam, klasik ben, bir söz söyleyeyim. Lideri lider yapan altındaki yönetimi öneriyor.
1: Tabii bu iş zaten hocam, bak İsmail Kartal severiz arkadaşımız. Bu iş one man show değil. Şimdi İsmail Kartal şunu yapmadı bak. Futbol antrenörün karıştırdığı, İsmail Kartal'ın en önemli asansiyon krizindeki olayı ben sana söyleyeyim. Futbol bir beden mühendisliği değildir. Futbol ne peki? İçinde sosyal, hayır hocam o değil. Sosyal ve entelektüel derinlikleri içinde barındıran bir kültür mühendisliği inşa ediyorsun. Farklı.
0: Hangi entelektüel derinlik var hocam ya bu futbolda?
1: Ya var. Çünkü farklı sosyal, din, ırk. Oyuncularla bir yerde mix bir kadro tutuyorsun. Bundan ne diyorsun? Çağdaş, tutarlı, sürdürebilir, başarılı bir oyun istiyorum. Bunun için ne yapacaksın sen? Daha dünya görüşün daha anlayışlı olacak. Daha dünyaya farklı bir şekilde bakacaksın Ender. Bu oyuncuları mühim olan var ya almak değil. Bu oyuncuları bir antrenör olarak yönetmek daha önemli. Teknik taktikten daha önemli olan budur Ender.
0: Ya da, ya da o da kültür en az o kadar önemli.
1: Kültür mühendisi dedim, Pep Guardiola'lar, başarılı işte Klopp'lar bunu yapmıştır. Dünya yıldızlarıyla. Bunu yönetebilmek, bunlardan performans alabilmek, Bunları

0: Geri geldiğinde oyundan çıkarmak, geri geldiğinde oynatmamak, anladın mı? Bunlar da işin içinde var. Bunu doğru yapması gerekir. Bunun için senin ses tonun, vücut dilin, her şeyin A'dan Z'ye teknik adam olarak, o kulübün teknik olarak başında sen varsın. Aziz Bey nasıl
1: idare
0: anlamda varsa.
1: Peki biz bunlara acaba çok mu takılıyoruz? Yurt dışında örneğin bu kadar takılıyorlar mı?
0: Hayır,
1: bu işlere?
0: Hayır. Çünkü bu işleri çok doğru bir şekilde idare ediyorlar. Ha, edemeyen kulüpler de var. Gitti Xabi Alonso Real Madrid'e koşun pres bilmem ne, adamı 6 ayda paket
1: yok,
0: yaptılar.
1: Yok onu demiyorum. Yani işte ne bileyim, dış görünüşünden, sosyal ilişkilerine, iletişiminden, liderlik vasıflarına çok mu sorguluyoruz bu işleri?
2: Yönetmek için değişik coğrafyalardan ve değişik kültürlerden gelmiş bir amaç uğruna bir ekip oluşturuyorsun. Bu amacın peşine koşturacağım bu insanları bir mix yapıyorsun. Bu mix yaparken onların o değişik coğrafyalar ve değişik kültürlerini tanıyor, biliyor. Nereden girecek, nereden toparlayacak, nerede tepki koyacak, bunları eğer doğru yaparsa o zaman başarı gelir.
1: Doğru söylüyorsunuz ama biz daha geçen sene çok taze Mourinho örneği yaşadık. Yani bu işlerin en nirvanasını yaşamış, görmüş bir adam.
2: Tamam.
1: Neyi değiştirdi burada?
2: Mourinho.
1: Hani biz bazı şeylere çok aşığız ya, özellikle yabancıları falan çok aşığız biz. Mourinho'dan buradan yaka silkerek adamı bir tef koyup yollamadığımız Mourinho, kaldı. Gerçi o da gitti, Real Madrid'e gitti yani.
2: Mourinho buraya gelirken bu ülkeyi, ülke kültürünü, futbolunu küçümseyerek geldi. Çok tepelerdeydi. Benim ne işim var burada dercesine geldi. Hiç bir entegre olmadı, kaynaşamadı. Bakmayın statta işte seyirciyle temas etmesi, çocuklarla temas etmesi. O bir, ben,
1: hocam,
2: şov yani.
1: Tabii, ama onun dışında tartışmak için demiyordu. Şunu
2: derine inemedi, derine
1: biz
2: inemedi, bütünleşemedi bizimle.
1: Bu yabancı oyuncular vesaireler var ya. Şimdi biz gereğinden fazla önem atfediyoruz bence. 10 milyon, 12 milyon para veriyorsun. Kim veriyor? Kim veriyor? Alabilecekleri başka bir ülke var mı?
2: Yok.
1: Arabistan'da değil. Alırlar doğru. Belki. Orada da Avrupa'da falan esameleri okunmuyor. Şimdi burada sen Şampiyonlar Ligi oynuyorsun, Avrupa Ligi oynuyorsun, onu bunu oynuyorsun. Sana parayı veren takım, sana bu şartları hazırlayan takım ve onun sana sunduğu bir teknik adam var. Sen bu şeyi bir kere sağlamakla zorunlusun buna, futbolcu olarak, profesyonel kesinlikle futbolcu olarak. Ha, karşındaki adam da tabii ki sana uygun bir şeyle yaklaşmalı, liderlik vasıfları olmalı, şu bu olmalı vesaire de. Biz biraz bence, ben bu hafta boyunca onu çok gördüm çünkü ondan yana genel olarak bence bizim bir sıkıntımız var. Hani İsmail Kartal üzerinden o çok vurgulandı. Onu söylüyorum sadece.
0: Yapılan çok bir kere yanlış ve terbiyesizlik. Giyimiymiş, şuymuş, bunlar
1: ha, çok yapıldı
0: çok
1: bu
0: ayıp
1: hafta ya.
0: Bak niye güçsüz buldular? Şimdi bir de ne oluyor? Güçsüz bulduğu zaman medyanın en çok bayıldığı ve sosyal
1: tabii,
0: medyada
1: tabii,
0: ne
1: onun
0: güçsüz
1: için söylüyorum
0: niye
1: zaten
0: bir,
1: ben.
0: Şimdi bir insanı güçsüz bulduğun zaman ve özellikle de kontrolünü kaybettiğin zaman ne olur medya anlamında? En önemli istenilen şey olur. Ben kontrolümü kaybedersem burada Mustafa Hoca beni ne yapar?
2: Ezer mi?
0: Hayır. Benim bak şimdi benim kontrolüm sana geçer. Çünkü ben niye dengemi kaybetmiş olurum?
2: Yani.
0: Dengesini kaybettin mi? Medyanın istediğini
2: oluyor hocam.
0: Ne
2: yüzüyor
0: hele, sen bizden çok tecrübesin. Ben dengemi kaybedersem bir yaptığım işte teknik direktör olarak veya futbolcu beyanat verirken kulüp başkanı dengemi kaybedersem kontrol sana geçer.
1: Hocam,
0: şimdi kontrol karşıya geçince İsmail Hoca da ben merkezi hep konuşunca onu yaptım
1: tabii,
0: falan
1: tabii, tabii.
0: Malzeme verdi. Çünkü
1: tabii.
0: Niye? Dengesini kaybetti, kontrol karşıya geçti. Ondan bu sefer ya İsmail Hoca buradan buraya. Hepsi yanlış.
1: Hemen
0: hepsi,
1: başlıyor akbabalar.
0: Tabii hepsi ya bir şey söyleyeyim mi? Başkasına hadi başka isimli antrenörler var. Yap da göreyim. Hartut yapıyordu tık susuyorlardı. İsmail Hoca'nın böyle bir lobisi yok. Yaptığı hatalı. Siz
1: tabii
0: bunu eleştirmeyin. Ya biz zaten dedikodu üzerine madem maalesef futbolu insanlar konuştuğundan İsmail Hoca da böyle gündeme gelince malzeme verince onlara adamları hafta içi mahvetti adamı. Madem öyle niye konuşmadınız ya? İki tane Gras maçı oynandı. Doğru mu hocam? Daha önce de Şampiyonlar Ligi hazırlık maçları gayet iyi. Bir tane kötüyü bekliyorlarmış. Böyle bir şey var mı? Gençler bile normal kadroyla hata yapmasa 3-4 atsalar hiçbir şey konuşulmayacak.
2: Doğru.
0: Yani ben İsmail Hoca'nın yerinde olsam ekibi bir kere bir ya İsmail Hoca'nın bu kadar çok konuşup açıklama yapması etmesi kendine gerek yok. Hocam kısa net. Biz takım iyi. Bugün şunu yaptık. Gelişmeliyiz. Ben Pep Guardiola, Klopp. Klopp eşortmanlarla ben 5 yıl 8 yıl adam eşortmanla kenardaydı. Devamlı maç çıktı, gelişeceğiz, daha iyi olacağız vesaire. İsmail Hoca ekip halinde bunu söylesinler. Hep böyle bir yerlere mesaj yollamayı falan kapalı, yani üstü kapalı bıraksın. O zaman karşı taraf işte seni, dengen kayboldu mu elinden kontrol ediyor ve o da yıpranıyor mental anlamında. Evet. Ve ne oluyor? Sen az önce söyledin, İsmail Hoca gidecek mi, kalacak mı vesaire, bunları gündeme getiriyorlar. Ya ikinci hafta adam bu gider mi ya? Kötü de olsa Olympique Lyon'a bugün Konya'da kaybetse Lyon'a yanlış. Ya madem o zaman niye getiriyorsunuz? İsmail Hoca evet tartışılan bir isimdi. Kredisi çok yoktu, katılıyorum. Ama madem kredi, yani vermeyeceksiniz, etmeyeceksiniz cami olarak, niye getiriyorsunuz? Niye sezona başlıyor? Ben İsmail Hoca'nın bunları, ekibinin biraz daha donanımlı olması ve en önemli biraz daha sabrederek, biraz daha sakin olup performansıyla, başarısıyla, doğru mu Mustafa Hocam? Örtüşüp böyle konuşacak. Az öz konuşacak. Aynen. Hiç yani o zaman kendinden başarılı olacak. Ben sonunda şunu söyleyeyim. Bu takımla ilgili hem Olympic Lyon ve diğer maçlarla ilgili Fenerbahçe'nin, bir daha söylüyorum, bu sene şampiyonluğun son böyle Mayıs'a kadar götürür mü? Diğer dört büyük takım gibi mutlaka götürür. Şampiyon olması için, fark yaratması için tek yapacağı, az önce söylediğim gibi Ender, Fenerbahçe her takıma bu ligde bak tam kadro böyle çıksın, gol atar, bir sıkıntı yok. Gol yememeyi öğrenecek. Takım savunması top rakipteyken, top rakipteyken çalışacak ve top rakipteyken devamlı çalıştıracak. Tekrarlarla bu, top rakipteyken nasıl reaksiyon verecek, nasıl pozisyon alacak. Fenerbahçe'nin en büyük sıkıntısı iki maçta görünen Olympique Lyon'u geçtim ligde. Sen iki maçta dört gol gençler bile Konya'dan yok, yiyorsan Ender, olmaz. İşte sana reçete ortada.
2: Doğru. Sabırsız bir toplumuz, hemen geldiği gibi hep başarılı olsun. Bu mümkün değil. Bırakın biraz sabredin, bir otursun bazı şeyler. Sadece Fenerbahçe için değil, bir takım için. Bir otursun. Sonra ne olacak? Zaten önlem alınacaktır. Bu Fenerbahçe'nin daha önceki yıllara bakın, bu kadar eleştirdiği, yerden yere vurduğu anlar oldu. Fenerbahçe yine ligin zirvesine mücadele eden bir takım. O yüzden biraz sabır, İsmail Hoca'yı bu kadar çabuk yıpratmamak.
1: Hocam bırakın Fenerbahçe'yi, şampiyon olan, 4 yıldır şampiyon olan Galatasaray'ı,
2: Okan Hoca'yı,
1: hocasını, başkanını yerden yere vuruyor insanlar.
2: Olacak gibi değil.
1: Transfer ya. Gelmedi, planınız yok. Yani o yüzden enteresan bir futbol iklimimiz var.
2: Mourinho'da gittiği zaman ne dedi? Gerçek yerimi buldum ben dedi, değil mi? Burayı o kadar küçük gördüğü için başarılı olamadı burada. Ve zaman zaman da hakaret çizgisini zorlayan yaklaşımlar oldu. Gitti. Orada başarılı olsun.
1: Burada son olmadı. Durağı olur diyenler de vardı yalnız.
2: Nasıl?
1: Burası için adam Real Madrid'e gitti ya.
3: Fark etmez ya, burada da bir sıkıntı çıkarır. Yani
4: normal çıkarır, çıkarır. Yani tabii, çünkü çıkarır. Sen demin sordun ya, yani başka liglerde de antrenörler böyle mi? Biliyorsun Premier Lig'de çalıştığı zaman Arsene Wenger'le beraber devamlı didişiyorlardı. Birbirine
1: bu arada açılı şeyi de iyi değil ha. 1-1 şu anda maç. İspanyol maçı Real Madrid'in. Kaç? Bitmek üzere değil mi maç? Öyle mi? Arda oynuyor mu?
3: Arda güzel bir gol attı.
1: Arda asist yapmış.
3: Evet. O şey geldi bana şey. Yani orada Mourinho'nun ömrü fazla uzun olacağını zannetmiyorum.
2: Aynen hocam, sana katılıyorum.
3: Devre arasını görür mü görmez mi bilmiyorum.
1: Ben. Kerem bu arada İsmail Yüksek, onun da yakın arkadaşı, Kerem'in iyi olduğunu söylemiş.
2: Hayır.
1: İsmail, bayağı bir korkuttu.
0: İsmail, biz İsmail Kartal'a geldiğimizde, İsmail hocam sen kendi uçağını kendin yapacaksın. Sana söyleyeceğim bu. Bu kadar laf söylüyorlar, ediyorlar. Bak sen çalış, çok detaylarda, iyice böyle detaylarda falan, çok yeri geldiğinde kalma, yeri geldiğinde kalma. Başarılı ol, performans ver. Senin başka bir şey yok. Sen bu kadar insanla mücadele ediyorsan, bu kadar insan senin gitmeni istiyorsa, sen performans vereceksin. Dediğim gibi az önce de konu başlığı bu. Kendi uçağını kendin yapacaksın. İnanacaksın, çalışacaksın ve başarılı olacaksın. Ve de bu konuşan insanları susturacaksın. Başka hiçbir şansın yok.
4: Şimdi İsmail Hoca ile ilgili bir şey mi çıktı da yani bu kadar olayları abartıyoruz biz? İsmail Hoca bak şimdi. Aziz Yıldırım
1: bütün hafta çıktı yani.
4: Hocam şimdi bakın, konuşma. O çıkanlar, her zaman çıkan şeyler afaki şeyler. Şimdi ne yönetimde, ne o yönetimin dışındaki arkadaşlarımızdan böyle bir söylem yok zaten. Bu
0: biz onlara söylemedik Şenol Hocam. Anladım, dışarıda söyle. Ben onlara yönetim için söylemiyorum. Anladım. Dışarıdakiler için.
4: Dışarıdakiler her zaman bir şey söylüyor. Zaten fark etmiyor dışarıdakilerin. Belli bir grup var zaten dışarıda. Onlar kime ne söyleyeceğini hep önceden iyi veya kötü ol fark etmiyor söylüyorlar. Şimdi şunu,
1: onların planı değişmiyor.
4: Değişmiyor. Ya onların
1: duruma göre değişmiyor.
4: Arkada, bravo. Arkada, kurulu bir düzen var.
2: Onlara patkan diyorlar galiba.
4: Kurulu bir düzenler var. Ender gidiyor. Şu Aziz Bey'i bunların hiçbiri tanımıyor kardeşim. Aziz Bey son başkanlık dönemlerinde hiçbir hocayı bir maç kaybetti, iki maç kaybetti diye yollamadı bugüne kadar.
1: En son bak, Mustafa Denizli gitmişti galiba.
4: Hocam bak, Ersun Yanal 7 maç mı ne üst üste, 5 maç mı 7 maç mı ne kaybetti, tuttu onu ve şampiyon oldu. Yani bu tür şeyler oldu.

0: Ya İsmail Kartal'ın kardeşim, biz de geçen hafta dedik. Kardeşim dedik, yapma. Bu ilk maçta bu rotasyonu yapma. Niye? Senin rotasyona ihtiyacın yok ki. Sen daha rotasyon yapacak duruma gelmemişsin. Takımın daha maç oynamamış. Bak Vincenzo İtalyano ne dedi? Ben dedi rotasyon niye yapayım ki dedi, gazeteciler sordu Beşiktaş'ın hocasına. Dedi ki ben daha o duruma gelmedim ki dedi, daha biz de yeni maçlar oynuyoruz dedi. Şimdi İsmail Hoca da doğru bir algıyla beraber onu iyi yönetseydi rotasyon niye yapıyorsun sen kardeşim? Sen de oyuncuların form tutmamış, ritmini yakalamamış. Ha biz o kadarını dedik. Ama ondan sonra İsmail Hoca şöyle, İsmail Hoca'nın oyununun ben o zaman doğru yenilmesine rağmen doğru bir oyun seçtiğini de söyledi Gençler Birliği'ne karşı. Doğru oyuncuları da seçseydi zaten farklı bir skor çıkardı ortaya. Onu orada erken yapması bir takım soru işaretleri doğurdu. Ama İsmail Hoca böyle bir maçta, iki maçta yıpratılacak bir adam değildir.
1: Ekibine katkı gerekiyor mu sence?
0: Hocam ekibi daha önce de böyleydi. Ekibi çok iyi çalışan bir ekip. Ne, İsmail Hoca'nın kendisine güveneceksin ya. Kendisi de bu konuda kendini çok geliştirdi son dönemlerde. Bu konuda bilgim var. Arkadaşımız bu işlerde kafa yoruyor, uğraşıyor. Ha bir mağlubiyet İsmail Hoca'yı bu kadar düşündürmeli. Eleştiri tabii ki olacak.
1: Tabii ki canım.
0: Ama öbür, ben bazı şeyler duydum. Onlar da yapılan çok büyük terbiyesizlik, evet, İsmail, evet, Kartal'a karşı.
1: Az önce onu söylemeye.
0: Şimdi ben onu tam bilmiyordum. Demin Ne Hoca söyledi. Ya ben duysam ben karşı gelirim. Benim arkadaşım olsa da olmasa da karşı gelirim. Siz kimsiniz kardeşim? İsmail Kartal evet, burada bu takımda yıllarca top oynamış, yıllarca antrenörlük yapmış. Şu anda Fenerbahçe Yönetim Kurulu ve Başkan'ın seçtiği Fenerbahçe'nin teknik direktörüdür. İsmail Kartal'ın dışındaki kimliği Fenerbahçe teknik direktörü ayrıca.
1: Tabii ki.
0: Sen bu makama onu eleştirebilirsin. Biz de zaman zaman arkadaşımız tabii yanlış yaparsa niye eleştirmeyeceğiz? Eleştireceğiz. Ama saygın bir şekilde eleştireceğiz. Onu aşağı çekerek bir şey kazanamayız. Biz İsmail Kartal'a destek vereceğiz. Sonuna kadar vereceğiz. İyi olsun. Fenerbahçe bu ligde başarılı olsun. Fenerbahçe'de şampiyonluk adaylarından en önemlisi olsun her sene olduğu gibi. Ya ligimize bu kadar oyuncu kazandı. Beşiktaş çok büyük transferler yaptı. Trabzonspor çok büyük transferler yaptı. Reklamların şekli değişti. Artık o da Türkiye'ye mi gidiyor diye söylenmeye başladı. Biz de bu marka değerini ancak yapıcı eleştirilerle beraber eleştirebiliriz. Bunları yıpratmamamız gerekir doğru, fazla. Doğru. Diri tutmamız lazım. Yani arkadaşlarımızı daha güvenli bir şekilde eleştirileri yapacağız ama onların da güvenini sarsmayacağız.
2: Ya ekip olayında da çok kısa bir şey söyleyeyim mi Ender? Sen devam et. Ya farklı, ben farklı bakıyorum. Ekip olayı Pep Guardiola, Maresca ile çalıştı. Maresca nerede çalışıyor şimdi? Nereye gitti Maresca? Chelsea'den ayrıldı. Nereye gitti?
3: Bilmiyorum ben.
2: Pep Guardiola'nın yerine City'ye başladı. İşte bunlarla Mikel Arteta yardımcısı da biliyorsun Arsenal şampiyon. Ben böyleyim. Ben Şenol Hoca'nın düşüncesidir. Ben tabii herkesin düşüncesi olduğu gibi saygı duyuyorum. Ben farklı bakıyorum. Böyle bu adamlarla çalışıyorlar adamlar işte. Aradaki fark bu. Öyle çalışırsan işte bir tane 3 puan gider masaya, yumruğunu kimse vurmaz. Ondan sonra da işte ne oldu? Mikel Arteta gitti biliyordun değil mi? O şampiyonluğu kaçtığı sene Guardiola döndü, yanında onunla konuşuyormuş gibi biliyorsun bench'te bir görüntüsü vardı. Ya ben farklı düşünüyorum. Başkasına da saygı duyuyorum. Öyle ekip onunla bunlar ya yok. Özellikle taktiksel yoğunluğu müthiş bir adam olacak orada. Çok farklı bakacak bu olaylara. Yani adamlar farklı bakıyor. Benim söyleyeceğim bu konuda bu.
1: Şimdi az önce Kerem orada sağlık durumuyla ilgili olumlu haberleri aldık. Çok da sevindik. Kerem'e de bir parantez açmak lazım. Yani şimdi geçen sene şans, çok şans buldu. Ama bakıyorum geçen seneki performansı mesela lig, bu Süper Lig performansı bu seneki daha iyi değil mi? Şu anda Süper Lig performansı 8 gol 7 asistmiş. Geçen sene de bu arada toplamda 15 gol 10 asist yaptı. Şimdi bir gol skor katkısı falan oluyor ama Kerem'in oyundaki katkısı çok sınırlı. Top kayıpları vesaire 12,5, ya baksanıza top kaybı. Yani
0: ama zaten Ender, Kerem'in en büyük sorunu bu. Kerem'in en büyük sorunu
1: şunu
0: bu.
1: Söyleyeceğim. Kerem'in oynayarak mı

0: kazanmak yoksa biraz dinlendirerek mi kazanmak? Bir şekilde kazanmak lazım. Değerli bir oyuncu milli takım içinde. Ama işte ne bileyim orada Nene var, bazen Oğuz oynayabiliyor. Bir çözüm üretmek lazım da nasıl gelecek o çözüm?
1: Şimdi bak bunu geçen hafta da konuştuk burada. Ben yani İsmail Hoca'nın çok iyi niyetli olduğunu düşünüyorum. Hatta kızdım dedim ki bir arada, ya hoca artık bunu bir oynatma, dinlet de dinlendir, bazı oyuncuları da dinlendirerek de kazanabilirsin Ender. Yani sürekli oynatarak, bak şimdi sürantene yaparsın ya. Eğer her gün eleştiri alıyorsa tribünde, eğer ama Allah'tan Fenerbahçe tribünü Kerem'e çok sahip çıkıyor bak.
0: Çıkıyor, çıkıyor.
1: Hala çıkıyor.
0: Dışarıda baskı çok da sosyal medyada şurada.
1: Bravo.
0: Burada.
1: Ama şu, geçen seneki Kerem'den aslında bu sene daha farklı oynuyor. Geçen seneki Kerem bu kadar süre almasına rağmen, yani yaptığı katkılar, evet şey, bayağı bir katkı yaptı. Ama bu sene Kerem'in bir tempo yükselmesi var. Kerem'in bir mücadelesi var. Ama Kerem'in en büyük, biraz önce senin de şeyde söylediğin gibi 12,5 en büyük sorunu bu.
0: Çok.
1: Kerem topu ayağında koruyamıyor. Şimdi Greenwood'a...
0: İkilin mücadelesi de %45 ya, o da çok düşük. Çok düşük.
1: Şimdi ama nasıl? Bir konu, nasıl şimdi? Greenwood top kaybetmiyor ki. Greenwood'dan rakip ikili mücadeleye giriyor. Şimdi Kerem kaybettiği topu kovalamak için ikili. Bak aradaki farkı
0: mesela
1: soruyorum.
0: Bugün iki tane hareket yaptım Mustafa Hocam. Halı sahada yaparsın da. Şimdi bir çalım, ikinci çalım, üçüncüye gitmeye çalışıyor. Burada da 2-3 tane arkadaşı var. Yani bir fazlasını yapmaya çalışıyor. Hissediyorsunuz
2: o
0: onu.
2: Neden ama?
0: Yani o baskıdan dolayı kendini
2: ispat etmek için
0: o duyguyu ben hissediyorum mesela aynen, Kerem'deki.
2: Aynen. Ben iyiyim, ben yapabilirim. Ama zorluyor kendini. Zorlayınca da hata yapıyor. Oradan kaynaklanıyor. Çok duygusal bir çocuk olduğunu düşünüyorum.
1: Aslında Greenwood gibi basit oynasa belki de çok rahat.
2: Futbol zaten çok basit bir oyun. Görevin, yani hangi alanda oynuyorsa o görevin sorumlulukları ve uygulaman gerekenleri yap, tamam bitti. Fazla ekstra girmene gerek yok. Çok basit bir oyundur futbol.
0: Diyor ki İsmail Hoca, savunmaya bir takviyemiz olacak. Kolay değil, kural olduğu için oyuncu transfer etmek çok zor. 10+4'ten hareketle. Zor ama uğraşıyoruz, çalışıyoruz. Yönetimimiz bayağı bir uğraş içinde. Eksiklerimiz var ama daha işin başındayız demiş İsmail Kartal. Devamı da var. Geliyor şimdi. Vallahi savunmaya bir takviye de, eğer hani Osterwold'e gidiyorsa, ki bilgi o yönde. Sanki Şenol Can'ın da dediği gibi bir değil iki olabilir o takviye. Ayrılacak oyuncular için şu anda belirlediğimiz kimse yok. Böyle deyince Şenol Hoca'yla ben birbirimize baktık. Sanki öyle değil gibi de, neyse, beyan esastır, hep onu söylüyorum. Son ana kadar elimizdeki oyuncularla devam edeceğiz. Yani Lyon maçında da faydalanmak istedikleri oyuncular var diyeyim ben. Gerçekten bize faydalı olacak transferler için, gerçekten bize faydalı olacak transferler için çalışma içerisindeyiz. Yani iki hatta üç transfer daha olabilir Fenerbahçe'de değerli izleyenler.
1: İsmail Hoca kaç tane yapacağız diyor.
0: Transferler diyor.
2: Ler deyince,
0: ler deyince. Hani bir de bilgilerle eşleştirince, ama bunun kaçı savunmaya olur, kaçı orta saha olur, kanat olur mu gibi.
1: Hocam bu saatten sonra
0: kafamızda deli sorular var.
1: Kanat çok zor.
0: Öyle değil mi?
1: Kanat çok zor.
0: Bir de şimdi
1: acil ihtiyaç burada stoper. Eğer Osterwold'u satarsalar bir değil ikiye çıkar bu iş. Yani bu da birisi yerli olmak üzere bir de 23 yaş altı stoper bulunabilir. Vardı da zaten o çalışmaların içerisinde. Ha burada ortası alınır mı? Onu bilemiyorum. Belli ki burada 10+4'te Sıdıkı Şerif'le Arçi Buran kalacak burada. Şimdi iki tane kalıyor orada da yabancı.
0: Sıdıkı Şerif Arçi Buran'la
1: Nene. Pardon. Nene.
0: Sıdıkı Şerif'ten iyi para geldi bu arada 24.
1: Nene, ya pardon, yanlış dedim. Ya
0: i̇yi para geldi
1: ki,
0: yani.
1: Ha Nene'yi de bir şey bulup satar da bunlar transferde.
0: Nene'ye de iyi teklif gelmişti geçen yıl sezon ortasında da. vardı ama şimdi bilmiyorum. Nenenin de bir piyasası var.
1: Yani her gün İsmail Hoca'nın

0: da söylediği gibi yani her hafta bazı şeyler değişebiliyor yandan.
1: Şu bilgi yalnız biraz Fenerbahçelileri tedirgin edebilir. Asensio'nun ufak bir problemi var. Sakatlık riski olduğu için oyundan aldık. Yarın MR'dan sonra açıklama yapar ekibimiz demiş.
0: Zaten kulübeye girdikten sonra buz yapıyordu. O arayı gördüm onu, Asensio'nun pozisyonunu. Ya şöyle, inşallah Asensio'ya da bir şey olmaz. Daha sağlıklı bir şekilde oynar. Ama bu transfer politikasında tamamen savunmaya yönelik transferler yapılacak diye düşünüyorum. Eğer bir yerli bir yabancı stoper alınabilirse, ki alınması şart gibi görünüyor şu anda.
1: Kerem için de bu durumlardaki protokole göre kafa travması. 10-15 gün oynayamama durumu olabiliyor. Yarın sağlık ekibinin kararıyla durumu belli olacak demiş.
0: Ona da çok geçmiş,
1: çok
0: geçmiş
1: büyük geçmiş olsun. Önce sağlık tabii canım.
0: Her şeyin önce yani, sağlık tabii ki. Ama öyle bir düşüşte bir yere çarptıktan sonra mı acaba bir şey
1: ya
0: oldu?
1: Ya darbe geldi galiba havada. Yere çarptıktan ya, kafa gelmedi çünkü de kol mu geldi?
0: Kol gelmiş.
2: Bir darbe ona geldi, bir çarpışma yani istem dışı bir çarpışma.
1: Tabii istem dışı olacak
3: bir kafa kafaya değil ama.
2: Yok değil, beden kafaya tamam. Beden. Bedene kafa gitti.
1: Çünkü yani bir an dengesiz yakalandı. Kapandı bir yere
2: dengesiz yakalandı çünkü.
1: Ya şu çene bölgesine bir darbe geldi. O biliyorsunuz hani boksta da adamı düşüren o darbe zaten.
2: Vurdum,
1: şurada zaten şu kulakla değil şu bölge mi arasındaki sinirler.
0: Allah
1: o yüzden
0: Allah sağlık
1: büyük geçmiş abi olsun diyelim. Asensio ve Kerem Aktürkoğlu.
0: Bak İsmail Hoca demiş savunmaya takviyemiz olacak diye şu anda. Evet. Bizde de geçiyor alt yazı.
1: Yani ben 3 tane oyuncu transferi bekliyorum Fenerbahçe'de. Biri Türk olmak üzere.
3: Hangi mevkilere?
0: Bence olursa 3'ü de savunma olur.
1: Stoper ve 8 numara bekliyorum ben.
3: 3 tane dedin.
1: İlk beklediğim bu. Üçüncüsü de şey kanat.
3: Kanat ha.
1: O biraz daha şey.
3: Kanat ucunda sağ sol kanat.
1: İşte şeyin yerine Kerem'in olduğu bölge.
3: Kerem sol çizgi.
1: Sol çizgi.
0: Hem de kanat forvet transferi olmaz falan.
1: O zaman 2 olur destek.
0: Ben sana şunu söyleyeyim. Stoper 1'di, 2'ye çıkmış olabilir Ostarvalı'dan sonra.
1: 2'ye çıkmış olabilir. Bak,
0: bunu unutmayalım. Sol tarafa eğer Archie Buruan'la Levent'te güven kazanılmazsa, ki ben kazanıldığını düşünüyorum. İkisi
1: evet
0: de,
1: evet.
0: Çocukların ikisi de başarılı bir şekilde görev yapıyor. Ama orta sahaya bir oyuncu bulurlarsa 23 yaş altı.
1: Ya çift taraflı böyle oyunun iki yönünde de varlığını gösterebilecek bir 8 numara çok faydalı kesin olur Fenerbahçe kesin için. Yani bir ara hem Galatasaray için hem Fenerbahçe için Hakan gündeme geldi ama o da bugün çok güzel bir gol attı. O da biraz daha geriye evrildi. 6'ya döndü neredeyse. Muazzam bir gol atmış. Birazdan vereceğim Inter maçını. Aa, bu arada Real Madrid'de 2-1 kazandı. 90'da attılar golü. 2-1 bitti maç. Ederson için de çok olumlu bir açıklaması var İsmail Kartal'ın. Duygusal bir çocuk. Sürekli görüşüyoruz. İki maçta güzel performans ortaya koydu. Kaledeki duruşu ve kurtarışlarıyla bize güç veriyor. Kendisine teşekkür ederim demiş. Ya, önemli. Başkan da konuştu tabii, çünkü iki kere.
3: Parantez içinde mesela çocuk lafını çok kullanıyor. İsmail Kartal'a biri söylesin. Çocuk değil. Yani oyuncumuz, oyuncum, oyuncu desin. Yani futbolcu desin, çok sporcu desin. Yani adam, çocuk devamlı çocuk çocuk falan yani bunlar yani şey
1: İsmail
3: mesela.
1: İsmail Hoca da 60'ın üstünde değil mi?
3: 61.
0: O konuya girmiyorum işte.
1: Yani hayır yani iyi niyetiyle diyor ya, tabii çocuk.
3: Ben kötü niyetten diyor demiyorum.
1: Gerçi Ederson da 32 33.
3: Ya nene diyebilirsin.
1: 65 mi o?
3: Nene diyebilirsin.
0: hemen içeriden veriyorlar kopyayı ya.
3: Ya nene diyebilirsin hadi dersin genç çocuk o falan. Ya bütün oyuncuları Talisca 94 doğumlu o da 32 yaşında. 32-33 yaşında Ederson. Şimdi ya dil ya bir ortak bir dil nasıl bir antrenör kenardan mesela İsmail Kartal bunu da bu kadar yabancı oyuncuyla bir antrenörün en büyük özellikleri birçok parametre yazarsan ortak bir dil oluşturmalı. Bu dil bench'te kulübede anlamalı oyuncular. Aynı şekilde bu ortak dil gibi de konuşurken de buna hocanın biraz dikkat etmesi gerek. Herkese çocuk değil. Sonra bu malzemeler dönüyor sosyal medyada. Tekrar ona dönüyor. Yani dönüyor orada konuşuluyor. Sonra onu kötü bir şekilde geriye dönüyor. İsmail Kartal bir işte geçen maç gibi bir kötü gittiğinde eleştiriliyor. Çocuğu bıraksın. Oyuncumuz. Oyuncum bunları kullansın. Yani yardımcılar bunlar için var. Birçok şey varsa teknik taktik bunun için. Şu yani benim söyleyeceğim Kerem'le ilgili şey bak. Kerem'le ilgili ben şimdi Kerem'in tabii tarzı farklı. Şimdi Greenwood'la Kerem'i eleştirmek yani ikisi farklı bir meyve gibi düşün yani. Biri işte elmaysa ondan sonra farzen biri çilek diyelim. İkisi farklı. Yani özellikle saha içinde oyun özellikleri olan, yetenekleri olan oyuncudan bahsediyoruz. Şimdi Kerem'in en büyük sıkıntısı ne? Kerem bir kere şunu bir şekilde hatırlaması gerek. Kerem Galatasaray nereden aldı şey Fenerbahçe Kerem'i? Benfica'dan. Benfica'dan önce Galatasaray'dan gitti. Galatasaray'da şampiyonluk yaşadı mı? Yaşadı. Mükemmel oyunlar oynadı. Onu nereye götürdü? Amirli takım. Amirli takımda da iyi performanslar verdi mi? Verdi. Sonra ne oldu? Benfica'ya gitti. Benfica'da da yani o takımda en önemli saha içindeki parçalarından biriydi. Ana karakteriydi ucunda değil mi? Yunanlı santrafor Paulides'le beraber. Şimdi bunu bir kere hatırlaması gerek ya. Kerem daha özgüvenli olması gerekir. Kerem böyle darmadağın sağda alacak çekecek kendini ispat derdinde geldi. Yani bu kadar top kaybı, bu kadar gol kaçırmasının en büyük nedeni stres ve baskıya çözüm üretememesi. Kerem bunu bir şekilde çözmesi gerekir. Bir girecek mi odaya veya İsmail Kartal veya mentor bir konuşacak, bunu çözmesi gerekir. Geldiğinden beri bir telaşı var. Kendimi kabul ettireyim, Galatasaray'dan geldim, şu oldu, bunu kaçırdı, bana bağırırlar. Maçtan önce bunu da kaçırdım. Ya bak Galatasaray'da bunu atıyordun, burada atmadın, bunu yapmadın. Yani çok böyle saha içinde gel git yaşadığını düşünüyorum. Çünkü saha çıkışı, hazırlanışı yani maça doğru değil. Hep bir stres, gerginlik, acabalar, kafada soru işaretleri var Kerem'in. Bundan başarısız. Kerem bunu kendi kendine oturacak. Ya diyecek ki ben Kerem kardeşim. Ben Galatasaray'da şampiyonluk yaşadım. A milli takım. Ben o müthiş oyunlar oynadım orada. Aynı şekilde Benfica'ya transfer oldum. Benfica'da da mükemmel oyunlar oynadım. Şampiyonluk senesinde şöyle oynadım. Şampiyonlar Ligi şu bu. Geldim Fenerbahçe'ye. Ben milli takım oyuncusuyum. Bunu hatırlaması gerekir ya. Kerem'in en büyük hatırlayamadığı bu.
1: Oynayarak mı, yedekte bu, kalarak
3: hayır,
1: mı?
3: Hayır, yedekte kalarak falan değil. Bu değil Kerem'in çözümü. Yedekte kalır, bir maçın yine oynadı, Oğuz oynadı. Yine oynatacaksın. Yine o stres, gerginlikle 5 maç oynatma, hadi dinlensin. Yine oynayacak Kerem Ender, sorun o değil. Bunu hatırlayacak kendi kendine. Adam onu kaybetmiş. Kendi özgüvenini, kendi
2: ihtiyacı var
3: hocam, kendi Kerem ne olduğunu anladın mı? Bunu kaybetmiş.
2: Ama tek başına
3: bu kadar
2: hocam.
3: Bu kadar top kaybı, bu kadar gol kaçırması, dengesiz çalım yapması falan. Yani bunlar normal iş değil. Kerem'in tekniği çok üst düzeyde olamayabilir. Asensio gibi misal. Greenwood gibi olmayabilir ama bu kadar da değil. Bunu hatırlayacak Ender. Kerem bunu kaybetmiş. Kerem bunu hatırlayacak. Fenerbahçe kulübü, oradaki mentörü, hocası, ailesi, yakınları, babası, kardeşleri bunu hatırlatacak, oyuncu arkadaşları ya. Kerem bunu hatırlamazsa devamlı Kerem inişe doğru gider. Bir maç gol atar, iki maçı oynar, beş maç bir daha kötü oynar. Mustafa oğlum, hocam.
2: Mentor desteği
3: çünkü,
2: ihtiyacı var. Oğlum,
3: çünkü bunun altında eziliyor hocam bak. Eziliyor. Bu işte diyor ki ya düşüncem, ben Benfica'dan geldim. Daha önce Galatasaray. Her şey neyle meç ediliyor? Galatasaray'da bunu atıyordu. Galatasaray'da böyle yapıyordu vesaire. Adam geçen sene Talişka'ya penaltıyı bıraktı ya. Ben olsam kaçıracağım, avuta istersen oradan vursun, Maslak'taki o evlerden çıksın, o topu penaltıya atardım ben. Talişka gol atsa bile bak, o maçın hikayesi için demiyorum.
1: Kaçırdı
3: Kerem
1: zaten.
3: Penaltısı nasıl Beşiktaş maçı 1-0 yendikleri, doğru mu? Kadıköy'de aldı attı golü, doğru mu?
1: Doğru.
3: Al at, dışarı da atsa Talişka'ya gol de atsa bak, ben yani anladın mı? Gol de atsa bırak, sen orada Kerem olarak kaçırsan da o sorumluluğu al. Korkma. Kendinin ne olduğunu hatırla. Sen değerli bir oyuncusun. Meziyetlerin var. Sen Benfica'dan bonservis parası verildi, alındın. Benfica'ya bonservis parasıyla gittin. Galatasaray'a para verdiler. Yani elinde bonservis sıfır gitmedin Benfica'ya.
2: Doğru.
3: Fenerbahçe'ye de böyle gelmedi. Fenerbahçe'den en önemli bunu hatırlaması gerek. Yani en son söyleyeceğim. Yoksa Kerem otursun.
1: En son
3: oynasın
1: hocam,
3: değil.
1: Daha lafımız çok.
3: Hayır. Yani diyorum Kerem'in oturması falan çözüm değil.
1: Doğru. Ben bizim kulüplerimizin hala şu da mentor, psikolojik danışman vesaire işlerini oturtamadığını
3: bence
1: düşünüyorum.
3: Çoktu.
1: Adamların
3: çok doğru,
1: yurt dışında
3: çok doğru,
1: bayağı bravo. Böyle ekibi var ya, ekibi
0: departman var. Departman.
1: Evet, ekibi var. Yani bu kadar milyon eurolar harcanan, bu kadar büyük yatırımların yapıldığı, böylesine büyük ekonomilerin olduğu bir ortamda bu senin dediğinin tek yolu yani destek alması.
3: Destek alması, o da kendine güvenecek. Kendi doğu gücü hissedecek. Yani diyecek ki ya ben ya korkmayacak, kendini daha cesaretlendirecek, daha tutkulu.

0: Ama birebir çalışma yani birebir yapıyorduk sürekli bunu. Öyle arada bir gelip seminer verme değil.
1: Ya yok, çağırıyor birebir profesyonel anlamda psikologlar ve mentorlarla çalışıyorduk. Bazı hakemlerde tespit ettiğimiz eksik taraflara bakıyoruz. Aynı hocamın Kerem'le anlatmış olduğu gibi Kerem üzerinden konuyu anlattı. Bakıyoruz bize ya bu hakemde bir tuhaflık var. Çağırıyorduk şeye ofise. Kendileriyle hem psikolog, hem mentor, hem eğitim departmanından, hem ben oturup konuşuyoruz ve çok faydasını gördük.
2: Bak, Kerem'in ne ihtiyacı var biliyor musun?
1: Kaydedenlerden biri Bünyamin Getar'dır. O dönemde onun da sorunları vardı. Psikolojik anlamda değil ama sahadaki duruşla
3: tabii
1: ilgili.
3: Tabii canım yani zaten.
1: Her zaman söylerdi mesela. Hocam o eğitimler bana çok büyük katkı sağladı. Tamam, onun gibi tabii. Çoğaltabilirim bu isimleri yani.
2: Ya, ver Kerem'e A4 kağıdını böyle var ya yazsın buraya var ya 10 sayfa yazar. O bence o kadar içi dolu. Ver mentorla konuşsun var ya 3 saat 5 saat al kayda neler konuşacak. Bak en büyük sıkıntıları bu. Bu yani bunu yönetimin görmesi gerekir. Kerem'e de iş düşüyor burada. Kerem'in de görmesi gerekir. Ya nereden geldiğini bir daha söylüyorum. Hatırlamaya Kerem'in ihtiyacı var ya. Nereden geldin? Sen değerli bir oyuncusun. Yani bir anda bu kadar tepki, bu kadar kötü performans. En büyük nedeni bu. Oynayıp oynamamak, sonradan girmek değil, yedekte oturmak.
0: Bu arada benim kızım seyrediyor. Benim kızım da klinik psikolog desene ya diyor bu arada.
2: doğru
0: söylüyor. O da kendi şeyinde.
2: Doğru söylüyor. Evet, doğru.
0: Neyse
2: doğru,
0: selam
2: doğru.
0: Söyleyelim buradan. Tabii. Bu saatte ilginç. Bizi seyrediyorsa.
1: Şifa diliyoruz. Bir an önce sağlara döner.
2: Evlatlar bir tane ya. Hiç evet, çok evet. Sevme. Hepimizin evladı bir tane. Evladı.
4: Aslında Kerem'e en büyük psikolojik desteği Fenerbahçe taraftarı veriyor. Her sefer veriyor. Oradan da bir şey alması lazım Ender, biliyor musun? Aslında bir oyuncu için en büyük güvence taraftar desteğidir. Taraftar desteğini arkana alırsan inan bazı şeyleri aşarsın. Tabii ki ben bunların hepsine katılıyorum. Biz milli takımlarda işte Reha Hoca da çalıştı biliyor. Bizim o departmanlarımız var yani altyapılarda. O yukarıda var mı bilmiyorum. Orada gidip geliyor çünkü. Ama altyapılarda bizim psikolojik danışmanlık departmanlarımız vardı. Her takıma ayrı ayrı giderdi. Aynı kamplara falan her yere yollardık o genç çocukları. Hiç. Tabii ki demin Mustafa hocam da söyledi ya, Avrupa'da departman kuruyorlar ya. Psikolojik
0: ya, şeyleri ben için. Ben bakıyorum ekiplere gittiğimde tabii. Falan da bakıyorum. Kim? Sonra şeye de bakıyorum bir farkındalıkla işte ya ne var bunların ilgili. 3 kişi 4 kişi var.
4: Tabii.
1: Çok önemli.
4: Oralar önemli ama ya, LeBron en büyük James, desteklerden bir tanesi
2: basket oynuyor.
4: Tribünden geliyor.
0: Tribün doğru.
4: Ya, bak bu tribün var ya doğru. İnsanı ayağa kaldırır. Onunla yani
2: tribün artık. Var ama hocam bak tribün falan tamam da evet önemli. Ama en önemli kendi hocam kendi ne kadar tribün bağırsa da kendin içinde çözemezsen onu kendin içinde halledip öyle, daha cesaretli olamazsan tribün isterse var ya birinci dakikadan 90 dakikaya bağırsın. Kerem bunu çözmesi gerekir. Kendi peki. Kendine.
0: Şimdi bir Fenerbahçe'nin milli araya kadar olan fikstürüne bakalım. Milli ara da yaklaşıyor. Yani öyle bir maçlar bekliyor ki bizleri. Fransa, İtalya, Belçika. Sadece 2,5 ayda 6 tane maç yapacağız bu takımlarla. 2,5 ay bile değil ya. Ne 2,5 ayı? 2 ay. Şimdi Lyon deplasmanı çarşamba akşamı orada özel bir takım polis kuvvetleri oraya gidecek taraftarlar için de mutlaka bilgileri vardır ama bir şey yayınlamış kendi sitelerinde falan var taraftarlar Fenerbahçeli taraftarlar onlara baksınlar belli bölgelerde toplanma işte toplu stada gidiş münferit gidişe izin verilmeyecekmiş. Normal tribünden bilet alanları çıkartacaklarmış falan böyle özel bir hazırlık var. Lyon tarafı yani olağanüstü önem veriyor bu maç onu söyleyeyim. Çünkü aşağı yukarı 40-50 milyon euro onların inanılmaz lazım şu anda.
2: En önemli o zaten bravo. Of,
0: inanılmaz
2: o sıcak paraya değil mi Ender dediğin tabii. Gibi o ihtiyacı var kulübün.
0: O yüzden çok önem veriyorlar. Taraftarların da çok dikkat etmesi lazım. Şimdi Lyon'dan sonra Samsun deplasmanı, sonra Beşiktaş maçı. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nin dileğimiz oraya kalması. Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa ilk maç Beşiktaş derbisinden sonra, Avrupa Ligi'ne kalırsa Gaziantep maçı ile Eyüp maçının arası. İki farklı haftada oynanıyor ya, açılış haftaları, tanıtım haftaları gibi. Aynı haftada oynatmıyor UEFA. O yüzden bu şekilde böyle bir milli araya kadar olan fikstürü Samsun, Beşiktaş, Antep, Eyüp ligde.
1: Lyon'un bu kadar önlem alması veya hassas davranması, hatırladığımda dün akşam da bahsettik, Beşiktaş

0: Başına 45 dakika mı 1,5 saat sarkan olaylar vardı hatırlarsanız.
1: Hatırlamaz mıyım canım? Orada o şeyler falan kale arkasında
0: çok olaylar oldu.
1: Havai fişekler, şunlar bunlar, o maytaplar bilmem.
0: O krizi de Lahoz, İspanyol hakem Lahoz çok iyi yönetmişti. O başarılı performansı sağ içi ve sağ dışı Lahoz'u ondan sonra aldı.
1: Bir şey söyleyeceğim daha, burası açıklanmadı Fenerbahçe maçı da. Şeye iyi hakem vermişler, garip ya. Beşiktaş maçına Trabzon maçındaki Slaven evet. Hakem nasıl?
0: Evet. Rado Abramovic fena değil. O da elit kategori hakemi. Daha önceki programlarda da bahsetmiştim. 2023 yılıydı. Endonezya'da U17 turnuvasına Rado Abramovic, Morten Krook, Espaneskas, Joao Pinheiro ve Atilla Karaoğlan. Bu 5 tanesi Dünya Kupası U17'ye beraber gittiler. 2023. Bak şimdi hani hakem gelişiminden bahsediyor.
1: Oradan da hakem pozisyonlarına gelelim. Bak, Atilla Karaoğlan'a.
0: Bu 5 hakem UEFA'dan gidiyor. Dünya Kupası'na. U17'ye. Espaneskas, Pinheiro Dünya Kupası'na cirit atıyor değil mi?
1: Tabii.
0: Şimdi Rado Abramovic elit kategoride buraya geliyor. İşte Trabzon maçına geliyor. Baktığınız zaman Morten Krook birinci kategori hakem. Bizim Atilla nerede abi? İkinci kategoride hala da. Bu akşamki maçın hakemi.
1: Evet.
0: Ya kardeşim 2023-2026. 3 yılda bakın Avrupa hakemleri nereden nerelere gelmiş. Yükselmiş. Sende bu gelişim yoksa sorun temeline inmek zorundayız. Burayı geliştirmek
1: hakemler zorundayız. Hakemler nasıl olacağım bize verilen hakemler? İyi.
0: Şey maçı Beşiktaş maçı hakemi ultra.
1: Evet ya.
0: Ya çok üstü.
1: Ya 3-0 bitmiş maça niye?
0: Mariani.
1: Çok enteresan. İspanyol hakemi verdi.
0: İspanyol ve çok Türk takımların çok maçına çıkmış bir hakem.
1: Hatta ben yanlış mı görüyorum? Acaba Trabzon maçı daha kritik.
0: Orası daha
1: hani kritik. Oraya mı verdiler diye düşündüm. Baktım Beşiktaş.
0: O da elit hakem. Sadece U17'lerde bir Türkiye maçını yönetmiş. Milli maçlarımızdan bir tanesini yönetmiş. O kadar başka hiçbir Türk takım maçında yok.
1: Bakalım Fenerbahçe maçına kimi verecek?
2: Fenerbahçe maçı hem hakem onu. Çok önemli. Bir de
1: çok önemli şu ortamda.
0: Sadece
1: şu
0: sağ ortamda... Hocam bir dakika. Sadece sağ için değil. Sağ dışında düşünebilecek
1: tabii öyle durum olur.
2: Niye? Ben yaşadığımı anlatayım. Bir Fenerbahçe maçına gittim çünkü Fransa'da. Fransa'da bu olaylar çok geriliyor. Anlatacağım. Şimdi Olympique Lyon maçında yalnız İsmail Kartal'ın buna dikkat etmesi gerekir. Sağ için neydi? Tribünlerle de takımın doğru oynaması gerekir. Tabii yönetim ve gelecek taraftarımız ona da dikkat etmesi gerekir. 2013'te Aykut Kocaman çalıştığı zaman yarı finali oynadığı zaman ben Marsilya maçına Ender hatırlıyor musun? Marsilya'ya gitti Fenerbahçe. 1-0 yendi orada. Ben maçı yorumlamaya gittim ondan sonra. Oradaydım. Birebir şahit oldum. Maç durdu bir ara olaylardan. Marsilya taraftar zaten sıkıntılı ama Fransızlar tabii özellikle yani Türk takımları gittim bu olaylar oluyor. Beşiktaş'a da oldu. Şimdi Fenerbahçe'de o maç durdu. Marsilya maçı 45 dakikaya yakın yine durdu Ender. Dışarıdan güvenlik güçleri geldi bak.
1: Marsilya tribününde.
2: Tribün ama Olympique Lyon da öyle.
1: Burası şimdi da öyle. 59-60 bin kişilik bir
2: stadyum. Türk takımları gittim bu sıkıntıyı yaşıyor. Özellikle mesela Marsilya 45 dakika yakın durdu. Güvenlik geldi. Çok ciddi geldi. Bütün sahayı çevirdiler. Sahanın içine yani kulübelerin dibine kadar geldiler. Bütün yarım saat 45 dakika oyun durdu geldi. Ondan sonra maçı oynattılar. Aziz Bey de o zaman kulüp başkanıydı. Mutlaka bunları biliyordur. Tecrübesi tabii, vardır. Tabii. İsmail Kartal'a da söyleyecektir. İsmail Kartal da buna yani biz sahi teknik taktik işte gol yemesin. Dikkat kompakt dursun enine veya yatay olarak falan Fenerbahçe Olympique Lyon konuşuyoruz ama bir de tribünlere dikkat etmesi gerek oyuncu grubunun.
1: Çok.
2: Yani bench'in bile dikkat etmesi gerek. Çok, o çıkıp evet. Orada hareket yapıp tribünleri de sahaya tekrar yollamaması gerekir. Kulübedeki oyuncuların, personelin bile doğru hareket etmesi gerekir.
1: Allah'tan orayı iyi bilen, tanıyan oyuncular var.
2: Yani, tabii Greenwood, Guendouzi var.
1: Guendouzi, Kante zaten.
2: Kante, tabii.
3: Yani Guendouzi Kante olduğu için Ender belki Fransızlar bize karşı daha şey insaflı yani, davranabilir.
2: Adamlar var ya Ender söyledi 40-45 milyon euro hocam batık kulübünü yani bak Şampiyonlar Ligi'nde onların 8 maçı.
1: Her gün bir haber çıkıyor biliyor musunuz? 8,
2: tabii,
1: Fransız
2: tabii,
1: basınında
2: 8
1: her
2: maç,
1: gün ya.
2: 8 maçta hani başarılı olup olmak değil en önemli sıcak paraya bir 40-45 milyon euro ihtiyacı var kulübün. Ayak kulübün ihtiyacı var. İhtiyacı. Yani onların kaldık biz başarısız olduk gidemedik orada falan umurunda değil. Bu paraya ihtiyacı var. Onun için oyuncular da teknik heyet ve kulüp ve taraftar da biliyor. en önemli gerginliği buradan da olacak. Yani başarıdan

0: Şampiyonlar Ligi'nden kalmaktan daha çok o paraya ihtiyacı var Lyon kulübünün.
1: Evet. Yani daha tabii ki çarşambaya kadar çok konuşacağız Lyon maçını. Hatta bir yani bugünkü Toulouse maçının da o kadar büyük bir rotasyon. Toulouse geçen sene 9. bitirmişti. Tabii ne yaptı bu sezon transferde vesaire de bilmiyorum ama deplasmanda 2-0'lık skor, ikinci yarıda gelmiş goller. Biraz değişiklikler yapmış, ondan sonra gelmiş. Tabii ki iyi bir sezon başlangıcı Lyon için. Ama tabii çarşamba günü bambaşka bir maç olacak.
2: Yani enteresan bir şey Enler, yani demek ki Lyon'un yani oynamayan oyuncuları da bayağı iyi bir oyuncu. Senin dediğin gibi
1: sakatı vardı. Onlar iyileşti. İşte Fofana'nın bugün gol atmış.
2: O zaman sonradan girdi oyuna.
1: Yo onlaydı o. İlk 11 oynadı.
2: O zaman öyle tamamen biliyorum. Değişmedi Fenerbahçe. Fofana burada oynadı.
3: Burada oynadı. Çok da zorladı.
0: Etkili
1: yani.
0: Oynadı yani.
1: Kim sonradan mı girmiş şimdi?
2: Yani şey de 11'ini şimdi öyle değişik tam diyorsan olmaz o zaman öyle yani. O zaman Fofana buradaki maçta oynadı. Hücum hattına bugünkü maçta da bakmak lazım aslında.
1: Bakayım. Hemen bakıyorum şimdi. İlk 11 mi başladı, sonradan mı girdi? Bir onu şey yapayım. Hull City'nin de Manchester'ı yenmesi çok enteresandı bu arada.
0: Seyrettim maçı ben. Baştan sonra.
2: Ben de seyrettim. İkinci yarı tek kale. Aynı.
1: Fofana sonradan girmiş.
2: Yani büyük
1: bir ilk 11'de yok. İlk 11'de yok.
2: Yani
0: ya demek ki burada bir şey
1: ilk
0: daha
1: İlk yarı 0-0 zaten. 0-0.
0: Yine bekliyor Ender, bir de daha dinlenmiş bir takım çıkacak. Doğru mu Fenerbahçe karşısında? Olympic Lyon yani. Tabii. Daha böyle dinlendirdiği oyuncularla
1: mesela onlar da maç ertelenmedi diye bayağı Fransız Futbol Federasyonu'na laf ettiler. Paulo Fonseca da dahil olmak üzere, nasıl bu Şampiyonlar Ligi'ne kalmak ülke futbolu için de çok önemli.
0: Ne ülke futbolu, para ya.
1: Güven ülke futbolu da
0: falan yani, ülke zaten Fransa ya, milli takım Dünya Kupası'na görün ne ülke futbolu.
1: Ya Paris Saint Germain var orada.
0: Market değeri en yüksek Dünya Kupası'na 48 takım vardı değil mi? Ülke takımı birincisi. Fransa milli takım market değeri dünyada, İspanya şampiyon olmasına rağmen, finale oynamamalara rağmen o kadar değerli bir kadro.
2: Tabii.
0: Diyor ki Fonseca, yok ülkeyi tanıcı var, ülke marka değeri, ne marka? Adamlar 45-50 milyon euronun derdinde, o paraya ihtiyaç var ya hiç. Allah Allah.
1: Tabii 60'larda hemen değişiklikleri yapmış. Zaten Fofana girdikten sonra hemen golü atmış. Tolisso da sonradan girmiş. Tesman sonradan girmiş. Tagliafico bugün de oynamamış yalnız.
0: Dinlendirmiştir o zaten.
1: Onda bir sıkıntı vardı zaten.
0: Ben Prag doğru vardı. Prag ilk maçında hadi kart cezalıydı o. 2-1 yeniler ya Prag'a. Orada oynamadı o. Ondan sonra kart cezalısıydı. Tabii onda da var. Tielemans da tabii hepimizin bildiği oyuncu. Bayern Münih desteğini veremedi geldi. O da iyi oyuncu. Yani ama Fenerbahçe'nin yani daha hem tribünler hem sağ oyuncular, o yani o çok böyle agresif bir tribün ve atmosferi olacak ve sağ içinde de
1: çok
0: o kompakt yapıyla
1: var Fenerbahçe'nin. Yani orada artık tecrübeyi koymaları
0: tabii
1: lazım.
0: Fenerbahçe bir kere yani buradan bu maçtan alacağı en önemli ders olumlu anlamda moral motivasyon kazandı. Zaten çok kalite bir hücum hattı var. Bunu Olympic Lyon maçında da gösterir, hiç benim şüphem yok. Ama en önemli gol yemeyecek. Fenerbahçe'nin İsmail Kartal'ı 2 maçta 4 gol yedik. Bir de hadi şeyden de Lyon'dan da 1 gol 5 gol. Demek ki Fenerbahçe bunu çözmesi gerekir. Olympic Lyon maçı 3-4 günlük az pratik antrenman yapacak. Teoride bunu çözüp ve doğru bir 11'le, doğru bir kurguyla çıkması gerekir. Sabırlı oynaması gerekir ve gol pozisyonu vermemesi gerekir. Kompak oynaması gerekir. Bu kadar geniş alanda top kaybından sonra kapanamıyorlar. En büyük sıkıntı bu kadar çok rahat Konyaspor ikinci yarı pozisyon vermesi. Bir de konuştuk ya ilk programın başında Ender. Fenerbahçe için bu turun en önemli anahtarı, yani klasik bir laf var ya, başlayan değil bitiren kadro.
1: Doğru.
0: Bu net bir şekilde yansıyacak. İkinci devre düşüşler olacak. Giren oyuncular, çıkan oyuncular aratmayacak Fenerbahçe'de.
1: Peki. Çünkü hemen bir bugünkü Konya maçının pozisyonlarına hızlıca bakalım. Sonrasında şeye de döneceğim çünkü. Beşiktaş ve Trabzonspor'a ilişkin bir küçük parantez açacağız. Bir de şu Inter maçını izleyelim istiyorum.

0: sonra basın toplantılarını gireriz son bölümde. Bugünün pozisyonları geliyor. Bir kere
1: bu arada
0: maçın başında birkaç faulü bir arada veriyoruz. Birkaç faul pozisyonu maç başındaki bir arada veriyoruz. Onu özellikle siz vurgulamıştınız hocam. Şimdi bu bakın, şey konusu biraz birkaç gündür konuştuğumuz, sezon başından beri temaslı oyuna izin konusu. İşte ince bir çizgi dedik. Ondan hareketle bugün de başlayalım. Şimdi
1: bakın burada nerede oluyor? İkinoğlu yardımcı hakeme bakın. Burada gelen dize bakın.
0: Diz ceza sahası dışında, yan çizgisiyle taç çizgisi arasında kadar dar bölge, köşe göndere yakın bir bölge.
1: Hakemin bunu yakalamasında sıkıntı yaşayabilir. Fakat Birinoğlu yardımcının bunu yakalaması lazım.
0: Hocam o kadar pis harekettir ki o, şöyle ayağını
1: seni,
0: nasıl
1: canını acı, yakar, nasıl bütün gücünü alır götürür.
0: Onu konuştuk Şenol hocamla.
1: Kesilir ayak, sanki oradan aşağısı yokmuş gibi oluyordu. Kasa geldiği için bütün oksijeni aradaki akışı kesiyor, bitiriyor için. Bunu niye arka arkaya düşünüyoruz? Şimdi maç başladı daha bir ikinci dakika.
0: Tabii.
1: Devam edelim diğerlerine de.
0: Bu Greenwood'a yapılan pozisyon. Hemen ardından Kerem'e yapılan ters kanatta var.
2: Kimse burada güzel bir taraf var Ender. Greenwood'un kas yapısı çok iyi, dayanıklı. Bu darbeye rağmen hemen kalktı, oynamaya başladı. Hiç ah falan da yapmadı. O yönden güzel bir şey.
1: Siz mi söylediniz?
2: Evet.
1: Ya hocam, yoksa siz mi? Eşleşen oyun, bugünkü Konya'nın eşleşen oyunu. Siz
0: evet.
1: Şimdi burada Uğurcan
0: Kupa'da da aynısından bahsetmiş.
1: Uğurcan'la Kerem'e eşleştirmiş.
3: Birebir oynadı. Sağın her yerinde birebir. Evet.
1: Kerem'le de Uğurcan'ı eşleştirmiş.
0: Evet.
1: Bak şimdi burada bir foul.
0: Hop, burada süpürüyor.
1: Devam edelim diğerine. Bak 6. dakika.
0: 2, 6, hızlı arkadaşlar. Yine bu sefer.
1: Kim yapıyor bunu?
0: Kerem yerde kalıyor.
1: Yine Kerem. Kim
0: yine
1: yapıyor?
0: Uğurcan.
1: Yine Uğurcan. Dakikayı görelim.
0: 11.
1: Şimdi hani bahsediyoruz hakem oyunun ruhunu okumak. Bu eşleşmelerde belli ki oyuncuyu durduramıyor, faulle indiriyor. Burada artık sarı kart çıkması lazım. Yani gerçek bir hakem otoritesinin burada sarı kartını göstermesi lazım.
0: O zaman sonraki dakikalardaki olası sıkıntıları engellemiş oluyorsunuz.
1: Aynen öyle işte. Oyunun ruhunu okumak hakemlikte çok ince sanattır, budur. Bunu okursan büyük hakem olursun. Yoksa herkes düt, biraz sonra çalacak, faul maul bir şeyler yapacak. Bu esas, burada durduracaksın. Yapamadın mı Konyalı oyuncuya cesaret veriyorsun, Fenerbahçeli oyuncuyu sindiriyorsun. O yüzden bu seri arka arkaya getirip bunu anlatmak için bir ders gibi oldu ama belki ama insanların da bunu bilmesine fayda var. Bu artık üçüncü eylem. Net sarı. Topla oynama niyeti yok Uğurcan.
0: Yok yok.
1: Direkt rakibe çünkü.
0: Peki ilk 11 dakikada ard arda gelen 3 hani tatlı sertin sert kısmı biraz
1: taktik
0: fazla
1: fauller.
0: Kaçar.
1: Taktik fauller, yıldırıcı fauller.
0: Peki,
1: bunlar.
0: Şeye gelelim. Maçın başındaki gole gelelim. 7'de Muriç'in golünde önce bir offside'a bakıldı. Burada da Archie Brown çok iyi çevirmiş kafayı. Sonra da Şikrinyar'ın bir müdahalesi var, o faul gerektirir mi diye kafalarda soru işareti kalmasın.
1: Şimdi Melih o 77 numaralı oyuncu. Melih de topa koşuyor, Şikrinyar da koşuyor değil mi? Bir kere top ön bölgeye kesilmiş, kısa gelmiş top.
0: Evet, kısa gelmiş.
1: Bir kere hadise arka tarafta, bir kere bunu ayık tutalım.
0: Hı hı.
1: Eğer sorun yapacaksak arka tarafta temas. Şikrinyar'ın bir teması var. Lakin öndeki oyuncu da koşu halinde, Şikrinyar da koşu halinde itiyormuş gibi insanların bir algısı oluşabilir. Temas var, faul yok.
0: Faul yok.
1: Gol temiz.
0: Gol temiz, devam. İlhan Palut ne demiş? Şikrinyar topa bırakmadan topun geleceği bölgeyi bilircesine rakibini saf dışı bıraktı. Kalabalıktı, görmemiş olabilir ama tekrarını seyretmeden rakibinin topla alakası olmadan düşürmeye gittiğini gördüm. Bunu vardan döndürmek kolay değil demiş.
1: Düşüncesi tabii hocamızın, saygı duyarım ama top bir kere ön bölgeye kesiliyor. Onu bertaraf edin. Şikrinyar Melih olayı arka tarafta. Zaten temas var, faul yok. Dün akşam da Torreira'nın kaleciyle teması var, faul yok. Bunlar artık, bunlar kabul görüyor. Bunlara devam. Buradan iğneyle kuyu kazmaya benzer burası.
0: Anladım. Devam.

0: Temiz bu gol.
1: 15. Greenwood'un kafa vuruşunda top Adil'in eline çarpıyor. VAR'ın uyarısı geliyor. Sarper Barış Saka vardı bugün vardı. Aa, bu arada Rize Samsun maçında bir Macar hakem vardı 47
0: Bognar,
1: yaşında.
0: Bognar. Evet. Oraya getir.
1: Demek ki varmış ama bu sefer de büyük takımlara değil de başka maçlara gelmiş yani.
0: Yani kuradan herhalde biz herkese eşitiz düşüncesiyle.
1: Evet, evet öyle herhalde.
0: Bu düşünceye gidiyor. Yalnız Rize Samsun maçında başına hakemi Ömer Faruk Turtay'ı bir kutlayalım. Oynattığı avantaj gol oldu.
1: Evet.
0: Böyle hakemlik anlayışına pozitif futbola destek veren, oyunu hisseden, okuyan ve salan hakeme de ihtiyaç var. Bravo.
1: Evet,
0: oradaki performansı güzel.
2: Erken çalma değil mi düdüğü?
0: Yani.
2: Sağ bekte ne güzel
1: gol
2: girdi.
1: Zaten en büyük avantaj
0: aynen.
1: Gol.
0: Bu gol hakeme yazar. Tabii, bravo. Doğru. O yüzden de başarılı olanı kutlayalım. Erkan Engin VAR'da da sezon başladığından beri performansı iyi gidiyor. Geçen sene çok olaylar yaşanmıştı. Başarısı ama iyi başladı. İnşallah Erkan Engin de bu performansını devam ettirir. Arka arkaya görevler alıyor VAR'da. Halil Umut Meral'e de bir başarı dediğim hazır başlamışken.
1: Öyle mi?
0: Yani şey, aldığı gelen maç biraz düşük düzeyde. 7-0 biten maçın rövanşına gidiyor. Tun Lehpozdan maçına. İlk maç 7-0 Pozdan almıştı. Deplasmana veriyorlar Halil Umut
1: Meral'e. Yani bence maç, dönmesi anlamında önemli.
0: Yani bu maç küçümsemesin maçı. O maça gidiyor.
1: Tabii.
0: Skoru 7-0 olabilir ama seni UEFA görmek istiyor performansını. Sahaya tekrar o eski Halil Umut Meler'i görmek istediği için bu maçlar veriliyor. Düşük profilden başlamış maçın düzeyi, düşük düzey iyi performans göstermen lazım.
2: Hocam, ama senin arkandayız. Ya,
3: zararın neresinden dönersen kârdır diye boşver Halil Umut Meler devam etsin.
2: Hayır.
3: Yani en
2: bu ne mesajı ama. Biliyor musun? Yani biz senin arkandayız diyor UEFA.
3: Tabii.
2: Biz senden ümidi kesmedik diyor.
3: Tabii.
2: Hocanın söylediği gibi düşük moddan yukarı ben Şampiyonlar Ligi'de bu sene büyük olasılıkla alacağını düşünüyorum.
3: İnşallah. İnşallah.
1: Buralarda iyi giderse
0: arkası gelecektir.
1: Bu pozisyon hocam.
0: Bu pozisyon geçen haftaki Gençler Birliği Gutas'ın pozisyonunu hatırlayalım.
1: Evet.
0: Gençler Birliği Fenerbahçe maçında.
1: Evet.
0: Gutas'ın topa olan mesafesi bayağı düşüncede görüp karar verebilecek mesafedeydi. Evet. Ve cepheden görüyor. Şimdi burada her iki oyuncu da kafaya çıktılar. Önde Greenwood kafayı vurduğunda arkadaki Adil beklenmedik top dediğimiz bu top. Kol da kafaya çıkarken bu şekilde açılır. Bu doğal.
1: Açmak zorundasın kolu.
0: Başka türlü yukarı hazır olda çıkamazsın. Bu doğal. Geçen haftaki kolla bu kolun arasında çok
1: orada
0: büyük fark var.
1: Adam yerdeydi tabii.
0: Açık görüyor. Tabii. Kol burada sakınmıyor kolunu. O penaltıydı. Bu değil. Ama o korku, hadi çağırmayın bakayım bu hafta.
1: Nereye?
0: Hadi yiyorsa çağırmayın. Ne oldu şimdi? Hani sizin kriterleriniz vardı hani dedim ya, geçen günde bahsettim. Repu diye, Referee Education Program Unit'te bunları anlatıyorlarmış. Şimdi sağa sola mesaj atıyorlar ya, bu böyle işte Taylor bunu dedi, Klettenberg bunu dedi, şu bunu dedi. Hadi buyurun çağırmayın bakayım.
1: İşte ilk düğme yanlış iliklendi.
0: Yani biz de bunu anlatmaya çalışıyoruz. Yiyorsa çağırmayın. Şimdi soruyorum VAR hakemine, niye çağırdın? Hakem sahada vermiş olsa bu kararı sesim çıkmaz.
1: Ha, o ayrı bir şey, doğru.
0: Ama VAR niye çağırıyor bunu? O da gidiyor. Büyük hakem Atilla Karaoğlan izliyorsun. Niye vermiyorsun? Şey veriyorsun. Verme bakayım.
1: Verme. Vermediği de var.
0: Git izledin.
1: Vermediği oldu.
0: Kaç dakika izledin? 16.50'de OFR'ye geldim. 17.30'da dakikaları söylüyorum. O 30 orada 40 saniye izledin. Verme. Yemez. Şimdi soruyorum. Hakemlere yeten departmana, Repu'ya. Hani sizin kriterleriniz? Hani neredesin standartlarınız? Bak korku neler yaptırıyor adama. Yanlış bilgiyi pompaladınız. Şimdi işin içinden çıkamazsınız. Geçen senede Fenerbahçe Alanya maçından sonra yine yanlış bilgiyi pompaladılar. Hatta kanala çıkardılar o giden Pereira ile Capello'yu konuşturdular. Aklamak için bir daha işin içinden çıkamadılar.
1: Özetle?
0: Özetle bu penaltı değil.
1: Peki.
0: Sahada hakem verse saygı duyarız, VAR'ın karışacağı iş.
1: VAR'ın karışacağı bir penaltı değil, sahada hakem verse.
0: Şimdi dönüyorum Atilla'ya da. Ajax maçında 2 metre önündeki pozisyona vermedin, VAR müdahalesi yedin. Ajax maçı gelmişti
1: evet,
0: buna.
1: Evet.
0: Sonra gittin, bir tane penaltı çaldın, finger penaltı. Onu nasıl gördün? Onu görüp de bunu nasıl görmüyorsun? Dayı, VAR'a yaslanıyorsun. Bak Türkiye'deki modeli anlatmaya çalışıyorum.
1: Peki.
0: Orada da gittin. Orada da başarısız oldun. Yedi siyah beyazı geldin. Çünkü daha maçın önünde pozisyon. Ajax maçında. çok açık penaltı veremiyorsun.
1: Evet, devam ediyoruz. Bu pozisyonda bu Mustafa Çulcu diyor ki bence bu pozisyon penaltı değil. VAR'ın karışmaması da gerekirdi. Hani kale, hakem doğrudan verse bir ihtimal kabul edebilirdi.
0: Sahada diyorsun. Hakem vermiş olsa VAR da müdahale edemezdi başka, ama bu hani evrensel kol açılma, bedenle aradaki açı farkı, mesafe kriterlerine baktığımız zaman bu kriterlere göre doğal konumdur. Oyunun burada devam etmesi lazım. Hakemin yorumudur. Hakem sahada verse saygı duyarız. Evet, evet. Ama VAR müdahalesi asla yapılamaz. Geçen haftanın korkusundan VAR devreye girdi. O da gitti seyretti, penaltıyı verdi.
1: Muleka'nın Muriç'e ceza sahasının hemen yayın önünde bir müdahalesi var. Sonra Adil'le Deniz itiraz etti bayağı. Ve sarı kart gördüler. Önce pozisyon faul mü?
0: Şimdi bu sarı karttan geriden sondan geleyim. Sarı kartlar Adil ve Deniz Türünç maç başından beri dördüncü hakem ve hakemi Sözel hep taciz etti. Bu 45 artı 3'te oldu hadise bu.
1: Evet.
0: Artık bu taştı.
1: Bardağın taştı nokta. Taştı. Hocam bir virgül koyalım mı tabii pozisyona? Fenerbahçe Osterwolde için Roma ile el sıkıştı. Sevgili Erdem de bu bilgiyi teyit ederek bize ulaştırdı. Son bilgiler, sıcak bilgiler. Erdem'de beni duyabiliyor musun Erdem? Hatta mı Erdem?
4: Evet Ender Bilgin, iyi yayınlar.
1: Evet. Erdem haberler sende, seni dinliyoruz.
4: Ender Bilgin, Jadon Osterwolde için Roma ile Fenerbahçe'nin bir teması vardı aslında günler öncesinden başlayan. Artık nihayete kavuştu ve iki kulüp prensip anlaşmasına vardı. Jadon Osterwolde'nin sözleşmesinde yer alacak maddeler görüşülüyor. Şu an itibariyle kulüpler arası prensip anlaşması sağlandı. Toplamda 20 milyon euroyu bulan bir paket söz konusu. Bonservis ve kiralama bedelini içeren bir paket. Bendeki bilgi şartı satın alma opsiyonuyla bu transferin gerçekleşeceği yönünde. Burada Jadon Osterwolde 20 maç oynarsa bu opsiyon devreye girecek maddesi gündeme geldi. Şu an içinde konuşulan detaylar aslında bunlar. Biraz daha bu maç sayısını düşürmek istiyor oyuncu cephesi de aslında Fenerbahçe'de. Bu detaylar çözüldüğü an Jadon Osterwolde Roma'nın yolunu tutacak. Ben 24 saat içerisinde Fenerbahçe Lyon'a gidecek salı günü. Takım Lyon'a gitmeden önce Jadon Osterwolde'nin transferinin gerçekleşip takım arkadaşlarıyla vedalaşmasını bekliyorum. Oyuncu zaten Roma'yı istiyordu. Geçen sezon da aslında sakatlık yaşamasa daha erken gerçekleşecek bir transferdi. Roma'nın oyuncu havuzundaydı yaklaşık 1,5 yıldır ve bu zamanı aslında nasip oldu. Osterwolde Roma'yı çok istedi. Fenerbahçe'de ciddi bir bonservis geliri elde edecek. Hem limitlerde yer açmış olacak hem de maaş bütçesini düşürmüş olacak. Osterwolde de kariyerine Roma'da devam edecek gibi. Artık çok ufak pürüzler kaldı. Ben 24 saat içerisinde bu transferin sonuçlanmasını bekliyorum Ender.
1: Şimdi hem tabii Osterwolde'nin maaşı düşecek hem de bir kiralama parası alınacak diye ben de duymuştum. 2-3 milyon euro gibi bu sezon için. Ardından da işte 20'ye 15'e indirmeye çalışıyorlarmış galiba, değil mi Erdem?
4: Yani Roma oraya indirmeye çalıştı ama evet evet 20 maçı 15'e indirmeye çalışıyorlar. Aslında şu anda konuşulan detay o. Ben de 20 maç konusunu sordum. Oyuncu tarafıyla da temas halindeyim. Şu an cevap alamadığım tek soru aslında bu madde oldu. Şu an itibariyle bu madde görüşülüyor. O da finalize olduğunda o detayı da öğrendiğimizde Aspor ekranlarından o detayı da paylaşacağız.
1: Teşekkür ediyorum Erdem Akbaş bize Osterwolde için Fenerbahçe'nin Roma ile anlaştığı bilgisini paylaşmış oldu. Böylece Fenerbahçe'nin de olası oyuncu havuzundaki iki ayrılık bekliyoruz. Diğerleri zaten bir şekilde o Amrabatlar, Diego Carlos'lar, onlar ayrılacaklar. Ama bizim olası listemizde 3 ya da 4 kişi vardı. O listeden ilk ayrılan kişi oldu Osterwolde ya da ayrılmak üzere diyelim. Şimdi o pozisyona dönecek olursak yay üzerindeki hareket, sarı kartlar doğru dedik. Tamam.
0: Sarılar doğru.
1: Yay üzerindeki, bana da topa değmesine rağmen topla beraber Muriç'e de bir kalçayla darbesi yani, var gibi geldi.
0: Pozisyona. Sarı kartlar %100 doğru. Eğer burada sarıları çıkarmasa iş çığırından çıkardı.
1: Bir de bayağı üzerine böyle bir yani hatta şu Kole'de bir şöyle bir eliyle yandan böyle bir temas etmiş hakeme. İki belki onu kaçırmış yani.
0: İki tanesi yeterli en azından. İkisine de doğru tespitti. Az geri gel bir daha.
1: Biraz bakalım. Geri gelsene bu pozisyon. Bunu... Yok yok buradan değil bir öncekinden. Bir öncekinden hemen yayın üzeri bu. Çünkü pozisyon tam şut.
0: Geri gel. Bakalım.
1: Evet.
0: Bu kadar mı?
1: Geliyor şimdi. Gelmedi ki.
0: Şimdi cevap vereyim.
1: Evet hocam.
0: Birinci dakikada hele Greenwood'da yapılana çalmıyorsan bu hiç faul değil. Hiç faul değil. Faul standartının seviyesine bakalım. Bu hiç faul. Greenwood'da çalmadın ya daha birinci dakikada ikinci dakikaya girerken. Bu onun yanında 10 kat hafif bir temas. Basit bir temas. Hani biz basit temas oyuna izin vereceğiz temaslara.
1: Evet.
0: Bu oynanması gereken bir pozisyon.
1: Çok da yakın pozisyona bu
0: çok
1: arada.
0: Çok yakın. Burada biraz ezber faul çalmış.
1: Peki. Sarı kartlar doğru.
0: Sarılar doğru, faul yanlış.
1: Tamam. Devam.
0: Gereksiz yani. Bu faulü oynatması lazım. Oyunu oynatması
1: bu muydu?
0: Lazım.
1: Bu kadar. Sizin başka belirlediğiniz
0: başka bir... da bir şey yok.
1: Zaten çok zorlayıcı bir maç değildi hakem.
0: Yani hakem açısından zaten skor fark olunca hakemin evet. işi de rahatladı. Oyun zaten hakemi unuttu. Kendi haline devam etti. Gitti. Hakem de rahatlamış oldu.
1: Şenol Hocam, Osterwold'e vardı Osterwold'e ile ilgili bir Fenerbahçe performansı. Onu Barco'ya verebilir miyiz? Bora. Geliyor. Bu arada Osterwold'e de şaka maka 3,5 sezondur oynuyor.
3: Evet.
1: Yani ilk sezon yarım dönem. Galiba Ocak gelmişti. Öyle hatırlıyorum. Orada fazla bir performansı yok ama sonra 42 maç 24-25 sakatlandığı sezon orada uzun bir sakatlık geçirdi.
2: Ön çaprazları koptu.
0: Çok uzun.
1: Ama hem 2023-24'te hem de geçen sezon 40 maçın üzerinde performansları var. Fakat yani 19 sarı kart, 1 kırmızı kart, 13 kart, 6 kart yani Avrupa'daki kartları falan düşünüyorum böyle. Yani hamle zamanlamasında sıkıntısı olan aslında seri ikinci hamlesi olan tabii. bir oyuncu ama hem öfke kontrolünde öfke problem var hem de hamle zamanlamasında biraz problem var ama eğer bu parayı kazandırabilirse iyi bir katkı yapmış olacak Fenerbahçe ekonomisine.
3: Ya şimdi sağlıklı olduğu süreç içerisinde Fenerbahçe'ye faydası oldu yani işin doğru tarafını konuşmak
1: tabii
3: lazım.
1: Canım.
3: Çünkü son iki seneki kadroya bakarsan hiçbir türlü bir arada doğru düz
1: başarı... Bir de iştenlikle oynayan bir
3: evet
1: oyuncu.
3: Yani bu çocuk bakma çok eksik oyuncularla da oynadı. Tek başına rotasyona girmeden geçen sene hemen hemen bütün maçlarda oynadı. Hiç dinlenme şansı bulmadı Ender. Şimdi iyi veya kötü maçlar oynadı ama elinden gelenin en iyisini vermeye çalıştı.
1: Mesela bizim ilk giden diyebileceğimiz isimlerden biri değil de talibi var adamın ama.
3: Bu hiç şey değildi. Bunun gitme olasılığı hiç falan ortada yoktu. Ama bu son dönemlerde...
1: Menajeri falan biraz kaşımış. Biraz para istiyormuş galiba. Doğru mu?
3: Siz daha iyi biliyorsunuz. Evet. Ben bilgim yok o konuda fazla. O tür işler işin içine girince... Tabii işler değişti. Yani son bir hafta 10 günde bu işler bu hale geldi. O zamana kadar hiçbir şey yoktu. Fenerbahçe'de kalacağı konusunda emindim yani. Ben o Osterwold'e mesela hiç düşünülmüyordu gitsin falan diye. O sizin dediğiniz konu işte. Asıl olayı patlatan orası oldu. Menajerinin kaçınması falan sizin dediğiniz gibi. O sıkıntı yarattı. Orada da biliyorsun Aziz Bey de böyle şeylere fazla dayanmaz.
1: Pek sevmez bu işleri.
3: Sevmez yani. Zaten geçen sene ücretini arttırdılar, düşüktü. Hatta sezon başı bunu bir takım iyilikler yapıldığını da biliyorum. Geçen seneden kalan alacaklarını tık diye sezon başlamadan ödediler. Bir parası vardı, onu da aldı. Üstüne baktılar ki bir daha falan senin dediğin gibi oluyorsa o zaman sıkıntı var demektir. Bir de şimdi bu gittikten sonra da bir sıkıntı var. Ya olması da bir sıkıntıydı bu dediği şartta ama gittikten sonra daha büyük sıkıntı Ender. Bir stoper alacaktın iki tane almak zorunda kalacaktın.
1: Valla şimdi savunmaya katkı gerekiyor dedi. Yapacağız dedi İsmail Kartal da hakikaten bir mi iki mi yani

0: şimdi?
1: Şimdi bir de diyorum Osterwalde ile.
2: Bir tane bir kere kesin yerli alacaksın.
0: O zaman
1: yani, tabii yerli birisi yani muhakkak
0: geldi. Şey var ya, Çağlar'la Yiğit Efe, onları da mı tutacaklar acaba?
2: Ya Çağlar iyi niyetli, Yiğit Efe de öyle genç falan da, ikisinden net bir Fenerbahçe'nin yani taraftarın, oyuncuların sahada, bench'te İsmail Hoca'nın böyle rahat bir şekilde, huzurlu bir şekilde Çağlar'la veya Yiğit Efe'yle oynadığında arkasına yaslanıp maçı seyredebilir mi ya? İşin gerçeği bu. Bunları konuşuyor. Ona ayıp, buna ayıp değil. Yani Çağlar'la Yiğit Efe şu anda Fenerbahçe'nin şu hedeflerinde 3 kulvarda direkt herhangi bir rotasyonda kullanabileceği stoper maalesef değil. Hele Çağlar milli takım oyuncu havuzunda da var. Ama maalesef değil ya. Öne gideceğine Çağlar geriye gitti. Evet. Doğruya doğru yani.
0: Yazık.
3: Ya Çağlar gibi bir oyuncu şu sıkıntıyı gözlemleyip hiçbir kendine gelemez ya. Milli oyuncusun sen. Çağlar'sın sen. Fenerbahçe'nin şu anda sana büyük ihtiyacı var. Hiçbir kendini silkelenip küllerinden yeniden var. Doğmuyorsun. Hiçbir iştah var.
2: Hocam niye biliyorum ya. Orada bir grup var yerlerin. Onun dağılması gerek. Bak Rashford geçen sene Barcelona'ya gitti. İyi performans verdi. Devam etmediler. Adamlar devam etmedi. Ondan sonra Gordon'u aldılar. Newcastle'dan ödediler 50-60 milyon euro. Çizgi oyuncusu, İngiltere milli takım oyuncusu mesela. Rashford'da devam etmediler. Rashford ama sezon içinde dediler ki röportajda, ondan sonra ya işte yani çok iyi performans verdin, nedeni ne falan, dedi ki buradaki arkadaşlık, yani bu kulübün ortamından, kulüp dedi, ben dedi senelerimi İngiltere'de boşa geçirmiş. Bak bu Manchester United ve İngiltere milli takımının oyuncusu ya, bir ara İngiltere milli takımı 3-4 sene önce biliyorsun devamlı tabii. Konuşulan manşetlerde Rashford tabii, vardı diyor ki benim arkadaş çevrem iyi değilmiş, Barcelona'ya gelince anladım. Ben Çağlar ve diğer oyuncuların performans alaması, Fenerbahçe'deki yerli oyuncuların bir orada bir grup var, onun dağılması gerek. Öbürlerinin Ender performansında
0: dağılacak.
2: Olumlu yönüne gitmesini engelliyor. Bak birbirlerine zarar veriyorlar.
0: Peki şimdi o zaman şöyle yapalım. Orada bakalım nasıl katkıları olacak. Zaten çok bir şey kalmadı. İkisinde Avrupa'ya listeler bildiriliyor. Artık bugün 23'ü. Buradan
1: Ender, 10 kişi hemen
0: buradan
1: belli.
0: 8 gün oradan 2
1: 10
0: gün.
1: 10 kişi bak. Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, evet. Kante, Guendouzi, Greenwood, Asensio, Lukaku, Muriç. 10 kişi. Sen şimdi bu saatten sonra buradan, bunlardan da artık bir tane gitme olasılığı kalmadı. En son bir Ederson'un durumu vardı.
0: Evet.
1: Ederson'la artık anlaşıldı.
0: O zaman Osterwold'e ve kuvvetle muhtemel Talişka'dan da çıkılacak.
1: Yani büyük bir olasılık. Şu saydım 10.
0: Tabii.
1: Doğru 10 burası zaten.
0: Talişka baştan beri orada.
1: Ya baştan beri zaten ben onu sayarken Talişka'yı hiç koymadım denklemin içinden der. Çünkü olacak gibi değil. Senin iki tane santroforun var. Asensio'm var. Şimdi nerede? Santrofor artık Talisca oynatmasın.
0: 10 artı 4 kuralı olmasa belki ikame edeceksin de.
1: Olmasa Asensio ile ikisini tutarsın.
2: Santrofor değil. Orada santrofor arkası bir oyun. Tabi Asensio da farklı profilde bir 10
1: numara. Şimdi buradaki
2: 3 kulvarda, kim 3 kulvarda ben diyorum ki Talisca skor yapar. Evet Talisca gol atmadığı zaman tartışılır. Ne oynadı denir ama ben Talisca'yı tutardım. Yani Fenerbahçe oyunu için. Yani Fenerbahçe çünkü böyle savunma dengesi devam ederse, eğer 7'inden çok atacaksa Talişka'ya da ihtiyaç var. Yani Talişka her maçı oynar demedim.
0: Kimi gönderirdin hoca?
2: Ben yani tek oyuncu orada görünen gibi, yani ben yine de bir yerli kaleci iyi olsa Ederson, olmazsa Semedo arasında karar verirdim. Hmm. Başka da yok zaten. Yani ikisinden biri giderdi yani. Çünkü Talişka skor yapıyor. Geçen sene de Mustafa Hoca baz aldığımız adam 27 gol mü? Kaç temin verdi arkadaşlar? 27 gol. Kaç gole katkı sağlamış bu adam ya. Yani Talişka bir daha söylüyorum. Pres yapmaz. Top rakipteyken yok. Anlıyorum ama Fenerbahçe
3: önde
2: oyunu
3: gezen
2: için.
3: Oyuncu,
2: ya sağda bir şey olur. Talişka çeker vurur. Var ya maçı 3 puanla bitirirsin ya.
3: Ön bölgede gezen
2: bitti.
3: Oyuncu.
2: Yani bitti. Yani
1: şimdi ama vurur. Şöyle düşürsek daha doğru olmaz mı? Bilmiyorum. Talişka'nın yerinde mesela bir Greenwood geldi, o da vurduğu gol oluyor. Mesela iki tane iki tane santrofor aldın, Muriç, Lukaku'yu aldın. Talisca geçen sene santroforsuzluktan oyuncu santrofor oynadı, gol attı.
2: Ama 10 numarada da Asensio 9 değil Talisca.
1: Değil işte, ben onu söylüyorum.
0: Arkada
1: oynayacak
0: yani. Şey kaldı, bölgesiz ya, kaldı bir
1: anda. Bölgesiz kaldı. 10 numarada da oynatamazsın Asensio varken. Tamam. Nasıl oynatacaksın? Asensio oynatacaksın. Çünkü ondan büyük katkı verdi. Ben katılıyorum. Asensio yok, Talisca konusunda
0: Ama skoru. Yedek kalacak oyuncu işte o onda zor abi, yazılıyor.
1: Olmuyor işte, uymuyor. Talisca artık ne

0: 9
1: ne 10. Arada kaldı bir oyuncu. Şimdi artık santrofor olarak kendini görmeye başladı. Tamamen bireysel olarak ben oyundan skor alayım, takım ne oynuyor beni ilgilendirmez havasında. Bireysel. Onun için bu takım bütünlüğünü bozacak bir durumdaydı. Burada şimdi herkes skor alabilir. Kim geldi? Muriç geldi. Kim geldi? Lukaku geldi. Kim geldi? Greenwood geldi. Zaten Asensio var geçen senenin en üretken oyuncusu. Ya burada bir Talisca'ya artık ihtiyaç, yani bilmiyorum kaldı mı kalmadı. Ben kaldığını düşünmüyorum. Bence doğru bir planlama yaptılar.
2: Ya da bu mu denklemde ya, zor yani. Ya
1: bu denklemde şey, ha dediğin doğru. 10 artı 4 ben, olmasa orada bir sıkışma doğru, olsa ben tutarım tamam, onu o zaman.
0: Hayır bir şey söyleyeyim. Asensio,
2: ya da iyi bir U23 bulacaktı.
0: Böyle bir şey olmasın. Asensio işte MR'a gidecekmiş yani. Veya geçen sene de sakatlandı. Sezon nasıl gelişen bir sakatlık?
2: Ama bu 10 artı 4'te bu sıkıntı var ya.
0: Tamam da bak ben Samet öyle...
2: Yerli alternatifler
0: Ender, bak şimdi Greenwood söyledi hoca da Greenwood sağ çizgide oynuyor da vurduğu gol oluyor da Talisca ayrı meziyeti olan bir adam. Yani Talisca Muriç'le Lukaku'yla niye oynaması gerek? Geçen sene bir de böyle oynadı. Santrofor gibi yanlış oynadı. Niye? Bağlantı oyuncusu. Şimdi sen şeyle oynuyorsan bir kere... Talisca ile sırtı dönük doğru mu? Lukaku ve bunun için bağlantı indirmesi gerek değil mi? İndirdiği zaman foul de alabilir değil mi? Bak şimdi sırtı dönük Lukaku ve Muriç foul de alır o yayın üzerinde. Artı bağlantı yüz dönük indir. Savaşır stoperlerle bırakır. Talisca'nın da tam istediği o ne? Tehlike onun içinde.
3: İkinci
0: İki direk arasında dönen İkinci o topları
3: topla,
0: vurması. Evet. Ya ben Talisca'nın ne diyorum? Yani hayranım veya fanı değilim. Talisca pres de yapmıyor etmiyor ama Talisca tabela yapıyor. Geçen sene ben istatistiklere göre hareket ederim abi. Bir oyuncunun performansını, hücum adamın ona bakarım. Bak pres mires günümüzde önemli. Kaç top kazandı falan daha önemli. Neye bakarsın alacaksın bir oyuncuyu Ender. Sen sportif direktörsün. Ya tam Talisca'yı söylüyorsunuz abi kalacak mı? Geçen sene ne yaptı? Ha, 27 gol attı. Ben ona bakarım ya.
2: Büyük ihtimalle bir zaman talep var. Büyük ihtimalle bir talep var. Şimdi diğerlerinde mevcut da talep yok.
0: Doğru.
2: Burada bir talep de var.
0: Ben
2: talep yani bir
0: olsa,
2: yandan onu da kazanma durumu var.
0: Ender çok güzel söylüyorsun. Aziz Bey'in ilk geldiğindeki peki ilk konuşması başkanlık seçilmeden ve seçildikten sonra ilk söylemi neydi? Bu sene şampiyon olacağız. 2026-27 senesi şampiyon yapmaya geldi. Şampiyon yapmaya başkan geldiyse Talisca o parça, o puzzle'ın parçalarından biri.
2: Belki dolduracak orayı.
4: Hocamın söylediğine şöyle bir destek yani. Vermek istiyorum.
0: 10 tane yabancı kalıyor geri. Buyurun.
4: Sizin dediğiniz Mert Müller milli takımda çok başarılı değil mi?
2: Hocam bir türlü olmadı o da
4: yani. Ama yani Semedo'nun bulunduğu yeri doldurabilecek kapasitesi var mı?
2: Yok. Gençler Birliği maçında gördük olmadığını.
1: Zaten oraya bir alternatif bulsaydılar ki...
2: Kim İmovic'i falan da denediler olmadı yani.
1: İşte yani Semedo'ya bir alternatif bulunabilseydi bu dediğiniz olabilirdi.
2: Çok düşündüler onu da.
1: O da düşünüldü. Ederson ya, düşünüldü. Bak Ederson hiç yoktu.
2: O parayı alan adamı nasıl şey yapacaksın?
1: Olmuyor hocam yani
2: 11
1: sığmıyor.
2: Milyon garanti parası var
1: sığmıyor. Şimdi ben Talisca'yı geçen sene en çok övenlerden bir tanesiyim.
2: Öyle.
1: Ama şu anda ben diyorum ki doğru söylüyor ya hoca yani Talisca evet skoru asla hepimiz diyorduk geçen sene ama bu işin içine girdiği zaman bu 10 artı 4 kuralı geldiği zaman buradan kimi yollayacaksın o zaman Asensio'yu mu yollayacaksın? Muriç Lukaku'yu yeni almışım.
0: Ya orada Semedo Ederson dışında
1: abi
0: başka
1: alternatif
0: yok. Sezon adamı yedirdi. 5 gol attı biliyorsun değil mi resmi maçlarda?
1: Semedo'nun yerine koyacağım bir oyuncu.
0: Yani böyle bir oyuncu bu sene de 5 golle başlamış takımın en çok gol atan oyuncusu. Ya ben Aziz Bey'in yerine olsam vermem ya Talisca'yı.
4: Oyunun gidişatına göre at Talisca'yı oyna tabela yapsın
0: bitti.
4: Sana.
0: Bitti.
1: Ya şu anda şurada transfer edilen oyuncular da o Talisca'nın yaptığı tabelaları yapar yani ben öyle düşünüyorum.
0: Ya
1: Asensio'ya bir şey olmasın, sakatlanmasın sadece onun dışında. Sıkıntı orada olur o zaman.
4: Geçen sene doldu mu dolmadı?
2: Dolmuyor zaten.
4: Dolmadı. Fenerbahçe'nin en büyük sorunu geçen sene Asensio'nun sakatlanmış olması. Evet. Bir arada Skriniar çok formdaydı o arada sakatlandı savunma allak bullak oldu.
2: Peki bir şöyle yapalım. Hakan Çalhanoğlu'nun Inter maçının süresi ne kadardı? Bir onu izleyelim o zaman. Hemen akabinde Trabzon ve Beşiktaş kadrolarını vereceğim. Çok küçük birer yorum alıp İsmail Hoca ile İlhan Palut'un basın toplantısına gideceğiz.
5: Inter taraftarları için Giuseppe Meazza'nın üstten görünümü... Marinelli işaretini...

0: Verdi ve Serie A'da yeni sezon start alıyor. Son şampiyon Inter Monza'yı ağırlıyor Milano'da. Martinez'in pası. O top şimdi Esposito'ya doğru geldi. Destek de var. Bir sekin koşusu Esposito aktardı sağ tarafa. Orada Diouf. Diouf orta şansı arıyor. Çizgiye doğru gitti. Çekti sonuna Diouf. Şimdi geriye doğru oynadı. Şut Hakan! Nefis bir gol Hakan Çalhanoğlu, Serie A'da açılışı harika bir golle yapıyor. Henüz 6. dakikada Hakan Çalhanoğlu füze yolladı Monza kalesine. Sezonun açılışını olağanüstü bir vuruşla, olağanüstü bir golle yaptı. Diouf soluna çekti. Geriden gelen Hakan'ı gördü ve Hakan öyle bir vurdu ki kaleci Pizzinyakko topu ağlarda görebiliyor. Mermi gibi gerçekten de muazzam bir gol. Sezonun ilk golü, sezonun golü olmaya aday güzellikte. Mut. Mut'un pası. Varela, Varela, Varela! Çok iyi vurdu Varela ve beraberliği sağlıyor. 29. dakikada birbiri buluyor Portekizli golcüsüyle Monza. Zielinski. Tekrar Di Marco. Di Marco bir orta daha geldi. Kaleci ikinci pozisyon Zielinski. Zielinski boşluğu, hatayı affetmedi ve henüz ikinci yarının başında bir kez daha öne geçiyor Inter. Barella'dan pas, Suçic. Suçic ayakta kaldı. Şimdi Diouf. Diouf. Diouf yerden çevirdi. Nefis bir gol daha geldi. Esposito. Pio Esposito günün en iyilerinden biriydi. 55'te farkı 2'ye çıkarıyor. Çok şık bir dokunuş. Esposito bugün gerçekten golü hak eden bir performans gösteriyordu. Diouf'un asistiyle golü buluyor. Esposito yine savunmacıyı arkasına aldı, servisi yaptı. Şimdi şut ve 4. gol. Gol bilsek 4-1'e geliyor skor. Esposito'nun bu golde de payı çok büyük. Stoper bilsek hücuma katılıyor ve güzel bir gol atıyor. Ama gerçekten Pio Esposito bu maçın yıldızı demek yanlış olmaz. İlk 63 dakika itibarıyla topun başında Di Marco. Di Marco'nun ortası, kafa vuruşu direkten döndü. 5. gole yaklaştı Inter. Geliyor Suçic. Sol tarafa Di Marco yerden yolladı. 5. gol şansı top dışarıda. Ve son düdükte geliyor Inter. Farklı kazanıyor. Gövde gösterisi yaparak yeni sezona da başlıyor. Serie A'nın son şampiyonu.
1: Evet, son bölümdeyiz artık. Beşiktaş ve Trabzonspor'un muhtemelleri var. Nübel kalede, Murillo sağda, Jalo Emirhan bu kez stoperde. Rıdvan'ı kullanıyor ağırlıklı olarak. O da fena bir performans vermiyor. Salih Orkun Olaytan üçlüsü ortada. Çerni sağda, İlhan Trossard'ın yerinde. Trossard'ın bir sakatlığı vardı. Yang Yoh da ileride, böyle başlamasını bekliyoruz Beşiktaş'ın. Trabzonspor'da Onana, Pina, Vivu, Savic, Kabral, Melih, Buşari, Malinovski, Salah, Aral, Şimşir. Orada zaman zaman farklı.
2: Hocam, Vivu kırmızı kart gördü. Nasıl kaldı?
3: Hayır, o Avrupa.
2: Bu lig Başakşehir yarın ya.
3: Ha sen Başakşehir, biz haftaya Avrupa.
1: Yok yok yok.
2: Yok ha, ya tamam. Yok. İşte yeni gün.
1: 10 Ağaç'ta ilerledi.
2: Yarın 7'de oynayacak maçı. Yarın değil, bugüne girdim.
1: Bugün canım artık. Bugün ne, az bir şey kaldı maça.
3: Avrupa'dan gidiyorduk ya.
1: Az bir şey kaldı. Şimdi.
2: İkisinin de test maçı gibi bende.
1: Trabzon, Başakşehir, Alanya, Beşiktaş.
2: Ya ikisini ben test maçı olarak görüyorum. Beşiktaş ilk defa bir sert bir rakiple oynayacak. Böyle 5-4-1, 5-2-3 gibi karşılayacak onu. Koşan, böyle ne oynadığını bilen bir takım Alanyaspor deplasmanı. Hem Beşiktaş'ın da bir testi olacak. Şu ana kadar oyuncu en sık rakiple oynayacak. Trabzonspor'da keza, yani French Forage da dahil olmak üzere, Başakşehir ne oynadığı onların da saha içinde belli olan bir takım. Nuri Hoca ile devam var. Yani ikisinde bir, bana göre yani sezonun başında bir güçlerini bir test edeceği bir ligdeki bir maç olarak düşünüyorum. İkisi de yani hem deplasmanda biri içeride iyi rakiplerle oynayacak. Ben de sonucunu hem skor olarak hem oyun olarak merak ediyorum.
1: Mustafa Hoca.
4: Beşiktaş çok formda. Dolayısıyla bu hücum gücündeki organize oluşu ve etkinliği izleyenlere keyif veriyor.
1: Gol yemeden kazanıyor seri Beşiktaş, galibiyetler.
4: Beşiktaş maçlarını izlerken hakikaten futbolda çok keyif oluyor. Devamlı hücum, aksiyon ve heyecan. Güzel kombinasyonlar da hoşuma
2: gidiyor. Şiddetli pres.
4: Nasıl?
2: Şiddetli top rakipteyken, evet, çok çabuk, takım da ona uygun, çok çabuk geri çabuk kazanma.
4: Geri kazanma tabii. Falan çok değişik bir formattalar. O yüzden kutluyorum. Aynen bu form devam ederse hafta sonu, yani yarın da başarılı olacağını düşünüyorum. Trabzon French Forage maçında tamamladığı 11 bu değil mi? Bir Melih galiba orada almıştı. Melih'in yerine başka bir oyuncu girmişti.
1: Aral sonradan girdi.
2: Stoper
1: orada.
2: Stoper Savic değil.
1: Bitiren 11.
2: Cenk oynadı.
4: Bitiren 11 bu değil mi?
1: Cenk Uşari de çıktı oynadı galiba.
2: Stoper Cenk oynadı ilk 11'de.
1: Ha, evet evet. Oynamıştı. Cenk oynadı orada.
4: Savic'i. İdeali bu herhalde.
2: Bençteydi Savic.
4: Bu daha ideal bir sahaya sürebileceği kadroyu sürmüş.
1: Yani Folcarelli gelecek.
4: Ha, Folcarelli gelecek daha bir başka olacaktır.
2: Muçi de başlayabilir. Muçi de girdi ya, sonra da sakatlığı geçti.
4: Evet, sonra Muçi geldi.
2: Başlayabilir. Malinovski'nin yerine Muçi de başlayabilir.
4: Merkezden mesela hiç şutlar falan yoktu. Muçi geldikten sonra
1: Fabinho'nun da bu arada biliyorsunuz serbest statüdeydi. Suudi Arabistan'daydı. Brezilyalı oyuncu. 6 numara. Çok büyük bir ihtimalle Trabzonspor o transferi bitirdi.
4: Yani Trabzonspor'un
2: o da 3 senesi boş öncesi. Yani o tempolar ne olacak, o da konuşuruz yani.
1: Evet evet tabii.
4: French Forage maçlarımızda tam bir test olacak. Tam istediği oyun anlayışını sahaya, Salah'lı oyun anlayışını sahaya tam oturtacakları bir maç olacak.
1: Şenol Hocam.
3: Yani Trabzonspor'dan başlayayım. Yani ikinci yarıda eğer oynadığı oyunu bu lige yansıtırsa Trabzonspor Başakşehir engelini aşmakta zorluk çekmez. Çünkü gerçekten çok büyük bir ambiyans var Trabzon'da. İnsanlar inanılmaz derecede maça şey yapıyorlar, icabet ediyorlar. Yani biletler yok satılıyor. Öyle. Salah oraya çok büyük bir hava verdi. Şehir tekrar bir ayağa kalktı, bir silkelendi. Salah sayesinde her şey orada değişti. Bir anda her şey değişti. Şimdi Salah ilk maçını oynadı, bir Avrupa maçı. Şimdi lig maçına dönüş olacak. Bunun dönüşü, Salah'ın dönüşü acaba muhteşem mi olacak? Onu da bilmiyoruz. Olması gerekir. Çünkü ilk maçta işi çok zorladı. Yalnız şu mesela Malinovski bence çok kaliteli bir oyuncu. Şimdi Trabzon'a gidip gelen arkadaşlar var. Hep diyorlar işte şöyle biraz daha beklesinler. Bu temposunu biraz daha yükseltirse ikinci bir şey olabilir. İyi bir şampiyonluk döneminde orta saha vardı.
1: Bakasetas.
3: Değil.
1: Hamşik'e
3: yakın.
2: Ama çok temiz bir sol ayağı var.
1: Biraz daha Bakasetas. Biraz daha on değil mi bu?
2: Yani Cenovo'dan geldi. Ben Atalanta'dan
3: biraz daha yukarıda görüyorum.
2: Atalanta'dan biliyorum. O profilde bir oyuncu değil.
3: Yani teknik kapasitesi çok iyi. Sol ayağı çok iyi.
2: Öyle bir oyuncu değil. Forvet arkası oyuncusu. Atalanta'da Gasperini hep orada oynattı onu.
3: Çok iyi bir oyuncu. Yani çok faydalı olacağını düşünüyorum. Bir de sol tarafta şimdi bak iki maçtır Fatih Hoca hep sonradan çıkıyor ama Saviola hücum hattına çok büyük destek veriyor. Şimdi bizim burada şey 11'de yok. Aral muhtemelde var. Yok. Aral var. Aral da çok iyi bir oyuncu.
5: Hocam biraz dağınık ama ya o çocuk.
4: Savyolu.
3: Savyolu ama şöyle ama bir sürati var, çabukluğu var. Rakip var kaleye en hızlı giden.
5: O Kabral orada var ya, bayağı sıkıntı çeker onda.
4: Direkt gidiyor
3: kaleye. Hocam bayağı iyi bir oyuncu. Öbür kaleye direkt giden oyunculardan bir tanesi. Yani şey yapabiliyor, skor yaptırabiliyor. Kendisi de yapabiliyor. Yani ben yarın aslında Real Hoca'nın dediğine katılıyorum. Aslında ikisi de
5: ölçü maçı değil
3: ölçü
5: mi?
3: Ölçü maçı.
5: Beşiktaş maçı da öyle. Abi
3: ben Beşiktaş'ın şöyle düşünüyorum. Beşiktaş bir ritim buldu. Çok akıllı, taktiksel olarak da güzel işler yapıyorlar. Bak en güzel yaptığı iş hocanın, İtalyan'ın, çok iyi savunma yaptırıyor top rakipteyken. Bak bu maç, kaç tane maç oynadılar? 6 tane mi ne maç oynadılar Ender? Gol yemediler. Bu çok önemli bir kriter. Bu çok değerli bir şey.
5: Çok çok.
3: Şimdi bu agresif bir savunma, agresif bir hücum. Ya gol yemiyorsan eninde sonunda atıyorsun demektir. Ben Beşiktaş'ın işinin daha kolay olduğunu düşünüyorum. Aldığı yol evet bir test maçı gibi görünse de Beşiktaş çok, çok iyi ya. Yolda, çok, çok doğru yolda gidiyor. Artı buraya bir de santrofor Vlahovic'in eklendiğini düşünürsen
5: belki daha oyuncu katkısı da olacak.
3: Çok daha katkı sağlayabilir.
5: Peki İsmail Kartal ve İlhan Palutbas'ın toplantısında neler söylemiş hep birlikte izleyerek kapatıyoruz efendim.
6: Takım güzel bir reaksiyon verdi ve standardı yükseltti 60 dakikaya kadar. Bizim hedeflerimiz doğrultusunda bu akşamki maçı kazanmamız gerçekten hem camiamız adına hem oyuncularımızın adına güzel oldu hepimiz için. Sonuçta yediğimiz golleri bakacağız, bunların analizlerini yapacağız. Dediğim gibi gelişmeye daha devam ediyoruz. Daha eksiklerimiz var ve gelişeceğiz. Geliştirmemiz gereken de yerler var. Daha henüz yolun da başındayız ama sonuçta bu akşam kazandığımız için mutluyuz. Şimdi bugünden itibaren Lyon maçına hazırlıklarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Greenwood'la her maçtan önce görüşüyoruz. Konuşuyoruz. Antrenmanlarda da gerçekten sürekli yükselen bir grafiği var. Ona bu maçta birazcık daha özgürlük tanıdım. Neden? Çünkü Konyaspor oyunun belli bölümlerinde sahada adam adam oynuyorlar. Ama bu adam adama oynamanın kırılma anları var. O kırılma anlarını biz Greenwood'la yaptık, çözdük. Sadece bir yerde statik olarak kalmamasını, gerekirse içeri girmesini, birazcık daha serbest oynamasını, ona serbestlik tanıyoruz biz. O da bugün bunu gayet iyi yaptı. Onun için takıma da çok güzel katkı verdi. Asensio'la göz göze geldik. İşaret etti bana. Ufak bir problemim vardı. Beni çıkart hocam dedi. Biz de Asensio'yu sakatlık riski olduğu için oyundan aldık. Sağlık ekibi kendisini muayene etti. Yarınki MR sonuçlarına göre bir sağlık ekibimiz bu konuyla ilgili bir açıklama yapacak. Ederson'a gelince, Ederson çok duygusal bir çocuk. Kendisiyle sürekli görüşüyoruz, konuşuyoruz. İki maçta da güzel bir şey verdi bize. Reaksiyon gösterdi, güzel bir performans ortaya koydu. Ederson'la ilgili herhangi bir sıkıntımız yok. Her geçen günde tecrübesinden, onun yapmış olduğu kaledeki duruşu ve kurtarışlarıyla da bize güç veriyor. Bunun da farkındayız. Bilinci açık. Herhangi bir problem yok ama bu beyin sarsıntı protokolü 10 gün veya bir 15 gün oynayamama durumu olabilir dediler. Bütün ümidimiz bu turu geçmek tabii ki. Yani rakibimiz bugünkü lig maçında 11 tane oyuncusunu da oynatmayarak tamamen %100 rotasyonla maça çıktı. Maçı da 2-0 kazanmışlar galiba. Biz bugün elimizde maçı kazanan oyuncularımızla birlikte rotasyon kaç tane oyuncu yapabiliriz? Çünkü sakat oyuncular var. Asensio, işte Talisca'yı dinlendirdik. Bu 10+4 kuralı olduğu için Kerem'in durumu hala belli değil. Eğer bu protokol 10 gün, 15 gün oynamaması gerekiyorsa Kerem'i de oynatamayacağız o maçta. Biz gene her şeyden önce oyuncularımız da o maça kadar en iyi şekilde hazırlanıp elimizden gelenin en iyisini yapmaya turu geçmek için oraya gideceğiz. Transfer ekibimiz çalışıyor. Arkaya bir takviyemiz olacak. Kolay değil. 10+4 kralı olduğu için 23 yaş altı oyuncu bulmak, transfer etmek çok zor. Bulduğunuz zaman da bunların maliyeti çok yüksek. Maalesef tabii ki zor ama uğraşıyoruz, çalışıyoruz. Ekip olarak hep beraber yönetimimiz bu konuda bayağı bir uğraş içerisindeler. Dediğim gibi eksiklerimiz var. Daha gelişmemiz gereken yerler var ama henüz de daha işin başındayız.
7: Skordan bağımsız evet, hem savunma yaparken hem de top bizdeyken artık bir takım kimliğinde olalım, lige başlangıç yapalım. Tekrar söylüyorum, skordan bağımsız olarak konuştuk maçtan önce. Maça geldiğimiz zaman evet, top bizdeyken planımız erken top kayıpları yapmamaktı. Çünkü Fenerbahçe kaybettiği toplardan sonra topu hemen çok kısa sürede geri kazanmak isteyen bir takım. Onların bu 3-5 saniyelik reaksiyonuna

Biz gereken golleri yedik 4-2. Evet, aslında ya iyi sinyaller de aldım açıkçası. 4-2 yenilince bunları söylemek de biraz şey kaçabilir ama geçen haftaya göre takımım sahaya daha sağlam bastı, iyi yayıldı, pozisyonlar buldu ama önde baskıdan da memnunum. Memnun olmadığım tek bölüm topun arkasında savunma yaptığımız zaman, kompakt durduğumuz zaman ki vurdum duymaz halimizdi. Çok daha agresif olmalıyız. Oyuncularıma da söyledim. Evet, artık çok erken iki maçta puan alamadık. İşte hemen üçüncü maç artık kazanmamız gereken bir maç modunu çok erken bir şekilde açmış oluyoruz. Haftaya hazırlanıp çok daha agresif bir şekilde iç sahada kazanmak için çalışacağız. Şikrin yani ki %100 fauldü. Yani şeye bakmaya bile gerek duymadım yani. Topa bile bakmadan gitti. Direkt topun geleceği bölgeyi bilircesine saf dışı etti. Rakip %100 fauldü. Tabii o faul sahada kalabalıkta görülmemiş olabilir. Vardan dönebilecek kadar faul müydü ya da kurallar nedir ona çok hakim değilim ama daha tekrarını seyretmeden net bir şekilde topla alakası olmadan rakibini düşürmeye gittiğini gördüm. Tabii kolay değil bunu vardan çağırıp iptal ettirmek. İşte bir hafta önce olanlar oluyor, bilmem ne oluyor tekrar. Kolay değil, faul. Net fauldü. Geçen haftaki penaltı da penaltı değildi. Bu arada onu da söylemiş olayım. Öyle penaltı olmaz. Onu da söyleyeyim. Penaltı pozisyonunda top Adil'in eline çarptı. Evet, bunu gördüm. Ama açıklık derecesini gerçekten görmedim ama ona kesinlikle bir şey diyemem. Penaltı olabilir. Tekrar da seyretmedim. iPad küçük. Orada çok anlaşılmıyor. Ama Şikringer'in pozisyonu penaltı. Onun dışında hakem için çok zor bir maç değildi. Skor da biraz erken geldi. Özellikle 4-1 olan gol. Ondan dolayı da hakemi zorlayacak. O Fenerbahçe'nin yan toptan attığı gol haricinde de bir pozisyon olmadı. Hatırı sayılır bir süre Blaş oynadı. Blaş kampta tam performansla çalışamadığı 1-2 periyot halinde sakatlıklar geçirdi. Hala hazırlanmaya çalışılıyor. Çalışıyor. Bugün de şans verdik. Değerli bir oyuncu ama bizim düşünüp düşünmememizden çok onun ileriye yönelik kontrat beklentisinin nasıl sonuçlanacağı daha önemli. O görüşmeleri yapıyor. İş biraz teknik değil de profesyonel noktada ilerliyor. Kontrat vesaire uzayacak mı, uzamayacak mı? O noktalar konuşuluyor. İdmanımda oldukça teknik olarak kendi değerlendirmem içerisinde olacak alacağı süreler. Fenerbahçe önde baskı yapmaya çalışırken baskıya çıkış şiddeti ve agresifliği aslında işte o Szymański, İsmail, Fred o takımdan biraz daha şiddet olarak düşük şiddette önde baskı yapıyorlar ve topla oynayacak zamanımızın olabileceğini biliyordum. Hele ki Fenerbahçe topun arkasına geçip işte Lyon maçında Tarişka ve Muriç'le bugün Muriç ve Asensio ile 4-4-2 duruşunu gösterdiği zaman uzun pas rallilerine müsaade eden bir takım. Evet, pozisyonlar çok oldu. Tabii elimizde bir ölçer yok. 4-1 oldu maç. Biz pozisyonlar yakaladık. Fenerbahçe tempoyu mu düşürdü? Biz mi force ettik? Onun bir ölçeri yok ama bugün biz kesinlikle girdiğimiz pozisyonlara baktığımız zaman daha fazla gol atmalıydık. Tersinden baktığımız zaman da son derece basit goller yedik. Hayatımda hiç sabır istemedim kimseden. Futbolda böyle bir lüksü yok. Tam istediğimiz gibi hazırlandık mı diye soracak olursanız hayır. Bu bizim bir arada ikinci aksiyonumuz. Birinci aksiyonumuz da Rize Spor maçıydı zaten. Yani bu takımla sıfır hazırlık maçı, bazen sakatlıklar, transferleri geldi ama onların takımla antrenman yapacak düzeye gelmeleri zaman aldı ve birlikte oyun ezberinden biraz uzak kaldık. Bir zaman vermiyorum ne kendime öyle bir zaman veriyorum ne de sizlerden taraftarlardan öyle bir beklentim
Yok.

hemen bir sonraki maçı nasıl kazanırız diye çalışmaya başlayacağız. Dediğim gibi çok erken kazanmamız gereken bir maç öncesine geldik. Bunun için de hemen bir hafta sonra elimizden geleni sonuna kadar yapacağız. Ama şunu sorarsan, en mükemmel halinize ne zaman gelirsiniz diye soracak olursan, evet bir 20 güne ihtiyacımız var ama o süredeki sonuçları da buna bağlamayacağım. Eğer Allah korusun negatif sonuç olursa, hiç haberim yok. İnan yani, oldu veya olmadı diyemem. Gerçekten hiç haberim yok. Zaten bir Başakşehir'den haberim olmuştu, gerçekleşmedi. Onun dışında yönetim kurulumuz, futbol şubemiz, hocam Adil için bir plan yapalım, her an gidebilir, alternatiflerine bakalım gibi hiçbir görüşme benimle yapmadılar.

0: Baskı artıyor. Kafa vuruşu Vlahovic'ten gol geldi. McKennie çevirdi. Vlahovic attı. 2-1 önde Juventus.
1: Çıkarken top kaybı Salernitana'dan. Orta ceza alanına Dušan Vlahovic. Danilo'nun ortasında Vlahovic, Juventus'u son bölümde attığı bu golle üstünlüğe taşıyor. Konuk ekip eve 3 puanla dönüyor.

0: Weston McKennie. Vlahovic'i buldu, onun vuruşunda durum 2-2 oldu.
1: Juventus hücumu bir vuruş ve top ağlarda. Dusan Vlahovic, asisti yapan isim Kenan Yıldız.

geldi, çaldı şimdi. Karşı karşıya Dušan Vlahović geçti. Kale boş, Vlahović top alanda. Dušan Vlahović hatayı sezdi. Topa

0: hızla cezalığına girdi. Pasını verdi, toparlardı gol. Dušan Vlahović.
1: Kostić kapağı ve gol geldi. Kostić'in ortası. Gol geliyor 1-0. Sonradan girenler sahnede. Vlahović, Kostić. Vlahović ve gol!

0: Şimdi Cambiaso'dan bir orta ceza sahası içi gol pozisyonu ve gol!
1: Spor'un radyosu Aspor Radyo. Her yerde seninle. Kayseri 92.3, Kocaeli 92.

0: 9, Konya 107.7, Malatya 98, Mersin 92.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
1: Genel izleyici için uygundur.

1915'te Türk futbolu zorlu bir süreç yaşadı. Sezon başında kulüpler arasında ortaya çıkan anlaşmazlık sebebiyle İstanbul Ligi ikiye ayrıldı. İstanbul Şampiyonluğu Ligi adı altında oynanan organizasyonda Fenerbahçe, Türk İdman Ocağı Darüşşafaka Hilal ve Darül Muallimin'le mücadele ederken 8'de 8 yaparak mutlu sona ulaştı. Bir diğer organizasyon, İstanbul Futbol Birliği Ligi'nde Galatasaray, Üsküdar Anadolu, Anadolu İdman Yurdu, Altınordu ve Süleymaniye konserini paylaştı. Galatasaray ve Üsküdar Anadolu 10'ar puanla ilk iki sırayı paylaşırken, ligin kazananını belirleyecek maçta Üsküdar Anadolu'yu 3-2 yenen Sarı Kırmızılar şampiyonluğa uzandı. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın iki farklı organizasyonu zirvede bitirmeleri, gerçek şampiyonun kim olduğuna dair büyük tartışmalara yol açtı. Beş takımlı ligin şampiyonu Fenerbahçe, klasik şildin sahibi olmuştu. Ancak Galatasaray da bu konuda iddia sahibiydi. Sonunda iki ekip gerçek şampiyonu belirlemek için 31 Aralık 1915'te fikir birliğine vardılar. Kazananı 11 Şubat 1916'da oynanacak maç belirleyecekti. İngiltere'de o dönemin adıyla Futbol Ligi'ni kazanan ekip Everton oldu. İlk şampiyonluğunu 1890-91 sezonunda elde eden Maviler, ligde ikinci zaferine 1915'te ulaştı. Takımın İskoç santraforu Bobby Parker, rakip fileleri 35 golle sarsarak sezonu gol kralı olarak tamamladı. Parker, iki sezon önce İskoçya'nın dev ekiplerinden Rangers'tan transfer edilmişti. İngiltere'de günümüzün önde gelen ekiplerinden Tottenham, Chelsea ve Manchester United 20 takımlı ligi son 3 sırada tamamlarken, o dönemde sadece bir takımın küme düşmesi sebebiyle lige veda eden ekip Tottenham oldu. İkinci ligde Preston'la girdiği mücadelede şampiyonluğu kazanan Derby County ise adını İngiliz futbolunda en üst seviyeye yansırdı. Savaş nedeniyle Avrupa'nın birçok futbol ligi iptal edilirken İtalya'da şampiyonluk Genoa'nın oldu. Üç aşamalı organizasyonun final grubunda Inter, Milan ve Torino ile mücadele eden dönemin güçlü ekibi Genoa tarihindeki 7. şampiyonluğunu elde etti. Birinci Dünya Savaşı sebebiyle birçok spor organizasyonu gerçekleştirilemezken Fransa ve İtalya bisiklet turları da bu durumdan nasibini aldı. Teniste Wimbledon ve Fransa Açık turnuvaları aynı sebeple düzenlenemezken Amerika Açık'ta erkeklerde Bill Johnston, bayanlarda ise Molly Mollery mutlu sona ulaştı. Bayanlar tenisinde dönemin en önemli isimlerinden olan Norveçli Mollery, bu zaferiyle Amerika Açık'ta 4 yıl sürecek saltanatını da başlatmış oldu. Birleşik Devletler'de beyzbol sezonu devam ederken Boston Red Sox final serisinde Philadelphia Phillies'e 4-1'lik üstünlük kurdu.

Philadelphia Athletics sezonu 36 galibiyet, 117 yenilgi ile tamamlarken 235'lik yüzdeyle tamamlayarak 1900'ün başından bu yana beyzbol ligindeki en kötü dereceyi elde etti. Golf'te sezonun en büyük organizasyonu Amerika Açık'ta kazanan Jerome Travers oldu. Travers bu zaferiyle kariyerinin en büyük şampiyonluğunu elde etti.

0: 19 Şubat 1956 Pazar. Bu müsabaka için evvela Macar takımı Mithat Paşa Stadı'nın oyun sahasına giriyor. Önde futbol üstadı olarak vasıflandırılan Puçkaş, arkasında Farago ve onları diğerleri takip ediyor. İşte Bozic, Kihi ve Lantos. Macarlar oyun sahasının ortasına geldiler.
1: 1956 5 Şubat günü Türkiye'nin dört bir yanındaki futbol severler güne ayrı bir heyecanla başladı. Çünkü futbol dünyasının gözünde efsane takım olarak kabul edilen Macar milli takımı, amili futbol takımımızla karşı karşıya gelecekti. Dünya futbolunda o yıllarda efsane takım olarak kabul edilen Macar milli takımının Türkiye'ye gelişi bile başlı başına büyük bir olaydı. Futbol dünyasının gelmiş geçmiş en güçlü takımlarından biri olan ünlü Macaristan milli takımını taşıyan uçak İstanbul'a indiğinde Türk futbol severlerinde heyecanı başlamıştı. 1956 kışı İstanbul'u birden etkilemişti. Macar milli takımını getiren uçak Yeşilköy Havalimanı'na indiğinde şiddetli tipi vardı. Maçın oynanacağı İnönü Stadı tüm İstanbul gibi kalın kar tabakasıyla kaplıydı. Sahada maç oynanamazdı.
2: Türk milli takımının o günkü Macaristan milli takımını 3-1 gibi bir skorla İstanbul'da yenmesi, yani bizim futbol tarihimizin milli takımlar bazında dünya üçüncülüğümüz var, Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılışımız falan var da, ama o Macar galibiyeti hakikaten efsane Macar galibiyeti olarak tarihe geçmiştir. Neden? 54 Dünya Kupası'nda bir Macar milli takımı var. Bütün dünyanın imrenerek, keyifle seyrettiği bir Macar milli takımı. Ve 54 Dünya Kupası'nın da en büyük favorisi. Yani diyorlar ki açık ara şampiyon olur. Keşke ötekiler katılmadan teslim olsalar falan gibi yazılar çıkıyor gazetelerde. Ve bu Macar milli takımı grup maçlarında, o zaman statü çok değişik, bugünküne benzemiyor, Almanya'yı yendi. Ve büyük bir rastlantı eseri, final Almanya ile Macaristan arasında düştü. İki takım oynayacak. Macaristan nasıl olsa Almanya'yı daha evvel yendi. Şimdi de inip Dünya Kupası'nı kazanacak, ama öyle olmadı. Ve kupayı Almanya kazandı. Tabii o maçta Puşkas'ın sakatlanması büyük bir dezavantajdı Macar milli takımı için. Ama yine de o Macar milli takımı Dünya Kupası'nı kaybetmiş olmasına rağmen şöhretinden ve beğenisine hiçbir şey kaybetmedi. Ve o kadar enteresan ki neredeyse bütün ülkeler Macaristan Futbol Federasyonu'nun önünde değil tabii, telefonla veya artık neyle o zaman haberleşiliyorsa teknik olarak, kuyruğa girdiler. Ya ne olur gelin bizde de bir özel maç oynayın şu takımla diye. Bunlar arasında Türkiye'de oldu. Ve o Macar milli takımı iki çok önemli oyuncusu gelmedi Türkiye'ye. Birisi kaleci Grosis, biri de Kocis futbolcu sağa çıkıyor. Onun dışında Puşkasıyla, şusuyla, busuyla, hepsiyle Macar milli takımı Türkiye'ye geldi.
1: Macarlar da durumu kabul etmişti. Vakitlerinin kısıtlı olmayışı Türkiye Futbol Federasyonu'nun işini daha da kolaylaştırmıştı. Bu efsane takımın yaratıcısı ve Macaristan futbolunun bir numaralı ismi olan Gusev Sebeş durumu anlayışla karşılamış, İstanbul'da kar dinip ortalık düzelene kadar diğer şehirlerde birkaç maç oynamayı kabul etmişti. Bu haber İstanbul'da

0: yaşlılarında büyük sevinç uyandırdı.
1: İstanbul'da bizim milli takımla oynamadan önce İzmir ve Ankara muhtelitleri o zamanki lafla karmalarıyla oynadılar. Yani biraz turşuları da çıktı diyebiliriz. O zamanki yol yorgunlukları işte şimdiki gibi uçak kalkıp bir saatte gitmiyor. Ve en sonunda İstanbul'a geldiler. Bizim milli takımdan oynayacaklar. Enteresan şeyler var çünkü hava çok kötü. Maçın teyir olma ihtimali var. Yani o karda, kışta, zeminde, İnönü'nün hele o zamanki halinde. Ya maçı işte ertelesek mi falan filan derken Allah'ın işi derim ben hep. Öğlen saat 11'de güneş açtı İstanbul'da. Bir tane bulut kalmadı havada. Düşünebiliyor musun? Soğuk, serin ama yani yağmurun damlasının düşme, karın damlasının düşme ihtimali yok. Çünkü yazın bile bu kadar berrak bir hava olmaz. Acaba dedim hani biz de o zaman daha genciz. Acaba dedim bizim futbola bir kıyak mı buluyor yani nedir diye. İşte ben de o zaman 11 yaşındayım. Rahmetli babamın sayesinde. Çünkü yöneticiydi işte çok büyük bir kulüpte. Numaralı tribünden o maçı önce götürülmüyordum. Hava çok soğuk, kar, kış, kıyamet, hasta olur diye rahmetli annem izin vermiyor. Fakat bir anda öyle hava açınca, yani belki ısı olarak açmadı ama atmosfer olarak açınca izin çıktı. Ben de gittim. Hiç unutmuyorum numaralı yani İnönü Stadı'nın eski numaralısından. Birinci bloğun iki şeyliydi, iki katlıydı. Birinci katın en üstünden ayakta seyrettiydim hatta. Ve biz o Macar milli takımını o açan güzel havada 3-1 yendik. Dünyada yankı uyandırdı. Ya işte Türkler Macarları 3-1 yenmiş falan filan. Hani 1-0 falan da değil. 3 tane atmışız. Bayağı yankı uyandırdı. Bizim milli takımdan bayağı bahsetmeler oldu. Dünya basınında. Turgay, Büyük Ali, Büyük Ahmet. Çok enteresan. Büyük Ali bir sağ bek değil. Fakat o zaman Can Demir sakat, bir sağ bek bulunamadı ve Büyük Ali'den bir sağ bek yaptılar. Bek hattı o zamanki deyimiyle, diziliş tanımıyla. Mustafa Naci Nusret hafattı. Mustafa sağ bek, Beton Mustafa lakabı. Naci Erdem sağ şu anda Fenerbahçe'nin kaptanı. Nusret Beşiktaşlı. Sonra Vefa'da da oynadı. Forvet dediğimiz yani hücum hattında İsvendiyar, Coşkun, Metin, Kadri Lefter. Hatta o maçta Suat Mamat oynamadı Galatasaray'la. Coşkun abi rahmetli Coşkun Özhan'ım ilk takımda senelerce görev yaptı. O oynadı sağ içte. Gollerimizden birini penaltıdan, diğerini normal Lefter attı iki tane. Bir tane de Metin Oktay attı. Ve biz o Macar milli takımını sadece kaleci Grosics ve Kocis'in olmadığı. Puşkaslar falan filan. Hatta ben bana hep Farago, Buzanski, Lantos. Kaleci Farago diye bir yedek kaleci. Buzanski sağ bek, Lantos sol bek. Onlar kaldı aklımda. Kaç sene geçmiş? 60 küsür sene. İşte Hidakuti var. Puşkas var. Ondan sonra Zibor var. Sol açık meşhur. Yani bunların yani iki tane adam gelmedi topu topu. Ama şöyle bizim milli takım o gün çok iyi oynadı. Bir de onlar işte bu İzmir-Ankara seyahatlerinde tabii turşu gibi oldular.
0: Beklenen gün geldi çattı. Takvimler 19 Şubat'ı gösteriyor. Gün futbol tarihimize damga vuran karşılaşmanın günü. Milli takımımız 4 yıl Avrupa'da bir fırtına gibi esen ünlü Macaristan'ı İnönü Stadı'nda 3-1 yendi. Takvimler 9 Mart'ı gösteriyor. Ali Sami Yen Stadı Galatasaray Spor Kulübü'ne devredildi. Tarihi maçlara ev sahipliği yapacak olan Ali Samiye'nin inşaatı uzun ve sancılı sürdü. 1943 yılında ihtiyacı görecek şekilde inşası başlayan, 1945 yılında açılan ama ulaşım zorluğu sebebiyle terk edilen Ali Sami Yen, takvimler 1956'yı gösterdiğinde Galatasaray Spor Kulübü'ne devredildi. Küçük bir not. Stadın inşası Galatasaray'a devredildi.

tarihten tam 8 yıl sonra, yani 1964 yılında tamamlanabildi. Geçelim olimpiyat tarihine. 1956 kış olimpiyatları, 1956'da İtalya'da düzenlenen tarihteki 7. kış olimpiyatı. 1956 yılında kış olimpiyatlarına 32 ülke katıldı. Sovyetler Birliği ilk kez olimpiyatlara katılmış ve diğer tüm ülkelerden daha fazla madalya kazanmıştı. Sovyetler Birliği 7 altın, 3 gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplamda 16 madalya kazandı. Avusturya 4 altın, 3 gümüş, 4 bronz olmak üzere 11 madalyayla ikinci oldu. Avusturya'yı 3 altın, 3 gümüş, 1 bronz olmak üzere 7 madalyayla Finlandiya 3. sıradan takip etti. Alp disiplininde yarışan Tony Saylor tüm kategorilerde, yani iniş, slalom ve büyük slalomda altın madalya kazandı.

1956 yılına yaz olimpiyat oyunlarıyla devam edelim. 1956 yaz olimpiyatları ya da resmi adıyla 16. olimpiyat oyunları 1956 yılında Avustralya'nın Melbourne şehrinde düzenlendi. Türkiye Melbourne olimpiyat oyunlarına yalnızca güreşçilerle katıldı. Atasporumuz güreşte, madalyaları ise bir bir sıraladık. 1956 yılı Melbourne olimpiyatlarında Greco-Roman stil 73 kiloda Mithat Bayrak, serbest stil ağır siklette Ahmet Kaplan, serbest stil 57 kiloda Mustafa Dağıstanlı birinci oldu. Olimpiyat tarihinin en özel anlarından birisi olarak gösterilen Macaristan su topu milli takımının 1956'da Sovyetler Birliği'ni 4-0 mağlup etmesi. 61 yılı devirdi Macaristan o günden bu yana. Yalnızca olimpiyat ve dünya şampiyonalarına damga vuran bir su topu milli takımına sahip olmasından öte, spor tarihine damga vuran kült bir maçla da anılıyor o yılki olimpiyatlar. İlk bakışta bir spor müsabakasından çok bir muharebeyi andıran bu isim, 1956 yılında yapılan bir su topu karşılaşmasına dayanıyor. Germany, but on performances there was little doubt that the gold medal would go to either Hungary or to Yugoslavia. Meeting Russia's forcing play with clever. Aradan geçen 61 yıla rağmen hala konuşuluyor olmasının en temel sebebi ise Macarların Sovyetler Birliği'nden bağımsızlığını kazanmasının en önemli sembollerinden birisi olması. Avustralya'da düzenlenen 1956 Melbourne Olimpiyatlarında gerçekleşen su topu yarı final mücadelesi merakla bekleniyordu. İkinci Dünya Savaşı sonrasında Almanların işgalinden Sovyetler tarafından kurtarılsa da Sovyetler Birliği'nin ülke yönetimi üzerindeki hakimiyetini bırakmayı reddetmesi Macarların bu maça farklı bir gözle bakmasına neden olmuştu. Ülkede çıkan ayaklanmayı Sovyetlerin güç kullanarak bastırması ve Budapeşte'nin bombalanması üzerine takımın en genç üyesi ve yıldızı Erwin Zador da bu fikirlerin altında maça hazırlandıklarının altını çiziyordu. And Yugoslavia 3 and drawn 1, their total 7. So a win or a draw would give the gold medal to Hungary, while a win would place Yugoslavia first. Artık yalnızca kendimiz için değil, tüm Macar halkı için oynuyorduk. Bu maç bizim karşılık verebilmemiz için tek şansımızdı. Macarlar tüm güçleriyle saldırıyor, havuzda adeta halklarının kurtuluşu için bir mücadele veriyorlardı. Macarlar maçı çok iyi götürüyordu ve hatta 4-0'lık skorla öndeydi. Maçın son anlarında ise Sovyet oyuncusu Valentin Prokopov savunmakla görevli olduğu iki golün sahibi

0: gibi Zador'a yumruk attı. Zador'un sağ gözüne gelen yumrukla yüzü kanadı ve işte o an ortalık karıştı. Yarıda kalan maç yetkililer tarafından 4-0 Macarlar lehine tescillenecek ve maç artık Melbourne kan gölü olarak anılacaktı. O dönemde henüz 21 yaşında olan Zador, olimpiyatların ardından ülkesi Macaristan'a dönmek yerine Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmeyi tercih etti. Burada stopunun bir spor olmaması üzerine yüzme antrenörü ve iş adamı olarak hayatına devam etme kararı aldı.
1: Points is two for a win and one for a draw. Prior to this game, Hungary had won 4 matches, that is gained 8 points, and
0: antrenörlük döneminde yüzme efsanelerinin arasında yer alan ve 1960 ve 70'lerde havuzda fırtınalar estiren Max Spies'in hocalığını yaptı. Spies, 1972 Münih Olimpiyatları'nda 7 farklı dalın hepsinde dünya rekoru kırarak altın madalyaya uzanmıştı. Phelps gelene kadar da rekor ondaydı. İngiltere ve İskoçya'da bulunmuş olsa da Doğu Avrupa'nın domine ettiği sporlardan biri haline gelen stopunda Macaristan'ın yerini açıklamak için olimpiyat ve dünya şampiyonalarına bakmak yeterli aslında. Macaristan bu sporun tarihine geçiyor. Tabii o kadar basit değil. Stopu kültürünün sebebine bakacak olursak iki şey ön plana çıkıyor. İlki ülkedeki su oyunları kültürü. Yüzme, atlama, dalış, sualtı hokeyi ve benzeri birçok spor su topu kültürü kadar derin yer etmiş durumda ülkede. Macaristan her ne kadar denize ulaşımı olmayan bir ülke olsa da sıcak su kaynaklarına kolaylıkla ulaşılabilen kapalı havuz sayısı ve yüzücü eğitiminin çok yüksek olduğu bir ülke. Spor kültürüne ve Macaristan'a en az bir kez bile gitmiş herhangi bir insanın rahatlıkla görebileceği gibi. Sporcu genlerine sahip çocukların küçük yaşta spora başlaması, erkenden yüzme öğrenmesi ve sık sık devletin sağladığı yüzme havuzu imkanlarından yararlanması su kültürüne aşina olmalarını sağlıyor. Bunun yanında Doğu Avrupa'daki handbol kültürünün de su topuna yatkınlıkta şüphesiz bir etkisi var. Macar çocuklar herhangi bir beden eğitimi dersinde ya da herhangi bir hafta sonu aktivitesinde yüzmeyi ve handbolu birleştiren su topuna doğal olarak birçok ülkedeki akranlarından daha yatkın oluyor. Yapılması en zor sporlardan biri olan su topunun tarihine geçmek, spor kültürü en yüksek olan ülkelerden birçoğu için mümkün olmadı. Macaristan bunu gerçekleştirirken gençlerini kendi kültüründen ve genlerinden gelen öğelerle birleştirip fiziklerini bu kadar yüksek bir sporda söz sahibi olmasıydı.

0: Dönelim tekrar 1956 yılının yaz olimpiyatlarına. Sovyetler Birliği o olimpiyatlardan evine eli en dolu dönen ülke oldu. 37'si altın, 29'u gümüş, 32'si bronz olmak üzere tam 98 madalya kazandı. Amerika Birleşik Devletleri 32'si altın, 25'i gümüş, 17'si bronz olmak üzere 74 madalya alarak olimpiyatlarda ikinci oldu.
1: Спортсмены проходят первые 300 метров. Бег ведет новозеландец Халберг. Далее Хьюсон...
0: Ev sahibi Avustralya ise 13 altın, 8 gümüş, 14 bronzla 35 madalyanın sahibi oldu ve 3. sırayı aldı. Su topu dehalarını yetiştiren Macaristan ise 9 altın, 10 gümüş, 7 bronz, toplamda 26 madalyayla 1956 yaz olimpiyatlarında madalya sıralamasında 4. olabildi. ...1956'nın Kasım 11'inde Türk atletizminin ilk büyük isimlerinden ve en eski spor yazarlarımızdan Ömer Besim Koşalay geçirdiği ani kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. ...1988 olimpiyatları, Türk askerinin Kore Savaşı'nda canını ortaya koyduğu ve 700'ün üzerinde Mehmetçiğimizi şehit verdiğimiz topraklarda, Güney Kore'nin Seul kentinde yapıldı. Türkiye bu dost ülkede düzenlenen olimpiyatlara oldukça geniş bir kafileyle katılmıştı. Daha önceki olimpiyatlara 30-40 kişilik kafilelerle katılan Türkiye Olimpiyat Komitesi, Güney Kore'ye tam 83 kişilik bir sporcu ordusuyla gidiyordu. Elbette bu geniş kafilenin içerisinde birbirinden değerli sporcularımız vardı ama bir tanesi gerek sportif başarıları gerekse hayat hikayesiyle diğerlerinden ayrılıyordu. Bu sporcumuzun adı Naim Süleymanoğlu'ydu. 1986 yılında Avustralya'daki Dünya Şampiyonası sırasında olaylı bir şekilde Türk Büyükelçiliğine sığınarak iltica eden Naim, artık ana vatanı Türkiye adına müsabakalara katılmak istiyordu. Ancak bunun için daha önce bağlı bulunduğu Bulgaristan Halter Federasyonu'ndan izin alınması gerekiyordu. Uzun uğraşlar ve pazarlıklar sonucu Türkiye'nin Bulgaristan'a 1 milyon dolar ödemesi şartıyla bu sorun da ortadan kalktı ve Naim resmen bir Türk sporcusu oldu. Naim 1988 yılının Nisan ayında iltica nedeniyle verilen cezasını doldurduktan sonra katıldığı ilk uluslararası yarışmasında İngiltere'nin Cardiff kentinde dünya rekoru kırarak 3 altın madalyayla Avrupa şampiyonu olmuştu. Milli haltercimiz koparmada 150, silkbede 180 kilo kaldırarak toplamda 330 kiloyla yarıştığı tüm müsabakaları altın madalyayla taşlandırmıştı. Seul olimpiyatlarında ise Süleymanoğlu yarıştığı 60 kilo kategorisinde koparma, silkme ve toplamda 3'er rekor olmak üzere bir müsabakada 9 dünya 6 olimpiyat rekorunu kırıp cepher kilo unvanını aldı. Vücut ağırlığının 3 katından fazlasını kaldırarak tüm dünyanın dikkatini çeken Süleymanoğlu'nun yarışmalardan sonra düzenlenen basın toplantısı hınca hınç doluydu. O günün medya temsilcisi olan ve sonradan Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanlığı yapan Togay Bayat'tı. Naim'in yaşanan süreci şöyle anlatıyordu. Dünyanın önde gelen televizyon kuruluşları ve dünyaca ünlü bir Amerikan şirketinden Naim'le görüşme talepleri gelmeye başladı. Televizyonlarla görüştük. Amerikan şirketinin davetine Time dergisinde Naim röportajını yayınlatırsanız kabul ederiz diye şart koyduk. Onlar da kabul ettiler. Bunu Naim'in ailesiyle görüşebilmesini sağlayabilmek için istemiştim. Çünkü yıllardır ailesiyle görüşemiyor, bunun ezikliği ve üzüntüsünü yaşıyordu. Sonuçta Time dergisi muhabirleriyle görüştük ve röportajın yayınlanacağına dair söz verdiler. Daha sonra medya merkezinde basın toplantısı düzenlemek istedim. Birçok kişi benimle iddiaya girdi. 20-25 kişiden fazla kimse gelmez dediler. Dünya Spor Yazarları Birliği AS Başkanı sıfatıyla bütün ajansların medya merkezlerindeki ofislerini gezdim, kendilerinden basın toplantısına katılmalarını rica ettim. Sonuçta basın toplantısında salon tıktım tıktım doldu. 200'den fazla gazeteci, foto muhabiri gelmişti. Naim konuşmasında gözlerinden yaşlar akarak 4 yıldır annesini, babasını, kardeşlerini görmediğini, bundan büyük üzüntü duyduğunu, bu konuda kendisine yardımcı olunması gerektiğini söylüyordu. Naim'in konuşmasını dinleyen Türk yabancı salondaki herkesin gözünden yaş gelmeye başlamıştı. İnsanların merhamet hissini yükselten, aynı zamanda Bulgaristan'daki zulmü kınayan tepkiler hemen hemen dünyanın bütün yayın organlarında yer aldı. Everybody Wins, Herkes Kazandı başlığıyla Time dergisine kapak olan Naim'in hikayesi, aslında tüm Türkiye için olimpiyatlarda elde edilmiş en büyük ödül haline gelmişti. Atıcılık, atletizm, boks, güreş, halter, judo, okçuluk, tekvando, yelken ve yüzme dallarında yarıştığımız Seul'de, Süleymanoğlu'nun dışında kürsüye çıkan tek spor,

sporcumuz 82 kilo serbestte Necmi Gençalp oldu. Sporcumuz turnuva içinde sakatlandıktan sonra çıktığı final maçında Koreli rakibine 4-0 yenilerek olimpiyat ikincisi oldu. 1987-1988 Türkiye Futbol Ligi'nde oynadığı 38 maçın 27'sini kazanan Galatasaray, tarihinin efsane kadrolarından biriyle mücadele ederek en yakın rakibi Beşiktaş'a 12 puan fark atıyor ve Şampiyonluk Kupası'nı müzesine götürüyordu. Malatyaspor'un 3. sırada bitirdiği ligden düşen takımlarsa Denizlispor, Kocaelispor, Gençlerbirliği ve Zonguldakspor olmuştu. Dönemin Federasyon Kupası'nda heyecan, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor gibi geniş kitlelere hitap eden büyük takımların henüz ilk turlarda elenmesiyle azalmış, daha yöresel bir hal almıştı. Neticede Sakaryaspor ve Samsunspor arasında oynanan final maçında Sakarya ekibi Samsunspor'u 2-0 ve 1-1'lik skorlarla eleyerek Federasyon Kupası'nın sahibi olmuştu. Yılın Başbakanlık Kupası için lig ikincisi Beşiktaş ve Federasyon Kupası ikincisi Samsunspor Ankara 19 Mayıs Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Normal süresi 2-2 biten karşılaşmanın uzatma bölümünde attığı golle Samsunspor'u 3-2 yenen Beşiktaş Başbakanlık Kupası'na uzandı. Sezonun son ve en prestijli kupası olan Cumhurbaşkanlığı Kupası ise lig şampiyonu Galatasaray ve Kupa şampiyonu Sakaryaspor'u karşı karşıya getirdi. Başbakanlık Kupası gibi bu kupada yine Ankara'da oynanıyordu. Zorlu mücadelenin sonunda Mirsat ve Tanju'nun golleriyle Sakarya ekibini 2-0'lık skorla geçen Galatasaray, tarihindeki 6. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı da müzesine götürmeyi başarıyordu. Türkiye Deplasmanlı Basketbol Ligi'nde normal sezonun birinciliğini 39 puanla Fenerbahçe elde etti. Efes Pilsen 38 puanla ikinci, Tofaş'sa ligi üçüncü bitirdi. Galatasaray 7. olarak playofflara kalma hakkı kazanırken Beşiktaş'sa ligi 11. sırada tamamlayarak birinci lige veda ediyordu. Playoff serisinde ise yarı finalde Galatasaray'ı eleyen Eczacıbaşı'yla Fenerbahçe'yi playoff dışına iten Çukurova finale çıkmayı başaran takımdan oldu. 4 maçlık final serisi sonunda Eczacıbaşı kupayı kazanan ekip oldu. Aynı zamanda Eczacıbaşı son derece başarılı geçen sezonun son kupası olan Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı da Fenerbahçe'yi 89-87 yenerek elde etti. Türk basketbol seyircisi 1988 yılında ligde ve kupada elde edilen galibiyetler ve şampiyonluklar dışında müthiş bir rekora da tanıklık ediyordu. İzmir Atatürk Spor Salonu'nda Hilal Spor ve Fenerbahçe arasında oynanan maçta Fenerbahçeli Erman Kunter tek başına tam 153 sayı kaydederek inanılması güç bir rekora imza atıyordu. Sarı lacivertli takım hem maçı 175-101'lik skorla kazanıp tarihe geçecek hem de Erman Kunter kaydettiği sayılarla sadece ülkemizde değil tüm dünya basınında kendisine geniş bir yer bulacaktı. 80'li yıllarda karate ve tekvando gibi uzak doğu sporlarında Türk sporcuları oldukça başarılı bir döneme giriyordu. Nitekim 1988 yılındaki Avrupa Tekvando Şampiyonası Türk sporcuları için son derece başarılı bir turnuva olmuştu. Tüm kategorilerde kazanılan 13 altın, 5 gümüş ve 2 bronz madalya Türkiye'ye takım sıralamasında Avrupa şampiyonluğunu kazandırıyordu. 1988 yılında uzak doğu sporlarında elde ettiğimiz başarıyı ne yazık ki atasporumuz olan güreşte tekrarlayamamıştık. İngiltere'nin Manchester kentinde düzenlenen Avrupa Serbest Güreş Şampiyonası'nda 2 gümüş madalya kazanmış, Norveç'teki Avrupa Grokoremen Güreş Şampiyonası'nda ise sadece bir 4.'lük elde edebilmiştik. Bir başka amatör spor olan okçulukta ise dönemin Yugoslavya'sındaki Balkan Okçuluk Şampiyonası'nda 7 Balkan rekoruyla Türk milli takımı yine son derece başarılı bir müsabaka çıkarmıştı.

0: Bu ülke sadece futbol oynamaz. Bu ülke futbolu yaşar. Türkiye'de futbol bir oyundan fazlasıdır. Tribünde başlar, sahada hayat bulur. Milyonlarca yürek tek bir tutku. Son düdükte ya sevinç ya da gözyaşı. Rekabet burada serttir. Ama sevda ölene kadar. Türkiye'nin futbolu tüm heyecanı, tüm gerilimi tarihi anlarıyla bu ekranda. Futbol burada yaşanır. Burası A-Spor. Burada kaybeden olmaz.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Bonsanti'nin kontrol ediyor. İlk düdük geliyor. Sezonun ilk İtalya derbisi başlıyor. Keyifli seyirler diliyoruz. Taç Inter kullandı. Bastoni. Dördüncü dakika, Bastoni çeviriyor. Locatelli karşıladı. Nicola Barella dışarıya. Maçtaki ilk tehlikeli pozisyon. İlk atak, ilk şut. Nicola Barella ile Inter'den. Theon Kopbeiners. McKennie. İlk kez görmüş olabiliriz McKennie'yi. Kenan topu kazandırdı. Kenan aradan bıraktı. Ceza sahasında Pierre Kalulu vuramadı. Atak sürecek. Dušan Vlahović Acerbi. Juventus'un ilk atığı Dušan Vlahović'le sonuçlanıyor. İki futbolcu topun gerisinde. Manuel Locatelli bıraktı. Theon Kopbeiners gönderdi içeri. Kafayla müdahale Bastoni'den. McKennie. İndirdi göğsüyle. Kopbeiner sert orta. McKennie. Kayarak müdahale. Locatelli düzeltti. Kaldırıyor. Arka tarafa. Bremer. Ekstra pas. Kelly vurdu. Gol! Sürpriz golcüsüyle İtalya derbisinde golü buluyor Juventus. Kelly. Kendini unutturdu. Bir duran top organizasyonu Juventus'tan. Bremer'den akıl almaz bir asist. Kelly tamamlıyor. Juventus 1, Inter 0. Hakan Yerden, Mkhitaryan sola, Bastoni, Alessandro Bastoni, Yerden, Mkhitaryan, Mkhitaryan'dan Augusto. Augusto çekti sağına, çıkarttı dışarı, Hakan Çalhanoğlu! Hakan Çalhanoğlu! Skora denge getirdi Hakan! Mükemmel gol Hakan Çalhanoğlu'dan! Derbide beraberliği Hakan Çalhanoğlu ile buluyor Inter! Yine ip gibi itti top. Köşeyi avlıyor Hakan. Lloyd Kelly hücuma katkı yapıyor yine. Bremer. Kenan geldi, merkeze aldı topu. Kenan Yıldız vurdu. Kenan! Olacak iş değil. Millilerimiz sahnede. Ne maç ama. Kenan Yıldız. Görüyorum, artırıyorum diyor Kenan. Ne gol ama. İşte posterleri. Buranın ikonu. Sadece ayın oyuncusu değil. Kenan Yıldız bu takımın her şeyi.
1: Önce Hakan, sonra Kenan. Ya şov yapıyoruz resmen. İtalya'nın bu büyük derbisinde adeta şov yapıyoruz. Acayip gol ya.
0: İnanılmaz. Yani
1: çok inanılmaz. Korkusuz ya. Çok korkusuz bir oyuncu. En çok bu özelliğini seviyorum.
0: Bastoni. Hakan. Hakan çevre kontrolü. Derin oynadı. Turam'ı buldu. Henrik ve Mkhitaryan. Bu kez isabeti bulamıyor Interliler. Locatelli, Best McKennie düzeltti, bıraktı yine, Kenan'ı buldu Juventuslular. Topikini hücum ediyor Juventus, süratle getirdi Kenan topu. Kopbeiners'i, Kopbeiners kendi standartlarının altında kalmaya devam ediyor. Hakan düzeltti, Bastoni kaldırıyor, içeriye gönderiyor, Thuram çevirdi, Ejuan Boni yükseldi, Bremer. Hata sürecek Inter'in, Hakan Çalhanoğlu! Çalhanoğlu! Mükemmel! Olağanüstü! Ne izliyoruz böyle? Hakan Çalhanoğlu! İnanılmaz! İnanılmaz, Inter'i sırtlıyor! Inter'i taşıyor! Maçta tutuyor! Maçın flash ismi Hakan'la Kenan. Hakan'ın ikinci golü.
1: Erim, daha iyi bir gün olamaz bence.
0: Daha iyi bir gün söyle. Inter taraftarı çıldırıyor. Di Marco. Dakika 76. Di Marco gönderdi içeri. Kafa vuruşu ve gol! Marcus Thuram! Inter şimdi de öne geçiyor. Geriden geldiler. Dengeyi sağladılar. Bir kez daha sağladılar ama bu kez. Bu kez affetmiyor Christian Kivu'nun. Inter'i öne öne geçiyor derbide. 5 gol var. Şimdi söz sırası Abi Turan'da. Kenan Kolombo düdüğünü çaldı, derin bir sessizlik. Kenan çevirdi, kafa vuruşu, gol! Şimdi de kardeş Turan, Kefren Turan. Millilerimiz düelloda, abi kardeş düelloda. İnanılmaz.
1: Nefis maç oluyor. Yalnız Bastoni, yani bu gol sana yazar. O yanlış faul. Hakan oyunda bu kadar üretemeyen Juventus'a böyle bir duran top imkanı verdi. Ve Juventus'a bu bu fırsatı, bu teklifi geri çevirmiyor.
0: Kenan derinde aldı topu yine. O Penda, seki top Thuram. Jonathan David, Ancic deneyecek. Ancic çok artık! Ancic! İnanılmaz bir gol daha! Tüm sezonun golleri bu maçtan çıktı. Ne maç ama! Bu kez de Juventus önde. 90+1'de. Ancic, altyapıdan çıkan bir Juventus ürünü. Daha önce gidenlere selam çıkıyor. Ancic, Tudor'un hamlesiydi. Tudor'un X faktörüydü. Attı golü.
1: Çirkin gol atmamaya yemin etmiş 22 insan. Bu nasıl iş ya? Gerçekten bu nasıl iş?
0: Yani İnanılmaz.
1: Kariyer golünü attı.

0: Lautaro Martinez.
1: Napoli Inter'i konuk ediyor. Kazanan taraf lider olacak bugün eğer bir galip çıkarsa. Son onayları aldı Mariani. İlk düdük mücadeleye Napoli başlıyor. Aynı kalabalık altı pas. Sakar'ın ortası geldi. Arka direğe doğru yönelen top. Dışarıya gidiyor Bastoni'nin vuruşu. Boni bıraktı. Barella'dan Hakan'a. Hakan Çalhanoğlu dışarıya. Barella çok sinirlendi. Bir pas bekliyordu. Barella, Boni.

0: Gol sevinci.
1: Napoli 1-0 önde. Hakan kullandı. Bastoni bomboş direkten dışarıya. Alessandro Bastoni. Direğe de çarpan top out'a gidiyor. Barella. Boni şimdi tekrar Barella'yı düşündü. Top sekti. Hakan gelişine deniyor Milinkovic-Savic. Hakanji bıraktı Hakan'a. Hakan bir şut daha gelir mi? Pası tercih etti. Dumfries çevirdi. Martinez direğin yanından out. Lautaro Martinez. Bastoni. Bastoni ortasını yaptı. Kafa vuruşu Dumfries direkten dışarıya. İkinci kez direğe takılıyor Inter maçta. Önce Bastoni, ardından Dumfries. İki kafa vuruşu da direkten dışarıya gitti. Di Marco şimdi çevirdiği yere Lautaro Martinez vuramadı. Piotr Zielinski'den Hakan'a. Hakan dışarıya Hakan. Spinazzola pası McTominay'e doğru. Bomboş McTominay. Offside bayrağı kalkmadı. Scott McTominay. Of. Scott McTominay. Müthiş vurdu, müthiş. Yan Sommer'in uzanamayacağı yere tek vuruş. Bu tarz gollerin hastasıyız. Scott McTominay tek vuruşta skoru 2-0'a getiriyor. Inter savunması nasıl bekliyordu? Çok merak içerisindeyim. Di Marco yaptı ortasını. Di Marco, Lautaro Martinez. Buongiorno müdahaleyi yaptı. Penaltı itirazları var. Evet, Napoli'nin 4 numarası Buongiorno müdahalesi var. Bütün stadyuma da izah etti Mariani. İlk penaltıda bu özelliği kullanmamıştı.
0: Bambaşka bir şey denemişti orada.
1: Derin bir nefes. Hakan Çalhanoğlu. Milinkovic-Savic ve top farklı köşelerde. İtalya'da 29. penaltı golü Hakan'ın. Napoli'ye attığı 4. gol. En sevdiği rakibin ağlarına bir gol daha bırakıyor. Şimdi fark 1'e indi. Maç nasıl değişecek? Neres'ten Zamboangissa'ya. Zamboangissa Spinazzola boşandı. Zamboangissa kendisi gitti, açtı önünü. Zamboangissa! 3'ü de buluyor Napoli. Zamboangissa yere bıraktı kendisini golden sonra. Boştaki Spinazzola'yı düşünmedi. Kendisi bitiriyor Zamboangissa.
0: Yani yine David Neres'e bir parantez açmak lazım. Saati 9 işini bugün nefis yaptı. Bu da bonusu.
1: 3-1. Serie A'nın 12. haftasında Milano derbisindeyiz. 1909'dan bu yana süren rekabetin 245. randevusunda Inter Milan'ı konuk ediyor. O bekleyiş sürüyor. İşaret geldi. Derbiye Inter'li oyuncuların dokunuşuyla başlıyoruz. Keyifli bir maç, keyifli seyirler dileriz. Federico Di Marco yaptı ortasını. Di Marco, Marcus Thuram vurdu kafayı. Mike Maignan köşeden uzandı. İki Fransız karşı karşıya bu pozisyonda. Marcus Thuram milli takımdan arkadaşı Maignan'ı geçemiyor. Arkadaşlarının içeriye yerleşmesini bekledi Federico Di Marco. Kullandı korneri. Kafa Pavlovic'ten yine. Rabiot, Sučić gözüyle düzeltti, vurdu. Alta gidiyor bu şut. Hakan Çalhanoğlu kesti içeriye, Acerbi direkten döndü. Hakan'ın ortasında Acerbi'nin kafa vuruşu direkte patlıyor. Inter gole çok yaklaştı. Hakan tekrar Barella'ya. Barella yaptı ortasını, Marcus Thuram indirdi kafayla. Lautaro önce Maignan sonra direkt. Bir kez daha direğe geçemiyor Inter. Acerbi'nin ardından bu kez de Lautaro.

0: Adrien Rabiot pasını aktardı Pulisic'e. Christian Pulisic Rabiot'la neredeyse çarpıştı. Pulisic vuruyor. Asfaltta dışarıya. Bu kez iyi şans Milan adına. Pulisic'in şutu. Christian Kivu kenarda hayli heyecanlı. Bastoni'den Thuram'a pas. Marcus Thuram çekti. Kaleye baktı Thuram. Menia'nın üzerine gidiyor bu şut. Leao bıraktı. Yusuf Fofana. Ondan Salemakers'e dengesiz Inter savunması. Salemakers yerden vurdu. Sonrasında Pulisic. Yan Zomer'in sektirdiği topu Christian Pulisic tamamlıyor. Derbide ilk golü Milan buluyor. 1-0. Salemakers belki çok sert bir şut çıkartamadı ama Yan Zomer'den seken topu tamamlamak için doğru zamanda doğru yerde Christian Pulisic. 1-0 önde Milan Inter deplasmanında. Rabiot indirdi Salemakers'e. Aradan pas Yusuf Fofana kaleye. Yan Zomer. Barella. Thuram'a doğru orta. Marcus Thuram. Thuram içeride Boni'ye çevirmek istedi. Çok yüksek bir top. Inter'de bir sakatlık yaşıyor Marcus Thuram. Bir penaltı için kontrol de yapılıyor pozisyonda. Strahinja Pavlović burada penaltıya sebebiyet vermiş olabilir. Evet, Milan'ın 31 numaralı oyuncusu Pavlović faulü yapıyor. Inter 72'de penaltıyı kazanıyor. Strahinja Pavlović'e bir de sarı kart. Derbilerde Milan ağlarına 3 gol bırakmıştı. 4. olacak mı? İşaret verildi. Menyan kalesinde. Hakan derin bir nefes aldı. Hakan Çalhanoğlu vurdu Mike Menyan. İkinci kez İtalya kariyerinde penaltı kaçırıyor Hakan Çalhanoğlu. Menyan uzandı.
1: Tuzağa düşürdü. Net tuzağa düşürdü Menyan. Yani açık bir şekilde kendi sonuna daha yakın konumlandı. Ve şutun oraya gelmesini bekledi ve çıkardı.
0: Korneri kullanacak Barella. Hakan da oyundan çıktıktan sonra orta içeriye arka direkt Akanji. İstediği gibi vuramıyor Manuel Akanji. Mike Maignan. Sotsa son düdüğü çaldı. Dev derbiyi kazanan Milan oluyor. Deplasmanda Pulisic'in golüyle 1-0 galibiyete gidiyor Milan ama en az golü atan Pulisic kadar Mike Maignan'ın da payı var bu galibiyette. Arkadaşları da ona koşuyor zaten. Hakan Çalhanoğlu'nun penaltısını çıkardı Mike Maignan.

0: He's done really well here. McTominay for Hoyland. He's got another one.
1: Son kontrollerini yaptıktan sonra ilk düdüğü çaldı. Maça Napoli başlıyor. Keyifli bir maç. Keyifli seyirler diliyoruz. Christian ki bu görüntüde. Zielinski bu arada kazandırdı Lautaro'ya. Lautaro'dan Marcus Thuram. Marcus Thuram Bokeman'ın üzerine gitti. Pas Di Marco'ya. Di Marco'ya da Hoylund, Politano'dan Elif'e. Elif Elmas, Spinazzola hata destek verdi. Topla buluştu şimdi Spinazzola. Aradan Elif'e. Elif baktı içeriye, yerden çevirdi Elif. Gol! Scott McTominay ağları sarsıyor. Napoli ilk organize hatağında belki de golü buluyor. Ligin ilk devresinde uzaklardan müthiş atmıştı Inter'e golü Scott McTominay. Bu kez ceza sahası koşusuyla yine Inter

0: takımlarını havalandırıyor. Skorada dengeyi getiriyor. Asist Elif Elmas'tan. Gol Scott McTominay'den.
1: Bakar mısın McTominay'e?
0: McTominay baskıyı yaptı. Topu da kazandı. Scott McTominay içeride Höylund kendisi vurdu. Jan Sommer.
1: İnisiyatif alarak yaptı bu baskıyı.
0: Pas Barella'ya. Nicolo Barella, kabisi top, Thuram vurdu kafayı. Vanya Milinkovic-Savic üzerine de gelen topu kornere çeliyor. Hakan. Hakan'dan yeniden Barella'ya. Kapandı Napoli. En az 2 dakika daha devam edecek ilk devresi maçın. Jan Bisek çekti vurdu. Köşede Milinkovic-Savic kontrolü sağlıyor. Savunma arkasına şimdi Höylund. Iska gelince Höylund pozisyonun içerisinde. Höylund çaprazdan vurdu. Höylund direğin dibinden dışarıya. Jan Bisek sağ kanada. Luis Enrique. Mkhitaryan. Mkhitaryan önünde kaldı top. Sonrasında Thuram. Topukla pas. Di Marco vurdu. Savunmada Bokema. Ardından Bastoni dışarıya.
2: Il numero 13 del Napoli commette fallo in...
0: Evet, faul yaptı. Amir Rahmani penaltıyı kazanacak Inter. Dakikalar 70'i gösterirken Rahmani'nin itirazları. Doveri gitti kenara, izledi. Penaltıyı veriyor. Kırmızı çıktı. Kulübeye mi? Conte.
1: Demin haklıydı, kendi kendine bu tepkiyi verirken de artık tabii duramıyor.
0: İşaret verildi. Hakan geldi topa. Hakan Çalhanoğlu. Direğine çarpan topağlarla buluşuyor. Napoli'ye ligde 5. kez gol atıyor Hakan Çalhanoğlu. Yeniden önde Inter. Hakan'ın penaltıdan gelen golüyle. Hakan bu sezon 2. kez Vanya Milinkovic-Savic'i penaltıdan avlıyor. Spinazzola, McTominay araya girdi, Bastoni, seken top Di Lorenzo'dan Politano'ya şimdi. Politano ortayı yaptı, kafa vuruşu Bisek'ten gelmiyor. Lang çevirdi, McTominay! Inter'in belası oldu Scott McTominay! Yeniden dengeliyor skoru 2-2. Scott McTominay 2-2 getiriyor Napoli'ye dakika 81. 10 dakika olmadı Hakan'ın penaltı golü üzerinden geçeli. McTominay ile yeniden eşitliği yakaladı Napoli. Takımın ona ne zaman ihtiyacı varsa bu adam sahnede. Esposito. Sucic'ten Boni'ye doğru pas. Anjuan Boni. İki kişi arasında ayakta kaldı Boni. Top da oyunda. Boni'den pas. Mkhitaryan. Mkhitaryan vurdu, direkten döndü. İşte bunu atsa maçın oyuncusu olurdu Enrique Mkhitaryan ama direği aşamıyor. Ne ligde ne Şampiyonlar Ligi'nde hiçbir maçı berabere bitmemişti Inter'in ama bu karşılaşma bitiyor. Son düdük geldi. Inter 2, Napoli 2.
3: Serie A'da haftanın maçı Giuseppe Meazza'da Inter'le Juventus karşı karşıya geliyor. Kenan Yıldız, Juventus'un yıldızı ekrandaydı. Ve iki kaptan Lautaro Martinez'e Locatelli maç öncesi ekrana yansıdı. Inter atakta. Thuram ceza sahasına ters bir dokunuş ve top ağlara gidiyor. Cambiasso topu kendi ağlarına yolladı. Şanssız bir an. Juventus için bu golle Inter 17'de öne geçiyor. Juventus beraberlik arıyor. Top boşta kaldı ve Cambiasso dakikalar önce topu kendi ağlarına yollamıştı. Bu kez rakip kaleye gönderiyor. Skora dengeyi getiriyor Cambiasso. Öne geçmek istiyor Juventus. Kenan vurdu. Kaleci başarılı Sommer.

Etkili geldi Inter. Karşı karşıya pozisyon. Son anda savunmanın müdahalesi. Bu vuruş Jelinski'den. Savunmada Bremer. Golü önleyen isim. Inter korneri kullandı. Kafa vuruşu kaleciden döndü. Bir şans daha. Çok ilginç bir an. Bu pozisyondan sonuç alamıyor. Inter. Önce kaleci Di Gregorio, sonrasında top direkler arasına geldi gitti. Ağlarla buluşmadı. Dakika 42. Juventus'ta top kaybı. Kalulu ikinci sarı kartı görüyor burada. Federico Lapenna'dan. 10 kişi kalıyor Juventus. Kalulu ve Bastoni. İtirazları var Kalulu'nun ama... Lapenna ikinci sarıyı çıkardı. Görüntüler ikinci yarıdan. Sommer'den döndü top. Büyük bir şans ama Juventus sonuç alamadı. Bir vuruş daha yine Sommer. Atağın devamı McKennie vurdu. Kaleci Sommer'de kaldı. Üst üste kurtarışlar. Yan Sommer'den

0: Orta Di Marco'dan nefis bir kafa ve Inter öne geçiyor. Esposito golü attı. Harika orta. Aynı güzellikte kafa vuruşu. Di Gregorio çaresiz kalıyor. Inter bir kez daha öne geçti. Ama Juventus'un maçı bırakmaya niyeti yok. Şık bir golde Locatelli'den geliyor. 83'te 2-2'yi buluyor Locatelli ile Juventus. Son bölümler çok heyecanlı maçta. Di Marco bir şık orta daha. Kafa vuruşu Di Gregorio. Biseke gol şansı vermedi. Di Gregorio, Zielinski bu kez. Di Gregorio çaresiz kalıyor. Inter son anlarda öne geçiyor. Piotr Zielinski bu gol Inter'i öne taşıyor. Dördüncü gol şansı. Savunmada müdahale. Inter Serie A'da haftanın maçında sahasında Juventus'u 3-2 ile geçiyor. Kritik bir 3 puanın sahibi oluyor.
1: Serie A'da haftanın, hatta belki de sezonun maçındayız. Milano derbisinde Milan San Siro'da Inter'i konuk ediyor. Doveri ilk düdüğünü çaldı. Mücadeleye Milan başlıyor. Basit bir hata Jan Sommer'den. Pulisic bıraktı Modric'e. Luka Modric vuruyor dışarıya. Dakika 3. Jan Sommer'den büyük hata. Cezayı kesemedi o hataya. Milan. Hatalı pas Leao'dan. Akanji bıraktı Esposito'ya doğru. Zielinski şimdi Mkhitaryan'a aktardı. 3-2 pozisyon var. Milanlılar savunmaya dönme çabasında. Mkhitaryan gitti. Mkhitaryan vurdu Manyan'ın üzerine. Henrik Mkhitaryan'la gole çok yaklaşıyor Inter. Offside'da Mkhitaryan burada. Evet, offside'da. Yeniden izliyoruz pozisyonu. Leao, Yusuf Fofana bıraktı aradan Estupinyan'a. Estupinyan vurdu gol! Mkhitaryan kaçırdı. Dönüşünde Estupinyan atıyor. Milan 1-0 önde derbide. Pervis Estupinyan'la. İşte futbol. Her şey saniyeler içerisinde değişebiliyor. Neredeyse Mkhitaryan'la golü kutlayacaktı Inter. Saniyeler sonra sevinci yaşayan taraf Milan oluyor. Golün ismi Pervis Estupinyan. Luka Modric. Aradan Fofana'ya. Yusuf Fofana. Fofana içeride Pulisic'i düşündü. Yine ona geldi top ama. İyi bir vuruş gelmedi Yusuf Fofana'dan. Di Marco işaret geldi şimdi. Federico Di Marco kullanıyor.

0: korneri. Onun ortasında savunma karşıladı. Pulisic çıska geçiyor. Mkhitaryan bir fırsat daha Inter için. Şirinski bıraktı Barella'ya. Barella attı şutu Barella. Dışarıya gidiyor yandan. Barella'nın bu denemesi. Bise kapladı. Luis Enrique. Barella pas beklemişti. İçeriye bir orta. Conny de Winter vurdu kafayı. Ardından Fofana Pulisic'e. Christian Pulisic'ten arka arkaya çalımlar. 2'ye 2 pozisyon. Christian Pulisic. Karşısında Mkhitaryan var. Rabiot'dan destek. Pulisic bıraktı Leao'ya. Rafa Leao dışarıya. Etkili geldi Milan. Modric'ten Yusuf Fofana'ya. Fofana. Arkasında Barella. Fofana kaybetmedi. Fofana vurdu. Sektiriyor Yan Sommer ama ikinci hamleyi de yapabildi İsviçreli file bekçisi. Estupinian. Baskıyı yaptı Barella. Barella kazanmayı da başardı. Barella çevirdi içeriye. Boni açtı. Mkhitaryan düzeltti bıraktı. Di Marco dışarıya. Neler kaçırıyor Inter. Marco yakın mesafeden dışarı gönderiyor. Bisek. Dumfries yaptı ortaya Dumfries. Boni'den kafa dışarıya. Anjuan Boni vurdu kafayı. Di Marco kullanıyor korneri. Federico Di Marco'nun ortasında. Fükrük Meyan'dan önce davrandı ardından. Bir korner daha. Devinter'in müdahalesi. Jelinski'de kaldı. Hemen pas Di Marco'ya. 4 Interli ceza sahasına koşuyor. Orta geldi. Dumfries göğsüne indirdi. Penaltı itirazları. Oyun sürecek yine. Sučić. Petar Sučić. Kapandı önü. Di Marco. Ondan yine Sučić'e. Petar Sučić. Kimse boşa çıkamadı Inter'de. Andy Diouf. Pavlović karşısında Diouf'tan Piotr Jelinski. Sučić aldı yeniden. Petar Sučić ondan orta. Kafa Kanji dışarıya. 90+5'te gole yaklaşıyor Inter. Çok etkili bir kafa gelmedi ama. Burada Ricci'nin pozisyonu. Menyan kullandı ve son düdük. Derbinin galibi Milan oluyor.
1: Bir A-Spor klasiği takım oyununa hoş geldiniz.
2: A-Spor'da bir ekran klasiği takım oyunu gündemi belirliyor.
3: Dakika 15 oyun bitti. Bir penaltı, bir gol, oyun bitti.
4: Maç bitmiş. İnsanlar ejderha gibi ateş püskürüyor ağızlarında.
5: Maç mı yönetti abi? Hiç maç yönetmedi yani.
6: Bazen acımasız olmak zorundasın. Eğer acımasız olmazsan acınası duruma düşersin.
7: Orta yapmayı bilmiyor kardeşim. 5 orta yapıyorsa 4'ü daha taşa karabana.
2: 90 dakikaya sığmayanlar bu programda gün yüzüne çıkıyor.
4: Her şeyi ama her şeyi konuşacağız.
3: Oyun 4-1 bitti ama 6-1, 7-1'e gider.
2: Futbola farklı bir pencereden bakıyoruz.
4: Artık çok kritik bir dönemden geçiliyor. Yani bir karar vermeli gerekiyor.
5: Bitirelim pozisyonu ki ondan sonra kimle konuşalım, puan farkında konuşalım.
2: Usta işi yorumlar, son dakika gelişmeleri, sürpriz konuklar ve sayıların anlattıkları.
8: Büyük takım teknik direktörü değil.
9: Tarihi bir hata yaptı. Hala gözümün önünde.
10: Az kafasını kaldırdığı anda pat diye tepesine biniyorlar.
2: Trendyol Süper Lig heyecanına bizimle ortak olun.
10: Kırmızı kart vardı, penaltılar vardı, tartışmalar vardı, futbol adına her şey vardı.
2: Cüneyt Şen moderatörlüğünde takım oyunu bu akşam 21'de A-Spor'da.
11: Genel izleyici için uygundur.

0: Efendim iyi pazarlar. Bir Zamanlar Futbol'a hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi Kemal Belgin'le birlikte karşınızdayız. Bugün de sizlere güzel, keyifli bir seyirlik hazırladık. Hep bu programın girişinde yaptığımız üzere tekrar edelim. Futbolun düğünden bugüne bir yolculuğa çıkartıyoruz sizi. O günleri yaşayanlar, göz tanığı olanların hatıralarını bir anlamda canlandırmak, onu bilmeyenler, o günleri bilmeyenler içinse keyifli, önemli ve ilginç bilgileri öğrenme imkanı tanımak adına bazen o günden bugüne çıkarımlar yapıyoruz, mesajlar da veriyoruz. Uzun lafın kısası keyifli bir futbol yolculuğu yapıyoruz sizlerle birlikte. Hemen start verelim, hiç vakit kaybetmeden, geçmiş zaman olur ki diyelim, bakalım ne konuşacağız. Evet, şimdi Türk futbolunun kaptanlarını konuşacağız Kemal abi. Öyle biz mi? Buraya bazı isimler çıkarttık. Ama hani kaptan deyince kim gelir akla? Bunu sorgulamak adına. Yani bizi izleyen bir kesim, belli bir yaş grubu başka isimler söyleyebilir. Farklı yaş grubu farklı isimler söyleyebilir. Örneğin biz İşte Galatasaray formasını giyenlerden Gündüz Kılıç'ı, Turgay Şeren'i, Cüneyt Tanman'ı, Bülent Korkmaz'ı farklı dönemlerden söyledik. Yine Fenerbahçe için Naci Erdem'i, Ziya Şengül'ü, Müjdat Yetkiner'i, Oğuz Çetin'i söyledi. Kimisi belki de Alex diyebilir. Beşiktaş için Hakkı Yeten'i, Sanlı Saralioğlu'nu, Samet Aybaba'yı, Rıza Çalınbay'ı söyledik. Trabzonspor'dan Dozer Cemil, Dozer Cemil ama değil mi?
1: Evet.
0: Şenol Hoca'yı, Şenol Güneş iki o zaman futbolcuk. Sonra kaptan deyince bir dönem çok akla gelen Bursa Spor'un Sedat Özden'ini, Sedat Üç'ü söyledik. Eskişehir'de Fethi Eper kaptan deyince akla gelen. Yani bunlar bizim şöyle kaptan deyince aklımıza gelen bazı isimler. Sen şöyle bir bakınca kaptan kelimesinin karşılığına kime oturtuyorsun? Bu listeden mutlaka vardır birkaç kişi ama.
1: Var var.
0: Böyle bir ilk üç yapmanı isteyeceğim senden.
1: Şimdi bir kere Türk futbolunda kaptanlık bugüne göre bandını takan. Eskiden böyle bir şey yoktu. Önde çıkardı, en önde. Takanları ben üçe ayıracağım belki. Niye? Eski kaptanlar, buraya yazdığınız Gündüz Kılıç rahmetli, Naci Erdem, Cihat Arman yok mesela burada. Hı hı. Eskilerden. Zeki Rıza Sporel.
0: Evet, evet.
1: Ondan sonra Beşiktaş'ta Baba Hakkı var Allah'tan, burada duruyor. Yani bu tip kaptanlar, çok değişik kaptan vardı. Yani bu kaptanların yanından geçerken diğer futbolcular besmele çekerdi. Ya acaba hani ne biçim saç?
0: Sadece olur, kola bir bant takmaktan ibaret değil bu iş. Aslında onu anlatmak adına biraz da tabii bunları konuşuyorum.
1: Yani otorite, oyuncuyu yanlışları varsa düzeltme adına gayret. Efendim yönetimle, işte başkanla, antrenörle yapılan önemli şeyler, diyaloglar, tartışmalar, değerlendirmeler. Bunlar eski tip kaptanlardı. Hem futbol olarak çok önemli oyunculardı, hem de bir kulübün, ne bileyim ben, disipliniydi, şuydu, buydu, yaşamasıydı, halkla ilişkisiydi. Aklınıza ne geliyorsa hepsini ayarlayan, hürmete layık insanlardı.
0: Mesela şimdi sanıyorum biraz şu işleve dönmüş iş. Paranı alıyor musun, almıyor musun? Bir sıkıntın var mı? O konularda biraz hani böyle ara buluculuk yapan. O da yani belki bugünlerde o derece etkili mi bilmiyorum ama hani bir 10 söyledi, sene, 15 sene önce
1: böyleydi. O seni söylediğin son nesil. Son kaptanlar.
0: Evet.
1: Sonra ikinci dönem benim ölçülerime göre kaptanlar. Ha, Turgay abiyi de bu arada sayalım rahmetli. Birinci dönem içine koyalım.
0: Onu da koyabiliriz. On,
1: tabii. Sonraki dönem, burada yaptığınız listede Cüneyt Tanman'dan Bülent Korkmaz var. Doğru. Yaptığınız listede Ziya Şengül var, Müjdat Yetkiner var. Oğuz Çetin'i de yazmışsınız ama Oğuz o tip bir kaptan değildir. Yani Öbür tarafta Sanlı'yı koymuşsunuz. Sanlı Saraoğlu'nu, Alaoğlu'nu.
0: O da yani kaptan deyince Beşiktaş camiasının aklına
1: ama
0: gelen.
1: Ama ikinci grup bu. Birinci grup değil.
0: İkinci nesil. Ne? İkinci grup mu bu? Nesil demiyoruz burada.
1: İkinci grup ve ikinci nesil.
0: Bunu bir kategori gibi mi anlamam lazım?
1: Tabii. Yani şimdi eskiden Gündüz Kılıç veya Turgay abi, öyle rahatlıkla söyleyebilirim. Veya Naci abi rahatlıkla söyleyebilirim. Hakkı Baba. Yani bunlar bir oyuncuya baktıkları zaman oyuncu kötü bakıyorlarsa çatık kaçtı, oyuncu saklanacak yer arardı.

0: ikinci dönem dediğim kaptanlar da, ikinci grup kaptanlar dediğim de Cüneyt, Bülent biraz daha ciddi ve daha sertti. Ziya bizim. Müjdat, Yetkiner biraz evvel fotoğrafını gösterdiniz. Bunlar da birinci gruba yakın tip kaptanlardı. Yani tabii onların içine Fethi Eper'i de koyabilirim. Eskişehirli. Hı hı. 70'li yılların başı.
1: Evet.
0: Sedat'ı Korus.
1: Şu resme baksana.
0: He, Ziya çıkıyor.
1: Çamur deryasına.
0: He, burada Fethi var herhalde. Tabii en başta. Ondan sonra Sedat, Bursalı Sedat'ı koyabiliriz ikinci grubun, evet, içine. Sanlı'yı korum. Yani benim arkadaşımdır, hem de yani aynı yaş grubundayız. Fener Beşiktaş İstanbul finalini bile oynadıydık fi tarihinde. Genç takımları Sedat'a baksana.
1: Sedat Özden.
0: Trabzon'la ilgili buraya yazdınız. Cemil ve Şenol Güneş'i yazmışsınız. Yani bu Dozer Cemil'le Şenol Güneş de ikinci grubun kaptanlar listesine girer. Baksana yan yana duruyorlar orada.
1: Evet.
0: Şurada yan yana duruyorlar. Sonra son grup diyeyim. Öyle, evet, diyeyim. Burada kim var? Samet Aybaba Beşiktaş'ta. Rıza var.
1: Evet.
0: Fethi'den sonra kim kaptan oldu o bile meçhul Eskişehir'de. Sedat'tan sonra zaten Allah'a emanet.
1: Rıza Hoca'ya bak, tam he, kaptanlık dönemi işte Samet Aybaba'dan sonra.
0: Yeni kaptanlar.
1: Hı hı. Bugünün kaptanları.
0: Bugünün kaptanları, öyle diyelim. Mesela Selçuk Galatasaray'da veya Muslera. Hı hı. Abi Muslera birine ters baksa ne yaptın diye Muslera'yı döver bugünkü futbolcu. Kovalar.
1: Bugün o tanıma girebilecek sanki sadece Emre var.
0: Heh, söyleyecektim, benden çok yaşayacaksın. O tiplerin içinde, yani son kaptanların içinde bir tek Emre ikinci grupla birinci grup karışımı, hmm, bir şeyler. Yani hop hop bir dakika falan filan. Şimdi Beşiktaş takımındaki kaptanlara bak, kimler?
1: Yani işte Burak bazen çıkıyor. Bazen
0: Necip çıkıyor.
1: Necip çıkıyor. Necip hani eskilerden, evet, biri olarak.
0: Ama işte o bugün mesela Trabzon'un kaptanı Sosa. Vallahi Sosa hiç kimseye herhalde hop hop falan demiyordur. Yani
1: o biraz da hani şey de var mı orada? Hani futbol olarak saygı duyulan, futbolculuğuna saygı duyulan, yeteneğine, yani, tecrübesine.
0: O değil de şöyle, benim bu programda daha evvel de birçok defa bahsettiğim gibi kulüplerimizin yapısı değişmiştir. Bu eski kaptanlar, birinci grup kaptanlar tarihsel yapının
1: peki
0: adamları.
1: Bir şey soracağım Kemal abi sen. Mesela altyapıdan yetişen bazı futbolcular var, bunun örnekleri. 18, 19, 20 yaşında kaptanlık bandı veriliyor. Sen bu fikre, bu uygulamaya inanıyor musun?
0: Şimdi ne düşünüyorsun? Turgay Şeren'se uyarım. Baba hakkıysa uyarım.
1: O yaşta bile olsa.
0: Ama şimdiki 20 yaşındaki kaptana uymam.
1: He. Onların 20 yaşındaki haline uyarım ama bugünün 20 yaşındaki hali pek öyle değil diyorsun.
0: Yani çünkü neden? Yapılar değişmiştir. Kulüp yapıları, kulüp başkanları, kulüp yaşayanları, kulüp üye yapısı hepsi değişmiştir. Değişime uğrayıp maalesef.
1: Mesela Galatasaray'da Arda almıştı, bir dolu bir şeyler oldu sonra. Genç yaşta almıştı o da.
0: Ne olur ki ya şimdi. Versene 1938'de Arda'ya kaptanlık. O zaman.
1: Zaman değişti, insanlar değişti.
0: Şimdi bak.
1: Kurumlar değişti. Tabii sistemler yani şimdi, değişti.
0: Yani baba hakkı. Ya baba hakkı. Zeki Rıza Fenerbahçe'de. Ya Zeki Rıza benim babamı oyundan kovmuş ya. Böyle bir şey olabilir mi? Babam sol açık, Zeki Rıza santrfor. Babam iki tane şut atmış kaleye, buna pas vermemiş. Büyük Fikret'i çağırmış rahmetli hepsi.
1: Fenerbahçe formasıyla Galatasaray'a en çok gol atan oyuncu hala daha.
0: Çağırmış büyük Fikret demiş, söyle demişim Suat çıksın oyundan demiş.
1: Ha.
0: Zeki Rıza.
1: Ha, o büyük Fikret küçük Fikret de kaptanlık yaptı değil mi?
0: Onlar da.
1: Onların
0: eski,
1: da şeyi var.
0: Eski eski. Onlar da yani eski tip kaptan. Büyük Fikret küçük Fikret tabi.
1: Hele şey onları karıştırıyorum hep. Alkan hangisi?
0: İklim.

0: soyadlarını hatırlamaya çalıştım da bir tanesi daha şeydir, farklıdır.
1: Kim?
0: Derler iki Fikretler'den.
1: Büyük Fikret eski, daha eski Küçük Fikret'ten.
0: Hayır, hayır, yapı olarak da daha şey.
1: Fikret abi daha uzundu, ince uzun.
0: İşte ben onları karıştırıyorum. Bizim yaş grubu o işi
1: küçük
0: karıştırıyor.
1: Küçük Fikret yani ince uzundu. Şey Büyük Fikret daha evet. orta boylu. Ama mesela Küçük Fikret sağ açık oynardı, Büyük Fikret bir kaleci oynamadı. Anladım. Yani onun için onlar da eski şeye girerler. Atladım, hiç kusura bakmasınlar. Öteki dünyadalar ama herhalde seyrediyorlardı. Tövbe tövbe. Şimdikiler bozulmuş olan yapıların o halinden yararlanmaktadırlar. Açık ve net söylüyorum.
0: Anladım.
1: Yani anladın mı? Yani anladım. Şimdi Belhanda en son geçen ne maçıydı hani seyirciyle falan. Hı hı. Ay yavrum ay. Galatasaray'da Gündüz Kılıç veya Turgay Şeren kaptan olacaktı. Ha?
0: Ay. Sonra bunu yapacak bir ay, tane anam, oyuncu. Ay. Yabancı oyuncuyla.
1: Ay anam ay. Ay anam ay. Döverlerdi. Bak. Bak burada Naci Erdem takım. Döverlerdi vallahi ya. Bak yani öyle hani ne yaptın sen falan. Öyle o kadar ucuz değil. Yani onun için bu kaptanlık işini güzel bulmuşsunuz, işlemişsiniz. Tabii burada bulunması gereken daha birkaç kişi daha olması kimesi lazım. Mesela Beşiktaş'ta kaleci Necmi. Necmi Mutlu. O da 1'in uzantısı 2'nin ikinci gruba girerdi. Necmi Mutlu. Sonra Sanlı zaten işte geliyor.
0: Cemil Fenerbahçeli.
1: Hiçbir yere girmez.
0: Ha. Allah Allah. Enteresan bir şey söyledin şimdi.
1: Abi Cemil dalgasını geçer. Ha. Cemil alır golünü atar. Attırır gider. Ya işte şey oldu. Ya Cemil'i bulamazsın zaten.
0: Anladım.
1: Yani bir derdini
0: anladım.
1: Cemil
0: anladım.
1: Başka. Ama Ziya Şengül öyle değil. Ziya eskiye hani birinci sınıfa çok yakın bir kaptandı yani Ziya. Böyle bir terslik olacak, bir şey olacak. Aksi lanet. Benim çok sevdiğim kardeşimdir. Hala sık sık beraber oluruz. Ama bu hakkını vermek lazım. Yani onun için bu önemli bir konu. İnşallah seyredenler bugünkü takımlardaki kaptanları, yani mesela Muslera değil mi çıkıyor kaptan? Evet.
0: Yani düzgün bir karakter.
1: Yok ben karakterine
0: iyi bir futbolcu demedim. Ama yani, bu kavramın tam karşılığı değil.
1: Değil tabii. Şimdi benim söylediğim şu. Gündüz Kılıç, Turgay Şeren, Naci Erdem, hatta Ziya, Baba Hakkı. Bunlar aynı zamanda kulübün başkanı, yönetim kurulu üyesi, disiplin kurulu üyesi. Aklına ne geliyorsa hepsi zaten. Sadece evet. topçu değil bunlar. Yani mesela rahmetli Metin Oktay, şimdi şu anda Turgay abiyle yan yana. Benim yani Metin Oktay çok iyi dostum, kardeşim. Metin öyle değildi. Yani kaptanlık yaptı Galatasaray'da. Burada mesela adı yok ama yaptı. Yani ne Gündüz Kılıç ne Turgay Şeren. Metin abi golünü atardı. Yani ya bunlar adam döverlerdi ya. Yani ben birçoğunun da icraatına şahidimdir yani. Ha.
0: Dolayısıyla hani o kola takılan kaptanlık pazubandının ne anlamlar ifade ettiğini bugün biraz futbolcu kardeşlerimizin de şöyle düşünüp bir şapkalarını önüne koyup
1: çünkü sen
0: karar vermeleri
1: lazım.
0: Sadece
1: maçta sanki. Hakemden seremoniye, rakibin kaptanıyla seremoniye yani. Çıkmıyorsun. Senin antrenmanların var, kulüpteki bilmem yemek yemem var. Filan filan filan.
0: Aslında o takımdaki oyuncular için rol model.
1: Evet. Sen ne demek ya?
0: Evet.
1: Yani bir dakika mesela yemeğe gelmişsin. İdmanı yapmışsın, duşunu almışsın. Gelmişsin öğlenliğin tesislerinde yemek yiyeceksin. Yapacaksın ha bunlar eskilerin zamanı. Efendi gibi yer gidersen gidersin.
0: Peki işte kaptan deyince nedir karşılığı? O konuyu biraz konuştuk. Dünden bugüne neler değişmiş? Onu sorguladık. O zaman bir futbolcu bir hikaye diyelim. Bakalım sizi hangi futbolcuyla tanıştıracağız. Şimdi aslına bakılırsa ilginç bir oyuncu. Yani birçok

0: izleyicimizin yaşı müsait olanın hatırlayacağını umuyorum. Çünkü hani saç rengi ve o kıvırcık saçları dolayısıyla da hemen dikkat çekerdi futbolculuğunun yanı sıra. Sağ içinde ayrışırdı sarı kıvırcık saçlı olduğu için. Aslında Beşiktaş altyapısından yetişip uzun yıllar Galatasaray'da oynamak, hani futbol dünyasında çok fazla o tarz şeyler olmuyor. Bir takımın altyapısından yetişip diğer takıma giden. Ama orada da ilginç hikayeler var. Kimden bahsediyoruz? Adnan'dan. Adnan Esen.
1: Sarı Adnan.
0: Uzun lafın kısası. 14 yaşında Beşiktaş altyapısında başlıyor futbol yaşamı. Ve ilginç bir şekilde Beşiktaş takımında kalamıyor. A takımına yollanmasına rağmen Adnan Dinçer tarafından. O dönem hoca olan Metin Türel kendisini istemiyor. Önce Bandırma Spor'a gidiyor. Oradan da Galatasaray'a geliyor. Hatta Adnan Dinçer'in altyapıdan A takıma yükselemeyişiyle ilgili de, ki o altyapıdayken genç takımda şampiyonluğu falan da var Beşiktaş'ın.
1: Rıza da aynı takımda.
0: Tabii Serpil Hamdi Tüzün döneminin bunlar şeyleri. Adnan Dinçer şöyle anlatmış. Beşiktaş Futbol Okulu'nun en eski öğrencisidir. Uzun yıllar Serpil Hamdi Hoca'nın teknik direktörümüz olduğu futbol okulunda benimle birlikte çeşitli yaş gruplarında çalıştı. Süper top tekniği, oyunu okuması, zarif stili, sükuneti, uzun ve kısa pasları kullanma meziyeti, reaksiyon süratiyle çok yeteneklidir. Yani burada söylenen şeyler çok önemli meziyetler. Tabii. Burada ekranı da arkadaşlarımız grafiği verdi. Devam edelim. Ölü toplarda neticeyi etkileyecek kadar başarılıdır. Ancak hepsinden önemli yanı liderdir. Az önce de konuşuyoruz ya. Adnan Dinçer anlatıyor bunu. Adnan Esen için. Benimle beraber genç takımın şampiyonluğunda büyük emek veren Adnan, profesyonel takıma verdiğim halde alınmamış ve istifama neden olan bu olayla birlikte Adnan, buradaki Adnan Esen'den bahsediyor, ağlayarak giderken Beşiktaş'tan da adeta koparılmıştır diyor Adnan Dinçer. Türk futbolunun önemli teknik adamlarından biri. Sonrasında Bandırma derken, az önce o grafikte şeyde vardı gazete küpüründe, 82-83 sezonunda Galatasaray'a gidiyor ve orada işte Raşit Çetinerli, Tarık Koçiçli, Eser var, Fatih Terim var o takımda. Ki şimdi o fotoğrafı da verebilirsek çocuklar, o takımın bir parçası oluyor. Derval döneminin oyuncusu diye söyleyeyim size. Sonrasında Mustafa Denizli de var. Ve o dönem göze batan futbolculardan biri. Sonra 1990'a kadar da Galatasaray'da kalıyor. Takıma baksana hocam.
1: Tabii
0: Fatih Terim solda en başta. Kaleci Eser.
1: Tabii Sinan.
0: Adnan işte o sarı Raşit, kıvırcık saçlı hemen önde görünüyor. Öner falan da var önde.
1: Tabii Öner var. Küçük Bülent var.
0: Güzel neler takım biz burada.
1: Tabii. Seydiç diyor. Seydiç mi? Tabii.
0: Seydiç, Hoçiç onların tabii, dönemi. Tabii. Ve Adnan Esen sonra Göztepe'ye gidiyor 90'da. Orada Göztepe'de bir Zonguldak Spor macerasından sonra Göztepe'ye gidiyor. Göztepe'de ikincilik, Altay'la işte bir şampiyonluk mücadelesi var. Orada son maçta işte gidilemeyince ikincilik derken futbol sahnesinden yavaş yavaş uzaklaşıyor ve sezon sonunda da 91 yılında futbolu bırakıyor. Nasıl hatırlıyorsun Adnan Esen'i Kemal abi? Bir de tabii bak o dönemde de demek ki hani sen 82'den 90'a kadar Galatasaray'da 8 yıl forma giyen bir oyuncudan bahsediyoruz. Altyapısından yetiştiği Beşiktaş'ta oynayamıyor mesela. Hani şimdi bugünlerde Merih Demiral konuşuluyor ya. Fenerbahçe Merih Demiral gibi bir oyuncuyu kaptırıyor. Sonra Adil Rami geliyor Fenerbahçe'ye.
1: Gülünce de bana kızıyorlar.
0: Niye kızıyorlar?
1: Niye ya? Kızıyorsunuz? İşte ortada yine kasığı gitmiş.
0: Yani bir ay falan aşağı yukarı 3-4 hafta yok.
1: Yok.
0: Abi maçı anlattım işte ben geçen gün.
1: Ha sen ha.
0: Tank gibi ya.
1: Ya adamın.
0: Biz demiyoruz ki CV'si kötü.
1: Adam.
0: Kariyeriyle ilgili söylediğimiz ama bir
1: kariyeri,
0: şey yok
1: ama. Abi sahadaki kariyeri beni ilgilendirir de ama burası İstanbul.
0: Dün bir de Fatih Hoca ne dedi? Geçmişine değil geleceğini almalıyız oyuncunun dedi.

0: orada bir öz eleştiri
1: bir de İstanbul
0: yaptı.
1: Burası. Ben bunların hepsini Türkiye'de tek söyleyen adamım. Nerede Kruse?
0: Kruse nerede?
1: Uf olmuş değil mi kasığından?
0: Uf, o da uf.
1: Nerede Arda?
0: O da uflar.
1: Bunları hep söyledik, bize kızdılar. Şimdi diyorlar ki ne kadar haklıymışsın. Kardeşim ben sahanın içine tabii bakarım.
0: Bir kısım var hala haklısınız diyemiyor.
1: Ya demesinler, boş ver. Ben sahanın içine bakmak için önce sahanın dışına bakarım. Sahanın dışında eğer 10 numaraysan Bülent Korkmaz gibi, Rıza Çalınbay, Müjdat Yetkiner gibi. Çünkü ben yani bu oyuncular gelip sahaya çıktıklarında ben diyorum ki 6.5 en az alırlar. Aslan gibi de 17 sene filan sakatlanmadan oynarlar. Aslan gibi. Şimdikiler çarşamba haftada 2 maç olur mu abi ya? Antrenmana bir çıkıyor, haber geliyor. Kasığı gitti, 1,5 ay yok. Anam be. Yani şimdi bu Adnan kardeşimizin benim yani hatırladığım kadarıyla bana göre en ciddi özelliği Galatasaray ile başka takımlar arasında kiralık gidip gelme trafiğidir. Ben böyle bir şey atıyordum. Bizim Ercan'a rica ettim. Çıkarmış zaten. Bak, Bandırma'dan Galatasaray'a geliyor.
0: Evet.
1: Tamam. Galatasaray'dan Malatya'ya gidiyor. Malatya'dan Galatasaray'a dönüyor. Galatasaray'dan Zonguldak'a gidiyor. Zonguldak'tan Galatasaray'a dönüyor. Galatasaray'dan Kuşadası'na gidiyor. Yani müthiş bir gidip gelme trafiği var. Galatasaray'ın, yine hatırlamıyorum, belki de yanılıyorum, vardır da Galatasaray'ın futbol tarihinde böyle bir oyuncu yok.
0: Bir şekilde giderken demek ki performans düşüyor. Gittiği yerde iyi oynuyor. Tekrar dönüyor. Dön diyorlar.
1: Dönüyor. Geliyor sonra tekrar yine gitti. Şey yine gidiyor. Yani bu bir 8 sene filandır benim yanımda.
0: 8 sene Galatasaray şey.
1: Değil mi?
0: Tabii.
1: Yani bu benim hatırladığım kadarıyla, bırakın Galatasaray'ı, Türkiye'de hiçbir takımda rastlanmamış bir oyuncu tipidir yani. Şey, Adnan bizim sağ olsun anlatmış da şöyleydi böyleydi falan filan diye. Adnan'ın anlattıkları doğru da ama
0: yani, bir şey var diyorsun yani.
1: Yani Galatasaray takımı madem böyle, niye abi muhafaza etti? Bir dakika beyler, alamazsınız ya, ben ihtiyacım var, oynuyorum. Versene bugün bu sereyi kiraya. Veremezsin, geçmiş olsun. Yani bu onun için benim Adnan'ın bende bıraktığı hatıra, izlenim, öyle diyeyim, ne dersen. Bir sürü bak şu burada Galatasaray şeref turu atıyor. Bak Semih
0: Kupa
1: filan
0: da. Şeyi bu.
1: Semih de var galiba değil mi? O Semih bizim. Tabii Bülent var, küçük Bülent, ufaklık Bülent, öyle derdik biz. Şu Muhammed mi en öndeki?
0: Yok.
1: Değil mi?
0: Şu Çaycı Ahmet ama.
1: O Çaycı Ahmet en başta canım, evet. Evvelallah. Ondan sonra. Başka resimler de vermişiz. Mesela mukavele imzalarken bir resmi var Galatasaray'da. Evet. Yanında bizim Ali var. Menajer, o zaman yeni menajerliği yapacağı. Şimdiki menajer tipi değil ama, yanlış anlaşılmasın.
0: Evet.
1: Burada Beşiktaş genç takımı vermişsiniz. Adnan Dinçer en başta, Rıza var fotoğrafta.
0: Onu versenize çocuklar.
1: Birçok fotoğraf bulmuş arkadaşlar. Ya bravo.
0: Yani şey, enteresan ama demek ki o zaman mesela ikinci ligde de Zafer'in, Beşiktaş'tan Altay'a giden Zafer'in, Dinozof'un, şu fotoğraf odur. Dinozof'un rekorunu kırmaya çok yakındı. Ben bunu hatırlıyorum. 90'lı yılların başı.
1: Kaleci
0: bu.
1: Zafer değil mi o?
0: Evet. Onun rekoru kırmasını engelleyen, alsanıza çocuklar oraya tekrar. Bu imza şeyi, töreni.
1: Evet.
0: Bu işte. 1181 dakika sonra Zafer'e gol atan oyuncu Adnan. Dinozof İtalyan milli takımının unutulmaz, tabii, kalecisi. 42 yaşında futbolu bırakmıştı. Sonra teknik adamlık yaptı işte, yine yaşı müsait olanlar hatırlayacaklardır. Onun bir 1200 küsur dakika gol yememe rekoru var. O rekora gözünü dikmişti Zafer. Zafer de yani Beşiktaşlıların çok yakından bildiği, yaşı yetenlerin, tabii, gayet iyi hatırlayacağı. Sonra renktaşı, İzmirli renktaşın Altay'a gitti. Altay'da gol yememe serisi vardı. İşte Adnan onu bozdu. 1181 dakika sonra bu o enstantane, o golün bir enstantanesi, o günkü foto muhabiri arkadaşlarımız yakalamışlar. Ha, sen yani diyorsun ki tamam, Beşiktaş altyapısından A takıma Metin Türel onu almamış ama bir bildiği de vardı yani.

0: elde ediyorsun o zaman. Çünkü vallahi, 80'li yıllar sonrasında Beşiktaş'ın altın dönemi.
1: Çok güzel bir şey hatırlattın. Geçen programda söyleyecektim, sonra aklıma geldi. Sen de dedin ki tüh, keşke söyleseydin. Tarık yaptın ya geçen hafta.
0: Evet, Daşgün.
1: Daşgün Fenerbahçe'nin transferi Gençler Birliği'nden. O zaman Metin hocam rahmetli, benim de hocam hem kardeşim abim, Gençler Birliği'nin hocası. Bana dedi ki Kemal'cim almayınsınlar Tarık'ı dedi. Niye dedim ya? Ya dedi daha çok eksiği var. Bıraksınlar bir sene daha oynatayım. Bir sene daha oynatayım. Ondan sonra şimdi aldıkları Tarık'ı beşe katlamış bir Tarık olarak alsınlar. Benim seninle ben yani bana ne Fener'e gider nereye giderse gider ama yani hem büyük paralar gidecek hem de daha bu çocuk yani zor Kemal'cim zor diye hiç unutmam. Metin Türel hocamın bana bir şeyi var, uyarısı vardı. Ben sadece bu uyarıyı naklettim ama oradakiler bu işi çok iyi bildikleri için aldılar.
0: Evet. Evet. Peki devam edelim o zaman. Unutulmaz anlar diyeceğiz. Sizi 1977-78 sezonuna götüreceğiz. Şimdi 1977-78 sezonu ekranlarda da görüyorsunuz. Fenerbahçe'nin Trabzonspor'un 2 yıllık mı o sırada galiba 2 ya da 3 yıllık saltanatına son verdiği sezon, şampiyon oluyor Fenerbahçe. Kalesinde Ivanchevic var. O buraya da şarkıyı yazdık. Kalemizde Ivanchevic var diye böyle bir yazmışın şarkı he. Vardı o dönem. Geri dörtlü çelikten duvar falan. 30. hafta ama 16 takımda o zaman ligimiz. 30. ve son hafta Fenerbahçe artık o zaman 2 puanlık sistem diye hatırlıyorum ben.
1: Tabii tabii.
0: Ve Fenerbahçe şampiyon, Trabzonspor'la oynuyor. Şampiyonluğu garantilemiş yani. Yani onun rahatlığında. Maçtan önce de şeref turu atıyorlar kupayla. Ama ne oluyor sonra maçtan sonra? Trabzonspor...
1: Yok, Fener tur atmadı o maçta, benim hatırladım.
0: Öyle, öyle şeyde. Hatta şöyle bir anekdot var. Ahmet Suat Özyazıcı kim hatırladıysa bunu bunlara bunu yaptırmayı sağ olsun ekmeğimize yağ sürdü diyor. Bakalım.
1: Yani.
0: Bakalım bakalım. O dönemden hemen şurada kağıtlarımıza. Trabzonspor çünkü o maçı son maç. İşte o tarih onu koy, 29 Mayıs 1978 gittin değil mi o maça?
1: Tabii canım oradayım.
0: Hilmi Ok hakem.
1: Evet tabii.
0: Çaycı Ahmet az önce Galatasaray'da gördük ya Trabzonspor formasıyla daha o zaman. Çünkü Trabzonspor'dan Galatasaray'a
1: transferinde geldi, büyük rol oynadığım oyuncu evet. Sevgili Ahmet'im.
0: Ivanchevic'in yani baskılı oynayan Trabzonspor. Bir ara topunda Ivanchevic'in yanından işte bakın topu bu şekilde ağlara yolluyor. İnönü'de maç ve 61. dakika 60'lı dakika 61 mi bilmiyorum da ve kimse kupayı almaya gitmemiş, enteresan. Bak burada, şey almış, Yüksel Günay almış.
1: Bak şurada ne diyor? Fenerbahçe'nin turu maç sonuna saklamasının kendilerinin hayrına olduğunu altını çiziyor şey Özyazıcı.
0: Turu maç sonuna saklamış.
1: Nasıl yeneceğiz Trabzon'u da daha fiyakalı bir tur olacak yani.
0: Tamam orada öyle bir detay var. Yüksel, onu düzeltelim o zaman.
1: O Yüksel Günay'a benzemiyor be.
0: O belki şey genel sekreteri Fenerbahçe'nin Yüksel Günay almış ama buradaki görüntü kim? Bir bakalım. Yok Yüksel Günay yazıyor. Kupayı genel
1: yazıyor ama.
0: Yüksel Yusuf. Kim yapmış haberi de? Yusuf Noveri.
1: Yusuf Noveri, foto muhabiri bizim.
0: Maalesef Fenerbahçe futbolcular buradan... yenilginin üzüntüsüyle soyunma odasının yolunu tuttu. Federasyon yetkili bir süre bekledi. Futbolcular gelmeyince kupayı genel sekreter Yüksel Günay böyle havaya kaldırdı.
1: Yüksel abinin demek ki buradan resmi de iyi göremiyorum zaten yani. Kötü gözüküyor. Şimdi arkada daha mı iyi? Yüksel
0: fotoğraf Günay. Çok iyi bir fotoğraf değil tabii. Çok eski bir fotoğraf.
1: Çok kötü bir fotoğraf bu.
0: 40 yıllık Kemal abi.
1: Evet. Rahmetli oldu o da. Yüksel Günay ikinci başkan. Sonra gene
0: Divan başkanlığı da yaptı.
1: Tabii.
0: Bu enteresan bir maç. Ne?
1: Ertuğrul Sağlam'ın
0: Kaleperovic mi burada hoca? Fenerbahçe'nin kim? Bakayım
1: 77
0: bir dakika.
1: 77 kaç? Dur.
0: 78.
1: Tabii Toma.
0: Tabii. İkinci hatta farklı bir takımda şampiyon oluyor böylece.
1: Tabii Galatasaray'dan
0: sonra. Kaleporovic. Evet. İlginç bir maç. Yani bakayım şeye. Trabzonspor, Şenol Turgay, Necati, Kadir, Cemil, Yaşar, Mehmet Ekşi, Serdar, Orhan, Cengiz, Ahmet.
1: Tabii.
0: Fenerbahçe, İvanceviç, Onur, Cem, Coşkun, Yanal, Önder, Antic, Engin, Tuna, Cemil, Şevki.
1: Evet. Galatasaraylı Şevki. Sola çık Fener.
0: Takım da bu. Şampiyonluk kupasıyla.
1: Burada da var mı? Evet. Cem, Tuna, Cemil, Engin, Yanal o galiba. Antic, Önder, Emin, Onur, Şevki ve İvanceviç.
0: Onur Çeviç de iyi kaleci.
1: Evet. Onur bu takımın kaptanı mıydı ya? Daha sonra mı kaptan oldu? Bu işte İvan Çeviç yanında rahmetli Şevki, Onur Kayador, Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'den ilk kovduğu üyesi Fenerbahçe'nin. Esas kimler kovulmalıydı. Genç takımdandır ha Onur Kayador.
0: Evet.
1: Bak burada önemli bir noktanın altını çizeyim. Fenerbahçe Onur'u kiraya veriyordu. Yani altyapıdan çıktı yani oynatmazlar ya genelde.
0: Evet.
1: Kiraya veriyordu. Toma mani oldu Kaleporovic. Yok be dedi, problem dedi, ben onu oynatacağım dedi. Nasıl oynatacaksın ya dediler. Neye yarar ki o ya dediler. Onur oynadı, bir de takım kaptanlığı da yaptı Fenerbahçe'de sonra. Mesela 4-4'lük Fener Galatasaray maçında Fener'in 4. golünü atan oyuncu 40 metreden.
0: Evet.
1: Hatırlar mısın?
0: Hatırladım. Çok küçüktüm ama hatırladım o golü. Sağ çaprazdan.
1: İşte Onur Kayador.
0: Ceza sahası ön çizgisinin biraz gerisinde.
1: Evet, sonra Şütingen.
0: Evet, o sezon Fenerbahçe için Trabzonspor'la işte Fenerbahçe'nin tabii 70'li yılların sonu, bu iki takımın şampiyonluk yarışında hep yarıştığı dönem. O dönem Galatasaray için de Beşiktaş için de pek iyi bir dönem. Yok, değil. Trabzonspor'un karşısında hani fırtına gibi esen Karadeniz fırtınası tanımlamasının doğduğu o dönemde 70'li yıllarda o fırtınanın karşısında durabilen tek takım Fenerbahçe olmuş.
1: 75-76 73
0: bak, Trabzon Fenerbahçe'ye şampiyonluğu zehir etti tabii, diyor dönemin gazetesi de. Yani 1-0 yeniliyor. Soyunma odasında Fenerbahçeliler büyük bir üzüntü yaşarken Trabzonlar seviniyormuş. Şampiyon oldu Fenerbahçe oysa. Yüksel Günay'ın şöyle bir lafı var yalnız. Neden üzülüyorsunuz? Şampiyonluk için 30 hafta oynadınız. Bir hafta değil demiş.
1: Tabii.
0: Kaldırın kafanızı demiş. Tabii yine de son maçta, şampiyonluk kupasını alacağım maçta ikinci olan bir puanla geçtiğin rakibine yenilmek, kupa şampiyonu Trabzonspor'da tabii, tabii. Bu arada.
1: Rahmetli Yüksel abi genel sekreterken yahut ikinci başkanken Ertuğrul Sağlam, biliyorsunuz değil mi Ertuğrul Sağlam?
0: Evet. O da Fenerbahçe
1: altyapısında A takımına çıkması bekleniyor. Yani büyük aday, bir numaralı adayı altyapının. Fakat Ertuğrul o arada üniversite imtihanına giriyor ve kazanıyor. Gaziantep'te. Filanca üniversite. Şimdi ismini unuttum. Ya işte falan dedim ki ben, rahmetli Yüksel abi dedim, bak Ertuğrul giderse gelmez ha dedim. Ne demek nasıl gelmez ya dedim ki, bu şeyde kural bu, üniversite başka bir şehire gittin mi otomatikman serbest kalıyorsun.
0: He.
1: Yok dedi, nasıl kalır ya dedi. 3 gün sonra Ertuğrul'un mukavele resmi geldi Gaziantep'te. Gittim, ne haber?
0: Böyle kalıyormuş.
1: Ne haber Yüksel abi dedim. Allah Allah, Allah Allah, var mı dedim, madde var dedim ya. Üniversiteyi kazandın mı, başka bir ilde gitti mi, geçmiş olsun dedim.
0: Ya.
1: Engin Verel nasıl gitti Fenerbahçe'ye? Önce Kocaeli. Önce Kocaeli. Oradan sonra
0: Hülle diyorsun.
1: Hülle.
0: Evet. Peki işte o sezonun o unutulmaz maçı da bu şekilde gelişiyor. Fenerbahçe kupayı, şampiyonluk kupasını alıyor ama son maçta 1978 ilkbaharında Trabzon

0: karşı tarafta, yani bugünkü Anadolu yakasında oturanlar, bir İstanbul'a gideyim. Yani Suriçi'ydi İstanbul. Neyse, uzatmayalım. O günlerin İstanbul'unda da hem birinci lig hem milli takıma oyuncu yetiştiren sahalar, arsalar vardı. O arsalardan futbolcular yetişirdi. Bu programı sürekli takip edenler, belli simalar var. Futbolcuları o arsalarda izleyip bulan, o büyük yıldızları takımlara kazandıran o arsalarda, ki ucundan kıyısından biz bile yetiştik o arsalara. O arsalardan yetişirdi. O, her zamanki o arsalar kalktı ortadan. Futbol altyapı okulları falan açıldı. Teknik diye bir şey kalmadı kimsede. Hiç. Adam geçen oyuncu yok. Yani böyle yapılı çocuklar var ama çalım atmayı bilmiyorlar. Ya, biz, ya da oyuncu geçmek. Oyuncu geçmek futbolun temel işi.
1: Ya
0: oyuncu
1: biz Kadıköy'de saha seçerdik. Hadi bugün bağlar başında.
0: Tabii.
1: Yani saha seç. İntaniye'de oynayalım. Askeri bölge şimdi Haydarpaşa'ya giderken. Kuş dili çayırı neler yetişti.
0: Selim yedi.
1: Bostancı.
0: Bostancı'da.
1: Yani Selim yedi. Saha seçerdik vallahi ya.
0: Şimdi bugün size Kadırga'yı anlatacağız. Kadırga, Kadırga Meydanı, iki meydan var. Kadırga Meydanı, Cinci Meydanı. Enteresan. Futbolcu yetiştiren adeta bir tarla burası. Kadırga semti köklü bir semt. Kendisiyle aynı isimde bir takımı da vardı. Bugün hala amatörde yanılmıyorsam, ama oradan, yani Kadırga semtinden, o sahadan, arsa kavramından yetişen oyunculara bakın. Az önce bahsettiği Kemal abinin Beşiktaş'ın kalecisi Necmi Mutlu, Tuncay Demirtaş yine Beşiktaşlı, Vefa'da İstanbul Spor'da oynayan Nevruz, Galatasaraylı Büyük Mehmet.
1: Ben Çaycı Ahmet de oradan galiba ya bizim.
0: Olabilir, bizim hani bu ilk bulabildiklerimiz. Mesela şöyle bir takım var. Kadırga'dan yetişmiş 50'lerin yıldızları diye. O fotoğrafı koyar mısınız?
1: He,
0: ben Çengel de... Hüseyin, Cafer, Salih, Garbiz, Levon, Halil, Nusret, Eşref, altı parmak Sami, o sen bilirsin onları abi. Biz şeyin.
1: Tabii tabii.
0: Nevruz var, Zeki var. Nevruz'un oğlu varmış orada bir de kucakta, nerede onu göremedim ben. Var mı? Var.
1: Şey, o maskot.
0: Nedim Güven.
1: Evet.
0: O da. Şuraya bak. Bu
1: evet.
0: Kadırga'nın, Kadırga semtinden yetişen futbolcular orada bir gösteri şey maçı yapıyorlar. Bir de böyle şeyler olurdu. Örneğin bugünkü
1: tabii.
0: Mesela bizim dönemimizde de bakıyoruz, Zuhrat Baba da vardı. O Gökmen abiler, Cemil abiler falan hep orada, biz hep seyrederdik onları. Bu işte bu küçük çocuğun olduğu yaşlarda Zuhrat Baba da o şekilde ya
1: maçlar olurdu be.
0: Öyle böyle değil. Ne zaman ki o sahalar gitti.
1: Tabii.
0: Futbolda, futbolun yetenekleri de bitti.
1: İşte makineleştirdiler ondan sonra. Altyapı makinesi. Ben öyle diyorum.
0: Değil mi?
1: Altyapı makinesi.
0: Koşacaksın. Sonra kazanmak için, hani yukarıya oyuncu yetiştirmek değil de, ben U12'de, U14'te şampiyon olayım. U17'de işte şampiyon. Işte. Senin amacın şampiyonluk değil ki. Senin amacın A takım oyuncusu yetiştirmek. Ama düş. Dediğin çok doğru.
1: Sonuncu,
0: altyapı makinesi.
1: Tabii sonuncu ol be. Ne olur ki? Ama sen ama bana bir tane adam,
0: bir tane
1: ben,
0: adam çıksın. Tabii sonuncu. Bir tane adam çıksın.
1: İşte o hale, o altyapı Türkiye'deki anlayışıyla maalesef makine altyapısı oldu.
0: Hakikaten öyle.
1: Tamam mı? Yani eskiden, şimdi bizim mesela, benim tabii kendi muhitim olduğu için, bizim Kuş Dili Çayırı. Selçuk evet. diye bir adam rahmetli. Kuş Dili Çayırı'ndan direkt Fenerbahçe A takımına. Direkt Fenerbahçe A takımına. Deniz Kalesi'nde bir top, bir Lefter yanında bomboş, iki çalım attı, gol attı. Lefter dedi ki, ne yapıyorsun buraya dedi. Döndü Lefter'e gitti. Sonra Galatasaray'a. Düşün, Fener'den Galatasaray'a. Ama yaşantısı biraz şeydi. Yani.
0: Bu Kadırga semti ve takımı için neler hatırlıyorsun?
1: Vallahi Kadırga, işte bu, siz notları çıkarmışsınız, arsalar, özellikle yetişen oyuncular, yani enteresan.
0: Kimdi o meşhur, senin hep sözünü ettiğin bir isim vardı İstanbul Spor'a, İstanbul Spor'da bu şey futbolcu bulma,
1: Ali Mortaş, Ali Baba. Tabi şimdi Ali Baba'nın İstanbul'da, Kadıköy dahil, yani iki yakada da gezmediği yer yoktu ki. Ali Baba'nın işi buydu. arsalara gidip

0: asalarından Yılmaz Çen'i bulup rahmetli yayla spor bilmem baksana, ne.
1: Bir gazeteyi tekrar verebilir miyiz?
0: Yani yaşlarını da biraz 2 yaş falan küçültürdü Ali Baba.
1: 20'den fazla kulübe Kadırga Meydanı'ndan oyuncular yetişti diyor. Yani tabii. Ne kadar enteresan.
0: Ali Baba bir de yaşları da küçültürdü. 1-2 yaş.
1: He.
0: Yani tabii. Genç takım. Yani şimdi 17 yaşında, 18 yaşında buldu. Onu 16 yapar, 17 yapar. Vaziyete göre yani, anladın mı? Duruma göre. Yani kıyamet gibi oyuncu buldu. Yani sade Ali Baba değil, başkaları da vardı böyle arsalardan. İşte bizim Selçuk Ali Baba bulmadı. Fenerli Galatasaraylı Selçuk. Ne oldu? Orada mahalle arsada, kuş dili içinde otopark tabii. Oldu. Vay anasının önüne gelene bir metrede çalım atıyor bu adam. Bir daha geliyor aynı metrede yine atıyor falan. Hop Fener'e, Büyük Fikretler Küçük Köy'ü. Oradan da hop Galatasaray'a. Düşünebiliyor musun? Şimdi bu Kadırga'yı ben en son seyrettiğim amatör küme.
1: Evet.
0: İstanbul amatör küme finalleri oynadı işte. Sayın Başkan Recep Tayyip Erdoğan da İETT'de o zaman. 8 grubun İstanbul amatör kümede 8 grubun birincisi. Salı Cuma günde 4 maç olmak üzere lig usulü İstanbul şampiyonluğuna oynarlar. Düşünebiliyor musun hazineyi? Futbolcu hazinesini düşünebiliyor musun? Al al kullan, al al kullan. Şimdi İstanbul'da amatör küme var mı?
1: Valla var ama nasıl var?
0: Acaba var
1: süper
0: mı?
1: Süper amatör falan diye bir şeyler yani, geçiyor ama nasıl?
0: Ne topçular geldi oradan, ne topçular çıktı. Ceylan Gedikpaşa'da mıydı? Gedikpaşa'daydı. Kadırga'da değil galiba. Ceylan diye bir orta saha oyuncusu. Ya yemin ediyorum bugün Türkiye Süper Ligi'nin en iyi oyuncusu olur oynasaydı. Ben dedim ki ya sen abi dedi ben dedi petrol mühendisi çıkıyorum bu sene dedi. Güneydoğu Anadolu'ya gideceğim işte orada petrol hikayeleri var ya arıyorduk evet, arıyorduk. Onun için dedi ya sağ ol teşekkür ederim ama dedi ben mektep yani bunu dedi keyif olarak spor olarak yapıyorum. Oyuncu yani. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan attığı golleri gördünüz bu yaşta.
1: Evet.
0: Minyatür sahada. Ama işte İstanbul amatör küme. İşte Kadırga'da buraya devamlı ürün veren bir semt sahasıydı. Bir semtti yani. Şimdi yerinde yerler esiyor tabii. Yeah. Her taraf bina.
1: Ama şimdi kurulan o halı sahalar şunlar bunlardan. Yani o zaman çamurda oynayanlardan ne futbolcular çıkıyor?
0: Ki...
1: Bugün işte halı sahalar, fiyakalı halı saha ayakkabıları falan.
0: Ama yok. Onlar hep şey, bize tekahütlere halı sahalar.
1: Baksana o meydanlardan biri tabii. Kemal abi. Çok enteresan yani.
0: Ya, yani.
1: Bir takım şeyleri kaybettik bir yerlerde.
0: Çok kaybettik. Yani İstanbul gibi, tabii Kadıköy'ü de içine katıyorum. Dünyanın bana göre, benim ölçülerime göre yanılabilirim. Çok gezdim dünya kupalarında Avrupa
1: şampiyonu.
0: Evet. Bir numaralı kentidir.
1: Öyle.
0: Güzelliğiyle,
1: bu meslek sayesinde gezmediğimiz yer kalmadı. Ben de aynı fikirdeyim.
0: Manzarasıyla, havasıyla, şu suyla, bu suyla falan filan. Ve aynı zamanda da sporcu üreten bir şehir. Lefter nereden çıktı? Can Bartu nereden çıktı yeah. abi?
1: Yeah.
0: Yani. Bunların hepsi buralı arsalardan çıktı. Büyükada'dan çıktı. Can Bartu, Kuşdili, bilmem işte oralardan, genç takımdan. Daha şimdi Arap Yusuf nereden çıktı abi rahmetli Beşiktaşlı? Ama evet. Maalesef o şansımızı kaybettik.
1: Kaybettik, artık. Kaybettik. Peki final yapalım, biliyor muydunuz diyeceğiz. Ve bakalım neyi getireceğiz aklınıza? Şimdi küçük küçük bilgiler vereceğiz size. Neyle ilgili? Penaltı ile ilgili. Şimdi penaltı diye bir kavram futbolun ilk yıllarında yokmuş biliyor musunuz? Penaltı diye bir şey yok. Bu dediğimiz zaman bir hayli eski.
0: Çok eski.
1: Evet. Neredeyse bir 150 yılı var. 1871 yılında kalecilere topu elle tutma hakkı veriliyor. 78'de ilk düdük ne zaman kullanılıyor? Hakemin ilk düdüğü 1878'de. İlginç bir şey ya. Daha önce nasıl yapıyorlardı acaba? Bir bilgi, el kaldırıyorlarmış.
0: Ha, olabilir. Evet.
1: Enteresan. 84'te hakem tek yetkili oluyor. Penaltı 1891 yılında çıkıyor. Yani 130-129 yıl önce. Vay canına. Penaltı kavramı ve 2 Haziran 1891'de de Stoke-Stenotes County maçında bir penaltı kullanılıyor. Sonrasında şurada bir güzel görüntü vardı, onu verelim. Chelsea'li bir oyuncu, kaleci var ya, bundan önce bir onu verir misiniz? O fotoğrafta hemen ön plana çıkacak çünkü. Şöyle çizgili formalı oyuncular var. Orada sevgili Ercan, onu şey yaparsan Chelsea takımının bir görüntüsü olacak.
0: Takım fotoğrafı değil mi?
1: Evet evet, takım fotoğrafı Ercan.
0: Oturuyorlar ama saha değil orası değil mi?
1: Evet, öyle bir şeyde. Evet bu. Kaleci şu iri olan Kemal abi. Şimdi adam o kadar iri ki kaleyi kaplıyor. Diyorlar ki hep de öne çıkıp kapatıyormuş. Kaleciler çizgiden bir adım, şimdi bir ayak çizgide ya şu anda. Yeni kural, bu sene gelen kuraldan sonra bir ayağı çizgide
0: olacak. Daha beteri.
1: O zaman da demişler ki ya belli bir yerden fazla gidemesin. Bir adım olsun şeyi. Çünkü bu kaleci, gördüğünüz bu iri kıyım kaleci, bunu çok lehine kullandığı için ki takım kaptanı Fatty Fox çok enteresan ya, bunun üzerine koymuş o kuralda. Ya demiş, olmaz ki, bunun gibi kaleciler de çıkacak. Dolayısıyla kaleci ileri doğru çıkamasın. Bu hep altı pas çizgisine kadar çıkıp kurtarıyormuş. Zaten kaleyi kaplıyormuş. Dolayısıyla kalecilerin çıkamaması kuralı da bu arkadaşla beraber. Gelelim bizim tarafa. Bizim tarafa. Biz bunu zaman zaman işlemiştik. Öyle zannediyorum ki futbol severler de hatırlayacaktır. Ha, şunu da söyleyelim. Oradan geliriz ama. Türkiye Profesyonel Ligi'nin ilk penaltısı 25 Şubat 1959 Karagümrük Vefa maçı. Kadri Aytaç kullanıyor ama Baskın Soysal kurtarıyor. Olmuyor. İlk penaltı tamam ama Baskın Soysal kurtarıyor. Penaltıyı kullanan, ilk penaltıyı gole çeviren Türkiye Ligi'nde de hemen 25 Şubat'ta penaltı oldu ama kullanılamadı demedik. 15 Mart'ta Lefter Kadri Aytaç'ın yapamadığını yapıyor. Lefter Küçük Andanyodis'in Beykoz Ağları'na gönderdiği penaltı golü Türk futbol tarihinde, Süper Lig'in bugünkü anlamda, Süper Lig dediğimiz o sistemin ilk penaltı golü olarak tarihteki yerini alıyor değerli futbol severler. Onu da bir bilgi olarak sizinle paylaşalım. Her şeyi de söyleyelim. Daha önce onu burada zaman zaman vermiştik. Elemi usulüyle oynanan turnuvalarda berabere biten maçlarda ya tekrar maç olur ya kura atılır diye, ki burada bununla ilgili çeşitli hikayeleri paylaştık sizde. 68'de İtalya'nın kazandığı Avrupa Şampiyonası'nda olduğu gibi, ama İtalya Sovyetler Birliği karşılaşmış. Maç golsüz bitmiş, hatırlarsın. Hı-hı. Sen, biz tabii yokuz. Kazananı para atışı belirliyor. Böyle şey olur mu ya? O zaman diyorlar ki 1970'te
0: penaltı atılsın diyorlar.
1: Bari. Böyle kura ile falan olmaz bu iş. Penaltı atılsın. 1970'te İFAP diyor ki bundan sonra seri penaltı atışları atılacak. O da 1970 yılından itibaren geliyor. Penaltı ayrı bir hikaye. İlk penaltıyı işte anlattık, Türkiye'deki de 1959 Mart'ı.
0: Evet.
1: Lefter Beykoz'a atıyor. Şeyin atamaması da şey, Kadri Aytaç'ın.
0: Şurada bir resim var, onu verebilir miyiz arkadaşlar?
1: Bu mu?
0: Yok, takım fotoğrafı.
1: Bakayım. Şu fotoğraf çocuklar. Şu alttaki.
0: Ha, o.
1: O Chelsea'li iri yarının altındaki fotoğraf.
0: Bu Lefter'in bir orta korner atışı.
1: Evet.
0: Korneri bile nasıl atıyor baksana. Şimdi bu fotoğraf Karagümrük takımı.
1: Evet.
0: Kimler yok? Ayakta duranlar bana göre en sağ başta.
1: Bu taraf.
0: Evet. Özcan, Fenerbahçeli sol bek Özcan. Evet. Köksoy, Özcan Köksoy. Soldan üçüncü, yani soldan bana ayakta göre mı? Soldan üçüncü ayakta Tuncay, Fenerbahçe'de de oynadı. İniyoruz aşağıya. Sol başta bana göre yine oturan Kadri Santraf. Milli takımda da oynadı Brezilya maçında. 1-0 yenildiğimiz maçta milli takımı Santraf'ıydı Kadri. Sonra topu bıraktıktan sonra Dalyan'a geldi çok sık. Orada da oynadık. Onun yanında Tarık. Galatasaraylı Tarık Kutver. Aydın Yelken Fener'e, Tarık Kutver Galatasaray'a. Meşhur transfer. Öteki arkadaşları tanımaya çalışıyorum. Beni affetsinler. 40 sene geçmiş arada.
1: Hangi 40 ya? Bu kaç?
0: Daha fazla.
1: 69 yılı bu. 59-60 sezonu. Ne?
0: 60 sene geçmiş.
1: 60 sene geçmiş.
0: 60 sene geçmiş. Yok tanırım da. Yani biraz zorlamam lazım kendimi. Ama bu Kadri, Tarık Kutver, Tuncay ve Özcan. Yani onlar hemen tak gözüme çarptığı için onları söyledim. Mesela Özcan'ın yanındaki Ahmet'ti galiba. Bakayım bir daha bakayım. Ona benziyor ama. Yani ötekiler affetsin. Çok önemli bir Karagümrük takımı. Ya. Burada Kadri Madri yok daha. Hmm. Yani işte Türkiye'deki Kadri Aytaç'ın Galatasaray'dan Karagümrük'e transferi Türkiye'nin bir numaralı pahalı transferi. Bir
1: numara. Evet onu yaptık burada yani.
0: Sonra Şenol'la Birol gelir.
1: Evet.
0: Ama ilk pahalı transfer Kadri Aytaç'tır.
1: Türk futbol tarihinin sansasyonel transferi.
0: 57.500, 52.500 ikisinden biriydi kusura bakmasın eğer yanılıyorsam. Yer yerinden oynadı. Ne haberler gazetelerin birinci sayfalarında. Ya bu paraya işte Suadiye'de iki tane ev alınır. Yok bilmem
1: anlıyor
0: ne.
1: Anlıyor muydu?
0: Yok efendim Taksim'de bilmem ne açılırdı. Ne manşetler ha bırak spor sayfalarını.
1: Peki ağzına sağlık Kemal abi. Teşekkür ediyoruz. Değerli izleyenler sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir Zamanlar Futbol'dan bu haftalık da bu kadar efendim. İyi hafta sonları, mutlu yarınlar, hoşça kalın.

0: A Milli Futbol Takımı tarihi zaferler kazandığı ekranlara geri dönüyor.
1: Ceza var Semih!
0: UEFA Uluslar Ligi'nin en iyi takımları ATV, Aspor ve Turkuaz medya kanallarında boy gösteriyor. Bizim çocukların yıldızlar topluluğu Fransa, İtalya ve Belçika ile oynayacağı dev maçlar ATV ekranlarında.
2: Güzel bir pas Arda'dan Barış Alper!
0: Bitmedi. Dünya şampiyonu İspanya'dan, Uluslar Ligi'nin son şampiyonu Portekiz'e. Euro 2028'in ev sahibi İngiltere'den, Jürgen Klopp'la zirveye çıkmak isteyen Almanya'ya Avrupa'nın en iyi takımları ve en büyük yıldızlarının boy göstereceği süper maçlarda Aspor, A Haber ve A2'de. UEFA Uluslar Ligi'nin tüm heyecanı Eylül ayından itibaren Turkuaz medya kanallarında.
2: Gol pozisyonu ve gol!
0: Bizi izlemeye devam edin.

0: Türk kulüplerinin üzeri tamamen çizildi.
1: Her hafta bekliyorum. Bu hafta mı acaba çıkış yapacak?
2: İğneyi kendine batıracaksın. Sen ne yap?
3: Yok oyuncuları eksik. Yok şu oynamadı. 30 kere yener.
0: Yalan çiçek gibidir ama meyve vermez.
4: Türkiye yeni güne uyanırken spor severler gözünü sabah sporuyla açıyor.
0: O beklediğimiz rekabet ortamı gelecek mi acaba?
5: Öyleyse kritik anda kaybetmemeniz gerek.
0: Bir senede Avrupa olmasa mı?
4: Dünden kalanlar, güne yansıyanlar.
6: Detaylı olmadığını bir kez daha görmüş olduk.
7: Hiç kimse bizim takımlarımızdan büyük değildir.
0: Oyunu okuyamamasından mı bahsetmeliyiz?
4: Gazete başlıkları, canlı bağlantılar, stüdyo konukları.
0: Çok iyi bir ritim yakalamış gibi duruyor.
4: Nabzı sporla atanlar sabah sporunda buluşuyor.
5: Bazen verilen sözler kazanılacak paradan daha kıymetlidir.
0: Gençlere bir dönüş var mecburen.
3: Oyuncular maç seçiyorsa puan kaybediyorlar.
0: Hedeflerine ulaşmak için önemli adımlar atıyor ki bunlardan biri prim.
8: Gerçek taraftar profili bu değildir.
7: Bir transferi yapıyorsanız oynatmak için almanız lazım.
1: İnişli çıkışlı grafikler adamı mahvet.
0: Konuşulacak konular var. Hangi hikayeler netleşecek?
4: Demet Gedik'in sunduğu sabah sporu hafta içi her sabah 8'de Aspor'da.
9: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak

0: Siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın. Reklam.
1: A Spor Radyo.

0: Bir Zamanlar Futbol'a hoş geldiniz efendim. Hepinize keyifli bir hafta sonu tatili diliyoruz. Yine çok güzel, çok keyifli zaman geçireceğinizi düşündüğümüz bir program hazırladık sizlere. Sevgili Kemal Belgin'le birlikte yaklaşık 50 dakika boyunca futbolumuzun geçmişinden bugüne bir yolculuğa çıkartacağız sizlere. Her zaman tekrar ediyorum, yine söyleyeyim, o günleri hatırlayanlar için güzel bir hatıra iade etme, bilmeyenler için de çok önemli sıra dışı bilgileri edinme fırsatı oluyor bu program. Amacımız bir yandan da bugünün gündemini o günlerden bugüne çıkarımlar yapmak, mesajlar vermek. Kemal abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Hemen start verelim. Yoğun konularımız, güzel, keyifli dosyalarımız var. Bir futbol, nereden başlayacağız? Unutulmaz anlardan başlayacağız. Ve bakalım hangi unutulmaz anlara götüreceğiz sizleri. Efendim, futbolun spektaküler hareketleri vardır. Onlar herkesi, bütün futbol severleri mest eder. Röveşata da işte bu hareketlerden biri. Röveşata golleri olduğu zaman futbol severlerin mest olduğu, unutulmaz, hani bugünkü ifadeyle jeneriklik goller çıkar ortaya. Biraz onlardan bahsedelim dedik. Bir kısmı tabii özellikle televizyonun devreye girmesinden sonra hepimizin hatıralarında, hafızalarında, onları buradan paylaşacağız. Ama bir kısmını maalesef pek görme imkanı yok. Fotoğraflardan, siyah beyaz resimlerden ve işte böyle göz tanığı olan isimlerden duyabiliyoruz. Nereden başlayalım dedik? Suat Mamat'tan başlayalım dedik. O neresi abi? Direk mi o ya?
1: Şeref Stadı.
0: Hayır.
1: Ha, kale direği tabii.
0: Stad.
1: Şeref Stadı da kale direği orası.
0: Bayağı bir zıplamış yani.
1: Ya şimdi tabii bu yani makas.
0: Bu bir yarım volemsi.
1: Yarım vole makas. Röveşata bunu bizim futbol sahalarımızda bizim gördüğümüz kadar, o zaman televizyon melevizyon yok.
0: Evet.
1: İstanbul'da bizim gördüğümüz kadar bu işin piri, sahneleyen, bize bunu tanıtan Suat Mamat'tır, rahmetli. Daha yeni vefat etti. İki sene falan filan.
0: Rahmet eylesin.
1: Ya müthiş bir estetik hareketi vardı. İşte burada da Beşiktaş'a gittikten sonra Galatasaray'dan Şeref Stadı bu. Şeref Stadı'nda bir idmanda.
0: Yani şeyin kenarı, denizin, boğazın kenarında o.
1: Otel
0: bunları şimdi da işledik aslında. Yani otel şimdi Fiçirağan Oteli'nin olduğu bölgede.
1: Yer işte, tabii.
0: Bu statları da, İstanbul'un eski statlarını tabii da burada yine ele almıştık. Bir mesaj geldi şu eski statları işleyin diye, ama iki sene önceydi galiba. Geçen sene yaptık galiba.
1: Yaptık.
0: Öyle mesajlar da geliyor, istekler de geliyor. Zaman zaman tazeleriz hafızaları tabii ki, ama bu konuyu yapmıştık. Şimdi tabii üstün bir teknik ve aynı işi çalışmayı gerektiriyor bu. Yani onu antrene etmek, vücut yapısı da uygun olmalı. Suat Mamat
1: ince,
0: hafızalarda
1: ince uzun. Yani Suat Mamat'ın nereden baksan 1.86 falan boyu vardı. Hı-hı. İnce uzun. Zaten top sürüşü, topu verişi falan hepten estetik yani. Ondan sonra Galatasaray takımının sağ içi, sağ hafızıydı, öyle söyleyeyim. Bu çok genç hali rahmetlinin. Sonra Galatasaray'ın Beşiktaş'ı yenip şampiyon olduğu gece, Metin Oktay'ın penaltı golüyle, hı-hı, araları açılmıştı Baba Gündüz'de. Ondan sonra bu vefadayken tabii, bak en başta da Güray. Benim hem genç takımdan takım kaptanımız Naci Erdem'in yeğeni vefaya gitmişti. Beşiktaş'ta da oynadı. Bak en başta Bekir, yanında Zeki, eski Fenerli. Savaş bizim. Takıma bak ya, be Suat Mamat işte zaten orada.
0: Evet. Ortada değil mi?
1: He, ortada bıyıklı.
0: İlk hani söyleyebileceğimiz, röveşat olsası tabii diyebileceğimiz hafızalara da yer edinecek Suat Mamat. Peki yine senin bize hatırlattığın, bizim çok vakıf olmadığımız bir isim daha var, Ali Soydan.
1: Ali Soydan, yani Selim Soydan'ın kardeşi. Rahmetli oldu, yeni rahmetli oldu. Levent'te cenazesine de gittik hatta. Allah rahmet eylesin. Ali Soydan şurada Beyoğluspor'un sol açığı.
0: Evet.
1: Galatasaray'da oynarken Fenerbahçe'yi 3-1, yanlış hatırlamıyorsam, Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-1 yendiği maçta muazzam bir röveşata golü attı. Yani şöyle söyleyebilirim, Ali Soy'dan, yine bizim İstanbul'da izlediğimiz kadar, o zaman yine vurgulayayım, televizyon yok, bir şey yok, İlk fiyakalı röveşata golü Ali Soydan'a aittir. Fener'e attığı gol. İki tanesini, hı hı, Büyük Ali attı. Ali Beratlıgil. Allah rahmet eylesin o da. Üçüncü golü de Ali Soydan attı. Ve bu Ali Soydan'ın Fenerbahçe'ye attığı bu röveşata golü aylar değil, yıllarca konuşuldu Türkiye'de. Yani vay be, Ali'yi hatırlıyorsun değil mi? Ne röveşata golü atmıştı falan filan diye. Yani bizim futbol tarihimize Ali Soydan bu röveşata golüyle ismini yazdırmıştır rahatlıkla diyebilirim. Çünkü o güne kadar o tip bir röveşata golü, ha Suat yaptı çok, ama Suat'ın röveşata golünü hatırlamıyorum. Çok röveşata yaptı, top çıkardı savunmadan, hücumda yine attı, gol olmadı falan. Ama Ali Soydan'ınki Galatasaray'ın Fenerbahçe 3 golle yendiği maçta,
2: bir de bir derbi maçta,
1: derbi maçta son golü bu. Sonra aynı Küçük Ali Fener'e transfer oldu. Yani Fenerbahçe'de de oynadı. Turgay Şeren, Coşkun abi rahmetli, Kadir Aytaç'a bak, yanında İsfendiyar. Büyük Ali. Bak demin bahsettim ya.
2: Evet.
1: İsfendiyar'ın solundaki Büyük Ali. Ellerini kaldırdı.
2: Çok eski
1: bir fotoğraflar. Tabii. Coşkun abinin de
2: aşağı yukarı 60 yıllık falan.
1: Tabii yeni Galatasaray. Bak mesela Metin yok burada. Belki de burada en kenarda ama göremiyoruz onu.
2: Evet. Benim şurada bir fotoğrafta dışına var, orada bir kişi daha var.
1: Benim gördüğüm işte Büyük Ali, İsfendiyar, Kadri, Turgay abi, Coşkun abi, rahatlıkla öyle diyebilirim. Hep bunlar iyi dostluklarımız oldu.
2: Evet.
1: Kişiler. Suat burada, Mamat, Ali zaten olmaz da Suat Mamat'ı bilmiyorum, yani şu anda gözükmüyor fotoğraf. Belki burada, belki şu el kaldırmışların arasında yüzü gözükmeyen var. Boyu evet, biraz onu andırıyor sanki. Yani
2: peki uzun. Kemal abi, tabii televizyondan sonra işin rengi değişti.
1: Değişti artık, herkes neyin ne olduğunu.
2: 90'lı yıllara gelelim, birkaç görüntü rica edelim bakalım. Ercan bize onları ekrana taşısın. Hafızaları tazeleyelim. Bir 20 yıl öncesine falan, 20-25 yıl öncesine kadar gideceğiz ve o görüntülerle hafızalarımızı tazeleyeceğiz. İşte 1998 yılına gittik. Bakın şimdi namı değer Şifo Mehmet,
1: Şifo değil
2: Mehmet
1: o?
2: Özdilek, evet. Galatasaray derbisinde röveşatayla böyle atmış golü. Yani bu tabi özel bir yetenek istiyor. Çok da güzel pozisyonunu almış, tam röveşata golü. Tam. Evet.
1: Bir kere bunu yapman için şeyin olacak, yumuşaklık olacak vücutta.
2: Değil mi?
1: Bel yumuşaklığı olacak. Ayağı iyi basacaksın.
2: Valla küt diye düşmek de var o sırtının üstüne.
1: Tabii, yani kolay bir iş değildir bu. Denk gelmez, out'a gider, o ayrı hikaye.
2: Evet.
1: Ama burada bunu yapmak mecburiyetinde gibisin. Çünkü bir sürü savunma oyuncusu var. Doğru. İndireyim. Şimdi mesela bizde var. İndireyim, alayım, döneyim de şunu da bir çalım atayım diyor. Evet. Sonra takımı kontra takıyor.
2: Tabii. Nerede yapacaksın onu? Onu yaptırırlar mı? Hele artık.
1: Ali Samiyen bu. Tabii.
2: Peki aynı yıllardan, hatta aynı sezondan bir başka röveşata ustası gelecek şimdi. Ki öyle zannediyorum ki 90'lı yıllara röveşatalarıyla damga vurmuştu. Kolayca tahmin edeceksiniz. Bu da birleşik hareket.
1: Evet, Tanju Çolak.
2: Yani bu işleri çok yapardı.
1: Tabii. İşte bak orada Tanju şu topu ben indireyim bakayım dese, Beşiktaş takımı değil mi o karşıdaki?
2: Bu tabii şey Kadir maçı, Sakarya maçı abi.
1: Sakarya maçı mı? Evet. Kadir'e benzettim, sol bek ya. Neyse, olabilir Sakarya, yani onda şey değilim, iddialı değilim, ama şurada da Tanju ben şu topu bir indireyim bakayım dese bu gol gitti.
2: Bir de burada birleşik hareket var, yani göğsüyle önüne düşürüyor. Pozisyon yani, alıyor.
1: Tabii. Şimdi hop kaldırıyor. Orada bakıyor. Bir de indireyim bakayım, şurada birine vereyim de alır mıyım dese gitti.
2: Müthiş
1: gol.
2: Müthiş ustalık tabii, isteyen bir gol.
1: Tabii.
2: Peki şimdi 2000'li yıllara gelelim.
1: Tanju'nun işi buydu zaten.
2: Değil mi?
1: Tabii canım, işi bu.
2: Bir kez daha seyredelim şu güzel röveşata golünü. Tanju bunları çok yaptı ama, onu da söyleyelim.
1: Tabii. Tanju'nun en büyük hatası Galatasaray'dan Fener'e gitmektir.
2: Evet, 2000'lere geldik. Bakalım kim gelecek şimdi? O Alex'in golü geliyor.
1: Tabii hem de sağ ayağıyla galiba. Değil mi?
2: Büyük iş bu da.
1: Tabii.
2: Alex'in Samsun Spor'a attığı gol, bu da hafızalardadır. 2005 sezonuydu diye hatırlıyorum.
1: Burası Ankara mıydı ya?
2: Burası Fenerbahçe'ydi.
1: Fenerbahçe'ydi mi?
2: Çekim açısından dolayı belki öyle geldi sana. Hı. Alex.
1: Bak o, bu da indirmeye kalksa yanında adam gitti. Var rakipten.
2: Ve
1: diye.
2: Aşağı yukarı 15 metre civarında kaleye. Hafif kıvrılmış burada ama.
1: Ne olursa olsun sağ ayak.
2: Bunu bir de sağ ayak.
1: Sol değil yani.
2: Ortayı yapan da Ümit Özat. Solundan sağına aldı. Ortayı kesti. Alex de Souza, Fenerbahçelilerin özlemle yad ettiği bir isim şimdilerde. Peki bir başkası var. O da bu röveşata golleriyle çok keyif verdi futbol severlere. Musa Sow.
1: Musa Sow. Tabii bunu
2: Sow da bunu iş çok yapardı. Hatta vuramayacağı toplara bile
1: tabii
2: röveşata denemesi yapardı.
1: Bu tam
2: böyle
1: röveşata
2: çok gol
1: değil.
2: Attı. Bu tam olmamış, evet.
1: Yani
2: ama
1: çünkü
2: bu şekilde çok kolay. Avrupa maçında da attı.
1: Tabii attı da ben ona bir şey demiyorum da bak mesela abi, bir tane geliyor. Daha var. Bak neden demiyorum röveşata? Bir
2: tek ayakla ayak,
1: tabii bir ayak
2: için
1: yere basıyor.
2: Bir bakalım ona, doğru bir şey söyledin abi.
1: Tabii bir ayak yere basıyor. Yani
2: gol.
1: Şimdi
2: Manchester United maçı mı bu? Ne
1: evet,
2: maçı
1: evet,
2: bu?
1: Evet evet galiba.
2: Mi?
1: Şimdi bir Alex'in attığına bak. Efendime söyleyeyim daha evvel Şifon'un attığına bak. Tanju'nun attığına bak. Bir de bunun attığına bak. Bunun bu iki golde bir ayak yerde sağlam bir kere desteğini alıyor.
2: Ondan sonra yerden
1: tabii
2: ayrılıyor
1: tabii,
2: vuruşla
1: yani
2: beraber.
1: Bu tam röveşata değil.
2: Yani Tanju'nunki, Alex'inki, Şifon'unki daha farklı.
1: Tabii onlar ikisi de yerden kalkmışlar yukarıya.
2: Ha, şu olabilir.
1: Bakayım,
2: şuna bir bakalım.
1: Bir dakika konuşurken.
2: Feyenoord maçı.
1: Evet bu olabilir.
2: Bak. Şimdi gelecek. Bir de yanında da öyle bir savunma. Ha, bu daha şey.
1: Daha yatkın çünkü sol ayak da biraz hareket yapmış
2: evet
1: burada. Ama yine de daha evvel izlediğimiz, yani şurada izlediğimiz
2: estetik olarak diğerleri daha röveşata,
1: röveşata
2: tanımına
1: tam
2: uygun
1: röveşata,
2: değil mi?
1: Tabii tam röveşata.
2: Evet, Musa Sow da bu tip golleri çok seven, çok atan bir oyuncuydu. 2010'lara gelmiş olduk ve son dönemden bir golle şimdi bu işin bu işin nirvanası bence.
1: E tamam işte İbrahim İbrahimovic yani.
2: Attığı yere şeyden genelden mi görebilecek miyiz onu? Bu işin nirvanası bu herhalde ya. Bakalım da.
1: Onlar şimdi da şaşırıyorlar. Kenardaki
2: zaten bu açıdan var. Ama bu ceza sahasının bayağı bir dışı. Yani.
1: Evet evet. Kenardakiler de diyorlar ki vay ya nasıl olur böyle
2: ya,
1: bir şey diyorlar.
2: Ya.
1: Tabii. Bak iki böyle ayakta
2: şey
1: havada. Ya destek yani
2: bu
1: yok.
2: Aşağı yukarı kaleye 25 metre. Hatırlar
1: tabii
2: zaten futbol severler. Bu işin nirvanası herhalde diyebiliriz.
1: Tabii, yani.
2: Evet. Güzel röveşataları geçmişten bugüne bu şekilde hatırlamış olduk. O zaman hemen ikinci konu başlığımıza gidelim. Bir futbolcu bir hikaye diyelim. Bakalım hangi futbolcuyla tanıştıracağız sizi. Evet, bir futbolcu bir hikayede kimi konuşacağız? Puşkaş Ergun'u. Çok teknik olduğu için mi Puşkaş diyorlar?
1: Yani şöyle
2: yani,
1: Puşkaş
2: stili benzediği için.
1: Stili benzediği için Macar futbolunun efsane ismi
2: evet
1: biliyorsun. İşte ihtilalden sonra İspanya'ya kaçıyor. Real Madrid filan falan. Çok önemli bir hem kurucu hem oynatıcı hem yönetici bir oyuncu tip. Şimdi burada da işte biraz hareketleri benzediği için Ergun Öztun'a İzmir'den transfer edildi.
2: Evet.
1: Ve gelir gelmez de hemen isim yapıştırıldı Puşkaş.
2: Bu 62'nin Fenerbahçesi.
1: Evet. İşte yerde oturanlar yani solda Selim bizim soydan.
2: Selim abi
1: Puşkaş
2: soydan.
1: Puşkaş Ergin, rahmetli Mikro Tuncay.
2: Evet.
1: Ve gelir gelmez bu unvanı kaptı Ergun Öztun'a. Puşkaş Ergun. Yani kimse Ergun Mergun demezdi.
2: Değil mi?
1: Puşkas ne haber? Puşkas hoş geldi. Puşkas'a bak ya falan.
2: Önceki hafta galiba konuştuk. Şu lakapları bir yapsanıza diye yaptık ama o kadar çok şey geliyor ki lakapların hikayeleriyle ilgili bir yine yapalım Kemal abi onu bu sezon.
1: Neyi yapalım yani, tabii. O lakap bak yani lafını unutma. Eskiden o dönemlerde daha çok futbolcu adıyla anılmazdı. Lakabıyla anılır.
2: Değil mi?
1: Tabii. Yani mesela şimdi bu takımda kim var? Avni var bizim rahmetli. Hı hı. Laz. Lakabı o. Rahmetli Basri abi. Basri Dirimlili deli.
2: Deli ya, Basri.
1: Yani o yani lakapları bunlar.
2: İşte bunlar futbolun senior, doğal amca, olduğu ha. günlerden. Futbolun evet. şimdiki gibi böyle endüstrileşmediği.
1: Yok ya.
2: Hani tüfek icat oldu, mertlik bozuldu dönemi değil bu.
1: Değil bak işte Can Bartu. Senior. Sinyor. Hiç kimse Can Bartu demezdi ya, sinyor.
2: Tahta bacak diyorlar.
1: İsmet.
2: Bacak.
1: Evet tahta bacak İsmet. İsmet diye kimse tahta bacak. Yani neden işte o zamanki taraftar.
2: Her
1: o
2: şey
1: zamanki
2: daha doğalmış.
1: Daha doğal. Bakıyor diyor ki ya şuna bir bak diyor. Burada da Puşkas Ergun mesela. İsmail Kurt rahmetli.
2: Önde değil mi?
1: Evet solda. Yüksel abi. Yüksel şey. Yanında Puşkas Ergun. Şükrü Birant. Ziya. Bizim rahmetli Haldun genç takımdan A takımına çıkmıştı. Ondan sonra. Şimdi Puşkas Ergun işte Puşkas yani Ergun diye kimse bilmez. Yani

0: Hala sağ, Allah selamet versin. Nerede rastlasan kulübesi. Puşkas ne haber? Nasılsın Puşkas? Ne haber? Ne oldu işte, gördün mü finalin golünü Puşkas? Ya kimse Ergun demedi senelerce.
1: Ağırlıklı olarak Karşıyaka, Fenerbahçe ve sonrasında da son dönem galiba yanılmıyorsam Bursa yılları ön plana çıkıyor.
0: Bir özelliği daha var.
1: İlk gol değil mi?
0: Hayır.
1: Fenerbahçe'nin galiba ilk golü mü süper, yani şimdiki adıyla süper, bir de Bursa'nın da galiba ilk golü. Öyle hatırlıyorum.
0: En önemli özelliği ne?
1: He, onu sen anlatacaksın, evet.
0: İlk Türkiye'de yurt dışında menisküs ameliyatı olan oyuncu.
1: Aa, o da bak bunu söylememişti.
0: Tabii. O zaman burada da bak en başta solda oturmuş Serkan var bak, Abdullah'ın yanında.
1: Bir dönem herkes 80'lerde Müller Wolfhard'a giderdi. O zaman hangi ülkeye? Almanya değil
0: İtalya.
1: Herhalde.
0: İtalya mı? La Cava. Doktorun adı La Cava.
1: Bir ara Avusturya'da da oynamış değil mi?
0: Tabii tabii, La Cava. Orada Türkiye'de, çünkü Ergun menisküs oldu. Dediler ki Türkiye'de bu iş olmaz kardeşim. He. Ve en usta kim? La Cava. İtalya'ya La Cava'ya gitti Puşkas. Ameliyatını oldu geldi. Eskiden menisküs ameliyatı olduğun zaman geçmiş olsun, 5 ay falan oynamazdın. Şimdiki gibi 15 gün sonra.
1: 67'de 60 bin liraya Bursa Spor'a gitmiş. 1967.
0: Tabii. 5-6 ay oynamazdın. Döndü geldi iyileşti. 2 ay sonra bir daha menisküs oldu. Bu sefer öbür bacakta. Ya yani öyle de bir şanssız bir oyuncu.
1: O zaman 5-6 ay, şimdi 3-4 haftada dönüyor.
0: Yok, tabii canım, 2 hafta sonra antrenmanlara tabii başlıyorsun. 3. hafta takımdasın. Yani o zaman La Cava'ya gidilirdi menisküs ameliyatı olunmaya. Bak şuraya bak, Naci, Puşkas, Ergun, Can Bartu. Allah uzun ömürler versin. Üçü de sağ. Evelallah.
1: Bir de şeyi anlatmıştın. Şu hani offside'a düşme düşmeme meselesini.
0: Şimdi Puşkas, Ergun çok iyi oyunu organize eden, iyi pas atan, oyun zekası üstün bir oyuncu. Bence zaten bizim dönemimizde herkes de öyle şey yapabilirdi. En büyük ve en ciddi özelliği, offside'daki oyuncuya futbol hayatında bir kere belki top atmıştır. Belki bir kere. Ben rastlamadım. Ya
1: çok önemli bir şey söylüyorsun şu anda. Oyunu aklıyla oynamak.
0: Tabii.
1: Ve işte top gelmeden planını yapmak, topu atacağı tabii yerin de neresi olduğunu bilmek gibi tabii futbolcunun aslında zeki olmasını gerektiren tabii özellikleri var.
0: Lefterle mikronun arasında. Burada da.
1: Evet. Topun biraz bu tarafı, solunda. Evet.
0: Ve Puşkas mesela topu alır. Güzel bir atak çıkmış Fenerbahçe. Saklar. Neden biliyor musun? Çünkü offside'de iki kişi var. Onları da atsın diye bekliyor. Onlara böyle yapardı. Çıkın. Çıkın. Çıkın derdi.
1: Şimdilerde bilmem o görüntüler var mı? Offside'a yakalanan. Aa ben değilim diyen. Yani bugünlerde işler sıkıntılı.
0: Şuraya bak. 5 yani metre offside attılar abi.
1: Böyle. Yani belli yani şurada atmanın, ya ayan beyan ortada.
0: Şimdi bu kaçıyor ya, Puşkas buna böyle eğer görürse, atma pozisyondaysa böyle yapar. Çık der.
1: Bak.
0: Tabii kaç metre.
1: Belli adamın 2-3 metre ötede.
0: Atmazdı hiç. Ben şahsen tanık olmadım.
1: Hadi bu bir nebze. Bu bir nebze. Deminki daha kötüydü.
0: Ben tanık olmadım. Bak. Puşkas. Diyeceksin ki Puşkas'a, şu herifi atsana bak ne güzel kaçıyor, hadi anam der. Offside adam çıksın der. Yani oradan o çizgiyi, o ihlali görebilmek büyük ustalık ister.
1: Doğru.
0: Ne oyuncular seyrettik. Yani iyi top atan işte Lefter'di, Can'dı, Kadri'ydi, Suat'tı, Babar Recep'ti. Hani biraz üç büyüklerden bahsediyorum ama hepsi atmışlardır offside'daki adama. Bak bunu atmaz Puşkas Ergun. Bak adam ne yapıyor bak.
1: Bak çıksana gelse diyor. Ne diyor.
0: O da iyi.
1: Gelse ne diyor.
0: Gelse ne diyor. Tabii.
1: Zaten bakmayı, ya şu çok önemli. Bir hücum oyuncusunun rakip savunmayı kontrol etmesi, rakip savunmanın offside taktiğini belirleyen oyuncunun da hücumcuları kontrol etmesi kadar bu işin
0: vay
1: doğal yönü olan şey yok ki. Bu işin ABC'si bunlar.
0: Yani burada da sivil kıyafetle öyle diyeyim Ergun kardeşimiz. En büyük, bu çok önemli bir özelliktir futbolculukta. Çok ama çok önemli bir özellik.
1: Aynı fikirdeyim.
0: Ve ben bak bu kadar seyrettim Fenerbahçe'ye geldiği, Karşıyaka'dan seyredemedim. Fenerbahçe'ye geldiğinden beri
1: 53-56 Karşıyaka, 56-63 Fenerbahçe. Tabii, 7 sene. 56'dan

0: 50 haftadan sonrasını. Sonra işte Bursa'ya falan gitti izleyebildiğim
1: vallahi
0: kadarıyla.
1: Valla Bursa var, Rize'de var. En son Rize'de bırakmış.
0: Yani artık orada şey. 68-69'da. Emeklilik dönemi. Hiçbir gün ben görmedim ya. Ergun bir top atacak, hakem bayrak kaldıracak. Aa, bir bakacağız herif 2 metre offside atılan adam. Yok. Kol yaptı be, pazı yaptı böyle eliyle. Çık, çık, çık atayım sana. Bir de yani şimdi kimse yanlış anlamasın. Bir dönem Fenerbahçe takımında oynarken offside'a düşmesi, düşmemesi mucize olan oyuncular vardı.
1: He.
0: Ona rağmen el kol yaptı böyle çıkın diye. Şu takıma bak, en başta Nedim abi yanında rahmetli, mikro rahmetli. Lefter toprağı.
1: Günümüzde de Burak var mesela. Offside kralı değil mi? Bir yandan gol kralı oluyor,
0: bak,
1: bir yandan
0: da offside kralı. Puşkas Ergun eğer olak, yani bir senaryo yazalım. Bugün Burak oynasaydı veya Ergun Öztun o gün oynasaydı, Burak bugün düşüyorsa bir maçta 7 defa offside'a, Ergun Öztun'a sayesinde ya bir defa ya iki defa belki düşerdi. Şuraya bak, Seraç da var, Özcan, Can, Naci abi, Osman, Yüksel. Seraç vefat etti arka sırada bir tek, ötekiler sağ.
2: O zamanlar bak ver. Şey yokmuş formada.
0: Ne o?
2: Logo, takım amblemi.
0: Yani bu yanlış görmüyorsam eğer, sanki Fenerbahçe'nin tahta tribününün stadı.
1: Tahta tribünü değil mi?
0: He, orada bir hazırlık maçı yazın oldu. Ne maçta
1: olabilir
0: ama 15 bin 20 bin kişi. Bak bu da yine bak.
1: Bu İnönü.
0: İnönü. En başta bak şimdi mesela, en başta elinde kupa mı ne var? Can Bartu'nun evet. Yanında biri duruyor.
1: Ufaklık.
0: Yok yok, ayakta ayakta. He. Can Bartu'nun yanında.
1: Ha bir dakika, pardon,
0: ayakta.
1: Evet,
0: en
1: evet.
0: Sağa başta.
1: Tamam.
0: Şimdi bu Necdet desen kimse de, deve Necdet dersen herkes tanır.
1: Uzun boylu olan değil mi? En başta.
0: Yanında Senior, onun yanında Laz Avni, Deli Bas.
1: Öyle gidiyor.
0: Ordinarius Lefter. Arnavut Niyazi, Nedim abi, Topaç Nedim, en başta Deli Turan. Ya bunların evet. Hepsinin Puşkas Ergun, Klink Selahattin kaleci. Seraç. Yani Seracettin'e kimse Seracettin demedi tarihte. Hep Seraç.
2: Evet. Peki Puşkas Ergun'u da bu şekilde hatırladık. O zaman bir kez daha geçmiş zaman olur ki diyelim. Ve bir şöyle bir milli maçları hatırlayalım. Burada senin devreye girmen lazım abi.
0: Şimdi
2: ben buraya yetişemem.
0: Reha veya Bülent abi, yukarı Turgay, Donanma Kamil.
2: Turgay Şeren bile çok gençmiş.
0: Tabii Halit abi, Kör Galip en başta hakemin yanında. Aşağıda Galatasaray, Muzaffer, Lefter, Ayva Erol mesela. Erol Keskin. Ayva abi lakabı. Ne yapayım yani? Ben koymadım. En sağda Naci abi. Ondan sonra tek Şevket miydi ya? Naci abiyle Erol'un yanındaki. Yani bu
1: burada
0: da çok, bu çok eski. Halit abi bile oynuyor, hesap et. Halit Derin.
2: 50. Oo.
0: Yani bu
2: 68 yıl abi.
0: Tabii Turgay, Turgay Şeren'in falan ilk şeyleri. Söyle adını, ilk maçları. Düşünebiliyor musun abi? Kör Galip falan var vefalı, en başta hakemin yanındaki. Bayağı eski bu yani. 50 değil mi? 50.
2: 50.
0: 50 tabii, çok eski. İnönü stadı.
2: Bunun peki
0: ama yani mesela burada şey yok. Diyorsun yani gurbetçi mi?
2: Evet tabii, nerede? Nerede? Sence hangisini başarı olarak vurgulamak lazım? Tabii şöyle, milli takımın daha geniş bir havuzdan seçilmesi güzel bir şey. Ama şimdi bakıyorum, sadece gurbetçi futbolcu diye yurt içinde benzer performansla çok futbolcu varken yurt dışındaki gurbetçilere yönelmek gibi bir moda başladı. Şeyi anlayabiliyorum, şimdi artık büyük takımlarla Anadolu takımları arasındaki makas daraldı. Dolayısıyla Anadolu takımlarından da, dört büyükler dışında kalan takımlardan bolca oyuncu almak son derece mantıklı. Bunda bir şey yok ama şey enteresan geliyor bana. İlla gurbetçi oyunculardan benzeri var burada çok.
0: Şimdi şöyle, tabii ki her takımdan milli takım için yararlanmak son derece normal. Ama bugün üç büyüklerin dışında

0: Onu da katalım hadi. Dışındaki takımlarda uf, iyi, af, uf dediğimiz oyuncuların hepsi yabancı bir kere. Hiç yerli yok.
1: Evet.
0: Yok. Yerli yok.
1: Çok sınırlı.
0: Dolayısıyla diyorlar ki herhalde ya işte Almanya'da altyapı, maltyapı, üst yapı, kenar yapı, oradaki adam biraz bir şeydir filan, oynuyor da zaten diye onu alıyorlar. Neden? 14 yabancıya izin çıkarmışsın. Sahaya çıkıyorlar 11 yabancı. 3 de kenarda. Yerli yok. Yani gidiyorsun diyorsun hani taşra işte Anadolu'dan hani diğer birinci ligin diğer kulüplerine, orada da yabancılar hep ön planda. Ya Adem'i mi alacağım yani milli takıma? Yani hiç kimse darılmasın. Ne oluyor? İşte diyorlar ki şey Mevlüt. O da geldi ya hoş buraya artık.
1: Geldi hiç ortada yok.
0: Ortada
1: yerinde
0: yok.
1: Yerler esiyor.
0: Geçen gün attı bir gol galiba. Yani biz hep konuştuk. Dedik ki Danimarka milli takımı tamamı yurt dışından alınıyor. Hatta ben bizim teknik direktör Sepp Piontek'le bu yüzden birbirimize de girdik.
1: Evet anlatmıştık.
0: Dedim ki Danimarka milli takımı çok başarılı da sen bir tane oyuncu mu oynatıyorsun Danimarka liginden dedim. Dışarıdakilerin hepsini çağırıyorsun. Takım kuruyorsun filan dedik. Ama o Danimarka'dan yurt dışına gitmiş oyuncuların neredeyse tamamına yakını iyi top oynuyor. İyi topçu. Belki de haklı adam onları toplamakla. Ama ben...
1: Kaynak ama Danimarka oradan gitmişler.
0: Oradan gidiyorlar. Ama
1: biz dışarıdan altyapıyı almışları getirmeye çalışıyoruz.
0: Dışarıda altyapıda işte Almanya'da veya ne bileyim Avusturya'da, Belçika'da.
1: Ya oynamayanları alıyoruz. 8-10 maç hafta geçmiş. 5 dakikası var. Milli takıma koyuyoruz.
0: Dönüp bakıyor alan herhalde. Ya bunu aldım da ben diyor işte ne bileyim bilmem ne takım Brüj de oynuyor attım kafadan. Ya bizdeki diyor buradaki diyor kim var diyor onu onun içinden çıkamıyor. Yani bu çok Türk futbolu için çok ciddi bir kaostur. Eskiden yabancı mabancı bir tane falan vardı. İşte üç büyüklerde oyuncular vardı abi. Oradan yararlanıyordun. Alıyordun. İşte Lefter'di, Can'dı, Kadri'ydi, Suat'tı. Baba Recep'ti, Ali İhsan'dı. Al babam al. Kıyamet gibi oyuncu var. Düşünebiliyor musun?
1: Ve bizim 2002-2008'imizde de tamam yine yabancılar vardı ama çok iyi jenerasyonlar yakalayabilmiştik. Sayılar bu noktada değildi. Bir, ilk 11'de çok daha fazla Türk oyuncu oynuyordu takımlarda. Yani 2000'de Avrupa şampiyonu olmuş Galatasaray'da kaç yabancı vardı?
0: Tabii işte bir tek kaleci Tafarel.
1: Hacı Popescu.
0: Hacı Popescu. Bülent, Fatih, Hakan Ünsal, Ergün Pembe, Arif. Yani malum santrfor. Yani çok yani yararlanabiliyordun. Çok yerli iyi oyuncu vardı. Şimdi yok. Mecburen diyor ki herif ya işte Almanya'da bu diyor Fortuna Düsseldorf'ta altyapı yapmış diyor bilmem ne işte falan profesyonel bir alalım diyorlar. Evet. Sen bana söyler misin abi? Bugün 5 tane oyuncu var Topal girdikten sonra 3 evet. Büyüklerden değil mi? Bana birisi desin ki ya bu ne biçim Lucescu ya Galatasaray'da daha 3 kişi daha var Fener'de 3 kişi daha var Beşiktaş'ta saysın bakayım bana da eleştirsin Lucescu'yu niye almadı diye. Hadi saysınlar. Ozan'ı mı alacak abi?
1: Belki üç büyükler penceresinden değil ama ligin genelinden biraz daha tarama yapılabileceğini
0: İşte yapamıyorsun onu da. Çünkü neden? Ligin genelinde de yabancılar iyi oynuyor.
1: Ne bileyim şimdi böyle düşününce.
0: Bir tek işte bu Meriç çıktı. O da Fener altyapı şeye gidiyor. Lizbon'a gidiyor. Lizbon'a mı nereye işte Portekiz'e bir yere. Oradan geri geliyor buraya yani. O çıktı. Başka kim alacağım abi? Stoper. Bana söyler misin?
1: İşte Fener altyapısındayken çıkamadı ama.
0: İşte
1: çıkartmayanlar düşünüyor.
0: Bakmıyorsun ki oraya.
1: Şimdi tekrar alabilir miyiz falan diye haberler ya çok enteresan. işte.
0: Bakmıyorsun ki oraya.
1: Peki milli takıma başarılar dileyelim. Geçmiş zaman olur ki diyelim bir futbol duayeninin hatıralarına bakacağız şimdi. Hep beraber gidiyoruz. Bugün Metin Hoca'dan, Metin

0: Sizin Türel'den bahsedeceğiz.
1: Eyvah, ben yandım.
0: Sizin de yakın dostunuz.
1: Ben yandım.
0: Kemal abi. Bir yandan futbolculuk yaşamı, bir yandan teknik adamlık yaşamı. Ve kendi ağzından da küçük küçük anekdotlarla ve çok az görülmüş fotoğraflarla Metin Türel'i anlatacağız. Bir kısım futbol sever, yaşları yetenler tanıyor. Bir kısmı teknik adamlık döneminden biliyor. Bir kısmı futbolculuk döneminden biliyor. Bir kısmı hiç tanımıyor. Bizim içerideki arşivden arkadaşlardan biri, kimdi Metin Türel dedi. Şöyle bir baktım suratına, ne yapıyorsun sen diye. Şöyle kısaca bir bilgi verelim. Metin Türel Galatasaray'a 53'te geldi futbolculuk döneminde. Turgay Şeren'in yediği olarak, kaleci kendisi. Ardından PTT, İstanbulspor, Vefa gibi takımlarda oynadı. Teknik adamlık döneminde de yani Beşiktaş'ın Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık kupalarını kazandığı dönemde teknik adam, 73-74 sezon, 70'lerin başında. Sonra 78'de Arjantin'de düzenlenen Dünya Kupası'na katılmak için mücadele ettiğinde milli takım, biraz önce bahsediyorduk ya, milli takım, o takımın teknik direktörü.
1: Erol Togay'ın iki topu dönmesi Avusturya maçlarında direklerden, biz gitmiştik
0: bugün oraya. Bugün bambaşka bir yerdeydik değil mi? İşte Adana Spor var, İstanbul Spor var, Metin Türel nevi şahsına münhasır bir futbol adamı.
1: Aynen.
0: Bir grafikten, şimdi işte burada görüntüler geliyor. Kendi ağzından
1: Abdülmetin,
0: biraz tanımaya başlayalım. Ondan sonra Kemal abinin hatıralarına geçeceğiz. 1800 talebeydik. Galatasaray Lisesi'ni anlatıyor. 1800 kişi içinde 30 veya taş çatlasın 40 kişi nehariydi. Gündüzcü demekmiş. Tabii. Nehari. Bir de o kadar talebe içinde en fazla 10 Fenerli, 10 Beşiktaşlı olurdu. Doğru. 1800 kişide. Biz kökten Galatasaraylıydık diye anlatıyor Metin Türel. Bir başka anekdotunu görelim. İstanbul Spor Galatasaray maçından önce bir amatör maç var. Yavuz Selim Selimiye maçı. O zaman Yavuz Selim de oynuyor galiba.
1: Tabii ya.
0: Gündüz abi beni orada beğeniyor. Bir arkadaşı diyor ki ya o bizim liseden. Deyince Gündüz abi derhal yarın kulübe yolla diyor. Gittim kulübe, orada lisans işlerine bakan Rafet Kesim diye bir adam var. Lisansımı hemen mektep lisansına çevirdiler. Okul amatör lisansına. Devam edelim. Sonra ertesi sene profesyonel mukabele yaptılar. Eylül senesinde başladım. 5 sene Turgay'ın yedekliğini yaptım. Galatasaray'da futbolcu olmasam Galatasaray Lisesi'ni bile bitiremiyordum. Baba Gündüz'ün takımdaki otoritesi malum. Bana ilk lafı şu oldu: sen iyi bir Galatasaraylısın ama tam Galatasaraylı olmak için bir Fenerbahçe maçı oynaman lazım demiş baba Gündüz. Sonra var mı devamı? O vakit Türkiye şampiyonası var, Fener'e karşı oynadım. Sonra finaller oldu, o zaman gittim babaya, ben Galatasaraylı oldum mu diye sordum. Oldum oldun evladım dedi. Yani Galatasaraylılığım ve lisenin bazı ananeleri vardı. Onları kapasitemiz yettiği kadar uyguladık ama şimdi artık Anadolu Lisesi olduğu için lisenin pek esprisi kalmadı diyor.
1: Enteresan.
0: Metin Türel. Bir de Beşiktaş'a gidişiyle ilgili bir hikayesi var. Mehmet Üstünkaya bana Beşiktaş teknik direktörlüğünü teklif etti.
1: Recep Adanır'da, aynı okuldan, ha, Galatasaray Lisesi'nden biliyorsun
0: tabii.
1: Üstünkaya.
0: Tabii. Recep Adanır da ben senin yardımcılığını kabul ediyorum dedi. Recep Adanır da aynı Beşiktaş. Yani önemli bir sima. Mukavele yapıldı, sezon açılışı oldu. Recep abi, senin karşında oynamaktan ben şeref duydum. Sen benim yardımcım değil de menajer ol dedim. Duygulandı. Açılışta Beşiktaş menajeri olarak anons edildi. Böyle bir futbol tevazusu da var o dönemin insanlarının. Kemal abi, senden dinleyelim şimdi Metin Türel'i.
1: Şimdi Metin hocam, nereden başlasam ki ya, kitap olur da. Bir kere Arjantin'e beraber gittik bizim tercümanın yazarı olarak. Ha, kaybettik kalifikasyonu.
0: Senin peşinden koştuğu şey mi?
1: Tabii. Beraber gittik.
0: Kovaladığı diyeyim daha
1: beni
0: doğru.
1: Beni kovaladı. Şimdi Avusturya bizim gruptan çıktı. Dediğim gibi, evet, rahmetli Erol Tugay'ın bir orada Viyana'da, bir burada attığı kafalar direğe vurup gol olsa, vurmayıp dönmese, biz gidiyoruz Arjantin'e. Hakikaten Metin hocam çok iyi top oynattı yani. Alişen'i görüyorsun değil mi?
2: Evet.
1: Neyse, gittik işte, beraber turnuvayı takip ediyoruz. Metin hocam da bizde tercümanda yazıyor. Şeye gittik. Avusturya,
0: Hollanda. Ayrıldı milli takımdan değil mi, gidilemeyince?
1: Tabii tabii.
0: O zaman klasik o durum.
1: Tabii. Avusturya Hollanda maçı var. Fakat maçtan 2-3 gün evvel Avusturyalı oyuncular federasyona başvuruyorlar. Diyorlar ki ya biz 20 gündür 25 gündür kamptayız. Oradan kalktık buraya geldik.

0: oluyoruz aynı odada iki kişilik. Hoca dedim ya bu senin Avusturya var ya dedim hiçbir yere sığdıramadın. Krankl, Proaska falan tabii oynuyor. Ne olmuş dedi. Dedim ki ya bu yapılır mı dedim ya. Hollanda maçından evvel dedim. Ne olmuş dedi. Her şeyi dedi böyle dedi bir şey buluyorsunuz. Dedim ki hoca bu olmaz dedim yani bence. Göreceğim dedin olup olmadığını. Neyse maça gittik River Plate. Buenos Aires'te. Maça bir gittik. Sonuç Hollanda 5, Avusturya 0. Çıktık. Öyle bir şey ki otobanı kapatmışlar. Tam otobanın orada start. Hı hı. Otobanı kapatmışlar hani gidiş gelişi. Ben çıktım dedim ne haber hoca dedim. Ha, senin Avusturyan dedim bak ne yaptı dedim. Beni bir kovaladı. Ben otobanda koşuyorum ama benim arkamda. Yani Metin hocamla bir kere yani antrenörlüğünde de bıraktıktan sonra da tercümana çok sık gelirdi. Yani bizim kardeşimiz, abimiz gibiydi Metin hocam. Metin hocamın hikayelerini anlatsan yani kitaba sığmaz. Ankara'da oynuyorlar.
1: Ama çok bilgili bir teknik.
0: Ya bilgili.
1: Araştıran, eden, yurt dışında eğitimler almış.
0: Ankara'da oynuyorlar. İstanbulspor PTT. Yanlış hatırlamıyorsam İstanbulspor kalecisi. 1-0 galipler deplasmanda. Hı-hı. Arap Güngör, santrfor, o da Yavuz Selim'di. Ondan sonra buna çıkma, bu, bir top gelmiş. Metin hocam bloke etmiş. At bana, at bana, at bana diye bağırıyor Arap Güngör. Bu vefa. Tamam mı? Metin hocam da böyle böyle ya bir degaj yapayım bitiyor maç çünkü. Bir dakika falan kalmış. At bana, at bana deyince al lan diyor. Atıyor Güngör'e. O araya biri bir girmiş. Topu alsan gol 1-1. Ya Metin hocamın neleri var? Bak şu vefa takımına bak abi. Bak Metin hocam yanında Cando, Can Demir, Abdülmetin, Ahmet Tuna, Hilmi Kiremitçi, Ahmet Berman, Zeki, Güray yine solda benim takım kaptanı bizim. Ya Metin hocam bir kere çok iyi bir şey yapardı. Futbol yorumlardı. İşte biz tercümanda senelerce bize yazdı. Bir de rahmetli İslam Çupi ile rahmetli Erdoğan Şenay bunu çok kızdırırlardı.
1: Öyleymiş değil mi?
0: Felaket. Felaket kızdırırlardı. Ve Metin hocam yani ağzından bir şeyler çıkacak diye dışarı kaçardı. O kadar kızdırırlardı yani.
1: Kemal abi ağzına sağlık. Çok teşekkürler. Değerli futbol severler sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz.

0: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sunar.
1: Türkiye'de güneşten elektrik üretimi Temmuz'da bir önceki aya göre %10,2 artarak 5,4 terawatt saatle tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Enerji piyasaları işletme AŞ edinilen bilgilere göre güneşten elektrik üretimi Temmuz'da 5,4 terawatt saat olarak gerçekleşti. Böylece Haziran'da 4,9 terawatt saatle kırılan önceki rekor geride bırakıldı. Temmuz'da rüzgar santrallerinin elektrik üretimindeki payı %12 olurken güneş ve rüzgarın toplam payı %27,6'ya ulaştı.
0: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sundu.

Spor ekranlarından mutlu sabahlar, mutlu pazarlar değerli izleyenler. Sabah sporu programıyla karşınızdayız. Günün ilk yayınıyla karşınızda olacağız. Trendyol Süper Lig'de ikinci haftanın perdesi açıldı. Futbol gündeminde çok fazla konu başlığı var. Diğer branşlara da değineceğiz. Gazete başlıklarını sizlerle paylaşacağız. Stüdyo konuklarımız olacak. Tüm yaşananları konuklarımızla birlikte değerlendireceğiz. Pazar sabahına başlarken ilk olarak Trendyol Süper Lig'de

0: De ikinci haftanın görüntüsüne bir göz atalım. Cuma günü başlamıştı hafta, biliyorsunuz. Son şampiyon Galatasaray'ın karşılaşmasıyla Sarı Kırmızılar ligin yeni ekiplerinden Erzurumspor Futbol Kulübü'nün deplasmanına konuk oldu ve bu mücadeleden 4-0'lık galibiyetle ayrılan taraf Okan Buruk'un öğrencileriydi. Haftanın geri kalan görüntüsüne baktığımızda ise Samsunspor deplasmanda Çaykur Rizespor 2-0'la geçti. Ayrıca Şorum Futbol Kulübü'nün konuğu Kasımpaşa'ya da İstanbul rakibi deplasmandan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Dün Fenerbahçe'nin konuğu Tümosan Konya Spor takımıydı. Sarı lacivertler bu mücadeleden 4-2'lik galibiyetle ayrıldı. Bugünün programında ise saat 19'da iki kritik eşleşme var. Trabzonspor Başakşehir'i konuk edecek. Yine aynı saatte Eyüpspor'un konuğu ise Gaziantep Futbol Kulübü olacak. 21.30'da Beşiktaş deplasmanda Korendon Alanya Spor'la karşı karşıya gelirken Göztepe ise aynı saatte Gençler Birliği'ni konuk edecek. Haftanın kapanışını yarın yapıyoruz. Saatler 21.30'u gösterdiğinde Kocaeli Spor, Ahmet Sportif faaliyetleri konuk edecek. Şimdi dünün sıcak maçına gidiyoruz. Kadıköy'de Fenerbahçe Konyaspor'la karşı karşıya geldi. Sarı lacivertler özellikle geçtiğimiz hafta aldığı Gençler Birliği mağlubiyeti, bir de üzerine Avrupa'da Lyon'la aldığı beraberlik sonrası bir toparlanma istiyordu. Sarı lacivertler istediğini aldı ve mücadeleden 4-2 galip ayrıldı. Çobani Stadyumu'nda Fenerbahçe ile Tümosan Konyaspor karşı karşıya geldi. Sarı lacivertler 7. dakikada Vedat Muriç'in kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Geriye düştükten 4 dakika sonra Konyaspor Koli ile skoru eşitledi. Dakikalar 20'yi gösterdiğinde Fenerbahçe'de Mason Greenwood penaltı vuruşundan yararlanamasa da kaleciden seken topu tamamlayarak topu filelerle buluşturdu. 33. dakikaya gelindiğinde ise Asensio bu kez sahneye çıktı ve skoru 3-1'e getirdi. İkinci yarıya da etkili başlayan sarı lacivertlerde Mason Greenwood 49. dakikada kendisinin ikinci, takımının 4. golünü kaydetti. 90+4. dakikada Konyaspor'da Deniz Sürüç fileleri sarsarak farkı 2'ye indirdi. Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında evinde Tümosan Konyaspor'u böylelikle 4-2 mağlup etmiş oldu. Evet, az önce de söylemiştik, Fenerbahçe'nin bu galibiyete ihtiyacı vardı. Çünkü hem Gençler Birliği ile açılış maçında mağlup olmuştu deplasmanda Sarı Lacivertler, hem de geçtiğimiz günlerde Avrupa'da UEFA Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında Lyon'la 1-1 berabere kalmıştı. Bu bağlamda İsmail Kartal da karşılaşmayı değerlendirirken iyi bir reaksiyon gösterdik dedi. Öte yandan Tümosan Konyaspor'da teknik direktör İlhan Palut 4-2'lik mağlubiyete rağmen takımın ayağı yere sağlam bastı dedi.
1: Takım güzel bir reaksiyon verdi ve standardı yükseltti 60 dakikaya kadar. Bizim hedeflerimiz doğrultusunda bu akşamki maçı kazanmamız gerçekten hem camiamız adına hem oyuncularımızın adına güzel oldu hepimiz için. Sonuçta yediğimiz golleri bakacağız, bunların analizlerini yapacağız. Dediğim gibi gelişmeye daha devam ediyoruz. Daha eksiklerimiz var ve gelişeceğiz. Geliştirmemiz gereken de yerler var. Daha henüz yolun da başındayız ama sonuçta bu akşam kazandığımız için mutluyuz. Şimdi bugünden itibaren Lyon maçına hazırlıklarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Asensio'la göz göze geldik. İşaret etti bana. Ufak bir problemim vardı. Beni çıkart hocam dedi. Biz Asensio'yu sakatlık riski olduğu için oyundan aldık. Sağlık ekibi kendisini muayene etti. Yarınki MR sonuçlarına göre bir sağlık ekibimiz bu konuyla ilgili bir açıklama yapacak. Ederson'a gelince, Ederson çok duygusal bir çocuk. Kendisiyle sürekli görüşüyoruz, konuşuyoruz. İki maçta da güzel bir şey verdi bize. Reaksiyon gösterdi, güzel bir performans ortaya koydu. Ederson'la ilgili herhangi bir sıkıntımız yok. Her geçen günde tecrübesinden, onun yapmış olduğu kaledeki duruşu ve kurtarışlarıyla da bize güç veriyor. Bunun da farkındayız. Bilinci açık. Herhangi bir problem yok ama bu beyin sarsıntı protokolü 10 gün veya bir 15 gün oynayamama durumu olabilir dediler. Bütün ümidimiz bu turu geçmek tabii ki. Yani rakibimiz bugünkü lig maçında 11 tane oyuncusunu da oynatmayarak tamamen %100 rotasyonla maça çıktı ve maçı da 2-0 kazanmışlar galiba. Biz bugün elimizde bugün maçı kazanan oyuncularımızla birlikte Rotasyon

0: kaç tane oyuncu yapabiliriz? Çünkü sakat oyuncular var. Asensio, işte Talisca'yı dinlendirdik. Bu 10+4 kuralı olduğu için Kerem'in durumu hala belli değil. Eğer bu protokol 10 gün 15 gün oynamaması gerekiyorsa Kerem'i de oynatamayacağız o maçta. Biz gene her şeyden önce oyuncularımız da o maça kadar en iyi şekilde hazırlanıp elimizden gelenin en iyisini yapmaya turu geçmek için oraya gideceğiz. Transfer ekibimiz çalışıyor. Arkaya bir takviyemiz olacak. Kolay değil. 10+4 kralı olduğu için 23 yaş altı oyuncu bulmak, transfer etmek çok zor. Bulduğunuz zaman da bunların maliyeti çok yüksek. Maalesef tabii ki zor ama uğraşıyoruz, çalışıyoruz. Ekip olarak hep beraber yönetimimiz bu konuda bayağı bir uğraş içerisindeler. Dediğim gibi eksiklerimiz var. Daha gelişmemiz gereken yerler var ama henüz de daha işin başındayız.
1: Top Fenerbahçe'deyken birinci planımız önde baskıydı, adam adama eşleşerek. Bunu ne zaman yaptıysak sonucunu alabildik. Ama enteresandır, topun baskı yapmadığımız ve kompakt beklediğimiz anlar aslında takımlar için daha kolay savunulacak bölümlerken biz burada inanılmaz müdahalesiz kaldık, paylaşım yapamadık. Topun arkasında kalıp beklemenin belki de yetebileceğini düşündük böyle kaliteli ayakları olan bir takıma karşı. Bu bizim eksiğimizdi. Buna rağmen de yemememiz gereken golleri yedik. 4-2, evet. Aslında ya iyi sinyaller de aldım açıkçası. 4-2 yenilince bunları söylemek de biraz şey kaçabilir ama geçen haftaya göre takımım sahaya daha sağlam bastı, iyi yayıldı, pozisyonlar buldu ama önde baskıdan da memnunum. Memnun olmadığım tek bölüm topun arkasında savunma yaptığımız zaman, kompakt durduğumuz zamanki vurdum duymaz halimizdi. Çok daha agresif olmalıyız, oyuncularıma da söyledim. Evet, artık çok erken iki maçta puan alamadık. İşte hemen üçüncü maç, artık kazanmamız gereken bir maç modunu çok erken bir şekilde açmış oluyoruz. Haftaya hazırlanıp çok daha agresif bir şekilde iç sahada kazanmak için çalışacağız. Şikrin yani %100 fauldü. Yani şeye bakmaya bile gerek duymadım yani. Topa bile bakmadan gitti. Direkt topun geleceği bölgeyi bilircesine saf dışı etti rakibi. %100 fauldü. O faul sahada kalabalıkta görülmemiş olabilir. VAR'dan dönebilecek kadar faul müydü ya da kurallar nedir ona çok hakim değilim ama daha tekrarını seyretmeden net bir şekilde topla alakası olmadan rakibini düşürmeye gittiğini gördüm. Tabii kolay değil bunu VAR'dan çağırıp iptal ettirmek. İşte bir hafta önce olanlar oluyor, bilmem ne oluyor tekrar. Kolay değil, fauldü, faul. Net fauldü. Geçen haftaki penaltı da penaltı değildi. Bu arada onu da söylemiş olayım. Öyle penaltı olmaz. Onu da söyleyeyim. Penaltı pozisyonunda top Adil'in eline çarptı. Evet, bunu gördüm. Ama açıklık derecesini gerçekten görmedim. Ama ona kesinlikle bir şey diyemem. Penaltı olabilir. Hiç haberim yok. İnan yani, oldu veya olmadı diyemem. Gerçekten hiç haberim yok. Zaten bir Başakşehir'den haberim olmuştu. Gerçekleşmedi. Onun dışında yönetim kurulumuz, futbol şubemiz, hocam Adil için bir plan yapalım, her an gidebilir, alternatiflerine bakalım gibi hiçbir görüşme benimle yapmadılar.
2: Konya Spor Teknik Direktörü İlhan Palut'un da değindiği gibi dünkü Fenerbahçe 4-2 Konya Spor karşılaşmasında bazı tartışmalı pozisyonlar vardı. Hakem Atilla Karaoğlan'ın kararları tartışıldı. İlk golden önce, Fenerbahçe'nin ilk golünden önce Şikrinyar'ın bir faul pozisyonu var mı? Penaltı pozisyonu doğru mu değil mi? Top Adil'in eline değdi mi değmedi mi? Veya oyuncunun eli doğal konumda mıydı? İşte tüm bu tartışmalara dün A Spor ekranlarında yayınlanan 90+1 programında nokta konuldu değerli izleyenler. Eski Merkez Hakem Kurulu Başkanı ve Türk Futbol Hakemi Mustafa Çulcu bu pozisyonları sizler için değerlendirdi.
3: Şikrinyar'ın bir müdahalesi var, o faul gerektirir mi diye kafalarda soru işareti kalmasın.
4: Şimdi Melih, o 77 numaralı oyuncu, Melih de topa koşuyor, Şikrinyar da koşuyor değil mi? Bir kere top ön bölgeye kesilmiş, kısa gelmiş top.
3: Evet, kısa gelmiş.
4: Bir kere hadise arka tarafta, bir kere bunu ayık tutalım. Eğer sorun yapacaksak arka tarafta temas. Şikrinyar'ın bir teması var. Lakin öndeki oyuncu da koşu halinde, Skriniar da koşu halinde itiyormuş gibi insanların bir algısı oluşabilir. Temas var, faul yok.
3: 15, Greenwood'un kafa vuruşunda top Adil'in eline çarpıyor. VAR'ın uyarısı geliyor.
4: Şimdi burada her iki oyuncu da kafaya çıktılar. Önde Greenwood kafayı vurduğunda arkadaki Adil beklenmedik top dediğimiz bu top. Kol da kafaya çıkarken bu şekilde açılır. Bu doğal.
3: Açmak zorundasın kolu.
4: Başka türlü yukarı hazır olda çıkamazsın. Bu doğal. Geçen haftaki kolla bu kol nasıl çok
3: orada
4: büyük fark var.
3: Adam yerdeydi tabi.
4: Açık görüyor.
3: Tabii.
4: Kol burada sakınmıyor kolunu. O penaltıydı. Bu değil.
2: Biraz da Fenerbahçe'nin transfer gündemine göz atacağız. Sarı lacivertlerde son dönemde ayrılıklar söz konusu olacak gibi görünüyor. Özellikle Jadon Osterwolde ile ilgili bir yeni haber vardı. O da oyuncunun Roma'ya transfer olacağıyla ilgiliydi. Son edindiğimiz bilgilere göre Fenerbahçe Roma ile anlaştı. Jadon Osterwolde ayrılıyor. İki kulüp oyuncunun şarta bağlı satın alma maddesiyle kiralanması konusunda prensipte anlaşmaya vardı. Osterwolde'nin kontratına dair son detaylar görüşülüyor. Hollandalı futbolcu Lyon deplasmanı öncesi takımla vedalaşıp Roma'ya gidecek. Geçen sezon Fenerbahçe'de 47 maça çıkan Osterwolde bir gol bir asistlik katkı sağladı. Gündemimize devam ediyoruz. Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında bu akşam saatler 21.30'u gösterdiğinde Beşiktaş Korendon Alanya Spor deplasmanına çıkacak. Siyah beyazlar hem Avrupa'da hem de ligde yoluna dolu dizgin devam ediyor. Bu karşılaşma öncesi iki takımdaki son gelişmeleri haberimize göz atalım.
5: Beşiktaş seriyi Alanya'da sürdürmek istiyor. Sezona oynadığı 6 resmi maçı da kazanarak başlayan siyah beyazlılar, Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Korendon Alanya Spor'a konuk olacak. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde Midtjylland ve Hradec Králové'yi ikişer kez mağlup ettikten sonra ligin ilk haftasında Eyüp Spor'u 1-0, hafta arasındaysa Kauno Žalgiris'i 3-0 yendi. Beşiktaş Alanya Spor'u da mağlup etmesi halinde ligde 2'de 2 yapacak ve bu sezon üst üste 7. galibiyetini alacak. Siyah beyazlı ekipte yeni transfer Dušan Vlahović de gözlerin çevrileceği isimlerden biri olacak. Kauno Žalgiris karşısında 60. dakikada oyuna giren Sırp Yıldız görev verilmesi halinde Süper Lig'de ilk kez Beşiktaş formasını giyecek.

Beşiktaş'ta Felix Udokai, Amir Hacı Ahmetoviç ve Mustafa Erhan Hekimoğlu Alanyaspor maç kadrosunda yer almıyor. Beşiktaş'ın bu sezon attığı 9 golde 6 farklı futbolcunun imzası bulunuyor. Orkun Kökçü 3 golle takımının en skorer ismi olurken Václav Černý 2, Raşitsa, Semih Kılıçsoy, Yong Guo ve Amir Murillo birer gol kaydetti.

0: Sezona Gaziantep Futbol Kulübü deplasmanında 1-1'lik beraberlikle başlayan Alanyaspor'sa Beşiktaş karşısında ilk galibiyetini almayı hedefliyor. İki takım arasında geride kalan 20 maçta Beşiktaş'ın 10, Alanyaspor'un 4 galibiyeti bulunuyor. 6 karşılaşmaysa berabere tamamlandı. Ancak Beşiktaş'ın Akdeniz temsilcisine karşı son dönemdeki karnesi dikkat çekiyor. Siyah beyazlılar Alanyaspor'la oynadığı son 6 lig maçında galibiyet alamadı. Beşiktaş rakibi karşısındaki son lig galibiyetini 2022-2023 sezonunun ikinci yarısında 3-0'lık skorla elde etti. Alanya Oba Stadı'nda oynanacak Alanyaspor Beşiktaş maçı saat 21.30'da başlayacak. Mücadeleyi Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.
1: Son olarak kadrosuna Dušan Vlahović'i katan ve çalışmalarını sürdüren siyah beyazlarda sağ kanat arayışı devam ediyor. Beşiktaş'ın gündemine ise İtalya'dan yeni bir futbolcu girdi değerli izleyenler. Serie A ekiplerinden Frosinone forması giyen Cezayirli sağ kanat oyuncu.

0: Oyuncusu Fahret Gecemis ile ilgili çalışmalar başladı.
1: Beşiktaş sağ kanat takviyesi için Fares Gecemis'e yoğunlaştı. Žalgiris maçının ardından transfer çalışmalarına hız veren yönetim 23 yaşındaki Cezayirli futbolcuyu kadrosuna katmak için girişimlerini sıklaştırdı. Daha önce Gecemis için Monaco'nun gerisinde kalan siyah beyazlılar, oyuncunun menajeriyle yaptığı görüşmelerin ardından transferde önemli mesafe kat etti. Kariyerine Türkiye'de devam etme fikrine daha önce mesafeli yaklaşan Gecemis'in son görüşmelerin ardından Beşiktaş seçeneğini daha ciddi şekilde değerlendirmeye başladığı öğrenildi. Oyuncu tarafının ise Beşiktaş ve Monaco'ya şu anda eşit mesafede olduğu belirtildi. Siyah beyazlı yönetim Gecemis'in kulübü Frosinone ile de pazarlıklarını hızlandırdı. Beşiktaş'ın İtalyan ekibine 12 milyon euro bonservis teklif ettiği öğrenildi. Frosinone ile Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Gecemis'in güncel piyasa değeri 7,5 milyon euro olarak gösteriliyor. Beşiktaş'ın oyuncuya Monaco'dan daha iyi şartlar sunduğu ve transferde gözlerin Gecemis'in vereceği karara çevrildiği belirtiliyor. Transferin önümüzdeki hafta içinde netlik kazanması bekleniyor.
0: Beşiktaş yönetimin yalnızca sağ kanada değil orta sahaya da hamle arıyor. Değerli izleyenler, siyah beyazların gündeminde uzun süredir Newcastle United forması giyen İngiliz futbolcu Joe Willock vardı. Beşiktaş pazarlıklarını hızlandırdı. Newcastle United'la anlaşmaya varmak üzere.
2: Beşiktaş Joe Willock transferi için ısrarcı. Siyah beyazlar 27 yaşındaki İngiliz orta saha oyuncusuyla kişisel şartlarda anlaşma sağlarken futbolcunun kulübü Newcastle United'la pazarlıklara devam ediyor. İki kulüp gerçekleştirilen görüşmelerde henüz ortak noktada buluşamadı. Beşiktaş ve Newcastle United'ın beklentisi arasında 7 milyon euroluk bir fark bulunduğu belirtildi. Beşiktaş yönetimi teknik heyetin mutlaka kadroda görmek istediği Willock için aradaki farkı azaltmak ve transferi sonuçlandırmak istiyor. Futbolcunun menajerliğini üstlenen annesi Sara Willock'ın da oğlunun Beşiktaş'a transfer olabilmesi için çaba harcadığı ifade ediliyor. Merkez orta saha, sağ açık ve 10 numara pozisyonlarında oynayabilen Willock'ın Newcastle United'la sözleşmesi gelecek yıl sona erecek. Willock geçtiğimiz sezon Newcastle formasıyla tüm kulvarlarda 39 karşılaşmada görev yaptı. İngiliz oyuncu bu maçlarda 1 gol 3 asistlik katkı sağladı.
0: Trendyol Süper Lig'de ikinci haftada bugünün programına geri dönüyoruz. Saatler 19'u gösterdiğinde Trabzonspor ve Başakşehir takımları karşı karşıya gelecek. Bordo Maviller geçtiğimiz hafta Kasımpaşa deplasmanından beraberlikle ayrılmıştı. Hafta içi oynanan Ferencvaros maçında ise yine istediği sonucu alamadı Trabzonspor. Bordo Maviller bu akşam Başakşehir karşısında kazanarak Ferencvaros'la oynayacağı rövanş maçı öncesinde moral depolamak istiyor.
3: Trabzonspor gözünü sezonun ilk galibiyetine dikti. Bordo Maviller Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında İstanbul Başakşehir'i konuk edecek. Ligin ilk haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda 1-1 berabere kalan UEFA Avrupa Ligi Playoff Turu ilk maçındaysa evinde Ferencvaros'a 1-0 mağlup olan Fatih Tekke'nin ekibi Başakşehir'i yenerek sezonun ilk galibiyetini almak istiyor. Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Okay Yokuşlu, Batago ve Folcarelli karşılaşmada forma giyemeyecek. Sezona Kocaelispor galibiyetiyle başlayan İstanbul Başakşehir ise Trabzon deplasmanından 3 puanla dönerek ligde 2'de 2 yapmayı hedefliyor. İki takım Trabzon'da oynanacak karşılaşmayla Süper Lig'de 37. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 36 maçta Trabzonspor 15, Başakşehir 10 galibiyet alırken 11 karşılaşma berabere sonuçlandı. Bordo Maviller bu maçlarda 54 gol attı, kalesinde 42 gol gördü. Trabzon'daki 18 karşılaşmadaysa Trabzonspor 6 galibiyet, 4 mağlubiyet aldı. 8 mücadelede taraflar sahadan birer puanla ayrıldı. İki takım arasında geçen sezon Trabzon'da oynanan son maçta 1-1 berabere tamamlandı. Trabzonspor Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde Başakşehir'e karşı 5. maçına çıkacak. Bordo Maviller Tekke yönetiminde ligde oynadığı 3 karşılaşmada 2 galibiyet ve 1 beraberlik alırken Ziraat Türkiye Kupası'ndaki tek maç

0: maçtan da galibiyetle ayrıldı. Papara Park'ta oynanacak karşılaşma saat 19'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek.
1: Trabzonspor'un Nijeryalı futbolcusu Paul Onuachu geçtiğimiz sezonun yıldızıydı, hatırlayacaksınız. 26 kez topu ağlarla buluşturmuştu ve ligde gol krallığına oynamıştı tecrübeli futbolcu. Ancak bu sezon iyi başlayamadı. Bu dönemde de Trabzonspor teknik heyeti ve yönetimi devreye girdi. Paul Onuachu'nun yeniden ayağa kalkması için görüşmeler yapıldı.
0: Paul Onuachu yeniden yükselişe geçmek istiyor. Trabzonspor'da geçen sezon ligdeki son 6 maçta ağları havalandıramayan Nijeryalı golcü bu sezonsa Kasımpaşa karşısında gol sevinci yaşayamadı. Onuachu UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Ferencvaros'la oynanan ilk maçta da önemli fırsatlar yakalamasına rağmen skor üretemedi.
2: Salah merkezde, Saviolo, Onuachu, top direkten döndü, Salah vurdu kafayı, savunma orada.
0: Trabzonspor formasıyla son gollerini Konyaspor'la oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalinde kaydeden 32 yaşındaki futbolcunun moralini yükseltmek için teknik ekip ve takım arkadaşları devreye girdi. Teknik direktör Fatih Tekke ve yardımcıları golcü oyuncunun motivasyonunu yükseltmek için sürekli görüşmeler yapıyor. Takımın deneyimli isimleri Savic ve Salah'ın da Nijeryalı futbolcuyla birebir görüşüp moral vermeye çalıştığı belirtildi. Geçen sezon Trabzonspor formasıyla 31 ilk 11'de olmak üzere 36 maça çıkan Onuachu 26 gol 2 asistlik performans sergilemişti. Ligde 22 gol kaydeden deneyimli oyuncu gol krallığında zirveyi Başakşehirli Eldor Şomurodov'la birlikte paylaşmıştı.
1: Trabzonspor'un transfer gündemine bakalım. Muhammed Salah transferiyle birlikte Avrupa'da adından çok söz ettirdi Bordo Maviller. Geçtiğimiz haftaya kadar da Darwin Núñez transferi için çalışmalar sürüyordu. Ancak Bordo Maviller özellikle oyuncunun kulübüyle anlaşamadı ve transfer rafa kalkmak durumunda kaldı. Ancak Trabzonspor hala oradan bir oyuncu arayışında ve son gelen bilgilere göre Trabzonspor Fabinho'yu kadrosuna katıyor. Bordo Maviller Brezilyalı orta saha oyuncusu Fabinho'yu kadrosuna katıyor. Karadeniz ekibi El Ittihad'dan ayrılan 33 yaşındaki futbolcuyla Prensip'te anlaşma sağladı. Trabzonspor yönetimi Fabinho'yu Portekiz'den İstanbul'a getirmek için uçuş planlaması da yaptı. Geçen sezon 44 maça çıkan tecrübeli oyuncu 3 gol atıp 4 de asist kaydetti. Trendyol Süper Lig'de ikinci haftanın perdesi Erzurum'da açılmıştı. Ligin yeni ekiplerinden Erzurumspor'un konuğu, son 4 yılın şampiyonu Galatasaray'da Sarı Kırmızılar bu mücadeleden 4-0'lık galibiyetle ayrıldı. Ve böylelikle Galatasaray Okan Buruk yönetimiyle birlikte bu sezonki ilk 3 puanına ulaştı. Maçta öne çıkan performanslar var, rekorlar var, ilkler var. Gelin haberimize tüm detayları birlikte göz atalım.
0: Galatasaray Erzurum'dan 3 puanla döndü. Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Erzurumspor Futbol Kulübü'ne konuk olan Sarı Kırmızılar rakibini Roland Şalay, Yunus Akgün ve Victor Osimhen'in 2 golüyle 4-0 mağlup etti. Çorum Futbol Kulübü ile 2-2 berabere kalarak başladığı sezonda ilk galibiyetini alan Okan Buruk'un ekibi puanını 4'e yükseltti. Sarı Kırmızılılar da deplasman geleneği de sürüyor. Son 6 sezonda da Süper Lig'de çıktığı ilk deplasman maçını kaybetmeyen Galatasaray ilk dış saha karşılaşmasından puan alamadığı son sezonu 2019-2020 sezonunda Denizlispor'a karşı 2-0'lık skorla yaşadı. Sarı Kırmızılılar bu süreçte 5 galibiyet 1 beraberlik aldı. Galatasaray Okan Buruk'un göreve başladığı 2022-23 sezonundan bu yana Süper Lig'e o sezon yükselen takımlara karşı 22 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 69 puan topladı ve bu alanda ligin en başarılı takımı oldu. Sarı Kırmızılı takımın Macar futbolcusu Roland Şalay bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı. Galatasaray'da 3. sezonunu geçiren 29 yaşındaki futbolcu 59. Süper Lig maçında 4. kez fileleri havalandırdı. Şalay'ın attığı son 3 golü de dış sahada kaydetmesi dikkat çekti.
3: Şalay baktı kaleye. Şalay vurdu gol.

0: Şallahi! Çok uzaklardan buldu hedefi.
1: Yunus Akgün'de bu sezon ikinci Süper Lig maçında ilk kez ağları havalandırdı. Takımını 2-0'lık üstünlüğe taşıyan golü atan Yunus, Galatasaray formasıyla 149. resmi müsabakada 28. golünü kaydetti. Galatasaray'ın İngiliz ekibi Burnley'den kiraladığı Leslie Ugochukwu ise sarı kırmızılı formayı ilk kez resmi bir maçta giydi. Ugochukwu, Erzurumspor müsabakasının 66. dakikasında Mario Lemina'nın yerine oyuna dahil oldu. Üst üste 5. şampiyonluk hedefiyle mücadele ettiği Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray 29 Ağustos Cumartesi günü Göztepe'yi konuk edecek.
2: Galatasaray geçtiğimiz hafta yeni takımlardan Çorum Futbol Kulübü ile 2-2 berabere kalmıştı. O maçta da Galatasaray'a puanı getiren futbolcu Victor Osimhen'de, Erzurumspor galibiyetinde ise yine 2 golle yıldızlaştı. Hem 2 gol attı hem de asist yaptı. Nijeryalı yıldız sezona harika bir açılış yaptı. Victor Osimhen'in performansı da tarihe geçti.
3: Victor Osimhen Galatasaray tarihine geçti.

0: Sarı Kırmızılı ekibin Nijeryalı Yıldız'ı 4-0 kazanılan Erzurumspor Futbol Kulübü maçına 2 gol ve 1 asistle damga vurdu. Ligin ilk haftasında Çorum Futbol Kulübü'ne 2 gol atan Osimhen, Erzurumspor karşısında da duble yaparak bu sezonki gol sayısını 4'e çıkardı. 27 yaşındaki golcü Yunus Akgün'ün skoru 2-0'a taşıdığı golde ise asist yapan isimdi. Osimhen, Mario Jardel'den bu yana bir Süper Lig sezonunda oynadığı ilk iki maçta 4 gol ve üstünde gol atan ilk oyuncu oldu. Osimhen'in Süper Lig'deki gol serisi de dikkat çekiyor. Geçen sezonun 15. haftasında Samsunspor maçıyla başlayan süreçte 14 kez forma giyen yıldız futbolcu sadece 2 karşılaşmayı gol atamadan tamamladı. Bu 14 maçlık dönemde 16 gol atan Osimhen, gol kaydedemediği 2 karşılaşmada da asist yaparak skor katkısı verdi. Nijeryalı yıldız Erzurumspor maçındaki golleriyle Galatasaray tarihinin en golcü yabancı oyuncuları sıralamasında da 3.'lüğe yükseldi. Sarı kırmızılı formayla 74 resmi maça çıkan Osimhen 63 gole ulaştı ve 61 gollü Milan Baroş'u geride bıraktı.
1: Barış Alper hareketlendi, çağlar dokundu. Şimdi Osimhen ceza alanında, Osimhen! Toparlar da gol! Derbide Galatasaray 1-0 öne geçiyor.
0: Galatasaray tarihinde en fazla gol atan yabancı oyuncu 77 golle Mauro Icardi. İkinci sırada ise 72 golle George Hagi bulunuyor. Osimhen 4 golle başladığı yeni sezonda Galatasaray tarihindeki yerini de yukarı taşımaya devam ediyor.
2: Victor Osimhen'in tarihe geçen performansını konuşmuşken şunu da hatırlatalım. Galatasaray yönetimi Nijeryalı yıldızı uzun vadede daha verimli kullanabilmek için bir santrforla rotasyon da sokmayı planlıyor zaman zaman. Özellikle Galatasaray yedek bir forvet arayışındayken gündeme Ermedin Demirović ismi gelmişti. Oyuncunun kulübünden, hocasından açıklama var. Stuttgart Teknik Direktörü Sebastian Hoeneß Demirović'in geleceği hakkında konuştu ve oyuncunun takımda kalmasını istediğini söyledi.
3: Galatasaray'da forvet transferi için adaylardan biri de Ermedin Demirović. Stuttgart Teknik Direktörü Sebastian Hoeneß, sarı kırmızılı takımla anılan 28 yaşındaki Bosna Hersekli golcünün geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. Hoeneß, bir teknik adam olarak elbette kadroda tutmak isterim. Ermedin Demirović iyi bir profesyonel ve attığı gollerle bize katkı veriyor. Ancak dikkate alınması gereken bu işin mali boyutu. Neler olacağını hep birlikte göreceğiz, dedi. Alman basınındaki haberlere göre Stuttgart, finansal açığını kapatmak için Demirović veya Elkan Ustam birinin satışına onay vermeyi planlıyor. Santrfor dışında her iki kanatta da oynayabilen Demirović'in sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. Geçen sezon Stuttgart'ta 49 karşılaşmada 17 gol 4 asist üreten futbolcu, Bosna Hersek milli takımında da 44 karşılaşmada 4 gole imza attı.
2: Evet, Sabah Spor'unda hem Fener

Fenerbahçe'nin hem de Galatasaray'ın gündem maddelerini ekranlarınıza taşıdık. Peki gazetelerde bu iki takımın gündemleri nasıl değerlendirilmiş? Şimdi hep birlikte göz atıyoruz öne çıkan manşetlerle birlikte. Tabii ilk olarak manşetlerde ana başlık Fenerbahçe'ydi. Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Fenerbahçe dün Konyaspor'la karşı karşıya geldi. Kadıköy'de oynanan mücadeleyi Sarı Lacivertler 4-2 kazandı. Fotomaç gazetesi Süper Fener manşetiyle gördü bu galibiyeti ve görüntüde de aslında Fenerbahçe'nin dünkü galibiyetini getiren oyuncuların ön planda olduğunu görüyoruz. Vedat Muriç, Mason Greenwood ve Asensio dünkü karşılaşmanın yıldızlarıydı. Fenerbahçe Kadıköy'de Konyaspor önünde futbol resitali sundu ifadeleri kullanılmış. Gol şov yaptı. 4-2'lik skor ön plana çıkarıldı. Greenwood ve Asensio'nun yıldızlaştığı maçın ikinci yarısında Ederson panter kesildi. Sarı lacivertler oynadığı süper futbolla Lyon'a gözdağı verdi ve taraftarını coşturdu ifadeleri de sürmanşette yer alıyor. Hemen altında karşılaşmanın detayları var. Maçla ilgili ayrıntılar var. Görüyoruz Lige Gençler Birliği yenilgisiyle başlayan Fenerbahçe dün gece Şükrü Saraçoğlu spor kompleksinde Konyaspor önünde farka koştu. Sarı lacivertlere galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Vedat Muriç, 20 ve 49'da Greenwood, 33'te Asensio kaydetti. Dünya yıldızı Mason Greenwood 2 gol 1 asistle maça damgasını vurdu ifadeleri yer alıyor. Diğer tarafta ise Konyaspor'un golleriyle ilgili detaylar var. 11'de Koli, 96, 4'te Deniz Türüç'ün golleri Konyaspor'a yetmedi. Talişka biliyorsunuz ki bu karşılaşmanın kadrosuna alınmamış. Tabii maç öncesinde belli başlı spekülasyonlar ortaya çıktı. Talişka gidecek mi? Dubai iddiaları doğru mu? Talişka görüşmeler için mi kadroya alınmadı şeklinde. Maçtan hemen önce Fenerbahçe yönetimi bu spekülasyonlara bir cevap verdi. Yabancı kontenjanı dolayısıyla Talişka kadroya alınmadı. Lyon maçı da düşündürülerek yıldız oyuncumuzu dinlendirdik. Lyon maçında Talişka kadroda olacak ifadeleri kullanıldı. Böylelikle bu dedikoduların da önüne geçilmiş oldu. Devam edelim. Asensio muhteşem bir futbol ortaya koydu. Fenerbahçe Lyon'la çarşamba günü Fransa'da oynayacağı rövanş maçı öncesinde moral depoladığı Ederson maçın ikinci yarısında tam 6 kurtarış yaparak kalesinde devleşti ifadeleriyle Fenerbahçe'nin gündem maddeleri bu şekilde fotomaç sayfasında, fotomaçın ön kapağında yer buldu. Kendisine Sarı Lacivertlerin galibiyeti bu şekilde görülmüş. Peki Fanatik gazetesi nasıl görmüş? Yine aynı benzer kare kullanılmış. Yıldız oyuncular, maçın yıldızları ön plana çıkarılmış. Kadıköy'den Lyon'a mesaj manşeti var tabii ki. Bu karşılaşma Lyon maçı öncesi çok kritikti. Fener geliyor manşeti ön plana çıkarılmış Fanatik gazetesinde. Süper Lig'in ilk haftasında deplasmandaki Gençler Birliği mağlubiyetiyle herkesi şaşırtan Fenerbahçe Kadıköy'de Konyaspor'a acımadı. Sarı lacivertler 4 golle zafere uzandı ifadeleri var. Çarşamba günü 1-1'in rövanşında Fransa'da Lyon'a konuk olacak Fenerbahçe artık tamamen 18 yıllık Şampiyonlar Ligi hasretini bitirmeye odaklandı. Evindeki gövde gösterisiyle de moral depoladı ifadeleri var. Şöyle de güzel bir detay var bu arada. Dün Fenerbahçe gibi Lyon'da sahadaydı. Lyon'da Fransa Ligi'nde Toulouse'la karşı karşıya geldi. O mücadelede Lyon deplasmandan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Ancak enteresan olan taraf şu: Fenerbahçe hemen hemen as kadrosuyla çıktı Konyaspor maçına. Lyon tarafı ise tamamen yedek bir 11'le sahaya çıktı ve Fenerbahçe rövanşı öncesinde Fonseca'da bir rotasyon yaptı. Burada da yayınımızın ilerleyen dakikalarında konuklarımızla bu detayı değerlendireceğiz. Fenerbahçe Fanatik gazetesinde bu şekilde manşete taşınmış. Devam ediyoruz diğer gazetelerimizle. Fenerbahçe'den sonra Galatasaray'a geçiş yapalım. Az önce Galatasaray'da Victor Osimhen'in öne çıkan, tarihe geçen performansını konuşmuştuk. Aslanın sırtı Victor Osimhen'le yere gelmiyor. Sabah gazetesi "Sen başkasın" ifadesiyle Victor Osimhen'in performansına vurgu yapmış. Çorum ve Erzurum karşısında 4 gol 1 asiste imza atan Nijeryalı forvet sarı kırmızılı formayla maç başına 0,83 gol ve ortalama 94 dakikada bir tabela katkısıyla Galatasaray'ın en skorer yabancısı olarak tarih yazdı ifadeleri bu sayfanın ön planına çıkarılan detayı olmuş. Galatasaray ile ilgili başka burada haberlerimiz de var. Üstte görüyorsunuz mutlu son çok yakın haberi var. Az önce de Demirovic ile ilgili haberimizi ekranlarınıza taşımıştık. Galatasaray 28 yaşındaki golcü Demirovic için Stuttgart'la 18 milyon euro bonservise el sıkıştı. Bosnalı oyuncu da Frankfurt yerine aslanı seçti ifadeleri kullanılıyor. Geçtiğimiz sezon Stuttgart'ta 38 maça çıkan Demirovic 15 gol 5 asistlik performans sergiledi şeklinde oyuncunun da
Güncel verisi fotoğrafının üzerine yerleştirilmiş. Sol üst köşede "Sar gemileri yaktı" başlığını görüyorsunuz. Biliyorsunuz ki Galatasaray'ın gündeminde başka oyuncular

0: da var. İsmail Asar uzun süredir konuşuluyordu. Galatasaray Crystal Palace'ta oynayan İsmail Asar'ı da bitirmek üzere Fransız basınından Foot Mercato'nun haberine göre Galatasaray'a gelme arzusunu kulübe ileten Senegalli golcü Aslan'la anlaşmaya vardı ifadeleri kullanılmış. Yine sayfanın devamında Galatasaray ile ilgili haberler var. Şu sağ tarafta hemen Osimhen haberinin sağ altında Torreira'nın peşini bırakmıyorlar haberi var ki bu çok önemli. Çünkü Torreira ile ilgili ayrılık haberleri vardı son dönemde. Oyuncunun Fiorentina'ya dönme isteğiyle ilgili haberler çıkıyordu. Bakalım burada ne yazıyor. Torreira bu sezon ligde ilk iki karşılaşmada da ilk 11'de başladı ve toplam 165 dakika sahada kaldı ifadesi var. Lucas Torreira için transfer iddialarının arkası kesilmiyor. Adı eski takımı Fiorentina ile anılan Uruguaylı orta sahayı bu kez de başka bir İtalyan takımı Serie A ekibi Venezia istiyor şeklinde Torreira ile ilgili transfer gündemi ön plana çıkarılmış. Geçelim diğer gazetemize. Hürriyet'le devam edeceğiz. Hürriyet'te ön plana çıkarılan haberlere baktığımızda ilk olarak Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın maç sonu yaptığı açıklamaları görüyorsunuz. Daha büyük bir alan kaplıyor. Yolun başındayız, daha iyi olacağız ifadeleri var İsmail Kartal'ın. Savunmaya takviye yapacağız ki dün 4-2 galip gelmesine rağmen Fenerbahçe'nin savunmada verdiği alarmlar ön plana çıktı. Özellikle ikinci yarıda Ederson'a çok iş düştü. Yine bunu da yayınımızın ilerleyen dakikalarında konuşacağız ve değerlendireceğiz. 23 yaş altı oyuncu transfer etmek zor. Bulduklarımızın da maliyetleri çok yüksek diyerek İsmail Kartal Fenerbahçe'nin transfer gündemiyle ilgili açıklamalar yaptı. Asensio'nun ufak bir problemi var dedi. Kerem Aktürkoğlu'nun dün yaşanan ve bütün izleyicileri, bütün spor severleri korkutan bir sakatlığı vardı biliyorsunuz. Milli futbolcu bir kafa travması geçirdiği için oyuna devam edememişti. İsmail Kartal oyuncunun durumunun iyi olduğuna da vurgu yaptı. Yine sayfanın devamında Ederson'un bir bölümü var görüyorsunuz. Az önce de söyledik dünkü maçın yıldızlarından da Ederson için İsmail Kartal duygusal nitelemesi yaptı. Karedeki duruşu ve kurtarışlarıyla bize güç veriyor diye konuştu. Bakıyoruz ligde ilk kez forma giydi Ederson. 8 kurtarışta dikkat çekti şeklinde de istatistik ön plana çıkıyor. Hürriyet'in sayfasında Fenerbahçe ile ilgili detaylar bu şekilde ön plana çıktı. Ve son olarak da Milliyet'le devam ediyoruz. Milliyet'in başlığı ise ihtiyaç kredisi şeklinde. 4-2'lik Fenerbahçe galibiyeti bu şekilde görülmüş. Sezona Gençler Birliği yenilgisiyle giren, ardından Şampiyonlar Ligi playoff turunda Kadıköy'de Lyon engelini geçemeyen Fenerbahçe, Konyaspor galibiyetiyle hem yaralarını sardı hem de Fransa'daki kritik rövanş öncesi moral depoladı şeklinde Fenerbahçe'nin de galibiyeti Milliyet gazetesinde ihtiyaç kredisi başlığıyla bu şekilde görüldü. Trendyol Süper Lig'de ikinci haftanın gündemiyle devam ediyoruz. Dün oynanan Çorum Futbol Kulübü Kasımpaşa maçıyla devam edelim. Karşılaşmada Kasımpaşa deplasmandan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Maç sonrasında teknik direktörler neler söylemiş dinleyelim.
1: Tabii kendi belli planlarımız var. Bugün elimizdeki mevcut oyuncularla beraber ortaya bir vizyon koydu kulübümüz. Kazanmak çok önemli, kaybetmeyi öğretmek bu genç oyunculara çok önemli, onların gelişimine sebep olmak çok önemli. Bizim için esas olan bunlar. Tabii ki rekabetçi bir yapımız var, memleketimizde bunu herkes biliyor. Kazanmaya, oynamaya devam edeceğiz. Kolay olmayacak, böyle maçlar çok oynayacağız. Savunmayı iyi beceren bir takımımız var. Ön alanda da kullanabileceğimiz çok yetenekli oyuncularımız vardı. Buraya 2-3 eksikle geldik. Vizyonumuza uygun da biz elimizden geldiğince ben ve teknik ekibim hareket etmeye çalışıyoruz. Oyuncularıma gerçekten teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Topun karşısında çok sert, disiplinli, hiçbir an olsun bırakmadılar. Karşılarında iyi bir takım vardı çünkü.
2: Oyuna topa sahip olma ki hepiniz belki bakmışsınızdır istatistiksel anlamda da. Futbolda veriler size her zaman bir şey söyler ama tabii ki skoru alamazsanız çok bir önemi kalmaz. Dolayısıyla biz bugün iyi oynayarak kaybettik. Bence oyunun momentumu tam anlamıyla bizdeydi. Eksik kaldığımız tek bence problem. Üçüncü bölge girişlerinde sonuçlandırmalarda ya da final paslarında eksikliklerimiz vardı. Tabii ki bunu izleyeceğiz, bu maçı izleyeceğiz. Bu maçta elde edeceğimiz eksikliklerimizi göreceğiz ve ona göre de bir plan yapacağız. Önümüzdeki hafta biliyorsunuz ki daha zor bir maç bizi bekliyor. Yine zor bir deplasmanda oynayacağız. Bu maç geride kaldı.

0: Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Samsun Spor Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti ve ikinci hafta itibariyle 3 puanla tanışmış oldu. Karşılaşmanın ardından teknik direktörler Thorsten Fink ve Recep Uçar açıklamalar yaptı.
1: To play on a counter attack is not today was not the aim.
2: Bugün almış olduğumuz galibiyet çok önemli, çok kıymetli bir galibiyetti. Belki futbol anlamında kusursuz bir süper bir futbol oynamadık ama planımızda zaten bugün kontra atakla oynamaktı. Tabii beklediğimizden daha az topla oynadık. Daha fazla topa sahip olmamız gerekiyordu ama takım halinde çok iyi bir iş çıkardığımızı söyleyebiliriz. Zaten genç oyuncularımızla bu galibiyeti almış olmamız da çok ama çok kıymetli. Zaten kulübeye baktığınızda ne kadar genç bir takıma sahip olduğumuzu da görebilirsiniz. Tabii gol yemeden bu karşılaşmayı tamamlamak da çok çok önemliydi. Defansif anlamda da takım halinde çok doğru işler yaptık. Belki rakibimiz yaklaşık %69 oranıyla topa sahip oldu ama biz de bugün kazanmak için ne gerekiyorsa aslında onu yaptık. Elbette ki gelecekte çok daha iyi bir futbol oynamamız gerektiğini de biliyoruz ama bugün galip gelmek çok önemliydi.
3: Kendi tarafımdan söylenecek fazla da bir şey yok. Dediğim gibi çok çok kötü oynamadığımız ama Samsun'un kalecisine Okan'ı, Samsun'un savunma iştahını bence aşamadığımız bir maç. Bugün itibariyle bu dosyayı burada kapatacağız. Yarından itibaren haftaya Gaziantep maçı hazırlıklarımıza başlayacağız. Samsun takımı dediğim gibi onlar iyi mücadele ettiler. Savunma iştahları yüksekti. Kalecileri çok iyi oynadı. Onları da tebrik ediyoruz. Komşu şehrimizi. Ligin kalan bölümünde de başarılar diliyoruz.
0: Bültenimize Avrupa futbol gündemiyle devam ediyoruz. Avrupa'da futbol severlerin merakla beklediği İngiltere Premier Lig'de 2026-2027 sezonu resmen başladı ve sahaya ilk çıkan da tabii ki son şampiyon Arsenal'dı. Mikel Arteta'nın öğrencileri ligin yeni ekiplerinden Frank Lampard'ın ekibi Coventry ile karşı karşıya geldi ve mücadeleden Arsenal 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.
4: Premier Lig'de 2026-27 sezonu perdelerini açtı. Geride bıraktığımız sezonu şampiyon tamamlayan ve geçtiğimiz hafta oynanan Community Shield'ı da kazanan Arsenal, açılış maçında Coventry City'yi konuk etti. Premier Lig'e yeni çıkan rakibi karşısında zorlanmayan kırmızı beyazlılar, karşılaşmadan 3-0 gibi net bir skorla ayrıldı. Mikel Arteta'nın öğrencileri ilk yarıyı Kai Havertz ve Bukayo Saka'nın golleriyle geçerken Martin Odegaard'ın 49. dakikadaki golüyle sonuca gitti. Coventry City'nin Fenerbahçe'den transfer ettiği Sidiki Şerif kadroda yer almadı. Arsenal son olarak Community Shield finalinde de Manchester City'yi 3-0'la geçerek zafere ulaşmıştı. O maçta sakatlanan Bruno Guimarães ile Gabriel Jesus ve ismi Galatasaray'la anılan Martinelli sezonun açılış maçında forma giymedi. Başkent temsilcisi gelecek hafta Aston Villa'ya konuk olacak.
0: Şimdi İspanyol futboluyla devam ediyoruz. La Liga'da da yeni sezon heyecanı başladı. Barcelona ilk maçında Elche takımıyla karşı karşıya gelecek. Bu mücadele öncesinde Barcelona teknik direktörü Hansi Flick değerlendirmelerde bulundu. Aynı zamanda Rodri transferiyle ilgili düşüncelerini dile getirdi.
5: He also trained on the pitch. He's very concentrated. He's focused on that.
6: Rodri gerçekten harika bir oyuncu. Müthiş bir lider ve burada olduğu için çok mutluyuz. Elche maçı için planımız kafilede olması. Çünkü bu hafta saha antrenmanlarını yapmaya başladı. Transfer dönemi için herhangi bir endişem yok. Diğer takımların yaptıklarıyla ilgilenmiyorum. Yalnızca kendi takımımla ilgili konuşmayı tercih ederim. Süreci Deco ile birlikte yürütüyoruz ve çok az insan bizim ne düşündüğümüzü biliyor. Önemli olan tek şey bizim ne yaptığımızı biliyor olmamız. Ve Deco bu konuda harika işler çıkarıyor. Hamza Abdülkerim genç bir oyuncu. Bize yakın zamanda katıldı ancak çok iyi bir hazırlık süreci geçirdi. Çok ciddi bir potansiyeli var. Onu forvet rotasyonumuzun içerisinde görüyoruz. Takımda birçok değişiklik yaptık ve bence bu da kötü bir şey değil. Çünkü rekabet için değişim gereklidir. Elbette bazı oyuncular bu sirkülasyon içerisinde pozisyonunu kaybetmekten korkabilir. Ama bu da formanın kıymetini bilmeleri için istediğimiz bir şey. Bu yüzden kaliteyi arttırdık.
0: Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City 10 yıllık aranın ardından İngiltere Premier Lig'e geri döndü. Sergei

0: Kirovic önderliğinde Hull City ilk maçına Manchester United karşısında çıktı. Manchester United bu sezona aslında büyük yatırımlarla girmiş, büyük umutlarla girmişti. Ancak ilk haftadan Hull City'ye 2-0 mağlup oldu.
1: Premier Lig'e 10 yıl aradan sonra geri dönen Hull City sezonu unutulmaz bir başlangıç yaptı. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz ekibi ilk haftada Manchester United'ı konuk etti. Karşılaşmaya etkili başlayan Hull City 17. dakikada Semayay'ın golüyle öne geçti. 38. dakikada Mendy'nin kafa vuruşuyla bir gol daha bulan Hull City karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla Sergei Yakirovic'in öğrencileri Premier Lig'de Nisan 2017'den bu yana ilk galibiyetini aldı. Kaplanlar ayrıca Manchester United karşısında 52 yıl sonra ilk kez bir lig maçından zaferle ayrıldı. Hull City Premier Lig'de gelecek hafta ligin bir başka yeni ekibi Coventry City ile karşı karşıya gelecek.
0: İtalya Serie A gündemine göz atalım. Bonservisi Leipzig kulübünde bulunan Makedon futbolcu Elif Elmas sürekli olarak başka takımlara kiralanıyordu. Son olarak da Atalanta'ya kiralandı. Yıldız futbolcu bu sezon kariyerine yine İtalya'da geçirecek.
2: Bundesliga ekibi Leipzig Elif Elmas'ı Atalanta'ya kiraladı. Alman ekibinden yapılan açıklamada Makedon futbolcunun satın alma opsiyonuyla birlikte Atalanta'ya kiralandığı belirtildi. Makedonya'da Rabotnički altyapısında yetişen Elmas, 2017'de Fenerbahçe'ye transfer olduktan 2 yıl sonra da Napoli'ye geçiş yapmıştı. 26 yaşındaki futbolcu 5 sezon Napoli forması giydikten sonra da Leipzig'le sözleşme imzalamış. Ancak Bundesliga yerine İtalya'da Torino ve yeniden Napoli'de kiralık oynamıştı. Elmas'ın kariyerinde Napoli ile Serie A şampiyonluğunun yanı sıra İtalya Kupası ve Süper Kupa'da bulunuyor. İtalya'daki kariyerinde toplam 189 Serie A maçına çıkan Elif, Atalanta ile birlikte bu ligde 3 farklı takımda forma giymiş olacak. Elif Elmas 2025-2026 sezonunda 33'ü Serie A olmak üzere 44 maçta görev yaptı.
0: Milli kadın voleybol takımımız 2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda biliyorsunuz ki ilk karşılaşmasında Letonya'yı 3-0'la geçmeyi başarmıştı. Finalin sultanlarının bir sonraki rakibi ise Slovenya olacak.
2: Filenin sultanları 2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası'ndaki ikinci maçına çıkıyor. Şampiyonaya Letonya'yı 3-0 mağlup ederek galibiyetle başlayan A Milli Kadın Voleybol takımı Slovenya sınavından da zaferle ayrılarak gruptaki iddiasını sürdürmek istiyor. Ay Yıldızlıların maçı Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 19'da başlayacak. Milli takım A grubunda Letonya'nın yanı sıra Polonya, Almanya, Slovenya ve Macaristan'la mücadele ediyor. 4 grupta 6'şar takımın yer aldığı şampiyonada gruplarını ilk 4 sırada tamamlayan ekipler sonun 6 turuna yükselecek. Filenin sultanları şampiyonadaki tüm maçlarını İstanbul'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynayacak. İstanbul'daki salon ayrıca grup aşamasının yanı sıra sonun 6 turu, çeyrek final, yarı final ve final müsabakalarına da ev sahipliği yapacak.
0: Bu haberle birlikte Sabah Sporu'nda ilk bölümü yavaş yavaş toparlıyoruz. Saat başında yeniden karşınızda olacağız.

0: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
1: Vergi dairelerine olan borçların 72 aya kadar taksitlendirilmesine imkan sağlayan düzenlemeden faydalanmak için 31 Ağustos Pazartesi gününe kadar başvuru yapılması önem taşıyor. Düzenleme ile vergi dairesince takip edilen ve 5 Haziran itibariyle vadesi geldiği halde 16 Haziran'a kadar ödenmemiş kamu alacakları taksitlendirilebiliyor. Gelir, kurumlar, katma değer vergileri, harçlar, trafik para cezası, adli para cezası ve öğrenim kredileri gibi alacaklar bu çerçevede yer alıyor.
0: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
2: Reklam. İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye on bodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterler, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor.

0: kazada hayata tutulmanızı sağlar.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
0: Sporun radyosu Aspor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.

0: ekranında gün boyu yaşanan gelişmeler ana haberde.
1: Kağıtspor ekranında ana haberle karşınızdayız.
0: Sıcak haberler, canlı yayınlar, telefon bağlantıları ve gündemdeki konuklarla ana haber yurttan ve dünyadan spordaki tüm gelişmeleri ekrana taşıyor.
1: Gündeme dair tüm gelişmeleri her zaman olduğu gibi sizinle buluşturuyor olacağız.
0: Ana haber hafta içi her gün 18'de A-Spor'da.
1: Seyircisi önünde Konya Spor'la karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler bu mücadeleden galibiyetle ayrılarak Trendyol Süper Lig'de bu sezon ilk kez 3 puanla tanıştı. Çobani Stadyumunda Fenerbahçe ile Tümosan Konya Spor karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler 7. dakikada Vedat Muriç'in kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Geriye düştükten 4 dakika sonra Konya Spor Koli ile skoru eşitlemeyi başardı. Dakikalar 20'yi gösterdiğinde Fenerbahçe'de Greenwood penaltı vuruşundan yararlanamasa da kaleciden seken topu tamamlayarak topu filelerle buluşturdu. 33. dakikaya gelindiğinde Asensio bu kez sahneye çıkarak skoru 3-1'e getirmeyi başardı. İkinci yarıda da etkili başlayan Fenerbahçe Greenwood 49. dakikada kendisinin ikinci takımının 4. golünü kaydetti. 90+4'te Konya Spor'da Deniz Sürüç fileleri sarsarak farkı 2'ye indirdi. Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında evinde Tümosan Konya Spor'u böylelikle 4-2 mağlup etmeyi başardı. Şimdi maç sonu yapılan açıklamalara bakacağız. Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Tümosan Konya Spor'da ise İlhan Palut açıklamalar yaptı, karşılaşmayı değerlendirdiler.
2: Takım güzel bir reaksiyon verdi ve standardı yükseltti 60 dakikaya kadar. Bizim hedeflerimiz doğrultusunda bu akşamki maçı kazanmamız gerçekten hem camiamız adına hem oyuncularımızın adına güzel oldu hepimiz için. Sonuçta yediğimiz golleri bakacağız. Bunların analizlerini yapacağız. Dediğim gibi gelişmeye daha devam ediyoruz. Daha eksiklerimiz var ve gelişeceğiz. Geliştirmemiz gereken de yerler var. Daha henüz yolun da başındayız ama sonuçta bu akşam kazandığımız için mutluyuz. Şimdi bugünden itibaren Lyon maçına hazırlıklarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Asensio'la göz göze geldik. İşaret etti bana. Ufak bir problemim vardı. Beni çıkart hocam dedi. Biz Asensio'yu sakatlık riski olduğu için oyundan aldık. Sağlık ekibi kendisini muayene etti. Yarınki MR sonuçlarına göre bir sağlık ekibimiz bu konuyla ilgili bir açıklama yapacak. Ederson'a gelince Ederson çok duygusal bir çocuk. Kendisiyle sürekli görüşüyoruz, konuşuyoruz. İki maçta da güzel bir şey verdi bize. Reaksiyon gösterdi, güzel bir performans ortaya koydu. Ederson'la ilgili herhangi bir sıkıntımız yok. Her geçen günde tecrübesinden, onun yapmış olduğu kaledeki duruşu ve kurtarışlarıyla da bize güç veriyor. Bunun da farkındayız. Bilinci açık. Herhangi bir problem yok ama bu beyin sarsıntı protokolü 10 gün veya bir 15 gün oynayamama durumu olabilir dediler. Bütün ümidimiz bu turu geçmek tabii ki. Yani rakibimiz bugünkü lig maçında 11 tane oyuncusunu da oynatmayarak tamamen %100 rotasyonla maça çıktı. Maçı da 2-0 kazanmışlar galiba. Biz bugün elimizde bugün maçı kazanan oyuncularımızla birlikte rotasyon kaç tane oyuncu yapabiliriz? Çünkü sakat oyuncular var. Asensio, işte Talisca'yı dinlendirdik. Bu 10+4 kuralı olduğu için Kerem'in durumu hala belli değil. Eğer bu protokol 10 gün, 15 gün oynamaması gerekiyorsa Kerem'i de oynatamayacağız o maçta. Biz gene her şeyden önce oyuncularımız da o maça kadar en iyi şekilde hazırlanıp elimizden gelenin en iyisini yapmaya turu geçmek için oraya gideceğiz. Transfer ekibimiz çalışıyor. Arkaya bir takviyemiz olacak. Kolay değil. 10+4 kralı olduğu için 23 yaş altı oyuncu bulmak, transfer etmek çok zor. Bulduğunuz zaman da bunların maliyeti çok yüksek. Maalesef tabii ki zor ama uğraşıyoruz, çalışıyoruz. Ekip olarak hep beraber yönetimimiz bu konuda bayağı bir uğraş içerisindeler. Dediğim gibi eksiklerimiz var. Daha gelişmemiz gereken yerler var ama henüz de daha işin başındayız.
3: Top Fenerbahçe'deyken birinci planımız önde baskıydı, adam adama eşleşerek. Bunu ne zaman yaptıysak sonucunu alabildik. Ama enteresandır, topun baskı yapmadığımız ve kompakt beklediğimiz anlar aslında takımlar için daha kolay savunulacak bölümlerken Biz burada inanılmaz müdahalesiz kaldık, paylaşım yapamadık. Topun arkasında kalıp beklemenin belki de yetebileceğini düşündük böyle kaliteli ayaklar olan bir takıma karşı. Bu bizim eksiğimizdi. Buna rağmen de yemememiz gereken golleri yedik. 4-2. Evet, aslında ya iyi sinyaller de aldım açıkçası. 4-2 yenilince bunları söylemek de biraz şey kaçabilir ama geçen haftaya göre takımım sahaya daha sağlam bastı, iyi yayıldı, pozisyonlar buldu ama önde baskıdan da memnunum. Memnun olmadığım tek bölüm topun arkasında savunma yaptığımız zaman, kompakt durduğumuz zamanki vurdum duymaz halimizdi. Çok daha agresif olmalıyız, oyuncularıma da söyledim. Evet, artık çok erken iki maçta puan alamadık. İşte hemen üçüncü maç, artık kazanmamız gereken bir maç modunu çok erken bir şekilde açmış oluyoruz. Haftaya hazırlanıp çok daha agresif bir şekilde iç sahada kazanmak için çalışacağız. Şikrin yanındaki %100 fauldü. Yani şeye bakmaya bile gerek duymadım yani. Topa bile bakmadan gitti. Direkt topun geleceği bölgeyi bilircesine saf dışı etti. Rakibi %100 fauldü. O faul sahada kalabalıkta görülmemiş olabilir. VAR'dan dönebilecek kadar faul müydü ya da kurallar nedir, ona çok hakim değilim ama daha tekrarını seyretmeden net bir şekilde topla alakası olmadan rakibini düşürmeye gittiğini gördüm. Tabii kolay değil bunu VAR'dan çağırıp iptal ettirmek. İşte bir hafta önce olanlar oluyor, bilmem ne oluyor tekrar. Kolay değil, faul. Net fauldü. Geçen haftaki penaltı da penaltı değildi. Bu arada onu da söylemiş olayım. Öyle penaltı olmaz. Onu da söyleyeyim. Penaltı pozisyonunda top Adil'in eline çarptı. Evet, bunu gördüm. Ama açıklık derecesini gerçekten görmedim ama ona kesinlikle bir şey diyemem. Penaltı olabilir. Hiç haberim yok. İnan yani, oldu veya olmadı diyemem. Gerçekten hiç haberim yok. Zaten bir Başakşehir'den haberim olmuştu. Gerçekleşmedi. Onun dışında yönetim kurulumuz, futbol şubemiz, hocam Adil için bir plan yapalım, her an gidebilir, alternatiflerine bakalım gibi hiçbir görüşme benimle yapmadılar.
1: Fenerbahçe'de Sidiki, Şerif ve Livakovic'in ardından Jadon Osterwolde ile de yollar ayrılıyor. Tecrübeli futbolcu İtalya'ya gidiyor. Jadon Osterwolde transferi için Fenerbahçe Roma kulübüyle oyuncunun şarta bağlı satın alma maddesiyle kiralanması konusunda prensipte anlaştı. Osterwolde'nin kontratına dair son detaylar görüşülüyor. Hollandalı futbolcu Lyon deplasmanı öncesi takımla vedalaşıp Roma'ya gidecek. Geçen sezon Fenerbahçe'de 47 maça çıkan Osterwolde bir gol bir asistlik katkı sağladı. Galatasaray gündemiyle devam ediyoruz. Trendyol Süper Lig'de son 4 yılın şampiyonu Sarı Kırmızılar Lig'in ikinci haftasında Erzurumspor Futbol Kulübü deplasmanından 4-0'lık galibiyetle ayrıldı. Bu maçta öne çıkan performanslar, istatistikler ve rekorlar ekranlarınızda.
4: Galatasaray Erzurum'dan 3 puanla döndü. Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Erzurumspor Futbol Kulübü'ne konuk olan Sarı Kırmızılar rakibini Roland Şalay, Yunus Akgün ve Victor Osimhen'in 2 golüyle 4-0 mağlup etti. Çorum Futbol Kulübü ile 2-2 berabere kalarak başladığı sezonda ilk galibiyetini alan Okan Buruk'un ekibi puanını 4'e yükseltti. Sarı Kırmızılılar da deplasman geleneği de sürüyor. Son 6 sezonda da Süper Lig'de çıktığı ilk deplasman maçını kaybetmeyen Galatasaray ilk dış saha karşılaşmasından puan alamadığı son sezonu 2019-2020 sezonunda Denizli Spor'a karşı 2-0'lık skorla yaşadı. Sarı Kırmızılılar bu süreçte 5 galibiyet 1 beraberlik aldı. Galatasaray Okan Buruk'un göreve başladığı 2022-23 sezonundan bu yana Süper Lig'e o sezon yükselen takımlara karşı 22 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 69 puan topladı ve bu alanda ligin en başarılı takımı oldu. Müzik Sarı kırmızılı takımın Macar futbolcusu Roland Şalay bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı. Galatasaray'da 3. sezonunu geçiren 29 yaşındaki futbolcu 59. Süper Lig maçında 4. kez fileleri havalandırdı. Şalay'ın attığı son 3 golü de dış sahada kaydetmesi dikkat çekti.
5: Şalay baktı kaleye. Şalay vurdu gol. Uzaklardan buldu hedefi.
4: Yunus Akgün de bu sezon 2. Süper Lig maçında ilk kez ağları havalandırdı. Takımını 2-0'lık üstünlüğe taşıyan golü atan Yunus, Galatasaray formasıyla 149. resmi müsabakada 28. golünü kaydetti. Galatasaray'ın İngiliz ekibi Burnley'den kiraladığı Leslie Ugochukwu ise sarı kırmızılı formayı ilk kez resmi bir maçta giydi. Ugochukwu, Erzurumspor müsabakasının 66. dakikasında Mario Lemina'nın yerine oyuna dahil oldu. Üst üste 5. şampiyonluk hedefiyle mücadele ettiği Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray 29 Ağustos Cumartesi günü Göztepe'yi konuk edecek.
1: Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Victor Osimhen hem geçen hafta 2-2 berabere biten Çorum maçında hem de bu hafta oynanan ve Galatasaray'ın 4-0 kazandığı Erzurumspor maçında yıldızlaşmayı başardı. Osimhen sezona 4 golle giriş yaptı ve Galatasaray'ın tarihine geçti.
6: Victor Osimhen Galatasaray tarihine geçti.

0: Sarı Kırmızılı ekibin Nijeryalı yıldızı 4-0 kazanılan Erzurumspor Futbol Kulübü maçına 2 gol ve 1 asistle damga vurdu. Ligin ilk haftasında Çorum Futbol Kulübü'ne 2 gol atan Osimhen, Erzurumspor karşısında da duble yaparak bu sezonki gol sayısını 4'e çıkardı. 27 yaşındaki golcü Yunus Akgün'ün skoru 2-0'a taşıdığı golde ise asist yapan isimdi. Osimhen, Mario Jardel'den bu yana bir Süper Lig sezonunda oynadığı ilk iki maçta 4 gol ve üstünde gol atan ilk oyuncu oldu. Osimhen'in Süper Lig'deki gol serisi de dikkat çekiyor. Geçen sezonun 15. haftasında Samsunspor maçıyla başlayan süreçte 14 kez forma giyen yıldız futbolcu sadece 2 karşılaşmayı gol atamadan tamamladı. Bu 14 maçlık dönemde 16 gol atan Osimhen, gol kaydedemediği 2 karşılaşmada da asist yaparak skor katkısı verdi. Nijeryalı yıldız Erzurumspor maçındaki golleriyle Galatasaray tarihinin en golcü yabancı oyuncuları sıralamasında da 3.'lüğe yükseldi. Sarı kırmızılı formayla 74 resmi maça çıkan Osimhen 63 gole ulaştı ve 61 gollü Milan Baroş'u geride bıraktı.
1: Baroş Alper hareketlendi, çağlarda okudu. Şimdi Osimhen ceza alanında, Osimhen! Top alanda gol! Derbide Galatasaray 1-0 öne geçiyor.
0: Galatasaray tarihinde en fazla gol atan yabancı oyuncu 77 golle Mauro Icardi. İkinci sırada ise 72 golle George Hagi bulunuyor. Osimhen 4 golle başladığı yeni sezonda Galatasaray tarihindeki yerini de yukarı taşımaya devam ediyor.
2: Evet, ikinci bölüme başlarken hem Fenerbahçe'nin hem de Galatasaray'ın öne çıkan gündem maddelerini ekranlarınıza taşıdık. Şimdi gazetelerde bu başlıklar nasıl görülmüş, nasıl detaylandırılmış hep birlikte göz atalım. Fotomaç gazetesiyle başlıyoruz. Fotomaç'ta Fenerbahçe'nin Konyaspor galibiyeti Greenwood resitali başlığıyla görülmüş. Attığı iki golün yanı sıra Marco Asensio'ya da harika bir asist yapan Mason Greenwood, Fenerbahçe'nin kazandığı 3 puanda 3 skor katkısıyla en büyük pay sahibi oldu ifadeleri kullanılmış. Aynı zamanda maçın ardından yapılan açıklamalara da değinilmiş. Aramızda güçlü bir iletişim var ifadeleri var. Greenwood iyi bir performans ortaya koyduğumu söyleyebilirim ama daha önemlisi 3 puan. Kendimin ve takımın gösterdiği performanstan dolayı mutluyum. Birbirimize duyduğumuz güven çok fazla diyerek de takım içindeki arkadaşlık ilişkisine de vurgu yapmış. İşte Fotomaç gazetesinde Fenerbahçe'nin 4-2'lik Konyaspor galibiyeti bu şekilde görülmüş. Sayfanın alt kısmında da görüyorsunuz teknik direktör İsmail Kartal'ın maç sonu açıklamaları. Daha yolun başındayız, eksiklerimiz var, çalışmalarımızı devam edeceğiz. Henüz yolun başındayız, daha iyi olacağımızı düşünüyorum şeklinde ifadelerde ön plana çıkarılmış. İşte Fotomaç gazetesinde Fenerbahçe'nin 4-2'lik galibiyetinden yansıyan iç sayfa detayları bu şekildeydi. Devam ediyoruz. Galatasaray'ın gündemine bakacağız. Bir sonraki manşette Fanatik gazetesinde işte Batrakov'un bilinmeyenleri şeklinde Fanatik gazetesinin özel haberi ekranlarınıza. Sarı Kırmızıların son transferi 21 yaşındaki futbolcu. Aslan'ın 25 milyon euroya kadrosuna kattığı Alexey Batrakov'un hayat hikayesi dikkat çekti. Paris Saint Germain'e rağmen Aslan'ın vazgeçmediği Rus yıldızın trenlerde geçen çocukluğu, drone görüşü, ailesinin fedakarlıkları ve ödüllerini evinde tutmaması gibi birçok detaya Fanatik ulaştı şeklinde Batrakov'un hayat hikayesiyle ilgili detaylar verilmiş ki bunları yayınımızda da daha önce çok konuşmuştuk. Genç futbolcu genç yaşına rağmen çok ciddi sorumluluklar ve liderlik özelliklerine sahip diye burada yorumcularımızla birlikte bu detaylara yer vermiştik. Sayfanın detaylarına baktığımızda ise Galatasaray'ın transfer gündemindeki Pepe Matar Sar haberi de ön plana çıkmış. Yalnızca İsmail Asar değil, Pepe Matar Sar'la da ilgileniyor Sarı Kırmızılılar. Galatasaray'ın orta saha transferindeki hedeflerinden Pepe Matar Sar cephesinde dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Sarı Kırmızıların Tottenham'a 20 milyon teklif ettiği öne sürülürken Senegalli Yıldız'ın sosyal medya profiline aslan emojisi eklemesi de taraftarları heyecanlandırdı. Önümüzdeki günlerde bu Sar transfer projesiyle ilgili yeni hamleler bekliyoruz Galatasaray yönetiminden. Fanatik gazetesinde yine Lucas Torreira'nın ayrılık iddialarıyla ilgili haberler var. Demirovic'le ilgili başlıklar var. Barış Alper Serdar Yılmaz'ın maç sonu yaptığı açıklamalar derken burada da Fanatik Gazetesi'nde Galatasaray ile ilgili öne çıkan başlıklar daha çok transfer ağırlıklıydı diyebiliriz. Devam edelim. Sabah Spor'a bakacağız şimdi. Yine Fenerbahçe ile devam ediyoruz. Fener ışık saçtı manşeti var. Süper Lig'e Gençler Birliği yenilgisiyle başlayan Kanarya seyircisi önünde Konya'yı net bir skorla geçti şeklinde. Yine öne çıkan yıldızlar.

0: muhteşem performanslardan Vedat Muriç, Mason Greenwood ve Marco Asensio'nun galibiyet pozu da bu karşılaşmadan sonra çok fazla kullanıldı. Manşetlerle de ön plana çıktı. Sayfanın detaylarına baktığımızda ise yine öne çıkan performanslar ön plana çıkarılmış. Asensio'dan siftah ifadeleri var. Sayfanın alt kısmında az önce de Mason Greenwood'a biliyorsunuz bir parantez açmıştık başka gazete sayfalarında da. İngiliz anahtarı başlığıyla Mason Greenwood'un dünkü performansı ön planda. Lyon maçındaki golüyle Fenerbahçe'yi ayakta tutan Greenwood dün gecenin de kilit ismiydi şeklinde ifadelerle birlikte Mason Greenwood'un performansına dikkat çekilmiş. Devam ediyoruz. Yine Fenerbahçe'nin galibiyetinin konuşulduğu bir başka gazete sayfasına bakacağız şimdi. Hürriyet gazetesiyle devam ediyoruz. Hürriyet Spor'da 3 puan cepte, sıra Lyon'da. Sağ üstte de Devler Ligi hasretini bitireceğiz başlığı var. Ama tabii ki gözümüz kulağımız şu anda Lyon maçına çevirmiş durumda. Fenerbahçe Konyaspor'u 4 golle devirip gözünü Şampiyonlar Ligi'ne çevirdi. Sıra Lyon'da. Yine karşılaşmayla ilgili detaylar ve istatistikler var. 40 bini aşkın taraftarı önünde oynadığı maça hızlı başlayan Kanarya'da 7'de Muriç'le öne geçildi. Sonrasında Koli ile Konyaspor skoru eşitledi. 20'de Greenwood penaltıda topu tamamladı. 33'te Asensio ve 49'da bir kez daha Greenwood skoru 4-1'e taşıdı. Son olarak Deniz Türüş'le 90+4'te 4-2'lik maç sonucu da belirlenmiş oldu. Hürriyet Spor'un Fenerbahçe galibiyetini Lyon maçından da hareketle görmüş olduğunu da bu şekilde ekranlarınıza taşıdık. Ve son manşetimiz ekranlarınıza geliyor yavaştan. Bu sayfada da yine Galatasaray ön planda, Milliyet Spor'un haberi. Osimhen için farklı plan. Galatasaray'ın forveti Osimhen için El Hilal 130 milyon euroluk teklif yapsa da yönetim bunu geri çevirdi. Nevzat Dimdar imzalı haberde sarı kırmızılı idarecilerin iyi bir kamp dönemi geçirdiği için tecrübeli forvetin performansının farklı olacağını düşündüğü ve gelecek sezonu bekleme kararı aldığı ortaya çıktı. Osimhen'e çok fazla teklif var. Özellikle Arabistan kulüplerinden yüksek astronomik bedeller geliyor Galatasaray yönetimine, ancak yönetim bu transfer tekliflerine sıcak bakmıyor. Mario Lemina gözden çıkarıldı. Başlığını görüyorsunuz kenarda küçük bir kutuda. Lemina'nın da yine takımdan ayrılma ihtimali oldukça yüksek görünüyor değerli izleyenler. Manşetlerin ardından gündemimize Beşiktaş'ta devam ediyoruz. Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında siyah beyazlılar rekorlarına devam etmeyi planlıyor. Vincenzo Italiano yönetiminde Beşiktaş sezona 6'da 6 ile başladı. Hedef 7'de 7. Bu bağlantıda 21.30'da saatler 21.30'u gösterdiğinde Alanyaspor deplasmanına çıkacak.
1: Beşiktaş seriyi Alanya'da sürdürmek istiyor. Sezona oynadığı 6 resmi maçı da kazanarak başlayan siyah beyazlılar, Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Corendon Alanyaspor'a konuk olacak. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde Midtjylland ve Hradec Králové'yi ikişer kez mağlup ettikten sonra ligin ilk haftasında Eyüpspor'u 1-0, hafta arasındaysa Kauno Žalgiris'i 3-0 yendi.

Beşiktaş Alanyaspor'u da mağlup etmesi halinde ligde 2'de 2 yapacak ve bu sezon üst üste 7. galibiyetini alacak. Siyah beyazlı ekipte yeni transfer Dušan Vlahović de gözlerin çevrileceği isimlerden biri olacak. Kauno Žalgiris karşısında 60. dakikada oyuna giren Sırp Yıldız, görev verilmesi halinde Süper Lig'de ilk kez Beşiktaş formasını giyecek.

Beşiktaş'ta Felix Udokai, Amir Hacı Ahmetoviç ve Mustafa Erhan Hekimoğlu Alanyaspor maç kadrosunda yer almıyor. Beşiktaş'ın bu sezon attığı 9 golde 6 farklı futbolcunun imzası bulunuyor. Orkun Kökçü 3 golle takımının en skorer ismi olurken Václav Černý 2, Rashica, Semih Kılıçsoy, Yong Guo ve Amir Murillo birer gol kaydetti.

0: Antep Futbol Kulübü deplasmanında 1-1'lik beraberlikle başlayan Alanyaspor'sa Beşiktaş karşısında ilk galibiyetini almayı hedefliyor. İki takım arasında geride kalan 20 maçta Beşiktaş'ın 10, Alanyaspor'un 4 galibiyeti bulunuyor. 6 karşılaşmaysa berabere tamamlandı. Ancak Beşiktaş'ın Akdeniz temsilcisine karşı son dönemdeki karnesi dikkat çekiyor. Siyah beyazlılar Alanyaspor'la oynadığı son 6 lig maçında galibiyet alamadı. Beşiktaş rakibi karşısındaki son lig galibiyetini 2022-2023 sezonunun ikinci yarısında 3-0'lık skorla elde etti. Alanya Oba Stadı'nda oynanacak Alanyaspor Beşiktaş maçı saat 21.30'da başlayacak. Mücadeleyi Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.
1: Beşiktaş'ın transfer gündemine göz atalım. Siyah beyazlılar son olarak Dušan Vlahović'i kadrosuna kattı. Beşiktaş yönetiminin bir sonraki hamlesi sağ kanada olacak gibi görünüyor. Siyah beyazlılar bu doğrultuda gündemine Frosinone forması giyen Fares Gecemsi aldı.
2: Beşiktaş sağ kanat takviyesi için Fares Gecemis'e yoğunlaştı. Žalgiris maçının ardından transfer çalışmalarına hız veren yönetim 23 yaşındaki Cezayirli futbolcuyu kadrosuna katmak için girişimlerini sıklaştırdı. Daha önce Gecemis için Monaco'nun gerisinde kalan siyah beyazlılar oyuncunun menajeriyle yaptığı görüşmelerin ardından transferde önemli mesafe kat etti. Kariyerine Türkiye'de devam etme fikrine daha önce mesafeli yaklaşan Gecemis'in son görüşmelerin ardından Beşiktaş seçeneğini daha ciddi şekilde değerlendirmeye başladığı öğrenildi. Oyuncu tarafının ise Beşiktaş ve Monaco'ya şu anda eşit mesafede olduğu belirtildi. Siyah beyazlı yönetim Gecemis'in kulübü Frosinone ile de pazarlıklarını hızlandırdı. Beşiktaş'ın İtalyan ekibine 12 milyon euro bonservis teklif ettiği öğrenildi. Frosinone ile Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Gecemis'in güncel piyasa değeri 7,5 milyon euro olarak gösteriliyor. Beşiktaş'ın oyuncuya Monaco'dan daha iyi şartlar sunduğu ve transferde gözlerin Gecemis'in vereceği karara çevrildiği belirtiliyor. Transferin önümüzdeki hafta içinde netlik kazanması bekleniyor.
1: Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında bugün saatler 19'u gösterdiğinde Trabzonspor'un konuğu Başakşehir olacak. Bordo Mavililer geçtiğimiz hafta Kasımpaşa deplasmanından aldığı 1-1'lik beraberliğin ardından Süper Lig'de yeni sezondaki ilk 3 puanını almak istiyor.
3: Trabzonspor gözünü sezonun ilk galibiyetine dikti. Bordo Maviller Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında İstanbul Başakşehir'i konuk edecek. Ligin ilk haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda 1-1 berabere kalan UEFA Avrupa Ligi playoff turu ilk maçındaysa evinde Ferencvaroş'a 1-0 mağlup olan Fatih Tekke'nin ekibi Başakşehir'i yenerek sezonun ilk galibiyetini almak istiyor. Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Okay Yokuşlu, Batago ve Folcarelli karşılaşmada forma giyemeyecek. Sezona Kocaelispor galibiyetiyle başlayan İstanbul Başakşehir ise Trabzon deplasmanından 3 puanla dönerek ligde 2'de 2 yapmayı hedefliyor. İki takım Trabzon'da oynanacak karşılaşmayla Süper Lig'de 37. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 36 maçta Trabzonspor 15, Başakşehir 10 galibiyet alırken 11 karşılaşma berabere sonuçlandı. Bordo Maviller bu maçlarda 54 gol attı, kalesinde 42 gol gördü. Trabzon'daki 18 karşılaşmadaysa Trabzonspor 6 galibiyet, 4 mağlubiyet aldı. 8 mücadelede taraflar sahadan birer puanla ayrıldı. İki takım arasında geçen sezon Trabzon'da oynanan son maçta 1-1 berabere tamamlandı. Trabzonspor Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde Başakşehir'e karşı 5. maçına çıkacak. Bordo Maviller Tekke yönetiminde ligde oynadığı 3 karşılaşmada 2 galibiyet ve 1 beraberlik alırken Ziraat Türkiye Kupası'ndaki tek maçtan da galibiyetle ayrıldı. Papara Park'ta oynanacak karşılaşma saat 19'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek.
1: Hem Beşiktaş'ın hem de Trabzonspor'un gündem maddelerini ekranlarınıza taşıdık. Peki gazetelerde bu iki takımın gündemleri nasıl görülmüş? Hep birlikte Göz atalım ilk olarak Fanatik gazetesiyle başlıyoruz değerli izleyenler. Zorlu Akdeniz gecesi.

Sezona 6'da 6 ile giren Beşiktaş bugün Alanyaspor'un konuğu olacak. Siyah beyazlılar kritik sınavda Akdeniz ekibine geçit vermek istemiyor. Sağ üstte hem Alanyaspor'un hem de Beşiktaş'ın 21.30'da oynayacağı mücadele öncesindeki muhtemel 11'leri de paylaşılmış. Orhan Yıldırım imzalı bu sayfada görüyoruz. Beşiktaş'ın zorlu Akdeniz gecesinde yine detaylar var. Hepsi yalan, bu gerçek diye bir söz var. İşte tam buna yakışan bir durum. Beşiktaş Avrupa ve lig arenasında dolu dizgin giriş yaptı sezona. Zayıf rakiplerle oynadı diye kısmen haklı yaklaşımlar oldu. Bu gece rakip Alanyaspor ifadeleriyle Beşiktaş'ın hem Avrupa'daki hem de ligdeki yolculuğuna bu şekilde bir bakış atılmış. Sayfanın devamında Beşiktaş'ın gündemindeki transfer hamleleri de ön plana çıkıyor. Son olarak Dušan Vlahović'i kattı kadrosuna Beşiktaş. Avrupa'da büyük ses getirdi ve şimdi de yine ses getirme ihtimali bulunan bir hamle. Goretzka hamlesi daha önce ligimizde sık sık duymuştuk. Galatasaray'ın gündemine çok gelmişti bu oyuncu. Kartal'da Goretzka mesaisi, Beşiktaş, Trossard ve Vlahović transferlerinin ardından orta sahaya da yıldız bir isim kazandırmak için harekete geçti ifadeleri kullanılmış. Yine Beşiktaş adına transfer gelişmesi bu şekilde ekranlarınıza yansıdı. Devam edelim diğer gazetelerle birlikte derken en alt sayfada bu arada şu başlığımızı da ekranlara taşıyalım. Ferhat Arıcan gerçeği ifadesi var. Olimpiyat tarihinde Türkiye'ye jimnastikteki ilk madalyayı kazandıran Ferhat Arıcan koleksiyonuna bir madalya daha ekledi. 33 yaşında olmasına rağmen üzerine koyarak ilerliyor milli sporcumuz. İddialı olduğu paralel alet finalinde 14.433 puanla 5. kez Avrupa kürsüsüne çıktı. Gümüş elde etti şeklinde spor dünyasından bir başka gelişme. Türkiye'den 4 altın madalya da Akdeniz oyunlarında gerçekleşti. Bunu da fanatiğin sayfasında ön plana çıkardılar. Peki devam ediyoruz. Fotomaçta devam ediyoruz. Burada hem Trabzonspor'un transfer gündemi hem de maçı var. Önce transfer gelişmesiyle başlayalım. Zaten bültenimizde yer vermiştik. Fabinho geliyor ifadeleri var. Trabzonspor bonservisi elinde olan Sambacı'nın transferini bitiriyor şeklinde. Bordo Maviler 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Fabinho'yu kadrosuna katıyor. Fırtına geçtiğimiz ay El Ittihad'dan ayrılarak boşa çıkan Brezilyalı yıldızla anlaştı ifadeleri var. Önümüzdeki günlerde bu transferin nihayete ulaşması bekleniyor. Trabzonspor'un bugünkü maçına nasıl bakmış fotomaç bakıyoruz. Tek hedef 3 puan. Bordo Mavililer Süper Lig'deki ilk galibiyetini almayı hedefliyor. 2026-27 sezonunun ilk iç saha maçında bu akşam 19'da Başakşehir'i ağırlayacak Muhammed Salahlı Karadeniz Devi Papara Park'ta 3 puan için sahaya çıkacak şeklinde Trabzonspor'un bu akşamki Başakşehir maçı böyle görülmüş. Fotoğrafın hemen altında 3 eksik bulunuyor şeklinde bir yazı var görüyorsunuz. Bordo Mavili takımda bu akşamki Başakşehir mücadelesi öncesinde Okay Yokuşlu, Batagov ve Folcarelli sakatlıkları sebebiyle Başakşehir'e karşı forma giyemeyecek. Başakşehir'de de Trabzonspor'un eski yıldızları Yusuf Sarı ve Edin Vişça'nın sakatlıkları bulunuyor. Alt tarafta Trabzonspor haberi var yine. Akyazı kapalı gişe. Karadeniz Devi'nin Başakşehir'le bu akşam evinde oynayacağı karşılaşmaya taraftarlar yoğun ilgi gösteriyor. Maç saatinde Papara Park'ta tribünlerin dolması bekleniyor şeklinde. Yine özellikle Muhammed Salah transferiyle birlikte artan kombine satışları, rekor kombine satışlarıyla birlikte Trabzonspor'un özellikle bu sezon tribünlerinde tam kapasite ilerlemesi bekleniyor. Devam edelim. Bir sonraki manşetimize göz atıyoruz. Sabah gazetesiyle devam edeceğiz. Sabah gazetesinin manşetinde Beşiktaş'ın çok istediği Willock kulübünden kolaylık istedi. Benim için indirim yapın başlığı ön plana çıkmış. O gün Şahinoğlu imzalı haberde siyah beyazlılar Newcastle United'ın 20 milyon euroluk talebini 15 milyon euro seviyelerine düşürmeye çalışırken İngiliz orta sahada pazarlıklarda devreye girdi ifadelerine yer vermiş. O gün Şahinoğlu özel haberinde Joe Willock transferiyle ilgili detayları paylaşmış. Sol altta yine Alanyaspor Beşiktaş maçı ile ilgili muhtemel 11'ler var. Rotasyonlu Kartal 7'de 7 peşinde. Bu sezon oynadığı 6 resmi maçı da gol yemeden kazanan Beşiktaş, Jalgiris galibiyetinin ardından Alanya karşılaşmasıyla Süper Lig'e dönüyor. Galibiyet serisini devam ettirmek isteyen Kartal'ın sahaya rotasyonlu kadroyla çıkacağı öğrenildi şeklinde Beşiktaş'ın bu akşam rotasyon yapacağına dair ifadelerde kullanılmış. Beşiktaş sayfası da Sabah gazetesinde bu şekilde görüldü ve Milliyet Spor'la devam ediyoruz.
Transfer daha bitmedi başlığı var Beşiktaş gündeminde. Yaz döneminde kadrosuna önemli isimler katan Beşiktaş'ın iki takviye yapacağı öğrenildi.

Siyahbeyazların yabancı kontenjanı nedeniyle sağ kanat için genç oyuncularla görüştüğü, stoperde ise yerliye yöneldiği bildirildi şeklinde Beşiktaş'ın transfer politikasıyla ilgili özel bir haber var. Yine sol tarafta Alanyaspor maçının muhtemel 11'lerine yer verilmiş. Sağda İtalyano'dan rotasyon, yine bu akşam Jalgiris maçı dolayısıyla Beşiktaş'ın rotasyon yapması bekleniyor. Ve son sayfaya yavaş yavaş geçiş yapalım ve Takvim gazetesi nasıl görmüş? Fabinho bombası var Trabzonspor'da. Trabzonspor son olarak El Ittihad forması giyen ve şu anda kulüpsüz olan Brezilyalı ön liberoyla yaptığı görüşmelerde önemli aşama kaydetti. 6 numaralı pozisyona Yunus Emre Selin özel habere dünya yıldızı ifadeleri kullanılmış. Sol tarafta Trabzonspor'un Başakşehir maçı muhtemel 11'leri de ekranlarınıza gelmiş. Bu detaylı haberleri tabii yine Yunus Emre Sel'den ilerleyen programlarda da gerçekleşme ihtimali yaklaştıkça dinleyeceğiz elbette. Alt sayfaya baktığımızda ise Beşiktaş'ın transfer gündeminde biliyorsunuz ki az önce de ekranlarınıza taşımıştık. Cezayirli yıldız Gecemiş ismi vardı. Gecemiş savaşı ifadeleri kullanılmış. Beşiktaş Cezayirli yıldız için Monaco ve Celtic'le yarışıyor. Yönetim yoğun mesai harcıyor. Frosinone forması giyen 23 yaşındaki oyuncu için yapılan 11+3 milyon euroluk teklifle Monaco ve Celtic'in önüne geçti Beşiktaş ifadeleri kullanılmış. Sayfanın altında da Beşiktaş'ın Kartal zorlu sınavda başlıklı Alanyaspor maçı, bu akşam oynayacağı Alanyaspor maçı ile ilgili detaylar var. Tek hedef galibiyet şeklinde bu karşılaşma görüldü.

0: Evet, sabah sporunda biliyorsunuz ki ilk bölümde bülten başlıklarımızı sizlerle paylaştık. İkinci bölüme başlarken de hem yine başlıklarımızı değerlendirdik hem de gazete manşetlerini yorumladık. Şimdi tüm bu başlıkları Haldun Domaç'ta değerlendireceğiz. Kendisi bize canlı olarak bağlanacak. A Spor yorumcusu Haldun Domaç'la Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un gündemlerini değerlendireceğiz. Sevgili Haldun Domaç, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk Rezan Hanım. Sana ve izleyicilerimize güzel bir pazar günü dileyerek başlamak isterim.
0: Teşekkür ederim. Hepimize mutlu pazarlar olsun. Şimdi başlayalım. Biz bültene Fenerbahçe ile başladık. O yüzden dünkü Fenerbahçe galibiyetini değerlendirelim istiyorum. Özellikle geçtiğimiz hafta Gençler Birliği yenilgisi, hafta içi Lyon'la oynanan Lyon'dan sonra beraberlik. Şimdi önünde bir Lyon sınavı varken Fenerbahçe'nin bu karşılaşmada ne yapacağı çok merak ediliyordu. İsmail Kartal rotasyon yapmadı. Az kadrosuyla sahaya çıktı. Bireysel yıldızların performansıyla maçı 4-2 aldı. Hem galibiyeti değerlendirelim hem de bu karşılaşmadan Lyon öncesinde nasıl notlarınız var, nasıl notlar çıkardınız, sizden dinleyelim.
1: Tabii ki şimdi Gençler Birliği maçında o çok derin rotasyon gerçekten de çok eleştirildi. Ben de dahil pek çok kişi eleştirdi. Yani daha sezonun başında bu kadar derin bir rotasyon yapmak çok mantıklı bir yaklaşım değildi. İsmail Kartal bu yaptığı rotasyondan döndü. Onu özellikle söyleyelim. Hatta şöyle vurgulamıştık o maç için. Başlarsınız asıl kadronuzla, sonra yolda sonucu aldıkça değiştirirsiniz demiştik. Nitekim de bu böyle bir yola başvurdu. Mesela burada sonucu aldıktan sonra Kante'nin yerine İsmail Yüksek'i soktu. Sonra işte Mason Greenwood'u biraz dinlendirdi. Gerçi çok uzun süre değil ama Asensio'yu biraz küçük bir sakatlığı nedeniyle dinlendirdi. Yani asıl doğru olan buydu. Lyon maçını ancak böyle değerlendirmek lazımdı ama ilk maçta Gençler Birliği maçında hani ona bir yol kazası mı diyelim artık ya da iş kazası mı diyelim, öyle bir durum söz konusu oluşturdu. Şimdi Lyon maçına giderken bu maçta bazı oyuncuların, özellikle bireysel oyuncuların performanslarındaki yükseliş ve takım bütünlüğü açısından bazı oyuncuların öne çıkması dikkat çekici. Şimdi ilk günden beri hep konuştuğumuz bir konu var. Fenerbahçe'nin bu derin kadrosu, aslında geniş bir kadrosu var. Kadrosu içerisinde takımı oynatma becerisine sahip olabilecek kreatif oyuncu sadece bir tane. Bunu net bir şekilde söylüyoruz. Yani kimse Talisca ile Asensio'yu karşılaştırmasın. Çünkü ikisi çok farklı profiller. Asensio bu takımı oynatacak olan oyuncu. Zaten örneğini hemen gördük. Onun için de Asensio'nun oynaması gerektiği düşünülüyor.

0: düşüncemizi zaman zaman söylüyorduk. Bunun sebebini işte takımı sadece kendisi oynayan değil, takımı da oynatan, arkadaşlarına pas istasyonu olabilen, iç koridor paslarını atabilen, o beceride duran top kullandığında etkili kullanabilen bir oyuncu olduğunu zaman zaman söylüyorduk ki nitekim de bunu net bir şekilde gözlemledik. Yani şöyle söyleyeyim, ben Fenerbahçe'nin şu kadrosu içerisinde Asensio'yu pamuklara sararak koruması lazım. Çünkü onun tipinde bir oyuncuya sahip değil. Neden Talisca ile aynı değil cümlesini kullanıyorum. Talisca'nın da çok özel becerileri, çok özel yetenekleri var. Talisca bir final oyuncusu. Yani o finalleri yapmak için oynayan oyuncu. Ama Asensio finale hazırlayan oyuncu. Onun için de ikisi arasında çok farklılık var. Şimdi Asensio'nun bu yüksek formu oynadığı maçta, Vedat Muriç'in kendine gelmiş olması sakatlık sonrasında büyük avantaj. Çünkü Fenerbahçe'de Vedat Muriç genel anlamda ön alan baskılarını yapabilen, yani sizin oyun anlayışınızı taçlandırabilecek, stoperleri rahatsız eden, zaman zaman orta sahaya gelip arkadaşlarına istasyon olabilen bir oyuncu. Bunun örneklerini sunmaya başladı. Tabii ki Mason Greenwood için bir onun için bir yıldız tanımını yapsak hiçbir şekilde yanlış olmaz. Mason Greenwood'un performansı da Fenerbahçe için çok değerli. Yani şu maç biraz oraya geleyim, o sorduğun soruya, Lyon için bir umut ışığı oluşturdu. Hala Fenerbahçe'nin eksikleri var, savunmada yaşadığı zafiyetler var. O derin toplar, işte Milan Škriniar'ın yarın öne çıktığı zaman adam kovalarken savunmanın bütünlüğünün bozulması gibi noktalar var. Ama bunlar da tabii zaman içerisinde toparlanacak durumlar. Umuyoruz ve diliyoruz ki Lyon maçında bu tür süreçler yaşanmaz. Tek beklentimiz o.
1: Evet, dün de Lyon'un maçı vardı bu arada, sevgili Haldun Domaç. Onlar da ligde Toulouse'la karşı karşıya geldi ve şöyle enteresan bir durum var. Lyon tamamen yedek bir 11 ile çıktı. Geçen hafta Fenerbahçe'de eleştirdiğimiz rotasyon konusuna bu sefer Lyon'da gördük. Lyon bütün as oyuncularını dinlendirdi ve bir sonraki mücadelede Lyon'un sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı mücadele öncesinde yıldızları dinlenmiş olacak. Orada da enteresan bir eşleşme var. Fenerbahçe as kadrosunu test etti, Lyon ise as kadrosunu kenarda tuttu. Bu bağlamda da karşılaşmanın dinamikleri değişecek, öyle değil mi?
0: Tabii ki. Yani şimdi şöyle bir şey var. Fenerbahçe için böyle bir kadronun içerisinde o Gençler Birliği maçında derinlik oluşturmak yanlıştı. Yoksa zaman içerisinde, yani ligde ya da Avrupa'da toplam oynadığınız maç sayısı 18'lere gelirse zaten bunu yapacaksınız. Doğaldır, kaçınılmazdır. Şimdi Lyon'un buradan çıkartacağımız sonuç, bu maçta demek ki özellikle Fenerbahçe'nin performans ve gücünden bir çekinceleri var. Onun için de oyuncuları da fit tutmaya çalıştı. Bunu söylemek lazım. Ama bir de şunu da söyleyeyim. Yani gerçekten de önemli bir noktaya işaret etmeye çalışacağım. Oyuncular özellikle sezon başında oynaya oynaya üstüne koyarlar. Yani oynamadan, bekleyerek değil. Onun için de ben Fenerbahçe'nin yaptığının doğru olduğunu düşünüyorum. Tabii ki Lyon da kendi açısından genel performans değerleri, fizik değerlerini bilmediğimiz için belki de ona ihtiyaç duyacak bir durum oluşturdu ki Fonseca'da böyle bir olaya başvurdu ya da işte derin rotasyona başvurdu. Ama sonrasında yavaş yavaş oyuncularını soktu. Onu da özellikle söylememiz lazım. Yani bizi güzel bir maç bekliyor. Sonucunu kestiremeyeceğimiz ama tabii sonucunu bizim lehimize olsun diye beklediğimiz bir maç bizim önümüzde olacak. Şunu söyleyeceğim, Fenerbahçe'nin savunma zafiyetlerini mutlaka dikkat edeceklerdir. Buralara hamle yapacaklardır. Fenerbahçe'nin ön alanının yaptığı işler ve özellikle işte Kluivert'ın o savunmadaki yaptıkları hataları bu kez Fenerbahçe değerlendirmeye çalışacak. Yani sonuç itibariyle ben şöyle bakıyorum o maça, daha az hata yapan, daha iyi hücum yapan takım yani turu geçirecek.
1: Peki şimdi gündemimizde başka maddelerimiz de var. Hemen sıcağı sıcağına sormak istiyorum. Galatasaray'la devam edelim. Galatasaray'da geçen hafta bir Çorum beraberliği almıştı. Cuma günü Erzurum'u 4-0 mağlup etmeyi başardı. Nasıl bir Galatasaray gördük? Yani Çorum Futbol Kulübü maçında göremediğimiz nasıl bir Galatasaray vardı ki bu skora olumlu anlamda yansıdı?
0: Şöyle söyleyeyim, bir kere oradan başlayayım. Yani üzülmesinler, yani kesinlikle zaten üzülmeyeceklerdir diye düşünüyorum. Çünkü durum net bir şekilde ortaya çıktı. Erzurumspor yani bizim için değerli. Çünkü neden? Bir şehir takımının gelmesinden her zaman mutluluk duyuyoruz. Ama Erzurumspor henüz daha Süper Lig takımı olmamış. Yani birinci lig takımı şu anda. Birinci ligden Süper Lig'e çıkmaya çalışan bir takım hüviyetinde görüntü sergiledi. Bunu da Galatasaray çok iyi değerlendirdi. Özellikle Osimhen'in performansını çok ayrı bir yere yazmak lazım. Yani Osimhen her geçen gün kendisini santroforlar listesinde yukarıya doğru taşımaya başladı. Gerçekten her geçen gün bunu yapıyor. Galatasaray için büyük bir şans. Bizim için yani futbolu izleyen, yorumlayanlar için de büyük bir şans. Osimhen gibi bir oyuncuyu izlemek. Ben aslında bu tür durumlarda şunu da söylerim. Yıllardır hep izlediğimizde gerçekten santrofor oynamak isteyen oyuncuların rol model olarak alması gereken bir oyuncu olduğunu da vurgulamak isterim. Buna dikkat etmek lazım. Tabii onun performansı, ona katkı yapan Yunus, Gabriel, Sara, Şalay gibi oyuncuların bireysel performansları Erzurum galibiyeti için yeterli oldu. Erzurumspor'un da bir an önce takviyelere ihtiyacı var. O takviyeleri yapması lazım. Serkan Özbalta da şehri yönetenlere de seslendi zaten maç sonundaki yayınlarda. Bir an önce o takviyeleri yaparsa yukarıya doğru çıkar. Galatasaray yani şöyle söyleyelim, fabrika ayarlarına döndü, öyle söylememiz lazım. Ön alan baskısını yaptı, top kazandı. Kaleciye baskıdan top kazandı. Savunmaya baskıdan, orta alana baskıdan top kazandı. Yani bu zaten bizim tanıdığımız, bildiğimiz Galatasaray. Hatta belki de skor çok erken noktalara gelmemiş olsa, biraz bir rahatlama olmasa daha da farklı bir skor izleyebilirdik.
1: Peki şimdi bugünün de programına dönelim istiyorum Haldun Domaç. Saat 19'da Trabzonspor'un Başakşehir maçı var. 21.30'da da Alanyaspor Beşiktaş karşılaşması var. Önce ilk maçla başlayalım. Trabzonspor'da ne yazık ki Ferencvaros karşısında mağlubiyetle ayrıldı. Öncesinde de Kasımpaşa ile bir beraberliği var. Aslında Fenerbahçe ile biraz benzer bir yolu izlemiş gibi görünüyor. Şimdi karşısında galip gelmek zorunda olduğu diyelim. Çünkü Ferencvaros rövanşından önce mutlaka moral depolamak isteyecektir Trabzonspor. Bu bağlamda nasıl bir karşılaşma bekliyorsunuz?
0: Şimdi Trabzonspor'un uzun bir yolu var. Takım olma yolunda mesafe kat etmesi gerekiyor. Şu an itibariyle gördüğümüz iki maç, Kasımpaşa maçı ve Ferencvaros maçlarında gözlemlediğim Trabzonspor'un zamana ihtiyacı olduğu çok net. Tabii bu kadar fazla sayıda oyuncu transfer etmek, bunları bir takımın içerisinde bir bütünlük içinde yönlendirebilmek çok kolay bir iş değil. Bir kere bunu söyleyelim. Tabii ki çok özel oyuncular var. O özel oyuncuların da konumlanması konusunda zaman zaman sıkıntılar oluyor. Mesela Ferencvaros maçındaki ilk yarı oyunuyla Aral Şimşir'in, Malinovski'nin girdikten sonraki oyun performansları arasında farklar oluştu. Onu söylememiz lazım. Eğer bu süreyi ne kadar hızlı tamamlamaya çalışırsa, tamamlarsa o takdirde Trabzonspor da kendi ritmini bulacaktır. Çünkü elindeki kadrosu bu ritmi bulmak için yeterli. Sadece şunu söyleyeyim ki bugün haberlerimizde de vardı. Bir 6 numarayla bir santrofor transferine ihtiyacı var. Ve çok acilen Onaçu'yu rehabilite etmeye ihtiyacı var. Çünkü Onaçu'nun beklentilerin çok altında kalması dezavantaj. Çünkü gerçekten de onu tamamlayabilecek, onun için asist oluşturabilecek çok özel bir oyuncu Salah geldi. Onun performansı yükseldikçe Trabzonspor'un da yükselecektir. Ama diğer taraftan baktığımda Başakşehir takımı evet Avrupa yolunda yara aldı, Avrupa'dan elendi. Ama ilk maçında Kocaelispor maçında da iki kanat bölgesini çok iyi kullandı. Özellikle hücumlarda çok tamamlayıcı oyuncular orta alandan iyi katkılar yaptı. Yani belki de haftanın en zor maçlarından biri olur diyebiliriz. Ama tabii şimdi şöyle ikinci haftadan da siz zor maç derseniz diyecekler bize. Yani sonrasında ne yapacağız? Ama gerçekten de iki takımın da daha böyle kazanmaya ihtiyacı olduğu bir maç olması nedeniyle Salah'ın performansı, ona ayrı bir parantez açayım isterseniz. Salah gerçekten de yani arzusuyla çok farklı. Yani yeteneğini zaten bir şey söyleyemeyeceğim ama çok arzulu bir oyun oynuyor. Onu bu maçta da gözlemleyeceğiz diye düşünüyorum.
1: Peki Haldun Domaç, son olarak çok az bir süremiz kaldı ama Beşiktaş'ın maçını da konuşalım. Beşiktaş da Alanyaspor'la oynayacak. Rotasyon bekleniyor Jalgiris'i 3-0 yenmesine rağmen. Nasıl mücadele bekliyorsunuz?
0: Şöyle söyleyeyim, Vincenzo Italiano çok böyle derin rotasyonlar yapan bir hoca görüntüsü vermedi bana. Bir iki tane rotasyon olabilir. Onun dışında genel anlamda baktığımda bir oyun şablonu oluşturan bir Beşiktaş var. Onun içinde yani bundan sonra Beşiktaş her çıktığı maça favori çıkacak görüntüsünü bize verdi. Öyle bakıyorum. Alanyaspor da iyi bir başlangıç yapmasa da evinde her zaman iyi oynayan bir takım olduğunu söylememiz lazım. O da yine keyifle izleyeceğimiz maçlardan biri olacak.
1: Vlahovic'i nasıl buldunuz bu arada? Son maçta oyuna sonradan dahil oldu. Pozisyonlar da buldu Jalgiris maçında. Fiziken oldukça iyi görünüyor. Bu karşılaşmada 11 görmek şaşırtır mı?
0: Yani bu karşılaşmada başlayacağını düşünmüyorum. Vincenzo Italiano'nun sözlerinden aldığım çıkarımları söyleyeyim. Başlayacağını düşünmüyorum ama daha uzun bir süre alacağını düşünüyorum. Onu söyleyebilirim. Yani zaten Beşiktaş'ın en önemli avantajı şu. Hani bir klasiğimiz var ya Rezan Hanım. Deriz ki atanınızla tutanınız iyi olacak. Evet. Beşiktaş tutanını da atanını da iyi seçti, onu söyleyebilirim.
1: Evet, hem Nübel'in hem Beşiktaş savunmasının performansı çok ön plana çıkıyor. Bu bağlamda savunmada özellikle Calo gibi oyunculardan verim alması, Rıdvan ve Murillo gibi beklerden hücum olarak katkı sağlaması da İtalyan'ın dokunuşlarından biri, öyle değil mi?
0: Çok net bir cümle bu, çok doğru bir tespit. Yani ya işte Rıdvan geliyor ama yani bakalım denilen Rıdvan yani Avrupa maçının, Zalgiris maçının yıldızı oldu. Diğer tarafta bakıyoruz işte Agbadu ya gidiyor galiba, olmadı falan dedik. Jalo kesinlikle öyle. Hadi bunları bir kenara bırakayım, iki oyuncuya işaret etmem lazım. Bunlar teknik direktör dokunuşu. Olaytan'la Çerni şu anda teknik direktör dokunuşunda çok önde ama Çerni'yi fazla rahatsız ediyorlar, onu söyleyeyim aldığım istihbarata göre. Yani Rangers Çerni'yi almak için büyük bir çaba sarf ediyor. Çok da ciddi bir teklif sundu Beşiktaş kulübüne ama bakalım Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano bu noktada ona gidiş için izin verecek mi, onu da gözlemleyeceğiz, izleyeceğiz.
1: Tabii orada Çerni konusunda çok kısa şunu da söylemek istiyorum. Görüşünüzü merak ediyorum. Çerni'nin bu üst düzey performansının üzerine Beşiktaş'ın sağ kanada A+ bir oyuncu transferi bekler misiniz? Yoksa Çerni'yi tutar orada bir rotasyon kullanır der misiniz çok kısa?
0: Ben A+ bir oyuncu bekliyorum. Çünkü şöyle bir gerçek var. Yani Çerni'nin geçen sezonuna baktığımızda grafiğinin aşağı yukarı inişli çıkışlı bir grafik yaşadığını gördük. Rashica konusunda çok fazla bir beklentisi yokmuş gibi görünüyor hocanın. Ve şunu da söylemek lazım. Tabii Murillo ile Çerni arasındaki uyum, onunla rekabete girecek bir sağ kenar oyuncusuyla, elit bir sağ kenar oyuncusuyla Beşiktaş'ı daha ileri taşıyacaktır. Beşiktaş'ın 3 oyuncu ihtiyacı var. Bir sağ kanat, bir orta saha, bir de sol stoper alırsa Beşiktaş bu sezon gerçekten de sonuna kadar gidebileceği çok önemli bir yolculuğa çıkacaktır.
1: Haldun Domaç, çok teşekkür ediyoruz yorumlarınız ve değerlendirmeleriniz için.
0: Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. İyi yayınlar.
1: Teşekkür ediyoruz. Haldun Domaç bizlerle birlikteydi. Yavaş yavaş ikinci bölümü de toparlıyoruz. Araya gitmeden önce ekranlarınıza Real Madrid'in dün oynadığı Espanyol maçının özet görüntüleri gelecek. Milli futbolcumuz Arda Güler asistle de yıldızlaştı. Siz özeti izlerken biz de üçüncü bölüm için hazırlıklara başlayalım. Hiçbir yere ayrılmayın.
2: İkinci haftasında Espanyol-Real Madrid maçındayız. İspanyollu oyuncuların dokunuşuyla mücadeleye başlayacağız. İlk düdük ve karşılaşma başlıyor. Keyifli bir maç, keyifli seyirler diliyoruz. İşte Jose Mourinho ekranlarda. Bugün de ilk maçta ilk 11'de tercih etti onu Jose Mourinho. Arda yaptı ortasını, kavisli bir top, kapa ve gol! Arda'nın asistinde Jude Bellingham'ın golü. Real Madrid'de yeni sezonun ilk golünde Arda ile Bellingham'ın imzası var. Son hazırlık maçında Schalke karşısında harika bir performans sergilemiş. Kornerden Huysen'a bir asist yapmıştı Arda Güler. Burada da ilk duran topta Bellingham'a yapıyor asisti milli yıldızımız. 1-0 önde Real Madrid. Yeni sezonun ilk maçında.

0: daha da iyi diyebiliriz.
1: Calatrava. Esposito, Edu Esposito araya takıldı şutu. Riedel, Clemens Riedel kaleyi denedi. Courtois. Atak sürüyor İspanyol adına. Orta geldi. Kafa savunmadan şimdi Edu Esposito. İyi bir şut yok ama ardından Roberto Fernandez önünde buldu. Onun şutu da üstten alta gidiyor. Javier Fernandez. Dolan. Tekrar Javi Hernandez aldı. Hernandez ortaya gönderdi. Calatrava! Cevabı veriyor İspanyol Real Madrid'e Alex Calatrava'yla. 1-1. Denge var şimdi skorda. Kaleyi bulan ikinci şutta golü kaydediyor İspanyol. Kylian Mbappe, Riedel'den kurtulma çabasında. Kylian Mbappe oldukça hızlı. Çaprazdan şut, Mbappe, Dimitrovic kurtardı. Dönen top Dumfries'in önünde ama. İyi bir şut gelmiyor Denzel Dumfries'den.

0: Kerem abi.
1: Hayrola çocuklar?
0: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyinizi biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
2: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
1: Turkcell çözüm gücü.
3: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
1: Turkcell çözüm gücü.
0: Vallahi bravo Turkcell'e.
1: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
4: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü. Turkcell'le bağlan
5: hayata. Reklam.
6: A-Spor Radyo.
7: Güzellikler dünyası.
8: Paraf'ın katkılarıyla.
9: Tarihte bugün 23 Ağustos 2017 yılında milli güreşçimiz Paris'te düzenlenen 2017 Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya aldı. Dünya Şampiyonası'nda kadınlar güreşinde ilk defa final oynadık ve Yasemin Adar dünya şampiyonu oldu.
7: Güzellikler dünyası.
8: Paraf'ın katkılarıyla.
6: Bir reklam.
0: Kerem abi.
1: Hayrola çocuklar?
0: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyinizi biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
2: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
1: Turkcell çözüm gücü.
3: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
1: Turkcell çözüm gücü.
0: Vallahi bravo Turkcell'e.
1: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
4: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
7: Turkcell'le bağlan hayata.
6: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
10: Güneydoğu Anadolu bölgesinin hububat ihracatı arttı. Bölgenin hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatı yılın 2. ayında %7,4 artarak 2.2 milyar dolara yükseldi. Güneydoğu Anadolu'dan bu dönemde 2,5 milyon tonun üzerinde ürün dünya pazarlarına gönderildi. İhracatta yaklaşık 736 bin tonla makarna, 467 bin tonla buğday unu ve 280 bin tonla ayçiçek yağı öne çıktı. Ayçiçek yağı ihracatı %26,4 artışla 461,5 milyon dolara, makarna ihracatı ise %14,1 artışla 394.1 milyon dolara ulaştı.
6: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
11: Türk kulüplerinin üzeri tamamen çizildi.
12: Her hafta bekliyorum. Bu hafta mı acaba çıkış yapacak?
13: İğneyi kendine batıracaksın. Sen ne yap?
14: Yok oyuncuları eksik. Yok şu oynamadı. 30 kere yene.
11: Yalan çiçek gibidir ama meyve vermez.
6: Türkiye yeni güne uyanırken spor severler gözünü

0: Sabah sporuyla açıyor.
1: O beklediğimiz rekabet ortamı gelecek mi acaba?
2: Öyleyse kritik anda kaybetmemeniz gerekiyor.
1: Bir senede Avrupa olmasa mı?
0: Dünden kalanlar, güne yansıyanlar.
3: Yeterli olmadığını bir kez daha görmüş olduk.
4: Hiç kimse bizim takımlarımızdan büyük değildi.
1: Oyunu okuyamamasından mı bahsetmeniz?
0: Gazete başlıkları, canlı bağlantılar, stüdyo konukları.
1: Çok iyi bir ritim yakalamış gibi duruyor.
0: Nabzı sporla atanlar Sabah sporunda buluşuyor.
2: Bazen verilen sözler kazanılacak paradan daha kıymetlidir.
1: Gençlere bir dönüş var mecburen.
5: Oyuncular maç seçiyorsa puan kaybediyorlar.
1: Hedeflerine ulaşmak için önemli adımlar atıyor ki bunlardan biri prim.
6: Gerçek taraftar profili bu değildir.
7: Bir transferi yapıyorsanız oynatmak için almanız lazım.
8: İnişli çıkışlı grafikler adamı market.
1: Konuşulacak konular var. Hangi hikayeler netleşecek?
0: Demet Gedik'in sunduğu Sabah Sporu hafta içi her sabah 8'de A Spor'da.

0: nasıl olacak? Sadece spor olsun diye. Aspor Radyo canlı yayın.
1: Nasıl bir kadroyla çıkacak Fenerbahçe, galip gelebilecek mi, gelemeyecek mi, yine sıkıntı yaşayacak mı, yaşamayacak mı derken 4-2'lik galibiyetle ayrıldı. Tabi hem artılar hem eksiler var bu maçta ama şöyle bir genel çerçevede değerlendirirsek nasıl maç izledik?
2: Ya şöyle şimdi söyleyeyim, Fenerbahçe-Konya maçı şu anlamda da zordu. Bahsettiğin gibi hem Lyon dönüşü hem de Konya'da sert bir takım. Geçen sene İlhan Hoca geldikten sonra ikinci devre biliyorsun hemen hemen tüm büyükleri yendiler. Böyle baktığında sezon başı da iki tarafın da çok hazır olmadığı noktalarda genelde bu iş daha çok plase takımları, yani daha az güçlü olan takımların işine gelir. Ama karşılaşmaya Fenerbahçe iyi başladı, gollerle başladı. O anlamda biraz rahatlattı kendini. Ancak ikinci devre bayağı bir ciddi düşüş oldu biliyorsun. Hı hı. Hatta o arada Konyaspor'un zaten golü geldi. Genel olarak baktığımızda, şimdi gol pozisyonlarına baktığımızda da Fenerbahçe rakibe hem toplu oynama şansı verdi hem de gol şansı da verdi. Gol beklentilerine baktığında hemen hemen aynı. Bir de Fenerbahçe'nin 0.68'lik biliyorsun penaltı gol beklentisi var. O gol beklentisini ciddi derecede yükseltiyor. Onu çıkardığınız zaman iyice hemen hemen neredeyse duran top gol beklentileri aynı seviyeye düşüyor. Akan oyun gol beklentisi de yine kafa kafaya aynı seviyede. Bir de atılan gol sayısı fazla olmasına rağmen. Yine baktığınızda aslında isabetli şutlar hemen hemen aynı. Rakip ceza sahasında topla buluşmalar neredeyse aynı. Onun için Fenerbahçe ile Konyaspor'un güç, yani teraziye koyduğunuzda güç farkının da yüksek olduğunu düşündüğünüzde bu güç farkına uygun bir oyun yoktu. Evet. Bunu söylemek gerekiyor ilk başlangıçta. İleride detaylara gideriz.
1: Şimdi bu bir reaksiyon maçıydı. Dün İsmail Hoca da maç sonunda iyi bir reaksiyon gösterdik dedi. Psikolojik anlamda, mental anlamda Fenerbahçe'nin ihtiyaç duyduğu bir galibiyette. Ama bu galibiyette şimdi öne çıkan oyuncu performanslarına bakıyoruz. Özellikle galibiyette imzası olan Mason Greenwood. 2 gol 1 asist oynadı. Vedat Muriç gol attı. Aynı şekilde onun da asisti var. Asensio'nun golü, ki Asensio'nun ilk 11'de sahaya çıkmış olması. Lyon maçından hatırlayacaksın. Tribünlerin bir Asensio tepkisi vardı. Sonradan oyuna dahil olmuştu. Hı hı. Hala acaba İsmail Hoca ile aralarında bir problem var mı yok mu tartışması sırasında Asensio dün ciddi anlamda maça damgasını vuran isimlerden biriydi Greenwood'la birlikte. Şimdi bireysel yıldızlar gerçekten birbirini tamamlamış gibi görünüyor hücum hattında. Hı hı. Bu hücum hattı acaba ilerleyen dönemde Fenerbahçe'nin sabit hücum hattı olur mu, onu sorayım ben sana.
2: Tabii benim başlıklarımdan biriydi zaten. Şimdi hı hı. Burada dünkü gollerde de gördüğümüz ne vardı? Üçüncü bölgenin çok hızlı bir şekilde üçüncü bölge oyunu vardı. Üçüncü bölge oyununu büyük takımda yerleşik savunmaya karşı oynamanız için çok çabuk oynayan, top tekniği yüksek, vizyonu yüksek, tekte oynayabilen ve üçüncü bölgeye girdiğindeki futboldaki temel prensip şudur Rezan, çok az dokunuşla hızlı bir şekilde kaleye gitmektir. Arka tarafta ikinci bölgede set oyununu yaparsın, rotasyonları yaparsın ama üçüncü bölgede artık ona çok fazla vaktin yoktur. Penetrasyon yaparsın, alver yaparsın, hızlıca içeri girmeye çalışırsın. Bunu da yapman için çok yetenekli oyunculara ihtiyacın var. Burada da Asensio bunu en iyi yapabilecek oyunculardan bir tanesi. Greenwood bu. Muriç de bunlardan biri. Muriç neden bu? Muriç çok yetenekli bir oyuncu olması da yaptığı asisti gördün Greenwood'a. Tekte sırt dönük çok rahat oyun oynatabilen bir oyuncu. Muriç'in önemli özelliklerinden biri. Zaten yıllardır biliyoruz. Yani TFF 1. Lig'e ilk geldiği yıllardan beri biliyoruz ki üzerine inanılmaz koydu. Oyuncu sırt dönük oynadığı vakitte veya yüz dönük oynasa da oyunu çok iyi tarayabilen, çevre kontrolünü çok iyi yapan, kafayı kaldırıp boştaki arkadaşlarını çok rahat gören, oynatabilen bir oyuncu. Onun için böyle bir santrafor ihtiyaç var. Tabii ki Dzeko çok çok daha büyük bir klastı ama bu anlamda biraz Dzeko gibi. Dzeko da çok oynatıyordu biliyorsun. Yani evet. Orada bir ekstra oyun kurucu gibiydi. Tabii arada klas farkı var. Evet. Ama Muriç de bu anlamda 3. bölge oyununun çok rahat kapalı savunmalara karşı size oynatabilecek bir santrafor. Asensio ve Greenwood'dan da bahsettik zaten. Hı hı. Bu üçlünün varlığı çok ciddi derecede sizi rakip sahaya yerleştiğinizde hem hızlı oynamanızı hem de skor getirmenizi sağlıyor.
1: Bu arada Muriç ile ilgili şu detay da önemli. Şimdi Dzeko konusundan bağladığım evet. için söylüyorum. Dzeko işin bağlantı oyunlu kısmını çok iyi yapıyordu. Evet. Yani Muriç de bunu zaman zaman yapacak gibi görünüyor. Çünkü Lyon maçında İsmail Hoca her ne kadar %70 hazır dese de o kadar hazır olmadığını gördük. Nitekim o karşılaşmada çok fazla orta sahaya gelen, çok fazla oradan top çıkarmaya çalışan bir Muriç de vardı. Yani geriye gelip top almakta, oyunu bir oyun kurucu gibi başlatmakta da çok fazla artısı var Muriç'in, öyle değil
2: kesinlikle,
1: mi?
2: Kesinlikle. Zaten en önemli hikayelerinden biri o oyuncunun Okan Buruk döneminde en top seviyeye çıktı. Çaykur Rizespor olması lazım ya da Rize olması lazım o döneminde. Ondan önce de daha biraz daha oyun kurucu noktasında, daha doğrusu bağlantı noktasında çok fazla oynamak yerine daha çok uzun top topları indiren bir oyuncuydu Gençler Birliği ve Giresun döneminde. Ama Okan Hoca ile birlikte o özelliğini de elde etti. Çok ciddi oyun kurulumunda ekstra. Zaten pivot santraforların en önemli özellikleri de işte Ceko olsun, Vego, çok kısa oynayan Vegorsa olsun. Hı hı. İkinci bir oyun kurucu gibi Beşiktaş'ta oynadığında bunları yapıyordu. Çünkü sırtı dönük, vücudunu çok iyi kullanabildiği için, size'lı oyuncu olduğu için hem topu orada saklıyor, tutuyor. Top tuttuğunda da birazcık sizin aslında rakip sahaya yerleşmenize ne diyelim olanak sağlıyor. Evet. Çünkü topu orada tutamazsan Rezan yerleşecek vakit bulamazsın. Hı-hı. Bunlar günün sonunda sürekli git gel oyununa döner. Bağlantı oyununda da Muriç'in en iyi yaptığı şeylerden biri bağlantı oyunudur. Evet, top tekniği çok yüksek bir oyuncu değil ama hem oyun zekası hem fiziği hem de ayakları çok kötü değil. Hı-hı. Dolayısıyla bunu rahat bir şekilde yapabiliyor. Tam performans verdiğinde çok daha iyi yapacaktır.
1: Yine öne çıkan performanslarla devam edelim. Asensio'yu konuşalım. Şimdi dün Talisca ilk 11'de değildi, kadroda değildi. Maç öncesinde acaba bu Dubai iddiaları doğru mu, transfer görüşmeleri içinde kadroya alınmadı tartışmaları varken Fenerbahçe hemen bir açıklama yaptı. Bu iddiaların önüne geçti. Oyuncuyu dinlendirdik, yabancı kontenjanı dolayısıyla da zaten alamadık. Lyon maçında oynatacağız dedi. Bu konu şimdilik rafa kalkmış gibi görünüyor. Asensio oynadı. Asensio gerçekten neden taraftarın sahada çok görmek istediği bir profil olduğunu da bu karşılaşmayla yeniden kanıtlamış oldu bence. Çünkü top ayağında çok fazla tutmuyor, çok güzel pas bağlantıları yapıyor ve birlikte oynadığı oyunculara da çok fazla alan açıyor. Bunlardan bir tanesi de Greenwood'du dün.
2: Kesinlikle. Tabii Asensio zaten şu an ligin en değerli oyuncularından bir tanesi. Fenerbahçe'nin de bence en değerli oyuncusu.

0: Tabi Greenwood da var ama hani şeyden bahsetmiyorum işte Transfermarkt verisinden bahsetmiyorum yani hani oyuncu verileri var ya evet, orada evet. işte ücretleri ondan bahsetmiyorum yani baktığınızda Fenerbahçe'nin en değerli oyuncusu bence Asensio baktığınızda ama tabi sezon başı hazır değildi ama şimdi İsmail Hoca'da çok yükleniliyor ezberden yükleniliyor evet, onu da evet. söyleyeyim ben. Şimdi bu işler o kadar kolay olmuyor yani şimdi antrenman verileri var GPS'ler var bir oyuncunun ne kadar şimdi GPS'lerle oyuncunun ne kadar koştuğunu görüyorsunuz. Nabız atımını görüyorsunuz. Sakatlıkla ilgili sakatlık önleyici çalışmalar var, testler var. Orada ne kadar dakika oynayabileceğine kadar artık futbolda bunu belirleyebiliyorsunuz Rezan. Dolayısıyla İsmail Kartal gibi bir teknik adam ki yıldız oyuncularla şu ana kadar hiçbir sorunun olduğunu görmedik.
1: Evet.
0: Yani alt liglerde de çalıştı. Alt liglerdeki yıldızları da çok iyi yönetti. Süper Lig'deki yıldızları da çok iyi yönetti. İşte Tadic Dzeko'yla da arası çok iyiydi. İrfan Can'la da arası çok iyiydi biliyorsun bunları. Hı hı. Dolayısıyla Asensio'yla bir sorun yaşayacağını düşünmüyorum. Ama burada bazı şeyler biraz da algı yani kamuoyunda algı yapılabiliyor. Ve şimdi ne yapılacak? Şimdi bizde çok güzel bir haslet var biliyorsun. Biz ne olursa olsun hemen hocaya yükleniyoruz.
1: Evet.
0: Bizim öyle bir şeyimiz var. Ama hocalık çok zor. Dünyanın en zor mesleklerinden biri. Hoca Asensio gibi bir oyuncunuz varsa o oyuncuyla o size saygısızlık yapmadığı sürece ki öyle bir oyuncu da olmadığını biliyoruz. Hiçbir zaman sorun yaşamazsınız.
1: Evet.
0: Eğer hocanın kendi karakteristik sıkıntıları yoksa. İsmail Hoca'yı da az çok tanıyoruz. Çok değerli bir futbol adamı. Bu anlamda Asensio'yla da bir sorun yaşadığını düşünmüyoruz. Hazır değildir. Bazen işte dediğim gibi fazla oynasa fazla yüklenirse sakatlık biliyorsun zaten ikinci devre sakatlandı ve Fenerbahçe'nin performansı çok etkiledi geçen evet. yıl. Şimdi hocanın öyle bir risk alma noktası yok ama her şeyi de açıklayamayabilir hoca. Hoca çıkıp da örnek veriyorum GPS verilerini açıklamak zorunda değil.
1: Hı hı.
0: Çıkıp da antrenman performansını açıklamak durumunda değil. Dolayısıyla böyle bakmak lazım oyuna. Eğer Asensio iyi olursa İsmail Kartal tabii ki de onu en iyi şekilde kullanacaktır.
1: Evet orada bir Talişka ile sürekli sanki rotasyona gireceği yönünde durumlar söz konusu ama ikisi birbirinden çok farklı profiller.
0: Kesinlikle.
1: Zaten Talişka'nın evet skor katkısını çok konuşuyoruz.
0: Evet.
1: Maçı bitirme noktasına getirdiğini biliyoruz ama oyunun geri kalanına çok fazla dahil olmayan, Asensio kadar oyunun merkezinde bir örümcek ağı yaratmayan bir Talişka var. Yani Talişka ne 10 numara ne 9 numara. Talişka biraz böyle adlandırılamayan bir pozisyonda oynuyor Fenerbahçe'de. Sorun yaratacak gibi görünüyor. İşte oyuncunun transfer olacağı yönünde de iddialar var. İkiye bölünmüş bir Fenerbahçe camiası görüyorum. Bazıları diyor ki Talişka işte az önce bahsettiklerimden dolayı oyuna çok katkı sağlamıyor. Sadece skor evet. katkısı var. Skor katkısıyla bu iş olmaz. Oyunun tamamına dahil olmuyor gitsin. Ve biraz da yabancı kontenjanından dolayı gitsin deniyor. Diğer taraftansa hayır kardeşim yani bu adam bize skor getiriyor. Oyun kilitlendiği zaman bir şekilde şapkadan tavşan çıkarıyor. Böyle bir oyuncu illaki kenarda da lazım olacak şeklinde. Sen bu iki pencerenin neresinde duruyorsun onu merak ediyorum Talişka konusunda.
0: Öncelikle niye gülümsedim onu söyleyeyim. Et mi balık mı deriz biz böyle oyunculara. Yani tam dediğin gibi tanımlanamayan oyuncular bunlar. Ama tabii son dönem artık tamamen ikinci santrafora evrildi. 10 numara değil ikinci santrafor veya santrafor gibi diyebiliriz. Soruna gelecek olursak da Talişka çok önemli bir oyuncu ama Talişka sizin yani şampiyonluğa giden rekabetin olduğu liglerde ilk 11 oyuncusu olarak yani bizim gibi liglerde ilk 11 oyuncusu olarak oynayabilecek konumda değil. Çünkü şöyle şimdi bu sezon rekabet daha üst düzey. 4 takım da çok iyi kadro kurdu. Burada oyunun yani santrafor olarak oynasan santrafor özellikleri yok. Bağlantı oyununu yapamıyor. Kafa topuna çıkamıyor. Geniş alanda sprinti yok. Santrafor olarak oynatamazsınız. 10 numara deseniz 10 numara olduğunda artık zaten biraz daha dinamik 10 numara istiyorsunuz. Evet Galatasaray maçında mesela iç gibi de oynadı. Geri gelmeye çalıştı geçen seneki ikinci maçta. Yoruluyor. Geri geldikten sonra zaten geri koşsa çok daha farklı şeyler söyleriz. O atletik performans durumu olsa. Dolayısıyla Talişka gibi oyuncular biraz daha böyle nasıl anlatayım? Mesela Başakşehir. Tamam mı? Hı hı. Mesela Başakşehir'de müthiş iş yapar Talişka.
1: Hı hı.
0: Anlatabiliyor muyum?
1: Evet.
0: İlk aklıma orası geldi. İşte Göztepe'de çok büyük iş yapar. Ama şimdi burada Fenerbahçe'de skor yapıyor ama sizi mesela daha zayıf takımlara karşı çok iyi sırtlayabiliyor. Ama derbilerde, ne bileyim Avrupa'da zorluk derecesi üst düzey maçlarda o fiziksel kapasitesi yetmiyor. Çünkü karşısında oynadığı oyuncular onun o tekniğine bir şekilde cevap veriyorlar. O boşluk bulmasını engelliyorlar. Talişka'nın en önemli özelliği ne? Frikik atar. Uzaktan
1: evet.
0: şut atar. Ceza sahasında iyi bitirir.
1: Hı hı.
0: Ama oralara iyi savunmalar, alanı ve adamı iyi kapatan savunmalar orada alan zaman vermiyor Talişka'ya zaten hı hı. baktığında. Dolayısıyla

0: değerli bir oyuncu da olsa mesela söylenen takım, yani gideceği söylenen takım tam onluk. İşte El Nasser tam onluktu. Onun için yılda 30 gol atıyordu. Hı hı. O tarz noktalarda okey, ama Fenerbahçe için son haliyle bence lüks. Yedek kalmayı da çok kabul edebileceğini düşünmüyorum Talişka'nın. Yani Talişka yedek kalmaz.
1: Evet.
0: Ondan dolayı problem var. Ha, Talişka yedek kalmayla ilgili sorun olmasaydı, tabii elinizde böyle bir oyuncunun da olması derin de önemli. Yine onu belli maçlarda kullanırsınız. İşte ne bileyim, ikinci santrafor olarak kullanırsınız aldığınız santraforla. Görece zayıf takımlara karşı yine onu formda tutarsınız, ama ben Talişka'nın yedekliği kabul edeceğini düşünmüyorum.
1: Bir izleyicimiz şey yazmış, Tolgahan Kaplan, Talişka bu ligin bug'ı, Talişka'yı satarsa Fenerbahçe kendine vurmuş gibi olur şeklinde bir yorumu var. Dediğim gibi burada bir görüş birliği yok futbol izleyicileri arasında. Bakalım ne olacak Talişka'nın geleceği. Şimdi yine dünkü maçın yıldızlarından birini konuşalım, Greenwood.
0: Evet.
1: Benim Greenwood'la ilgili dikkatimi çeken şey İsmail Hoca'nın yaptığı maç sonu açıklaması oldu. Şöyle bir ifadesi var: adam adama savunmaya karşı oyunun kilidini açmada Greenwood'dan yararlandık dedi. Ve aynı zamanda ona serbestlik, özgürlük tanıyoruz dedi. Sahada gerçekten de sabit bir yerde kalmayan bir Greenwood gördük. Yani Asensio ile zaman zaman yer değiştiriyor, birbirlerine alan açıyorlar, merkeze geliyor. Oyun kurulumuna da zaman zaman destek olan bir Greenwood vardı. Kendi pozisyonunu yaratmaya çalışan bir Greenwood da vardı. İki gol bir asist de oynadı. Nasıl bir Greenwood seyrettin? Greenwood yavaş yavaş açılacak gibi görünüyor mu, yoksa belli başlı maçlar için henüz böyle net ifade kullanmak gerek, doğru olmaz, yani kullanmak doğru olmaz der misin?
0: Ya sezon başı, ama Greenwood'u neye verebileceğini zaten Manchester United'dan biliyoruz. Geçen seneki takımından biliyoruz. Buraya da iyi adapte oldu. Ya attığı goller, Avrupa'da da atıyor. Mesela Lyon maçında attığı gol tamamen top class bir gol. O attığı çalım var ya.
1: Evet.
0: Yani adamın belini kırdı yani. O inanılmaz bir çalım attı. Yani hani dünya klasında bir çalımdı attığı çalım. Vurduğu şut da iyiydi, ama asıl hikaye çalımdaydı. Greenwood çok yetenekli bir oyuncu, tartışmaya kapalı bir isim zaten. Buraya da adapte olduğu önemli olan bu. Dördüncü golü mü oldu, beş mi oldu, kaç oldu bilmiyorum. Bir tane Zabze'ye attı galiba, Lyon attı, iki tane attı, dört.
1: Dört gol, evet.
0: Tamam, dört gol. Yani iyi bir katkı bir kenar oyuncusu için, her gelir gelmez, hem de tam fiziksel olarak hazır olmadığı noktada. Greenwood, hoca da çok güzel yorumlamış. Şimdi kenar oyuncularınızın birebir de etkili olması lazım. Fenerbahçe'nin yıllarda çektiği çile kenar oyuncusunun çalım atamaması. Bak, hepsini tek tek inceleyelim. İrfan çalım atabilen bir oyuncu değil. Dar alanda geçer ama öyle kat edemez yani.
1: Eksiltecek.
0: Alıp gidemez. Şimdi Kerem öyle bir oyuncu değil. Sayalım. Nene zaten hiç öyle bir oyuncu değil. Bir tek Musaba vardı. O da hızıyla gidebilen. Musaba'nın ömrü çok vefa etmedi burada.
1: Evet.
0: Sen Maximen vardı. Bunu tekniğiyle ve süretiyle birleştirebilen. Sen evet. Maximen vardı. Maximen de çok kalamadı. Onun değişik şeyleri vardı. Yani kafaca mental evet. sıkıntıları vardı. Zaten o mental sıkıntılar olması hala en top seviyede
1: kesinlikle.
0: Bir oyuncuydu. İşte Tadic vardı. Tadic de çalım atan bir oyuncu değildi. Biliyorsun, sırtını verip evet. top tutan bir oyuncuydu. Aslında bayağı geriye döndük. 6-7 tane oyuncu konuştuk. Bu anlamda Greenwood en büyük farkı oluşturacak oyuncu. Hem süratiyle geçer, ama daha önemlisi tekniğiyle dar alanda inanılmaz iş yapar. Bu anlamda da Greenwood'un birebir de çok rahat adam geçmesi ve hoca çok güzel bir yere dokunmuş. Özellikle lig maçlarında kapalı savunmalara karşı bu tip oyuncu işi çözer. Bu tip oyuncu işi çözer. Bu anlamda da Greenwood çok önemli bir transferdi. Önemli olan buraya alışabilecek miydi? Kafasını verebilecek miydi? Şu ana kadar alıştığını görüyoruz.
1: Evet.
0: Ama performansını daha da yükseltecektir.
1: Evet, hızlı adapte oldu gerçekten. Şimdi sen de az önce maçı değerlendirirken Konyaspor'un istatistikleriyle Fenerbahçe'nin biraz böyle orta noktada buluştuğu noktalara da değindin. Zaten maçın özellikle ikinci yarısında oyuna daha fazla dahil olmaya çalışan ve son bölümde Ederson'u çok zorlayan bir Konyaspor vardı. Şimdi yönetmenimden rica edeyim, maçın istatistikleri gelsin derken tam olarak o anda istatistikler geldi. %49'a %51 bir 51'lik bir oranda Konyaspor'un toplu oynama üstünlüğü vardı. 4-2'lik skor. Evet, Fenerbahçe'nin alması gereken bir skordu. Lige 3 puanla ilk kez bu karşılaşmayla hanesine yazdırdı. Lyon maçı öncesinde moral depoladı. Evet, ama skora da baktığımızda, oyuna da baktığımızda bir gerçeği kaçırmamak lazım. O da Fenerbahçe'nin savunma anlamında ortaya çıkan zayıf noktaları. Bunu Gençler Birliği maçında da gördük. Yani Konya'nın attığı ilk gole, Colin'in attığı ilk gole dönüp baktığımızda Fenerbahçe'nin top kaptırdı ve savunmada az adamla yakalandığı, boşlukta yakalandığı ve birebir de kaldığı rakibin bir pozisyon gördük. Bu karşılaşmada da Gençler Birliği maçında da. Yani evet, İsmail Kartal'ın oyunu şu bağlamda iyi. Rakip yarı sahana çok fazla hücumcuyla gidiyorsun. Orada daha fazla topa sahip oluyorsun. Cesur bir oyun oynuyorsun ama arkadaki boşlukları zamanında kapatamıyorsun. Oraya hızlı bir reaksiyon

0: gösteremiyorsun. Burada 4-2'lik skor biraz üzerini kapatır gibi oluyor ama bunu da konuşmakta fayda var bence.
1: Çok güzel bir yere parmak bastın. Teşekkür ediyorum bununla ilgili. Şimdi büyük takımların topa sahip olma oyunu oynayan takımların en büyük problemi nedir biliyor musun? Çıkarken kaptırılan toplardır. En çok buradan gol yerler. Dolayısıyla şimdi bu da aslında bir hücum konusudur. Savunma konusu değildir. Çünkü hücuma çıkarken kaptırdığın toplar neticesinde onu dünyada savunmayı becerebilen hiçbir takım yok Rezan. Hı hı. Yani kaptırırsan yersin o golü. Ha, kalecin ekstradır, stoperin çok ekstradır, işte kapatır falan, onlar da bir defa alır, iki defa alır. Dolayısıyla burada asıl oyun kurulduğunda, birinci bölgeden oyun kurulma ve set hücumlarındaki husus çok kıymetlidir. Öbür tarafa geçeyim, Fenerbahçe'nin savunma ile ilgili. Fenerbahçe'nin Mourinho dönemindeki, Mourinho biliyorsun savunmasıyla ön plana çıkan, işte otobüs çekmeleriyle ön plana çıkan bir teknik adam, onun döneminde bile çok basit goller yedi. Yani çok uzun yıllardır Fenerbahçe, 4 yıldır falan çok basit gol yiyor. Bunu çözemedi. Bunu konuşmak gerekiyor.
0: Evet.
1: Bunu, ama bu tabii oturup 2-3 gün böyle antrenörlerin oturup tartışacağı bir konu. Çünkü biz burada çözemeyiz. Ama şunu söylemek istiyorum. İstatistik noktasında da sana yine sorduğun soruyla, açtığın konuyla ilgili destek olmaya çalışayım. İlk devre biraz daha Fenerbahçe önde. Hı-hı. Sen de altını çizdim. Ama ikinci devre istatistiklerine baktığımızda, müsaadenle paylaşayım.
0: Tabii ki.
1: Konyaspor %58'e %42 toplu oynamada daha yüksek konumda. Akan oyun gol beklentisi Konya'nın 1.47, Fenerbahçe'nin 0.48. Duran top gol beklentisi hemen hemen aynı, 0.12'sinin de. İsabetli şutlar da ayrışıyor. 2 tane isabetli şutu var Fenerbahçe'nin. Konyaspor'un 6 tane isabetli şutu var. Sonra gelelim rakip ceza sahasına toplu oluşma, 15-12 Konyaspor'da baktığında. Ve direkten dönende Konyaspor'un bir şutu var, Fenerbahçe'nin bu anlamda bir şutu yok.
0: Hı hı.
1: Şimdi bu noktaya baktığında aslında sen istatistikleri kullanmadan zaten yorumunu yapmıştın. Hı. Ben de istatistiklerle seni desteklemeye çalıştım. İkinci devre Fenerbahçe'nin düşen bir oyunu var. Bu Lyon dönüşü de, Konya'nın da diri bir takım olması da, bunlar tabii seçenekler. Ama ben bunun üzerinde çok fazla durmayacağım. Niçin? Yani ne dersek diyelim, biraz hem teknik ekibin haliyle skoru aldıktan sonra hem de oyuncuların aklı biraz Lyon'a gitmiştir.
0: Tabii.
1: Yani çünkü bu işin psikolojisi Rezan, biliyorsun bu işler, işte savaşlar da psikolojiyle kazanılır, maçlar da psikolojiyle kazanılır. Bir dakikadan sonra oyuncular artık bu maçı kazanacaklarını kafada bence bitirdiler. Ondan, hı-hı, sonra da biraz rölantiye aldılar. Konya Spor da kötü takım değil yani, iyi oyuncuları var. İşte Kole olsun, Deniz Türüç olsun, bir sürü iyi oyuncusu var. O noktada onlar da bir varlık gösterdiler. İyi de bir hocaları var. Ve bir şekilde maçı böyle tamamladılar. Onun için ben çok üzerinde durmayacağım. Ama genel perspektifte tabii ki savunma noktasında Fenerbahçe'nin çok tartışılacak noktası var. İleride özellikle Şampiyonlar Ligi'nde katılırsa, ki inşallah katılır, oralarda da sıkıntı yaşayacağı bir nokta var. İki stoperi de ağır.
0: Evet. İşte
1: Aken'in eski atletikliği yok. Hiçbir zaman muazzam atletik bir oyuncu olmadı ama
0: tabii,
1: bu kadar da
0: düşmemişti.
1: Şikrinyar zaten çok çok ağır bir oyuncu. Fenerbahçe geniş alanda yakalandığında çok sıkıntı yaşar. Hı-hı. Özellikle bunu büyük maçlarda göreceğiz. Hani kadro mühendisliğinde buna niye dikkat edilmedi? Akke alınır. Akke çok iyi oyuncu bu arada, tartışmıyorum. Hı-hı. Ama Akke Şikrinyar ikilisi ne kadar birbiriyle uyumlu? Bunu bence ilerleyen süreçlerde çok tartışıyor olacağız.
0: Aslında bunu da soracaktım. Yani savunmadaki sıkıntı oyuncu bazlı mı yoksa sistem bazlı mı diye de merak ediyorum ben. Çünkü biraz böyle oyuncularla ilgili ciddi eleştiriler de var. Özellikle Şikrinyar'la ilgili. Ki bence Lyon maçının kötülerinden biriydi Şikrinyar. Ama Ake ile bir uyum yakalamadı mı o da tartışılıyor. Burada payı ne kadar oyuncuya, ne kadar sisteme veriyorsun savunmadaki sıkıntıları?
1: Şöyle, şimdi ben aslında genelde hep sistem yorumlarım. Çünkü olay, şimdi biz genelde maalesef kamuoyu olarak hep oyuncuyu yorumluyoruz da, evet, önce oyuncu değil takım yorumlanması gerekir. Benim naçizane düşüncem tabii, herkese saygı duyuyorum, herkesin yorumlama stiline. Ancak biz takımdan oyuncuya gideriz. Burada hem senin sorun akabinde hem de aslında biraz oyuncularla da alakalı. Çünkü günün sonu takımdan oyuncuya gideceksin de takımı da oyuncu belirliyor.
0: Hı hı.
1: Bu perspektife baktığında şimdi Şikrinyar değerli bir oyuncu. Lider bir oyuncu. Oyun bilgisi çok üst düzey bir oyuncu. Sezileri, pozisyon alması, nerede basacak, nerede geri kaçacak çok iyi. Ama hem sakatlıkları hem ilerleyen yaşı, zaten size'ından dolayı hiçbir zaman süratli stoper de değildi, özelliğinin anatomik özelliklerinden. Şimdi artık iyice ağırlaşmış bir oyuncu var. Şimdi biz tandem kurarken şuna dikkat ederiz Rezan. Bir tane stoperin biraz da atletik olması, bir tane stoperin daha böyle oyun zekasıyla ön plana çıkması. Tabii Manchester City'sen, Liverpool'san ikisinden de bulunduran oyuncuları alırsın.
0: Tabii.
1: Ama daha böyle mütevazi bir takım isen eğer, burada bu tip tandemler oluştursun. Şimdi buradaki tandem, sen de çok futbolu yakından takip ediyorsun. Ben sana kontra bir soru sorayım. Bu benim dediğim mentalitede uygun bir tandem mi sence?
0: Değil tabii ki.
1: Sorunun cevabı bu.
0: Evet.
1: Yani mesela şimdi seyircilerimiz atıyorum şurada uygun mu diyecekler. Hemen cevap veriyorum. Mesela Galatasaray uygun. Sanchez, Abdülkerim. Abdülkerim ağır ama ayakları çok iyi bir, evet, oyuncu. Kuvvetli bir oyuncu. Birebir markajı iyi bir oyuncu. Sanchez süratli bir oyuncu.
0: Tabii.
1: Süratli bir stoper. Mesela Sanchez'i çıkar, Singo'yu koy. Singo da süratli, atlet, hı-hı, bir stoper. Şimdi tandemleri biraz böyle,
0: tabii,
1: yakalamak, yapmak lazım. Yapmadığınızda da sıkıntı yaşıyorsunuz. Mesela Trabzonspor'da da böyle bir tandem yoktu ama mesela Trabzonspor'un da şampiyonluk senesine döneyim ben. Kimdi? Edgar Hille ile Victor Hugo'ydu.
0: Hı-hı.
1: Hugo oyun bilgisi çok üst düzey. Çok akıllı, kuvvetli bir oyuncuydu. Edgar da çok süratli bir stoperdi. Sonra sakatlandı gerçi. Ya bu tandemler çok kritik.
0: Evet, şimdi bir izleyicimizin sorusu var. Daha doğrusu arkadaşım, aynı zamanda sen de yakından tanıyorsun. Çok iyi bir futbol yorumcusu ve analisttir kendisi. Scouting işinde de var. Sevgili Burak Özgül demiş ki, Fenerbahçe'nin ön alandaki top kaybından sonra öndeki 5 ve arkadaki 5 oyuncu şeklinde tamamen ikiye ayrılmasını Burak Hoca nasıl yorumlar? Yapılan transferlerin takım kimyasına uyduğunu düşünüyor mu? Demiş sevgili Burak Özgül. Kendisine de buradan selamlarımızı yollayalım. Burak Hoca'ya böyle bir sorusu var Burak Özgül'ün.
1: Burak'cığımı da çok öpüyorum. Sevgiler, selamlar buradan. Çok değerli bir futbol yorumcusu. Çok seviyorum, çok değerli bir kardeşim. Şöyle söyleyeyim şimdi. Aslında şöyle bir durum var. Şimdi özellikle topun arkasına geçildiğinden bahsediyor. Burada aslında savunma noktası çok daha fazla üretilebilir bir hususta. Yalnız Fenerbahçe'de özellikle işte Talişkan'ın da oynadığı noktalarda veya işte Greenwood'lu noktalarda, ikisinin oynadığı zamanlarda, ya bunları çok rahat bir şekilde topun arkasına geçiş senaryolarını yapmak mümkün olmayabiliyor. Çünkü biraz daha nasıl anlatayım? Şimdi daha böyle oyunda kaprisi düşük veyahut da işte ne anlatayım, kariyeri daha az olan oyuncuları çok daha rahat bir şekilde bu sistemlere oturtturabiliyorsun. Ama işte Greenwood gibi oyuncunun topun arkasına geçmesini sağlamak, Talişka gibi oyuncuların topun arkasına geçmesini sağlamak çok kolay işler değil. İlerleyen zamanlarda çok daha rahat İsmail Hoca'nın bunları oturtacağını düşünüyorum. Çünkü hani hakikaten çok böyle kullanılabilir bir, hı hı, topun arkasına geçiş senaryosu değil bu. Ama zamanla çok daha iyi olacaktır. Çünkü savunma zaman ister ve çok tekrar, çok çalışma ister. İlerleyen dönemde de Fenerbahçe'nin oturtacaktır. Greenwood'un dönmediği noktalarda merkezde çok, iki tane biliyorsun, çok koşan, hı-hı, yani ne diyeyim, pili bitmeyen iki oyuncusu var. Bunlarla bir şekilde oralara o yamaları, o kademeleri yapacaktır.
0: Peki Fenerbahçe'yi yavaş yavaş toparlayalım ve Galatasaray'a geçelim. Galatasaray'da ligin ikinci haftasının açılışında Erzurum'u yendi 4-0. Galatasaray'ın da yine ihtiyacı olan bir galibiyette 2-2'lik Çorum Futbol Kulübü maçından sonra hem o maçta hem bu maçta yine ön plana çıkan bir Victor Osimhen yıldızlaşmış performansını görüyoruz. O da Galatasaray tarihinin en golcü 3. yabancı futbolcusu oldu. Bu karşılaşmayla ilgili notların neler sevgili Burak Kural?
1: Evet, maçtaydık, birlikteydik Batuhan Engin'le burada. Tabii şimdi şöyle ilginç bir şey söyleyeceğim. Yayında da söyledim ama Galatasaray sanki Erzurumspor'u analiz edip topu tamamen maçın başlangıcında rakibe bırakmış gibi gözüktü. Bilmiyorum, izleme şansın olduğu maçı. Rakibe bıraktı topu. Rakip de çıkarken hata yaptı ve golü de buldu çok rahat bir şekilde Galatasaray. İlk golde bir kalecinin tokatlaması, yani yarı kaleciye yazacak bir gol. Şalay orada o kaosta, o trafikte işi bitirdi. Sonrasında çıkarken kaptırdıkları pozisyonda Osimhen'in getirip Yunus'un bitirdiği pozisyon vardı. Üçüncü golde yine geriden oyun kurarken bir hata neticesinde Osimhen bitirdi. Zaten maç da bitti. Ondan sonra burada, hı hı, seninle taktik konuşabileceğimiz çok fazla bir şey kalmadı. Bu perspektifte baktığımızda Galatasaray'ın aslında çok akıllı olduğunu, hiç yorulmadan, çok Okan Hoca'nın kendi takımını çok ekonomik kullandığını söyleyebilirim. Çünkü sezona biraz geç başlandı. Efendime söyleyeyim. Çok hazır, atletik olarak çok hazır olmuyor bizim takımlarımız zaten, ama şöyle söyleyeyim. Diğer takımlar yine Avrupa maçları oynadı. Ciddi maçlar oynadı. Galatasaray ise sadece hazırlık maçları oynadı. Onun için bu tempo biraz daha Galatasaray'da düşük. Bu zaten çok net bir şekilde belli oluyor. Ama bahsetmiş olduğumuz gibi Erzurumspor'un, Serkan Hoca'nın hep bir pas destek, geriden oyun kurma, ayağa oynama, hep ayak bulma arzusu, isteği vardır. Yıllardan beri takip ettiğim, hatta rakip olduğum bir hoca olduğu için çok iyi biliyorum. Bunu da analiz etmiş, görmüş. Geçen seneki hocası zaten Erzurumspor'un.

0: Erzurumspor'da muazzam bir kadro da kurmamış zaten. Evet. Ve Galatasaray hiç yorulmadan maçı kazandık. Biraz tempo yapsaydı çok daha farklı olabilirdi. Galatasaray için bunları söylerken Erzurum için de müsaadenle birkaç şey söyleyeyim.
1: Tabii ki.
0: Yani Erzurumspor çok değerli bir futbol camiası. Gerçekten taraftarıyla, stadıyla, şehriyle çok önemli. Süper Ligimizde olması da çok keyifli. Ancak çok zor işleri. Yani kadro yani bir tabir vardır. Paraşütsüz küme düşer deriz. Yani bu kadroyla Serkan Hoca çok değerli bir teknik adamdır ama hem Serkan Hoca'nın yeteneklerine hem Erzurum camiasına yazık olur. Umarım kaynak bulup iyi transferler yaparlar.
1: Evet, bakalım Erzurumspor'un geleceği nasıl olacak Süper Lig'de. Okan Hoca maçtan sonra şey dedi. Geçen hafta bu maça göre çok daha fazla pozisyona girdik dedi. Yani evet, skor anlamında bir iyileşme var. 4 gollük bir iyileşme var. Ama oyun anlamında, pozisyona girme anlamında Okan Hoca çok tatmin olmuş gibi görünmüyor. Doğru. Bunu tamamen temponun yavaş yavaş yakalanmasına mı bağlıyorsun, yoksa başka bir eksiklik durumu mu söz konusu?
0: Ya açıkçası şöyle, çok doğru söylemiş Okan Hoca. Zaten golleri de biz anlattık. Bir tanesi duran top hatası, iki tanesi çıkarken rakibin yaptığı hata. Ondan sonra maç koptu zaten. Gerisini evet, çok konuşmaya gerek kalmadı. Bir de biliyorsun 4 oyuncu değişikliği bir anda yaptı hoca. Oyunu attı. Evet, Galatasaray'ın bir üretkenliği yoktu. Osimhen'in zorladığı pozisyonlar vardı. Ama oyuncuların da biraz hazır olmadığını ilk etapta ona bağlayabilirim. Çok hazır değil. Ya bir de Galatasaray'ın şöyle, geçen seneki Ajax oyunu hariç topla oynamada çok ekstra setleri hiçbir zaman olmadı. Hı hı. Okan Hoca çok saygı duyduğum bir teknik adam. Yalnız tek Okan Hoca ile ilgili, hani tabii ki her teknik adamın çok gelişim alanı vardır ama özellikle benim en çok ön plana koyduğum gelişim alanı buydu. Yani 3. bölge setlerini, yani 4 yıldır çalışan, 5. sezonuna giren ve hemen hemen de çok kadrosunu değiştirmeyen bir teknik adamın daha etkileyici 3. bölge aksiyonlarının olması gerektiğine inanan biriyim ben. Bu anlamda baktığınızda böyle bir şeyi çok fazla görmedik. Hı hı. Bir de Galatasaray özellikle 3. bölgede top tutma hususunu da çok fazla yapmadı. Yapamadığı için de bekleri çok oyuna sokamadı. Farkındaysan işte bek bindirmeleri, bek ortaları çok istendiği noktada değildi. İyi, veya işte tabii, iç koridor bindirmeleri. Bunları çok fazla göremedik. Bunu görememizin en önemli sebepleri ne kenar oyuncuların ne de santrforun hücumda top tutma noktasıydı. Bir de şunu gördüm, geçişlerde Galatasaray hem hücum geçişlerinde hem savunma geçişlerinde çok ağır kaldı. Bilmiyorum, dikkat etti mi? Kadraja girmekte zorlandı. Erzurum çok temposuz olduğu için zorlayamadı. Hı hı. Galatasaray'ın da büyük şansı, yani Çorum daha iyi bir takımdı. Ligin ilk maçında onunla oynadılar ama ikinci maçta Erzurumspor gibi hazır olmayan bir takımla oynamalarının da büyük avantajı vardı.
1: Hele ki bu mevsimde.
0: Tabii ki, yani Galatasaray'ın toparlanması lazım. Hem fiziksel olarak toparlanması lazım. Oyun içinde de üretkenlik noktasında yani bir durgunluk var Rezan. Çok evet, net görüyoruz bunu yani.
1: Hücum çeşitliliği yok diyorsun,
0: yok,
1: değil mi?
0: Yok, kesinlikle yok.
1: Şimdi yine hem Çorum maçında hem Erzurum maçında ön plana çıkan bir Victor Osimhen var. Victor Osimhen üzerinden planlanan bir Galatasaray hücum seti görüyoruz sürekli. Senin de altını çizdiğin gibi. Victor Osimhen sadece bir bitirici değil. Ya bu ligin çok çok üzerinde bir profil bence. Hatta yayına girmeden önce gördüm. Yanlış hatırlamıyorsam CBS'te bir yayın vardı. Neden Victor Osimhen'e Avrupa'nın devleri gitmiyor şeklinde bir yorum açılmıştı. Ve bunu tamamen sadece maliyetle yorumladılar. Yani bu oyuncunun Süper Lig'in üzerinde olduğu ve gidebileceği her ligde çok üst düzey performanslar verebileceği yönünde de yorumlar yapıldı. Şimdi bakıyorsunuz dümdüz bir bitirici değil. Çevresindeki oyuncuları da hareketlendiriyor. Yunus'un golünü Osimhen hazırladı. Kendisi 2 gol attı, bir asisti var. Galatasaray'ın ön alan savunmasında ve presinde de hep Osimhen'i görüyoruz. Yani Osimhen takım oyununun en büyük parçası. Sadece bir hücum parçası değil, genel olarak 90 dakika içerisinde bütün Galatasaray oyununun en büyük parçası. Osimhen'i o yüzden çıkardığımızda yalnızca hücumda değil, biraz da oyunun rakip yarı alana yığılmasında da eksiklik hissediyor Galatasaray. Osimhen'i denklemden çıkarıp yalnızca bir santrfor almak, onu yedekleyecek bir santrfor almak da Galatasaray'ın işine çare olmayacak gibi görünüyor. Yani bunu da çözmesi lazım Okan Hoca'nın.
0: Ya çok doğru söylüyorsun. Şimdi şöyle bir şey var. Osimhen'le ilgili bir başlık açarsak bayağı uzun konuşuruz ama kısaltmaya çalışalım. Şimdi çok güzel özetledin. Osimhen'in bir tek bağlantı oyununda sıkıntıları var. Bağlantı oyunu haricinde çıkarttığında komple bir santrfor. Yani hava toplarında da, yani cepheden gelenlerde de çok ekstra bir oyuncu değil. Ama bunun haricinde top tekniği de birazcık belli seviyede dersin, ilk temas falan. Onun haricinde komple bir santrfor, çok iyi bir santrfor. Ve ben bazen, hatta geçen yıl şeyi düşünüyordum, hani majör liglerde hangi takımda oynayamaz? Bak, hangi takımda oynayabilir değil. hangi takımda oynayamaz falan diyordum. Böyle hesapladım da 3-5 takım çıktı.
1: O da şey, yerinde çok farklı işte yani hala. Daha iyi bir aynen Manchester City. United'da mesela dün maçı seyrediyorduk Ali ile. O bile aynısını söyledi. Mesela bir Osimhen şu anda United'ın bütün derdine çare olur dedi. Gerçekten de çok doğru. United'da süpürür bence orayı Osimhen, Victor Osimhen gibi bir oyuncu.
0: Tabii işte.

0: Onu konuşuyorum. Mesela Gökereş işte yedek kaldı geçen sene Arsenal'de. Gökereş'in yerinde oynayamaz mıydı? Bence çok daha iyi oynardı.
1: Kesinlikle oynardı.
0: Atletico Madrid'e baktığında orada Arjantinli bir santrafor var. Şimdi ismini unuttum. Milli takımda da oynayan.
1: Onun, Alvarez mi diyorsun?
0: Evet. Onun yerine de oynardı. Sonra Fenerbahçeli adı geçen giden bir çocuk vardı. Nijeryalı yine. O tam santrafor değil ama. Unutuyorum. Çok oyuncu hafızalı olduğu için aynen. O çocuk oynuyordu. Sonradan girdi. Mesela ondan da iyi. Zaten milli takımda da onun önünde. Baktığınızda ilk aklıma gelen takımlar bunlar. Bunlarda da çok rahat. İşte Haaland'ı kesemez.
1: Ya 3, Alexander İsa da keser Liverpool'da. Geçen yani, sene oynayamadı oyuncu
0: sakatlıktan. Zaten sakatlıktan oynayamadı. Bravo Liverpool'da bunların için. Çok arttırırız yani. Onun için ben dedim ya.
1: Evet. Oynayamaz daha az gerçekten. Doğru söylüyorsun. Evet.
0: Düşünüyordum. İşte ilk aklıma Manchester City falan gelmişti. Neyse toparlamak gerekirse Osimhen böyle bir karakter. Çok önemli bir performans gösteriyor. Ha neden burada oynadığını onu bilemem. İşte maddiyattan mı? Sadece maddiyat olduğunu
1: kesinlikle
0: düşünmüyorum.
1: Değil.
0: Burayı da çok sevdiğini düşünüyorum.
1: Tabii buradaki büyük bir aidiyet duyuyor.
0: Tabii, buradaki atmosferi diğer yurt dışındaki insanlar anlamayabilir, bilemeyebilirler. Evet. Ama şurada söylediğin çok kritik. Allah göstermiş. Osimhen'e bir şey olursa ne olacak bu takım? Çok zorlanır. Evet. Gerçekten çok zorlanır. Ben geçen sene Fenerbahçe Asensio için böyle diyordum. Asensio gittikten sonraki halini gördük Fenerbahçe'nin. Evet. Yani bu noktada tabii ki farklı yerlerin, farklı özelliklerin oyuncuları. Ama yani Osimhen'i bir şekilde tabiri caizse yedeklemek, yani yedeklersin de onun haricinde farklı kurgular çıkartmak gerekiyor ki Osimhen olmaz ise Galatasaray yoluna devam etsin. Şu an işler çok zor. İşte yeni transferin performansı, uyumu çok önemli. Barış Alper'in, Yunus'un formu çok önemli. Yunus iyi başladı maça. Barış da yine fena değildi ama Barış yine zaman istiyor.
1: Geç açılacak gibi görünüyor. Bu arada Yunus demişken hemen oradan da bir parantez açalım. Galatasaray'da bu sezon sağ bekin as tercihi Yunus mu olmalı, Sané mi?
0: Evet, şimdi şöyle, Sané benim biraz, şimdi herkesin böyle zaafının olduğu oyuncular vardır. Bir Sané'ye benim zaafım var yani. Ben Bayern'de de inanılmaz. Benim de müthiş bir oyuncu. Ve burada %60 performansıyla Galatasaray'ın şampiyonluğundaki en büyük pay sahibi 3 oyuncudan biriydi bence. Büyük maçlarda ortaya çıkıyor. Biraz Sané sanki maç seçiyor. Bir de bu tip oyuncular Rezan, yani sen de çok röportaj yaptın. Belki bunları birebir de sorma şansın oluyordur. Bu oyuncular kendini çok iyi bilirler.
1: Tabii.
0: Yani hangi maçta kendini zorlayacağını, hangi maçta zorlamayacağını, kendi fiziğini, nerede sprint atacağını, nerede, o kadar iyi bilir ki bu tip oyuncular. Sané de onu görüyorum. Acayip büyük profesyonel bir oyuncu. Yani belki orada iki tane sprint atsa sakatlanacağını biliyor. Ona göre oynuyor. Şimdi biliyorsun bazen de geçen sene de sezon başında Sané yedekti. Hatırla lütfen. Ondan sonra açıldı. Şu anda bilmiyorum neden, belki hazır değil, belki kafaca hazır değil ama
1: Şampiyonlar Ligi'ni bekliyor olabilir mi?
0: Ya bir şekilde açılacak yani. Müthiş bir oyuncu Sané. Yine girdi bir iki iş yaptı zaten fark ettiysen. Yani Sané gibi adam alana etkili, eskisi kadar süratli olmasa da alana etkili, bir şekilde işi çözecek bir oyuncu, formayı alacaktır.
1: Peki o zaman Galatasaray'ı da yavaş yavaş toparlayalım ve bugünün maçlarına geçiş yapalım. Trendyol Süper Lig'de ikinci hafta bugün devam edecek ve saat 19'da Trabzonspor Başakşehir'le karşı karşıya gelecek. 21.30'da ise Alanyaspor Beşiktaş maçı var. Önce 19'daki maçla başlayalım. Trabzonspor maçıyla başlayalım. Trabzonspor'da da biraz Fenerbahçe'deki benzer durum vardı aslında. Ligde puan kaybı, sonrasında Avrupa'da istenilmeyen bir sonuç. Ferencvaros mağlubiyeti ki yani gerçekten de elimizden kaçtı diyeceğimiz bir karşılaşmaydı. Çünkü çok fazla pozisyona girdi Trabzonspor. Onaçun'un direkten dönen çok net bir pozisyonu vardı. İnşallah rövanşta Trabzonspor istediğini alacaktır. Umut ediyoruz. Nasıl bir maç bekliyorsun Başakşehir karşısında bu akşam Trabzonspor'da?
0: Ya tabii şimdi çok zor ve sert bir maç. Yani burada bu ligin en sert takımlarından bir tanesi Başakşehir biliyorsun. Şimdi tabii Trabzonspor'da da bazı değişiklikler oldu. İyi giden takımlarda oyuncu transfer ettiğinde o takımın o düzeni içerisinde giden ekibe dahil olma noktasındaki ne diyeyim, çevikliği, adaptasyon sürecinin kısa veya uzun olması çok önemli değişkenler biliyorsun performans çıktısını alırken. Burada da şimdi bu noktada Trabzonspor kadroyu derinleştirdi. Önemli transferler yaptı ve istediği gibi de çok başlayamadı. Bu da bir gerçek. Hatta biraz şu konuşuluyor. Trabzon'un havası mı bozuldu? O kolej havası mı bozuldu gibisinden. Ama şimdi onu yolda göreceğiz. Şu an konuşmak çok erken. Bir de şansı tabii Başakşehir'le erken oynanmak. Onlar da erken elendi Avrupa'dan ama ligi erken açtığı için daha hazır gözüküyor. Çok da iyi oyuncuları var. Bence bu haftanın en sert maçı Trabzonspor Başakşehir. Ama Trabzon için de bir gösterge olacak.

0: Ben maçın biraz zor geçeceğini düşünüyorum. Trabzonspor'un puan kaybedebileceğini düşünüyorum bu karşılaşmada.
1: İçeriden yönetmenimden rica edeyim. Trabzonspor'un muhtemel 11'ini paylaşalım izleyicilerimizle. Bordo Mavililer bu akşam saatler 19'u gösterdiğinde Papara Park'ta ligdeki ilk maçına çıkacak. Trabzonspor'da kaleyi bu akşam Onana'nın korumasını bekliyoruz. Savunmanın sağında Wagner Pinas, solunda Cabral, stoperlerde Savic ve Vivu'nun oynamasını bekliyoruz. Önlerinde Bouchari, Melih ve Malinowski üçlüsünün oynama ihtimali oldukça yüksek. Hücum hattının sağında Muhammed Salah, solunda Aral Şimşir, ileri uçta ise Paul Onuachu'nun forma giymesini bekliyoruz bu akşam. Şimdi az önce dedim ya, Ferencvaros maçında çok fazla pozisyona girdi Trabzonspor diye. Evet. Yani pozisyona girmekte bir problemi yok ama bunu gerçeğe dönüştürmekte, yani skora dönüştürmekte sıkıntı yaşıyor. Şimdi hücum hattına Muhammed Salah eklemesi yapıldı. Malinowski'nin ne kadar kritik bir oyuncu olduğunu görüyoruz. Aral'ın da aynı şekilde, ki oyuna sonradan girdiklerinde işin renginin değiştiğini gördük o karşılaşmada da. Burada sıkıntı biraz Onuachu üzerindenmiş gibi geliyor bana. Bilmiyorum, katılır mısın?
0: Ya şöyle, şimdi Onuachu ligin en kaliteli santraforlarından biri. Santrafor da gol atar, gol kaçırır. Bu doğasında var işin. Şimdi Ferencvaros maçında bunlar evet vücuda gelmiş olabilir ama büyük resme baktığımızda ligin en iyi santraforlarından biri. Ya şimdi burada biraz daha Başakşehir maçının oynanan maçta bazı şeyleri daha net bir şekilde görme şansı yakalayacağız. Şimdi Aral da çok iyi başlamadı maçlara. Evet. Biraz daha vasat başladı ki çok yetenekli bir oyuncu ve orada direkt oynaması için alındı. Şimdi Salah iyi başladı. Kasımpaşa maçında da girdikten sonra etkili oldu. Yani Salah tabii çok çok çok önemli bir isim. Şimdi zaman geçtikçe ve takımı birlikte izlemeye başladıkça çok daha net şeyler konuşacağız. Neden dersen, şimdi gol yollarında tabii ki bu bir takım oyunu ama biliyorsun gol yükünün, yani 80-20 kuralı var. Gollerin %80'i takımın %20'si atıyor.
1: Tabii.
0: Bu %20'si de, bu %20'sinin de %80'i değil, üçüncü bölge oyuncuları. Bu üçüncü bölge oyuncularının dördünün ikisi yeni geldi. Tamam, Salah dünya starı da olsa burası başka iklim. Farklı bir durum. Bir de ne kadar hazırdı acaba? Yani Dünya Kupası'ndan çıktıktan sonra direkt oynamaya başladı. Aral bambaşka bir lige geldi. İstediği kadar bizim milli takımımızın havuzunda olsun. Danimarka Ligi bambaşka bir lig. Burası bambaşka bir lig. Yani hiç kıyas kabul etmeyecek lig. Yani hem oynanış tarzı, hem statlar, zeminler, atmosferler, iklim. Dolayısıyla bu yeni oyuncular olması sebebiyle çok kolay değil hücumdaki aksiyonlar. Ama hoca özellikle kendisi de zaten hücum oyuncusu olması sebebiyle bu noktada şu ana kadar iyi işler çıkardı. Bir şekilde oradaki sorunları çözecektir diye düşünüyorum.
1: O zaman Trabzonspor'u da yavaş yavaş toparlayalım ve günün bir diğer maçına geçelim. Saatler 21.30'u gösterdiğinde Corendon Alanya Spor Beşiktaş maçı başlayacak. Beşiktaş'a geçmeden hemen muhtemel 11 ile başlayalım istiyorum değerli izleyenler. Siyah beyazların bu akşam Alanya Spor karşısında rotasyona gitme ihtimali oldukça yüksek. Her ne kadar Beşiktaş Kaunas Jalgiris maçından 3-0'lık galibiyetle ayrılsa da Vincenzo Italiano'nun Alanya Spor karşısında bir rotasyona gideceği yönünde haberlerde, gazete başlıklarında bugün sık sık yer aldı. Beşiktaş'ta bu akşam kaleyi Nübel'in korumasını bekliyoruz. Savunmada Murillo, Calo, Emirhan ve Rıdvan, önlerinde Salih. Hücum hattının sağında Çerni, solunda İlhan. Ortada Orkun ve Olaytan ikilisiyle ileri uçta Oh'un forma giymesini bekliyoruz. Şimdi 6'da 6 yaptı Beşiktaş. Hem 6 galibiyet aldı hem de hiçbirinde gol yemedi. Son olarak Jalgiris maçıyla 3 gol buldu. Ama maçtan sonra hocanın değindiği bir bitiricilik problemi yine devreye girdi. Trabzon'da az önce konuştuğumuz gibi. Evet, işin savunma kısmını iyi yapıyoruz ama daha fazla gol atmamız lazım. Daha fazla skor üretebilmemiz lazım dedi. Bu bağlamda bu akşam Alanya maçında nasıl bir maç bekliyorsun? Bu arada şunu da hatırlatalım. 2020'den beri Alanya'yı yenemiyor Beşiktaş. 6 yıldır Alanya deplasmanlarından galip ayrılamıyor. 6 Şubat 2020 tarihinden beri Alanya deplasmanında galibiyeti yok Beşiktaş'ın.
0: Bence o sene bu sene bugün Alanya'yı yenecektir Beşiktaş. Çok zor bir maç olsa da Alanya deplasmanında zor maç. Hele bu iklimde nem falan çok zor.
1: Evet.
0: Ama Beşiktaş'ı çok beğeniyorum. Hocayı zaten beğeniyorum. Zamanında ilk Fiorentina Başakşehir maçında, Başakşehir'in Fiorentina'yı 3-0 yendiği maçta canlı izlemiştim. O kurguları falan, yaptığı şeyler, geriden oyun kurmaları falan, hoca. Yani hiç tartışmaya kapalı. Ha, burada başarılı olur, başarılı olmaz, o ayrı konu. Yani başarı kriteri nedir? Onları konuşuruz ama şu ana kadar muazzam bir başlangıç yaptı. Tabii oynadı mesela şöyle, oynadığı takımlar görece zayıf gibi gözükebilir ama yani özellikle Midland'ı elemesi, Midland çok iyi bir takım.
1: Evet.
0: Yani Avrupa'da da sürekli istikrarlı oyunu olan bir takım. Yani çok iyi işler çıkardı hazır olmayan bir takımla. Şimdi bitiricilik noktasına gelince

0: de zaten santrafor noktası. O birinci sınıf bir klinik bir bitirici değil. O. Semih de o anlamda bir türlü istediğimiz seviyeye gelemedi. İşte onun için de Vlahovic alındı. Yani Vlahovic de hazır hale geldikten sonra Beşiktaş'ın orada bakalım ne yapacak, ne edecek göreceğiz. Kenar oyuncularından da işte Çerni biraz Çerni de formda, hı hı. Bir şekilde skor çıkartmaya çalışıyor. Yani Beşiktaş'ın bugünkü karşılaşması tabii çok önemli. Bir de rahatlar. Žalgiris maçından yani orada çok büyük bir rotasyon yapmasına gerek yok. Ekstra yük binmiş oyuncu haricinde hepsini oynatacaktır hoca. Buradaki maç çok daha önemli. Žalgiris Litvanya'da eğleneceğin bir takım değil.
1: Tabii.
0: Buradaki mücadelede de Beşiktaş'ın Varnion'u ortaya koyacağını düşünüyorum. Beşiktaş'ta şöyle çok güzel kurgular var. Mesela yine Guardiola'dan gördüğümüz 3-2-5'leri oynuyor. Oynamaya çalışıyor. 2-3-5'leri oynamaya çalışıyor hoca Eyüp maçında. Bunu da şöyle söyleyeyim. İzleyicilerimiz özellikle Beşiktaş taraftarlarımız maçı izlediğinde bu göze bakarlarsa daha keyif alabilirler. Sağ kanatta özellikle oyuncu Çerni çizgiye bastırıyor. Normalde içe kat eden oyuncu olarak genelde oynamaya alışkındır bu tip oyuncular. Sağ bekte bugün Murillo oynayacak gözüküyor da geçen hafta Taylan oynadı.
1: Evet.
0: Ve Taylan ikinci santrafor gibi oynadı set oyununda. Hı hı. Bu Manchester City'den Pep Guardiola'dan görünen bir öğretidir. Sürekli iç koridorda oynadı ve sürekli pozisyonların içerisindeydi. Yani hocanın böyle taktiksel, bizim burada maalesef ülkemizde alışık olmadığımız çok güzel öğretileri var. Umarım da başarılı olsun ki bu tip teknik adamların yolu açılsın. Çünkü biz biraz oyun görmek istiyoruz.
1: Evet.
0: Biz biraz oyun görmek istiyoruz. Bu kadar para harcanan bir ülke futbolunda, evet. Ligde bu kadar yıldızın geldiği bir noktada spontan oyun izlemek istemiyoruz.
1: Hı hı.
0: Onun için İtalyano gibi hocaları sonuna kadar savunmaya çalışacağım.
1: Şimdi ben de katılıyorum bu arada. Hocanın dokunuşunu çok net bir şekilde gördük. Belli başlı oyuncularda da gördük. Bunlardan bir tanesi de Žalgiris maçının yıldızlarından Rıdvan'da. Ama zaten sen de yakından takip ettiğin için hocayı biliyorsun. Fiorentina'da da Bologna'da da zaten beklerden hücum kapasitesi anlamında maksimumu alan bir hocaydı. Şimdi burada da bunu yavaş yavaş oturtmaya başladığı gibi görünüyor. Tek maç üzerinden tabii ki %100 bir yargıda bulunmak doğru değil. Ama bunu yapmaya çalıştığını görüyoruz.
0: Ama tek maç çok güzel. Seni desteklediğim tek maç da değil. Çünkü bir önceki maçta Eyüp'te de sağ bekten yaptı bunu.
1: Hı hı.
0: Şimdi şöyle. Şimdi Beşiktaş'a karşı takımlar kapanacak değil mi?
1: Evet.
0: Şimdi Beşiktaş'a karşı takımlar kapanacağı için sen kapalı savunmalara karşı oynayacaksın. Kapalı savunmalara karşı oynama noktasında ileride çoğalman lazım değil mi? Kimle hı-hı. çoğalacaksın? Bekle çoğalacaksın. Bu işin kuralı bu. Bekleri oyuna sokarsan, mesela bekleri dünyada en iyi kullanan hocalardan bir tanesi hangisi? Neydi? Gasperini mesela Atalanta'da.
1: Hı-hı.
0: Şimdi Gasperini de neyle meşhur? İnanılmaz, o da skor çıkartıyor. Çok disiplinli evet. bir hoca. Fark oluşturuyor. İşte Sarri. Bunların hepsi de İtalya'dan çıkmış teknik adamlar. Aynı şey hocada da var. Farklı şeyleri yapabilmen için biraz değişik işleri ortaya koyman lazım. Oyuncu özelinde değil, hocanın yapmaya çalıştığı şeyler mevki özelinde, sistem özelinde. Bunun için de çok takdir ediyorum. Ha bu arada hani maç kazandı diye değil, farkındaysan ben sonuç bağımsız oynadığı evet. oyundan yorum yapıyorum. Yarın belki iki maç üst üste kaybedecek. Fikrim değişmeyecek. Sadece performansla ilgili değişir. Bekleri kullanma noktasında da ne güzel, bak sen de beni destekledin. Geçen iki hafta önce sağ bek ön plana çıktı. Bu hafta sol bek ön plana çıktı. Adam demek ki bir sistemi var.
1: Evet.
0: Dolayısıyla biz sistemi olan oyuncu, zaman verildiği sürece bu tip hocalar çok büyük burada farklar oluşturacaktır. Farklı şeyleri de var. Şu an zamanımız kısıtlı. Daha geniş programlarda İtalyan ile ilgili farklı analizler de yaparız inşallah.
1: Şimdi rotasyona değindin ya az önce, çok ciddi bir rotasyon yapmasına gerek yok diye.
0: Evet.
1: Şöyle de olabilir bu arada. Yani ilk yarıda skoru bulduğunu düşünelim Beşiktaş'ın. Hı-hı. İkinci yarıda hemen başında belki direkt bir Vlahovic. Yani son maçta 30 dakika seyrettik Vlahovic'i. Evet. Acaba bu maçta bir 45 çıkarır mı Vlahovic? O fiziksel anlamda sana o şeyi verdi mi? Çünkü girdi, oyuna girer girmez pozisyona da girdiğini hı-hı, gördük. Hı-hı. Kornerden kafa vuruşu vardı Žalgiris maçında. Hı-hı. Fiziksel anlamda ve potansiyel, yani kalite anlamında şu anda %100'ünü görür müyüz Vlahovic için, yoksa biraz daha zamana ihtiyacı var mı?
0: Yok, kesinlikle zamana ihtiyacı var. Hep söylediğim bir şey var. Bu tip size'lı oyuncuların zamanı, sezon başı çok zaman ister bu oyuncular.
1: Ha.
0: Bir de şimdi kamp görmedi diye biliyorum ama bilmiyorum. Kendi takımında kamp görmeyen oyuncular biraz daha sıkıntılı bu noktada. Ama dediğin doğru. Bir 35 dakika, 40 dakika görürüz diye düşünüyorum. Oğun da performansına göre. Oh iyi oynarsa hemen 45'te almaz onu.
1: Hı hı.
0: Biraz daha zaman verir. Çünkü bu sefer oh bozulur. Yani 55'te 60'ta yine görebiliriz. Ufak ufak dakikasını arttırarak hoca Vlahovic'i de hazırlayacaktır. Ama tabii orada onun da olması önemli bir şey. Birbirlerini yani yedekleyebilirler. Çünkü maraton çok uzun.
1: Ben bu arada mesela acaba birlikte kullanma ihtimali olur mu diye de bir düşünüyorum. Çünkü oh bu şekilde üretken olmaya ve çalışkan olmaya devam ederse, ki geçtiğimiz sezondan beri öyle bir oyuncuydu. Direkt olarak kesemeyecek, rotasyonda ne kadar kullanacak, beraber kullanma ihtimali olur mu? Bunu da düşünüyorum ben zaman zaman.
0: Yani beraber kullanma ihtimali şu üçlüye dönerse olur ki Fiorentina'da üçlü de oynuyordu. Hı hı. Üçlüye döner mi bir anda iyi giden bir sistem varken? Çünkü 4-4-2

0: hücumcu bir sistem değil. Daha çok böyle yeteneğe kısıtlı takımların oynadığı bir sistem, özellikle son dönemde. Dolayısıyla 4-4-2'ye döneceğini düşünmüyorum. 4-1-3-2'ye döner mi? O da çok radikal olur. O zaman kenarları oynatmaz ki, kenara Trossard diye bir adam aldı. Onu kesme şansın yok. Yani 3-4-1-2'ye döner mi? Trossard'ı kanat bek olarak mı oynatacak? O da mümkün değil. 3-4-3'e dönse Trossard'ı iç kenarda kullandı. Mesela Çernik'i nerede kullanacak? O iç kenar olarak oynayamaz. Dolayısıyla çok mümkün görmüyorum ama bakarsın, senin dediğin gibi bir şey yapıp şapkadan tavşan çıkartır. O zaman da birlikte değerlendiririz.
1: Son olarak hemen kapatmadan şunu da sorayım Çerni dediğin için. Çerni çok iyi başladı sezona. Geçen sezonun da eleştirilen bir oyuncusuydu. Evet. İyi başladı. Şimdi Beşiktaş hem sağ kanata hem de merkeze bir transfer yapacak ama sağ tarafı acaba A+ bir oyuncu mu alır, yoksa Çerni'yi yedekleyecek, rotasyonda kullanabileceği bir oyuncu mu alır sence?
0: Ya tabii şimdi Çerni ile alınacak oyuncunun, Çerni kalsa da gitse de Çerni'yi sıkıştıracak, Çerni kalitesinde bir oyuncu olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Avrupa'da da devam edeceğini düşünürsek ve sert maçlar olacak Beşiktaş'ın. Bu anlamda baktığında orayı zorlayacak bir oyuncu olması lazım ki. Çünkü sağ kenar oyuncusu sol kenarda oynayabilir. Trossard'ı dinlendireceğin zaman onu terste de oynatabilirsin. Dolayısıyla o seviyede bir oyuncu alması faydalı olacaktır.
1: Evet, ağzına sağlık Burak Kural. Çok çok teşekkür ediyorum. Süremizin sonuna geldik. Sabah sporunda 3 saatlik yayın maratonumuzu yavaş yavaş sonlandırıyoruz değerli izleyenler. Trendyol Süper Lig'de bu akşam saat 19'da Trabzonspor Başakşehir, 21.30'da ise Torendon Alanya Spor Beşiktaş mücadeleleri oynanacak. Bu karşılaşmalarla ilgili son gelişmeleri, canlı bağlantıları, maç sonunda olacak programları ve yine canlı analizleri A-Spor ekranlarından keyifle takip edebilirsiniz diyelim. Sözü yavaş yavaş bırakıyorum. Hoşça kalın diyorum. Mutlu pazarlar. Yeniden görüşünceye dek mutlu günler. Hoşça kalın. Christian

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Kerem abi.
3: Hayrola çocuklar?
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
4: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
3: Turkcell çözüm gücü.
5: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
3: Turkcell çözüm gücü.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
3: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
6: Çocuklar Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü. Turkcell'le bağlan
7: hayata. Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com'te.

0: markette bulacaksın. Lezzet arıyorsan
1: Festi.
0: Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa
1: buldum.
0: Opet'te bulacaksın.
1: Reklam.
2: A-Spor Radyo.
3: Güzellikler Dünyası.
2: Paraf'ın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün 23 Ağustos 2017 yılında milli güreşçimiz Paris'te düzenlenen 2017 Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya aldı. Dünya Şampiyonası'nda kadınlar güreşinde ilk defa final oynadık ve Yasemin Adar dünya şampiyonu oldu.
3: Güzellikler Dünyası.
2: Paraf'ın katkılarıyla.
5: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi

0: Kerem abi.
1: Hayrola çocuklar?
0: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
2: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
1: Turkcell çözüm gücü.
3: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
1: Turkcell çözüm gücü.
0: Vallahi bravo Turkcell'e.
1: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
4: Çocuklar Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
5: Turkcell'le bağlan hayata.
4: Reklam.
6: A-Spor Radyo.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
9: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
7: Şansa

0: Sabahsın. Parafın katkılarıyla.
1: İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa hemen hemen tüm deniz aşırı kolonilerini yitirmesine karşın savaş öncesi herhangi bir dönemde görülmeyen verimliliğe ve refaha ulaşacaktı. Avrupa'nın yeniden toparlanışında toplumun tüm kesimlerinin aynı amaçla işbirliği yapması etkili oldu. Almanya hariç birçok Avrupa ülkesinde 1946 yılında futbolda lig şampiyonluğu maçları oynandı. İşgal Almanya'sı 2. Dünya Savaşı sonrasında müttefik devletlerce kontrol ediliyordu. Amerikan, İngiliz, Sovyet ve Fransız güçlerinden oluşan müttefik tetkik yönetimi 1945'ten 1949'a değin ülkeyi idare etti. Bu sebeple ülkede 1949'a değin sportif faaliyetler gerçekleşmedi. Güzellikler
0: dünyası. Parafın katkılarıyla.

Spor'un radyosu Aspor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spor'a dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun. Tekrar

0: İyi günler, Bir Zamanlar Futbol'a hoş geldiniz. Kemal Belgin'le birlikte futbolun geçmişinden bugüne yolculuğumuz devam ediyor. Her zaman olduğu gibi bugün de programımızda sizlere keyifli bir yaklaşık 50 dakika kadar geçirmeyi umut ediyoruz. Ve yine her zaman olduğu gibi bugünün gündeminden hareketle geçmişe bir pencere açacağız. O günden bugüne bazı çıkarımlar yapacağız. Bazı anıları tazeleyeceğiz. Bilmeyenler için de ilginç bilgileri edinme şansı oluşturmaya çalışacağız, gayret edeceğiz. Yine keyifli bir program hazırladık sizlere. Hemen start verelim istiyoruz. Şimdi malum derbi haftasıydı. Derbi olunca da biz de Beşiktaş Galatasaray maçlarından, şöyle yakın tarihlerden şampiyonluk getiren, belleklere kazınmış maçlardan küçük bir iki tanesini hatırlayalım. Böylece derbi haftasını biz de bütünüyle görmeden, her ne kadar geçmiş olsa da görmeden geçmeyelim istedik. Dolayısıyla biz bu hafta geçmiş zaman olur ki diyeceğiz ve şampiyonluk getiren Galatasaray-Beşiktaş maçlarına şöyle bir göz atacağız efendim öncelikle. Evet, şimdi 1999-2000'den başlayalım istiyorum. 1999-2000 sezonunda bir Halil Egiç'in, yanılmıyorsam, geri pası ve Fezli'nin ayağının altından kaçırdığı top var Kemal abi.
1: Kaleci Fezli'nin, değil mi?
0: Yani
1: Gazhane Kalesi'nde.
0: Evet, bir gerçekten ya bu başka bir durum. Yani hani kimsenin başına vermesin, evet, dedirten bir olay. Belki de Fevzi'nin kariyerinin inişe geçmesinin başlangıcıdır bu. Sonra da kariyerinin kısalmasının belki de başlangıcıdır. Bu karşılaşma hani direkt şampiyonluk maçı değildi ama o noktada bir kırılma maçıydı. Ve Beşiktaş için gerçekten sonun başlangıcı oldu diyebiliriz o sezon. Şöyle bir bakıyorum. Gazete küpürlerine de bu var, bu şekilde yansımış. Fevzi aldı, Fevzi verdi diye bir başlık vardı. Yani o maçta kurtarışlar da yapmıştı Fevzi. Tabii. Ama çok talihsiz bir pozisyon bu. Ayağınızın altından, kaleci artık son adam kaleyle rakip arasındaki, ayağınızın altından topu kaçırdığınız anda telafisi
1: o
0: yok.
1: O zaman geri pasını tutmak da var. Şimdi yasak.
0: O zaman var mıydı abi?
1: Vardı, vardı canım, tabii.
0: Öyle mi?
1: Tabii. Yani şu anda
0: 99-2000'de
1: ben vardı diye biliyorum. Hmm. Şu anda olmuyor, o zaten yasak. Bir de şu var, daha böyle genç takım antrenmanlarında, işte futbola daha yeni yeni hani lisansiye olarak girdiğiniz anlarda, hatta bizim zamanımızda arsalarda kalecilere ilk öğüt nedir biliyor musun? Geri pasını veya bir şutu, her neyse, üstünüze gelen bir topu, yerden gelen bir topu bir dizinizi yere yapıştırıp çökerek tutun. Bunu yapmazsanız, ayakta kalırsanız bacak arası yiyebilirsiniz diye bu tembihler yapılır ve kalecileri bu yönde yönlendirirdi hocalar. Yani bir dizinizin üzerine çöküp, yani ve eğilip topu alacaksın.
0: Savunma oyuncusunun da ama o tehlike konisine kaleye geri pası vermemesi lazım.
1: Çerçevenin tamam, dışına.
0: Hatası ama çerçevenin dışına bırakacaksın.
1: Olmazsa korner olur. Yani kaleci bir hata yapsa bile.
0: Ligin kader derbisinde skoru kaleciler belirledi. Bu o zaman ki eşiydi Fevzi'nin.
1: Tabii.
0: Yani çok enteresan, gerçekten dramatik bir gün.
1: Tabii, tabii.
0: Göz yaşlarına hakim olamadığını hatırlıyorum. Tabii. Genç kalecinin de ve hakikaten Beşiktaşlıların

0: hafızasına da kazınmış. Fevzi'nin kariyeri içinde ciddi bir düşüşün başlangıcı olmuştu. Sonra bunun sonrasında hemen şampiyonluk sezonunda bu kez öyle bir maç var ki Ercan abinin kulakları çınlasın, anlatımıyla hafızalara kazınmış. O bizi slogan olmuş bir sözü var. Sergen attı şampiyonluk geldi diye.
1: Evet.
0: Bu sefer Beşiktaş Galatasaray derbisinde Beşiktaş'a Sergen'in golü şampiyonluğu getirdi. İşte burada da geliyor. Bunların görüntüleri varsa elimizde, onlardan da verelim arkadaşlar. Bu da Beşiktaş'ın 100. yıl şampiyonluğu oldu. Bir Beşiktaş Galatasaray derbisinde. Yani
1: Rüştü'ye attı gol, evet, Fener maçında.
0: O da Sergen'in en formda sezonlarından biriydi galiba.
1: Antrenör kimdi Beşiktaş'ta?
0: 100. yıl şampiyonluğunda Beşiktaş'ın,
1: hani beğenilmeyen var ya bizim otoritelerimize. Kim acaba ya? Aynı Sergen Beşiktaş'a gelmeden bir sezon önce Galatasaray'da da yine Lucescu'nun elinde futbol hayatının en iyi oyunlarını oynamıştır. O Galatasaray'da ve bu Beşiktaş'ta. Türkiye'de hiçbir teknik direktör Sergen'i böyle oynatamadı Lucescu'nun dışında. Sordum bir gün. Merak ediyorum çünkü hiç kimse oynatamıyor. Yani Sergen'in ne olduğunu biliyoruz yani. Hı hı hı. Hatta bir Fener Göztepe maçında korner oldu da 0-0 iken bitimi 10 dakika kala yürüyerek gittiydi korneri atmaya. Fener seyircisi çılgına döndü. Gönderdilerdi. Dedim ya bunun sırrı nedir? Bunu dedim kimse oynatamadı. Bu kadar verim alamadı. Adam büyük kabiliyet, büyük oyuncu. O sır bana aitti. Dedim ki ya bir tüyo ver dedim. Sergen'i Sergen olarak kullanacağım dedi. Dedim ne? Bu kadar dedi. Daha fazla söylemedi. Yani ama gerek Galatasaray'da gerek sonra Beşiktaş'ta Lucescu Sergen'den çok büyük verim aldı.
0: Evet. Bu sezonda bu derbide de böylece Beşiktaş'ın yüzü güldü. Bir büyük hata, Fevzi'nin hatasıyla Galatasaray'ın yüzünün güldüğü sezonun ardından hemen 3 yıl sonra Beşiktaş 100. yıl şampiyonluğunu elde etti. Ve yine bir 3 yıl sonra böyle 3 yıllık fasılalarla kader maçları oynamışlardı. 2005-2006 sezonunda bu kez Hasan Kabze'nin ön plana çıktığı Galatasaray Beşiktaş maçı var. 2-1 kazanıyor. O maçın golleri de olması lazım. Hasan Kabze hani çok şaşalı Galatasaray
1: kaleci
0: yaşamadı ama orada da Cordoba'ya bilet kesmişti,
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet,
0: Beşiktaşlı taraftarlar. Evet, evet. Cordoba'nın sonunu hazırlamıştı o maç. Hasan Kabze'nin golleri, ki iki golü de o atmıştı diye hatırlıyorum. Beşiktaş'a, Galatasaray'a şampiyonluğu getirirken Beşiktaş'ı da şampiyonluktan etmişti. Ve Hasan Kabze Galatasaraylıların hafızasında o şampiyonluğu getiren oyuncu olarak anılır hala.
1: Tabi Cordoba'nın bir degajı ayakla, yani elle değil, elle atmadı. Kısa bir top attıydı santraya. Kimdi o zaman o topu birinci gelişine vuran? Onu çok iyi
0: hatırlıyorum. Ama Cordoba fena kaleci de değildi.
1: Tabii, kaleci
0: yani Kolombiya yani, milli takımının kalesini de koruyarak.
1: Yani şöyle,
0: orada ama çok boy hedefi oldu.
1: Bence orada Cordoba en son suçlu oyuncudur. Yani kaleci gelen bir topa vuruyor. Top santraya gidiyor. Nereye atacaktı yani? Gazhane'den sokağa mı atacaktı? Santraya atıyor. Daha yani santra dediğin 105'e 68, 51,5 metre, 52,5 metre mesafe var kaleye. Orada Galatasaraylı kimdi şimdi, onu unuttum yani, beni affetsin. Gelişine bastı, attı havadan bir top. Ceza sahası yarım yayının üzerine. Santrfor ismini kullanmıyoruz. Çıktı kafayla indirdi. Hasan da gelişine vurdu, gol yaptı.
0: Hasan Kabze'yi nasıl hatırlıyorsunuz?
1: Nerede senin savunman?
0: Evet, evet.
1: Senin savunman nerede, hani kafaya çıkacak stoperler?
0: O maçın hakemi kim biliyor musun?
1: Kim?
0: Fırat Aydınus.
1: Ha, bugünkü hakem.
0: De.
1: Yani şey, Beşiktaş, bugünkü Galatasaray Beşiktaş, yani bu hafta oynanan maçın hakemi. Şimdiki orada senin stoperlerin nerede? Cepheden geliyor top. Yandan mandan gelse arkada adam vardı göremedim dersin. Atılan degajdan cepheden gelen bir top, çıkıp vuracaksın veya adama vurdurmayacaksın. Ha, birinci kafayı vurana kimse onu yapamadı tarihinde ama ne olursa olsun indirilen topa bari bir hamle yapın. Ona da Hasan vurdu, gol yaptı. Yani kaleci bence o golde,
0: şu gol.
1: Evet, bence o golde boşuna suçlandı, evet, kaleci.
0: Peki bunlar Galatasaray Beşiktaş tarihine son

0: 15-20 yıllık dönemde damga vuran 3 karşılaşmaydı.
1: Ama iki tane,
0: biz de bu şekilde hatırlamış
1: ama
0: olduk.
1: Ama 2 tane maç var ki benim futbol hafızamda Beşiktaş'la Galatasaray.
0: Daha eskiye abi, yayanan değil mi?
1: Bir tanesi 5 Beşiktaş, 4 Galatasaray. 5-4'lük maçtır. Suat rahmetli, Kadri Galatasaray'dalar. Galatasaray 2-0 öne geçti. Suat'la Kadri zaten, yani gösteri yapan da aynı zamanda büyük klas oyuncular. Gösteriye başladılar, topuk pasları filan. O arada tak tak 2-2 oldu maç. Galatasaray bir gaza geldi, pat 4-2 yaptı. Yine Suat'la Kadri gidiyorlar rahmetliler Beşiktaş tribünün önüne, ara pas, topuk ısı, bacak arası filan falan yapıyorlar. Tak 4-4 oldu maç. Bitiyor artık. O zaman uzatma falan filan böyle şeyler yok. 90. dakikada Ercan attı golü, Beşiktaş Galatasaray'ı 5-4 yendi. Sonra Almanya'ya falan gittiydi Ercan. Ondan sonraki bir Galatasaray maçında da Galatasaray 4 Beşiktaş 3. Yani kaç, 9, 7 daha 16 gol 2 maçta. O maçta müthiş bir şeydi. Onu da şeyden, deniz tarafında değil, bu tarafta kalenin arkasından seyretmiştim 4-3'lük maçı. Orada da Galatasaray Beşiktaş'ı 4-3 yendi. O da müthiş bir maçtı. Yani benim hafızamda kalan en fiyakalı, en gollü, en mücadeleli, her şeyin olduğu iki Beşiktaş maçı bunlardır. 5-4 ve 4-3.
0: Peki bu şekilde hatırlamış olduk ve hemen bir sonraki bölüme geçelim o zaman tempoyla. Bir futbolcu bir hikaye bölümünde ilginç bir isme yöneleceğiz. Az önce altyazımızda vardı. Dünya karmasında oynayan ilk Türk futbolcu kim diye sormuştuk. İşte onun cevabını vereceğiz ve o futbolcunun hikayesine göz atacağız şimdi. Bir futbolcu bir hikayede. İsa Ertürk'e bakacağız. İsa hani futbol hayatı çok inanılmaz böyle işte şöyle önemli yıldız, böyle önemli yıldız diye belki bakılamaz. 80-82 arasında bir 2 yıl kadar Fenerbahçe'de oynadı ama yanılmıyorsam şöyle bir şeyleri de karıştırınca onu gördüm. Hayal meyal de hatırlıyorum. Özellikle o dünya karması, Barcelona ile oynanan dünya evet. karması maçında direkten dönen topunu çok net bir şekilde hatırlıyorum. Ama Adana Spor ve Zonguldak Spor'da kariyerinin zirvesini yaşamış bir futbolcu. Fenerbahçe'ye gelişi de bayağı enteresan olmuş. Beşiktaş falan da istiyormuş. Nasıl hatırlıyorsun Kemal abi İsa'yı, İsa Ertürk'ü?
1: İsa'yı bir kere hemen altını çizim, çok severim. İyi de bir dostumdur, kardeşimdir. Alişen zamanında yanlış hatırlamıyorsam Fenerbahçe'ye transfer edilmeye kalkıldı ve eleştiriler oldu. Yani alacak başka oyuncu mu bulamadınız falan filan diye. Alişen de ya kendi izlenimiyle veya çok güvendiği birilerinin izlenimine dayanarak İsa'yı Fenerbahçe'ye alacak. Alişen tabii o zamanlar öyle bir başkan. Alındı ve eleştiriler var. Yani bu takımda oynar mı ya falan diye.
0: Zonguldak Spor'da.
1: Zonguldak. Ben Zonguldak'ta seyrettim önce İsa'yı.
0: Adana'da da oynamış değil mi? Adana'da, şimdi Adana Spor tabii, formasıyla Adana'da da zaten görmüşsün.
1: Timuçin görmüşsün falan filan. Baksana orada. Baştan ikinci yerde evet. oturan. Ondan sonra. Evet. Ne orada seyrettim. Bu da Önder rahmetli. Kalecinin yanındaki Fenerli Önder. Eski. Beğenmiştim şahsen. Yani. Belki Zonguldak yapısı içinde göz doldurmuştu. Sonradan Fenerbahçe'ye Alişen...
0: Milli takıma kadar da gitti hemen. Şenol Güneş, Şenol, bakın tabii. görüyorsunuz onun önünde, solunda kalıyor.
1: Tabii Timuçin takım kaptanı.
0: Şenol Güneş'e göre sağında. 14 A milli olmak üzere 32 defa da milli formayı giymiş.
1: Yine rahmetli Önder, Kadir, bak Niko galiba değil mi o?
0: Tabii o 80 tabii. yıllar, 70'lerin Hüseyin. Sonu, 80'lerin başı evet. da bizim futbolumuzun en sıkıntıda olduğu dönemler tabii. aslında.
1: Zaten Trabzon ağırlıklı oluyor evet. kadrolar genelde.
0: Tabii, tabii tabii.
1: Ve bu eleştirinin boyutları bayağı büyüdü, genişledi falan filan. Bak bu da bizim bir milli takım. Engin Verel de var orada. Ondan sonra değil mi? Tabii. Ve bir baktık bir haber patladı.

0: Fenerbahçeli İsa dünya karmasına seçildi diye.
1: O zamanlar enteresan bir durum bu tabii.
0: Yani daha doğru dürüst hani patlamamış, tamam Zonguldak'ta oynamış, Adana'da oynamış filan, Fener'e transfer falan olmuş ama daha yani böyle bir şeyli bir icraat yok. Yani ne bileyim, şimdi bir örnek verirsek Emre Belezoğlu mesela, en çarpıcı örnek, gitti dünya
1: i̇şte, karmasına. Dünya karması Barcelona evet. maçı ve Barcelona 3-2 kazanıyor.
0: Bak Cruyff'den yan yana resimleri
1: 45
0: var.
1: 45 dakika oynuyor.
0: Evet.
1: O şutu çok aradık biz, görüntüsünü bulamadık. Ama öyle uzaklardan 30-35 metreden uzaktan etkili de şutları vardı İsa Ertürk'ün. Üst direkten şöyle bir sarsarak geri dönmüştü.
0: 16 Aralık 80 diyor değil mi?
1: 16 Aralık 1980.
0: Yani lig başlamış, Eylül'de başlardı.
1: Devre arası falan mı belki de, ya da devre arası olmak üzere.
0: Eylül'de başlardı o zaman lig, şimdiki gibi değil. Ekim Kasım içeride ve şey var, Ali Şen'e ciddi eleştiriler var yani, İsa'yı aldı diye, alın size beni eleştirdiğiniz oyuncu dedi, bak dedi dünya karmasına seçildi dedi. He. Tabii yani dünya karmasının takımını organize eden İsa'yı görüp seçmedi, o tamamen
1: iletişim, ilişkileri,
0: Ali Şen'in ilişkileridir, iletişimidir, dostluklarıdır, her neyse. Alıp alın bunu oynatacaksınız dedi. Oynattılar. Nasıl Cruyff geldi evinde röportaj yaptı. Neyse yani bizde daha çok bilgi var da. Orada yani hakikaten %100 diyebilirim yani. 99 tamamen Ali Şen'in rolüdür. O dünya karmasına İsa'nın gidip.
1: Futbolcu olarak nasıl bir
0: canlı
1: etki
0: başla
1: bıraktı?
0: Oynayan, sol ayaklıydı zaten. Canlı başla oynayan, paylaşmayı da seven, oyun içinde şut atan, vuran, o zamanlar yani 80-82'de işte bir buçuk sezon ne oynadı zaten Fenerbahçe'de, yararlı olmadı diyemeyiz, büyük işler yapıp bilmem ne de öyle de diyemeyiz yani. İsa daha çok takım oyuncusu tipi bir sol ayaklıydı yani. Bazı mesela Hacı öyle değil. Hacı yani hem orkestrayı idare eder, hem orkestranın içine geçer, kendi çalar filan falan, öyle değil. Ama bir takım oyuncusuydu. Altay'da falan da oynadı yanlış hatırlamıyorsam sonra. İlk kulübü yanlış hatırlamıyorsam Zeytinburnu Spor'du. Yani oradan Adana, Zonguldak,
1: Fenerbahçe
0: sonra Altay. Hatta kimdi ya, birisi bir yazı yazdı, Evliya Çelebi diye.
1: Bayağı takım gezmiş
0: İsa
1: evet.
0: için. Yani birçok takımı geçtiği için bir arkadaşlardan biri bir köşe yazısında Evliya Çelebi bu futbolcu ya filan diye de bir yazı yazdı. Unuttum şimdi adını, bağışlasın beni. Ama şu apoleti var. Dünya karmasına girip oynayan ilk ve Türk diye o zaman.
1: Evet.
0: Yani.
1: Ve işte o bir de direkten dönen tabii. şutuyla da orada bir etki bırakıp hafızalarda o enstantaneyle gerçi, hatırlanıyor.
0: Yani gerçi o maçlar bir gösteri maçı.
1: Tabii.
0: Başka bir
1: o zamanlar yalnız daha Türk futbolu daha izole olduğu için, tabii, kapalı tabii, olduğu tabii, için tabii. çok daha büyük sansasyonel tabii. bir etkisi olmuştu.
0: Aa, evet tabii canım, %100 öyle. Yani Türkiye ne ki o zaman 80'de, 81'de. Evet, yani lafı geçmeyen bir ülke. Bir 54'e gitmiş işte Dünya Kupası'na. Filan işte 50'ye gidememiş parasızlık yüzünden. Yani öyle bir ülkeyiz o zamanlar. Yani hiç kimse alınmasın, darılmasın. 96'da şeyin, Fatih Terim'in Galatasaray'a teknik direktör oluşundan sonradır. Türkiye'nin 20 senesi vardır. Ondan gerisi
1: mesela o
0: çok
1: zaman
0: daha
1: teknik
0: büyük...
1: direktör Derval
0: tabii.
1: dünya karmasının sonra işte yıllar sonra Türkiye'ye geliyor, Galatasaray'a tabii. geliyor. Onun da hem milli takım hem Galatasaray üzerinde etkisi önemli.
0: Oyuncu profili olarak daha zenginiz. Klas olarak, isim olarak daha zenginiz. Ama içerideki genel toplu icraatta şimdiki kadar değiliz. Onun da altını çizelim.
1: Peki dünya karmasındaki ilk Türk'ü de bu şekilde öğrenmiş ya da hatırlamış olduk. Bilgiyi tazeledik. Geçelim Galatasaray'ın efsane başkanlarına. Geçen hafta yetiştirememiştik. Bu haftaya arkası yarın yapmıştık. Bakalım efsane başkanlar için Galatasaray'ın kimlermiş, nasıl hatırlanıyorlar, hep birlikte izleyeceğiz. Şimdi tabii Ali Sami Bey, Ali Sami Yen şüphesiz kurucu başkan olarak Galatasaray'ın tarihinde önemli bir yer.

0: tutuyor. Onu ayrı bir yere koymak lazım.
1: O tabii.
0: Zaten sadece Galatasaray'a değil, Türk futbolunun ilk döneminde hem işte o zamanlar İdman Cemiyetleri İttifakı'nın bünyesinde yönetici olarak görev yapmış. İlk milli takımı çalıştırmış. Türk milli takımının ilk maçında teknik adamı Ali Sami Yen'dir değerli izleyenler. 1923 yılında yani çok önemli bir futbol karakteri. Onu bir kenara koyalım zaten. Ali Sami Yen Galatasaray için bu fotoğrafı var. Bir de melon şapkalı bir fotoğrafı var. Bilmiyorum duruyor mu? Bir başka fotoğrafı burada. Türk futbolu için de Galatasaray için olduğu kadar saygıyla anılacak şu fotoğrafıyla. Çok son derece önemli bir spor adamı aynı zamanda. Sadece futbolda değil. Ve Türk futbolunun ilk yıllarına damgasını vurmuş isimlerden biri.
1: Şu kıyafete bak ya. Şuraya bak ya. Neymiş ya eskiler ya. Evet. Ya vallahi şimdi hiç kimse kusura bakmasın. Takım elbisesi, kravat takanlara bazen onlar bile yakışmıyor. Düşüyor üstlerinden yani.
0: Evet. Selahattin Beyazıt'la biz başladık. Ne dersin? Yani 69-73, 75-79. Selahattin Beyazıt'ın şimdi şöyle de bakıyoruz. Ama, bir yandan işte üçlük, iki Cumhurbaşkanlığı Kupası, bir Türkiye Kupası. Tabii bunun dışında basketbol, voleybol, atletizm, kürek, su topu gibi branşlarda da yine şampiyonluklarla gelen
1: yani spor kulübü Galatasaray, evet,
0: önemli
1: spor kulübü.
0: Başarılar var. Yani futbolda işte lig şampiyonlukları, kupa şampiyonlukları, Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonlukları ya da kazanımlarının yanı sıra diğer branşlarda da Galatasaray'ın ivme kazandığı dönem olmuş. Selahattin Beyazıt'ın iki ayrı dönem görev yaptığı 69-73, 75-79.
1: Şimdi şöyle, söz konusu Galatasaray, söz konusu Fenerbahçe ve söz konusu Beşiktaş'sa burada biraz daha eskiye gitmekte bence. Bak Selahattin abi işte orada başkan olarak oturuyor. Şimdi burada şöyle bir durum var. Selahattin abiden önce, Selahattin abi rahatlıkla diyebilirim çünkü hala bilmiyorum sağlığı çıkıyor mu, yollarda karşılaştık, nasılsın, ne var ne yok, sohbetler ettik de Belma Çoban'la, Necdet Çoban'la eşi. Görüyor musun? Neyse.
0: Onun Selahattin Beyazıt yönetiminde ilk defa bir kadın da yönetime seçilmiş. O dönemler için çok büyük bir olay bu.
1: Çünkü Necdet abi rahmetli.
0: Şimdi de gerçi pek
1: yok. FIFA ikinci başkanı, FIFA onur kurulu üyesi, UEFA bilmem ne. Yani Necdet Çoban'ı açık ve net, ben yıllarca beraber dünya kupalarında, Avrupa kupalarında falan bulundum Necdet abiyle. Bayağı dünya futbolunu yöneten önemli isimlerden biriydi Necdet abi. Allah rahmet eylesin.
0: Peki Selahattin Beyazıt'ı bir nirengi noktası olarak görebilir miyiz?
1: Şöyle, Selahattin abi tabii ki saydığın sportif başarı, şampiyonluklar falan filan ama bence en önemli başarısı Riva'dır. Bak bugün Battan Galatasaray diye yazıp yorumlanan öyle değil mi?
0: Evet.
1: Galatasaray'ı Riva kurtaracak. Bilmiyorum, kurtardım ben, para pul işine çok girmedim.
0: En azından soluk aldırıyor.
1: Selahattin abinin kazandırdığı kupalar, sportif başarılar, işte voleyboldu, basketti, şuydu. Onların hepsine zaten Galatasaray spor kulübü olarak olmalı. Şimdi oraya tekrar döneceğim ben. Ama Selahattin abinin bence Galatasaray'a en büyük armağanı şey Riva'dır. Buradan hareketle ben biraz daha eskiye gidiyorum Galatasaray başkanlarında. Ada, Şükrü Çeşme, Sadık Giz.
0: Gerçi şimdi böyle bir sıkıntılı durum
1: var. Sıkıntılı durum var ama Ada Galatasaray'ın malı kardeşim, tapulu. Çekte. Ha yanlış işletmeciye verdiler, işletmeci kulübü bizim Hıncal abiye göre elinde parmağında oynatıyor, doğrudur. O başka bir şey ama Ada Boğaz'da Ada. Galatasaray'ındır.
0: Doğru.
1: Bu yüzden Sadık Giz'i de burada rahmetle analım. Supi Batur, Supi abi. Çok giderdik yanına, konuşurduk, demeçler alırdık falan filan. Onun da Florya.
0: Bunlar hep önemli kazanımlar. Onu da
1: sonra Ali abi, rahmetli Ali Uras, Profesör Doktor Ali Uras, Supi Batur'un Florya'sını geliştirmiştir.

0: Şimdi benim Ali Sami Yen'e diyecek bir şey yok. Zaten kurucu, onu bir kenara koyduk. Ama hiç kimse darılmasın. Selamlaştığımız, konuştuğumuz hala eski başkanlar da vardır hayatta olan, ama bu dördü bence Galatasaray kulübünde ne derler, en üst locanın sahipleridirler.
1: Sportif başarıdan öte bunları...
0: Sportif başarılar var. Ha.
1: Sportif başarıda mesela Alp Yalman'la Faruk Süren hemen son döneme damga vuran isimler olarak Selahattin Beyazıt'la birlikte... Daha yani bakıyorum şöyle, evet. Şöyle bir inceledim, evet. Çünkü işte Alp Yalman dönemi 90-96 hem lig hem Türkiye Kupası hem Cumhurbaşkanlığı Kupası, yine özellikle basketbol Alp Yalman döneminde ve Galatasaray'ın biraz daha vizyonel olarak açılım yaptığı dönem. Faruk Süren dönemi zaten özellikle futbol anlamında tavan yaptığı Galatasaray'ın hem lig şampiyonluğu hem Türkiye Cumhurbaşkanlığı, UEFA Kupası, Süper Kupa, işte arka arkaya şampiyonluklar, Galatasaray'ın tam anlamıyla pik yaptığı süreç. Alp Yalman ve Faruk Süren, öyle zannediyorum ki onları bu şekilde değerlendirmek lazım.
0: Ama buraya bir noktalı virgül yapayım.
1: Ama deyince amadan önceki her şey boşa gider derler.
0: Hayır,
1: abi.
0: Yok, şimdi onlar tamam sportif başarılarına şapka çıkartır diyecek hiçbir şey yok. Ama Ali Sami Yen Stadı, adı ne? Ali Sami Yen Stadı.
1: Evet.
0: Kaybedilmiştir. Devletindir. Sana bilmem kaç sene kullanma hakkı vermiştir. Sen UEFA kupasını kazandığın zaman, yani Türkiye'de ilk defa bir kulüp, bir takım bir Avrupa kupası kazanıyor.
1: Faruk Süren dönemi orada. Evet,
0: bu muhteşem bir şey.
1: Başkanın da görüntüleri olacak.
0: Bir daha herhangi bir kulübümüz.
1: 96-2001 Faruk Başkan'ın dönemi, evet. De.
0: Şimdi siz otobüsle takımı dolaştırdınız. Bir de Bakırköy'de bir heykel mi ne, bir anıt mı ne, bir şey yapıldı.
1: Çekmece tarafında galiba.
0: Hepsi yani. O kadar. UEFA kupasını kazanmış Galatasaray. Bence sağlıklı bir çalışmayla $500 milyon paranın sahibi olurdu. Artı o Ali Sami Yen Stadı'nı yıkar, yıktırır oraya 50 bin kişilik, attım kafadan, 45 bin kişilik bugünkü stadı oraya yapardı. Kimse de hop niye yıkıyorsunuz, el alemin devletin malını diyemezdi. Çünkü birileri yıktı yaptı devletin malını. Hiç kimse bir şey diyemezdi. Üstelik diğerine de derdin ki ben UEFA'yı kazandım.
1: Ben bu ülkeye kulüpler bazında en önemli
0: Şampiyonlar Ligi'ni kazanacağım getirdim. Arkadaşlar. Stat çok lüks, bu çok eskidi bir stat. Sen devlet olarak bana bak, ben de sana buraya bir... Şimdi söyleyelim açık ve net. Beşiktaş sponsor buluyor, stadını yaptırıyor, muhteşem stadını. Fenerbahçe çeşitli sponsorlar buluyor, o tribünü ona, bu tribünü buna, bu tribünü buna yaptırıyor.
1: Yaptırıyor. Zamanla yayıldı ama...
0: Yaptırıyor.
1: İç dengelerle yapıldı.
0: Hiçbirinin malı değil toprak. Hı hı. Ha, Fenerbahçe'nin malıydı, onu sattı 66'da mı ne? O ayrı hikaye.
1: O da sıkıntılı bir durum ya.
0: Sattı orada. Borcu vardı. Transfer yapamıyordu. Borçlarını ödemiyordu. Elektrik suyu kesilme ihtimali vardı. Bunları çok kişi bilmez. Şimdikiler hele hiç bilmez. Satmak zorunda kaldı devlete. Bir de şu vardı. Dediler ki ya biz maçlarımıza hep gidiyoruz, dışarılarda oynuyoruz. Koca Fenerbahçe'de şuraya bir kendi stadımız olsun, bir stadımızda oynayalım. Ya biz de maçlarımızı dediler, iç saha maçlarımızı. Onun da bir etkisi oldu ve satıldı. Şimdi orada Ali Sami Yen adı Galatasaray orada pekala sponsorlarıyla. Yani bu Beşiktaş bulacak sponsor yaptıracak. Fenerbahçe 4-5 tane sponsor bulacak yaptıracak. Koca 500 senelik lisesi olan koca Galatasaray sponsor bulup o
1: hem
0: stadı,
1: de en önemli başarıyı yakaladığı dönemde.
0: İşte diyorum yani, o dönemde Sayın Faruk Süren hiç alınmasın. Kalkıp gidip de isimlerini de saymayalım burada. Malum büyük ekonomik gücü olan, fabrikaları olan, Türkiye'de bilmem ne bileyim bir sürü şeyleri olan. Hangi kapıyı çalsa ya şu numaralıyı siz yapar mısınız dese. O gittiği kapı yok ya biz yapmayız diyebilir mi UEFA kupasını kazanmış Galatasaray'a? Diyemez. Hemen der yarın başlayalım. Ertesi gün başka bir kapıya gidersin. Basta o ne ya ne demek der. Diyemezler hayır. Çünkü hem Beşiktaş hem Fenerbahçe ortada hiçbir şey yokken. Yani lig şampiyonu zaten siz olursunuz. Başka olan yok. Bir de Trabzon.

0: takımına Bursa. UEFA kupasını kazanmış bir Galatasaray'ın kapıyı çalışı.
1: Dolayısıyla siz o şeye aynı fikirdesiniz Kemal abi. Yani Galatasaray'ın UEFA kupası zaferini, başarısını ekonomik anlamda ya da diğer konularda yapılamadı. Hiçbir şekilde randımanlı bir şekilde şeye, faydaya çeviremediğine inanıyorsun.
0: Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Ben çok Avrupa Kupası maçına gittim. İkili kulüpler maçlarına gittim. Milli Dünya Kupalarına gittim falan. O gün Galatasaray UEFA Kupası'nı 17 Mayıs'ta kazandı yanlış hatırlamıyorsam. 18 Mayıs'ta Galatasaray deseydi ki ey gurbetçi vatandaş, gittim gördüm. Bakın tabii, tabii. Almanya'daki 4 milyon insanın 3 milyonu Galatasaraylıdır. Ben bunu gittim yaşadım.
1: Öyle. Özellikle o 2000'deki o UEFA Kupası, Avrupa'daki başarılar o dönemde o şeyin, jenerasyonun, o yaş grubunun büyük ya, sevgisini kazanmışlardı.
0: Galatasaray'ın Ali Sami Yenen'i biz 50 bin kişilik modern bir stat yapıp orada Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaya oynayacağız. İşte transferlerimiz var planımızda. 100'er mark, 50'şer mark verin Galatasaray'a, o gün 500 milyon dolar parası olurdu bir ayda. Bugün de borcu morcu da hiçbir şey yoktu. Kullanılamadı.
1: Ya onun altı bir kere küçük, minik bir UEFA kupası yaparsın diye hatıra şeyi ya yaparsın. Onu verirsin. 5 mark olur maddi
0: tabii
1: değeri
0: ya,
1: yapımı.
0: Ne ya, neler yapıyor?
1: 50 marka ya da neyse mark diyoruz işte. Biz. O zaman 10 lira olur 100 liraya verirsin. Herkes o imzalı fotoğrafı posteri alır. Ama maddi değeri olmasa da manevi değeri çok büyüktür. İşte bir bizim... Ya bu herkesin aklına gelebilecek bir şey de neden o zaman başka şeylerle uğraştılar herhalde? Başka
0: otobüsü dolaştırdılar. Şampiyon takımı açık otobüsü dolaştırdılar. Bir de Bakırköy'e bir anıt yaptılar. Başka bir şey yok.
1: Vallahi evet.
0: Şimdi Galatasaray başkanlarına gelince hani diyorsun ya o zaman konumuz o.
1: Şimdi bunlar böyle bu başkanlarla konuşunca sen Kemal abi kalıcı eser bırakmak ya da sıçrama yapabilmek adına adım atan o başkanları o kare ası kurdun.
0: Abi,
1: Ali Sami Bey, Yıldırım
0: Ali
1: Beyazıt.
0: Ali Sami Bey o başka.
1: Ali Sami Bey ayrı bir yere koyalım.
0: Ayrı bir yere.
1: Ali Sami
0: Ali
1: Selahattin
0: Sami.
1: Beyazıt.
0: Selahattin Beyazıt. Supi Batur.
1: Supi Batur.
0: Sadık Giz.
1: Evet.
0: Ve Ali Uras. Profesör Doktor Ali Uras. Bak sayıyorum. Ada. Ada. Florya.
1: Riva.
0: Riva. Daha ne sayayım? Ha, bir de bugünkü başkanlarla ilgili de bir şey söyleyeyim.
1: Özhan abiyi de tabii rahmetli Özhan Can abi... Aydın'ı hatırlayalım. Onun da özellikle futbol kamuoyunun daha sıcak ilişkiler, iletişimler kurabilmesi adına özel bir konumu, yeri vardı ama... hani,
0: çok sıcak bir başkandı Özhan Can Aydın, onda, Ergun Gürsoy, Hacı'ya...
1: Rahmetli hatırlayalım ama dediğim gibi belki sportif anlamda ya da diğer konularda... çok fazla kalıcı eser bırakacak zamanı olmadı.
0: Şimdi bu gerideki başkanların önemli katkılarınısa şimdiki 5-6 sene 7-8 sene neyse Galatasaray başkanları Galatasaray'ı sadece futbol takımı yaptılar.
1: Maalesef.
0: Futbol takımı. Basket, voleybol, işte bizim şey çocuk neydi antrenör zavallı o tek başına eşiyle birlikte boğuşup duruyor. Yani saydım biraz evvel Galatasaray'ın kazandığı kupaları Selahattin abi döneminde.
1: Yelkene, yani şurada bakıyorum.
0: Bir kürek.
1: Kadın basketbol, su topu, atletizm, kürek, yelken bunların.
0: Kürek şimdi bir tek Galatasaray'da yaşıyor galiba bildiğim kadarıyla yarışabiliyor. Dereceler alıyor veya ikinci oluyor neyse.
1: Atletizm falan yerinde yerleşiyor zaten.
0: Yok. Ama olmuyor ki. Ha şu. Biz Galatasaray Spor Kulübü değiliz. Enes'iniz Galatasaray Futbol Kulübü olarak adımızı değiştirdik. Ona hiçbir şey demem abi. O da olmaz tabii yani.
1: Ama o zaman bu konuda şimdi yiğidi öldürüp hakkını verelim. Aziz Bey bu konuda doğru iş yaptı o zaman. Onu da hakkını teslim etmek
0: bak,
1: lazım değil
0: yelken
1: mi?
0: Yelken de yelken değil mi yanlış söylemeyeyim şey doğuş hem basketbol hem yelkeni aldı
1: evet.
0: Yani koca Galatasaray kulübünde basketbola sponsor olacak ne o şimdi var bir tane banka mı ne öyle biri değil öyle Galatasaray'ın bir sürü varlıklı insanı

0: var. Şirketlere olan, bilmem bankalara olan. Her neyse, anlamam ben paradan.
1: Lobisi ya, çok güçlüdür
0: canım. Lobisi, yani Galatasaray'ın lobisi gibi lobi var mı? Bütün büyük elçiler ya Senzefli ya Galatasaray liselidir. Filan falan. Yani ama gidip de ya şu bizim voleybolu, ya şu bizim basket erkeği, ya şu bizim basket kadını. Yani bunları yapması lazım başkanların. Yoksa sen otur orada, 11 tane yabancı futbolcuyu al. Bir de sana miras kalmış Riva. Birisi bırakmış. Oradan fayda. Ne o? Biz Galatasaray'ın başkanıyız. Güzel, başkanısınız da koltuk olarak. Ama benim bu saydığım başkanlardan biri değilsiniz. Siz hiç kimse darılmasın.
1: Peki. Galatasaray'ın efsane başkanlarını da böylece hatırlamış Kemal Belgin'in penceresinden kimler nasıl gözüküyor sizlere hatırlatmış olduk. Hemen de devam edelim. Biliyor muydunuz bölümüyle programımız sürüyor efendim. Biliyor muydunuz bölümünde ilk Türk maç spikerini hatırlatacağız sizlere. Çok kolay değil. Çok da eskilere gidiyoruz çünkü. Yakın dönemden, hani televizyon dönemi falan değil bir kere, onu söyleyeyim. Hatta radyonun bile böyle çok sistemli olmadığı bir dönem. Sait Tevfik Çelebi. Yani bir... uzun, hani böyle çok geçmişi, sporculuk geçmişi falan olmamasına rağmen o dönemin en etkili medya organlarından biri olan bir dergiyi, Spor Alemi dergisini çıkartıyor. Yani o dönemin Avrupa'daki emsalleriyle yarışacak bir dergisi. 1922 yılı, değerli izleyenler, o dönemden Cumhuriyet bahsediyoruz. Bile yoktu abi. O dönemden bahsediyoruz. Taksim Stadı'nın işletmeciliğini alıyor. Enteresan bir kişilik. Ve diyor ki ben bu maçları insanlara ulaştırabilmeliyim, buraya gelmeyenlere de diyor. Röportajlar yapıyor. Ardından 30'lu yılların başında da maç anlatımı yapıyor. İşte bakın, maçta bir kayıt cihazı var. Mikrofondan o kayıt cihazı. Şimdi burada kendisinden bir röportaj alıyor futbolcunun. Yani bu gerçekten hiç teknolojik imkanında en düşük olduğu dönemde yurt dışından getirdiği bir takım cihazlarla vesairelerle bu işi yapan Spor Alemi dergisi de doğrusunu söylemek gerekirse 20'li yıllarda o alanda o günün Türkiye'si için Avrupa standartlarında bir dergi ve sonrasında da hem işte Taksim Stadı'nın işletmeciliğini yapıp, ki Taksim Stadı da bizim ilk milli maçımızı oynadığımız stattır.
0: Roman maçı,
1: Gezi Parkı'nın olduğu Roman yerde maçı. Romanya maçı. Ve Türkiye radyolarının da ilk maç spikeridir efendim. Kim? Sait Çelebi, Sait Tevfik Bey. Biz de biliyor muydunuz derken Türkiye'nin ilk maç spikerinin kim olduğunu şöyle bir düşündük. Sait Çelebi'yi, Sait Tevfik Bey'i de böylece anmış olalım.
0: Bir de şey yapalım.
1: İlk maç spikeridir efendim.
0: Gelecek programlarda Suligaran'dan Muhakkar Ekrem Talı'yı.
1: Tamam, hemen notumu arıyorum.
0: Yani onlar da çok, hem Suligaran aynı zamanda FIFA hakemi. Hem hakem, hem spiker, hem spor yazarı. Düşünebiliyor musun?
1: Tamam. Arkası yarın yaptık bu konuya. O zaman son bölüme geliyoruz efendim. Geçmiş zaman olur ki diyeceğiz. Ve bir takıma sizi bir dönemin efsane takımına, bir dönemin Türk futboluna damga vurmuş takımlarından birisine, önemli bir kulübe götüreceğiz. Geçmiş zaman olur ki bölümünde. Efendim, vefa bir semt adı mı? Vefa nedir? Bozasıyla ünlüdür değil
0: tabii
1: mi?
0: Tabii.
1: Şimdi pek taklitler var ama.
0: Bir de lisesi var.
1: Ve lisesi var. Evet. Meşhur Vefa Lisesi. İşte Vefa takımı da zaten 1908 yılında Vefa Liseli gençleri spora yönlendirmek amacıyla, 1908 değerli seyirciler, yani Cumhuriyet'in falan kurulmasından önce Meşrutiyet dönemi. 1908 yılında kuruluyor. Kulübün de bir numaralı kurucusu ve ilk başkanı Sayın Turgut Aktansel. Sonrasında önce Cuma Ligi, 20'li yıllarda Cuma Ligi var. Ardından

0: İstanbul Ligi var. O dönemlerde yani profesyonel lige kadar milli küme denilen şimdiki ligin ilk hali milli küme değil mi?
1: Tabii milli.
0: Kemal abi. O dönemlerde o işte İstanbul Ligi'nde Türkiye şampiyonluğu böyle ikinci, üçüncü sıralarda olan hep zirvede yer alan işte averajla Fenerbahçe'ye kaybetmiş. Galatasaray'a kaybetmiş. Hep böyle zirvede olan bir takım şeyin bugünkü ilk ligin kurulmasına kadar ve ilk milli ligde de yani bugünkü adıyla Süper Lig'de de var Vefa takımı.
1: Şükrü Ersoy bak.
0: Ve sonra da
1: Melih abi vay vay vay neresi bu be?
0: Değil mi?
1: Ha bak en başta yukarıda
0: fotoğrafları.
1: Bak soldan ikinci yukarıda evet. Melih Ilgaz rahmetli Faruk Ilgaz'ın kardeşi o da rahmetli oldu. En sağda tahta bacak İsmet. Kaleci Şükrü Ersoy Fenerbahçe'ye geldi sonra bak. Görüyor musun? Yani bu kör galip Şükrü abinin önünde oturuyor. Görün takıma bak. Ve ben burada Vefa'nın ürettiği ünlü isimleri şöyle bir toparlamaya Garbis, çalıştım muhteşem. Ama dur sayacağım Melih abiyi unutmuşum. Ha, ayıp Şükrü abiyi unutmuşum. Çok ayıp. Sayayım mı sana? Garbis, Niko.
0: Evet.
1: Beştaşlı. Zeki Fener transfer etti santrfor. Nedim babası da eski futbolcuydu rahmetli. Abdülmetin takım kaptanlığı yaptı. Erdoğan benim takım arkadaşım Fenerbahçe takım kaptanı Naci Erdem'in kayınbiraderi Güray. Beştaş'ta da oynadı sonra. Hilmi Kiremitçi Fenerbahçe'ye transfer oldu. Milli takımda defalarca oynadı. Bu Vefa bir şeydi. Tabii ki kör galiple tahtabacak İsmet'i unutmayalım. Bir ne bileyim futbolcu hazinesiydi. Değil öyle mi? Diyebiliriz tabii rahat rahat. Yani düşünemiyorsun ne isimler saydık. Daha ne sayacağız yani? Hele şu fotoğraf. Ben bu fotoğrafı bilsem. Hey gidi Melih abim benim ben. Dişçi Melih aynı zamanda. Diş tabii bir rahmetli.
0: Bir döneme damga vurmuş değil mi? Yani
1: ya.
0: Hiçbir zaman böyle sürekli şampiyonluklar vesaire yok belki ama hep zirvede yer almış. Tabii. Ve hep büyüklerin, büyük takımların oyuncu aldıkları evet. Bir futbolcu fabrikası olmuş.
1: Aynen.
0: Ve işte 1973-74 sezonuna kadar da bir yıl düşüp hemen şampiyon evet. Olup tekrar çıkıyorlar. Sürekli bugünkü adıyla Süper Lig'de olmuş bir takım ama 73-74'ten sonra işte gittikçe düşmüş. Bugün yanılmıyorsam bölgesel amatörde falan herhalde.
1: Yok para yok, pul yok. Bir şey yok. Sattı. Alamadı, yetiştiremedi. Bıraktı işin peşini. Kimse sahip çıkmadı. Şimdi burada isimlerini söylemeyeyim. Bazı sanatçılar var bu okuluna. Bitiren.
0: Çok ünlü isimler
1: İsimler
0: var
1: canım. Var. Hiçbiri şöyle gidip de
0: sanat dünyasından, yani, siyaset dünyasından,
1: bir dakika,
0: basından
1: elinden bir tutup da ya bir dakika arkadaşlar ya bizim koca
0: İşte 1954 yılından Mayıs 1954 evet. Fenerbahçe önce geriye düşüyor sonra beraberliği yakalıyor 20 bin seyirci var. İşte Fenerbahçe'de Burhan, Lefter, Fikret, Naci, Basri falan öyle bir takım.
1: Tabii.
0: Vefa'da Orhan, Fuat, Tarık, Galip, Kaptan, Garbis, İsmet.
1: Tabii.
0: Şey de Garbis İstanbulluoğlu da bu takımın hani adı çok fazla ön plana çıkmamış belki bugünlerde çok hatırlanmayan ama hani milli takımda da oynamış.
1: Tabii.
0: Rum asıllı mı? Şey,
1: tabii Rum.
0: Değil mi?
1: Tabii Rum. Tabii.
0: O da önemli
1: çok
0: figürlerinden biri.
1: Tabii çok iyi topçuydu. Bak şuraya bak. Kör Galip var değil mi?
0: Evet.
1: Takım kaptanı.
0: Fuat.
1: Tabii. Ondan sonra
0: Rahmi.
1: Kazım abi.
0: Rahmi bizim. Deniz Öz'de en çok forma giyen oyuncusuymuş
1: tabii,
0: Vefa'nın.
1: Tabii.
0: En çok
1: Vefa
0: forması giyen. Fenerbahçe'de
1: kimler var? Selahattin Nedim Basri, Naci Melih. Bak Melih abi Vefa'dan gelmedi.
0: Vefa'dan gelmedi
1: değil
0: Görüyor
1: mi? Musun? Fikret Küçük Fikret son senesi. Ondan sonra Mehmet Ali, Tarzan Mehmet Ali.
0: Feridun Burhan.
1: Canavar Burhan ve Lefter. Yani... Bu takımların oynadıkları maçlarda 20-25 bin İnönü Stadı bak yemin ediyorum geceden gelir yatardık.
0: Değil mi?
1: Maçı seyredelim dışarıda kal televizyon falan yok çünkü şimdi o zaman. Gelip orada yatardık atlı polisler kovalardı. Vallahi ya. Çünkü biz o zaman daha genciz mesela büyükler tavla getirirler kağıda oynarlar. Sen ne diyorsun gece 10'dan 11'den sonra sabah...
0: Vefa takımı deyince o Vefa stadını da göz ardı etmemek
1: tabii.
0: Lazım değil mi? Var mı Vefa stadından bir görüntü arkadaşlar onu da verebilirsek. Vefa stadının da
1: işte
0: Türk futbol tarihinde o şu surların olduğu bölüm. Şimdi galiba Karagümrük takımı oynuyor orada.
1: Evet.
0: Bence İstanbul'un
1: Sen

0: Ben semt olarak Karagümrük.
1: Evet tabii Karagümrük semtinin. İşte İstanbul'un çok nadide bir stadı bence. Tarih yani
0: burası.
1: Yani
0: Sayın Cumhurbaşkanı dostum Recep Tayyip Erdoğan'ın da burada işte amatör küme finallerinde oynadığı sahadır o Vefa Stadı. Orada oynanırdı çünkü evet. Maçlar. Yani hale baksana.
2: Ya şuraya bakın.
0: Yukarıya İnanılmaz. Bak yukarıya. Bu yol biliyor musun? Duvarın üstü
1: evet,
0: var ya.
1: Evet evet yol orada, tarafı bu.
0: O yol oradan otobüsler.
1: Bugün de işte, burada tribünler var. Tabii. Karşı taraftaki sur bölümü duruyor.
0: Tabii. İşte biz bu
1: tribünler var şimdi bu bölümde.
0: Bu tribün yapıldıktan sonra şu duvarın altına biz Kaleperovic'le amatör küme işte bir salı günü geldik. Orada seyrettik. O bu tribünün duvara sırtımızı hatta böyle dayar gibi
1: seyrettik. Kulüp binasında şimdi burada. Bu sol tarafa doğru.
0: Tabii.
1: Bu tarafta.
0: Soyunma odası altında.
1: Vefa Stadı da ne futbolcular gördü, ne tarih gördü.
0: Saydığım isimlere baksana. Unuttuklarım varsa beni bağışlasınlar. Ama ne isimler var ya. Neyse Özcan Arkoç'u unuttum. Rezalet. Özcan Arkoç. Bana göre Türkiye'nin en büyük üç kalecisi vardı. Turgay Şeren, Özcan Arkoç, bir de Ali Göztepe'li. Milli takım zaten hepsi. Hı-hı. Özcan Arkoç da Vefa şeyden buluyorlar gidip uzun köprüden Trakya'dan Vefa'ya getiriyorlar. Vefa'da Lefter'in penaltısını kurtardı da Fener öyle transfer etti Özcan Arkoç'u.
1: Dolayısıyla Vefa takımını
0: tabii
1: Özcan stadı, tabii. Özellikle 50'li yıllardan 70'li yılların başına kadar Türk futboluna damga vurmuş o kulübü bir kez daha hatırlamış olduk ama
0: Turgay,
1: şey üzücü ya Turgay, yani bunların tabii, böyle tabii, Turgay Şeren, futbol sahnesinden uzaklaşması üzücü.
0: Teknik direktörlüğünü
1: üzücü.
0: Yaptı. Unut hiç yani yanlış hatırlamıyorsam Turgay Şeren teknik direktörken Vefa son maçta ya küme düşerken kurtuldu ya da ikincilikten birinci lige çıktı. Yani o detay çok
1: zaten bir sene var 60 yılların ortasında küme düşüyorlar hemen tekrar şampiyon olup evet. Çıkıyorlar. Onun dışında o dönem hep olmuşlar
0: şimdi
1: ligde.
0: Bak, Ender'cim Vefa, Karagümrük. Biraz evvel bir resim. Şu ilk resmi alır mısınız? İlk gösterdiğiniz resim.
1: İmzalı
0: Vefa.
1: Fotoğrafı.
0: Hayır bir ikili mücadele.
1: He, onu bırakalım.
0: Yok gösterdiler verdiler bundan evvelki. Bak Rahmi orada kör galibin yanında. Bir göstersinler bir dakika. Bir tane bir estantene gibi bir şey gösterdiniz arkadaşlar bundan evvel. Hayır bu değil canım. Şu takım resmi.
1: Vefa takımının resimlerini verirken bir baksınlar
0: en başta
1: bakalım.
0: Bundan evvel.
1: Neyi söyleyeceksin abi?
0: Şimdi bak orada. Kör galip, vefalı, top ayağında olan. Arkadaki kim? İstanbulsporlu.
1: Hiçbir fikrim yok abi.
0: Kasaboğlu. Hmm. Be fotoğrafa bak be. Onun da yeri kaybettik biliyorsunuz. Atina'da öldü. Adaya getirdiler galiba cenazesini yanlış hatırlamıyorsan. Fotoğrafa bak abi Kasaboğlu.
1: Tarih değil mi?
0: Kasaboğlu ile kör galip. Şu İstanbulspor'u evet. Da bir yapalım be.
1: İstanbulspor'u yapalım.
0: Ama yani hakikaten yapalım. Efsane takım.
1: Şeyi de yapalım. Sulhı Garan'ı da unutmayalım.
0: Sulhı Garan'ın
1: Ekrem Talu'yu da. Onda da arkası yarın diyelim o zaman.
0: Tabii.
1: Tamam.
0: Mesela şey var Eşref abi var Eşref Şefik. Bir dakika kardeşim şu sütümü içeyim devam edeceğim derdi. Maç anlatıyor ha.
1: Peki. Ağzına sağlık Kemal abi. Teşekkür ederiz. Değerli izleyenler size de bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Futbolun geçmişinden bugüne yolculuğumuz devam edecek efendim. Gelecek programda birlikte oluncaya kadar mutluluklar esen kalın.

0: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
1: Vergi dairelerine olan borçların 72 aya kadar taksitlendirilmesine imkan sağlayan düzenlemeden faydalanmak için 31 Ağustos Pazartesi gününe kadar başvuru yapılması önem taşıyor. Düzenleme ile vergi dairesince takip edilen ve 5 Haziran itibarıyla vadesi geldiği halde 16 Haziran'a kadar ödenmemiş kamu alacakları taksitlendirilebiliyor. Gelir, kurumlar, katma değer vergileri, harçlar, trafik para cezası, adli para cezası ve öğrenim kredileri gibi alacaklar bu çerçevede yer alıyor.
0: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.

0: Türksel çözüm gücü bu gençler.
1: Çocuklar, Türksellilerin yanında Türksel çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Türksellinin gücü, Türksel çözüm gücü.

0: okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de. Reklam.
1: A-Spor Radyo.
2: Güzellikler dünyası.
3: Paraf'ın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün 23 Ağustos 2017 yılında milli güreşçimiz Paris'te düzenlenen 2017 Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya aldı. Dünya Şampiyonası'nda kadınlar güreşinde ilk defa final oynadık ve Yasemin Adar dünya şampiyon oldu.
2: Güzellikler dünyası.
3: Paraf'ın katkılarıyla. Reklam.
5: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: A-Spor Radyo. Sporun radyosu.
7: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
8: Vakıfbank daima seninle.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz.

0: Chaos Code Radio. Reklam.
1: Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
1: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyinizi biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
3: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
1: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
6: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Vivo Y21 5G 128 GB

0: herkese hem günaydın hem tünaydın demiş olayım. Hafta sonu, pazar günü belki yeni uyanmışsınızdır ya da daha önceden uyanmışsınızdır. Hepiniz Yaşasın Hafta Sonu programına hoş geldiniz. Ben Demet Gedik, 2 saat boyunca buradayız. Gündemdeki tüm spor gelişmelerine süremiz yettiğince haberlerimizde bakacağız. Yine canlı bağlantılarımız ve stüdyo konuğumuz da olacak bu 2 saat içerisinde. Trendyol Süper Lig diyerek başlamak istiyorum çünkü ikinci hafta heyecanı devam ediyor. İkinci haftayı da yarıladık sayılır. Bugün keyifli karşılaşmalar var ama öncesinde alınan sonuçlara bakalım tabii ki birlikte. Haftayı Cuma günü Galatasaray'ın Erzurumspor Futbol Kulübü deplasmanında kaydettiği 4 golle açmıştık. Galatasaray haftayı 3 puanla tamamladı. Ardından Samsunspor Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti. Arçaçorum Futbol Kulübü Kasımpaşa karşılaşmasında Kasımpaşa tek gol attı ve maçı 3 puanla tamamladı. Dün akşamın en geç karşılaşması da 21.30'da Fenerbahçe ile Tümosan Konyaspor arasında oynanmıştı. Fenerbahçe karşılaşmayı 4-2 kazandı. Bugüne geldik. Saat 19 seansında iki mücadele aynı saatte başlıyor. Trabzonspor İstanbul Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Erzurumspor da Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk ediyor. 21.30'da ise Beşiktaş Korendon Alanyaspor deplasmanında olacak. Göztepe'de Gençler Birliği ile karşılaşacak. Pazartesi günü saat 21.30'da başlayacak olan Kocaelispor Ahmet Sportif faaliyetler mücadelesi ile beraber Trendyol Süper Lig'de ikinci haftada bitmiş olacak. Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında dün Tümosan Konyaspor'la karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler bu karşılaşmada 4 gol kaydetti. Maç 4-2 bitti. Detaylara bakalım. Çobani Stadyumunda Fenerbahçe ile Tümosan Konyaspor karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler 7. dakikada Vedat Muriç'in kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Geriye düştükten 4 dakika sonra Konyaspor Kole ile skor eşitledi. Dakikalar 20'yi gösterdiğinde Fenerbahçe'de Mason Greenwood penaltı vuruşundan yararlanamasa da kaleciden seken topu tamamlayarak topu filelerle buluşturdu. 33. dakikaya gelindiğinde Asensio bu kez sahneye çıkarak skoru 3-1'e getirdi. İkinci yarıya da etkili başlayan Sarı Lacivertliler'de Greenwood 49. dakikada kendisinin 2, takımının 4. golünü kaydetti. 90+4. dakikada Konyaspor'da Deniz Türüç fileleri sarsarak farkı 2'ye indirdi. Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında evinde Tümosan Konyaspor'u 4-2 mağlup etmiş oldu. Karşılaşmanın ardından teknik direktörlerin açıklamalarıyla devam edeceğiz. Önce Fenerbahçe cephesinden İsmail Kartal, sonrasında da Konyaspor teknik direktörü İlhan Palut'un bu karşılaşmayı nasıl değerlendirdiğine bakalım, hatırlayalım.
1: Takım güzel bir reaksiyon verdi ve standardı yükseltti 60 dakikaya kadar. Bizim hedeflerimiz doğrultusunda bu akşamki maçı kazanmamız gerçekten hem camiamız adına hem oyuncularımızın adına güzel oldu hepimiz için. Sonuçta yediğimiz golleri bakacağız. Bunların analizlerini yapacağız. Dediğim gibi gelişmeye daha devam ediyoruz. Daha eksiklerimiz var ve gelişeceğiz. Geliştirmemiz gereken de yerler var. Daha henüz yolun da başındayız ama sonuçta bu akşam kazandığımız için mutluyuz. Şimdi bugünden itibaren Lyon maçına hazırlıklarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Asensio'la göz göze geldik. İşaret etti bana. Ufak bir problemim vardı. Beni çıkart hocam dedi. Biz Asensio'yu sakatlık riski olduğu için oyundan aldık. Sağlık ekibi kendisini muayene etti. Yarınki MR sonuçlarına göre bir sağlık ekibimiz bu konuyla ilgili bir açıklama yapacak. Ederson'a gelince Ederson çok duygusal bir çocuk. Kendisiyle sürekli görüşüyoruz, konuşuyoruz. İki maçtır da güzel bir şey verdi bize. Reaksiyon gösterdi. Güzel bir performans ortaya koydu. Ederson'la ilgili herhangi bir sıkıntımız yok. Her geçen günde tecrübesinden, onun yapmış olduğu kaledeki duruşu ve kurtarışlarıyla da bize güç veriyor. Bunun da farkındayız. Bilinci açık. Herhangi bir problem yok ama bu beyin sarsıntı protokolü 10 gün veya bir 15 gün oynayamama durumu olabilir dediler. Bütün ümidimiz bu turu geçmek tabii ki. Yani rakibimiz bugünkü lig maçında 11 tane oyuncusunu da oynatmayarak tamamen %100 rotasyonla maça çıktı. Maçı da 2-0 kazanmışlar galiba. Biz bugün elimizde bugün maçı kazanan oyuncularımızla birlikte Rotasyon kaç tane oyuncu yapabiliriz? Çünkü sakat oyuncular var. Asensio, işte Talisca'yı dinlendirdik. Bu 10+4 kuralı olduğu için Kerem'in durumu hala belli değil. Eğer bu protokol 10 gün 15 gün oynamaması gerekiyorsa Kerem'i de oynatamayacağız o maçta. Biz gene her şeyden önce oyuncularımız da o maça kadar en iyi şekilde hazırlanıp elimizden gelenin en iyisini yapmaya turu geçmek için oraya gideceğiz. Transfer ekibimiz çalışıyor. Arkaya bir takviyemiz olacak. Kolay değil. 10+4 kralı olduğu için 23 yaş altı oyuncu bulmak, transfer etmek çok zor. Bulduğunuz zaman da bunların maliyeti çok yüksek. Maalesef tabii ki zor ama uğraşıyoruz, çalışıyoruz. Ekip olarak hep beraber yönetimimiz bu konuda bayağı bir uğraş içerisindeler. Dediğim gibi eksiklerimiz var, daha gelişmemiz gereken yerler var ama henüz de daha işin başındayız.
2: Top Fenerbahçe'deyken birinci planımız önde baskıydı, adam adama eşleşerek. Bunu ne zaman yaptıysak sonucunu alabildik. Ama enteresandır, topun baskı yapmadığımız ve kompakt beklediğimiz anlar aslında takımlar için daha kolay savunulacak bölümlerken biz burada inanılmaz müdahalesiz kaldık, paylaşım yapamadık. Topun arkasında kalıp beklemenin belki de yetebileceğini düşündük böyle kaliteli ayaklar olan bir takıma karşı. Bu bizim eksiğimizdi. Buna rağmen de yemememiz gereken golleri yedik. 4-2. Evet, aslında ya iyi sinyaller de aldım açıkçası. 4-2 yenilince bunları söylemekte biraz şey kaçabilir ama geçen haftaya göre takımım sahaya daha sağlam bastı, iyi yayıldı, pozisyonlar buldu ama önde baskıdan da memnunum. Memnun olmadığım tek bölüm topun arkasında savunma yaptığımız zaman, kompakt durduğumuz zamanki vurdum duymaz halimizdi. Çok daha agresif olmalıyız, oyuncularıma da söyledim. Evet, artık çok erken iki maçta puan alamadık. İşte hemen üçüncü maç, artık kazanmamız gereken bir maç modunu çok erken bir şekilde açmış oluyoruz. Haftaya hazırlanıp çok daha agresif bir şekilde iç sahada kazanmak için çalışacağız. Şikrin yani ki %100 fauldü. Yani şeye bakmaya bile gerek duymadım yani. Topa bile bakmadan gitti. Direkt topun geleceği bölgeyi bilircesine saf dışı etti rakip. %100 fauldü. O faul sahada kalabalıkta görülmemiş olabilir. VAR'dan dönebilecek kadar faul müydü ya da kurallar nedir ona çok hakim değilim ama daha tekrarını seyretmeden net bir şekilde topla alakası olmadan rakibini düşürmeye gittiğini gördüm. Tabii kolay değil bunu VAR'dan çağırıp iptal ettirmek. İşte bir hafta önce olanlar oluyor, bilmem ne oluyor tekrar. Kolay değil, fauldü, faul. Net fauldü. Geçen haftaki penaltı da penaltı değildi. Bu arada onu da söylemiş olayım. Öyle penaltı olmaz. Onu da söyleyeyim. Penaltı pozisyonunda top Adil'in eline çarptı. Evet, bunu gördüm. Ama açıklık derecesini gerçekten görmedim. Ama ona kesinlikle bir şey diyemem. Penaltı olabilir. Hiç haberim yok. İnan yani oldu ve olmadı diyemem. Gerçekten hiç haberim yok. Zaten bir Başakşehir'den haberim olmuştu. Gerçekleşmedi. Onun dışında yönetim kurulumuz, futbol şubemiz, hocam Adil için bir plan yapalım, her an gidebilir, alternatiflerine bakalım gibi hiçbir görüşme benimle yapmadılar.
0: Bir sıcak gelişme ekranda değerli izleyenler. Dün oynanan Konya Spor karşılaşmasında Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu 54. dakikada da sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Ve kontrollü maçta hastaneye kaldırılmıştı, hatırlarsınız. Kafa travması şüphesi sebebiyle hastaneye kaldırılmıştı. Fenerbahçe kulübünden de bu sakatlığa dair bir açıklama geldi 10 dakika önce. Kontrollü maçta çekilen tomografisinde oyuncunun herhangi bir bulguya rastlanmadığı söyleniyor. Herhangi bir sorun olmadığının altını çizmiş Fenerbahçe ve sağlık ekibinin takibi doğrultusunda da tedbir amaçlı olarak bugün de hastanede geçireceği bilgisi de yer alıyor. Tekrar geçmiş olsun diyelim Kerem Aktürkoğlu'na. Şimdi tekrar sizi dün akşama götürelim. 90+1 programında A Spor yorumcusu Mustafa Çulcu Fenerbahçe Konya Spor karşılaşmasının tartışmalı pozisyonlarını yorumladı. Bakalım bir buna.
3: Şikrinyar'ın bir müdahalesi var, o faul gerektirir mi diye kafalarda soru işareti kalmasın. Şimdi Melih o 77 numaralı oyuncu. Melih de topa koşuyor. Skriniar da koşuyor değil mi? Bir kere top ön bölgeye kesilmiş. Kısa gelmiş top.
4: Evet, kısa gelmiş.
3: Bir kere hadise arka tarafta. Bir kere bunu ayık tutalım. Hı-hı. Eğer sorun yapacaksak arka tarafta temas. Skriniar'ın bir teması var. Lakin öndeki oyuncu da koşu halinde, Skriniar da koşu halinde itiyormuş gibi insanların bir algısı oluşabilir. Temas var, faul yok.
4: 15 Greenwood'un kafa vuruşunda top Adil'in eline çarpıyor. VAR'ın uyarısı geliyor.
3: Şimdi burada her iki oyuncu da kafaya çıktılar. Önde Greenwood kafayı vurduğunda arkadaki Adil beklenmedik top dediğimiz bu top. Kol da kafaya çıkarken bu şekilde açılır. Bu doğal.
4: Açmak zorundasın kolu.
3: Başka türlü yukarı hazır olda çıkamazsın. Bu doğal. Geçen haftaki kolla bu kol nasıl çok
4: orada
3: büyük fark var.
4: Adam yerdeydi tabi.
3: Açık görüyor.
4: Tabii.
3: Kol burada sakınmıyor kolunu. O penaltıydı. Bu değil.
0: Fenerbahçe forması giyen Jadon Osterwold İtalya ekiplerinden Roma'ya transfer oluyor. İki kulüp oyuncunun şarta bağlı satın alma maddesiyle kiralanması konusunda prensipte anlaştı. Osterwolde'nin kontratına dair son detaylar görüşülüyor. Hollandalı futbolcu Lyon deplasmanı öncesi takımla vedalaşıp Roma'ya gidecek. Geçen sezon Fenerbahçe'de 47 maça çıkan Osterwolde 1 gol 1 asist katkısı yapmıştı. Gelelim günün önemli karşılaşmalarından birine. Beşiktaş'tan bahsedeceğiz. Sezona gerçekten siyah beyazlılar çok iyi bir başlangıç yaptı. 6 resmi karşılaşmanın 6'sını kazanarak Beşiktaş hiç gol yemedi. Bu akşamki hedefte kuşkusuz 7'de 7 olacak. Beşiktaş Korendon Alanya Spor'la bu akşam saat 21.30'da karşı karşıya gelecek.
5: Beşiktaş seriyi Alanya'da sürdürmek istiyor. Sezona oynadığı 6 resmi maçı da kazanarak başlayan siyah beyazlılar, Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Korendon Alanya Spor'a konuk olacak. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde Midtjylland ve Hradec Králové'yi ikişer kez mağlup ettikten sonra ligin ilk haftasında Eyüp Spor'u 1-0, hafta arasındaysa Kauno Žalgiris'i 3-0 yendi.

Beşiktaş Alanyaspor'u da mağlup etmesi halinde ligde 2'de 2 yapacak ve bu sezon üst üste 7. galibiyetini alacak. Siyah beyazlı ekipte yeni transfer Dušan Vlahović de gözlerin çevrileceği isimlerden biri olacak. Kauno Žalgiris karşısında 60. dakikada oyuna giren Sırp Yıldız, görev verilmesi halinde Süper Lig'de ilk kez Beşiktaş formasını giyecek.

Felix Udokai, Amir Hacı Ahmetoviç ve Mustafa Erhan Hekimoğlu Alanyaspor maç kadrosunda yer almıyor. Beşiktaş'ın bu sezon attığı 9 golde 6 farklı futbolcunun imzası bulunuyor. Orkun Kökçü 3 golle takımının en skorer ismi olurken Václav Černý 2, Rashica, Semih Kılıçsoy, Yong Guo ve Amir Murillo birer gol kaydetti.

0: Sezona Gaziantep Futbol Kulübü deplasmanında 1-1'lik beraberlikle başlayan Alanyaspor'sa Beşiktaş karşısında ilk galibiyetini almayı hedefliyor. İki takım arasında geride kalan 20 maçta Beşiktaş'ın 10, Alanyaspor'un 4 galibiyeti bulunuyor. 6 karşılaşmaysa berabere tamamlandı. Ancak Beşiktaş'ın Akdeniz temsilcisine karşı son dönemdeki karnesi dikkat çekiyor. Siyah beyazlılar Alanyaspor'la oynadığı son 6 lig maçında galibiyet alamadı. Beşiktaş rakibi karşısındaki son lig galibiyetini 2022-2023 sezonunun ikinci yarısında 3-0'lık skorla elde etti. Alanya Oba Stadı'nda oynanacak Alanyaspor Beşiktaş maçı saat 21.30'da başlayacak. Mücadeleyi Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.
1: Beşiktaş'ta bu akşam hedef 7'de 7 olacak dedik. Bir başka hedef nedir peki? Transfer tabii ki. Transfer dönemi devam ediyor. Siyah beyazlıların da ekleme yapmak istediği bölgeler var. Kanat bölgesi bunlardan biri. Son olarak gündeme gelen isim Frosinone'de oynayan Fares Gecemis. Beşiktaş oyuncuyu kadrosuna katmak için kulüple görüşmelere başladı.
2: Beşiktaş sağ kanat takviyesi için Fares Gecemis'e yoğunlaştı. Žalgiris maçının ardından transfer çalışmalarına hız veren yönetim 23 yaşındaki Cezayirli futbolcuyu kadrosuna katmak için girişimlerini sıklaştırdı. Daha önce Gecemis için Monaco'nun gerisinde kalan siyah beyazlılar oyuncunun menajeriyle yaptığı görüşmelerin ardından transferde önemli mesafe kat etti. Kariyerine Türkiye'de devam etme fikrine daha önce mesafeli yaklaşan Gecemis'in son görüşmelerin ardından Beşiktaş seçeneğini daha ciddi şekilde değerlendirmeye başladığı öğrenildi. Oyuncu tarafının ise Beşiktaş ve Monaco'ya şu anda eşit mesafede olduğu belirtildi. Siyah beyazlı yönetim Gecemis'in kulübü Frosinone ile de pazarlıklarını hızlandırdı. Beşiktaş'ın İtalyan ekibine 12 milyon euro bonservis teklif ettiği öğrenildi. Frosinone ile Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Gecemis'in güncel piyasa değeri 7,5 milyon euro olarak gösteriliyor. Beşiktaş'ın oyuncuya Monaco'dan daha iyi şartlar sunduğu ve transferde gözlerin Gecemis'in vereceği karara çevrildiği belirtiliyor. Transferin önümüzdeki hafta içinde netlik kazanması bekleniyor.
1: Beşiktaş'ta transfer beklenen bölgeler, kanat bölgesi tabii ki ilk sırada yer alan noktalardan biri ki az önce Gecemis'ten bahsettik. Orta sahaya geçelim. Newcastle United forması giyen orta saha oyuncusu Joe Willock'un transferi için siyah beyazlar İngiliz ekibiyle görüşüyor.
0: Beşiktaş Joe Willock transferi için ısrarcı. Siyah beyazlar 27 yaşındaki İngiliz orta saha oyuncusuyla kişisel şartlarda anlaşma sağlarken futbolcunun kulübü Newcastle United'la pazarlıklara devam ediyor. İki kulüp gerçekleştirilen görüşmelerde henüz ortak noktada buluşamadı. Beşiktaş ve Newcastle United'ın beklentisi arasında 7 milyon euroluk bir fark bulunduğu belirtildi. Beşiktaş yönetimi teknik heyetin mutlaka kadroda görmek istediği Willock için aradaki farkı azaltmak ve transferi sonuçlandırmak istiyor. Futbolcunun menajerliğini üstlenen annesi Sara Willock'ın da oğlunun Beşiktaş'a transfer olabilmesi için çaba harcadığı ifade ediliyor. Merkez orta saha, sağ açık ve 10 numara pozisyonlarında oynayabilen Willock'ın Newcastle United'la sözleşmesi gelecek yıl sona erecek. Willock geçtiğimiz sezon Newcastle formasıyla tüm kulvarlarda 39 karşılaşmada görev yaptı. İngiliz oyuncu bu maçlarda 1 gol 3 asistlik katkı sağladı.
1: Trendyol Süper Lig'de bu akşam saatler 19'u gösterdiğinde Trabzonspor Başakşehir takımıyla karşı karşıya gelecek. Bordo Mavililer ilk hafta aldığı puan kaybını bu hafta bakalım unutturacak mı?
3: Trabzonspor gözünü sezonun ilk galibiyetine dikti. Bordo Maviller Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında İstanbul Başakşehir'i konuk edecek.

0: Ligin ilk haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda 1-1 berabere kalan, UEFA Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında ise evinde Ferencvaros'a 1-0 mağlup olan Fatih Tekke'nin ekibi Başakşehir'i yenerek sezonun ilk galibiyetini almak istiyor. Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Okay Yokuşlu, Batago ve Folcarelli karşılaşmada forma giyemeyecek. Sezona Kocaelispor galibiyetiyle başlayan İstanbul Başakşehir ise Trabzon deplasmanından 3 puanla dönerek ligde 2'de 2 yapmayı hedefliyor. İki takım Trabzon'da oynanacak karşılaşmayla Süper Lig'de 37. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 36 maçta Trabzonspor 15, Başakşehir 10 galibiyet alırken 11 karşılaşma berabere sonuçlandı. Bordo Maviler bu maçlarda 54 gol attı, kalesinde 42 gol gördü. Trabzon'daki 18 karşılaşmadaysa Trabzonspor 6 galibiyet, 4 mağlubiyet aldı. 8 mücadelede taraflar sahadan birer puanla ayrıldı. İki takım arasında geçen sezon Trabzon'da oynanan son maçta 1-1 berabere tamamlandı. Trabzonspor Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde Başakşehir'e karşı 5. maçına çıkacak. Bordo Maviller Tekke yönetiminde ligde oynadığı 3 karşılaşmada 2 galibiyet ve 1 beraberlik alırken Ziraat Türkiye Kupası'ndaki tek maçtan da galibiyetle ayrıldı. Papara Park'ta oynanacak karşılaşma saat 19'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek.
1: Trabzonspor Trendyol Süper Lig'de ilk hafta Kasımpaşa ile karşı karşıya gelmişti. Beraberlikle bitti bu maç. Sonrasındaki Ferencvaros mücadelesi de mağlubiyetle sonuçlandı. Bu iki karşılaşmada aslında performansını yüksek olmasını beklediğimiz bir isim vardı. Paulo Nacho. Ancak sezonu oldukça sessiz başladı oyuncu. Trabzonspor teknik heyeti ve futbolcular da oyuncunun eski formuna kavuşması için çaba sarf ediyor.
0: Paulo Nacho yeniden yükselişe geçmek istiyor. Trabzonspor'da geçen sezon ligdeki son 6 maçta ağları havalandıramayan Nijeryalı golcü bu sezonsa Kasımpaşa karşısında gol sevinci yaşayamadı. Nacho UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Ferencvaros'la oynanan ilk maçta da önemli fırsatlar yakalamasına rağmen skor üretemedi.
2: Salah merkezde, Saviolo, oldu açı, top direkten döndü, Salah vurdu kafayı, savunma orada.
0: Trabzonspor formasıyla son gollerini Konyaspor'la oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalinde kaydeden 32 yaşındaki futbolcunun moralini yükseltmek için teknik ekip ve takım arkadaşları devreye girdi. Teknik direktör Fatih Tekke ve yardımcıları golcü oyuncunun motivasyonunu yükseltmek için sürekli görüşmeler yapıyor. Takımın deneyimli isimleri Savic ve Salah'ın da Nijeryalı futbolcuyla birebir görüşüp moral vermeye çalıştığı belirtildi. Geçen sezon Trabzonspor formasıyla 31'i ilk 11'de olmak üzere 36 maça çıkan Onaçu, 26 gol 2 asistlik performans sergilemişti. Ligde 22 gol kaydeden deneyimli oyuncu gol krallığında zirveyi Başakşehirli Eldor Şomurodov'la birlikte paylaşmıştı.
1: Trabzonspor Muhammed Salah transferinin ardından bir flaş ismi daha Trabzon'a getirmek istiyor. Bordo Maviller Brezilyalı orta saha oyuncusu Fabinho'yu kadrosuna katıyor. Karadeniz ekibi El Ittihad'dan ayrılan 33 yaşındaki futbolcuyla Prensip'te anlaştı. Trabzonspor yönetimi Fabinho'yu Portekiz'den İstanbul'a getirmek için uçuş planlamasını da yaptı. Geçen sezon 44 maça çıkan tecrübeli oyuncu 3 gol 4 asist kaydetti. Trendyol Süper Lig'de ikinci haftayı Cuma günü oynanan Erzurumspor Futbol Kulübü Galatasaray karşılaşmasıyla açmıştık. Galatasaray da sezonun ilk galibiyetini bu karşılaşmayla birlikte aldı. Bu mücadelede tabii ki öne çıkan oyuncular vardı. Osimhen bunlardan biri. Yunus ve Şalai takımdaki bu sezon ilk gollerini attı. Yeni transfer Leslie Ugochukwu da bu mücadelede bir ilki yaşadı.
0: Galatasaray Erzurum'dan 3 puanla döndü. Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Erzurumspor Futbol Kulübü'ne konuk olan Sarı Kırmızılar rakibini Roland Şalay, Yunus Akgün ve Victor Osimhen'in 2 golüyle 4

0: 2-0 mağlup etti. Çorum Futbol Kulübü ile 2-2 berabere kalarak başladığı sezonda ilk galibiyetini alan Okan Buruk'un ekibi puanını 4'e yükseltti. Sarı Kırmızılılar da deplasman geleneği de sürüyor. Son 6 sezonda da Süper Lig'de çıktığı ilk deplasman maçını kaybetmeyen Galatasaray, ilk dış saha karşılaşmasından puan alamadığı son sezonu 2019-2020 sezonunda Denizli Spor'a karşı 2-0'lık skorla yaşadı. Sarı Kırmızılılar bu süreçte 5 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Galatasaray, Okan Buruk'un göreve başladığı 2022-23 sezonundan bu yana Süper Lig'e o sezon yükselen takımlara karşı 22 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 69 puan topladı ve bu alanda ligin en başarılı takımı oldu. Sarı Kırmızılı takımın Macar futbolcusu Roland Şalay'ı bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı. Galatasaray'da 3. sezonunu geçiren 29 yaşındaki futbolcu 59. Süper Lig maçında 4. kez fileleri havalandırdı. Şalay'ın attığı son 3 golü de dış sahada kaydetmesi dikkat çekti.
1: Şalay baktı kaleye. Şalay vurdu gol!
0: Yunus Akgün de bu sezon 2. Süper Lig maçında ilk kez ağları havalandırdı. Takımını 2-0'lık üstünlüğe taşıyan golü atan Yunus, Galatasaray formasıyla 149. resmi müsabakada 28. golünü kaydetti. Galatasaray'ın İngiliz ekibi Burnley'den kiraladığı Leslie Ugochukwu ise sarı kırmızılı formayı ilk kez resmi bir maçta giydi. Ugochukwu, Erzurumspor müsabakasının 66. dakikasında Mario Lemina'nın yerine oyuna dahil oldu. Üst üste 5. şampiyonluk hedefiyle mücadele ettiği Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray 29 Ağustos Cumartesi günü Göztepe'yi konuk edecek. Galatasaray'da Victor Osimhen sezona harika bir başlangıç yaptı. İlk hafta oynanan Çorum Futbol Kulübü maçında 2 gol kaydetmişti. Cuma günkü Erzurum Futbol Kulübü karşılaşmasında 2 gol 1 asiste ulaştı. Ve şimdiden 4 golü var ve Galatasaray tarihine de geçmeyi başardı.
2: Victor Osimhen Galatasaray tarihine geçti.

0: Sarı Kırmızılı ekibin Nijeryalı Yıldız'ı 4-0 kazanılan Erzurumspor Futbol Kulübü maçına 2 gol ve 1 asistle damga vurdu. Ligin ilk haftasında Çorum Futbol Kulübü'ne 2 gol atan Osimhen, Erzurumspor karşısında da duble yaparak bu sezonki gol sayısını 4'e çıkardı. 27 yaşındaki golcü Yunus Akgün'ün skoru 2-0'a taşıdığı golde ise asist yapan isimdi. Osimhen, Mario Jardel'den bu yana bir Süper Lig sezonunda oynadığı ilk iki maçta 4 gol ve üstünde gol atan ilk oyuncu oldu. Osimhen'in Süper Lig'deki gol serisi de dikkat çekiyor. Geçen sezonun 15. haftasında Samsunspor maçıyla başlayan süreçte 14 kez forma giyen yıldız futbolcu sadece 2 karşılaşmayı gol atamadan tamamladı. Bu 14 maçlık dönemde 16 gol atan Osimhen, gol kaydedemediği 2 karşılaşmada da asist yaparak skor katkısı verdi. Nijeryalı yıldız Erzurumspor maçındaki golleriyle Galatasaray tarihinin en golcü yabancı oyuncuları sıralamasında da 3.'lüğe yükseldi. Sarı kırmızılı formayla 74 resmi maça çıkan Osimhen 63 gole ulaştı ve 61 gollü Milan Baroş'u geride bıraktı.
1: Baroş Alper hareketlendi, çağlarda okudu. Şimdi Osimhen ceza alanında, Osimhen! Toparlarda gol! Derbide Galatasaray 1-0 öne geçiyor.
0: Galatasaray tarihinde en fazla gol atan yabancı oyuncu 77 golle Mauro Icardi. İkinci sırada ise 72 golle George Hagi bulunuyor. Osimhen 4 golle başladığı yeni sezonda Galatasaray tarihindeki yerini de yukarı taşımaya devam ediyor.
2: Galatasaray'da Victor Osimhen'in muhteşem performansından bahsediyoruz ama şöyle baktığımızda Osimhen'in arkasındaki ikinci forvet isim ya da üçüncü forvet isim kim olacak? Bu sorgulanıyor şu anda ve transfer döneminde de tabii ki golcü isimleri burada sıklıkla anıyoruz. Gündeme gelen son isim Ermedin Demirović oldu. Stuttgart cephesinden de oyuncu ile ilgili bir açıklama yapıldı.

0: Galatasaray'da forvet transferi için adaylardan biri de Ermedin Demirović. Stuttgart teknik direktörü Sebastian Hoeneß, sarı kırmızılı takımla anılan 28 yaşındaki Bosna Hersekli golcünün geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. Hoeneß, bir teknik adam olarak elbette kadroda tutmak isterim. Ermedin Demirović iyi bir profesyonel ve attığı gollerle bize katkı veriyor. Ancak dikkate alınması gereken bu işin mali boyutu. Neler olacağını hep birlikte göreceğiz, dedi. Alman basınındaki haberlere göre Stuttgart, finansal açığını kapatmak için Demirović veya Elkan Ustam birinin satışına onay vermeyi planlıyor. Santrfor dışında her iki kanatta da oynayabilen Demirović'in sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. Geçen sezon Stuttgart'ta 49 karşılaşmada 17 gol 4 asist üreten futbolcu, Bosna Hersek milli takımında da 44 karşılaşmada 4 gole imza attı.
1: Süper Lig'in ikinci haftasında Çorum Futbol Kulübü konuk ettiği Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup oldu. Oynanan bu karşılaşmanın ardından da teknik direktörler mücadeleyi değerlendirdi.
2: Tabii kendi belli planlarımız var. Bugün elimizdeki mevcut oyuncularla beraber ortaya bir vizyon koydu kulübümüz. Kazanmak çok önemli. Kaybetmeyi öğretmek bu genç oyunculara çok önemli. Onların gelişimine sebep olmak çok önemli. Bizim için esas olan bunlar. Tabii ki rekabetçi bir yapımız var. Memleketimizde bunu herkes biliyor. Kazanmaya, oynamaya devam edeceğiz. Kolay olmayacak. Böyle maçlar çok oynayacağız. Savunmayı iyi beceren bir takımımız var. Ön alanda da kullanabileceğimiz çok yetenekli oyuncularımız vardı. Buraya 2-3 eksikle geldik. Vizyonumuza uygun da biz elimizden geldiğince ben ve teknik ekibim hareket etmeye çalışıyoruz. Oyuncularıma gerçekten teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Topun karşısında çok sert, disiplinli, hiçbir an olsun bırakmadılar. Karşılarında iyi bir takım vardı çünkü.
3: Oyuna, topa sahip olma ki hepiniz belki bakmışsınızdır istatistiksel anlamda da. Futbolda veriler size her zaman bir şey söyler ama tabii ki skoru alamazsanız çok bir önemi kalmaz. Dolayısıyla biz bugün iyi oynayarak kaybettik. Bence oyunun momentumu tam anlamıyla bizdeydi. Eksik kaldığımız tek bence problem, üçüncü bölge girişlerinde sonuçlandırmalarda ya da final paslarında eksikliklerimiz vardı. Tabii ki bunu izleyeceğiz, bu maçı izleyeceğiz. Bu maçta elde edeceğimiz eksikliklerimizi göreceğiz ve ona göre de bir plan yapacağız. Önümüzdeki hafta biliyorsunuz ki daha zor bir maç bizi bekliyor. Yine zor bir deplasmanda oynayacağız. Bu maç geride kaldı.
1: Samsun Spor Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup ederek 3 puanla tanıştı.
4: We wanted to play on a counter attack. It's not today was not the aim.
5: Bugün almış olduğumuz galibiyet çok önemli, çok kıymetli bir galibiyetti. Belki futbol anlamında kusursuz bir, süper bir futbol oynamadık ama planımızda zaten bugün kontra atakla oynamaktı. Tabii beklediğimizden daha az topla oynadık. Daha fazla topa sahip olmamız gerekiyordu ama takım halinde çok iyi bir iş çıkardığımızı söyleyebiliriz. Zaten genç oyuncularımızla bu galibiyeti almış olmamızda çok ama çok kıymetliydi. Zaten kulübeye baktığınızda ne kadar genç bir takıma sahip olduğumuzu da görebilirsiniz. Tabii gol yemeden bu karşılaşmayı tamamlamak da çok çok önemliydi. Defansif anlamda da takım halinde çok doğru işler yaptık. Belki rakibimiz yaklaşık %69 oranıyla topa sahip oldu ama biz de bugün kazanmak için ne gerekiyorsa aslında onu yaptık. Elbette ki gelecekte çok daha iyi bir futbol oynamamız gerektiğini de biliyoruz. Ama bugün galip gelmek çok önemliydi.
6: Kendi tarafımdan söylenecek fazla da bir şey yok. Dediğim gibi çok kötü oynamadığımız ama Samsun'un kalecisine Okan'ı, Samsun'un savunma iştahını bence aşamadığımız bir maç. Bugün itibariyle bu dosyayı burada kapatacağız. Yarından itibaren haftaya Gaziantep maçı hazırlıklarımıza başlayacağız. Samsun takımı dediğim gibi onlar iyi mücadele ettiler. Savunma iştahları yüksekti. Kalecileri çok iyi oynadı. Onları da tebrik ediyoruz. Komşu şehrimizi. Ligin kalan bölümünde de başarılar diliyoruz.
1: Yaşasın hafta sonu programına bir Teams bağlantısıyla devam edeceğiz. Taner Karaman bugün bizlerle birlikte. Trendyol Süper Lig'de dün akşam oynanan Fenerbahçe-Konyaspor karşılaşması üzerinde konuşacağız. Tabii ki diğer konulara da değineceğiz. Hoş geldin Taner. İyi hafta sonu, iyi pazarlar ve iyi sabahlar dilerim. Nasılsın?
7: Teşekkür ederim sevgili Demet. Herkese selamlar, sevgiler, saygılar, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ederiz. Hemen Fenerbahçe'nin performansıyla değerlendirerek başlayalım istersen. Dün 4 gol attı Sarı Lacivertliler. 2 golde 7. Dünkü performans açısından nasıl bir Fenerbahçe, nasıl bir Konyaspor gördün?
7: Şöyle sevgili Demet, birincisi seninle geçtiğimiz dönemlerde yaptığımız birçok programda yakınen şahit olduğumuz bir senaryo vardı. Takımlarımız Avrupa arenasındaki müsabakaların öncesi sonrası karşılaşmalarda genellikle vites düşürürler zaten. Fenerbahçe vitesi düşürmesine rağmen skor bulmayı başardı. Çok yetenekli ayakları var. Yetenekli ayaklarıyla skoru bulmayı başardı ve evet, oyunun üstüne konulması gerekiyor mu? Gerekiyor. Fakat özellikle böylesine bir rövanş karşılaşmasının öncesinde oynanmış bir lig maçında da ben Fenerbahçe'nin evinde oynasa bile oyun kalitesini çok dert edercesine oynamasını beklemiyordum. Ben ideal oyunun sahaya yansıtıldığı kanısındayım. Fenerbahçe için alınmış bu skor, üstelik 4 gollü gelen bir skorda bence hem atan oyuncular için, ki Greenwood bunlardan iki tanesini atmayı başardı. Keza evet, Asensio'nun da bundan sonrasında daha çok ilk 11'de olmasını beklediğim bir oyun var. İşin finalinde Avrupa arenasında bu denli kritik bir maça çıkacak olan bir Fenerbahçe'nin öncesini ligde kazasız geçirmesi ve 3 puan alması bence önemliydi. Oyun kalitesi mutlaka yukarıya gidecektir. Daha fazla 3. bölge oyunu elbette oynamaya çalışacak Fenerbahçe. İlk maçta Lyon karşılaşmasında değerlendirmem şu olmuştu. Fenerbahçe takımının rakibini bu denli fazla ceza sahası içinde buluşturmamasına dönük adım al. Tutması gerekiyor diyorduk. Bu maçta bence iyi frenlendi ama daha fazlasına sezon içerisinde gerek olacaktır. Şimdi tabii odaklanılması gereken şey biraz daha Avrupa müsabakası. Evet. Bu oyunun biraz daha üstü muhtemelen Avrupa'da oynanacaktır ve Fenerbahçe'nin istediğinde alacağını düşünüyorum.
1: Dünkü karşılaşmada savunma hattında Semedo Şikrinyar, Ake ve Archie Brown vardı. Çoğunlukla tabii ki bu dörtlüyü tercih ediyor teknik direktör İsmail Kartal ama sezona baktığımızda ligin ilk karşılaşmasında Fenerbahçe bir gol, dün oynanan maçta iki gol ve Lyon ilk karşılaşmasında da bir gol yedi. Sence savunmada herhangi bir problem göze çarpıyor mu?
7: Bu oturan takım sinyali aslında sevgili Demet. Yani ilk maçta 50 kez Fenerbahçe ceza sahasının çevresinde olan bir Lyon görmüştük. Burada 20 küsür kez, 24 diye hatırlıyorum, yine Konyaspor'un bu girişlerini gördük ve o çevrede toplu oynadılar. Doğal olarak rakibi bu denli yaklaştırdığınız bir oyunda bu yeni yapılanan savunmalarda. Çünkü bakın şimdi Fred'le yollar ayrıldı. Fred'le yolların ayrılması yabancı kuralı olmasaydı gerçekten Fenerbahçe'nin bir planı olur muydu diye düşünüyorum. Bence olmazdı. Geliyorum diğer taraftan savunma hattıyla alakalı da bu yeni yapılanmayla beraber Fenerbahçe'de bir değişim var ve bu değişimler genellikle tabii ki sancılı olur. Ve oturabilecek bir oyun içinde zamana ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Bir sorun yok, sadece bir geçiş süreci. Özellikle bu geçiş sürecini savunma toparlarken hücum oyuncularını ya da işte Greenwood gibi, Asensio gibi, Kalişka gibi oyuncuların skorla savunmanın oturduğu döneme destek sağlaması bence kıymetli. Eğer hücum bu oyuna destek sağlayamıyor olsaydı eğer, savunmadaki bu geçiş dönemi sancıyla sonuçlanabilirdi ama hücum skor performansı ürettiği için bence savunmanın toparlanması için Fenerbahçe ideal zamanda buluyor. Ben bir problem görmüyorum. Sadece bir geçiş dönemi sebebiyle Fenerbahçe'nin savunmada evet verdiği pozisyonlar var ama özellikle kaleci Ederson'un son maç performansları bu karşılaşmada da keza öyle. Savunma hattında daha iyi olacağı günler muhtemelen olacak.
1: Ederson'un da dünkü performansının ardından çoğunlukla şu yorumları gördüm. Yeni bir transfer edasıyla sezona artık net bir başlangıç yaptı gibi duruyor Ederson. Ne dersin?
7: Çünkü demek bunu ifade ettik birçok kez. Ederson'un kötü bir kaleci olma ihtimali var mı? Yok. Yani bu kadar üst seviyeden gelmiş bir kaleci eğer sizde performans olarak belli bir dönemlerde düşüş yaşıyorsa bunu belki de kaleci performansından ziyade oyunun tarzına ya da onunla oynayan savunmacı oyuncularının oynama tarzına bağlamak sanki biraz daha isabetli olurdu. Bence Ederson'daki bu iğmenin En büyük sebebi de savunma dörtlüğü yakaladığı görece uyum gibi geliyor bana ve ilerleyen dönemlerde de bu performans biraz daha yukarıya gidecektir. Çünkü Fenerbahçe takımının istikrarla alakalı kendisini toparlaması gerektiğiyle ilgili geçtiğimiz yıllarda veriler vardı zaten. Ve eğer kalan haftalarda şu ana kadar yakaladığı o savunma istikrarı ve kalede ile alakalı dönem dönem Mert gibi isimler

0: gördük ama kale istikrarını sağlamayı sürdürürse tahmin ediyorum ki bu performanslar da daha sürdürülebilir olacaktır.
1: Dünkü karşılaşmadan Anderson Talisca kadroya dahil edilmedi. Hatta dahil edilmediğini öğrendiğimiz anda acaba bir transfer mi gerçekleşecek diye düşünmüştük. Ama sonrasında Fenerbahçe Kulübü bir açıklama yaptı. Ve yabancı sınırından dolayı kadro dışı kaldığını söylediler. Ama tabii şöyle baktığımızda da sezon içerisinde en çok gol kaydeden oyuncu ve gol aksiyonları çok etkili bir Talisca'da izledik. Sen maç öncesinde bu kararı eleştirmiş miydin ve maç sonrasında ne düşündün? Değişti mi fikrin?
0: Şöyle tabii Talisca gibi bir isim olunca teknik anlamda bakınca tahtaya böyle ilk yazacağın isim gibi insan zihnine gelir. Son dönemlerdeki performansı da aynı zamanda bunu gösteriyordu. Ama bir diğer taraftan da o açıklamanın içerisinde küçük bir nüans var, Lyon karşılaşması. Yani burada Avrupa arenasındaki müsabaka, uzun süre oyuncunun oynamış olması, biraz dinlendirme ihtiyacı, belki yaralanma riskiyle alakalı elde olan bazı veriler oyuncunun kenarda kalmasını gerektirdiyse ki bunların hepsi teknik heyetin elinde olan raporlardır diye düşünüyorum. Çünkü Talisca gibi bir gol ayağını tabii ki de kadronun bütününden almak her teknik direktörün de almak isteyeceği bir risk değil. Eğer elinde hocanın belli raporlar varsa bunu tercih etmiş olabilir. Saygı duymak lazım. Ve Fenerbahçe gibi bir seviyedeki bir takımın da elbette böylesine kararlar alırken de altını doldurarak aldığı kanısındayım. Ve ben açıkçası evet normal şartlar altında Talisca belki 11 tahtasının ilk yazılan ismi olabilir. Ama eğer Lyon karşılaşması, burada Konya maçı, ilk Lyon karşılaşması derken bu sık periyotları taşıyabilecek bir emare, böyle bir yaralanma riski, oyuncuyla alakalı bu kadar sık bu süre içinde oynamaması gerektiğiyle alakalı bir rapor hocaya geldiyse hocanın da oyuncuyu kadroya almamasını saygıyla karşılamak lazım. Ama herkes gibi benim de aklıma ilk gelen herhalde transfer geliyor gibi oldu.
1: Evet.
0: Sonrasında bazı iddialar da geldi. İşte Arap Yarımadası'na teklifler vesaire ama finalinde konunun teknik gerekçelerle olduğunu da Fenerbahçe açıklayarak spekülasyonların önüne geçmiş oldu.
1: Peki çok teşekkür ederim sana. Tekrar iyi pazarlar diliyorum. Hoşça kal.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar, iyi pazarlar.
1: Bağlantımızı noktaladık Taner Karaman'la birlikte. Dün akşam oynanan Fenerbahçe Konyaspor karşılaşmasını konuştuk. Şimdi Süper Lig'den Avrupa'ya bir geçiş yapalım. Serie A diyeceğiz değerli izleyenler. Serie A'da da sezon bu hafta itibariyle açıldı ve Inter ile Monza'da karşı karşıya geldi. Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu gol perdesini açan isim oldu.
2: Inter taraftarları için Giuseppe Meazza'nın üstten görünümü. Marinelli işaretini verdi ve Serie A'da yeni sezon start alıyor. Son şampiyon Inter Monza'yı ağırlıyor Milano'da. Martinez'in pası. O top şimdi Esposito'ya doğru geldi. Destek de var. Bir sekil koşusu Esposito aktardı sağ tarafa. Orada Diouf. Diouf orta şans arıyor. Çizgiye doğru gitti. Çekti sonuna Diouf. Şimdi geriye doğru oynadı. Şut Hakan! Nefis bir gol. Hakan Çalhanoğlu Serie A'da açılışı harika bir golle yapıyor. Henüz 6. dakikada Hakan Çalhanoğlu füze yolladı Monza kalesine. Sezonun açılışını olağanüstü bir vuruşla, olağanüstü bir golle yaptı. Diouf soluna çekti. Geriden gelen Hakan'ı gördü ve Hakan öyle bir vurdu ki kaleci Pizzinyacco topu ağlarda görebiliyor. Mermi gibi gerçekten de muazzam bir gol. Sezonun ilk golü, sezonun golü olmaya aday güzellikte. Mut. Mut'un pası. Varela, Varela, Varela! Çok iyi vurdu Varela ve beraberliği sağlıyor. 29. dakikada birbiri buluyor Portekizli golcüsüyle Monza. Zielinski. Tekrar Di Marco. Di Marco bir orta daha geldi. Kaleci ikinci pozisyon Zielinski. Zielinski boşluğu hatayı affetmedi ve henüz ikinci yarının başında bir kez daha öne geçiyor Inter. Yılmaz, Suçiç. Suçiç ayakta kaldı. Şimdi Diouf. Diouf. Diouf yerden çevirdi. Nefis bir gol daha geldi. Esposito. Pio Esposito günün en iyilerinden biriydi. 55'te farkı 2'ye çıkarıyor. Çok şık bir dokunuş. Esposito bugün gerçekten golü hak eden bir performans gösteriyordu. Diouf'un asistiyle golü buluyor. Esposito yine savunmacıyı arkasına aldı, servisi yaptı. Şimdi şut ve dördüncü gol. Gol bisek, 4-1'e geliyor skor. Esposito'nun bu golde de payı çok büyük. Stoper bisek hücuma katılıyor ve güzel bir gol atıyor. Ama gerçekten Pio Esposito bu maçın yıldızı demek yanlış olmaz. İlk 63 dakika itibarıyla topun başında Di Marco. Di Marco'nun ortası, kafa vuruşu direkten döndü. 5. gole yaklaştı Inter. Geliyor Suçiç, sol tarafa Di Marco, yerden yolladı. 5. gol şansı, top dışarıda. Ve son düdükte geliyor Inter. Farklı kazanıyor, gövde gösterisi yaparak yeni sezona da başlıyor. Serie A'nın son şampiyonu.
1: La Liga'da Real Madrid Espanyol deplasmanındaydı. Arda Güler ilk asistini yaptı.
2: Espanyollu oyuncuların dokunuşuyla mücadeleye başlayacağız. İlk düdük ve karşılaşma başlıyor. Keyifli bir maç, keyifli seyirler diliyoruz. Ve işte Jose Mourinho ekranlarda. Bugün de ilk maçta ilk 11'de tercih etti onu Jose Mourinho. Arda yaptı ortasını, kavisli bir top, kapa ve gol! Arda'nın asistinde Jude Bellingham'ın golü. Real Madrid'de yeni sezonun ilk golünde Arda ile Bellingham'ın imzası var. Son hazırlık maçında Schalke karşısında harika bir performans sergilemiş. Kornerden Huijsen'a bir asist yapmıştı Arda Güler. Burada da ilk duran topta Bellingham'a yapıyor asisti milli yıldızımız. 1-0 önde Real Madrid. Yeni sezonun ilk maçında. Riedel, Clemens Riedel kaleyi denedi. Atak sürüyor Espanyol adına, orta geldi. Kafa savunmadan şimdi Edu Exposito, iyi bir şut yok ama ardından Roberto Fernandez önünde buldu. Onun şutu da üstten alta gidiyor. Javier Fernandez. Dolan. Tekrar Javier Hernandez aldı. Hernandez ortaya gönderdi. Bernardo. Kylian Mbappe yine kullandı hızını. Mbappe çaprazda. Mbappe Dimitrovic. Marko Dimitrovic bir kez daha geçit vermiyor Kylian Mbappe'ye. Kylian Mbappe, Arda Güler aldı önüne. Arda yükseltti. Mbappe orada. Mbappe dokundu. Top dışarıda. İşte Arda'dan bir müthiş dokunuş daha. Dimitrovic kapattı açıyı. Arda. İkinci bir asist görür müyüz ondan? Korneri kullanacak. Beşinci korneri Real Madrid'in. Orta geldi Bellingham. Dimitrovic ardından bir dokunuş. Olmadı. Arda Bellingham işbirliği. İkinci golü de getirecekti neredeyse Real Madrid'e. Diomande seken top, Valverde. Fede Valverde ile gole yaklaşıyor Real Madrid.

dışarıya. Yükleniyor Real Madrid. Diomande, Mbappe, Kylian Mbappe, Mbappe. O kalabalıkta top Espines. Bir vurdu, gol! Dakika 90. Sahnede Carlos Espivar. Geçen sezon golleriyle Levante'yi kurtarıyordu. Real Madrid'in kurtarıcısı oluyor ilk maçta Carlos Espi. Dakika 90. 2-1 yakalıyor Real Madrid. Mbappe'nin de golde büyük payı var. Topu ağlara gönderen Carlos Espi oluyor. Binili, Mbappe'li, Diomande'li hücum hattına sonradan dahil oldu Carlos Espi. Golü atan da o oluyor. Golü buluyor Carlos Espi ve işte Jose Mourinho.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Hesabı alabilir miyim? Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
3: Nasıl yani?
4: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima
5: seninle. İdefix alışverişinde Troy'la yaz boyunca kazan. Troy kartla yaz boyunca milyonlarca üründe geçerli her 1000 TL'ye 200 TL toplamda 3000 TL'ye varan indirim İdefix'te seni bekliyor. İdefix, alışılmadık alışveriş.
6: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
7: Reklam.
8: Aspor Radyo.
9: Güzellikler dünyası.
10: Paraf'ın katkılarıyla.
11: Tarihte bugün 23 Ağustos 2017 yılında milli güreşçimiz Paris'te düzenlenen 2017 Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya aldı. Dünya Şampiyonası'nda kadınlar güreşinde ilk defa final oynadık ve Yasemin Adar dünya şampiyonu oldu.
9: Güzellikler dünyası.
10: Paraf'ın katkılarıyla.
7: Reklam.
12: Lütfen dikkat.
4: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bir

0: birlikte bulacaksın. Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın. Reklam.
1: A-Spor Radyo.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan

0: sadece spor olsun diye. Aspor Radyo canlı yayın.
1: Bu sürece nasıl cevap verecekleri, hepsini bir araya getirdiğimizde zaten hala oyuncuların da hazırlık süreci devam ettiğini de düşündüğümüzde şu an hani net bir o şekilde keskin yorum yapmak için henüz erken olduğunu düşünüyorum. Biraz zamanla alakalı bir durum yani.
2: Peki oynanan karşılaşmaları ve takımların durumunu bu bir saat içerisinde konuşacağız dedik. Sizin de sorularınız varsa bana Instagram'dan yazabilirsiniz ya da X hesabından da yazabilirsiniz. Şimdi bir bağlantıyla yayınımıza devam edelim isterseniz. Trabzonspor bu akşam saat 19'da Başakşehir'le karşı karşıya gelecek değerli izleyenler. Şöyle kameralarımızı da canlı bağlantı noktamıza hemen çevirelim. Çünkü Yunus Emre Sel bizleri orada bekliyor. Karşılaşmaya dair bilgiler kendisinde olacak. Kolay gelsin Yunus Emre, öncelikle sözü sana bırakıyorum mücadeleyle ilgili.
3: Mehmet Gedik, teşekkürler. Yayından dilerim sana ve konuğuna kolay gelsin. Trabzonspor bugün Başakşehir'i konuk ediyor. Ligde ilk maçında Kasımpaşa deplasmanından beraberlik ardından UEFA Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında Ferencvaros karşısında şok bir mağlubiyet almıştı Trabzonspor. Bugün sahasında Başakşehir'i konuk ediyor ve oynadığı ilk iki karşılaşmada alamadığı galibiyeti bu karşılaşmada almayı çok istiyor. Ama Başakşehir'de tabii ki lige galibiyetle başladı. Onlar da bir galibiyet serisi yakalamak ve Avrupa'dan elenmenin üzüntüsünü atlatmak istiyor. Kameraman arkadaşım Özgür Özdemir'le birlikte gün boyu stadyum önünden gelişmeleri aktaracağız. O biraz stadyum havasını versin. Karadeniz'in doğal güzelliği, bayraklarımızın güzelliğini aktarsın. Ben de takımlarla ilgili gelişmeleri aktarayım. Tabii öncelikle Başakşehir'e bakmak gerekirse şöyle bir muhtemel 11 bekliyoruz. Kalede Muhammed, savunmada Ömer Ali, Emin Opoku, Operi dörtlüsü. Ortada Kalizinski, Kemen bekliyoruz. Solda Faizullayev, Şamurodov, Skavolsen ve en uç noktada da Bertuğ'un olacağı bir diziliş bekliyoruz Başakşehir Kulübü'nde. Trabzonspor cephesine gelecek olursak Bordo Mavili takımda Tim Jabol, Folcarelli, Arseni, Batagol ve Okay Yokuşlu sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek isimler. Aynı zamanda Batista Mendy, Lundstram, Draguş, Cihan Çanak ve Gökten Gürbüz'e de transfer görüşmeleri yapmaları için izin verildi. Bu oyuncuların da bu maçta forma giymesini beklemiyoruz. Teknik direktör Fatih Tekke'nin Ferencvaros maçındaki ilk 11'e göre yine kadroda bazı dokunuşlar yapma ihtimali oldukça yüksek ki zaten bunu kendisi de dile getirmişti. Şöyle bir muhtemel 11 sayabiliriz Trabzonspor adına. Kalede Andre Onana'yı bekliyoruz. Savunmanın sağında bir farklı tercih olabilir. Pina'nın yerine Cabral başlayabilir. Stoper ikilisinde Vibu Savic'i bekliyoruz. Sol bek pozisyonda da Mustafa Eskeylaç. Orta sahada Melih Kabasakal'la Malin Kulusevski'yi bekliyoruz. Burada çok yüksek ihtimalle Benjamin Bouchard kulübeye geçecek. Sağ kanatta dünya yıldızı Salah. Ofansif orta sahada sakatlığını atlatan Ernest Muçi. Sol kanatta da Saviola yerine Aral Şimşir'i bekliyoruz. En uç noktada da Paolo Nacho olacak gibi duruyor. Eğer bu saydığımız 11 çıkarsa yine Ferencvaros maçına göre ilk 11'de 4 değişiklik yapacak gibi gözüküyor Fatih Hoca. Kasımpaşa maçıyla Başakşehir maçı arasında 5 değişiklik yapmıştı. Özür diliyorum. Kasımpaşa maçıyla Ferencvaros maçı arasında 5 değişiklik yapmıştı. Eğer bu saydığımız oyuncu değişiklikleri de olursa Ferencvaros maçıyla Başakşehir maçı arasında da ilk 11'de 4 değişiklik olacak gibi duruyor. Bordo Mavili taraftarların maça ilgisi gelecekten oldukça yüksek. Zaten kombine satışları tarihi bir rekor seviyesine ulaşmıştı ve kulüp tarihinin rekoru kurulmuştu. 26 bin civarında kombineyle satışa sunulan biletler de neredeyse tükendi.

0: çok az miktarda bilet kaldı. Onların da maç saatine kadar tükenmesini bekliyoruz. Yine kapalı gişe oynayacak olan bir karşılaşma gibi gözüküyor. Moralleri yüksek tutmak istiyor Trabzonspor. Çünkü hem bu maçı kazanmak ligde ilk galibiyet anlamına geliyor, hem de Ferencvaros maçı öncesi moralleri daha da artıracak gibi gözüküyor. Bu takımla ilgili bilgiler bu şekilde, ama transfer çalışmalarına gelecek olursak Trabzonspor dünya yıldızı orta saha oyuncusu Fabinho'nun transferinde artık mutlu sona çok az bir zaman kaldı diyebiliriz. Prensipte anlaşma var, sadece ıslak imza atılmadı. Oyuncu için bir uçuş planı yapıyor Trabzonspor. Eğer yetiştirilebilirse bugün, yetişmezse yarın oyuncuyu Türkiye'ye getirip imza attırma düşüncesi var Trabzonspor kulübünün. Oyuncuyla alakalı herhangi bir sorun şu an itibariyle bulunmuyor. 32 yaşında, defansif orta saha pozisyonunda oynuyor. Oldukça tecrübeli ve gerçekten kariyerinde önemli işlere imza atmış bir oyuncu Fabinho. Liverpool'da da Salah'la birlikte forma giymişti. Son iki sezonda da El İttihat'ta forma giyiyordu. Serbest statüde yer alıyor ve bonservisi elinde olan bir oyuncu Fabinho. Önemli bir hamle Trabzonspor adına. Ama tabii ki bununla da Trabzonspor şu anda transferi kapamıyor. Özellikle forvet hattına transfer çalışmaları için yoğun bir şekilde görüşmelerini sürdürüyor Trabzonspor. Çok önemli isimler de Trabzonspor'a öneriliyor, ama Trabzonspor'un scout ekibinin ve teknik ekibinde beğendiği genç oyuncular da var. Bunlardan bir tanesi de Borussia Dortmund forması giyen Fabio. Bu oyuncuyla ilgili de Trabzonspor oyuncunun kulübüne bir kiralama teklifi yaptı. Şu anda bir cevap bekleniyor bu teklifle ilgili, ama alternatiflerine de hem İtalya'da hem de İngiltere piyasasında yoğun bir şekilde bakıyor şu an itibariyle Trabzonspor. Hali hazırda yabancı kontenjanını boşaltmak adına da Lundstrom, Batista Mendy ve Dragoš'un takımdan ayrılması için menajerlerinin teklif getirmesi bekleniyor. Yine genç oyuncu Renault Mitongo'nun da kiralanması için Türkiye'den farklı takımlarla görüşmeler yapılıyor Demet. Eğer sorunuz yoksa biz sözü yeniden size bırakalım. İlerleyen yayın dilimlerinde tekrar burada olacağız.
1: Yunus Emre Sel'e çok teşekkür ediyoruz aktardığı detaylı bilgiler için. Birazdan zaten Trabzonspor bölümüne daha detaylı gireceğiz, hem transfer hem karşılaşmaya dair. Ama bağlantımızı yapmışken İbrahim Yavuz'dan şöyle kısaca bir Trabzonspor yorumu alayım bugünkü karşılaşmayla ilgili.
2: Yani Trabzonspor'la ilgili şunu söyleyebilirim. Geçtiğimiz sezon Fatih Hoca'nın ilk geldiği dönem aslında daha fazla potansiyeli yüksek genç oyuncular üzerine, onların gelişimine dokunan ve onlarla yarışmacı olan bir Trabzonspor takımı vardı. Bu sene biraz daha işte Salah'la oyun modeli değişti. Daha çok aslında bireysel anlamda çok uluslararası deneyim, çok güçlü oyunları deneyimlemiş oyuncularla oralara da ciddi anlamda yarışmacı olma adına, yani ikisini harmanlayan bir Trabzonspor planlaması var. Tabi burada geçtiğimiz maçla ilgili şunu söyleyebilirim. Yani genel olarak Trabzonspor'un işin takım savunması ile ilgili problemleri geçtiğimiz sezon vardı ve bu sezon biraz daha onunla ilgili dikkat etmeleri gerektiğini net bir şekilde özellikle Ferencvaros oyunu bize gösterdi. Çünkü oyuncu kalitesi anlamında rakibine karşı ciddi anlamda üstünsün, topa sahip olma konusunda, pozisyona girme konusunda, ama belirleyici olan oyunun bütünü oluyor. Yani işin takım savunması kısmını yok sayamıyorsun. Belki Süper Lig'de çok fazla ihtiyacın olmuyor. Yani bireysel yeteneklerle problemi çözüyorsun, ama eğer hem uluslararası hem de ligde zirvede olmak istiyorsan işin savunma kısmını da halletmen gerekiyor. Ki Trabzonspor'un bence bu sezonla ilgili en çok dikkat etmesi gereken hadisenin bu olduğunu düşünüyorum.
1: Peki, yine dediğim gibi detaylıca değineceğiz birazdan. Sizin de sorularınız varsa bana yazın. Fenerbahçe ile bu saat dilimimizin konularına başlamış olalım. Dün Konyaspor'la karşı karşıya geldi Sarı Lacivertliler ve bu mücadeleyi 4-2'lik skorla kazanmayı başardı. Şimdi ligdeki oynanan ilk hafta karşılaşması ve sonrasındaki Lyon maçı biraz taraftar aslında hayal kırıklığına uğrattı. Evet. Bu karşılaşma gollü geçti, ama oyun anlamında da beğendiğin bir Fenerbahçe var mıydı?
2: Ya skor üzerinden değerlendirirsek şahane bir tablo çizebilirim. Ya bu nereden baktığınla alakalı bir durum. Biz de genelde ya pozitif taraftan bak denir. Buradan anlatmaya çalışır. Dikkat edersen teknik direktörler de hiç olumsuz bir şey görmek istemez. Onlar sürekli o istatistik üzerinden anlatır, ama yanılırlar. Yani yanılmama şansı yok. Çünkü eğer sadece skor üzerinden anlatırsak o işin takım savunması ile ilgili Fenerbahçe'nin özellikle dün akşam yani 4 tane gol attığı ve çok rahat oyunu domine etmesi gereken dönemde en yüksek performansı olan oyuncusu kalecisi oldu. Yani düşünebiliyor musun? 4-1 skoru yakalamışsın. Artık o saatten sonra yani bizim oyunculuğumuzda teknik direktörlerin bize öğrettiği artık kalenin olmadığı ve tamamen topa sahip olduğun. Çünkü 4-1 geride olan takım ister istemez agresif olur, sinirli olur. Sen de topa sahibi olarak topu gezdirerek rakibin dengesini bozabilirsin. O ara boşluğundan skoru da bulabilirsin. Ama oradaki ana amaç savunmayı da topa sahip olarak yapmak. Dinlenmeyi de, o aktif dinlenme dediğimiz hadiseyi de topa sahip olarak yapmak. Ama işte burada Fenerbahçe'nin oyununa baktığında o yüzden teknik direktör dokunuşundan çok bireysel oyuncu yeteneğinin çok belirleyici olduğu bir oyun ortaya çıkıyor. İşte bu da evet buralarda işinizi görüyor ama sert organizasyonlarda işinize yaramıyor. Yani Fenerbahçe'nin aslında en çok dikkat etmesi gereken, çok iyi analiz etmesi gereken konunun ne olduğunu düşünüyorum. Yani bireysel oyuncu yeteneğine teslim olursak işimizi görmez. Görme şansı yok. Geçtiğimiz sezonlar Fenerbahçe benzer oyuncularla benzer oyunu deneyimledi. Ki 4 sene üst üste şampiyon olmuş Galatasaray'dan bahsediyoruz değil mi? Aslında en güçlü olması gereken takım. Orada bile bir tane oyuncu durduğu zaman, çünkü çok fazla oyuncuya bağlı bir planlama yapıyoruz, oyunu teslim ediyoruz. İşte Galatasaray'da Osimhen durduğu an tanınmaz hale geliyor ya da olmadığı an tanınmaz hale geliyor. Bu oyuncuların varlıkları değerlidir. Ama teknik direktör dokunuşuyla değerlidir. Biz artık teknik direktör davranışını artık iyice bıraktık. Tamamen oyunculara teslim olduk. Herkesin dilinde transfer var.
1: Evet.
2: Herkesin dilinde transfer var. Şimdi Fenerbahçe'nin maçları...
1: O gelirse bizi kurtarır, ama bu gelirse kurtarır.
2: O zaman deniyor. Teknik direktörle ilgili bir şey yokmuş. Bizim teknik direktörlerin başarısız olma şansı yok. Çünkü transfer dönemini işaret ediyor. Ondan önce hazırlığı işaret ediyor. Mesela dikkat et, hepsinin dilinde 5-6 haftadan önce bu iş olmaz diyor.
1: Evet.
2: Şimdi 5-6 hafta buradan gitti. Transferin uyum süreci de 1-2 hafta isteyecek. Ligin yarısı geldi. Sonra sana devre arasını tekrar işaret edecek. Yani birkaç eksiğin var, onlar halletsin. O zaman bu düşünceye göre senin hiçbir zaman başarısız olma şansın yok. Yani eğer bunu Avrupa'nın ortalama takımları yapabiliyorsa ve senden çok daha düşük oyuncu maliyetleriyle bunu halledebiliyorsa, sadece oyun olarak değil fiziksel olarak da, nasıl oluyor da oradakiler hiçbir zaman bize 5-6 haftayı işaret etmiyorlar? Onlar hep hazır ve eskisi gibi değil artık. Mesela bizim oyunculuğumuzda lig biterdi 2 ay kaybolurduk ortadan, şey yok, bize bir antrenman planlaması verilmezdi. Şimdi zamanları yok ki oyuncuların dinlenmeye. Evet. Nasıl oluyor da bu kadar fazla... Ha şunu deseler anlarım. Ya bu oyuncular artık fiziksel olarak tükendiler. Süranten oldular bunlar. Bu kadar oynamak sağlıklı bir hadise değil dense eyvallah, ama zaten ne ara oyuncu tekrar o rezervi boşaltacak ki? O kadar bir zamanı yok yani.
1: Maksimum bir hafta falan tatilleri oluyor.
2: 10 gün dinleniyorlar. Evet. 10 günde bir oyuncunun zaten tekrar o seviyeye gelebilmesinin 10 güne ihtiyacı var. Evet. Ama siz diyorsunuz ki 2,5 ay. Ya onu da neden dediklerini anlıyorum. Çünkü bir zamana ihtiyaçları var. Yani bazen evet teknik direktörlere haksızlık da yapılıyor. Mesela biz istiyoruz ki en iyileri bir araya getirdiğimizde şahane bir organizasyon ortaya çıksın. Olmuyor. Ya onun da bir zamana ihtiyacı var. Oradan anlatsa kabul edebilirim. Dese ki ya arkadaş bak, biz yeni bir organizasyon düzenliyoruz. Bunlar çok iyi oyuncu ama ben de teknik direktör olarak onlara bir şey göstermem lazım. Şimdi düşünebiliyor musun? Fenerbahçe'de bir oyuncusun. Bir senede 3. teknik direktörünle çalışıyorsun. Şimdi Mourinho başka bir şey istiyor stoperden ya da santrafordan. Evet. Tedesco başka bir oyun istiyor. İsmail Kartal, ben de başka bir oyunu inşa edeceğim. Ve sen de oyuncusun. Şimdi çık oyna diyor sana. Şimdi dersin ki ben stoperim. Tedesco bana Mourinho bana dedi ki geriden oyun kurman çok değerlidir dedi. Onun üzerine bir oyun inşa etti. Benim ayak becerime ihtiyacı oldu. Tedesco geldi dedi ki hayır arkadaş, ben bunu istemiyorum. Ben sert agresif stoper istiyorum. Çıkma dedi. Şimdi İsmail Kartal geldi başka bir şey söylüyor. Ve biz sonra diyoruz ki arkadaş, bu oyuncular nasıl oluyor da İspanya'da, İtalya'da şahane performansı varken burada tanınmaz hale geliyor? Çünkü İspanya'da, İtalya'da bunlar hayatlarında bu kadar değişimi görmüyorlar.
1: Tabii.
2: Yani buradan bakarsak sanki daha anlaşılabilir bir durum ortaya
1: çıkıyor. Şimdi bile birkaç maç daha kaybetse acaba İsmail Kartal'la yollar ayrılır mı diye konuşulmaya başlandı.
2: Ya oradaki sorun da şu, evet yani... Birini göreve getirirken çok iyi süzgeçten geçirmen gerekiyor. Yani ikna olman lazım ama hepsine, tamamına. Artık teknik direktörlük şey değil. Teknik, taktik, bilgi yeterli olmuyor. Aynı zamanda psikoloji bilmen lazım, sosyoloji bilmen lazım. Ciddi anlamda entelektüel birikimin olması lazım. Çünkü mümkün değil. Yani şimdi Guardiola'yı falan izledim geçen gün. Yani bir maçta eşiyle olan o ayrılığı
1: evet, ben de
2: şimdi düşünebiliyor musun? Yani o da teknik direktör. Bu yani şimdi teknik, taktikte anlatılabilir bir durum mu? Oradaki hani aslında Okan Burak'a ben onu izlerken direkt yorumlu. Çünkü Galatasaray'da da hani mental yorgunluk, mental aslında bir tutkudan bahsediyor. Şahane bir şey. Tüketmiş Galatasaray'da da o bahsettiğin süreçteki problem oydu. Hani biz de onu en kolay dille nasıl ifade ediyoruz? Doymuş oyuncular.
0: Ya doyar mı? Niye doysun oyuncu yani? Ha, tam tersi aslında. Başarı geldikçe artar. Niye Fatih Terim zamanı doymadı o Galatasaray takımı? Gitti UEFA ile Süper Kupayı aldı. Çünkü söyleyecek bir sözün olmadığında, tıkandığında doydu diyorsun. Öteki eşiyle olan ve şahane bir hikayeden sana ufkunu açıyor bir de yani. Şimdi motivasyon öyle olur. O yüzden İsmail Kartal'la ilgili sorunu. Şimdi tıkanıyorsun İsmail Kartal'la ilgili. Onu da söyleyecek bir sözü olmuyor. Bir şey de demiyorum. Yani herkes de

0: bilgisini, birikimini, duygusunu o kadar ifade edemeyebilir. Ama edenleri ayıracaksın, edemeyenleri ayıracaksın. Ondan sonra deme bir hafta içinde, iki maçta bu gitsin, o gelsin. Yani temel sorun ne olduğunu düşünüyorum yani.
1: Peki şimdi bireysel ayaklarla etkili gelen gollerden bahsettik ki sezon başından beri izlediğimiz Fenerbahçe bu şekilde ilerliyor. Oyun planlamasının tam olarak oturmamasının sebeplerinden biri de derin bir kadroya sahip olması olabilir mi? Çünkü sürekli bir değişiklik söz konusu Fenerbahçe'de şu anda.
0: %100 ya, tekrar ancak tekrarla ortaya çıkar bir şey. Evet, bilmiyor ki İsmail Kartal. Bir ay önce bize Bartu çok iyi çalışıyor, Bartu'yu oynatacağım diyen İsmail Kartal iki gün sonra listeye yazmadı çocuğu.
1: Fred dedi, gitti bir
0: Fred
1: hafta
0: dedi,
1: sonra.
0: Fred dedi, bu bizde olacak dedi, Fred gitti. Şimdi
1: en
0: muhtemelen...
1: korku Talişka diyoruz, Talişka kadroda yok.
0: Talişka gerçekten dinlendiriliyor mu yoksa başka bir plan var? Bence hoca da bilmiyor onu şu an. Yani o yüzden ucu açık bir konu. Ederson diyor, çok iyi çocuk, duygusal diyor. Bence hoca Ederson'dan daha duygusal da. Ederson'un da üç günde duygusal olduğunu nasıl anladı onda? Çok enteresan. Şimdi bunları ortaya koyduğunda oyun planı, hangi oyun planı? Oyun planı dediğim ve hangi oyuncularla oynayacağım? Mesela yine oradan devam edeyim. Mesela Fenerbahçe'nin önde baskı ile ilgili bir talebi var değil mi? Türkiye'de böyle bir durum var mesela. Önde baskı. Neyse bu önde baskı, ben anlamadım. Herkes önde baskı diyor. Bir Galatasaray'ın aslında ülkeye getirdiği bir şey. Daha 96-2000'den o şahane bir jenerasyondu. Şimdi bu
1: göze güzel gelen futbol.
0: Ya keyiflidir. Aslında ya hikaye ne biliyor musun? Evet. Tribüne giden, ben hani futbolculuğumda onu deneyip sonra tribüne geçince orada o duyguyu anlıyorsun. Aslında insanlar kendisini görüyor sahada. Şimdi taraftarın duygusu o kadar fazla ki o durabilir mi taraftar? Sahaya bir taraftarı gönderdiğinde durma şansı yok. Her yere basar. Şimdi o kendisini gördüğü için ve sürekli orada coşkusu yüksek insanları görmek istiyor ve onun da oyundaki karşılığı önde baskıdır. Ama kimle yapacaksın? Şimdi sen nasıl yaparsın Greenwood'la önde baskı? Nasıl yaparsın Talişka ile, Asensio ile önde baskı? Bir de gerçeğin var ya. Şimdi sırf bunu taraftar benden talep ediyor diye ben oynayamam ki bunu.
1: Tabii.
0: Oynarım teknik direktör olarak ama başıma ne geleceğini de çok iyi bilirim. O baskıyı kırar rakip. Çok kolay kırar.
1: Önde baskıyı yapınca sanki savunmada da bir bozukluk oluyor Fenerbahçe'de.
0: Çünkü takım boyu açılıyor. Şimdi takım boyu açıldığında ki mesela Genduzi çok eleştiriliyor değil mi? Mesela Kante de zaman zaman eleştirildi. Şimdi düşünebiliyor musun? Kocaman alanı. Şimdi ön tarafta baskıya gidiyorsun. Onlar sert baskı yapamadığı için çok kolay kırılıyor o baskı. Baskı bir pasta kırıldığında 4 oyuncu oyundan düşüyor. Merkezde 2 tane oyuncuya kocaman alan kalıyor. Sayısı olarak eksiksin. Sayısı olarak eksiksin. Alan olarak, alan parselizasyonu olarak eksiksin. Şimdi ne yapabilir bir tane oyuncu? Şimdi sen onu orada görünce diyorsun ki arkadaş bu yeterli değil. Senin oyunun yeterli değil. Evet o eksik olabilir ama senin oyunun daha büyük problemli bir oyun. O yüzden diyorum... hangi oyuncularla plan yapacağını çok iyi bilmen lazım. Bence Fenerbahçe'nin en önce ona karar vermesi lazım oyun inşa ederken. Hoş zaten kimin kalacağını o da belli değil. Onlar belli olacak. Mesela şey de çok büyük problemli hadisedir. Fenerbahçe kaç kişi kamp yaptı ya? 30 küsur kişi kamp yaptı. 30 küsur kamp olur mu? Düşün bir çift kale. Hani
1: ama mesela Beşiktaş'ta da o durum yok muydu kamp?
0: Kaldı, gitmedi. Gitmedi Italiano. Hemen itiraz etti. Hemen
1: evet,
0: dedi ki
1: hemen açıklamasında da söylemişti.
0: İki tane hazırlık maçı yaptı farklı kadrolarla aynı gün içerisinde. Evet. Şimdi iki tane teknik direktör davranışı. Ya aslında çok basit. Hani bu senin bakış açınla ve sorumluluğunla alakalı bir durum. Ben şimdi gelirim Fenerbahçe hoca olarak derim ki ya bu benim sorunum değil. Benden önceki yönetim almış. Bugünkü yönetim de bana 40 tane adam veriyor.
1: Evet.
0: Yaparım. Olumsuz bir şey olursa derim ki arkadaş 40 kişiyle zaten olmazdı ama teknik direktörün varlığı orada ortaya çıkıyor. Müsaade etmeyeceksin. Başkanı da ikna edeceksin. Nasıl İtalyanı ikna ediyor? Diyeceksin bak 40 kişi giderim ama bak sonra benden fiziksel olarak doğru bir şey bekleme. Hı. Şimdi sence tesadüf olabilir mi? Osterwolde'nin arka adelesi, Vedat Muriç'in alt adelesi, Mert Günok'un adelesi. Ya 3 tane sezon başı adele sakatlığı demek orada antrenmanın eksik olduğunu anlatır. Sezonun başında dünyada yoktur böyle bir karşılık. Şimdi siz bu planlamayı sağlıklı yapmanız lazım ama başkan nereden bilsin? Şimdi kulüp başkanları bilmez ki. Onların işleri başka. Şimdi bir kulüp başkanı teknik anlamda antrenman bilimini nereden bilebilir? Mesela hayatın hangi alanında deneyimlemiş? Ama sen ikna edersen bizdekiler işin kolayına kaçıyor. Başkanım sen müthişsin diyor ya. Senin bir tekli ben Bolu Spor'da oynarken başıma geldi. Başkan da dinlesin önemli değil. Hani, şu an başkanlık yapmıyor Necip Çarıkçı. Şöyle demişti bana ya ben dedi kadroyu falan iyi çıkartıyorum. Şu antrenman konusunda biraz ya düşünebiliyor musun? Ama karşısındaki onu ikna etmiş. Tabii. Ona sağlıklı bir şekilde anlatsa başkan o işin öyle olmadığını. Hı-hı. Yani antrenmanın, kursun. Hatta daldan dala gidiyoruz yine şeyden anlatayım. Antrenörlük kursunda ben UEFA B lisansına sahibim. İşte aldım ondan sonra antrenörlük yapmayı düşünmedim. Kimse kalmadı.

0: Biz de şeyde bak 30 kişiye yakındık, kimse sınıfta kalmadı. Düşünebiliyor musun? Kimse ya, olabilir mi sence mesela? Hepimizin yani başarılı olma şansı olabilir ki ben orada deneyimledim. Kendim de onlardan biriydim yani. Hani düdüğü elime aldığımda ya oyuncuyum ya. Kaçırıyorum, öttüreceğim, öttüremiyorum falan. Şimdi ikisi bambaşka bir alan. Hı-hı, ve kimse kalmadı. Ya, hepimizin aslında bir tekrara daha ihtiyacı vardı. Şöyle bir durum oldu. Çünkü bize verme sebepleri şuydu. Ya bunlar futbolcu, bunlardan iyi kim bilebilir bu işi? Ha. Öyle olur mu yani?
1: Olmaz.
0: Niye mesela Ronaldinho ile Ronaldo bilmiyor mu Brezilya'da teknik direktörlük yapmayı? Yani değil mi kalite olarak? Niye onlar ülkelerini başka bir alanda temsil ediyorlar? Çünkü yetenekleri çok iyi olabilir futbolcuk ama antrenörlük başka bir hikayedir. Yani bizim biraz teknik direktörlerin maç önü, maç sonu. Ben bu konuda biraz şeyim, dertliyim, o yüzden bu konuda devam ediyorum.
1: Devam edelim.
0: Çünkü biz oyunu oradan öğreneceğiz. Yani bize teknik direktörler oyunu yönetecek. Maç önü, maç sonu. İlhan Palut'a da birkaç eleştirim olacak yani. 4 tane yemiş bir takımın teknik direktörü, rakip takımın teknik direktörünün savunmasının eksik olduğunu söylüyor. Ya, inanabiliyor musun yani? 4 tane yemişim. Ben diyorum ki ya Demet'in takım savunması çok eksikti. Ya demez mi biri ya, biri oradan arkadaş tamam onunki eksik de sen. Türkiye'de kimse kendiyle ilgili bir eksiği görmek istemiyor. Ve girdim bugün merak ettim biraz hocanın. Bir önceki Fenerbahçe'nin Tedesco ile 5 tane attı Rize maç sonunu da dinledim.
1: Ne demek?
0: Aynı ifadeler. Aynı. 53'e kadar müthiş, taraftardan özür diliyoruz, bu oyun gelişecek. Burada da aynı değil. Ya bir şeyin geliştiği yok. Bu ülkenin o yüzden acil teknik direktörde bir devrim yapması gerekiyor. Alt liglerde şahane teknik direktör var. Bak Tayfun Hoca var, Ümraniye'nin hocası. Gidip izlediğim için söylüyorum ya. Şahane, gençlerle hiç şikayet de etmiyor. Bir oyun ortaya çıkıyor. Senle oyun daha üst seviyede olur. Benle bir tık altı olur ama bir oyun olur. İşte Beyoğlu Yeniçarşı'da Efe İnanç var. O da Başakşehir'de uzun yıllar oynamıştı. Bu sayıyı arttırabiliriz. Bir sürü böyle ülkede insanlar var.
1: Ama ligde, Süper Lig'de özellikle Türk teknik direktörlerin başarısından hep bahsediyoruz. Şampiyon onlar oluyor çoğunlukla.
0: O istatistik de yanlış. O istatistiğe girersek yanlış. Nasıl oluyor? O zaman bu Daum nasıl yaptı? Zico, onlar şey miydi yani? Türk müydü onlar? Ki en güçlü oyunu Daum Zico zamanıdır Fenerbahçe'nin. Hani benim de Ümit Mil takımında oynadığım o Fenerbahçe'nin işte Tuncay Şanlı, Kemal Aslanlı, o çok güçlü kadro, Serkan Balcılı kadrosunun o Ümit Mil takımı devamıydı orası. Zico ve Daum'la temeli atıldı o kadronun. Türk müydü onlar? Eğer Ersun Yanal, Aykut Kocaman başarılı olduysa Zico'nun devamı olan kadrodaki oyuncularla böyle çok temeller olmuş. Orada atıldı yani. Biz şeyle ilgileniyoruz, evet ya, finalle ilgileniyoruz, sonuçla maalesef ilgileniyoruz. Temel orada atıldı yani.
1: Şimdi biraz sizin sorularınızla devam edeceğim. Fenerbahçe kısmına varsa bana yazın, sonra bir Trabzonspor'da yapacağız. Şöyle bir hızlıca göz gezdiriyorum. Mehmet Bey demiş ki Asensio'nun takım oyununa verdiği katkıyla Talisca'nın verdiği katkı arasında ne fark var? İbrahim Bey Vedat'la oynanan santrforlu oyunu nasıl buldu demiş. Asensio Talisca kıyasıyla başlıyor.
0: Hiç Talisca'yı yan yana koymam Asensio ile yani. Eğer bir oyuncuya 10 numara pozisyonda talip olacaksan Asensio'dan başka şansın yok. Yani şimdi bizde en büyük eleştiri şu. İkisi de olsun. Ya ikisi de olmuyor. Hem kural var ya.
1: Evet.
0: Ya sana kırmızı da geçme diyor. Sen diyorsun ki yok ben geçeceğim kırmızı da ya.
1: Kadro dışı kalıyor.
0: Bir tanesi oynayacak ve unuttuğun şey şu. İkisi oynama ritmini yakalarsa faydalı olacak. Yani birini kulübeye oturup böyle planlı kullanırsan kaybedersin oyuncu. Çünkü bunların oynama ritmi ihtiyacı olan oyuncular.
1: Evet.
0: O yüzden birine karar vereceksin. Asensio varken teşekkür edersin Talisca'ya. Attıkları değersiz demiyorum ama senin olabilecek şampiyonluğunun da önüne geçiyor istatistik.
1: Tabii.
0: Talisca'nın, çünkü takım savunmasında hiç yok.
1: Talisca'nın kadro dışı bırakılmasını nasıl karşıladın?
0: Dinlendirilmiş dedi hoca, o yüzden bir şey.
1: Evet.
0: Ya şöyle.
1: Mesela şu mu demek bu? Lyon maçında Asensio değil de Talisca 11 başlayacak.
0: Tabii, yani söyledi bu zaten. Yani Talisca'yı dinlendirmek ne demek? Muriç'in arkasında Talisca ile oynayacağım demek. Hı. Yani. Ama bence asla Fenerbahçe'nin işini görmez. Geçtiğimiz sezon görmedi Fenerbahçe'nin işini. Niye bu kadar bir şeye direniyor insanlar?
1: Goller.
0: Ya bence ülkede goller şöyle bir durum da var. Işte. Kimse hata yaptığını söylemek istemiyor yani. Ya hata yapmışsın Talisca ile sözleşme yenileyerek. Atmış eyvallah da atabileceğin de 100 tane golün önüne geçmiş ya Talisca. Ya da yediğin gollerin de temel sebebi olmuş olabilir mi adamını takip etmediği için? Gol yemişsin ya. Niye oraya bakmıyorsun? Attığına bakıyorsun ama takım savunmasına katkı sağlamadı diye Fenerbahçe Kasımpaşa'da gol yemiş olabilir mi geçen sene şampiyonluğu verdiğinde? Rize'de gol yemiş olabilir mi? Bence o taraftan bak. Birine talip olacaksan Asensio'ya talip ol. Asensio yine topun arkasına geçmeye çalışıyor. Evet, onun da fiziksel olarak takım savunmasında eksikleri var ama, hı hı, o topun arkasına geçiyor en azından. Şey, hiç geçmiyor Talisca.
1: Greenwood'u konuşalım biraz da. Greenwood da dün tabii 2 gol kaydetti. Bir de penaltısı var. Penaltılarla ilgili istatistiklerine baktım biraz. Toplam dünküyle beraber 26 penaltı kutlanmış ve 8'ini kaçırmış. Dün de bir hata yaptı ama sonra hemen toparladı hızlıca. Evet.
0: Ya o çok özel bir oyuncu. Onu da hatta şöyle
1: İzlediğiniz
0: bir...
1: çok keyifli bir
0: evet,
1: oyuncu.
0: Evet, şöyle yorum yapıyorum. Bazı oyuncular vardır. Mesela bize işte oyuncu analizi yapıldığında eskiden bu kadar televizyon görsel analizi olmadığı için tanıdıkları oyuncuları şöyle anlatır. Sol ayağına dikkat et derlerdi mesela. Çok iyidir. Dikkat et, sol ayağını kapat der. Onu sağa zorla derlerdi. Şimdi sen o güçlü ayağını kapattığında oyuncu çaresiz kalırdı. Bu acayip bir şey yani. Bunun hangi tarafını kapatırsan kapat, diğer taraftan başına bela oluyor. Yani evet. Solunu kapatıyorsun, sağ taraftan problem çözüyor. Sağını kapatıyorsun, soldan problem çözüyor. Ki Fransa'da çok önemli bir istatistikle buraya geldi ve onu en iyi tanıyan rakibe en iyi özelliğinden, en bildikleri yerden gol yediler. Yani bizde şey vardı da, çalıştığımız yerden gol yedik. Muhtemelen şeyde, Lyon'da çalıştığı yerden gol yedi. Greenwood Fransa'da bir sürü benzer gol attı ama aynı golü attı. Çünkü onda işte özel oyuncu olmasının da temel sebebi odur zaten. Yani hani bir planın dışında B planı da oluyor oyuncunun. Yani rakibin attığı adıma göre de kararını veriyor ve çok özel bir oyuncu. Fenerbahçe'nin hücum organizasyonlarında çok ciddi katkı sağlayacak. Fiziksel olarak hazır olacak mı? Bence olmayacak. Yani Fenerbahçe hiçbir zaman Greenwood'dan beki takip etmesini beklemesin. Beklerse büyük hayal kırıklığı yaşar. Yani onu mümkün olduğunca diri tutacağız. Hani takım savunmasında bir oyuncunun eksik bırakması problemli bir hadisedir ama ya birine de talip olacaksak, biri biraz daha az yapsın diyeceksek, o bence Greenwood olmalı.
1: Genelde Greenwood'u izlediğimizde diğer takımlarda çoğunlukla hep sağ önde ama dünkü karşılaşmada biraz farklı geldi mi sana? Yani orta sahaya sanki merkeze doğru çok kaydı gibi.
0: İşte o yine bizle alakalı bir sorun. İşte burada kendin problemi çöz oyunu vardır Türkiye'de. Ha. Oyunculara bırakıyorlar doğaçlama. Şimdi oralarda niye yapmıyor biliyor musun? Orada antrenmanda hocası ona gösteriyor.
1: Tabii.
0: Yani mesela İlkay Gündoğan'ın Türkiye'de yaşadığı en temel sorundur yani. İlkay Gündoğan Guardiola oyunlarında hep bir organizasyonun parçası oldu. Ona bir oyun çizildi, o becerisiyle oyunu çok güçlü hale getirdi. Şimdi burada dediler ki problemi çöz. O da hiç deneyimlemediği bir şey konusunda problem yaşıyor. Şimdi Greenwood da muhtemelen orada bir şey halledemediğinde, lan burada da bu iş böyle yapılıyormuş deyip biraz da içeride yani deneyim. Böyle de bir özgürlük var. Rakipler de çok uygun ona tabii. Evet. Ben biraz oraya bağlıyorum onu yani.
1: Peki Fenerbahçe kısmını noktalıyoruz. Trabzonspor'la zaten Yunus Emre Selim bağlantısıyla az önce başlamıştık. Ufak bir bahsettik Başakşehir karşılaşmasından. Yine hem tabii transfer gündemini Trabzonspor'la ilgili hem de gidişatı biraz konuşalım istiyorum. Bu akşam saat 19'da başlayacak Başakşehir mücadelesi. Taraftarın beklentisi tabii ki kuşkusuz galibiyet olacak. Hem oynanan ilk hafta Kasımpaşa karşılaşması, ardından playoff'taki Ferencvaros mücadelesi aslında oyun anlamında tarafları tatmin etmedi. Bizleri de aynı şekilde daha farklı bir Trabzonspor bekliyorduk.
0: İşte Fatih Hoca da antrenörlük kariyerinde ilk defa bir şeyi deneyimliyor. Salah'la oyunu deneyimliyor. O biraz onu sıkıntıya sokmuş gibi gördüm ben. Yani Salah'a mahkum bir oyun.
1: Yani bunu söyleyeceğimi hiç düşünmezdim ama Salah planlamayı bozdu mu yani?
0: Yani maalesef. Şimdi Beşiktaşlılar muhtemelen şu yorumu yapıyorlardır. Sanki bizim yani Salah'a mahkum bir oyunda başımıza iş açabilirdi.
1: Hatta Serdal Adalı bir açıklama yapmıştı. Hocamız aslında istemedi.
0: Ya o da problemli bir hocanın istemediği oyuncuyu niye alıyorsunuz ama yani orada da
1: ama Salah söz konusu olunca hani
0: alma yani hocanın istemediği kimse, Salah değil kim olursa olsun, hocanın istemediği oyuncu ayağına dolanır çünkü. Tabii. Şimdi Trabzonspor Zubkov'la başka bir, mesela Trabzonspor'un geçtiğimiz sezon en belirgin özelliği, yani böyle dışarıdan izlediğinde şahane hücum organizasyonla işte Zubkov içeri giriyor, Pina gidiyor, işte Pina içeri giriyor, Zubkov gidiyor, işte Onaçu ile birleştiriyorlar, evet. Muçi ile bir harmanlıyorlar. Dışarıdan baktığında şeyi görüyorsun. Ya bu takım ya net bir şekilde herkesin topa dokunduğu bir oyun planlanmış. Hı. Ama burada oyuncuları da tembelliğe itiyor aslında. Ya Salah benim işimi çözer. Topu ayağına alan onu atmaya çalışıyor ve dikkat et. Normal olarak rakiplerde iki kişi sıkıştırıyor onu. Şimdi o da normal olarak hem yaşı ilerlemiş, kolay da değildir yani iki oyuncuya birden onları eksiltip sonuca gitme durumu. Yani bu Salah konusunda bence Trabzonspor'un oyun anlamında bir çözüm. Evet, onun varlığı değerlidir ama organizasyonla onun varlığını daha değerli hale getirsin. Biraz sanki onlara problem oldu.
1: Peki şimdi Başakşehir karşısında acaba nasıl farklılıklar göreceğiz? Son oynadığı karşılaşma Ferencvaros mücadelesinde düşünerek.
0: Değişimler olacağından bahsetti arkadaşımız.
1: Evet, muhtemelen 11'imiz de vardı, verebiliriz eğer varsa.
0: Yani şöyle, rotasyon önemlidir ama rotasyonu kimle yapacağın çok önemlidir. Şimdi mesela İsmail Kartal gençlerinde o hatayı yaptı. Şimdi İrfan Can'la rotasyon olmazdı. Bir teknik direktör iyi bilmesi lazım kiminle rotasyon yapacağını. Hı hı. Şimdi burada da çok belirleyici olacak. Bilmiyorum tabii hangi oyuncuları değiştirerek rotasyon
1: mesela
0: yapacak.
1: Mesela Ferencvaros maçında benim gördüğüm Umut Onarçu ikilisi sağda salağın olması mesela kafamı biraz
0: çok
1: karıştırdı.
0: Çok lüks bir oyun geldi, evet, değil mi? Yani 3 tane ofansif oyuncu.
1: Burada
0: ki Trabzon, özür dilerim, yani Trabzon'un en temel sorunu takım savunması. Mesela Trabzon'un yediği golü bir hatırlayalım. Şurada solda bomboştu oyuncu. Bekledi ikili mücadele. Diğer oyuncu oyuncuyu kapatmadı. Bekledi, bekledi, bekledi. Attı. Ve orta yapıldıktan sonra Pinata bir ters kademede hata yaptı ama işte o takım savunması ile ilgili bir hadisedir. Onu bir şekilde antrenmanda halledeceğim. Bir oyuncu topu ayağına alacak. İçeri bakacak ve hala ona bir baskı yok. Orada yersin golü zaten. O gün olmasa başka bir gün yersin. Onu bir kere Trabzonspor'un net ortadan kaldırması lazım.
1: Biraz aktarayım izleyenlerimize. Belki bizi radyodan dinleyen dinleyicilerimiz de vardır. Kalede Onana'yı bekliyoruz. Savunmada sağda Pinya, stoperde Savic ve Vivu, solda da Cabral, orta sahada Boçvari, Melih Malinovski üçlüsü, solda Aral, sağda Salah, ileride de Onaçun'un oynamasını bekliyoruz. Başlarken şey demiştin, geçtiğimiz yıl savunmada büyük problemler yaşamıştı demiştin. Bu sezon başlarken sanki bu problem orta sahada gibi duruyor.
0: Tabi şimdi çok önemli, organizasyonun çok önemli oyuncusunu kaybetti Trabzonspor. Bir de ben şimdi oyuncuya da saygısızlık etmek istemiyorum. Yani herkesin emeğine saygı duyuyorum ama şimdi Melih'le çok bildiğim, çok izlediğim bir oyuncu. Şimdi Trabzonspor hani hem oyun olarak hem bireysel oyuncu yeteneği, o çıtayı biraz yukarı çıkardı. Şimdi çıta yukarı çıkınca bazı oyuncular oraya uyum sağlama konusunda sorun yaşayabilir. Sen Melih o konuda son maçındaki performansından bağımsız konuşuyorum. Genel olarak bütününe baktığında. Çünkü oradaki oyuncunun tek başına işin savunma kısmını yönetmesine talip olman çok sıkıntılı bir hadise. Melih'in attığı gol sayısı çok belirleyici olacak Trabzonspor'da. Mesela gol dağılımı diye bir şey vardır, değil mi? Bir oyuncuya yıkarsan o gol dağılımını, yani perişan olursun. O yüzden orta saha bizde hep şeydir ya, işte defansı halletsin yeter. Ya onların hücuma da katkı sağlaması lazım. Yani şimdi Trabzonspor'san sen ve bu seviyelerde oynuyorsan hoş, bütün takımlar için geçerli ama Trabzonspor'da daha belirleyici. Oyunu iki yönlü oynamak zorundasın. Ben şimdi Melih'in sadece takım savunmasına koşarak katkı sağlamasına talip olursam o beni eksik bırakır yani. Mesela Salah burada seviye yükseltiyor, Malinovski yükseltiyor. Şimdi tamam Melih'in enerjisi diyorsun ama pozisyon bilgisi, deneyimi, mesela burada deneyim de istiyor. Trabzonspor'da oynamak tek başına yetenekle de doğru orantılı değil. Evet. O baskıyı idare edebilmek de çok zor. Ben Galatasaray'a yani transfer oldum. Adana Spor'dan geldim. 21 yaşındaydım. Bambaşka iki şeyi deneyimledim. Büyük takımda oynamak başka bir deneyim de istiyor. Başka bir yetenek de istiyor.
1: Ya bir de olayının dediğin gibi orada yeri çok da olmadı. Çünkü hem çift yönlüydü, baskı anlamında evet, orayı çok iyi idare ediyordu.
0: Yani tercih biraz sanki problemli oldu. Ondan sonra bu orta sahaya dönmek senin dediğin gibi Trabzonspor'da ciddi anlamda problemi ortaya çıkardı. Ama yine bütününe baktığın zaman takım savunması belirleyici olacak. Bloklar arası mesafe belirleyici olacak. O yediğin golün benzer durumunu yaşarsan sezon boyu çok problem yaşarsın. Atarsın, problem değil ama daha fazlasını yersin ki o sürdürülebilir bir oyun olmaz yani.
1: Aral'ı nasıl buldun?
0: Ya Aral beğendiğim bir oyuncu benim. Hatta Trabzonspor'a gelmesinde şöyle çok sağlıklı bulmuştum. Ben de oyuncu olsam Trabzonspor'a gelirim. Niye? Bakıyorum Trabzonspor'a. Genç gelen oyuncuların hepsi gelişmiş, transfer yapmış. Hı. Demek ki burada gençlerin gelişimi anlamında doğru işler yapılıyor. Trabzonspor onun için doğru bir kulüp ama işte biraz kabuk değiştirme hadisesi. Şimdi Fabinho orta saha ile ilgili konuşuluyor, evet, değil mi? Yani baktığın evet, zaman o da Salah gibi uluslararası Brezilya amil takım oyuncusundan bahsediyorsunuz. Şimdi uluslararası deneyimi fazla ama yaşı da ilerlemiş. Şimdi oradan başka bir oyun da ortaya çıkabilir. İşte bu başka oyunda Aral gibi genç oyuncular nasıl gelişim gösterecek? Onu çok kestiremiyorum. Geçen sene düzen olsa, plan olsa gözümü kapatırım derim ki yani çok ciddi gelişim gösterir ama şimdi bu söylediğimiz oyuncularla başka bir oyun oynanacak. Daha deneyimli oyuncularla, yaşı 30'un üstünde oyuncularla yüksek tempolu oyun oynanmaz. Daha düşük tempolu oyunlar oynanır. Şimdi burada genç oyuncular bu gelişime nasıl katkı sağlayacak bilmiyorum.
1: Peki sizden gelen yorumlar var Trabzonspor'la ilgili. Yusuf Dursun Bey yazmış. İyi yayınlar, teşekkür ederiz. Madem Salah alacak ekonomik güç vardıysa hedefe gitmek için olayı 25'e satmak ne kadar mantıklı? Bunu sorar mısınız İbrahim Bey?
0: Ya oyuncu gitmek istediğinde artık onu tutamıyorsunuz. Tabii yani. Evet. Evet, kabul ediyorum orada. Eğer yani hak veriyorum arkadaşımıza. Eğer güçlü bir plan yapacaksak en güçlüler de bizde kalsın. Fenerbahçe çok o sorunu yaşadı değil mi? Yıllardır niye biz en iyilerini gönderdik? Kimi gönderdik? Ferdi'yi gönderdik gibi yorumlar yapılıyordu. Arda Güler oyuncuları gönder. Ama şimdi oyunculara böyle bir talip varsa, genç bir oyuncuysa, devamında faydalanamıyorsun. İnatlaşmış oluyorsun oyuncuyla. O yüzden orada oyuncu çok belirleyici oluyor. Oyuncu kararı çok belirleyici
1: Peki
0: oluyor.
1: Peki şimdi Fabinho'dan bahsettin. O da Trabzonspor

0: Sporun gündemindeki isimlerden biri, hatta geliyor bile deniyor, böyle evet. haberler çıktı. Salah'ın ardından Fabinho gibi bir isme yönelmek, ya transfer politikasının bir anda bu kadar değişmesi Trabzonspor'a zarar verecek mi?
1: Ne olacağını bilmiyorum. Zarar verir ya da vermez diyemem ama net bir şekilde kabuk değiştiriyor. Fatih evet. Hoca'nın teknik direktörlük kariyeri de belirleyecek onun. Mesela ben Fatih Hoca'nın, bilmiyorum ama çok bu sistemin onun çok hayrına olacağını düşünüyorum. Yani kendisine sorduğunda ben, ya da empati kuruyorum. Ben Fatih Tekke olsam ben bunu çok talep etmem. Bu daha riskli, idare edilmesi daha zor. Şimdi Malinovski dediğin oyuncu çok deneyimli bir oyuncu ama yaşı ilerlemiş bir oyuncu. Salah benzer, Fabinho benzer. Tamam, bunlar kalite anlamında önemli ama hem idare edilmesi zor hem de şey belirler ya, antrenman belirler bu ligde, maçlardaki durumu. Şimdi sen 30 üstü çok fazla oyuncuyla yüksek şiddetli antrenman yapamazsın. Bence geçtiğimiz sezon Trabzonspor'un en onlar adına sağlıklı durum yaş ortalamasının daha düşük olmasıydı. Şimdi burada yaş ortalaması artıyor, evet, deneyimle beraber artıyor. Hı hı. Şimdi burada Fatih Tekke bu durumu nasıl idare edecek? Trabzonspor buna nasıl reaksiyon gösterecek? Açıkçası çok merak ediyorum yani.
0: Bu Ferencvaros şu maçıyla ilgili bazı notlar almıştım. Şu mesela dikkatimi çekmişti. Faul farkı 3'e 24'tü.
1: Normal yani, şimdi sen salaksan faul yapacağım ben sana. Nasıl durduracağım seni?
0: Salak farkı olması normal mi?
1: Çok. Ya onlar daha çok işi bozarak. Ya bu da bir gerçektir. Şimdi bir tarafta oyuncu kalitesi ve maliyete baktığında arada 2-3 katı fark var değil mi? Şimdi tabii. Sen sonuçta bir şey üretmekte zorundasın teknik direktör evet, olarak. Evet. Ya mümkün olduğunca neyle? Daha çok koşarak bozmak zorundasın. Hı-hı. İşte oyunu sürekli durdurarak, doğru olduğu için söylemiyorum yani, ama bir şekilde onları durdurmak zorundasın yani. Belki ona başvurmaları burada onlar adına da kazandıkları için doğru planlama oldu.
0: Doğru. Peki son bir soru daha bakıyorum. Kerem Bey de demiş ki Batagom ne zaman dönecek? Ekim civarı diyebiliyorum ve şu anda Savic ve Vivo'yla devam ediyor Fatih Tekke. Trabzonspor'la ilgili ekleyeceğim bir şey yoksa Beşiktaş'a geçelim.
1: Yok.
0: Beşiktaş'ta devam edeceğiz. Hep Beşiktaş'la ilgili sorular yazmışsınız. Birazdan onlara döneceğim ama şöyle bir Alanya karşılaşması ilk önce konuşalım. Beşiktaş sezon oldukça iyi başladı. 6 resmi mücadelede 6 galibiyet ve hiç gol yemeyen bir Beşiktaş var. Bugün de hedef kuşkusuz 7'de 7 olacak. Bu akşam Alanya karşısında nasıl bir Beşiktaş bekliyorsun? Mücadeleye dair yorumlarını.
1: Ben Beşiktaş teknik direktör davranışının aslında ülkeye bir mesaj olduğunu düşünüyorum. Yani bizim ondan alacağımız çok ders var. Çok iyi olduğu için söylemiyorum. Mesela İtalyano şahane bir teknik direktör değil ama burada o kadar fazla yanlışlar yapılıyor ki aslında görevini yapan bir adam bize çok şey geldi. Yani, hakemden şikayet etmiyor.
0: Evet.
1: Planlamadan şikayet etmiyor. Oyuncudan şikayet etmiyor. Transfer sürecini talep etmiyor. 3-4 transfer demiyor. Bunun olmaz demiyor. Zamana ihtiyacım var demiyor. Şimdi diğerleri o kadar fazla bu dili kullanıyor ki ve bunu demeyip başarılı da olduğunu görünce herkes diyor ki bu acayip bir adam.
0: Mesela karaktersel olarak Solskjær de biraz böyle mütevazıydı, çok şikayet etmezdi mesela.
1: Ya ama o da 3-4 transfere işaret ediyordu. Onda da çok doğru bulmadığım taraf. O da mesela çok fazla bize benzemeye çalışıyordu. O bizden almış bir şeyleri yani. Tamam, bize benzesinler, bize bir şey var mı? Bizden de böyle tamamen çok bize benzemesinler mesela. Bize biraz benzesinler. Bunlar biraz fazla bize benziyorlar, olmuyor. Bizden zaten bir sürü öyle onun gibi davranırsa. 3-4 transfer dönemini zaten herkes söylüyor. Yeni şeyler söylemek, yeni bir şeyler söylemesi lazım. İtalyano'nun bu anlamda çok kısa sürede ciddi anlamda değişim var. Hatta ben geçen gün de söyledim. Ben Sergen Yalçın'ın yerinde olsam, hı hı. bak bunda en ufak bir problem de yok ya. Ararım İtalyano'yu, bir yemek talep ederim. Yani şahane bir yerde otururum. Derim ki ya ben teknik direktörüm ve benim kariyerim devam edecek, teknik direktörlük kariyerim. Mesela ben 3-4 transfer dönemi olmadan bu işin olmayacağını inanmıştım. Planlamam oydu. Mesela ben Rıdvan'la bu işin olmayacağını biliyordum. Emirhan'la aynı şekilde. Mesela ben Olaytan'ı ikinci orta saha diye aldım. Hı hı. Ne oldu da sen bu kadar kısa sürede, yani Rıdvan'ın orta yaptığı, Murillo'nun gol attığı, yani sol bekin orta yapıp sağ bekin gol attığı bir takımı bu kadar kısa sürede nasıl inşa ettin? Ayıp da değil bence. Faydası da olur yani.
0: Mutlaka.
1: Hatta fotoğraf da paylaşsınlar mesela. Ülkeye de bence süper bir mesaj olur. Yani paylaş, bunda bir şey yok ki.
0: Hiç zannetmiyorum böyle bir yemek olacağını.
1: Yapmasın. Ne yapacağını biliyorum da keşke yapsa. Faydası olur %100 yani. O yüzden Beşiktaş'ın bugüne kadarki davranışları çok sağlıklı. Ama tabii ki yeterli değil. Yani hoca bunu söylemiyor ama sonuçta bir şeyler de gözüküyor. Yani rotasyon adında bir durum var. Mesela Avrupa oynayacaksın, lig oynayacaksın, kupa oynayacaksın.
0: Evet.
1: Şimdi aynı oyuncularla bu işi halletme şansın yok. En azından sayısal anlamda daha fazla deneyimi olan oyuncuları bir araya getirmek zorundasın. İşte orta sahada bir oyuncuyu katabilirsin. Stoper'de eğer devam edecekse

0: Agbatu'yla bu üçlüyle evet oraya bir oyuncu alınması sayısal anlamda problem çıkartabilir ama ön tarafa bir oyuncu alması lazım Beşiktaş'ın. Hepsini bir araya getirdiğinde ben bunu İtalyan'ın ilk hazırlık maçından ve ilk lig maçından ve söylemlerinden sonra ifade etmiştim. Bana göre bu sene şampiyonluğun en büyük adayı Beşiktaş. Bak Galatasaray'ın önünde Beşiktaş şu an. Ama tamamen teknik direktör davranışıyla. Bak 4 sene şampiyon olmuş bir takımın tekrarı, oyuncu ve teknik direktör korkunç zenginliktir. Bak yeni gelmiş biri bu kadar kısa sürede 4 senedir burada olan teknik direktörün ve takımının önünde. O yüzden Beşiktaş onu yapabilirse, içeriden de kendiyle bir savaş halinde olmasa, bizde en büyük sıkıntı odur ya, mesela abartmasınlar diyor. Kimse evet. abartmıyor ki, onu söyleyen abartmasın diyor. adam abartmıyor ki. Yani hocadan duydun mu sen hiç abartı, Önder Özen'den? Mesela o abartmıyor, sen burada yorum yaparken diyorsun ki abartmasınlar. Abartmıyor ki adam zaten, niye sen adama abartma diyorsun? Abartan sensin yani.
1: Peki şimdi son oynanan Jagiris karşılaşmasından önce Beşiktaş çoğunlukla tek golle karşılaşmaları kazanıyordu. Evet. Ve herhangi bir gol sorunundan bahsediyorduk. Çok fazla oyuncunun gole katkı yapmamasından. Son maçta bunun değişmesi sence neye bağlı?
0: Rakibim biraz rakip üzerinden o okunabilir ama peki. Ya o da şey gibi oldu ama yani bu kadar böyle olmaz bak az golle götüremezsin bu işi demelerin üzerine böyle bir fark orada da tıkandılar evet, şimdi evet, yeni evet. bir şey bulmak zorundalar şey duyuyorum bu aralar gol rakipler yemedi. Çok zayıf şimdi rakipler
1: o maçtan sonra herkesten neredeyse aynı
0: ya tamam da iyi de Beşiktaş da zayıf değil miydi bir ay önce
1: evet.
0: bir ay önceki teknik direktör zayıf demedin bu takım için bu Beşiktaş Lozan mıydı birine elenmemiş miydi geçen
1: evet,
0: sene
1: evet.
0: yani şimdi orada bunu elemiş ya yani nasıl bir yorum oluyor sen hani bu kadar maçı nasıl yok sayıyorsun sert maçta oynamadı sert dediğin kim mesela gel Süper Lig'e sert dediğin mesela Başakşehir
1: evet.
0: Inter Turku'ya elenmedi mi o da daha güçlü dediğinde oraya elenmiş yani
1: şey diyorlar asıl şimdi sınav işte Alanya Spor karşılaşmasında görelim bakalım gol yemeyecekler mi
0: ya yiyebilir bak onun hiç öyle bir derdi yoktur mesela bence İtalyano'nun yediği gol attığı gol kazanması kaybı tabii ki kazanmak ister ama kaybetse bile onun düşüncesinde planlamasında bir aksaklık olmayacak. Onlar onunla ilgilenmiyorlar. Ya bu lig 1-2 haftalık değil ya dün bir İsmail Kartal yorumu dinledim. Ya, iletişimciler falan verdiyse büyük hata yapmışlar. Final dedi her maçı. İkinci hafta her maç final olur mu ya? Final ne demek final? Kaybettiğinde bitiyor.
1: Biter.
0: Yani sen kaybedersen bugün bittinmiş mi oluyor Fenerbahçe'nin? Yani dün kaybetseydi bitmiş miydi işi Fenerbahçe'nin?
1: Kendi açısından mı söyleyeceğim?
0: Bence iletişimciler çünkü çok fazla dile getirdi. O dile getirmediği bir durumdu. Ha. Ben hiç İsmail Kartal'dan bu kadar röportajın başından sonuna kadar finalden ne finali ya? Final olur mu ya? 34 hafta var ya. Daha oynanmamış 32 tane maç var ve teknik direktörü final diyor. O yüzden İtalyano final. O en sonun planlamasını yapıyor. Bence öyle bakmakta fayda var yani.
1: Peki muhtemel 11 varsa alabilir miyiz? Yönetmenimiz Oğuz'dan onu da rica edeyim. Tabii beklediğimiz aslında kadro. Şimdi Fenerbahçe'yi konuşurken çok derin bir kadro olduğundan bahsediyoruz. Farklı 11'ler görüyoruz ama Beşiktaş şu an tahmin edilebilir ilerliyor biraz. Kalede Alexander Nübel'i bekliyoruz. Savunmada sağda Murillo, solda Rıdvan, stoperde Emirhan ve Calo ikilisi. Orta sahada Salih Orkun, Olaytan, solda İlhan, sağda Çerni, ileride de Ouyang Yu'yu bekliyoruz. Sağ bek güncellendi. Taylan olabilir. Ne dersin bu 11'i? Buraya da rica edebilir miyim?
0: 11'i göremedim bakamadım da oraya.
1: Hemen geliyor.
0: Ama şey yani oradaki evet yani orada mümkün olduğunca ya bunun da şeyini yaptı. Yani rotasyon olacak tabii ki dedi. Hı hı. Ama elindeki oyunculara göre rakibe göre de bir analiz yapmak zorunda. Ya burada bence belirleyici olan aynı oyuncularla yapılan tekrardır. Şimdi ben bir yere bir teknik direktör olsam mümkün olduğunca aynı oyuncularla tekrar yapmaya çalışırım. Yani ancak oyuncular oynamak istediğim oyunu, sistemi anlatma açısından bir de tekrardır belirleyici olan. O yüzden burada da mümkün olduğunca aynı oyuncuları bir de skor avantajı da var. Mesela rakip biraz daha güçlü olsaydı, farklı bir takım olsaydı biraz daha fazla diğer oyuncuları dinlendirmek isteyebilirdi. Hı hı. Hatta deplasmanda bence bu Avrupa Ligi'nde daha az oynayan oyunculara daha fazla süre verebilir. Yani o daha uygun olabilir. Çünkü lig bu anlamda işte Alanya'nın da geçmiş organizasyonlarını bildiğimiz için en azından sert geçmeye aday bir karşılaşma.
1: Hı hı.
0: Yani bu kadro sağlıklı bir kadro. Ben hatta orada şimdi yeni gelecek oyuncular da çok güzel. Vlahovic bu anlamda herkesin merak ettiği evet. oyuncu. Şimdi Oh'un performansını da görüyoruz. Hemen bizdeki düşünce ne? Oh gitsin, Vlahovic oraya gelsin. Hı hı. Bence ikisini beraber kullanma üzerine bir oyun da inşa edebilir. Yani olabilir. Birinden vazgeçip ikisini beraber kullanma düşüncesi içerisinde de olabilir ki aslında Beşiktaş o oyuna da çok, yani Oh'un performansı, oyunculuk özellikleri çok uygun. Hatta şeyin de Vlahovic'in de işini biraz kolaylaştırır diye düşünüyorum. Çünkü hep şeydir. Aklıma Ali Asım Balkaya ile Necati Ateş gelir Adana Spor'da oynadığımızda. Necati Ateş'in ilk çıktığı dönemler. Ali Asım Balkaya fiziksel olarak çok iyi bir oyuncuydu. Ve o kadar fazla stoperleri yoruyordu ki Necati tabii yetenek anlamında çok özel bir oyuncuydu. Bitiricilikte bütün problemi ortadan kaldırıyordu. Burada da mesela Oh'un çok fazla savunma dengesini bozduğu, Vlahovic'in de bitiriciliğiyle çok ön plana çıktığı Beşiktaş oyunları da izleyebiliriz yani.
1: Fiziksel anlamda ligdeki santrforlar gerçekten dediğin gibi fark yaratacak işte. Gibi duruyor. Dün Lukaku'yu izlerken şöyle rakip oyuncudan oyuncu öyle bir arkasını aldı ki oyuncu topu göremedi mesela o derece.
0: Şey gibi oluyor.
1: Şey Vlahovic'de de aynı sonunda Eyüpspor karşılaşmasında.
0: Evet evet ya, o da çok ciddi fiziksel. Bence Vlahovic çok ekstra bir oyuncu. Eğer sakatlık sorunu yaşamazsa yani harika işler yapacağını düşünüyorum. Bitiricilikte de bir o kadar özel bir oyuncu. Lukaku da şey oluyor sanki altyapıdan oyuncularla, çocuklarla
1: evet,
0: şey oluyor ya
1: öyle.
0: Gösteri maçlı.
1: Dün yani biraz dün onu şaşırdım yani. Böyle izlerken arkadaki oyuncu üzüldüm yani. Evet. Şimdi topu bile göremedi. Şimdi o gibi bir oyuncunun da Vlahovic geldikten sonra ikinci santrafor olması bence Beşiktaş'ın elini de çok rahatlatacak. Şimdi diğer taraftan Semih de var.
0: Yani Semih gelişmemek için direnen bir oyuncu yani. Hani birileri Semih'e bir şey öğretiyor, Semih yok diyor. Yani ben onun da tabii yine problemi bizle alakalı bir durum.
1: Neden?
0: Unutmayalım Semih'in hep biz şey deriz, futbolu futbolun içinden gelenler yönetsin. Mesela eski futbolcuların sloganı budur, hemen onu talep ederiz yani. Tamam içinden gelsin de Samet Aybaba ile Feyyaz Uçar futbolun içinden gelen o kulübün efsanesiydi.
1: Evet.
0: O gün Van Bronckhorst, Montella Semih'i oynatmadığında mil takımda, Ümit mil takıma gönderdiğinde amil takımdan kıyamet kopmuştu değil mi? Hı. O kıyameti koparanlardan biri de Samet Aybaba ile Feyyaz Uçar'dı. Aslında o gün o Semih düzelebilirdi. Birileri Semih'in eksikliğini gördü ve İtalya'dan geldi gördü. Değil mi yani? Mesela biri Hollanda'dan geldi, biri İtalya'dan geldi. Van Bronckhorst'a Montella. Ya bu iyi bir oyuncu. Fiziksel olarak iyi ama oyun bilgisi konusunda eksik dedi. Bunu düzeltmemiz lazım dedi. Tuttu Feyyaz Hoca ile Samet Hoca, Beşiktaş üzerinden bir şey yap. Beşiktaş'a bir operasyon yapılıyor gibi anlattı. Oyuncumuza değildi aslında. Müsaade etseydiniz o geliştirecekti. Ve işte o sorunu hala devam ediyor. Yani normalde Semih özelliğinde bir oyuncunun ki oyunun atletizmin çok ön plana çıktığı bir dönemde beceriyle armanlanmasında Semih çok özel bir oyuncu olabilirdi. Şu Beşiktaş'ta gözünü kapatıp çok rahat oynatacağın oyuncu. Belli ki o da hala pozisyon bilgisi anlamında o gelişimi gösteremediği için şu an değerlendirmiyor yani.
1: Takımlarda tabii böyle uyum sağlayan ikililerden hep sıklıkla bahsederiz ama bu ikilinin bu kadar uyumlu olacağını hiç düşünmemiştim. Olaytan Çerni ikilisi.
0: Ya şey, Olaytan için zaten kulübün sportif direktörü evet. demişti. Biz Olaytan'ı alternatif diye aldık dedi. Düşünsene mi? Alternatif diye alan o bile öngörememiş birinci adam olacağını yani. Alternatif diye almış. Yani şahane bir Olaytan performansı. Çerni de mesela
1: o
0: geçtiğimiz
1: sezon. Asistinin güzelliği o kadar
0: nefis,
1: iyiydi ki. Evet.
0: Nefis. Yani ikisinin o goldeki hazırlığı şahaneydi. Ya yine bizle alakalı bir durum. Biz göremiyoruz bunları. Öngöremiyoruz. Birileri geliyor öngörüyor. Bizim olmaz dediğimiz insanları gayet de olabilecek hale getiriyor.
1: Şöyle bir yorum var. Bu akşam eğer yenilirse hocayı nasıl değerlendireceksiniz? Zayıf takımlara karşı alınan sonuçların bence bir önemi yok diye bir yorum var.
0: Ama işte yine aynı
1: katılmıyorum.
0: Bu. İşte takımla ilgili bir şey anlattık mı biz? Biz planlama diyoruz ya.
1: Evet.
0: Planlama. O teknik direktör davranışı. Şimdi bu kadar senin evladına bak. Senin Emirhan senin evladın. Rıdvan senin evladın değil mi? Senin evladının gelişimine dokunan bir adamla niye kavga etmeye çalışıyorsun? Ağzından bir kere bunlar yetersiz diyemez mi mesela? Bu mesela Okan Buruk diyor değil mi?
1: Hı hı.
0: Oyuncu yetişmiyor Türkiye'de diyor mesela. En çok yetiştirmesi gereken insanlar. İsmail Kartal benzer ifadeyi
1: evet.
0: kullanıyor. Bu İtalyano bunu hiç dile getirmiyor. Türk yabancı falan demiyor. Ve olmaz denilenlerle bir şey yapıyor. Ama biz orada oyundan bahsediyoruz. Planlamadan bahsediyoruz. Hı hı. Tabii ki kaybedebilir Beşiktaş. Benim asla fikrim değişmez. Çünkü davranış olarak çok sağlıklı bir davranış. Ben hiç maç sonlarında hakemle ilgili bir eksiklik dinlemedim İtalyano'dan ya. Hatta 3 tane attığı maçtan sonra gelişim üzerinden bir şey anlatıyor. Daha fazla yapabilirdik bunu diyor. Eksiklerimizi evet. değerlendireceğiz diyor.
1: Peki Beşiktaş'la ilgili son soru, Semih'i konuşmuştuk az önce, bir izleyicimiz yazmış. Bence bu sezon Semih için çok önemli. Dušan Vlahović ve Trossard'la birlikte kendini çok geliştirmesi gerekiyor. Aslında iyi bir ikili. Onlardan öğreneceği çok da şey var.
0: İşte öğrenmemek için direniyor gibi geliyor bana. Yoksa aynı fikirdeyim yani. Hani öğreneceği çok şey var ama o biz çıkamıyor. Bizim mantaliteden dışarı çıkamıyor yani. O sürekli birileriyle belli ki kavga ediyor. Yoksa İtalya'da şahane bir gol atmıştı. Hatırlarsın, herkesi geçti. Müthiş bir goldü ama iki tane arkadaşı boştu. Evet. Hocası maçtan sonra dedi ki gol iyi ama dedi orada o pası atması lazımdı dedi. Şimdi burada öyle demiyorlar. Burada o golü at. Mesela öyle bir gol atsın, ben burada çıkayım diyeyim ki orada ikisi boş. Ya yerden yere vururlar. Sen hiçbir şeyden anlamıyorsun derler. Evet. Çünkü o biliyor ki o atacağı bir gol, bak attığı bir gol atacağı 10 golü engeller diyor. O pası atarsa 10 tane atar. Şut atarsa bir tane atar diyor. Şimdi Semih orada biraz direniyor. Yani umarım düzelir. Düzelirse zaten senin dediğin gibi bu kadar önemli oyuncularla ve teknik direktörle gelişim göstermesi lazım.
1: Aynen öyle. Beşiktaş'ı da bitirelim. Galatasaray'la devam edeceğiz. Galatasaray'da ikinci haftada Erzurumspor Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelmişti. Cuma günü bu karşılaşmada 4 gol attı Sarı Kırmızılar. Ama yine skor ve oyun kıyasına geliyorum, evet, şu an. Orada ne diyeceksin?
0: Ya orada yani şöyle bir şey. Ya rakip üzerinden okunabilir. Mesela Erzurum'un, bence Erzurum üzerinden okursak sağlıklı anlayabiliriz işi. Yoksa yani Galatasaray'ın attığı gol üzerinden anlatırsak yanıltır, Galatasaray'ı da yanıltır ya. Şimdi Erzurum Spor takımı lige çıkmış değil mi? Mesela lige çıktığında, evet, mümkün olduğunca aynı oyuncuları yukarı taşımak değerlidir. Ama kimi taşıyacağını da iyi bilmen lazım. 37, 35, 32, 33, 34 yaşında oyuncular ve Süper Lig deneyimi az olan oyuncular. Çok zor. Çünkü bu kadar kadro kalitesinin belirleyici olduğu yerde eyvallah onlar dursun ama genç olsa anlarım. Hani beceriyle atletizmi harmanlayacağım, enerjiyle onlara problem çıkartacağım. O anlaşılır ama enerjiyle de problem çıkartacak durumda değilsin. Çok yaşı ilerlemiş oyuncularla oynuyorsun ve Süper Lig deneyimi çok azalan oyuncularla oynuyorsun. Erzurum bu anlamda önce bir orayı analiz etmesi lazım. Çünkü Galatasaray'ın oyunu değerlendirecek bir şey de göremedik ki biz. Yani tamamen bireysel oyun kalitesi, oyuncu kalitesi aldı oyunu bambaşka seviyeye getirdi. Yani rakibin, Galatasaray'ın durumunu test edecek bir rakip de yoktu ortada yani.
1: Şimdi ilk karşılaşma da yine Süper Lig'in ilk ekiple, yeni ekiplerinden biriydi. Çorum Futbol Kulübü. Sonrasında, evet, Erzurum maçı. Yani test maçlar olarak bakabilir miyiz?
0: Ya test, ya şöyle, Çorum tarafında bir kere bireysel oyuncu kalitesi, teknik direktör davranışı, Uğur Uçar benim çok beğendiğim bir teknik direktördür ki yani umarım gelişimi de böyle devam eder. Hani hep Galatasaray kendi bünyesinden hoca arıyor ya, oynamış oralarda. Mesela, evet, Uğur Uçar bu anlamda o gelişim sağlıklı olursa gelecekte şahane bir Galatasaray teknik direktörü olabilir. Çok beğendiğim bir teknik direktör. Orada bireysel anlamda oyuncu kalitesi de yani Galatasaray'a direnç gösterebilir. Ama ona rağmen yine Galatasaray'ın yapamadıklarını çok konuştuk o gün, değil mi ya? En kötü Galatasaray bile aslında çok rahat o problemi halledebilirdi. Tabii. Oyunun bütününde. Galatasaray'ın bence geçmiş yıllara göre yani pozitif gibi gözükse de bence ileride Galatasaray'ın başına iş açacak. Çok Osimhen'e bağlı bir oyun oynamaya başladı Galatasaray. Mesela Galatasaray Icardi ile 2 sene şahane işler yaptı. Ama ortada bir oyun vardı. Oyunun bütününü, güçlü oyunu Icardi alıyordu, başka bir seviyeye çıkartıyordu bitiriciliğiyle. Burada oyun artık tamamen Osimhen'e bağlı bir oyun oldu. Ya dikkat et, topu alan Osimhen'i arıyor.
1: Evet.
0: Müsait mi, değil mi? Şimdi Osimhen attıkça güzel gözüküyor. Ama bu iyi bir şey değildir. Bir oyun bu kadar bir oyuncuya mahkum edilmez. Hı hı. Yani bu Galatasaray adına gelecekte bence problemli bir hadise. Yani
1: geçen yıl mesela olmadığında, uzun da bir süre yoktu aslında. Icardi devreye girdi. Bir bölüm.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
2: Lütfen dikkat.
3: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
4: Vakıfbank daima seninle.
5: İdefix'ten geceye özel fırsatlar. Gece kuşu indirimlerini her gün akşam 10'dan sabah 10'a kadar sınırlı sürede yakala. Hemen idefix.com ve İdefix uygulamasına gir. Sınırlı fırsatları kaçırma. İdefix, alışılmadık alışveriş.
6: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak

0: Tarafın katkılarıyla. Reklam.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
3: Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
4: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Honor Pad X9A 128 GB klavyeli tablet Tekno Club'a özel 13.999 lira. Teknoloji Teknosa'da güzel.
5: Smokin bizim işimiz.

0: Chaos på radio. Reklam.
1: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler. Reklam.
1: A Spor Radyo.

0: Spor Radyo.
1: Tekrar program.
2: Efendim Bir Zamanlar Futbol'a hoş geldiniz. Uzunca bir zamandır yeni bölüm çekemiyorduk. Dolayısıyla sizlerle böyle bir yeni bölümde bir arada olmak gerçekten keyif verici. Kemal abi hoş geldin.
3: Hoş bulduk.
2: Sağlık saat iyi mi?
3: Allah şükür ayaktayız.
2: Şimdi biz bu programda 87 bölüm çektik.
3: Öyle mi?
2: 87 bölüm olmuş. Dolayısıyla bir 100 demek istiyoruz. Allah sağlık verirse. O niyetle başladık. Hemen o zaman girizgahı kısa tutup başlayalım. Bir Zamanlar Futbol.

0: Futbolda geçmiş zaman olur ki diyelim, bakalım nereye götüreceğiz sizi. ...96 yılı... Fenerbahçe'de Lazzaroni dönemi. Şöyle, Carlos Alberto Pereira, Paheira, şimdiki Pereira, o Paheira, Brezilyalı takımı şampiyon yapmış ama gitti. Bizim programı sürekli takip edenler neden gittiğini bilir. Belki önümüzdeki bölümlerde konuşuruz tekrar. Pereira uğurlanmış. Bu arada Oğuz Aykut falan gönderilmiş. Yani takım bir dağılmış. O ortamda işte biraz da Paheira'nın önerisiyle Lazzaroni geliyor. Nasıl geliyor Kemal abi Lazzaroni?
1: Evet, yani giden hocaya, hocanın nereden ayrıldığını ben çok iyi bilirim. Çünkü bir gün bana bir gün arabayla Kadıköy'e dönerken televizyondan yani eve dönerken ben dedi artık dedi ayrılacağım dedi. Niye dedim ya? Çok iyi gidiyorsun yani, meşhursun, şusun busun
0: falan. Başarılısın.
1: Başarılısın. Yapamayacağım dedi. Çünkü çok erşime, işlerime karşılığı olmaya başladılar. Mahtemelen dedi yani buluyorlar. O yüzden ben gideceğim dedi artık dedi. Barayın sana da bunu dedi açıkça açıkla söylüyorum dedi. Şaşırdım. Ben inanmadım. Ayık yani inanamadım önce. Hakikaten de gitmedi yani. Burada kalmadı. Duru esiyle de gitti.
0: Şimdi Galatasaray Graeme Souness'u yollamıştı o zaman. O meşhur şey var.
1: Bayrak.
0: Hadisesi. Ve Fatih Terim geliyor o sezon. İşte o 4 yıllık başarı sezonunun da başlangıcıdır. Ama şurada bir şey var. Yani 4-0'lık bir maç var, Fenerbahçe Galatasaray maçı. Lazzaroni orada Fenerbahçe'nin teknik direktörü.
1: Şeyde Galatasaray sahasında,
0: evet,
1: değil mi?
0: Ki Fatih Terim'in Faruk Süren'e istifasını verdiği söylenir o maçta. Saffet, evet, Sancaklı'nın, evet, da, evet, işte Kocaeli'den gelip gol attığı sezon. Neydi? Neden o sezon başarılı olamadı Fenerbahçe? Yani Lazzaroni de sonradan Trabzonspor'a da geldi Lazzaroni.
1: Evet.
0: Lazzaroni şöyle bir bakıyorum. O kadar çok takım var ki kariyerinde. Yani Flamengo'da başlamış. Bari'den Şangay Chenhua'ya, El Hilal'den Gremio'ya, işte Trabzonspor, çok fazla takım var. Milli takımlar, Jamaika milli takımı, Katar milli takımı. Niye olmadı burada?
1: Çok işine karışıldılar onun için. Hele yönetim çok, hele Alişen. O yüzden de kaçtı yani, açıkça söyleyeyim sana.
0: O kaçtı.
1: Tabii kaçtı, resmen kaçtı yani. Çünkü işine karıştılar hep. Bu oynar mı, şu oynamaz mı gibi. O da en sonunda kaçtı, kendinden önceki teknik direktör gibi. O da öyle kaçtı. Avukata yani inanamadı artık olanlara ve kaçtı.
0: Enteresan. Şimdi Lazzaroni döneminde işte Fenerbahçe dediğim en önemli başarısı da Manchester galibiyeti galiba.
1: Evet. Tabii.
0: Yani bol için hatırlarsanız böyle Schmeichel'ı yani rakipten biraz sekip üzerinden aşutma gibi giden top var. Lazzaroni'yi herhalde en çok Fenerbahçe camiası, o Galatasaray, farklı, evet, Galatasaray galibiyeti ve, tabii, Manchester galibiyetiyle anar.
1: Öyle.
0: Ki o sene aslında Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde 7 puan topluyor.
1: Evet.
0: Manchester'ı yeniyor vesaire. Fakat işte ligde sıkıntı olunca o Manchester galibiyeti de Fenerbahçe'nin hani tarihindeki en önemli zaferlerden,
1: tabii,
0: biridir.
1: Tabii. Avrupa için yani.
0: Değil mi?
1: Tabii tabii. Aynen öyle.
0: Şimdi sezon ortasında gidiyor. Şimdi bizim bir gazete küpürlerimiz de vardı orada. Tekrar Veselinovic'e, Rıdvan Dilmen Veselinovic ikilisine dönüyor. Bakın, Rıdvan Dilmen menajer oldu.
1: Evet.
0: Şenol Güneş görevi reddetti. O dönemde değerli,
1: evet,
0: izleyenler.
1: Evet, evet, evet.
0: Yugoslav Hoca tamam dedi. Fenerbahçe rahat nefes aldı.
1: Evet.
0: Böyle bir Şubat 1997 gazetesi var.
1: Evet.
0: Hatta Veselinovic geldikten sonra Bir de 3-2'lik Galatasaray galibiyeti

0: var. O sezonun iki maçı da Fenerbahçe kazanıyor ama hani kazansanız ne olur derbi. Önemli olan sezon sonunda şampiyon olmak.
1: Veysi yani esas. Değil mi? Veysi. Veysel Veysi. takma adı.
0: Bu ikinci gelişi miydi, üç müydü? Bu
1: ikinci.
0: İkinci değil mi?
1: Evet. Ben öyle biliyorum yani, öyle hatırlıyorum.
0: Yani. Ya o dönem Şenol Güneş'e de bir görev önerilmiş. Rıdvan Hoca da o dönem menajerlik yapmış 97'de. Sonradan bir dönem teknik adam olarak da görev yaptı. Telefonumuzu kapatmamışız işte.
1: Ben biraz evvel kapattım.
0: Bu çağın şeylerinden biri, hatalarından biri. Bu da Veysel Veselinovic'in görevi devralışı. Fakat değerli izleyenler, o sayının şampiyonu Galatasaray, Fenerbahçe, hani o 4 yıllık hegemonyanın ilk yılı Galatasaray'ın.
1: Tabii.
0: Fenerbahçe o sezon ve ondan sonraki sezon, 3 sezon daha şampiyonluk göremiyor.
1: Göremedi. Hiç kimse göremedi.
0: Kime yazar bu bir şey, hesap? Ali Şen'e mi?
1: Tabii canım, yönetimi herhalde ya, başka kime yani sebep bu işlere? Başka kimse değil. Yani Veysi yani zaten at yarışı hastasıydı Veysel. Tabii.
0: Öyle derler.
1: Şeyde Kalamış tarafında, yani kulübe yakın yerde at yarışı oynadığı özel bir dükkan vardı orada onun için. Hatta böyle girişteki üst katına böyle bir kart katı gibi bir şey yaptılar oraya.
0: Asma kat.
1: Asma kat. Oraya perde de koydurttu. Gelip orada oynardı antrenmandan çıkıp.
0: Evet. Lazzaroni dönemi böyle Fenerbahçe'de. Fenerbahçe sonrasında şöyle bir bakıyorum notlarıma. 2006'da Trabzonspor'a gelmiş. Bu 96-97 sezonundaki Fenerbahçe macerasından sonra. Ardından Katar milli takımı ve Katar'da FC Katar'ı çalıştırarak da teknik adamlık kariyeri son buluyor. Dediğim gibi Fenerbahçe için hani o sezon C.C. Okocha'nın falan olduğu sezon.
1: Evet.
0: Saffet Sancaklı'nın, C.C. Okocha'nın yeni transferi. Halil İbrahim vardı Kocaeli'den.
1: Evet, yani, evet, evet.
0: Öyle
1: evet.
0: Bir sezon. Lazzaroni sezonu, ama Fenerbahçe'ye ilaç olamayan bir teknik adam. Hatırlandığı iki maçı da böylece kısa kısa almış olduk. Birisi Galatasaray galibiyeti, diğeri Manchester. Peki devam edelim o zaman. Devam edelim. Ne diyeceğiz şimdi? Bir futbolcu, bir hikaye. Bakalım hangi futbolcunun hikayesine odaklanacağız? Ona Super Mario diyorlardı. Super Mario çizgi film miydi o, arkadaşlar? Rejiden beni duyanlar var mı? Bir şey, oyun karakteriydi değil mi?
1: He.
0: Super Mario 2000-2001 sezonu 31 gol atmış resmi maçlarda Mario Jardel. Ben şöyle hatırlıyorum, yani gelmesine kimse imkan vermiyordu. 16,5 milyon, 16 milyon dolar. Yani bugün bile çok büyük para. Bugün bile o transferi yapmak hayal.
1: Çok para.
0: Ama o zaman hani aklımızın ucundan geçen bir rakam değildi. Mario Jardel oraya mı gidecek, buraya mı gidecek derken Porto'dan Galatasaray'a transfer, evet, oldu. İyi de gol attı. 24 lig maçında 22 gol. Süper Kupa'da Real Madrid'e karşı 2 gol, ki en çok hatırlanan da odur. Bir şey vardı sevgili Ercan, Hüseyin bizde yaptığı bir, biz onunla bir röportaj yapmıştık. O var mı elimizde? Ondan bir bölüm verelim mi, bakalım neler söylemiş?
2: Merhaba arkadaşım. Çok güzel Galatasaray. Uma honra poder falar da Supercopa, um título que está na minha história, está no meu coração. Eu sou muito grato a você e essa data de hoje. A sensação foi extrema e de ter entrado para a história desse grande clube e ter feito gol de ouro, para mim é uma satisfação. Muito obrigado, Galatasaray. Çok teşekkürler. Quero sim dizer uma palavrinha para meus fãs. Çok teşekkürler. Muito obrigado por tudo. Esse um ano foi um ano marcante na minha vida. e eu vou levar pro teste dela. Também dois grandes

0: jogadores que jogaram no Galatasaray, vestiram esse manto, e tive a oportunidade de ver o Falcão Garcia jogar poucas vezes, como o Drogba também. Mas quero mandar um abraço para os dois. Sim, eu tenho um curso de treinador, mas eu penso em trabalhar em outra área, de captar e levar jogadores. Então, seria mais um executivo de futebol.
1: Evet. Yeni değil mi?
2: Yeni. Çok olmadı. Yani taze diyebiliriz.
1: Tabii yani.
2: Yani o sezon, Jardel'li sezonu nasıl hatırlıyorsun? Gitmesinde burada notlarımızda da var. Eşi bir türlü buraya ısınamamış. Evet. Yani eşi gidince o da Portekiz'e dönüyor. İşte Porto'ya gideceğim diyor, oraya gideceğim diyor, Benfica'ya gideceğim diyor. Geri dönmem lazım diyor. Sporting'e gidiyor nihayetinde ama... bu kadar kariyerli, bu kadar da iyi bir sezon geçirmişken hani mesela şey de öyledir, o kendisi gitmişti de Ribery, ama bunlar hani elden kaçan değerler hakikaten.
1: Tabi bir de aldığı kimin yeri malum kişinin.
2: Evet.
1: Şeyde Süper Kupa'da yanlış hatırlamıyorsam golü atan adam.
2: İki gol birden.
1: Ama işte dediğim gibi eşi, yani hattında kaldığı kadarıyla söylüyorum, burada sıkılıp artık maç şey bitince kontrat bitene,
2: gelirken de Tafarel'in eşi ikna etti derler mesela.
1: Evet, tabii.
2: Buraya gelmesin.
1: Evet. Onun için yani eşi kırıldı, kaybı ne biliyorum artık, aklıma gelmiyor ne olduğu, ve baktım ki gitti adam. Yani biraz şey,
2: enteresan bir stili var ama yani
1: tabi
2: böyle duruşu falan insana şey vermezdi, ya bu adam nasıl gol atacak
1: tabii,
2: falan derdi.
1: Evet derken,
2: leblebi gibi gol atardı.
1: Evet,
2: bayağı yani.
1: Evet, aynen öyle, iyi yer tutardı. Çok. Atakta
2: doğru yeri, o golcü sezgisi vardır derler ya,
1: rakibe göre, ona göre yer tutardı. Dolayısıyla da bak işte o meşhur gol, Fatih'in ortasıyla sanıyorum attığı gol. Ama nete bıraktı gitti yani. Parasını pulunu aldı, almadı değil. Ama dediğim gibi bu bir aile sonu hareket. Eşi tarafından özellikle kalmak istemedi yani.
2: Bayağı ilk de böyle sponsorların falan etkili olduğu transferdir bu.
1: Tabii.
2: Değerli izleyenler. O döneme kadar görmemiştik onu. Ondan sonra dönem oldu büyük transferlerde. Bu hani sponsor katkısıyla yapılan ilk transferdir. Ve hani bu ölçüde ilk transfer diyeyim. Yani belki ufak tefek şeyler vardır da bu kadar büyük bir paradaki sponsor katkısı ilktir. Jardel geldi. Bir maçta da ya 4 ya 5 gol atmıştı ya. İnanılmaz.
1: Evet, öyle bir şey var.
2: Erzurum değil mi? Erzurum maçında 5 gol. Böyle bir oyuncu Mario Jardel. Tabii herkes onu Galatasaray camiası özellikle şu ekrana gelen Süper Kupa'daki golleriyle hatırlıyor ki Galatasaray tarihinin de bakın görüyor musunuz koştuğu yeri?
1: Evet.
2: Offside'de kalmayarak ve koşu açısına
1: tabii.
2: Pozisyon alışına
1: düşerken vurdu değil mi?
2: Tabii. Evet.
1: Tabii.
2: Bu da Erzurum maçı.
1: Tabii.
2: Evet.
1: Kafaya baksana ya, uçarak.
2: Mario Jardel Galatasaray için bir sezonluk, sadece bir sezon oynamasına rağmen unutulmazlardan biri. Şöyle bakıyorum notlarımın arasında, en iyi anlaştığı oyuncu Bülent Korkmaz'mış.
1: Stoper Bülent.
2: Evet. Enteresan, aslında birbirlerine bölgeleri uzak ama belki o da arkadaşı olabilirler.
1: Tabii.
2: Öyle şey yaparlar, denkleştirirlerdi o zaman. Birbirleriyle eşleştirirlerdi.
1: Burada önümde bir şey var. Kağıt var. Hanımını gördün mü?
2: Gördük Mahmet. Evet. Evet. Sporting Galatasaray'dan sonra. Sporting'de 49 maçta 53 gol atıyor. Sonra 2010 yılında Flamengo'da oynayana kadar çift taneli golü yok. Yani aşağı yukarı 6-7 sene Kemal abi. Hiç 2 gol, 3 gol. Evet. Bazı sezonlar gol atamamış. Ondan sonra da zaten hani
3: Baltın'a, Ancona'ya, Deportivo'ya transfer oldu Galatasaray'dan sonra. Hiç gol falan yok. Özel hayatında da sıkıntılar oldu. Özellikle eşinin işte onun kafasını çok karıştırdığı söylenir. Dediğimiz gibi özel hayat. Ama futbolculuk kariyerinin çok olumsuz etkilendiği söylenir.
1: Kesin.
3: Değil mi?
1: Tabii tabii. Aynen doğru.
3: Peki Mario Cardelli de bu şekilde hatırlamış olduk. Geçelim unutulmaz anlara. Unutulmaz anlarda enteresan bir başlık var. İlgiyle izleyeceğinize eminim. Şimdi VAR'dan önce VAR'dan sonra VAR'dan önce şimdi herkes VAR sistemini çok eleştiriyor malum. video yardımcı hakemlerin hata yaptığı, eksik kaldığı, standart dışı uygulamalar olduğu gerçektir ama kişiler, sistem değil, kişiler değerli izleyenler. Öyle hatalar göstereceğiz ki sizlere yok artık diyeceksiniz. Kiminiz belki bunlara göz tanığı oldunuz. Yaşı yetmeyenler de hadi canım diyebilir. Bu hangisi? He, bu şöyle bir notlarıma bakayım. İlk kendimizden başlayalım. 17 Mart 1993. Sevgili Tanju Çolak bizde yorumculuk yapıyor. Maçın hakemi de takım oyununu bizim yorumcumuz. Yine Erman Toroğlu. Tanju Çolak'ın elle attığı gol. Bunun röportajı yetişti mi? Eliyle düzeltip topu önüne alıyor. Karar gol.
1: Evet.
3: Şeyde kalmış Erman abi. Burada yardımcıdan destek lazımmış. İşte VAR'ın olmamasının evet. Bedeli.
1: Açık ve net.
3: Değil mi? Bir kupa maçı.
1: Evet.
3: Türkiye Kupası maçı. Tanju Çolak eliyle sol koluyla önüne alıyor. Beşiktaş futbolcuları ellerini kaldırıyor ama nafile.
1: Hiç hikaye.
3: Nafile. Peki hemen 4 yıl sonra 1997 o görüntü var mı arkadaşlar? Yine hani en iyi hakemlerden başlıyoruz ki. Bu da hakem kim? Ahmet abi. Ahmet Çakar. Diyorlar ki Beşiktaşlı futbolcular yine bir Fener Beşiktaş maçı. Alpay Özalan şimdi Alpay, milletvekili evet. Olan bir kere ceza sahasının dışında pozisyon. Ceza sahası içinde değil ve bakın yine bir kupa maçı. Galiba o Selahattin mi o? Bakın şimdi ayağa bakın. Hemen bakacağız. Arada mesafe var bir de.
1: Dışarıda.
3: Hem dışarıda hem de iki futbolcunun ayağı arasında da yeşil zemin gözüküyor. Bu ortamda işte penaltı kararı çıkıyor. Bayağı geride kalmış ama Ahmet abi. Bayağı geride kalmış. Hem ceza sahası dışı hem de müdahale yok. Çok enteresan bir pozisyon. 1993 yılından onu alabildik mi? Sarıyer maçı. Bu ha el yordamı Fener Olsayt diyor. Bu bir başka maç. O Sarıyer maçı var mı arkadaşlar? Ha onun görüntüsünü bulamamışız. Feridun'un attığı bir gol var. Orada işte Feyyaz abinin golüyle 1-0 kazanıyorlar. Bako Feridun'un ayağından Sarıyerli. Feridun'un ayağından topu alıyor. Feridun yerde. Bako da devam edecek. Tam dur diyorlar. Penaltı. Kim hakem bakayım. Bakayım. O sırada Ergül Yücedağ.
1: He.
3: Anlayamıyor da bir müddet. Şey var mı? Asıl inanılmaz şeylerden biri Ayhan'ın pozisyonudur. Var mı onun görüntüsü? Onu alabildik mi? Arkadaşlar bakıyorlar şimdi. Tabii hepsini bulmak çok kolay değil. Çok var öyle unutulmaz hata. Metin Tokat'ın o voleybol var bir tane. Şey maçı.
1: Kıyamet gibi kıyamet.
3: Van maçı Van. Sergen Yalçın Bir serbest vuruş kullanıyor. Şöyle bir el var. Orada gazete de vardı hatta.

0: Bak bu o maçın gazetesi. O bloğun bir de görüntüsü vardı sanki arkadaşlar. Şöyle bir blok. Hı. Var mı o gazete? O gazetede varsa onun görüntüsü de enteresan. Şeyi bulabildik mi Ayhan'ı? Uçan tekme.
1: Aha.
0: Ha bu işte el.
1: Evet.
0: Şu. Ya bayağı da el havada ya.
1: Tabii.
0: Bunu görmemek bayağı mesele yani. Bu serbest vuruş kullanılıyor. Arada böyle bir el var. Aykut sanıyorum o. Ve karşılaşmanın hakemi Metin Tokat oyuna korner diyor bir de. Korner.
1: Ama öyle neler var ya. Bir bilse ya, herkes yani. Ya neler var öyle.
0: Kafadan gitti diye düşünüyor herhalde ama nasıl kafadan yani. Şimdi hani VAR sistemini eleştiriyoruz ya Kemal abi. Tamam dediğim gibi eleştirilecek şeyler var ama kişilerde sistemde değil sıkıntı.
1: E tabi. Yani şöyle şey diyor ki uluslararası müsabaka talimatı hakem yanlışı direkt olarak sonuca etki etmiyorsa maçı iyi idare etmiştir. Etki dediği şu, öyle bir yanlış yapacak ki gol verecek o yanlışla. O zaman tamam puan düşürüyor. Ama yani işte böyle ne bileyim yandan avuta giderken hani korner mi değil mi, o ondan pek bir şey de olmadıysa eğer sonuç olarak o zaman bir şey olmuyor puanda. Şimdi şöyle çok hakem hataları yaşadık. Neler yaşadık. Yani mesela bizim Erman Beşiktaş kimle, Ankara takımlarından biriyle mi ne, Türkiye Kupası finali Bursa ile oynuyor Ankara'da. Bastırıyor Beşiktaş. O arada Bursa topu çıkartıyor. Uzun bir top atıyorlar. Yardımcı hakem devam ediyor. Şöyle yani ceza sahası, rakip Bursa ceza sahası ile santra arasında bir yere düşüyor top. Bursalı alıyor. Devam ediyor. Beşiktaş kalesine. Bir düdük. Offside. Ama yardımcı hakem hiçbir şey kaldırmıyor. Devam ediyor. Erman oradan çalıyor. 70 metreden. Ben sordum ne yaptın? Ben oradan öyle gördüm dedi. Ya düşünebiliyor musun? Ya böyle daha neler var. Ahmet Çakar'ın öyle kaç tane. Onlar gösterdiniz mi?
0: Bunlar
1: onun
0: hakemlik CV'si en başarılı olanlar.
1: Tabii. Yani rahmetli Doğan Babacan'ın vardı. Yanlışları. Yani öyle gördüm.
0: Dünya Kupası'nda maç yöneten ilk hakemimiz.
1: Tabii ilk kırmızı kart hatta.
0: Evet ilk kırmızı kart.
1: İlk kırmızı kartı Doğan abi göstermiştir. Böyle daha neler vardır yani futbol tarihimizde.
0: Sen VAR'ı nasıl şey yapıyorsun, değerlendiriyorsun?
1: Valla şöyle abi söyleyeyim Ender.
0: Çok eleştiriliyor çünkü ama.
1: Şöyle söyleyeyim, tabii her gün aynı adam yok VAR'ın karşısında. Ama şöyle bir şey söyleyebilirim, toptan bir laf bu. Maalesef üç büyükler biraz kollamada. Yani bazen müdahale ediyorlar, bazen hiçbir şey söylemiyorlar. Herkesi eşit davranmaları lazım.
0: E tabi işte yine insana geliyor iş.
1: İnsana geliyorsun.
0: İnsanın suru devreye yani, girdiği
1: yani
0: zaman.
1: Ne nasıl yapıyorsa işte, dikkat et bunda offside var, kaldırmadınız golü saymayın. Gelin bakın diyor mesela. Atıyorum kafadan yani misal bunlar. Ama adil davranmak gerekiyor. Herkese eşit.
0: E tabi.
1: Senin takımına standart göre başka, benim
0: şey
1: takımıma
0: standart
1: göre başka olmaz.
0: Standart sağlanırsa kamu vicdanında rahat olur.
1: Aynen öyle. Aynen öyle. Ama şöyle ben bu konuda bir şeye çok karşıyım. Offside kararlarına. Sevgili Ender.
0: Varın devreye girmesi. Evet. Bir santim, iki santime mi?
1: Hayır o değil.
0: Ha çizgiye.
1: Şu. Bir top atılıyor 5 metre offside arkadaş.
0: Ha, kaldırmıyor.
1: Hakem oynanıyor derken avuta gidiyor bir bayrak. Abi Üsküdar'da sabah oldu ya.
0: Kimi zaman sakatlıkları da sebep oluyor.
1: Evet olur tabii. Şimdi ben kaleciyim baktım ki devam ediyor. Adamın ayağına belki
0: biz
1: yatacağım.
0: Zaman zaman takım oyununda da konuşuyoruz.

0: Süleyman abi de hep şey diyor mesela. Tamam böyle bir kural var da çok eminsen bir metre ofsayttaysa. Hani belki kılı kılına olan da tamam ya, kaldırma. Tamam. Bekle pozisyonun sonunu, gol olursa bakılır oradan ama net görüyorsun.
1: Ya 4 çek. Metre 5 metre Ender neler gördük ya. Oynatıyor top avuta çıkıyor veyahut kaleci kurtarıyor. Bir bayrak. Hakem kaldırıyor elini ofsayt. Ebe adam ya ayağına yatıp kafası gözü yarılsaydı ne olacak?
0: Öyle Muslera bir sakatlık geçirdi.
1: Geçirir. Yani normaldir, olabilir. Çünkü hiç sese daha çıkmayınca bıraksa ya normalse.
0: E tabii canım öyle şeye şansa bırakılacak iş değil ki bu.
1: Yani
0: o orada uygulamada yine bir
1: bu şeyle ilgili mutlaka ya bir talimat yayınlanmalı, varsa bir kural o değişmeli. Yani sen yan hakemsin yani yardımcı hakem şimdi eskiden yan hakem 2-3 metre ya hani dediğin gibi hani böyle bir çizgi olur da dersin ki yani acaba kaldır bayrağı da oraya atıldığında ya arkadan tabi başka bir offside olmayan bir adam çok uzaklardan gelip işe katılıyorsa tamam ama o başka, o sana atılıyorsa 3 metre öndeysen offside abi kaldır bunu abi.
0: Peki bu unutulmaz hakem hatalarını neden gösterdik getirdik? Hani bakın bunlar var. O yüzden sesimizi çıkarmayalım. Tek beklentimiz kararlarda var uygulamalarında standart sağlanması. Evet. Yoksa şu günlere dönmek bayağı sıkıntı tabii olur yani. Biliyor muydunuz diyeceğiz. Neyi biliyor muydunuz bakalım? Ne soracağız size? Şimdi kimden bahsedeceğiz? Zeki Rıza Sporal'den. Zeki Rıza Sporal ismini hani ben dahil tabii kolay kolay hatırlamaz pek çok kimse. Ama biraz futbolun kitaplarını, ansiklopedileri karıştıran, biraz futbol tarihine ilgi duyan herkes, işte milli takımın ilk gollerini atan, Fenerbahçe formasıyla hala Galatasaray'a en fazla gol atmış futbolcu olduğunu, sayısız rekoru elinde bulundurduğunu bilir. Zeki Rıza'nın mesela 42 maçta bir kaynağa göre 33, diğerine göre 27 gol attığı söyleniyor. Derbilerde, Galatasaray Fenerbahçe derbilerinde Zeki Rıza'nın bir maçta 8 gol atmışlığı var. Bir maçta 8 gol ne demek ya?
1: Ha, söyleyeceğim sana şimdi. Ha. Devam et.
0: Ondan sonra 352 maçta forma giydiği dönemde 352 maç 470 gol ya Kemal abi. İmkan yok ki böyle bir sayıya ulaşmaya şimdi. 352 maç 470 gol.
1: Şimdi tabii o zamanki.
0: Sonrasında o milletvekilliği dönemine de geleceğim. Biliyor muydunuz dediğim şey biraz da o dönemlerle ilgili. Çünkü hep şunu derler mesela daha ön planda olması gerekirdi. Bir veteriner hekim olduğunu bilmiyorduk mesela.
1: Tabii.
0: Bir meğerse bir veteriner hekimmiş Zeki Rıza Sporal. Ve şöyle bir not var. Onu almıştım kenarına. Hayata da subay olarak başlamış bir veteriner hekim. O da enteresan. Çok ilginç. Evet Kemal abi söz sende. Ben buralarda notlara bakarak konuşabilirim ancak.
1: Şimdi şöyle. Fenerbahçe'nin o dönemki takımında, Zeki Rıza'nın oynadığı dönemki takımında oynayan oyuncuların bir numaralı görevi bütün topları Zeki Rıza'ya vermek.
0: Bütün oyun onun üzerine kurulu.
1: Hücum ettiniz. Ceza sahasına giriyorsunuz. Burada bir tane alan var geçebileceğiniz. Şurada da Zeki Rıza duruyor. Onu Zeki Rıza'ya vereceksiniz. Bunu neden anlatıyorum? Ben seyretmedim. Rahmetli babam Zeki Rıza'nın sol açıklarından biri o takımın.
0: Aynı takımda oynuyor.
1: Aynı, tabii tabii. Büyük Fikret Soliç oynuyor. Solaf veyahut da meşhur Arıcan. Fikret Arıcan. Şimdi veriyorlar falan. Babam giriyor mesela ceza sahasına köşeden içeri vuruyor. Gol yapıyor.
0: Evet.
1: Zeki Rıza bozuluyor. Niye vermedin diye. Neyse işte giriyor bir şut atıyor mesela. Yine iyi bir pozisyon yakalıyor. Öyle diyelim iyi bir pas almış. Vuruyor. Yarım metre yukarıdan dışarı atıyor. Atsana lan buraya diyor. Bana ver yani. Anladın mı? Ve böyle bir süreç yaşanıyor diyelim. Sonra bir

0: Gün şey diyor ki Zeki Rıza Büyük Fikret'e, Fikret Arıcan'a. Ya diyor şu herife söyle bir daha oynamasın bizim maçlarda diyor. Alma takıma diyor. Şimdi Zeki Rıza bu kadar gol atıyor işte santrfor falan ama esas şey Büyük Fikret. Yani
1: He, oradaki
0: ya otorite takımı
1: anladım,
0: kuran falan
1: anladım,
0: aklına
1: anladım.
0: geliyorsa bunu bir daha oynatma diyor, istemiyorum diyor. Fikret abi öyle diyeyim. Çünkü elinde büyük sayılır. Diyor ki ya Zeki diyor yani bir, yok yok istemem diyor. Vermiyor ya diyor herif diyor. Kendi alıp götürüp vuruyor diyor. Bilmem ne yapıyor diyor. Ve Fikret abi babamı oynatmıyor. O zaman oyuncu değişikliği falan da yok. Yani böyle beş tane oluyor ya, şimdi orada bir tane bile yok. Başka biri oynamaya başlıyor. Babam da bu sırada böyle olunca futbolu bırakıyor. Ondan sonra kulüp bünyesinde işte bir takım özel görevlerde
1: Evet.
0: 43 sene çalışıyor, emekli oluyorsa. Şimdi böyle bir şeyi var Zeki Rıza'nın. Yani top bende olacak,
1: Egosu mu diyelim?
0: egosu ben atacağım, gol olacak. Ama bu bile kolay bir iş değildir.
1: Oh, tabii ki olay
0: Anladın mı? Yani karşında adam var, boş kalede değil, kaleci var filan filan filan falan.
1: futbolculuk anlamında meziyetlerine laf yok diyorsun.
0: Meziyetlerine lafı yok. Yok tabii, hiç kimse edemez o konuda. Ama yani bu konuda yani senin de biraz evvel dediğin gibi egoist yani. Hani ben atacağım. Ben atarım. Hakikaten de öyle atıyor yani. Ha. Yani yalan da söylemiyor yani. Bu yani özellikle işte babamı takımdan kovuşu öyle derler. Fikret amca da öyle söyler.
1: Aile hatırası diyorsun.
0: Babam da öyle söyler.
1: Bir genel kaptanlık dönemi var futbolu bıraktıktan sonra 22 küsur yıl, bir de başkanlık.
0: Tabi başkanlık tabi.
1: 3 yılda başkanlık
0: Tabi tabi
1: yapmış.
0: tabi tabi tabi.
1: Kaç yılları? 55-58 arası.
0: Tabi tabi onları ben hatırlıyorum, o zaman ben 12-13 yaşında falanım yani. Hatırlıyorum tabi.
1: Şimdi milletvekilliği dönemi
0: Evet.
1: Demokrat Parti'den ilk çok partili seçimde
0: Maalesef.
1: Seçimi kazanıyor, milletvekili oluyor ama burada bilgiler var.
0: Evet.
1: Mazbatasını almaya gittiğinde diyorlar ki ya bu adam
0: Askerliğini
1: şeye
0: yapmamış.
1: gitmedi.
0: Askerliğe gitmemiş, askere
1: Evet.
0: gitmemiş. Dolayısıyla milletvekilliğinin düşmesi gerekiyor diye 3 tane CHP'li milletvekili meclise başvuruyor. Ne diyorlar işte, bir şey ne diyorlar, dilekçe mi veriyorlar, ne halt
1: Yani
0: ediyorlarsa.
1: ya da genç sorun artık.
0: Ha, genç neyse
1: Genç sorun
0: yani.
1: değildir.
0: Araştırma yapılıyor tabii.
1: Evet, meclis araştırması.
0: Başvuru üzerine. Neyse tabii en sonunda Zeki Rıza'yı da ifadeye çağırıyorlar. Bak.
1: Hasta olan kardeşime bakmak zorunda olduğum için icabet etmedim
0: Evet.
1: demiş.
0: Yani diyor ki kardeşim rahatsızdı, yalnızdı. Yalnızdı, bakıcısı yoktu. Yani kendine yardım edecek kimse yoktu. Ben de bu yüzden maalesef gidemedim diyor. Vatani göreve diyor. Anladın mı?
1: Refik Koraltan orada söz alıp hani başka veteriner subay olarak o yıllarda başka faydaları olmuştur. Başka bir grubun da üyesidir diyor. Hani orada belki arka planda çalışan belki işte silah, mühimmat şeyi
0: Ama
1: falan ama o yeterli gelmemiş.
0: bu şey başvuru değerlendirildikten sonra Zeki Rıza'nın rahmetlinin ifadesi de alındıktan sonra milletvekilliği düşürülüyor.
1: Sonradan iki kere tekrar olmuş ama.
0: Sonra 50'de Demokrat Parti kazanıyor seçimi. 54'te Demokrat Parti
1: Yine oluyor.
0: yine
1: Bu sefer
0: seçimi
1: oluyor mu?
0: alıyor. Evet, Zeki Rıza milletvekili oluyor.
1: Ha, ısrarla olacağım demiş.
0: Evet,
1: Onu da şey
0: evet
1: yapmış yani.
0: oluyor tabii. Şeyden Demokrat Parti'den yani işte Menderes'in başvekili olduğu süreç yani bu. Celal Bayar'ın işte
1: Evet, evet.
0: Cumhurbaşkanı falan filan. Ondan sonra oluyor yani şeyine kavuşuyor, idealine kavuşuyor
1: Çok
0: öyle diyeyim.
1: enteresan. O senin dediğin hani milletvekili olamıyor ya
0: He.
1: ilk şeyde. Orada oy verenlerden biri de Şükrü Saraçoğlu.
0: Evet. Evet.
1: Çok enteresan ya.
0: Fenerbahçe'ye yıllarca başkanlık yapıp
1: Evet.
0: artı bir de bugünkü stadın yerini kulübe bağışlayışlayan adam. Devlet
1: Başbakanlık yaptı değil
0: da
1: mi?
0: bayağı hibe ediyor Fenerbahçe'yi. İşte ondan
1: İlk
0: sonra
1: önce kendi tapulu malıydı Fenerbahçe'nin değil mi? O vermeden önce.
0: tabii işte tahta tribünlü
1: Eski.
0: iki bir taş binalı ama taşlı şey tribün Oraya o yapılıyor işte o

0: Gazi'ye. Ondan sonra Saracoğlu'nun hediye ettiği, hibe ettiği. Ne demek sen biliyor musun? Yapıldıktan sonra 60 yılların ortası veya 66 da olabilir. Çok net hatırlayamıyorum. Fenerbahçe ciddi bir borç altına giriyor. Ve kongre yapılıyor. Olağanüstü kongreye evet. çağrılıyor. Oya sunuluyor. Yerin satılıp
1: stadın.
0: Evet, borçların ödenmesi. 3 kişi yani genel kurulda herkes tamam diyor. Bir 3 kişi hayır diyor. Satılmasın diyor. Bunlardan biri de rahmetli babam. Ama satılıyor tabii. Çoğunluk istiyor.
1: Büyük hataymış.
0: Şöyle benim yine yanlış aklımda kalmadıysa 27.500 liraya satılıyor. O zaman çok büyük parası tabii yani. Satılıyor. İşte Fenerbahçe'nin o zaman 18-19 bin, 20 bine yakın borcu var.
1: O borç kapatılıyor.
0: O borç kapatılıyor. Kasada para duruyor. İşte satılıyor. Efendime söyleyeyim.
1: Kulüp toparlanıyor tabii ama.
0: Toparlanıyor maddi olarak ama tapu elden gidiyor.
1: Parayla ölçülüyor mu orası?
0: Tabii. Ya? Hala da Fenerbahçe'nin değildir o tapusu. Nerenindir? Devletindir.
1: İşte 50 yıllık, 99 yıllık, 49 yıllık kiralamalar var
0: devlete
1: ya.
0: Devlete satılıyor.
1: Tabii. Hazineye geçiyor değil mi?
0: Ya hazineye satılıyor yer 27.500 liraya. Bu günlere geliniyor işte. Yani. Aziz Yıldırım'ın yaptığı yeni bina var. İşte
1: bak nereden nereye?
0: Daha evvel işte şeyle yeni bina yani stat yenileniyor. İşte ama 17 senede. 17 senede. En sonunda ihtilal oldu işte 80 ihtilali. Alişen şeyi arıyor. Kenan Paşa'yı paşam diyor. Ya Allah aşkına bir emir verin şu bitsin ya diyor. 17 sene oldu diyor. Kenan emir veriyor işte. Yapın edin bitirin diye. Ondan sonra işte 71 mi 72'de mi ne? Stat bitiyor.
1: 81.
0: Ha, 81 işte. Pardon 81-82. İşte bu yıkılan yani Aziz Yıldırım'ın yıkıp da yeni ne yaptı? Eski o stat.
1: Evet. Evet.
0: Yapılıyor.
1: Vay ki vay.
0: Vay evet. ki vay.
1: Peki son bölüm geçmiş zaman olur ki diyeceğiz. Biraz daha eskilere gideceğiz. Enteresan bir rekabet. Beyoğlu Spor Taksim. Diyeceksin ki o ne ya? Şimdi birçok yaş grubu öyle bakacak. Tabii bilenler hatırlayanlar vay diyeceklerdir. Benim de yakalayamadığım bir dönem ama şöyle enteresan ya Fenerbahçe Galatasaray rekabeti gibiymiş bir dönem.
0: Tabii.
1: Bayağı kavgalı gürültülü geçiyor. Yani şöyle mi? Rum azınlığının daha çok olduğu bölgede işte Beyoğlu takımı Ermeni vatandaşlarımızın Ermeni azınlığının olduğu şey de Taksim takımı gibi mi?
0: Yani birazcık öyle ama tam değil.
1: Tam değil ama bu rekabet enteresan.
0: Tabii tabii.
1: Şimdi bende burada bir not var mesela. Nereye koydum onu? 6 Mart 1960 11 bin seyirci var o dönemde.
0: Tabii.
1: Öyle kolay değil hani o rakamlara ulaşmak o dönemde. Şeref Stadı, Hakem Sulhi Garan.
0: Tabii.
1: Bir penaltı vermiş, ortalık karışmış. Futbol kenardan birisi tribünden bir Ermeni taraftar vardı diyor. Kim bunu anlatan? Koço. Koço Kartal. Kenardan bana sürekli verip veriştiriyor. Kramponumu çıkardım. Dinyakos tabii onlar. Eline vurdum diyor adamı. Karakolluk olduk diyor. Öyle anlatıyor. Beyoğlu Taksim rekabeti çok enteresanmış. Bu takımlar tabii baraj maçları 1962 yılı o dönem şeyle alınmış. Beyoğlu Spor mesela Milli Lig'e nasıl alınmış? Ha, askeri şeyle alınmış o da. Enteresan. Ne hatırlıyorsun Beyoğlu Taksim'e kaldı? Hiç gittin mi Beyoğlu Taksim maçına?
0: Yok. Abi? Şöyle Beyoğlu Spor'un maçına gittim ama Taksim'in hiç gitmedim. Ha. Yani nasip olmadı öyle diyeyim sana. Şimdi bak şurada burada sol baştan üçüncü Arap var bir.

0: Evet. Güngör'dü galiba onun adı.
1: Bende liste yok.
0: Yok değil mi? Şeker Spor'a gitti sonra falan filan. Yani çok önemli bir oyuncuydu. Esaslı bir oyuncuydu. Ondan sonra ve iyi bir takımdı.
2: Defter Taksim'de mi oynamıştı?
0: Taksim. Şey bayağı iyi bir takımdı Beyoğlu Spor'u. Burası da İnönü Stadı.
1: Evet.
0: Ondan sonra bayağı iyi oyuncuları
1: var. Gazhane gözüküyor oradan yanılmıyorsam.
0: Tabii yarım porsiyon gözüküyor. Evet. Tam değil. Bayağı iyi bir takımdı. Yani ama tabii ki transfer, yani artık profesyonellikte ciddi transferler birbiri ardına patlamaya başlayınca bu tip takımların hayatta kalmaları değil mümkün mi? Değildi yani.
2: Ekonomik güçleri yetmedi o
0: rekabete. Nerede yetecek yani? Dolayısıyla bazı oyuncuların işte büyüklerde paylaştı şöyle böyle falan. Taksim daha eski tabii, biraz daha eski. Taksim benim aklımın erdiği, hatırladığım kadarıyla şeyde yok. Profesyonel lige geçtikten sonra Taksim yani ligde değil. Ligde yok. Beyoğluspor var ama. Epey bir zaman çıkmış. Oynadı.
2: Evet, evet.
0: Emniyet var o zaman filan. Kasımpaşa zaten var.
2: Biraz şey mi etkili oldu bu takımdan? O 6-7 Eylül olayları falan var ya, ondan sonra böyle biraz dağılıyor mu takımların yapısı?
0: 55 zannetmiyorsam 6-7 Eylül hadiseleri.
1: Kaçtı o?
0: Tabii 55. Şuradan iyi tanıyorum. Hı. Benim kız kardeşim 54 doğumludur. Onun doğum gününü kutlarken
1: 55 he, evet. Nota almıştım ben.
0: Doğum gününü kutlarken bu olaylar patladı modada. Ya hiç sorma. Ondan sonra bütün camlar çatıyor. Bizim modada yani %70'e yakını Rum'du. İşte dükkanlar, efendim mağazalar hepsi dümdüz edildi. Ondan sonra hatta bizim alt katta Adnan abimiz vardı. Deniz subayı, aynı zamanda dişçi. Dişçi Adnan abi.
2: Diş hekimi, kızıyorlar.
0: Diş hekimi, he. O işte diş hekimi şeylerini giydi. Resmi yani. Kıyafetlerini giydi çıktı. Ya arkadaşlar yapmayın, bunlar hep bizim dişini kurdular taş atıp, biliyor musun, diş doktorunu Adnan abinin ön dişini kurdular. Ondan sonra tabii her şey dümdüz oldu maalesef. O arada da işte tabii yani bir futbola da mutlaka etkisi olacaktı tabii ki ve oldu da yani haliyle.
2: Evet, böyle bir rekabet de vardı Türk futbolunda. Tabii. Biraz da onu hatırlamış olduk.
0: Tabii.
2: Beyoğlu Taksim rekabeti.
0: Tabii.
2: Fenerbahçe Galatasaray rekabeti gibi diyorum ya.
0: Onların düşünün. Da o şeyi tabii yani. Fener Galatasaray tabii yani. Fener Beşiktaş, Beşiktaş Galatasaray, üç büyükler rekabeti. Bunlarda da işte Taksim Spor'la Beyoğlu Spor yani.
2: Evet, enteresanmış. Yani, peki
0: sevgili Vefa ile Beykoz var
2: gibi.
0: Anladın mı?
2: Sevgili Hüseyin diyor ki tamamdır.
0: Öyle mi?
2: Dolayısıyla bölümü bu şekilde noktalıyoruz efendim. Bir zamanlar futboldan, bugünlük de bu kadar. Dileyelim ki keyif almışsınızdır. Yeni bir bölümde birlikte oluncaya kadar efendim. Hoşçakalın.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA
3: Kripto. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce

0: diye 10 bodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterler, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1. Eğer İdefix Premium buysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. 10 bonun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
1: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum. Opet'te bulacaksın.

0: Paraf'ın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 23 Ağustos 2017 yılında milli güreşçimiz Paris'te düzenlenen 2017 Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya aldı. Dünya Şampiyonası'nda kadınlar güreşinde ilk defa final oynadık ve Yasemin Adar dünya şampiyonu oldu.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
4: Düşünsenize. Güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA
5: Kripto. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Emin evim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Smokin bizim işimiz.

0: Os Pod Radio.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.

0: Hesabı alabilir miyim? Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi. Nasıl yani?
1: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.

Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler. Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Intel Core i7 işlemcili Casper Nirvana Notebook

0: okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de. Reklam.
1: A-Spor Radyo. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
2: Güneydoğu Anadolu bölgesinin hububat ihracatı arttı. Bölgenin hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatı yılın 7 ayında %7,4 artarak 2.2 milyar dolara yükseldi. Güneydoğu Anadolu'dan bu dönemde 2,5 milyon tonun üzerinde ürün dünya pazarlarına gönderildi. İhracatta yaklaşık 736 bin tonla makarna, 467 bin tonla buğday unu ve 280 bin tonla ayçiçek yağı öne çıktı. Ayçiçek yağı ihracatı %26,4 artışla 461,5 milyon dolara, makarna ihracatı ise %14,1 artışla 394

0: A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.
1: Herkese mutlu pazarlar, spor gündemine hoş geldiniz. Ben Koray Baloğlu. Bugün Ogün Şahinoğlu ve Kaya Temelli iki gazeteciyle bir aradayız. Gündemdeki haberleri konuşacağız sizinle birlikte. A Spor TV ve A Spor Radyo yayınına bir kez daha hoş geldiniz diyelim. Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasıyla başlayacağız. Ama bir merhaba alışalım önce. Nasılsınız?
2: Merhaba, iyiyim. Teşekkür ederim. Bir yandan lig maçları, bir yandan transfer devam ediyor. Ben de yayına giderken
1: sen çalışmaya devam et. Sana zaman gelecek birazdan. Beşiktaş'la ilgili bilgiler var çünkü. Evet, yeni var. Ve sıcak bilgiler. Var. Bu bir şey değil yani. Rating oyunu değil. Gerçekten var, onu söyleyelim. Birazdan paylaşacak. Sevmem öyle çok

0: Şey yapmayı insanlara. Sen nasılsın Kaya?
1: Teşekkür ederim, iyiyim ben de. Transfer dönemi.
0: Sen de var mı?
1: Süper Lig.
0: Yani sıcak gelişme o gündeki
1: gibi. Yok tabii
0: şu an. Yani akım yok yani. Olmayanı da olmayanı da söylüyoruz. Şu an daha yok. Belli olmaz.
1: Yine birkaç tabii detay var, yine detayları paylaşırız. Bilgiler var ama şu an hani çok sıcak bir isim. Ön plana çıkan bir isim. An itibariyle tabii ki yok ama artık son günler. Olmakta zorunda olacak da.
0: Evet.
1: Önümüzdeki haftaya kadar da bu transferlerin hepsinin bütün kulüpler için tamamlanması lazım. Biraz daha kulüplerimiz akşam pazarını sevdiği için.
0: Tabii. Son günü o pazar bu kez yalnız çok kısa. 3 günlük sadece evet. Bir arada şey var. Avrupa'da bittikten sonra. Konuşacağız zaten. Süper Lig'in ikinci haftası başladı. Maçlar oynanıyor. Bir yandan oynanacak yine karşılaşmalar var. A-Spor ekibi de yine yeni sezonla birlikte Türkiye'nin dört bir yanında size bu heyecanı detaylı bir şekilde aktarmaya çalışıyor. Bir tarafta Trabzon'da Yunus Emre Sel ekranında görüyorsunuz. Diğer tarafta Akdeniz'de Efecan Öztaş o Alanyaspor Beşiktaş maçını yerinde takip ediyor. Yunus her zamanki gibi eve daha yakın bir noktada şu an için. Deplasmanda değil. O da Trabzonspor Başakşehir maçı için yerini aldı. Ben önce Trabzon'a gidelim. Yunus Emre Sel'e maç öncesi söz bırakalım. Hem böyle bir maça dair notlar hem de transfer gündemini Yunus aktarmanı rica edeyim şöyle kısaca. Ardından Efecan'a gideceğiz. Alanyaspor Beşiktaş maçı öncesi son gelişmeleri de kendisinden öğreneceğiz. Söz Yunus'ta.
2: Koray, teşekkürler sana ve konuklarına, yayınlar dileyelim. Trabzonspor ligin ikinci haftasında bu akşam Başakşehir'i konuk ediyor. İlk maçta Kasımpaşa deplasmanından istediğini alamamıştı Trabzonspor. Ardından UEFA Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında da Ferencvaros'a karşı çok bir mağlubiyet almıştı. O yüzden Başakşehir maçını kazanarak hem bu sezonki ilk resmi maç galibiyetini elde etmek hem de Ferencvaros'ta deplasmanda oynayacağı maç öncesi moral bulmak istiyor. Ama tabii ki karşısında Başakşehir var. Onlar da Avrupa'dan elenmenin üzüntüsünü atlatmak ve Kocaeli karşısında aldıkları galibiyete bir yenisini ekleyip bir seri yakalamak istiyorlar. Ben her iki takımdan gelişmeleri ve senin de söylediğin gibi transfere dair son durumu aktaracağım. Kameraman arkadaşım Özgür Özdemir'den rica edeyim o biraz Trabzon manzarası aktarsın sizlere. Öncelikle konuk ekipten bir başlamak gerekiyor. Başakşehir sezona Avrupa'da çok istediği gibi başlayamadı ama ligde önemli bir galibiyette başladı Başakşehir ve Trabzon deplasmanından da puan alarak bir galibiyet serisi elde etmek istiyorlar. Şöyle bir muhtemel 11 bekliyoruz Başakşehir adına. Kalede Muhammed, savunmada Ömer Ali, Emin, Opoku, Operi dörtlüsü. Önünde Kaluzinski, Kemeni bekliyoruz. Sağ kanatta Skavolsen. 10 numara biraz daha forvet arkası pozisyonda Eldur Shomurodov. Solda Faizullah'a ve en uç noktada da Bertu'yu beklediğimizi söyleyelim. Orada Edin Vişya Trabzonspor'dan geri dönmüştü. Uzun süreli bir sakatlık durumu var. Oynama ihtimalinin düşük olduğunu ifade edelim Başakşehir adına. Aynı zamanda Yusuf Sarı'nın da hafif bir sakatlığı var. O da durumu belirsizdi. Trabzonspor cephesine gelecek olursak Arseni Batagovo, Kay Yokuşlu ve Tim Jabol Folcarelli sakatlıklar nedeniyle forma giyemeyecek. Yine Batista Mendy, Lundstrom ve Draguş, aynı zamanda Cihan Çanak ve Gökten Gürbüz de transfer görüşmeleri yaptığı için bu karşılaşmada oynayamayacak diğer isimler gibi ön plana çıkıyor. Son Ferencvaros maçına göre ilk 11'de bazı değişiklikler yapacak teknik direktör Fatih Tekke ve şöyle bir muhtemel 11 bekliyoruz. Kalede Andre Onana'yı bekliyoruz. Savunmanın sağında bu kez Pina yerine Cabral'ı bekliyoruz. Stoper pozisyonunda da Vivu Savic ikilisi, sol bek pozisyonunda da Mustafa Eskelleci. Orta sahada Melih Kabasakal, Malinovski ikilisini bekliyoruz. Sağ kanatta Salah, ofansif orta sahada Ernest Muçi, sol kanatta Aralı, en uç noktada da Paolo Nacho'yu beklediğimizi söyleyelim. Bizim muhtemel 11'imizi sağ bek pozisyonunda Pina gözüküyor olabilir ama Cabral'la Pina arasında bir tercih yapacak gibi duruyor Fatih Hoca. Ama Ferencvaros maçına göre bu kadroya baktığımızda yine ilk 11'de 4 veya 5 değişiklik dikkat çekiyor. Bu da önemli çünkü Kasımpaşa ile Ferencvaros maçının arasında bir 5 kişilik değişiklik olmuştu. Şimdi yeniden bir 5 kişilik değişiklik. Fatih Hoca'nın her maçta bir rotasyon yapacağım ifadesinin de aslında bir karşılık bulduğu anlamına geliyor. Taraftarların maça yoğun bilgisi var Koray. Biletler neredeyse tamamen tükenmiş durumda. Çok az sayıda bilet var. Onlar da maç saatine kadar çok yüksek ihtimalle tükenecek gibi duruyor. Hemen transfer çalışmalarına geçecek olursak, Trabzonspor Fabinho transferi için oyuncunun kendisiyle prensip anlaşmasına vardı. Bugün itibariyle oyuncuyu Türkiye'ye getirme planı yapılıyor ama henüz şu an itibariyle uçuşu netleşmedi. Belki ilerleyen saatleri çok fazla sarkarsa yarına bırakma durumu da olabilir.

0: Ama oyuncunun transferiyle alakalı herhangi bir sorun şu an itibariyle bulunmuyor. Liverpool döneminde Muhammed Salah'la da görev yapmıştı. Son iki döneminde El Ittihad'da oynadı ve şu anda serbest statüde bonservisi elinde yer alan bir oyuncu. Dünya Kupası'nda Brezilya milli takımıyla da gördük onu. Aslında Fatih Hoca'nın tam olarak orta sahada o kesici, agresif, tempolu oyuncu eksikliğini karşılayabilecek nitelikleri şu an itibariyle barındıran bir oyuncu olarak gözüküyor. Geçtiğimiz sezonda 50'ye yakın maça çıktığını söyleyelim. 32 yaşında oldukça tecrübeli bir oyuncu. Forvet hattı içinde Borussia Dortmund'da forma giyen Fabio Da Silva ile Trabzonspor ciddi şekilde ilgileniyor. Bu oyuncunu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor Trabzonspor. Yine İngiltere ve İtalya'da da farklı takımlarda oynayan yine forvet oyuncularıyla da temasların sürdüğünü söyleyelim. Çok yüksek ihtimalle iki transfer, yani Fabinho ve forvet transferini de yapıp Trabzonspor transfer çalışmalarını artık son verecek. Çünkü toplamda eğer bu iki transfer de gerçekleşirse Koray, 16 transfer yapmış oluyor Trabzonspor. Gerçekten çok önemli bir başarı ve bunlardan 13'ünde transfer dönemi içerisinde, yani kampa yetiştirildiğini söyleyelim. Bu da yönetim kurulu adına gerçekten çok dikkat çeken bir başarı olarak ön plana çıkıyor diyelim. Eğer sorunuz yoksa da sözü yeniden size bırakalım.
1: Yunus Emre Sel'e teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin diyelim. Tabii bağlantılarımız yine olacak. Hemen Alanya'ya uzanıyoruz. Alanya Spor Beşiktaş maçı öncesi Efecan Öztaş bizi bekliyor. Trabzon'da bulutlu bir hava vardı. Alanya'da günlük güneşlik şu anda bizim gördüğümüz. Hava sıcaklığı nasıl Efecan? Hem onunla başlamanı rica edeyim. Ardından da maça dair notlar ve transfere dair yine Beşiktaş gündeminde neler var aktarmanı rica edelim.
2: Teşekkürler Koray Balalı. Sana ve konuklarına da iyi yayınlar diliyorum. Senin de söylediğin gibi Alanya'da oldukça güzel bir hava var. 34 derece hava ve Alanya'da Alanyalı taraftarlarla Beşiktaş taraftarlar sokakta anın tadını çıkartıyorlar. Tribünlerin full kapasite olmasını bekliyoruz. Beşiktaş taraftarlar da deplasman tribünü tamamen doldurmuş durumdalar. Şu anda şehirde anın tadını çıkartıyorlar. Güzel bir yaz günü var. 34 derecelik bir sıcaklık var. Güzel bir gün Alanya'da yaşanıyor. Tabii karşılaşma saatler 21.30'u gösterdiğinde başlayacak. Süper Lig ikinci haftasında Beşiktaş Alanyaspor'a karşı 7'de 7 yapmak istiyor. Alanyaspor'da tabii ilk maçını Gaziantep'te oynamıştı ve bir beraberlik almıştı. Onlar da galibiyetle taraftarın önünde yeni sezona merhaba demek isteyecekler. Karşılaşmayı Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. VAR koltuğunda ise Bülent Birincioğlu yer alacak. Yeni sezona yeni hocasıyla, yeni sportif direktörüyle, yeni kadrosuyla bir giriş yaptı Beşiktaş. Dediğimiz gibi 7'de 7 yapmak istiyor siyah beyaz ekip. 6 resmi karşılaşmaya çıktı. Kalesinde henüz gol görmedi ve Alexander Nübel bu maçların tamamında forma giydi. 540 dakikadır da gol yemiyor. Bugün de Alanyaspor'a karşı gol yememek için Beşiktaş aslında önemli bir mücadele verecek ki hedefte bu yöndeymiş. Vincenzo Italiano karşılaşma öncesinde sabah saatlerinde takımla bir toplantı gerçekleştirdi ve bu karşılaşmada da gol yemeden, puan kaybetmeden yolumuza devam etmemiz lazım ve haftaya Çorum Spor'a karşı da evimizde taraftarımızla beraber iyi gidişatı devam ettirmek istiyorum ve hedefliyorum. Sizlere de inanıyorum mesajını vermiş. Tabii Oğut Dara, İlhan Fakılı, Doğan Alemdar, Alexander Nübel, Salih Özcan, Trorsa ve Bilović'i kadrosuna kattı Beşiktaş. Yeni sezonda taraftarlar da çok mutlu bu transferlerden ve devamını bekliyorlar. Önemli isimleri kadrolarına kattılar ama Beşiktaş'ta bugün en çok merak edilen konulardan bir tanesi Dušan Vlahović bu karşılaşmada forma giyecek mi? Leonardo Trossard bu karşılaşmada olacak mı? Sakatlığı ne durumda? Bunu merak ediyor Beşiktaş taraftarlarda. Bizler de ifade edelim. Dušan Vlahović bu karşılaşmada forma giymeyi çok istiyor. Vincenzo Italiano'ya bunu bildirmiş durumda. Yang Yuo'nun da ufak bir testler sonucunda zorlanma hissettiğini söyleyebiliriz ama muhtemel 11'imizde yer alıyor Yang Yuo. Dušan Vlahović de hazır durumda olduğunu hocasına bildirmiş. Vincenzo Italiano karşılaşmadan yaklaşık yarım saat 40 dakika önce kararını verecek ve ikisinden birini oynatacak. Onu söyleyelim ama Dušan Vlahović de hocasına çok oynamak istediğini belirtmiş durumda. Onu söyleyelim. Tabii oynamazsa da ilerleyen dakikalarda dakikalar 60-70'i gösterdiğinde oyuna sürülmesini bekliyoruz Vlahović'in ama Yang Yuo'nun da oldukça yorgun çıktığını testlerde ve İtalyan'ın da kendisini riske edip etmeyeceğini de karşılaşmadan 40 dakika önce karar vereceğini belirtelim. Trossard'ın bir sakatlığı vardı. Zalgiris karşılaşmasından öncesinde sakatlanarak oyundan çıkmıştı Belçikalı Yıldız. O da ayağının şiş olduğunu belirtiyor kulüp yetkilileri. Ama henüz bir MR'a girmediğini, MR'a ihtiyaç duyulmadığını, sakatlığının çok ciddi olmadığını belirtiyorlar. Maç kadrosunda yer alıyor. O da ilerleyen dakikalarda sahaya girmesini beklediğimiz isimlerden bir tanesi. Onun yerine bugün muhtemel 11'imizde İlhan Fakıl var ki hiç

0: Biraz İtalyan'a da kendisine süre verecek. Hafta içerisinde Trossard 2 antrenmanı kaçırmış durumda olduğu için kendisini riske etmeyecek ve ikinci yarı oyuna sürmesini bekliyoruz. İtalyan'ın Felix Doka'yı karşılaşma kadrosuna yer almayan isimlerden bir tanesi, Alman oyuncu Monza ile bir transfer görüşmesi gerçekleştiriyordu ve henüz bir anlaşma sağlayamamıştı. O da transfer görüşmelerini sürdürüyor. İlerleyen günlerde Beşiktaş'tan ayrılmasını bekliyoruz Felix Doka'nın. Bugün kadroda yer almıyor. Mustafa Eren Hekimoğlu da kadroda yer almayan bir başka isim ve Amir Azzi Ahmetoviç de kadroda yer almıyor. Bu isimler takımlarla transfer görüşmeleri gerçekleştirdikleri için bugün maç kadrosunda yer almayan isimler olarak yer alıyorlar. Dediğimiz gibi karşılaşmaya 8000 biletli seyirci takibi edecek. Öte yandan Beşiktaş'ta da transfer gelişmeleri sürüyor. Miretti ismi var Beşiktaş'ta gündemde, orta sahada. Onu söyleyebilirim Karaybolalı transfer gelişmesi olarak. Miretti Beşiktaş'ın ilgilendiği Vincenzo Italiano'nun istediği oyunculardan bir tanesi. U23 kontenjanına uyuyor. Vincenzo Italiano oyuncu tarafıyla bir görüşme gerçekleştirdi Miretti ile ve Miretti de Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığını şu an için bildirmiş durumda. Yaklaşık 2 hafta önce yapılan görüşmelerde Miretti İtalya'da kalmak istediğini söylemişti Vincenzo Italiano'ya ve şu an için Türkiye'yi gündemine almadığını ama ilgiden dolayı memnun olduğunu iletmişti. Şu anda bu ibre tersine dönmüş durumda. Bologna ile yaptığı görüşmeler olumsuz sonuçlandı Miretti. Şu anda Beşiktaş'ta görüşmelerini sürdürüyor. Hafta içerisinde de bu görüşmeler ileri düzeye taşınmasını bekliyoruz. Beşiktaş'ta Juventus forması giyen oyuncu için kiralık artı satın alma opsiyonu bir teklif yaptı ve artık Juventus'tan bir karar bekliyor siyah beyazlı ekip. Şunu da belirteyim, ben Miretti'nin menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdim, Giovanni ile. Kendisi şunu ifade ediyor: Vincenzo Italiano'nun kendilerine duyduğu ilgiden onur duyduklarını, şeref duyduklarını ve çok kaliteli bir hoca olduğunu, teknik direktör olduğunu belirtiyor. Beşiktaş'ın çok büyük bir kulüp olduğunu ve Beşiktaş'ın da ilgisinden de oldukça memnun olduklarını, görüşmeleri sürdüğünü belirtiyor. Miretti'nin menajeri bu bilgi de vermiş olayım. Tabii o orta saha bölgesinde bir değil iki transfer yapmak istiyor siyah beyazlı ekip. Kontenjan transferi dışında da kontenjan dahil olmayan bir oyuncuyla Willock da ilgileniyor siyah beyaz ekip. Vincenzo Italiano Willock'u oldukça çok istiyor. Teknik ekibin raporladığı bir oyuncu, Önder Özen'in beğendiği bir oyuncu. Vincenzo Italiano, Dušan Vlahović ilk sıraya yazmıştı transfer listesine. Willock da onun ardında ikinci isim olarak orta saha transferi olarak yazmıştı ve 27 Haziran'da oyuncunun annesi İstanbul'a gelmişti. İstanbul'da yapılan görüşmeler sonrasında, ki oyuncunun annesi de kendisinin menajerliğini üstleniyor, bu bilgiyi de vermiş olalım, İstanbul'da yapılan görüşmelerde oyuncu tarafıyla anlaşma sağlansa da Newcastle Eagles bir anlaşma sağlanmış değil. İngiliz kulübü yaklaşık 20 milyon euroya yakın bir bonservis rakamı istiyor ama tabii transfer döneminin de bitmesine az bir süre kaldı. O yüzden orada o bonservis rakamlarının düşmesini bekliyor Beşiktaş. İlerleyen günlerde orada da onlar bonservis rakamı düşerlerse Beşiktaş yaptığı teklifi henüz bir arttırmaya gerçekleştirmeden yenisini yeni kararlarını beklediklerini İngiliz ekime bildirmiş durumda. Vlog'da da durum bu şekilde diyerek, muhtemel 11'lerden de bahsederek Alanya'dan sözü tekrardan stüdyoya aktaracağım. Kalede Alexander Nübel'in olmasını bekliyoruz. Sağ bekte Taylan Bulut'un yer almasını bekliyoruz ki Amir Mulla da Ohyan Yu gibi sakallık riski olduğu için yapılan testler sonucu bugün riske edilmeyecek ve sağda Taylan Bulut'un olmasını bekliyoruz diyebiliriz. Stoper hattının ikilisinde ise Thiago Jola ile Emirhan Topçu. Sol bekte Rıdvan Yılmaz 6 numara pozisyonunda, Salih Özcan 8 numara pozisyonunda oynamasını beklediğimiz ikili ise Junior Olaytan'la kaptan Orkun Kökçü. Sağ kanatta Vaslav Çerni ve sol kanatta İlhan Fakılı'nın olmasını bekliyoruz. Hücum hattında ise Beşiktaş'ın gol emidi Ohyan Yu olacak diyerek sözü Alanya'dan tekrardan stüdyoya sana aktarabilirim Karaybalı.
1: Efecan Öztaş'a teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin diyelim ona da. Biz tabii ki birazdan transfer gelişmelerini konuşacağız. Fenerbahçe ile başlayacağız ama önce dünle Trendyol Süper Lig'de ikinci hafta maçlarının hemen skorlarını bir hatırlatayım şöyle. Erzurumspor deplasmanından Galatasaray 4-0'lık galibiyetle dönmüştü. Dün oynanan maçlarda Samsunspor Rizespor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti. Kasımpaşa'da Çorum deplasmanından 3 puanı 1-0'lık skorla aldı. Fenerbahçe Konyaspor'u Kadıköy'de 4-2 mağlup etmeyi başardı. Sarı lacivertler böylece ilk hafta mağlubiyetin ardından ikinci hafta bu sezonki ilk 3 puanını taraftarın önünde almış oldu. Dilerseniz maçın ardından teknik direktörler neler söylemiş onu izleyelim. Ardından Fenerbahçe'yi konuşarak spor gündemine başlayalım.
2: Takım güzel bir reaksiyon verdi ve standardı yükseltti 60 dakikaya kadar. Bizim hedeflerimiz doğrultusunda bu akşamki maçı kazanmamız gerçekten hem camiamız adına hem oyuncularımızın adına güzel oldu hepimiz için. Sonuçta yediğimiz golleri bakacağız. Bunların analizlerini yapacağız. Dediğim gibi gelişmeye daha devam ediyoruz. Daha eksiklerimiz var ve gelişeceğiz. Geliştirmemiz gereken de yerler var. Daha henüz yolun da başındayız ama sonuçta bu akşam kazandığımız için mutluyuz. Şimdi bugünden itibaren Lyon maçına hazırlıklarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Asensio'yla göz göze geldik. İşaret etti bana. Ufak bir problemim vardı. Beni çıkart hocam dedi. Biz Asensio'yu sakatlık riski olduğu için oyundan aldık. Sağlık ekibi kendisini muayene etti. Yarınki MR sonuçlarına göre bir sağlık ekibimiz bu konuyla ilgili bir açıklama yapacak. Ederson'a gelince Ederson çok duygusal bir çocuk. Kendisiyle sürekli görüşüyoruz, konuşuyoruz. İki maçları da güzel bir şey verdi bize. Reaksiyon gösterdi. Güzel bir performans ortaya koydu. Ederson'la ilgili herhangi bir sıkıntımız yok. Her geçen günde tecrübesinden, onun yapmış olduğu kaledeki duruşu ve kurtarışlarıyla da bize güç veriyor. Bunun da farkındayız. Bilinci açık. Herhangi bir problem yok ama bu beyin sarsıntı protokolü 10 gün veya bir 15 gün oynayamama durumu olabilir dediler. Bütün ümidimiz bu turu geçmek tabii ki. Yani rakibimiz bugünkü lig maçında 11 tane oyuncusunu da oynatmayarak tamamen %100 rotasyonla maça çıktı ve maçı da 2-0 kazanmışlar galiba. Biz bugün elimizde bugün maçı kazanan oyuncularımızla birlikte rotasyon kaç tane oyuncu yapabiliriz? Çünkü sakat oyuncular var. Asensio, işte Talisca'yı dinlendirdik. Bu 10+4 kuralı olduğu için Kerem'in durumu hala belli değil. Eğer bu protokol 10 gün, 15 gün oynamaması gerekiyorsa Kerem'i de oynatamayacağız o maçta. Biz gene her şeyden önce oyuncularımız da o maça kadar en iyi şekilde hazırlanıp elimizden gelenin en iyisini yapmaya turu geçmek için oraya gideceğiz. Transfer ekibimiz çalışıyor. Arkaya bir takviyemiz olacak. Kolay değil. 10+4 kralı olduğu için 23 yaş altı oyuncu bulmak, transfer etmek çok zor. Bulduğunuz zaman da bunların maliyeti çok yüksek. Maalesef tabii ki zor ama uğraşıyoruz, çalışıyoruz. Ekip olarak hep beraber yönetimimiz bu konuda bayağı bir uğraş içerisindeler. Dediğim gibi eksiklerimiz var. Daha gelişmemiz gereken yerler var ama henüz de daha işin başındayız.
3: Top Fenerbahçe'deyken birinci planımız önde baskıydı, adam adama eşleşerek. Bunu ne zaman yaptıysak sonucunu alabildik. Ama enteresandır, topun baskı yapmadığımız ve kompakt beklediğimiz anlar aslında takımlar için daha kolay savunulacak bölümlerken biz burada inanılmaz müdahalesiz kaldık, paylaşım yapamadık. Topun arkasında kalıp beklemenin belki de yetebileceğini düşündük böyle kaliteli ayakları olan bir takıma karşı. Bu bizim eksiğimizdi. Buna rağmen de yemememiz gereken golleri yedik. 4-2, evet. Aslında ya iyi sinyaller de aldım açıkçası. 4-2 yenilince bunları söylemek de biraz şey kaçabilir ama geçen haftaya göre takımım sahaya daha sağlam bastı, iyi yayıldı, pozisyonlar buldu ama önde baskıdan da memnunum. Memnun olmadığım tek bölüm topun arkasında savunma yaptığımız zaman, kompakt durduğumuz zamanki vurdum duymaz halimizdi. Çok daha agresif olmalıyız, oyuncularıma da söyledim. Evet, artık çok erken iki maçta puan alamadık. İşte hemen üçüncü maç, artık kazanmamız gereken bir maç modunu çok erken bir şekilde açmış oluyoruz. Haftaya hazırlanıp çok daha agresif bir şekilde iç sahada kazanmak için çalışacağız. Şikrin yani ki %100 fauldü. Yani şeye bakmaya bile gerek duymadım yani. Topa bile bakmadan gitti. Direkt topun geleceği bölgeyi bilircesine saf dışı etti rakibi. %100 fauldü. O faul sahada kalabalıkta görülmemiş olabilir. VAR'dan dönebilecek kadar faul müydü ya da kurallar nedir, ona çok hakim değilim ama daha tekrarını seyretmeden net bir şekilde topla alakası olmadan rakibini düşürmeye gittiğini gördüm. Tabii kolay değil bunu VAR'dan çağırıp iptal ettirmek. İşte bir hafta önce olanlar oluyor, bilmem ne oluyor tekrar. Kolay değil, fauldü, faul. Net fauldü. Geçen haftaki penaltı da penaltı değildi. Bu arada onu da söylemiş olayım. Öyle penaltı olmaz. Onu da söyleyeyim. Penaltı pozisyonunda top Adil'in eline çarptı. Evet, bunu gördüm. Ama açıklık derecesini gerçekten görmedim. Ama ona kesinlikle bir şey diyemem. Penaltı olabilir. Hiç haberim yok. İnanın.

0: yani oldu veya olmadı diyemem. Gerçekten hiç haberim yok. Zaten bir Başakşehir'den haberim olmuştu. Gerçekleşmedi. Onun dışında yönetim kurulumuz, futbol şubemiz, hocam Adil için bir plan yapalım, her an gidebilir, alternatiflerine bakalım gibi hiçbir görüşme benimle yapmadılar.
1: Karşılaşmanın ardından açıklamalar bu şekildeydi. Şimdi biz de Fenerbahçe Konyaspor maçını konuşacağız. Kaya, dün nasıl buldun iki takımı ve maçın sonucunu nasıl değerlendiriyorsun oyunla birlikte?
2: Evet, şöyle, yüksek tempolu bir mücadeleydi. Hem Fenerbahçe için hem de Konyaspor için. İlhan Hoca'nın açıklamalarına katıldığım noktalar var. Birden fazla noktalar var ama şunu söyledi: mağlup olmamıza rağmen takımı beğendim dedi. Yani Fenerbahçe karşısında bir varlık göstermeye çalıştı. Çünkü Konyaspor da hep zaman zaman baskı yapmaya çalıştı Fenerbahçe'ye ama tabii ki günün sonunda Fenerbahçe kazandı daha iyi bir oyunda. Yani gerçekçi olmak gerekiyorsa Fenerbahçe'nin Gençler Birliği karşılaşmasıyla böyle bir skorla lige başlaması gerekiyordu. Ve şu an Lyon'la oynayacağı rövanş mücadelesi öncesi böyle bir galibiyet tabii ki Fenerbahçeli futbolcuların da özgüvenini yerine getirmiştir. Takım içerisinde yine kadroya alınmayan Talisca mevzuları zaten variz bir şekilde ortada. Bir yandan kuraldan dolayı deniliyor, bir yandan işte transferi gerçekleşmesi bekleniyor. Bu tartışmaların içerisinde olan bir Fenerbahçe varken Asensio'nun yine çok etkili bir oyun oynadığını söyleyebilirim sahada. Kendini gösteren oyunculardan bir tanesiydi. Aynı şekilde Greenwood, Fenerbahçe'nin bu sezon zaten o kanat bölgesinde böyle maçlar için ve Avrupa'daki maçları çözsün diye yapılan transferlerdi. Ceza sahasından attığı gollerle bunu gösterdi, kalitesini ortaya koydu. Ama dünkü mücadele üzerinde şunu söyleyebilirim: Fenerbahçe yine takım halinde hareket edebiliyor. Kalesinde çok fazla gol görüyor, bu ayrı. Geçtiğimiz maçlarda da kalesinde goller gördü ama bu takımın oturmaya tabii ki ihtiyacı var. Fakat yine biz transfer dönemi bitmediği için akıllara şu geliyor: acaba stoper bölgesinde bir stoper de olması gerekiyor mu Fenerbahçe'de? Yani çünkü diğer bütün bölgeler için alternatifleri oluştu Fenerbahçe'nin. Yedek kulübesinde de var. Ama sadece bu gol probleminin Fenerbahçe'nin mutlaka çözmesi gerektiğini düşünüyorum. Hem Avrupa maçları hem Gençler Birliği'ne karşı alınan mağlubiyetlerde Fenerbahçe kalesini henüz gole kapatamadı. Ligin evet başı, tekrar ifade edeyim, bu alınan galibiyetin.
1: Çok da pozisyon verdi dün.
2: Evet yani. Ya
1: şeyden, dördüncü golü bulduktan sonra herhalde belki de maç bitti psikolojisine de girmiş olabilir takım ama ciddi pozisyonu var Konyaspor'un daha sonra.
2: Zaten hani İlhan Hoca'nın, dedim ya az önce, yaptığı açıklamada katıldığım nokta bu diyor. Çünkü top bir o kalede, bir bu kalede. Öyle bir maç izledik yani. Fenerbahçe öne geçse bile farklı şekilde, ya acaba Konya bir gol bulur, tekrardan hani maç ateşlenir mi diye düşündük. Yani çok dinamik bir maç oldu. Ama şu var yani, burada Fenerbahçe'nin genel olarak savunma kurgusuyla ilgili bir problem olduğunu ben düşünüyorum. Çünkü Ake'de daha bu takıma net olarak ısınamadı. Geçtiğimiz haftalarda yine zamanlama hatası mı diyelim ya da pozisyon hatası mı diyelim, Fenerbahçe kalesinde gol görmüştü. Dün de benzer pozisyonlar yine ortaya çıktı. Tartışmalı çok fazla pozisyon vardı. Zaten hani hakem yorumcuları daha çok sağlıklı bir şekilde, evet, bu açıklamaları yapıyorlar ama Fenerbahçe'nin bu şekilde devam etmesi lazım. Sürdürülebilir yanı önemli Fenerbahçe için. Ne kadar bu tempo, bu oyun ya da savunmayla olan eksikleri ne kadar bir zamanlamada da tamamlayacak, bence burası önemli.
1: Vedat ilk golünü attı o gün.
2: Evet.
1: Dün Asensio yine iyi oynayanlardandı. Greenwood'un golleri var. 3 puan, ilk 3 puan taraftarın önünde geldi.
3: En bu yıl en fazla gol attığı maçı oynadı.
1: Nasıl?
3: Bu yıl en fazla gol attığı,
1: evet,
3: maçı,
1: doğru,
3: oynadı. İşte takımın yavaş yavaş birbirine ısınması da diyebilirsiniz bu hücum anlamında. İşte oyuncu değişiklikleri, burada pivot santraforla oynamanın etkisi vesaire. İşte Vedat Muriç de oynarsanız arkasındaki oyuncular da biraz daha rahat pozisyon olabilir saha içerisinde. Daha rahat bir şekilde ceza sahası içi kullanımını da açarsınız. Biraz Talisca burada farklı bir profildi. Talisca iş bitirici. Vedat bence Talisca kadar iyi bir bitirici olmasa da finalde daha iyi oynatan, çevresini daha iyi oynatan bir oyuncu. Hava toplarındaki etkisi, gücü, bunları gösteriyor. Ama işin özü, Fenerbahçe'yi başta taşıyan oyuncu Greenwood. Bu önceki maçlarda da geçerli olan bir şey. Bu maçta da yani Greenwood her an sahanın içerisinde ya tabelada gol olarak var veya hazırlanan

0: pozisyonların içerisinde ama başlangıç aşamasında ama finale gelirken o bölümde hepsinde yer alıyor. Yani sahada kaybolan bir oyuncu yok. Dolayısıyla burada Greenwood'a önlem almak da çok zor rakipler açısından. Çünkü golün her şeklini atabiliyor. Yani sağ ayak kullanımı var, sol ayak kullanımı var. İşte bir önceki maçta da gördük. Orada da çok iyi bir gole imza attı mesela. Peş peşe form tutmuş bir vaziyette Fenerbahçe hücumunu taşıyan oyuncu. Çevresi değişse de Greenwood'un dikkat ederseniz performansında dalgalanma olmuyor.
1: Evet.
0: Tabii daha uyumlu olabileceği oyuncu profilleri var ya. Yani mesela ben Asensio ile çok uyumlu bir ikili olabileceğini düşünüyorum sahada. Daha önceki maçlarda çünkü Asensio'nun oynamadığında sonuçta merkezden bir eksiliyorsunuz. Bir 10 numara oynatmadığınızda. Greenwood da hep içeriye devrilerek oynamayı sevdiği için forvet arkasında bir oyuncu arıyor. Hani o oyunu oynayabileceği Doğru. bir oyuncuyu arıyor sonuçta. Orada derin boşluklarda bu kez yani rakip alan kapattığında bireysele dönüyor iş. Şimdi Asensio'nun da fiziksel olarak açığını kapattığında Fenerbahçe'ye verebileceği katkının bence esintilerini görüyoruz burada. Yani sezonun ilk başlangıcında fiziksel olan anlamda iyi değildi. Evet, İsmail Hoca bir şey söylemişti, hatta hatırlarsınız, hazır değil benim nezdimde diye. Oynattığında da hakikaten fiziksel açıdan hazır olmadığını görmüştük. Bu açığını kapatırsa Vedat, Asensio, onun dışında işte Greenwood ve sol kanat nasıl olacak bilemiyorum tabii ileriki evrede. Oradaki oyuncularla Fenerbahçe bu dörtlüyle çok fazla gol atar. Tabii kulübeden de gelebilecek oyuncular belli. Lukaku gibi oyuncular var orada. İşin pozitif tarafı Fenerbahçe'de gol atma sorunu çok yaşanmıyor. Yani Talisca attı daha önce. Şimdi Talisca taşıdı bir süre.
1: Evet.
0: Tek oyuncuya mı kaldı diye bakılıyordu ama şimdi işin içerisine Greenwood girdi zaten.
1: Muriç zaten doğal
0: birden
1: olarak.
0: Birdi iki oldu. Muriç, Asensio bunlar dahil oldu. Bunu çeşitlendirilmesi lazım. Yani tek oyuncuya bağlı kalırsanız oyununuz çok zayıflık yaşar. Yani rakibiniz bir oyuncuyu kapattığında bu kez diğer oyuncuların performansları o dönemlerde düşükse tabela katkıları oyununuz düşer yani. Bu biraz mesela Kerem üzerinde çok tartışıyorduk. Yani tabelaya katkı veremediğinde Fenerbahçe'nin ucundaki oyunu düşüyordu. Dünkü maç bu arada pozitif buldum. Kerem'in oyunda kaldığı süre boyunca oynadığın futbolu. O da elbet bu katkılarına dönecektir. Gol anlamında, asist anlamında. İşin olumlu kısmı bunlar. Diğer kısmında ben katılıyorum. Yani sezon başından bu yana Fenerbahçe'de gol yemediği maçlar da dahil olmak üzere rakibine çok fazla fırsat tanıma sorunu yaşıyor. Ve bilmiyorum izleyicilerin ne kadar dikkatini çekiyor. Fenerbahçe bu golleri 1-1'de vesaire yemiyor, 2-1'de yemiyor. Kalabalık savunmalarda yiyor. Kalabalık olarak savunurken yiyor, dikkat edin. 5 kişi savunurken Gençler Birliği'nden gol yedi.
1: Dünkü maçta da öyle 5'e oldu.
0: 5-1'de gol yedi Gençler Birliği'nden.
1: Evet.
0: Dünkü maç 6-7 oyuncu varken gol yedi. İlk pozisyonda yine bir kişi koşuyor. İkinci kişi savunma arkası koşusu atıyor. Fenerbahçe savunmada 5 yani bir ön libero 4 savunmacı orada bekliyor.
1: İlk golünü diyorsun Konyaspor'un.
0: Yani yine 4 oyuncu var çevresinde oyuncuların. Var. Değil mi? 4-5 oyuncu var o çevrede.
1: O gole şimdi ben yayına girmeden bir daha baktık yukarıda da hatta yani nasıl bu kadar rahat karşı
0: hani
1: karşıya
0: kalıyor
1: diye.
0: Hani şu değil. İşte Fenerbahçe hücum ederken bir top kaptırıyor da uzun topta birebir yakalıyor rakip bu şekilde değil. Değerlendiriyor. Goller yani Gençler
1: İkisi
0: Birliği maçı.
1: İkisi stoper orada. Bek yerinde, sol bek yerinde.
2: Evet. O top nasıl geçti oradan?
0: Yani Gençler yani. Birliği maçı böyle. Lyon maçındaki gol hatırlıyor musun?
1: Tabii.
0: Yani şimdi Fenerbahçe'nin yediği goller Gençler Birliği maçı da başta olmak üzere.
1: Şeyi söyleyeyim mi dağılmadan konu. Dünkü golde mesela baktık senin dediğin gibi ya nasıl oluyor bu iş diye. Oyuncu topu sürüyor Adzuan'a. Topla birlikte gittikçe savunma o günün dediği gibi 4 kişi birden geri koşmaya devam ediyor. Ama adam bomboş bir şekilde top sürüyor. Yani orada birinin dörtlüden birinin ya bek ya da Ake. Ake de çok yakın. Birinin artık o adamın üzerine doğru gitmesi lazım ki pas atma şansını tanımasın.
0: Evet. Herkes yerinde baskı uygulamıyor çünkü.
1: Evet, herkes geri koştuğu için oyuncu da topla birlikte geliyor. Yani sonra çok rahat bir ara pas atınca da arkadaşı da zaten iyi koşuyor Koli. Golü atıyor. Yani oradaki
0: Gençler Birliği maçındaki golü de hatırlarsanız bir fake attı.
2: Şikinyar'ın Ake'yi tedbir almasıyla evet.
0: Abdurrahim yani orta açacakmış gibi yaptı yapmadı. Topu bir kez daha dokundu topa. Mesela orada sağ bek öne çıktı. Şikrinyar orada pozisyon alamadı. İçeride 4 kişi var. Fenerbahçe top önde de bir kişi, 5 kişinin arasında tek bir oyuncudan gol yedi mesela. Dünkü maça bakıyorsun, yine yediği goller kalabalık savunmada. Hani olur ya bazen işte bireyselde hata yapılır falan. İşte Gendüzi'nin pozisyonu vardı ya mesela böyle.
1: Evet.
0: Şimdi bunlar bireysel hata. Bu tarz pozisyonlarda yaşanıyor. Tabii orada da mesela oyun kurulumuyla alakalı bir konu aslında. Sadece bu oyuncunun bireysel hatası değil, değerlendirilmemesi gerekiyor.
1: Doğru. Merkezdeki
0: Fenerbahçe'nin bu sezon yediği goller hep kalabalık savunma içerisindeydi. Yani alan paylaşımında bir uyumda problemi gösteriyor bu. Bu yönünü geliştirmesi lazım. Çünkü Avrupa'da kendisine bir yol çizmek istiyor. Şimdi çok kritik bir Şampiyonlar Ligi maçı var işte. Özellikle Lyon deplasmanına giderken mesela işin savunma boyutunu yani iyice doğru bir kurguyla birlikte Lyon deplasmana çıkması gerekiyor. Orayı geliştirmesi gerekiyor ki bu oyuncu grubu, çünkü hücumda bir şekilde bir üretkenlik içerisinde. Bitiremeyebilirsiniz bazen. Bazen o top gerçekten kaleye girmez, direkten dönüyor. Bak bunlar yaşanıyor. Ama ne yapmış olursunuz? Pozisyona girmiş olursunuz. Ya vardır bu aksiyonunuz. Fenerbahçe'nin bu hücum hattı bir aksiyon üretir size oyunun uzun bir bölümünde. Ama işin savunma kısmında rakiplerine de aynı aksiyon şansını çok fazla tanıyor. Burası da bir problem teşkil ediyor.
1: Ya bireyselden ziyade takım savunmasına dair adam paylaşımı vesaire, kim nerede ne yapacak ona dair şu anda tam bir ekip uyumu
2: oturması lazım
1: değil.
2: Biraz daha.
1: Yani çünkü şimdi bak kadroyu sayayım, dünkü ilk 11'i gönül rahatlığıyla şey diyebileceğim bir yer var mı? Ya şunun acil, bunun yerine bir transfer lazım diyebilir misin? Mesela kaleci Ederson, Semedo, Şikrinyar, Ake, Brown. Önlerinde Kante, Gendouzi, Greenwood, Asensio, Kerem, Vedat Muriç.
0: Yok, mevkisel olarak.
1: Ya bireysel olarak baktığında ya bu oyuncu sadece Fenerbahçe sol seviyesi değil diyebileceğim.
0: Bir tek bir sol tarafa transfer yapsa Fenerbahçe, o koridora transfer yapsa hani tamam.
2: Yani Kerem ya da Brown'dan daha iyisini bulabiliyorsa. Kerem zaten hani öyle ya da böyle tabelaya katkı sunabiliyor. Bireysel olarak ön plana çıkıyor performansı ama yine de o bölgede çok güçlü bir oyuncu olması gerekiyor.
0: Tek başına etkilen bir tabii şey olmaması gerekiyor. Yani Arşi Brown da hani şey değil ya, böyle mecburiyetten alıp da ne bileyim altyapıdan çıkardınız da genç oyuncu, hadi bugün sen sahaya çıkıyorsun dediğiniz tecrübesiz bir oyuncu değil. Tecrübesi olan, evet, belli bir seviyesi olan oyuncu, performans alma noktasında.
2: Daha çok çizgiyi
0: biraz
2: kullanan oyuncu yani orada. Önündeki
0: biraz
2: oyuncuya
0: performans
2: da
0: almak gerekiyor sadece.
1: Kesinlikle. Archie Brown'la ilgili ben hep söylüyorum. Kesinlikle Fenerbahçe'nin gözden kolay çıkarması gereken bir isim değil asla. İngiliz pasaportu olan bir futbolcu. Daha genç, boyu uzun. Yani 1.90 boyunda olup da o kadar hızlı ve savunma oyuncusu bulmak neredeyse imkansız gibi bir şey. %100 mesela özel olarak ilgilenilmesi gereken bir futbolcu. Çok net iyi para kazanırsın yani, biraz toparlatırsan pozisyon bilgisi vesaire de kendini geliştirirse bence iş yapar. Ben en azından umutluyum yani.
0: Yani çok zorlamaz sizi böyle, yani Süper Lig ise hedefiniz. Hani bir mevkide biraz orta halli tercih yapmak isteseniz sol bekte yaparım ben. Mesela bekte yaparım, sağ bek, sol bek bir yerinde yaparım, evet, oranın. Ön alanı çok iyi kurmanız gerekiyor. Merkezi çok iyi oluşturmanız gerekiyor. Genelde takımlar zaten oralardan feragat ediyor. Dikkat ederseniz bütçe açısından da. Önce yatırımı yaparken orta sahaya yapıyor, santrafor yapıyor, kanada yapıyor değil mi? Ama bekte mesela biraz daha düşük bütçeli oyuncular alıyorsunuz. Evet. Çünkü
1: Mert Müldür var
0: idare edebiliyorsunuz.
1: Gerçi.
0: Ya Fenerbahçe
1: milli takım oyuncusu.
0: Mert her iki tarafta da çok oynadı ama hani burada konu Brown'un oynaması, işte Şikrinyar, Ake bireysel onun anlamda onlar değil. Takım oyunuyla alakalı, evet, takım savunmasıyla alakalı bir problem var. Merkezden rakipler kolay geçiş sağlıyor. Oyunun belli bir evresinden sonra daha yoğun oluyor bu. Özellikle ikinci devrenin ortalarına geldiğinizde bu biraz daha yoğun oluyor çünkü sonuç itibariyle Fenerbahçe'nin kadrosuna baktığımız zaman yaşı 30'un üstünde olan biraz fazla sayıda oyuncusu var. Değil mi? Santrofor'dan merkeze doğru geldiğinizde kaleciyle stopere gelene kadar böyle oyuncu grubu. Dolayısıyla hani tempoları belli bir yerden sonra düşebiliyor.
1: Ve 29.6 dünkü karşılaşmanın 11'i. Yaş
0: çok
1: ortalaması.
0: Çok yüksek bu arada ya bu.
1: Konya'nın 26.9'muş mesela.
0: Şimdi belli bir evreden sonra artık 60-70 arasından itibaren düşmeye başlıyorsunuz. Burada önem arz eden yedek kulübenizden oyuna atacağınız oyuncuların oyunu aynı seviyede tutup tutmayacağı. Ya yani onları da hazır bir şekilde tutmanız gerekiyor.
1: Araya giriyorum, son dakika bilgisi var, ekrana geldi. Trabzonspor Fabinho'yu transfer ediyor. Gelişmeler için Yunus Emre Sel'le konuşacağız telefon attığımızda. Yunus Emre, hoş geldin.
3: Hoş. Teşekkürler.
1: Geliş programı detaylar hepsi için sözü sana bırakıyorum.
3: Teşekkürler Koray, yayınlar dilerim. Trabzonspor bir süredir defansif orta saha pozisyonu için transfer arayışlarına devam ediyordu. Ve dün itibariyle de Fabinho transferinde önemli bir aşama kaydetmişti Trabzonspor kulübü. Bugün itibariyle de artık bu transferin tüm şartlarıyla hem anlaşmaya varıldığını söyleyebiliriz. Tabi oyuncu imzayı Trabzon'a geldikten sonra atacak ama şu an itibariyle bu transferin gerçekleşmesinin önünde herhangi bir engel bulunmuyor. Yarın Trabzonspor oyuncuyu Portekiz'den özel uçakta Trabzon'a getirecek direkt ve öğle saatlerinde, saat 12 civarında, 12-12.30 civarında oyuncunun Trabzon'da olmasını bekliyoruz. Trabzon'a geldikten sonra sağlık kontrolünden geçecek ve Ordu Mavili kulüple resmi sözleşme imzalayacak Fabinho. Gerçekten oldukça tecrübeli bir isim. Hem defansif orta saha, hem stoper, hem de sağ bek pozisyonlarında forma giyebiliyor. Liverpool'dan 2 sezon önce, Liverpool'dan özlüyorum, Elit Diyat'a transfer olduğunda 46 milyon avro bonservis bedeli getirmişti. Kariyerinde gerçekten çok ciddi başarılara imza attı. Monaco, Liverpool dönemleri özellikle onun adına en iyi geçtiği dönemler olarak dikkat çekiyor. Diğer önemli detaylardan bir tanesi de Muhammed Salah'la çok iyi arkadaş olmaları. Trabzonspor defansif orta saha transferini de şu an itibariyle tamamlamış gibi gözüküyor Koray. Şimdi gözler forvet transferine çevrildi. Forvet pozisyonunda da şu an itibariyle öne çıkan isim Dortmund forması giyen Portekizli 24 yaşındaki Fabio da Silva. Trabzonspor bu oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor ama farklı alternatifleri de var Trabzonspor'un. Hem İtalya'da hem de İngiltere pazarında yine Trabzonspor'un forvet pozisyonu için görüştüğü oyuncular da var. Tekrar özetlemek gerekirse Fabinho Trabzonspor'da diyebiliriz. Yarın öğle saatlerinde Trabzon'a gelecek. Sağlık kontrolünden geçtikten sonra da Bordo Mavili kulüple sözleşme imzalayacak.
1: Evet, Yunus Emre Sel'e teşekkür ediyoruz. Trabzonspor orta sahaya takviyesini gerçekleştiriyor. Fabinho geliyor. Liverpool'dan net hatırlıyoruz. Monaco'da yine başarılı dönemi var.
0: Zaten evet, oradan yaptı transferi bir de.
1: Tabii Monaco'dan Liverpool'a zaten.
0: Evet.
1: Liverpool'da da uzun süre forma giydi. Ardından Suudi Arabistan'daydı son olarak. Beklenen bir hamle mi o gün? Zaten konuşuluyordu. Ya Fabinho ismi bir yeni çıktı gerçi. Bir iki gündür konuşuluyordu. Hı-hı. Kısa sürede bitti. Ama o bölgeye bir takviye yapılacağı aşikardı. Ya
0: Fabinho çok kaliteli bir oyuncuydu. Suudi Arabistan'daki dönemine çok belki hakim olmasak da maçlarını izleme açısından söylüyorum. Şunu referans alabiliriz. Yani oraya gidip hani çok az sayıda maça çıktı, işte sakatlık yaşadı, bilmem ne oldu gibi bir pozisyona düşmedi. Geçtiğimiz sezonki şeylerine baktığımda, işte verilerine 44 maça çıkıyor. 3906 dakika sahada kalıyor. 44 maça çıkmış.
1: Bir yandan şeye bakıyorum, yakın dönemde sakatlık gözükmüyor bu arada.
0: 3906 dakika sahada kaldı geçtiğimiz sezon. Ne kadar istikrarlı tabii olduğunu gösteriyor. Yani 33 yaşına yeni girdi diye hatırlıyorum. Belli bir sayıda da gol katkısı 93'lü vermiş.
1: 93'lü.
0: 3 gol 4 asist de yapmış bu arada. Bir ön liberodan isteyeceğiniz bir sezon içerisinde maksimum zaten hani 5, 6, 7 bilemedin değil mi? Fabinho çok kaliteli bir oyuncu geçmişiyle. Tabii burada ne verir? Buraya geldikten sonra belli oluyor. O biraz da etrafındaki oyuncularla uyumu, takımı, adaptasyonu vesaire. Ama biz izlediğimiz Fabinho Monaco döneminde de çok kaliteliydi. Zaten oradaki kalitesiyle birlikte kendisini Liverpool'a transfer ettiren bir oyuncuydu. Monaco çok ciddi bonservis ödeyip almıştı. Liverpool evet, çok ciddi bonservis ödeyip aldı. Elit Diyat da yine aynı şekilde yüksek bonservis ödeyip aldığı bir oyuncu. Her zaman yani performans verdiği için bu ücretler kendisine verildi. Hani işin sonunda işte Liverpool'dan giderken hani Liverpool'un göndermek istediği bir oyuncu durumunda da değildi o. 50 milyon euroya yakın bonservis verildi diye hatırlıyorum.
1: Tabii Rio Ave'den Monaco'ya 6 milyon euroya gidiyor.
0: Tabii kaç yaşındayken bu arada?
1: 2015 yılında o zaman. Oyuncu 93'lü dedik. Ardından 2018'de Monaco'dan 45 milyon euro karşılığında Liverpool'a gidiyor. Liverpool'da da oynadıktan sonra 2023'te Elit Diyat'a da 46 milyon euro civarında bir paraya gidiyor.
0: Ya bunlar işte bence kıymeti şöyle anlaşılıyor. Yani hep oynayarak bir yere transfer yaptırdı kendisine. Boşta kalıp bir yere sözleşme imza atayım vesaire gibi hani durumu yoktu şu ana gelene kadar. Trabzonspor için bir avantaj bu. Geçen sezon oynayan bir oyuncu alıyor.

0: yeniden oyuna hazırlamasına çok ihtiyacı olmayan bir oyuncu. Yanılmıyorsam bu sezon maçlara çıktı diye biliyorum ben.
1: Evet, oynadı. Sezon maçında oynadı evet. Çıktığı maçlar var.
0: Öyle bir yine kontrol şey olması gerekiyor.
1: 3 maç, 4 maç ortalama bir şey var herhalde.
0: Yani hani bu da önemli diye. Çünkü neden? Hani serbest oyuncuların, şu an piyasadaki serbest oyuncuların çok büyük bölümü bu sezon kamp geçirmeyen oyuncular. Antrenman yaşamayan oyuncular. Gelip hazırlanması bir ay bulacak oyuncular. Fabinho'da böyle pek bir durum söz konusu değil. Şimdi bugün haberler çıkınca şunu görmüştüm. İşte Trabzonspor politika değiştirdi. Tecrübeli oyuncular alıyor. Bak işte yıldız isimlere gidiyor gibisinden bir durum vardı bazı mesajlarda.
2: Orada Dünya Kupası'nda da var. Onu atladık.
0: Hı hı. Evet.
2: Haziran'daki Brezilya-Fas maçında 45 dakika oynamış.
0: Oynadı bu sezonun açılışında da Elitiyat'ta maça çıktı diye hatırlıyorum işte.
2: Elitiyat'ta göremedim ama şey son 32 turunda da Japonya maçında 1 dakika gerçi. O da en ciddi süreyi şeyde almış Fas maçında 45 dakika.
0: 3 maçın var yazın.
2: 3 var ama 3 evet. Gibi sayma yani. 3'ünü toplasam bir maç ya kadar o, süre.
0: Tamam,
2: Dünya çok, Kupası için diyorum.
0: Çok da önemli değil o.
2: Ama en azından önemli olan şu görmesi vesaire.
0: Önemli olan şu değerli. Evet yazı boş geçirmiş bir oyuncu değil.
2: Evet.
0: Ama milli takımıyla ama kendisi bireysel kulüp vesaire bu şekilde antrenmanlarını yaşamış bir oyuncu. Geçtiğimiz sezonda 40'ın üzerine maça çıkmış bir oyuncudan bahsediyoruz. Sadece burada isim alalım transferi olarak bakmamak gerekiyor. İşte 33 yaşında Fabinho'ya gitti Trabzon'a sırf isim almak için. Hayır ben böyle değerlendirmiyorum bu konuyu. Neden? Trabzonspor'un kadrosunun içerisinde çok fazla genç oyuncu da var. Trabzonspor bence politikasından vazgeçmedi. Daha en son Mitongo'yu almamışlar santrafora Belçika'dan. Aral alındı. Cabral var. Beklerine baktığında Cabral'ı transfer etti. Aral'ı önüne aldı. İleri uca Mitongo transferi yaptı. Genç oyuncu transferi. Saviola transferini evet. Yaptı. Aynı şekilde diğer kanada. Dolayısıyla çok fazla hani bu yönde gelecek potansiyeliyle birlikte satış ihtimali de olan, kendisini parlatmaya ihtiyacı olan oyuncular da transfer etti. Takımlara bu tarz tecrübeli oyunculara da ihtiyaç var.
1: Tabii harmanlamanız lazım.
0: Savunmada bu Savic'ti. Orta sahada Malinovski'ydi. Malinovski de çok tecrübeli oyuncu. İleri uçta onu aşıyordu. Şimdi orta sahaya bir ekleme daha yapıyor Trabzonspor. Çünkü orada bir dönüşüm, sürekli bir rotasyon olması gerekiyor. Şimdi Avrupa'da yoluna bir şekilde devam edecek. İşin içinde Süper Lig var. Yarın öbür gün Türkiye Kupası devreye girecek. 3 kulvara çıkacak. Devre arası geldiğinde bunun dörtlü Süper Kupası var. Değil mi? Sürekli bir maç temposu içerisinde olacak bu takımlar. Yani sizin burada 5-6 tane hazır orta sahaya ihtiyacınız var. Sakatlık, ceza vesaire ki Folcarelli zaten sakatlığı var şu an. Dolayısıyla hani bu tarz oynayan, sakatlık problemi olmayan bir oyuncu ve kalitesini de bildiğimiz bir oyuncu transfer etmesi bence Trabzonspor adına önemli. Salah'tan sonra Fabinho alınınca herhalde politika terk edildi düşünüyor da takımları böyle yıldız ve yani yıldızlığından ziyade biraz hani tecrübeli ve takıma bir şey katacak oyuncu transfer etmesi çok önemli. Trabzonspor şampiyon olduğu sezon orta sahasına Marekamşi hatırlıyoruz değil mi o performansı? Hı hı. Şimdi geriye dönüp düşünsek Marekamşik olmasaydı o takımın içerisinde acaba sonucu ne şekilde olurdu? Düşündürür yani insanı. Tabi diğerlerinin çok büyük emeği evet. Var, katkısı var. Vakeme, Uğurcan falan ama bir Marekamşik faktörü vardı o takımın içerisinde. Fabinho'da benzer etkileri yaratabilecek oyuncu orta sahada. Dediğim gibi.
2: Yarın öğle saatlerinde özel uçakla Trabzon'a getirilecek. Yine A-Spor ekranından takip edebilirsiniz o görüntüleri. Sen nasıl değerlendiriyorsun Kaya?
1: Ya ben şöyle bakıyorum bu transfere. Oyuncunun zaten yan mevkisi de var. Yanılmıyorsam sağ tarafta da oynayabiliyor.
2: Yine hani, stoperde de
1: çıktı evet. Stoper sağ tarafta da oynayabilen bir oyuncu. Daha çok işte orta sahanın sağında.
2: Yani.
1: Tabii.
2: Orijinal. Çok zorda kalırsan
1: evet evet. Şey. Yani çeşitli noktalarda da oynayabilen bir oyuncu ama şu var tabii. Şimdi Trabzonspor Salah transferinin ardından bu tarz bir oyuncu transfer etmesi orta sahada sonuçta zaten nerede oynadığı belli oyuncunun.
2: Yıldız bir isim
1: tabii. Yıldız bir oyuncu, deneyimli bir oyuncu alıyorsunuz. Şuna katılıyorum, bu takımı bir şekilde harmanlamanız lazım ama bu transferleri de gerçekleştirdikten sonra saha içerisindeki ilk 11'deki oyuncuların da hani zamanı ve yeri geldiğinde bu oyuncuların performansını aratmayacak. Hani deriz ya asker oyuncu. Geride kalan oyuncuların hepsinde o tarzda bir mücadele ortaya koyması lazım. Benim özellikle dikkatimi çeken bir konu var şimdi. Trabzonspor'un Kasımpaşa karşısında ve Avrupa'da oynadığı mücadelelerde her iki karşılaşmada evet. Da bütün toplar sanki Salah'a atılsın

0: tarzında bir oyun oynuyor Trabzonspor. Benim okuduğum bu. Evet, kanatları etkili kullanabiliyor ama bu tarz, bu seçenek üzerinden ilerlemeye devam ederse Trabzonspor'un galibiyet alma durumu da sıkıntı yaşayabilir. Yani Trabzonspor kendi takımı oyununu oynaması lazım. Salah kendi yeteneğiyle bir şeyler katması lazım takıma. Yani bizim elimizde Salah var ya da Fabinho transferini yaptık. Bunların üzerinden oyunu okuyalım noktasına giderse bence sorun yaşayabilir. Yani geride kalan oyuncuları şöyle örnek vereyim. Galatasaray'dan ne diyoruz ya, evet. Osimhen gibi bir oyuncu var. Ya da işte Icardi gibi bir oyuncu var. Arkadaki oyuncuların daha çok maça asılmasıyla, ön alan baskısını şiddetli bir şekilde yapmasıyla bu oyuncular rahat etti. Trabzon'da da benzer durum olabilir. Yani arkadaki oyuncuların daha fazla tempo ortaya koyması gerekiyor.
1: Şimdi bir ara veriyoruz. Aranın ardından devam edeceğiz.
2: Türkiye'nin spor radyosu. A-Spor Radyo. Türkiye'nin spor radyosu. A-Spor Radyo.
3: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: A-Spor Radyo. Sporun radyosu.
4: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi Vakıfbank.

0: Aspor Radyo. Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla. Tarihte bugün 23 Ağustos 2017 yılında milli güreşçimiz Paris'te düzenlenen 2017 Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya aldı. Dünya Şampiyonası'nda kadınlar güreşinde ilk defa final oynadık ve Yasemin Adar dünya şampiyonu oldu. Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla. Bir reklam.
1: Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. 16 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum anlaşmalı Opet ve Sampet istasyonlarında

0: Lütfen maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
1: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo. Reklam.
2: Hesabı alabilir miyim? Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
3: Nasıl yani?
4: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

Yakınınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart Kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detay

0: bir reklam.
1: Benim bankam İş Bankası.
2: İş Bankası'yla ticarette alacakları, ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de Ödemen

0: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
1: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Card'ları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima sizinle.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Anahtar teslim mutluluk.
5: Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor.
4: Anahtar teslim mutluluk.
0: Reklam.
6: Aspor Radyo.

0: spor gündemine devam ediyoruz. O gün Şahinoğlu ve Kaya Temel'le birlikteyiz. Ekrana yansıyor son dakika bilgisi. Fenerbahçe'de Asensio ve Kerem sakatlandı. İki oyuncunun durumuyla ilgili Aspor muhabiri Erdem Akbaş bizi bilgilendirecek. Erdem hoş geldin. Sözü sana bırakıyorum.
1: Hoş bulduk Koray Baloğlu. İyi yayınlar. Tabii Lyon maçı öncesi moral bozan bir gelişme oldu Fenerbahçe adına. Marco Asensio ve Kerem Aktürkoğlu Lyon deplasmanında yok. Asensio'nun Samsun maçına da yetişemeyeceğini söyleyelim. Kerem için ise protokol şöyle ilerleyecek. Kerem dün bir maçta travma geçirdi çarpışma sonucu. Hastaneye kaldırıldı. İlk 3 gün kontrol altında geçiyor. 4. gün sahada düz koşu yapabilir ama yine kontrol edilmesi gerekiyor. 4 ve 5'te sahada koşu yapabilir. Ardından kontrollü bir şekilde antrenman yapabilir. Yani Kerem'in durumuna önümüzdeki hafta içerisinde bakılacak. Eğer sağlık heyeti, doktorlar uygun görürse, travmaya dair bir belirti kalmadıysa Kerem Aktürkoğlu Samsun Spor deplasmanında olabilir ama bu tıbbi bir konu. Doktorların kontrolüyle ancak bu izin alınabilir. Kerem'in durumu şu an için iyi. Hastanede kontrol amaçlı. Yarın taburcu olacak. Şu an için durumu iyi olduğunu söyleyelim. Kerem Aktürkoğlu'na da çok geçmiş olsun dileyelim. Marco Asensio ile ilgili ise söylenebilecek aslında çok fazla bir durum yok. 10 gün sahalardan uzak kalacak.

0: Oğuz Çetin'in, Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin'in konuyla ilgili açıklaması oldu. Ve Marco Asensio'nun çekilen MR'ında sol bacak üst adalesinde zorlanma ve gerilme bulguları tespit edildi ifadesini kullandı Oğuz Çetin. Dün de zaten İsmail Kartal risk olduğu için oyundan aldık demişti Marco Asensio'yu. Asensio Lyon deplasmanında yok. Samsun Spor deplasmanında da olmayacak. Fenerbahçe Lyon'a Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak için, lig aşamasına geçmek için gidiyor ama iki tane çok önemli oyuncusundan yoksun olarak gidecek. Bu durumda da zaten Talisca'nın Lyon maçının kadrosunda olacağını ifade etmiştik. Nene Kerem'in yerine ilk 11'de olacaktır. Elbette İsmail Kartal nasıl bir 11 tercih edecek merak ediyoruz ama aşağı yukarı da bu eksikler sonrası netleşmiş oldu. Fenerbahçe'de sakatlığı devam eden diğer bir isim Mert Günok. Onda da aynı şekilde bir adale problemi oluşmuştu. Mert Günok da 4 gün sonra takıma katılacak. O da yine Lyon deplasmanında olamayacak. Fenerbahçe bir taraftan transfer yaparken bir taraftan da sakatlıklar yaşanıyor. Elbette zorlu bir fikstürü var. Ama Beşiktaş derbisinde herhangi bir sakatlık yaşanmazsa şu an itibariyle Fenerbahçe tam kadro olacak diyebilirim. Çağlar'ın durumu var tabii. Çağlar'ın durumuyla ilgili de net bir bilgi alamadık ama Çağlar sakat. Çağlar Söyüncü sakatlığı sebebiyle kadroda yok. Ama transfer durumu olduğunu da ifade etmiştim geçtiğimiz günlerde. Çağlar Söyüncü de takım arayışında. Fenerbahçe'den ayrılmasını bekliyorum ben Çağlar'ın. Fenerbahçe stoperde arıyor. Ama şu an için gündem bu oyuncular. Lyon deplasmanında zor bir maç Fenerbahçe'yi bekliyor Koray Daloğlu.
1: Evet, Erdem Akbaş çarşamba günü Fenerbahçe Lyon'la karşı karşıya gelecek. Ben soracaktım zaten ama sen söyledin. Muhakkak antrenmanları da takip etmek gerekir. Fakat bir kez daha söyleyelim. Yani Asensio'nun yerine hoca büyük ihtimalle Talisca'yı, Kerem'in yerine de Nene'yi tercih eder
0: evet,
1: dedin.
0: Evet. Tam olarak
1: paylaşalım. Transfere dair bilgi var mı elinde aktarabileceğin hazır seni bulmuşken?
0: Fenerbahçe stoper transferi yapmak istiyor. Bunu söyleyeyim. Bizde 8 numara transferi var hedefinde. Ya ulaştığım iki tane isim var ama rotasının İspanya olduğunu söyleyeyim ben şimdilik. Önümüzdeki günlerde biraz daha somutlaşacak bu isimler. Ama Fenerbahçe bir stoper U23 kontenjanından, bir de 8 numara yine U23 kontenjanından. Şu an için bu iki bölge hedeflendi ama Şampiyonlar Ligi'ne katılırsa Fenerbahçe o zaman biraz daha böyle genişletebiliriz bu transfer konusunu Fenerbahçe için. Şu anki tabloda U23 kontenjanından stoper ve merkez orta sahaya bir 8 numara taktiği yapmak istiyor Fenerbahçe.
1: Rota İspanya olabilir dedin ya Erdem. Hem stoper hem orta saha için ikisi birden. İkisi için de mi İspanya diyorsun yoksa biri için mi?
0: İkisi için de İspanya diyor.
1: Evet, bakalım. Dün Adil konusunda peki herhangi bir farklı sıcak gelişme oldu mu statta maç sonrası vesaire biliyor musun?
0: Yani olduğuna dair bir bilgim yok. Hatta Adil'i Demirbağ'a Fenerbahçe'nin çok sıcak olmadığını da söylemem gerekiyor. Ben orada yerli bir stoper takviyesi yapılacaksa Ümit Aktağ'ın Fenerbahçe'nin daha ön planda tuttuğu isim olduğunu biliyorum. Ama hala Alanya'ya gitmiş resmi bir teklif yok. Yani ben 4 yıldır sordum bu konuyu. Alanya'ya gitmiş resmi bir teklif yok. Aynı şekilde Konya'ya giden de bir resmi teklif yoktu. Ama Adil Demirbağ'ı üst sıralara koyamam. Yerli bir stoper takviyesi olacaksa Ümit Aktağ çok daha Fenerbahçe'nin hedefindeki isim.
1: Teşekkür ediyoruz Erdem. Kolay gelsin.
0: Kolay gelsin. İyi yayınlar.
1: Evet, geçmiş olsun diyelim. Kerem Eda Sensio'ya da şifalar diliyoruz. Fenerbahçe'nin iki önemli futbolcusu Lyon deplasmanında olmayacak. Tarihi bir mücadele. Fenerbahçe açısından çok önemli bence.
2: Evet, kesinlikle.
1: Değerinin yeterince anlatılması gerekiyor. Uzun süredir Şampiyonlar Ligi hasreti var. İnşallah bu hasret mutlu sonla tamamlanır. Fenerbahçe bu sezon Galatasaray'la birlikte Şampiyonlar Ligi'nde yer alır. İki Türk takımını orada keyifle izler. Biz de ekran başında hep birlikte destekleriz galibiyetlerin için. Başarılar dileyelim şimdiden. Çok saha içinde nasıl etkiler sizce? Birer cümleyle konuşalım isterseniz.
2: Yani ciddi anlamda etkileyeceğini düşünüyorum. İki oyuncu da Fenerbahçe için önemli oyuncular. Ya evet, Talisca formunda, Avrupa'da attığı goller, ligde attığı goller Fenerbahçe'yi sezon başlangıcında iyi bir şekilde sırtladı. Ama sonuç itibariyle Asensio ve Kerem'in olmaması Fenerbahçe olumsuz etkiler. Deplasmandaki mücadele daha da şiddetli olacak. Yani Lyon burada deplasmanda olacak.

0: olduğunun farkında. Ona göre bir oyun ortaya koydu. Farkındaydı yani. Oyun tarzını da baktığımızda. Zaman zaman tehlikeli oldular. Ama Fenerbahçe'nin orada daha akıllı bir oyun ortaya koyması lazım. Planlamanın iyi yapılması lazım. Hani çok acele etmemesi lazım. Fenerbahçe topun arkasına geçtiğinde de oyunu izleyebilmesi lazım saha içerisinde. Yani baskılı, şiddetli bir oyun olacak orada da. Ama bu eksiklikler Fenerbahçe'yi etkiler yani. Geniş kadroda bu tür oyuncuların ya da işte ilk 11'de olmadığı durumda Fenerbahçe etkilenebilir.
1: O gün?
2: Yani ana planda çok önemli isimler ki özellikle Asensio. İşin hücumunda yönetimsel açıdan, yani takımı oynatma açısından herhalde onun maharetlerinde bir oyuncu yok Fenerbahçe'nin kadro yapısı içerisinde. Yani Talisca daha farklı, çok üzerine konuşmaya gerek yok bence. O biraz daha bireyselde iş bitirici rolünü iyi üstleniyor. Ama Asensio'nun son maçta, dünkü maçta da gördük yani kanatları oynatması, santrafor aynı şekilde oynatması, etrafını yöneten ve yönlendiren bir oyuncu. Onun olmayışının bir etkisi olabilir. Diğer tarafta Kerem Aktürkoğlu çok iyi bir başlangıç yapamamıştı bu sezona. Nene de bir fırsat aradığını, beklediğini bence gösteriyordu. Son maçta mesela bir önceki maçta oyuna alındığında o iştahı, arzusu vardı. Maçtan sonra da paylaşımlarıyla dikkat çekmişti zaten. O anlarını, o rakibe baskılarını, preslerini falan paylaştı ya. Böyle bir fırsat arayan bir oyuncu. Fenerbahçe'ye hücumdaki pres gücü açısından mesela katkısı olur. Yani orada bence çok bir, hani Kerem, Nene bu değişiklikte çok bir sorun yaşamaz. Sadece Talisca farklı bir oyun demektir. Asensio ayrı bir oyun. İsmail Hoca'nın bunu iyi kurgulaması gerekiyor.
1: Yani Vedat burada mesela şeyi söyleyeyim mi hemen, şimdi bir fikir jimnastiği yapalım. Yani Talisca'nın oynaması şart mı Asensio yok
2: ben
1: diye?
2: Şu an
1: İsmail, evet, Genduzi, Kante üçlüsü yapılamaz mı? Kanatlarda zaten, Nene, Green, Utiler'de Nene,
2: kendi şahsi düşüncenle bu vardı, onu paylaşacaktım. Sen güzel değindin. Deplasmana gidiyorsunuz. Sonuçta deplasman oyunu biraz daha farklı. Biraz da savunma açısından zaten iyi durmanız gerekiyor ki sizin son maçlarda yaşadığınız sorunlarda bu gözüktü yani. Orta sahadan itibaren geri dörtlüde bu problemi yaşandığı göründü. Beşiktaş'ın oynadığı benzer oyun yani. İşte tek 6, 2-8 mesela uzun süredir alışık olduğu tarzda bir oyun. Bu deplasmanda Fenerbahçe'nin bence mevcut kadrosuyla gayet uygulayabileceği bir oyun. Greenwood çünkü zaten çizgiye hapsolan bir oyuncu değil. Gayet forvetleşen,
0: şut da çekebiliyor.
2: Gayet forvetleşen bir oyuncu yani. Diğer tarafta biraz oyunu belki Nene ile açarsınız. Greenwood'u zaten Vedat'a yaklaştırıp oynatabilirsiniz. Üçlü orta sahayla orta sahaya önce yani oyunu ele almanız gerekiyor. Talisca ile bu noktada biraz sorun yaşayabiliyorsunuz. Yani, tamam, gol atabilir her an. Her an asist potansiyeli de taşıyor. Ama oyunu ele alamazsanız işin savunma kısmında ciddi problem yaşanabilir. Burada senin de dediğin gibi yani ön alana koşu atabilen iki tane öde orta sahası var zaten. Kante de gayet ön tarafa gidiyor. Orada oyun oynuyor. Dahil oluyor. Genduzi zaten bunu yapıyor. 2-8 olarak kullanıp arkada İsmail'i tek ön libero olarak da kullanabilir. Bu da bir opsiyon yani. Özellikle evet, deplasman için bence değerlendirmesi gereken.
1: Şey gibi formda olsa mesela, o denkleme, onu da net konuşuruz da, İrfan Can Kahveci mesela biraz formda bir dönemi olsa, iyi olsa. Mesela İrfan da zaten biliyorsun 10 numaraydı, 8 numara oynadı. Merkez orta sahada oynar. Öyle bir üçlü de olur ama
2: çok,
1: şu an
2: çok geçti
1: o ihtimal yok.
2: Çok geçti üzerinden o 8 numara olduğu dönemlerin. Bir de tempo. Yani evet, o tempoyu yakalayabilecek,
0: kaldıramazsa
2: değil gibi.
0: Deplasmanda daha da sıkıntı yaşar. Talisca'nın da zaten takım savunmasına yardımı ne kadar yapabilir?
2: Ama yani bu maçta bence lazım. İsmail, Kante, Genduzi, Fenerbahçe teknik ekibi bunu da bir düşünecektir muhakkak. Yani biz nasıl bunun üzerine bir değerlendirme yapıyorsak, aklımıza geliyorsa, bence teknik ekipte bu açıdan bir değerlendirmede bulunacaktır. Çünkü ön alandaki 3 oyuncunun ikisini gayet forvet olarak kullanabiliyorsunuz yani. Hani evet, orada maksat forvet arkasında bir kişi fazla olsun, dörtlü hücumdan bahsetmiyoruz. Bu kez merkeze zaaf yaşıyor Fenerbahçe. Yani Lyon deplasmanında İsmail ilk 11 oynasa, önlerinde Kante, Genduzi oynasa kimsenin şaşıracağı bir unsur değil. Hatta belki de birçok kişiye göre daha ideal gelen taraf olabilir yani.
1: Evet, İrfan Can, çünkü dediğim gibi yani o dönemde çok iyi. Zaten Fenerbahçe o yüzden transfer oldu. O bölgedeyken transfer oldu yani. Sağ kanat oynuyor diye olmamıştı. Başakşehir'de hatırlıyor musunuz? Şampiyonlar Ligi'nde hat-trick'i var mesela, evet, İrfan Can'ın. Leipzig maçında.

0: Yenilmişti Başakşehir ama Şampiyonlar Ligi'nde hat-trick yapan 4 Türk futbolcudan birisi İrfan
1: Can Kahveci. Birkaç milli maçı da var öyle bu arada. Sonradan oynaya girdiği milli maçlarda bazılarında Montella onu orta sahada oynattığı olmuştu.
2: Ama eskisi gibi olamıyor.
1: Ama çok
2: işte.
1: İrfan'ın yani üzerine konuşabileceğimiz bir deplasman değil. Yani Şampiyonlar Ligi'nde Lyon deplasmanı, o seviye, o tempo, o dinamizm çok İrfan'ı konuşabileceğimiz değil bir konu değil. Orada daha ziyade İsmail'in konuşulabileceği bir maç.
0: İsmail Kante, Genduzi'li bir orta saha mı tercih edecek hoca, yoksa
1: Genduzi, Kante,
0: Talisca ile birlikte mi bir seçenek olacak? Artık onu da takip edeceğiz, hafta içinde hep birlikte göreceğiz. Şimdi Fenerbahçe'den son dakika bilgisiyle birlikte sarı lacivertlilerin gündemini toparlamış olalım. Yine soru gelirse bu arada izleyenlerden de paylaşacağımızı söyleyelim. Şimdi saat 19'da Trabzonspor Başakşehir'i ağırlayacak. Bu maç öncesi yine Trabzonspor tabi istediği sonuçları alamadı bu sezon, istediği gibi başlayamadı da. Başakşehir karşısında neler bekliyorsun 3 puan dışında Trabzonspor'da?
1: Öncelikle Trabzonspor'un 11'ini çok merak ediyorum.
0: Tabii Trabzonspor adına 3 puan, bu yanlış anlaşılmasın da bu arada.
1: Evet, yani Trabzonspor'un 11'ini çok merak ediyorum. Çünkü iki maçta böyle sürekli bir değişkenlik var. Oyuncuların mevkilerinde de bu değişkenlik var bu arada. Sezon başlangıcı Aral Şimşir'i biz forvet arkası olarak oynadığını da gördük. Yani farklı pozisyonlarda oyuncu değerlendirmeleri oluyor. Elbette sakatlıkların vesaire etkisiyle birlikte Fatih Hoca çeşitli denemeler yapıyor ama son maçta mesela Umut Nayır, Onur Aşık ikilisinin aynı anda sahada olması herkesi şaşırtmıştır muhakkak.
0: Doğru.
1: İkinci devrede yaptığı değişikliklerle birlikte biraz daha oyunun şekli değişti. Aral'ın girmesiyle birlikte biraz daha ön alan hareketlendi ve daha ne yaptığı belli olan pozisyona geldi. İlk devre bir kayıp gibiydi. Ya Trabzonspor'un iki maçında da şu hissiyat var. Sürekli çizgideki oyuncuları kullanıp oradan bir çözüm arayışı var. Yani ama bekler ama kanat oyuncuları. Burada merkezdeki oyuncular sürekli bekleri ya da kanatları topla buluşturup içeriye kesilen ortalarla birlikte hava toplarında iki tane uzun oyuncu oynattı son maçta. Öyle bir yöntem aradı. Yani onu aşıyor Umut Nayır. Kanattaki oyuncuları içeri besleyip uzun boylu iki santraforla gol atarım düşüncesi vardı. Yani ikisinin yan yana oynamasının tek açıklaması bence bu. Çünkü Kasımpaşa maçı da, yani bir önceki maçtan referans alıyor zaten bunu. Bir önceki maçta da Trabzonspor sürekli aynı şeyi denedi. Kanattaki oyuncular orta. Bek geliyor, bek orta, kanattaki oyuncu orta açıyor. Arka direği genellikle hedefledikleri oldu. Bek oyuncularının özellikle. Tamam, yani ilk belki golü de sol kanat açtı, sağ kanat tamamladı ama asıl oradaki hedef sol kanadın sağ kanadı değil de merkezdeki santrafora. Ama ona şu devreye girememişti. Geç kaldığı anlar olmuştu. Ya merkezi çok iyi kullanamadı Trabzonspor iki maçta da. Yani izlediğim iki maçta merkez olarak çok bir varlık gösteremedi. Bence bu da oyunu kilitleyen nokta oluyor. Merkezde üretkenlik gösteremediğiniz takdirde bu kez kanatta oyuncuların orta becerisine kalıyor. Orta kafa gol oyununa dönüyor. Biraz ona kalıyor iş. Tabii kimi zaman pozisyonlar özellikle ikinci devre itibariyle Ferencvaros maçında buldu. Kasımpaşa maçında da Salah girdikten sonra oyun biraz hareketlenmişti. O ana kadar durgun bir oyun vardı. Ama şu an için beklenen seviyelerde bir dinamizm, bir tempo Trabzonspor'un oyununda yok. Bunu değiştirmesi gerekiyor.
0: Bu arada bu saat diliminde de tekrar hatırlatalım. Belki aramıza yeni katılanlar vardır. Bizi Aspor Radyo'dan dinleyenler için de yine aynı şekilde. Trabzonspor Brezilyalı ön libero Fabinho ile prensip anlaşmasına vardı. Oyuncu yarın öğle saatlerinde özel uçakla Trabzon'a getirilecek ve ardından da kendisiyle sözleşme imzalanacak. Saat 12 civarında gelmesi bekleniyormuş Fabinho'nun. Ona da söyleyelim, o hatırlatmayı yapalım ve Trabzonspor'un muhtemel 11'ini rica edin. Bir yandan da Fabinho'nun El Ittihad'da transfer olduğu zamanki görüntüler, bir de bir yandan onu da gördük. Şimdi bu orta saha ekibine kendisi de dahil olacak. Herhangi bir son dakika sürprizi olmazsa. Onana kalede, Pina, Vivo, Savic, Cabral. Önlerinde Bouchard'i, Melih, Malinovski merkez orta sahası. Kanatlarda Muhammed Salah ve Aral Şimşir. İleri uçta Onuachu şeklinde Trabzonspor'un bu şekilde sahaya çıkmasını bekliyoruz. Beklentimiz bu yönde. Fatih Hoca nasıl bir 11 ile çıkacak. Hepsini zaten göreceğiz. Akşam saat 19'da oynanacak.

0: Mücadele Fabinho gelecek dedik. Folcarelli'nin sakatlık problemi var. Yoksa performans olarak iyi oynuyor aslında olduğu zaman. Ama işte istikrarlı, düzenli de oynayamayınca o da dezavantaja dönüşüyor bu sefer. Bir var, bir yok. Şimdi Fabinho deneyimli bir oyuncu. Monaco'da oynadı, şampiyonluk yaşadı Lig 1. Liverpool'da yine şampiyonlukları var. Elitliyat'a gitti. Monaco'dan Liverpool'a, Liverpool'dan Elitliyat'a derken nereden bakarsan iki transferde toplam 90 milyon euroya yakın, hatta biraz üstünde bonservis bedeli ödenmiş bir futbolcu. Bakalım neler yapacak, göreceğiz. Kadroya gençlerin yanında deneyim de katıyor artık Trabzonspor. Evet. Kaya, sence bugün Başakşehir maçı nasıl geçer?
1: Kolay bir karşılaşma olmayacak tabii. Neden? Başakşehir lige 3 puanla başladı.
0: Evet, yani, Kocaelispor
1: karşısında 3 puanla başlayan bir Başakşehir var. Trabzonspor Kasımpaşa karşılaşmasındaki daha çok işte gole yakın taraftı Trabzonspor'da, ama ikinci yarının başlarında Kasımpaşa daha çok üstünlüğü ele almıştı. Son dakikalara doğru Trabzonspor'un yine hani hep arka direğe orta açılması, Salah'a düşünülmesi, bence benim görüşüm bu yönde. Biraz daha takım oyununa dönerse Trabzonspor, sadece Salah üzerinden oynamak yerine, evet, normal oyununa sürdürülebilip de Salah'tan da bireysel anlamda yeteneğini gösterirse daha iyi olur.
0: Biraz Salah'a yıkıldığını düşünüyorsun.
1: Öyle, net olarak öyle. Çünkü iki maçta da öyle, Avrupa'da da öyle oldu. Yani hep süre, mesela Aral'ın ayağına top geldi, bir pozisyon vardı. Kaleye mi vursam yoksa Salah'a mı düşünsem gibi bir, o kadar çok belli oldu ki orada. Evet ya, böyle bir oyuncu varken tabii ki planınızı da bunun üstüne kurabilirsiniz. Bu doğal bir şey. Ama Trabzonspor'un geçtiğimiz sezonda Süper Lig'deki performansı, oyunu şu an Salah'la beraber de daha da hareketli bir hale gelmesi gerekiyor. Salah da mesela ön alan baskısı yapmaya çalıştı. Yine Onana uzun toplarla Salah'ı bulmaya çalıştı sağ içerisinde. Bu şekilde pozisyona girmeye çalıştı Trabzonspor. Ama bugünkü karşılaşma kolay bir karşılaşma olmayacak Trabzonspor için. Geçtiğimiz sezonda da zaten Başakşehir'le aralarında oynadığı mücadeleler, bol gollü maçlar izledik. Muçi'nin yine duran toptan kaydettiği goller.
0: Evet.
1: Yani çok iyi bir Trabzonspor vardı o maçta da. Bu akşam evet zor olsa bile favori kağıt üzerinde Trabzonspor. Yani Salahlı bir Trabzonspor var. Burada beklere çok fazla iş düşüyor ama orta alanı, katılıyorum, Trabzonspor çok kullanmıyor. Yani sürekli orta açalım, bir şekilde onu açıyla ya da Salah'la bulup maçı bitirelim düşüncesi oluşabiliyor. Orta alana biraz daha oyun yayılabilirse, daha Trabzonspor'a kontrollü oyunla takım hücumunu da kullanırsa burada, bence daha da rahat edebilir. Savunma kısmında zaten Savic'in dönmesi bu sezon başında. Geçtiğimiz sezonlarda sakatlığı da vardı oyuncunun, ama bir bu yine iyi bir ikililer orada diye düşünüyorum şu an. Ama beklerdeki, bence önümüzdeki haftalarda beklenti daha da artacak. Çünkü Cabral ve Pina'nın özellikle Dünya Kupası'ndaki performansı ortadaydı. Yani evet. Trabzonspor nokta atışı transferler yapmıştı burada. Ya bu kadroda benimle, yani muhtemel 11 dediğim daha doğrusu, gözüme batan nokta orta alan. Yani bu transferle beraber de, Fabinho transferiyle beraber de bu kadro harmanlandığında ve geride kalan oyuncular, bekler sağ içerisinde savaştığında Trabzonspor bence kendini bulacaktır. Ama şu an zaten Trabzonspor'un kendine gelebilmesi için bir galibiyet yeterli. Ama bu galibiyet de biraz bol gollü olursa, yani net bir galibiyet olursa Trabzonspor için, devamı gelecek. Yani evet, ipin ucunu tutup bir çekse Trabzonspor. Çünkü kadro gerçekten iyi bir kadro Trabzonspor'un. Eksiklikler tamamlanınca da bu sahaya yansır diye düşünüyorum.
0: Bugün tabii sadece Trabzonspor, Başakşehir ve aynı zamanda Korendon Alanya Spor Beşiktaş maçları yok. Toplam 4 maç var. Saat 19 seansında 2 mücadele. 21.30'da 2 mücadele var. 19'da Trabzonspor Başakşehir'i ağırlayacak. İstanbul Başakşehir'i dedik. Aynı saat diliminde Eyüpspor'da Gaziantep Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek İstanbul'da. 21.30 seansında da 2 maç var demiştim. Orada da Korendon Alanyaspor'un konuğu Beşiktaş olacak. Ama diğer maçta da Göztepe ile Gençler Birliği karşı karşıya gelecek. İlk haftanın izlemesi en keyifli maçı Samsunspor Göztepe maçıydı. 3-3 berabere bitmişti. Gençler Birliği bir sürprize imza attı. Fenerbahçe'yi mağlup etti 3 puanla. ilk haftaya giriş yaptı ve sezona iyi başladı. Şimdi iki takım karşı karşıya gelecek. Maç İzmir'de oynanacak. A-Spor ekibi de bu maçı yine yakından takip ediyor. Diğer müsabakalarda olduğu gibi A-Spor muhabiri Tayfun Er ve Yeni Asır muhabiri Doğancan Bingöl beraberler şu anda. Bu maç öncesi bize hem son notları aktaracaklar hem de kısa bir değerlendirmede bulunacaklar. Sözü Tayfun Er ve Doğancan'a bırakalım.
2: Tabii Göztepe'nin kendi sahasında ilk maçı, ilk sezonun ilk maçını kendi sahasında geçtiğimiz hafta oynanan maçın ardından tabii maç 21.30'da başlayacak. Maçın hakemi Batuhan Kolak olacak. Tabii Göztepe 1 puanla şu anda 1 puan almıştı geçtiğimiz hafta. Gençler Birliği ise şu anda 3 puanda ligin ilk maçlarında. Tabii zorlu bir maç olacak sizin de ifade ettiğiniz gibi. Şimdi detayları Doğancan Bingöl'den alacağız. Tabii kolay bir maç olmayacak. Göztepe yeni sezonda kendi sahasında, kendi taraftarının önünde ilk maça çıkacak. Muhtemel kadrolar nasıl? Sakatlık durumu özellikle Göztepe ve Gençler Birliği açısından değerlendirmenizi alalım.
3: Şöyle, sezonun tabii ki Göztepe adına ilk iç saha maçı. Bugün Gençler Birliği karşısında Göztepe sahaya çıkacak. Tabii ki Göztepe geçen sezonda Avrupa parolasıyla yoluna devam ediyordu ve son karşılaşmada bu hedefine ulaşamamıştı. Tabii bu sene yine güzel bir kamp dönemi geçirdiler Slovenya'nın Bled kentinde. Sezona da güzel başladılar. Geçtiğimiz hafta Samsunspor deplasmanında adeta hani tabiri caizse gol düellosu oldu ve 3-3'lük bir skorla Samsunspor gibi iddialı bir rakibi karşısında deplasmanda bir puanı hanesine yazdırdı İzmir temsilcisi. Şimdi taraftar önünde yeniden sahaya çıkacak Göztepe. Stanimir Stoylov o bildiğimiz hücum oyununu, o agresif oyunu oynatmaya devam ettirecektir. Tabii kadroda değişiklikler de oldu. Gelenler oldu, gidenler oldu. Bugün Gençler Birliği karşılaşmasında yani yayının başında biz muhtemel 11'leri bir sıralayalım. Kalede Luka'yı bekliyoruz. Savunmada Taha Godoy'u, Ege Yıldırım'ı geçtiğimiz hafta 11'de başlatmıştı. Çünkü Sonko'yla Bokele'nin sakatlıkları nedeniyle Ege Yıldırım da gelecek vadeden Göztepe altyapısından yetişmiş yıldız adaylarından birisi. Ama bugün sahada olup olmayacağıyla ilgili henüz net bir karar verilmedi. Bokele'nin sakatlık durumuna göre Ege yeniden 11 başlayabilir. Son kararı maçın başlamasına kısa bir süre kala Stanimir Stoylov verecek. Sağ tarafta Arda Okan, orta sahada Alex Matos, Miroshi, sol tarafta Cerny, hücum hattındaysa Antunes, Janderson, Armstrong 11 ile sahaya çıkmasını bekliyoruz Göztepe'nin. Tabii ki Gençler Birliği de geçtiğimiz haftanın flash ekiplerinden diyelim. Çünkü ligin ilk haftasında Fenerbahçe'yi mağlup ederek, bu senenin iddialı ekiplerinden Fenerbahçe'yi mağlup ederek flash bir galibiyetle lige başladılar. Bunun özgüveniyle ve bunun cesaretiyle Göztepe deplasmanına geldiler. Onların da 11'ini, muhtemel 11'ini verelim. Kalede Göztepe'nin bir dönem Göztepe forması da giymiş, Göztepe camiasının tanıdığı İrfancan Eğribayat olacak. Geri kalan, o sayamam gerekirse, Pereira, Gotas, Zuzek, Abdurrahim, Oğulcan Ülgün, Etebo, Ensar, Traore, Tonga ve Koita 11 ile sahaya çıkmasını bekliyoruz Gençler Birliği'nin. Tabii Gençler Birliği'nde de eksikler var. İşte Dilhan gibi, Rodriguez gibi, yeni transferlerden Salih Uçan, Beşiktaş'tan transfer olan Salih Uçan'ın kadroya girip girmeyeceği henüz netlik kazanmadı. Dediğim gibi Göztepe'nin muhtemel 11'i de bu şekilde. Sakatlıkları süren Furkan Bayır, İbrahim Sabra ve Sonko'nun kesin oynamayacağını biliyoruz. Maç saati yaklaştığında da Bokele ile Ege Yıldırım'ın durumu belli olacak diyelim.
2: Tabii geçtiğimiz gün işte makaleleri okuduğumda Sandberg ve Bokele'nin sakatlıkları bulunduğu söyleniyor. Bu bir handikap mı? İki tane defans oyuncusu.
3: Tabii ki handikap, çünkü Göztepe savunmasıyla bence ön plana çıkan ekiplerden bir tanesi. Çünkü geçen sezon Galatasaray'ın ardından ligde en az gol yiyen ikinci takım ünvanını elinde bulunduruyordu Göztepe. Bu sezonda bunu sürdürmek isteyecektir. Tabii onlarda da Göztepe'de de değişiklikler var. İşte savunmada Heliton'un ayrılması, onun yerine işte Sonko'nun transferi, Heliton'un boşluğu doldurulabildi mi? Sonko Heliton'la aynı performansı sergileyebilecek mi gibi soru işaretleri var. Tabii Stanimir Stoylov, Göztepe teknik direktörü, yapılanmayı, transfer listesini hazırlarken sportif direktör Ivan Manche ile beraber bu boşlukları tabii ki doldururken güvendiği isimlere formayı emanet edecektir. Yani Sonko'nun da sakatlıklarının tabii ki Göztepe adına şu an bir handikap olması bekleniyor ama uzun vadede Göztepe yine o savunmacı kimliğini konuşturacaktır bence.
2: Tabii işte yeni transfer, Göztepe'nin yeni sol beki Richard O'Connor, nasıl bir performans bugün var mı? Onu ben kaçırdım sen anlatırken. Nasıl bir performans sergileyecek sence Göztepe'de?
3: O'Connor bence bugün direkt 11'de başlamaz. Çünkü sol tarafta Amin Černý bir süredir Göztepe'nin sol taraftaki değişilmez isimlerinden biri. Uzun süredir ilk 11 oynuyor. Ama tabii şöyle bir dezavantaj var futbolda. Forma rekabetini yaratmadığın zaman, forma tek elde kaldığı zaman, yani Černý de tek başına kaldığı zaman o formayı kapma mücadelesi olmadığından böyle bir rehavet çökebilir futbolcunun üzerine. O'Connor tecrübeli ve genç yeteneklerden, kendini göstermek için, burada yıldızını parlatmak için gelen isimlerden bir tanesi. Bugün bence 11'de başlamaz. İlerleyen dakikalarda maçın skorunun gidişatına göre Stanimir Stoylov Černý ile bir yer değişikliği yapabilir. Kendini göstermesi adına, ilk iç saha maçında taraftarla O'Connor'ı buluşturmak adına bir yer değişikliği yapabilir. Bu forma rekabeti de kızıştıkça daha üretken, daha golcü, daha ortalarıyla bitirici bir Göztepe görebiliriz önümüzdeki günlerde.
2: Tabii basına yansıyan işte o görüşlerde Göztepe'nin 7 tane forvetinin olması, yani en çok konuşulan konulardan bir tanesiydi. Bu bir sorun mu acaba, yoksa bununla ilgili önlemler mi alınacak? Sizin fikriniz nedir?
3: Yani Göztepe geçen sezonlarda forvet bulmakta zorlanan bir takımdı. Yani o oyuncu değişikliklerini yapmakta zorlanan, hatta Göztepe taraftarı yakından bilir ki çok bazı dönemlerde forvet olmayan oyuncuları bile hücum hattına yerleştirip orada onlardan gol beklemişliği de vardır. Ama bu sene hücum hattı bayağı kalabalık. Armstrong gibi, Janderson gibi, Juan gibi, Bekir Böke gibi, Cilerme gibi, Gökdeniz gibi, yani birçok şu an forvet mevcut. Tabii ki bizim tahminimizce bu hücum oyuncularından bazıları antrenmanlardaki performansına göre, üretkenliklerine göre takımda 11'de ve yedek kulübesinde yerini sağlamlaştırabilir. Bazı oyuncularla da vedalaşılabilir. Yani çünkü şu an hücum hattı çok kalabalık. Tabii ki şu an transfer dönemi hala devam ediyor. İşte Juan, Göztepe'nin Juan Silva yıldız oyuncularından geçen sezonda oldukça önemli bir performans sergileyerek Göztepe'nin başarısına önemli katkı sağladı. Ona da teklifler var. Hatta geçtiğimiz haftalarda CSKA Moskova'yla transferi neredeyse bitmek üzereydi. Juan veda edebilir takıma. Yani vedalar olabilir. O yüzden şu kalabalık lig boyunca süreceğini düşünmüyorum. Transfer, yine altını çiziyorum, transfer dönemi hala devam ediyor. Ama yine teknik direktör Stanimir Stoylov antrenman performansı, maçlardaki performanslarla kafasındaki o 11'i ve yedek kulübesinde sahaya girip hücum silahı olarak kullanacağı forvet oyuncularını netleştirip diğer oyuncularla vedalaşabilir.
2: Tabii bir diğer konu da genç futbolcular. 2026-27 sezon öncesinde Göztepe'nin mevcut kadrosunun yaş ortalaması 24.7 olarak öne çıktı. İzmir ekibi 22.2 yaş ortalamasıyla sahip. Eyüpspor ve 2.9 yaş ortalaması olan Samsunspor'un ardından Süper Lig'in en genç kadroya sahip olan 3. takımı konumunda. Bir bunu değerlendirmeni sizden rica ediyorum. Aynı zamanda işte Ege Yıldırım ve Gökdeniz Bayraktar Bodrum FK'dan transfer edildi. Bu iki genç futbolcu futbolcuyla ilgili bir performans değerlendirmeniz olur mu?
3: Yani şöyle, Göztepe'nin genç oyunculara neden önem verdiğini bir kere anlatmak gerekiyor. Göztepe artık şunu bir kere kendini kanıtlamış, bu anlamda kendini nasıl bir sistem takip ettiğini ve uyguladığını artık insanlara anlatmış bir camia. Genç oyuncuları, potansiyelli oyuncuları gelecekte bir şeyler başararak kendini Avrupa'da işte üst düzey liglerde sahneleyecek, sahne alacak oyuncuları transfer ederek onların tabiri caizse yıldızını parlatmak için Göztepe'ye transfer ediyor. Hem keşfettiği oyunculardan yüksek bonservis bedelleri kazanıyor, hem de onları Avrupa sahnesinde oynaması için onlara bir fırsat doğuruyor. Yani şu an takımdaki birçok oyuncu aslında, hani biraz önce söylediğiniz gibi Gökdeniz gibi, işte mesela Samsun Spor'dan transfer edilen Deniz Şeker var. İrlanda vatandaşı Armstrong var ki Armstrong bu senenin yıldızlarından olması bekleniyor. Bundan 2 sene önce Göztepe'nin Romulo Cardozo örneği var. Yeni Romulo örneği veriliyor. Çünkü hücum hattındaki üretkenliğiyle, fiziksel özellikleriyle kendini kanıtlayabilecek derecede başarılı bir oyuncu. Yani Göztepe'nin amacı zaten böyle yıldızını parlatmış, artık bazı şeyleri kanıtlamış ve üst düzey takımlarda oynamış oyuncuları transfer ederek başarıyı elde etmek değil. Tam tersine kendini kanıtlayarak Avrupa sahnesinde boy göstermek isteyen oyuncuları takıma kazandırmak istiyor. Yani Göztepe'nin kadrosunu açtığınız zaman, yukarıdan aşağı kaydırmaya başladığınız takdirde bütün oyuncular zaten aslında potansiyel bir yıldız adayı gözüyle bakılıyor. İşte Arda Okan var, Adana Demirspor'dan transfer edilen, işte Göztepe altyapısından yetişen ve şu an transfer oldu diyelim, sadece resmi olarak takımının açıklanmasını bekliyor. Anthony Deniz var. Yani bu senenin bence yıldız olabilecek adaylarından Alex Matos gibi isimler, Ogün Bayrak, Taha Altı Kardeş, bu isimler, Ege Yıldırım. Ege Yıldırım ki altyapıdan yetişmiş, yani Deniz gibi, o da şu an savunmada kendini gösterebilmek için elinden geleni yapan isimlerden bir tanesi. Kaleci Arda Özçimen de aynı şekilde. Yani Göztepe'de herkes yıldız adayı. Artık oyuncular, söz oyuncular da sahada diyelim.
2: Teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgilerden dolayı. Evet, Göztepe Gürsel Aksel Stadyumunda saat 21.30'da Gençler Birliği ile karşılaşacak. Tabii buna bir ekleme yapalım. Yine geçtiğimiz sezonlarda olduğu gibi Göztepe taraftarı da maçın sonuna kadar stadı doldurup Göztepe'ye son derece stadı doldurup stadı toparlayacak olursam stadı doldurup maç sonuna kadar takımlarını destekleyecekler diyelim. Söz tekrar İstanbul'a bırakalım.
0: Tayfun Er'e teşekkür ediyoruz. Doğan Can Bingöl'e teşekkür ediyoruz. Tabii Göztepe taraftarından bahsederken bir anda akıllara bir sürü şey geliyor. Medcezir tezahüratı olsun, diğer destek. İzmir'de inanılmaz bir ambiyans oluşturuyorlar. Evet. Onlar da uzun uzun Göztepe'ye bize aktardılar. Göztepe'nin de en önemli gücü iç sahada zaten taraftarı. Yakın zamanda inşallah biz de gideceğiz, bir gün orada izleyeceğiz. Çok istiyorum. Hem bir İzmir turu hem de...
4: Henüz gitmedin mi?
0: Yok ya, çıktıktan sonra kısmet olmadı yayınlardan dolayı.
4: İnşallah. Güzel deplasman.
0: Evet.
5: Ben zaten milli maça da gittim. Sene...
0: Galatasaray Göztepe miydi? Kimi arasak Göztepe, burada Galatasaray'a dair hiçbir gazeteci kalmamıştı. Herkes İzmir Göztepe deplasmanı evet. olunca gitmiş.
5: Ben milli maça da gittim. Beşiktaş maçına da gittim. Doğru. Güzel oluyor oranın.
0: Beşiktaş'ın da şampiyonluk maçı da oraya denk Tabii. gelmişti yine.
5: Türkiye Kupası da oradaydı.
0: Güzel bir deplasman yani. Böyle bir futbol sever için güzel İzmir.
5: Sadece şampiyonluk değil, Türkiye Kupası da vardı hatırlarsan.
0: Doğru, doğru söylüyorsun. Beşiktaş'ta Alanyaspor deplasmanında bugün Corendon Alanyaspor'un misafiri olacak. Hem muhtemel 11'i bir yandan ekrana getirelim. Muhtemel 11 üzerinden kısaca maçı konuşurken yine şu Miretti konusu var, sıcak haber dedik çünkü yayının başında. Onu o güne soracağız. Kalede Nübel, savunmada Taylan, Calo, Emirhan, Rıdvan. Önlerinde Salih, Olaytan, Orkun. Kanatlarda Çerni, İlhan Fakalı, ileri uçta Yangyu O. Beklentimiz bu şekilde. Var mı benim farklı bir bilgim var? Burada şu olabilir diyebileceğim bir isim o gün.
5: Yani olursa belki savunmada Agba'da olabilir diye düşünüyorum.
0: Kimin yerine?
5: Değil. Sezon başından bu yana ilk 11'de düzenli oynayan hiçbir maçta kulübede oturmamış bir Jalo var. Zaman zaman da ağrılarıyla maçtan çıktı aslında. Evet. Emirhan'ı geçtiğimiz hafta dinlendirmişti çünkü Agbadu Jalo ikilisi ön yapmıştı. Hani bir değişiklik yapsa orada yapar belki.
0: Emirhan Agbadu belki olur diyorsun.
5: Belki ama bugün ben santrafor özellikle merak edilen yer santrafor. Santrafor'da ilk 11'de Ohu bekliyorum. Vlahovic'i bir sonraki maçta 11'de bekliyorum.
0: Yine süre alacaktır ama herhalde Vlahovic.
5: 60 gibi 65 gibi tekrar son maçta olduğu şekliyle yeniden İtalyanlı'nın değerlendireceğini söyleyelim. Yani son yarım saat 25 dakika 30 dakikalık bölümde biz tekrar Vlahovic'i sahada göreceğiz. Bir sonraki maçta ise 11'de olmasını bekliyorum ben Avrupa maçında.
0: Şimdi Efecan ilk saat diliminde söylemişti ne İlhan Fakıllı tercihinin sebebini. Trossard'ın hafif bir ayağında şişlik olduğunu, o yüzden İlhan'ın tercih edilebileceğini söyledi. Hı hı. Sendeki bilgi de aynı yönde mi?
5: Ben de bugün için İlhan'ı bekliyorum aynı şekilde. Yani şunu da söyleyeceğim Beşiktaş'ın kadrosuyla alakalı. Şimdi atıyorum bugün Oğutlar'a da 11'de oynasa kimsenin şaşırmaması gerekiyor. Artık Beşiktaş'ta bazı mevkilerde bazı oyuncularla ilgili öyle bir durum oluştu ki yani yerine gelen oyuncu da zaten bir ilk 11 oyuncusu olarak değerlendiriyoruz aslında.
0: Evet.
5: Burada performans yarışı var şu an. Kim o performansla öne geçiyor ve aynı zamanda bu performans yarışını yaparken bu oyuncular bir de hepsinin fizik gücü, dinlenmesi, yorgunluğu bunları da çok iyi bir şekilde yönetmek gerekiyor. 3 günde bir maç yapıyorsunuz. Kolay değil.
0: Üstelik Mourinho yok mesela.
5: Vincenzo İtalyano oyununu yürütmek kolay değil. Çünkü Beşiktaş maçları çok tempolu oynuyor. İzleyebildiniz mi bu sezonki maçlarını bilmiyorum ama çok tempolu oynuyor. 90 dakikaya yaymaya çalışıyor bunu. Ve dolayısıyla burada İtalyano Tayland'dan da faydalanmak istiyor. Aynı şekilde İlhan'ı da işin içinde hep aktif tutmak istiyor. Keza yedek kulübesinden diğer savunma oyuncuları işte az önce ismini belirttik. Ama Agbado, ama Otara. Bütün oyuncularını aktif tutmak istiyor. Yani şey değil, bir oyuncuyu 10 hafta kulübede tutayım ve sonra bir maçta görev vereyim. Bu oyunun içerisinde hepsine görev düşeceğini bildiği için orada bir denge yürütmeye çalışıyor. Geçtiğimiz hafta bunun zaten emarelerini gördük biz kadro değişikliğinde. Tayland ilk 11 oynamıştı, gayet iyi bir futbol oynadı mesela. Hatırlıyorsunuz.
0: Doğru.
5: Gayet iyi bir futbol vardı.
0: Mourinho'nun yaptığının aynısını da yaptı.
5: Agbadu Jalo gayet iyi maç çıkardılar. Herhangi bir savunmada hiçbir iş düşmedi mesela o maçta onları çok fazla. Yani hep ön alanda bir karşılama vardı. Evet. Orada başarılı oldular. Yani şu ana kadar değiştirmediği tek yer var. Özür diliyorum. İki yer var sanırım. Bakayım Çernihiç yedek kulübesinde oturdu mu oturmadı.
0: Raşit Sala başlamadı hiç.
5: Yok başlamadı.
1: Sonradan oyun almıştı.
5: Evet. Merkez üçlü. Yani kale... Aynı şekilde Nübel'i de söylüyoruz da hani kale çok fazla
0: Salih zaten Orkun Olaytan yerine için. Mesela Salih Orkun Endidi gibi başlamadı hiç. O üçlü
5: hiç başlamadı ama bir yerde elbette başlaması gerekecek.
0: Mecbur.
5: Çünkü Salih çok eforlu oynuyor.
0: Evet.
5: Çok iyi de performans sergiliyor ve eforlu bir oyun oynuyor. Dolayısıyla orada hani onun da dinlenmesi gereken bir zaman dilimi olacak. Geçtiğimiz maçı hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Dakika 89 maç 3-0 Salih Özcan orta sahadan rakip ceza sahasına koşuya gitti, prese gitti, ön alan baskısına. Dakika 89. Yani Beşiktaş'ın ne denli bir tempolu oyun olduğunu, oyuncuların hangi mental yapıda olduğunu bunu gösteriyor bize.
1: Hoca çok önemli işte burada, onu evet, bir kere daha gördük yani.
5: Yani orta saha üstüsünü bozmuyor ama takımın dengesizdir dedi çünkü evet. Orta saha için kendisi, Vincenzo Italiano. Bugün beklediğim ideal 11'de benim aşağı yukarı bu şekilde.
0: Kaya sen maça dair ne bekliyorsun? Ardından transfer konusu için sözü o güne vereceğim yine.
1: Tabii yani şöyle bakmak lazım.
0: Bu sezonki
1: lazım.
0: En zor maçı der misin mesela Alanya deplasmanı için? Çünkü ben bakıyorum Beşiktaş özelinde en çok konuşulan konu bu. İşte oynadığı rakipler daha kolay seviyedeki takımlarda vesaire.
5: Midland yani. Neydi?
0: Midland dahil olarak soruyorum zaten. Sence en zor maçı mıdır bu Beşiktaş?
1: Ya öyle ya da böyle kaybetmedi Beşiktaş. Maçları kazandı yani. Gol de yemedi.
0: Gol yemedi.
1: Kalesini de kapattı. Yani bunlar bence önemli notlar. Çünkü geçtiğimiz sezonlardaki Beşiktaş'ın özellikle son 4 sezonuna baktığımızda başlangıcı evet geçtiğimiz sezon değildi bu arada. Hani ilk 7-8 hafta değildi ama bu hafta bu sezon daha doğrusu çok farklı bir Beşiktaş var. Teknik adamın değişmesiyle yeni transferlerle beraber artık Beşiktaş sağ içerisinde ne yaptığını bilen bir takım. Hem takım savunmasını yapabiliyor hem de hücumda da aynı şekilde varlık gösterebiliyor. Bundan dolayı yani ben çok zor bir maç mı? Evet Alanya deplasmanı da Süper Lig'deki büyük takımlar için, 4 büyük için zor olabilir ama sezonun hemen başındayız da. Çünkü Alanya ne kadar hazırsa Ya Beşiktaş ne kadar hazır demeyeceğim. Burada Beşiktaş playoff'ta oynadı zaten. Daha fazla maç oynadı. Beşiktaş daha hazır bir takım.
5: 7. maçına çıkıyor. Yani,
1: o yüzden ben çok fazla Beşiktaş'ın zorlanacağını düşünmüyorum. Tabii ki Alanyaspor hani çok zor bir ekip. İyi bir futbol oynuyorlar özellikle kendi evlerinde. Ama ben yine Beşiktaş'ı bu akşam galibiyete yakın taraf görüyorum. Kadroda da zaten mecburiyetten dolayı bu oyunla çıkmanız ya da bu isimlerle çıkmanız gerekiyor. Çünkü
5: yok, çok mecburiyetten değil, tercihen yapıyor bunu.
1: İşte Vlahovic mesela başlatsam oynar yine bence de yani beklentim o da formda bir oh varken ya da işte bu takım oyununu bu isimlerle alıştıysa şu an bu takım. Hani antrenmanlarda da bu oyuncuların performansı ön plana çıkıyorsa onu tercih ediyor. Çünkü İtalyano hepimizin söylediği nokta şu sürekli 11'i değiştiren bir teknik adam olarak geldiği yerden de bilinen bir hoca. Ama bence şu çok önemli yedek kulübesinde oturan

0: adamı da hazır tutuyor, oynatıyor. Olması gereken de bu zaten. Forma vermeniz gerekiyor çünkü Süper Lig uzun bir serüven. Avrupa'da oynayacaksınız. Ziraat Türkiye Kupası var bunun. 50'den fazla maça çıkmış olacaksınız. Hani Avrupa'da devam ederseniz tabii ki.
1: Alanya Spor da Beşiktaş'a ters gelen bir takım bu arada. Onu evet. söyleyelim. Son aralarındaki maçlara bakıyorum bir yandan şimdi. Geçen sezon Türkiye Kupası'nda Beşiktaş 3-0 İstanbul'da yendi. Ama şöyle bir bakıyorum mesela son deplasman lig maçlarına. Alanya Spor geçen sene 2-0 kazanmış. Ondan önceki sezon 1-1 berabere kalınmış. Daha sonra 2023-24 sezonu Alanya'da yine 1-1 berabere kalınmış.
2: Ondan önceki sezon 3-3.
1: 2022-23'te 3-3 beraberlik var. 2021-22'de Alanya Spor 2-0 kazanmış. Ve 2020-21'de yine kazanmış. 2019-2020 sezonunda Beşiktaş deplasmanda 2-1 yenmiş. Hı hı. Yani çok uzun süredir deplasmanda kazanamıyor. Hem deplasman hem iç sahada da en son yine 2023'te kazanmış Beşiktaş. Evet,
2: son yıllarda.
1: Baya Beşiktaş'a en ters gelen takım performansı olabilir. Derbilerde bile bu kadar şey.
2: Bir ara Kasımpaşa öyleydi evet. mesela Beşiktaş adına. Kasımpaşa deplasmanları öyle sıkıntılıydı.
1: Doğru. Transfere geçelim mi o gün? Miretti konusu. Miretti konusunda şu an ilk sıra mı?
2: Orta saha için Miretti şöyle
1: özür diliyorum.
2: Şimdi pardon. İlk sıra nasıl diyeceğiz? U23 kontenjanın ilk sırası. İki transfer yapacak Beşiktaş orta sahaya. Birisi tecrübeli, deneyimli. Diğeri 23 yaş ve altı kontenjana uygun bir profil olarak. Geçtiğimiz haftadan bu haftaya bir değişiklik var. Hatta geçtiğimiz hafta da demeyeceğim buna. Daha öncesinde Miretti süreci başlamıştı Beşiktaş'ta. Epey oluyor. İlk etapta Beşiktaş kendisine ilgi gösterdiğinde şöyle bir yanıt almıştı. Yani en azından oyuncu tarafı bu şekilde aktarıyor. Onu söyleyeyim. Sağdan soldan duyum değil. Oyuncu tarafı şunu söylemişti o dönem. İtalyano'ya çok büyük saygı duyuyoruz. Beşiktaş da çok prestijli bir kulüp. Lakin Süper Lig, yani şu an gelişim aşamasında olduğundan dolayı Süper Lig'e biraz çekincemiz var. Yanıtı vardı bende. Ama bu, o süreçte Bologna ile bir transfer görüşmesi vardı. Farklı yine bir iki kulübün daha İtalya içerisinden ilgisi vardı kendisine. Şu güne gelene kadar o bahsettiğimiz kulüpler, bunun içerisinde Bologna, Lazio, Fiorentina vardı bildiğimiz. Bu kulüplerle ilgili bir gelişme olmadı. Yani olumlu anlamda kendisi adına. Evet. Bir gelişme olmadı. Transfer döneminde sonu yaklaşıyor derken bir de işin içine farklı faktörler girdi. Nedir bu? Vlahovic girdi. Eski takım arkadaşı. Beşiktaş'ın oyuncusu artık. İtalyano zaten İtalya'dan tanıdığı ve oyuncunun da çok büyük hani saygı duyduğu bir isim olduğunu zaten kendi tarafları açık ifade ediyor. Bu isimler işin içerisine girince biraz işin rengi değişmeye başladı. Yani Süper Lig'le ilgili çekincesi olabilir. Bu çekince Beşiktaş'la vesaire alakalı bir durum değil. Tamamen Süper Lig'in pozisyonuyla alakalıydı. O çekinceleri gidermek adına bazı görüşmeler yapıldı kendisiyle ve oyuncu şu an gayet olumlu ve sıcak yaklaşıyor. Bugün de oyuncu tarafı da yine aynı şekilde. Gelecek haftayı işaret ettiler. Hafta içerisinde hareketlilik olabileceğini aktardılar. Bugün Beşiktaş'ta Juventus'un maçı var. İkisinin de maçı var. Bugün bir geçsin hafta içerisinde duruma dair zaten neler olacağını hep birlikte göreceğiz ifadesini bulundurlar. Şu an için Beşiktaş oyuncu tarafını hani ikna etmiş pozisyonda. Buraya gelmeyi kabul etmiş pozisyonda. İşin diğer boyutu kulübüyle olan kısım. Onunla ilgili de yarın bir görüşme yapılacak. Yani tekrardan Juventus'ta. Şu an zaten Beşiktaş önden bir teklifini gönderdi. Bu teklif kiralık satın alma şartlarıyla birlikte opsiyonlu. Yani zorunluluk içermeyen evet. o yüzden opsiyon diyoruz zaten adına. Şartlara da bağlı bir şekilde Beşiktaş bunu yapmaya çalışıyor. Benim ilk duyduğum rakamlar kulübünün 15-20 milyon euro aralığında bir beklentisi olduğu bonuslarla vesaire. Çünkü daha öncesinde bonservis de satmak istiyordu aslında. Satışını gerçekleştirmek istiyordu Juventus. Orada da istediği bir rakam 15 milyon euro net ücretti. Direkt ama ödenmesi koşuluyla. Şimdi tabii ki hani burada şartlar işte taksitlendirme vesaire derken bunlar biraz değişkenlik gösterebiliyor ama şu an 15-20 milyon euro arasında bir isteği olduğu belirtiliyor Juventus'un. Beşiktaş'ta bunun biraz tabii ki aşağısında bir teklifle ilk önce pazarlığa oturuyor. Ama kiralık şartlara bağlı opsiyonu bir şekilde isteniyor. Ben çok fazla arada Juventus'ta Beşiktaş arasında da bir problem olacağını açıkçası düşünmüyorum. Şu an olumlu gelişmeler var Miretti konusunda.
1: Evet. Galatasaray'a geçeceğiz son bölümde. Transferde biraz daha

0: durum nedir onu soracağız Kaya Temel'e.
1: Yani 10 gün kaldı artık Şampiyonlar Ligi için. Galatasaray'ın da hem transferlerini tamamlayıp bu listeyi bildirmesi için. Hareketlilik var tabii ki. Eş zamanlı olarak teklifler götürüldü, oyuncular var Galatasaray yönetimi tarafından. Şu an en sıcak isimlerden bir tanesi her ne kadar İsmail Sarı olarak konuşulsa bile oyuncu evet Galatasaray'a gelmek istiyor. Fakat kulübünün burada tutumu rakamsal boyutta çok yüksek, bol servis anlamında 55-60 milyon euro arasında bir beklentileri var. Yani Galatasaray burada Leao sürecinde aslında bir pazarlık aşamasındayken bir strateji geliştirmek istemişti. Diğer listesindeki isimlere yönelmişti. Leao'da rakamlar düşebilir mi diye. Yani Leao'da maksimum düşülecek rakamda 45 milyon euro civarındaydı. Galatasaray'ın son teklifi 35 artı 5'ti. Yani 40 seviyelerinde bitebilecek bir transfer olarak düşünülürken Galatasaray'ın da 40 milyon euroya çıkması burada beklenirken şimdi Sar gündemiyle Crystal Palace kulübünün bonservis beklentisinin 55-60 milyon euro bandında olması bu transferi ne kadar gerçek çıkılacak? Birincisi bu, ama oyuncunun Galatasaray'a evet demesinden dolayı Galatasaray umutlu burada. Yani bu rakamlara düşebilecek mi? Ve diğer isim ise şu an Galatasaray'ın net olarak orta sahada düşündüğü Lemina ayrılığı gerçekleşirse aynı durumda Torreira'da. İki isimden birinin ayrılığı gerçekleşirse buraya Galatasaray Tottenham forması giyen sarı düşünüyor.
2: Sarıları işte.
1: Ve hatta
0: sar.
1: Tabii bu sezon
2: onu mesela anlatırken aslında böyle şey oluyor değil
1: kulüpler
2: mi?
1: Kulüpler üzerinden anlatmaya çalışıyorum. İnsanlar hep karıştırıyor mesela, çünkü.
2: Ya da ön adı, yani asıl adıyla yani soyadıyla
1: evet,
2: değil de.
1: Evet. Yani sar diyemiyorsun çünkü hatta bir de stoper oynayan var yani. Evet. Son dönemlerde o da çok fazla ön plana çıkan isimlerden bir tanesi, ama doğal olarak şu var şu an Galatasaray'da, özetleyecek olursam orta sahada da Pape, Matar, Sarı Galatasaray istiyor. Oyuncuyla Galatasaray bir görüşme gerçekleştirdi, oyuncudan yana bir problem yok. Tottenham kulübüyle pazarlıklar burada sürüyor. Orta sahada daha çok ayrılık olduğu takdirde hemen Galatasaray bu transferi bitirmek istediği oyunculardan bir tanesi. Bir diğeri de Tottenham'dan Galatasaray'ın ilgilendiği isim Matis Tel. Hem kontenjan oyuncusu, hem kanat hem de santraforda oynayabilen bir oyuncu. Bununla alakalı da Galatasaray'ın zaten Temmuz ayında, ben bu haberi paylaşmıştım. Temmuz ayının ortalarında yanılmıyorsam Galatasaray oyuncunun durumunu takip ediyordu ve bir teklif götürmeye hazırlanıyordu. Galatasaray bu oyuncuya da teklifini iletti. Orada da görüşmeler tabii ki sürüyor. Listede böyle son günler olduğu için bu isimlerin hepsinin değişme ihtimali oldukça yüksek. Şimdi bugün bunları konuşuyoruz. Yarın farklı bir isim konuştuğumuzda bu sefer taraftar şunu söylüyor. Ya bu kadar mı çok? Galatasaray'ın zaten son dönemlerde menajerler tarafından önerilen isimlere de teklif götürdüğü ya da Galatasaray'ın kendi teklif ilettiği isimler oluşabiliyor. Son günler Şampiyonlar Ligi için 10 gün kadroyu bildirmeniz lazım. Daha mantık olarak sıcak geçmesi zaten bekleniyor, ama hep böyle farklı isimler göreceğiz Galatasaray'ın masasında. Ya şu, hep ben burada yayınlarda söyledim. Galatasaray yönetimi akşam pazarını bekliyor. Dediğimiz durumda oluştu yani.
2: Akşam pazarını bekliyor mu? Şöyle bir tablo da olduğu unutulmasın bu arada kulüplerimiz adına. Belki geçtiğimiz sezonlarda transferi biz Avrupa'dan bir hafta sonra kapatıyorduk falan gibi durumlar ortaya çıkıyordu.
1: Şimdi bir gün var.
2: Şimdi ikisinde İngiltere'de kapanıyor mesela. Dördünde bizde kapanıyor değil mi?
1: Şampiyonlar Ligi'ni de teslim edeceksin. Öyle
2: iki gece
1: lazım,
2: bile liste sayamıyorsun. Evet. Neredeyse yani bir de dördünde kapanıyor, zaten oraya söyleyecektim. Yani ikisinde kapandığı yerde zaten Avrupa'da son aşamada siz Avrupa listesi teslim ediyorsunuz.
1: Evet.
2: Listeye yazmayacağınız oyuncuyu almayın zaten. Bu kadrolarla Süper Lig yarışını götürürsünüz. Avrupa listesine yazmayacaksanız almayın yani.
1: Ya bu mevcut kadroyla Galatasaray'ın ben bu sezon
2: yazılmayan oyunculara şahit olduğumuz
1: favori diyemiyorum bu arada şampiyonluk yolunda. Çünkü rakipleri bu sezon Galatasaray'ın güçlendi. Fenerbahçe'yi takviyeler yaptı. Beşiktaş, Trabzonspor. Galatasaray'ın şu an kağıt üzerinde kadrosu her ne kadar iyi olsa bile takviye yapmadığınız sürece bu sezonun şampiyonlukta favorisi diyemiyorum. Son 4 sezonun şampiyon olmasına rağmen. Şampiyonlar Ligi'nde zaten bu orta sahayla Galatasaray oynamaya devam ederse ligde de çok başarılı olacağını düşünmüyorum. Evet, çok farklı oyuncular var orta sahada isim olarak. Ama performans olarak ön plana çıkan bir oyuncu yok Galatasaray'da. Ya mutlaka Galatasaray'ın o bölgeye bir 8 transferi, 10 numara transferini tamam bitirdi Batrakov'la beraber. Santrafor'u mesela Demirovic gibi bir oyuncu var. Ama bir yandan kontenjan düşünülürken şu an acaba kanatı mı kontenjana kullanıp santraforun böyle mi oyuncu alsak diye. Bence Galatasaray yönetimi bunu düşünmek yerine,

0: Çünkü elinde Osimhen gibi bir oyuncu var. Hani diğer mevkiler hızlı bir şekilde transferini bitirmesi lazım. Galatasaray'da Osimhen'e bir şey olmadığı sürece santrafor zaten Galatasaray çok fazla kullanmayacak. Biz bunu Icardi ile de gördük. Yani geçen sezon evet Osimhen'in bir kolu kırıldı da sahalardan uzak kaldı. O maçlarda da Galatasaray zorluk çekti. Evet bir santrafor ihtiyacı var ama şu an mesela eğer ki bu santrafor bu planlamanın içerisinde çok aktif bir şekilde yer almayacaksa o 23 olmalı mantık olarak. Yani o yıldız oyuncu olarak tabir edilen ya da beklenilen oyuncu diyeyim günün sonunda. Bunu kanatta kullanabilirsin. O kontenjanından, yaz sınırına takılmayan oyuncudan. Ama diğer mevkiler için senin zaten hem Şampiyonlar Ligi'nde bu sezonda bir hedefin varsa mutlaka mesela Okan Hoca şunu söyledi. Erzurumspor maçından sonra. Yani iki transfer yapacağız, üç de olabilir gibi bir açıklamada bulundu. Galatasaray net olarak üç oyuncu alması lazım Batrakov dışında. Ciddi anlamda sorun yaşar. Çünkü stoperde onun alternatifi yedeği yok. Herhangi bir oyuncunuza bir şey olduğunuzda. Orta sahada Ugo Cukwu, işte ne bileyim Niaga gibi oyuncular aldınız. Bunlara da çok fazla süre vermiyorsunuz. Torreira Lemina'dan gidiyorsunuz. Lemina'nın performansı tartışmalı. Torreira evet Erzurum'da iyi oynadı. Ama sezon başlangıcı ve geçtiğimiz sezonun nasıl bitirdiği ortada. Kafalarda işte zam beklentisi oluşuyor orada oyuncularla ilgili. Ya bu dengeyi de iyi korumanız lazım. Şunu söyleyeceğim. Galatasaray'da Singo transferiyle beraber bu maaş skalasında ciddi bir sorun oluştu. Yani oyuncular Singo'nun aldığı maaş üzerinden örnekler verdi. Bunların en başında gelen de Torreira zaten. Geçtiğimiz sezondan bu zamana kadar bir beklenti içerisinde Torreira. Kontrat olmasına rağmen mesela. Lemina da öyleydi. Hatırlayın Galatasaray 7 Temmuz'da topbaşı yaptı.
1: Singo Lemina ne kadar alıyor?
0: Antrenman sahasına çıkmadı. Ya yanılmıyorsam 5'in üzerinde maaşı var Singo'nun.
2: Torreira ne net kadar açıklama, alıyor?
0: Torreira 4.7 bonusla. Yani şöyle 3.7 net maaşı var. 1 milyon euro da sponsorluktan alıyor. 4.7 alıyor.
2: Singo'nun geçen gün gördüm. 4.800 net.
0: Net bonusu da var.
2: İmza,
0: bonusu 6'yı buluyor.
2: Apayrı.
1: Yani. Torreira da doğal olarak diyor ki tabii. Ben şampiyonlukta burada kilit oyuncuyum.
0: Tabii.
1: Ben bu kadar para almıyorum. Siz oynayıp oynamadığı belli olmayan adama o kadar para veriyorsunuz.
0: Ya mantık olarak öyle oluyor. Bir de şu var. Lemina 7 Temmuz'da Galatasaray topbaşı yaptığında yani Lemina antrenman sahasına çıkmamıştı. Sözleşme uzatacak mı, uzatmayacak mı? Şimdi şu soruluyor. Madem şu an Lemina'yı satacaktınız neden kontrat uzattınız?
1: Evet.
0: O süreçte de zaten ortada bir anlaşmazlık var. Oyuncuya o zaman da Suudi Arabistan'dan, Katar'dan teklif vardı. Galatasaray burada bir maaşına düzeltme yaptı. 2 yıllık kontratını uzattı. Eğer ki ciddi bir bonservis teklifi gelirse Galatasaray'ın
1: o zaman Lemina'yı
0: tabii çıkaracak elinden buraya işte star transferini yapacak.
1: Evet.
0: Ama bu planlamayı çok sağlıklı bir şekilde yapmanız gerekiyordu. Lemina ile uzatma, Icardi ile zamanında çık. Yani hızlı bir şekilde bu noktalarını tamamla. Günün sonunda da bekle fırsat transferini. Hiç kimse bir tepki göstermezdi diye düşünüyorum.
1: Bakalım.
0: Ama bakalım neler olacak son günlerde Galatasaray'da.
1: Hep birlikte göreceğiz. Biz şimdi noktalıyoruz ama birazdan maç günü programı başlayacak. Kerem Can Bulat'ın sunumuyla konuklar Emre Eren ve Hayri Beşer. Trabzonspor Başakşehir maçının öncesinde kadrolar açıklanacak ve yine bugüne dair maçlardaki tüm detayları o programda bulabilirsiniz. Aspor ekranından ayrılmayın. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyorum.
2: Biz teşekkür ederiz.
1: Yeniden görüşmek üzere. Herkese mutlu, keyifli hafta sonları.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Hesabı alabilir miyim?
3: Buyurun.
2: Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
3: Nasıl yani?
4: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar Ziraat Katılım.

0: bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo. Reklam.
1: Benim bankam İş Bankası.
2: İş Bankası'yla ticarette alacakları, ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödemeyin.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: İdefix alışverişinde Troy'la yaz boyunca kazan. Troy kartla yaz boyunca milyonlarca üründe geçerli her 1000 TL'ye 200 TL, toplamda 3000 TL'ye varan indirim İdefix'te seni bekliyor. İdefix, alışılmadık alışveriş.
2: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Vivo Y21 5G 128 GB

0: Spor Radyo. Bir reklam.
1: Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. 16 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum anlaşmalı Opet ve Sampet istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz alışverişinizde 450 TL'ye varan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
0: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
2: Güzellikler dünyası.
3: Paraf'ın katkılarıyla.
4: İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa hemen hemen tüm deniz aşırı kolonilerini yitirmesine karşın savaş öncesi herhangi bir dönemde görülmeyen verimliliğe ve refaha ulaşacaktı. Avrupa'nın yeniden toparlanışında toplumun tüm kesimlerinin aynı amaçla işbirliği yapması etkili oldu. Almanya hariç birçok Avrupa ülkesinde 1946 yılında futbolda lig şampiyonluğu maçları oynandı. İşgal Almanya'sı 2. Dünya Savaşı sonrasında müttefik devletlerce kontrol ediliyordu. Amerikan, İngiliz, Sovyet ve Fransız güçlerinden oluşan müttefik tetkik yönetimi 1945'ten 1949'a değin ülkeyi idare etti. Bu sebeple ülkede 1949'a değin sportif faaliyetler gerçekleşmedi.
2: Güzellikler dünyası.
3: Paraf'ın katkılarıyla.
5: Reklam.
6: Benim bankam İş Bankası.
7: İş Bankası'yla ticarette alacakları, ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödeme

0: Bankası.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl

0: canlı yayın.
1: İkinci yarı mücadelede Dušan Vlahović'in sahada olacağını, Michel Italiano'nun kendisini ikinci yarı değerlendireceğini söyleyelim. Italiano şunu da ifade ediyor Dušan Vlahović'e konuştuğunda. Dušan Vlahović karşılaşmaya başlamak istediğini söylüyor teknik heyete. Ama daha sonrasında yapılan kontroller sonucunda kendisine hafta içerisinde oynanacak Žalgiris deplasmanında ilk 11'de başlatmak istediklerini oyuncu tarafına da bildirmiş durumdalar. Felix Udokai kadrodan çıkartılan bir isimdi. Mustafa Erhan Ekimoğlu kadroda bulunmuyor. Amir Azzi Ahmetoviç de kadroda bulunmayan bir başka isim. Bu üç oyuncu da artık transfer görüşmelerini gerçekleştirdikleri için bugün kadroda yer almıyorlar. Herhangi bir sakatlıkları yok. Farklı takımlarla görüşüyorlar. Görüşmelerini sürdüler ve ilerleyen günlerde Beşiktaş'tan ayrılmalarını beklediğimiz 3 isim olarak da yer alıyorlar. Felix Udokai Monza ile bir görüşme sağlıyordu ve bu görüşmeler sonucunda anlaşma sağlamıştı ama tam uçak planlaması oluşturulurken görüşmeler durmuştu. Biz hafta içerisinde de Felix Udokai'nin artık Monza ile yavaş yavaş anlaşmasını bekliyoruz ve Beşiktaş forması altında son günlerini yaşadığını belirtebiliriz. Tabii Trossard'da sakatlanan, hafta içerisinde Žalgiris karşısında sakatlanan isimlerden bir tanesi de ayağının şiştiği belirtiliyor. Hafta içerisinde Žalgiris karşılaşması sonrasında gerçekleştirilen iki idmanda yer alamadı Belçikalı süperstar. Bugün de yedek kulübesinde olmasını bekliyoruz. Tabi ilerleyen dakikalarda sahaya sürebilir Vincenzo Italiano kendisini. Amin Murillo'da ufak bir sakatlık riski olduğu için, zorlandığını hissettiğini söylediği için o da yedek kulübesinde başlayabilir karşılaşmaya, onu da söyleyelim. Ve öte yandan transfer çalışmaları da sürüyor Beşiktaş'ta. Orta saha transfer çalışmalarında bugün gündeme tekrardan gelen Miretti ismi vardı. Beşiktaş Juventus forması giyen Miretti'ye kiralık artı satın alma opsiyonlu bir teklif yaptı. Vincenzo Italiano oyuncuyla FaceTime bir görüşme gerçekleştirdi. İtalyan'ın ilgisinden memnun olduğunu belirtiyor oyuncu tarafı. Ben oyuncunun menajeri Giovanni ile bir görüşme gerçekleştirdim ve kendisi şunu ifade ediyor. Vincenzo Italiano oldukça deneyimli bir teknik adam, çok kaliteli bir teknik adam. Biz kendisiyle çalışmayı tabii ki çok isteriz diyor. Bu ifadeleri kullanıyor. Beşiktaş'ın ilgisinden de memnun olduklarını aktarıyorlar. Hafta içerisinde bu transferin artık somut adımlar atılarak sonuçlanmasını bekliyoruz. Tabii iki hafta önce Miretti tekrar gitmişti Beşiktaş ama iki hafta önce yapılan görüşmelerde oyuncu tarafı İtalya'da kalmak istediklerini belirtmişti. Bologna ile bir görüşme gerçekleştiriyordu oyuncu tarafı. Anlaşma sağlayamadılar ve şu anda Beşiktaş devreye girdi. İtalyano'nun da görüşme yapması sonrasında taraflar anlaşmaya yakın bir şekilde görüşmelerini sürdürüyor. Tabii Juventus'un da burada vereceği karar etken olacak. Willock ismi de var. Newcastle forması giyen Willock ismi de Beşiktaş'ın gündeminde. O da kontenjan dışında orta sahaya düşünülen isimler arasında bulunuyor. Orada Newcastle'ın 20 milyon euroluk bir beklentisi vardı ama transfer döneminde artık yavaş yavaş sonlarına geliyoruz. Beşiktaş kendisine 10 milyon 12 milyon euroluk bir teklif yaptı ve teklifini bir de arttırmayacağını İngiliz ekibine bildirdi. Italiano kendisini çok istiyor. Önder Özen raporladı, izledi ve onay verdi. Beşiktaş'ta teklifini iletti. Oyuncu tarafı 27 Haziran'da İstanbul'a gelmişti. Beşiktaş oyuncunun annesiyle, menajeri de aynı zamanda kendisi, bir görüşme gerçekleştirdi ve bu görüşmeler sonrasında oyuncu tarafıyla anlaşma sağlanmıştı ama İngiliz ekibiyle bir anlaşma sağlanmamıştı. Yakın bir zamanda da oradan da gelecek haber bekleniyor. Bunu da ifade edelim. Tabi artık sözlerimi muhtemel 11'leri de vererek sonlandırmak istiyorum Keremcan Bulat. Kalede Alexander Nübel'in olmasını bekliyoruz. Sağ bekte Taylan Mulut, stoper hattının ikilisinde ise Thiago Jolo ile Emirhan Topçu, sol bekte Rıdvan Yılmaz, 6 numara pozisyonunda Salih Özcan, 8 numara pozisyonunda hemen önünde oynayacak ikili ise Salih Özcan'ın Orkun Kökçü ile Junior Olaytan. Sağ kanatta Vaslav Çerni, sol kanatta İla Fakılı ve forvet hattında Ohyan Yunan olmasını bekliyoruz diyerek sözlerimi tekrardan sana aktarabilirim Keremcan Bulut.
2: Teşekkür ediyoruz Efecan Öztaş'a. Şimdi Trabzon'a gidiyoruz. Yunus Emre Sel bizi bekliyor. Selahattin Kınalı ile beraber Bordo Mavilerin Başakşehir ile oynayacağı mücadeleyi değerlendirecekler. Yunus Emre, söz sende.
3: Teşekkürler Kerem. Sana ve konuklarına iyi yayınlar dileyelim. Trabzonspor bugün saat 19'da Başakşehir'i konuk edecek. Ligde ilk maçını kazanamamıştı Trabzonspor. Ardından Ferencvaros mağlubiyeti tabii ki Başakşehir karşılaşmasına çok daha anlam yükledi. Bu karşılaşmayla birlikte bu sezonki ilk resmi

0: galibiyetini almaya çalışacak Trabzonspor. Başakşehir'de Avrupa'da istediği gibi başlangıç yapamadı ama ligde galibiyetle başladı. Onlar da Trabzon deplasmanından puan ya da puanlar çıkartmaya çalışacak. Selahattin Kınalı ile birlikte maçı değerlendireceğiz. 90 dakikayı değerlendireceğiz. Transferi değerlendireceğiz. Abi öncelikle Fabinho transferinden başlamak istiyorum. Teknik direktör Fuat Tekke bir orta saha arayışı içerisindeydi. Özellikle defansif becerileri daha ön planda olan bir orta saha arayışı içerisindeydi ve Fabinho transferini Trabzonspor gerçekleştirdi. Yarın saat 12'de oyuncu Trabzon'da olacak ve sözleşme imzalayacak. Neler söyleyeceksin Fabinho transferiyle ilgili?
1: Şimdi benim gibi şaşıran başka futbol severler de olmuştur. Çünkü Fatih Tekke, Fatih Hoca önceliğinin santfor olduğunu söylemişti kendisi de. Fakat sonrasında santfor kıtlığı var dünyada. Bir türlü istenen maliyette ya da özellikle santfor bulamadı Trabzonspor. Yani bugün birkaç isim daha geçiyor ama onların da bilmiyorum olur mu, olursa hayırlı mı olur, çok emin değilim açıkçası. Hani Salah'la fotoğraf veren bir santfor adayı var. Başka genç bir adam var. Genç adam Dortmund'lu çocuk olabilir. Ama Fabinho transferi olabilirse bir ön libero aradığını hoca söylüyordu zaten. Santfor girişimleri sonuçsuz kalınca en azından dün akşama kadar Fabinho gündeme geldi. Fabinho kim? Fabinho Brezilya milli takımında da yüzden fazla maça çıkmış. Liverpool'la üst düzey olarak Premier Lig'de boy göstermiş. Daha doğrusu şöyle de söyleyebiliriz. Yani İspanya'da Rodri ne yapıyorsa aslında Brezilya milli takımında ve daha çok Liverpool'da Fabinho da aynı şeyleri yapmaya çalıştı. Bayağı da yaptı. Aslında dün hocası Klopp'un kendisi hakkında söylediklerini duyduktan sonra hani birazcık daha Trabzonspor için ön tarafta hücum oynama zorunluluğunun yarattığı boşlukları dolduracak zekada, yani çabukluktan ziyade zekasıyla ilk müdahaleleri yakıp arkayı toparlayabilecek bir oyuncu gibi duruyor. Hani 32 yaş çok büyük bir yaşta değil. Taraftar şöyle bakıyor, bir kısım taraftar. Zaman zaman benim de öyle düşündüğüm oluyor. Bunu açık söyleyelim. Yani Trabzonspor yeniden bir yapılanma içindeyken, kendi gerçeğiyle, dünya gerçeğiyle örtüşen bir yola girmişken, hani genç adamlar bulup bunlar üzerinden hem oyunu hem oyuncuyu geliştirelim. Şampiyonluk mücadelesinin de ucundan da olsa içinde olalım. Geçen sene için söylüyorum. Bu sezonda aynı yolda devam edip şampiyonluk mücadelesinin en güçlü adaylarından biri olalım. Şimdi böyle bir şey yapacaksan eğer, ki öyle bir iddiası var Sayın Başkanım, biliyoruz hepimiz bunu. Tıpkı 2022 şampiyonluğunda olduğu gibi Hamşik gibi bir karakteri kattın takıma ve Vakame gibi de yine 36-37'lik bir tecrübe abidesi vardı, birikim vardı. O anlamda Fabio'nun ve Salah'ın takıma katılmasının anlamı şu aslında. Trabzonspor rakiplerine diyor ki biz bu sene şirin bir, ciddi bir, işte çelme takan bir rakip olmayacağız. Biz çelme takılması gereken takım olacağız bu sezon. Yani birinci hedefimiz lig şampiyonluğudur. Bu iki transferde bu doğrultuda değerlendirilmeli. Faydalı olur olmaz onu bilemeyiz. Oynamadan hiçbir şeyi kestiremeyiz. Yani Arap bir ufak bir başka bir macerası oldu Fabinho'nun. Belki idman olarak biraz eksiktir, bilmiyoruz ama
0: 50 maçı var geçen sene abi.
1: O mevkide hani Liverpool'daki son dönemi biraz kötü geçti. Biraz geriye düşüş başlamıştı. O yüzden zaten ayrıldılar. Zaten Klopp da ayrılacaktı. Yani Liverpool'da bir dönem bitiyordu. O doğrultuda yorumlamak gerekiyor aslında o süreci. Ama yine de tecrübesi ve birikimiyle topun peşinden koşmaktan çok topun atılacağı yerleri sezerek arkadaşlarının, hücumdaki arkadaşlarının yarattığı boşlukları en net, en kısa sürede yine topu keserek en uygun arkadaşına aktarma konusunda belli bir arşivi, belli bir birikimi var Fabinho'nun. Eğer o arşiv ve birikim teknik direktör marifetiyle de Trabzonspor'un hizmetine sunulabilirse Trabzonspor Fabinho'dan çok şey öğrenebilir, çok şeyi katabilir takıma Fabinho. Çok şey dediğimiz nedir? Ya en azından yani Şampiyonlar Ligi'ni işte son 5 maç kala filan Trabzonspor garantileyebilir. İlle de şampiyonluk olacağız diye bir şey söylemek en başta rakiplere saygısızdır. Öyle bir şey yapmayacağız tabii biz de. Ama Trabzonspor Fabinho ve Salah'ın Liverpool ya da Premier Lig ortalamalarına yakın bir performans alırsa o iki oyuncudan, zaten takımın geneliyle ilgili bir sıkıntısı yok Trabzonspor'un. Geçen seneden temeli atılmış bir yapı var. Beklediğimizden daha erken düzelecektir. Takım taraftarının istediği şekilde oynamaya başlayacaktır ama şu bugünkü maç dahil Trabzonspor'un 3-5 maça daha ihtiyacı var bence. Fatih Hoca'nın kafasındaki oyunun oturması için.
0: Abi baş

0: Başakşehir lige galibiyetle başladı ama Avrupa macerası istediği gibi gitmedi. Trabzonspor lige de galibiyetle başlamadı. Avrupa macerası da çok istediği bir sonuç olmadı. O yüzden aslında önemli bir karşılaşma. Trabzonspor için de önemli, Başakşehir için de önemli. Teknik direktör Fuat Tekke son maçtan sonra, önce de sonra da kadroda her maç önemli rotasyonlar, değişimler yapabileceğini söylemişti. Şöyle bir muhtemel 11 bekliyoruz Trabzonspor'a. Kalede Andre Onana, savunmanın sağında Cabral, stoperde Vivu, Savic, sol bek pozisyonunda Mustafa, orta sahadan Melih Kabasakal, Buşari ikilisini bekliyoruz. Melih Kabasakal, Malinovski ikilisini bekliyoruz. Sağ kanatta Salah, ofansif orta sahada Muçi, solda Aral, ileride Onaç. Eğer bu saydığımız muhtemel 11 çıkarsa son Ferencvaros maçına göre 4 değişiklik var 11'de. Bu 11'i nasıl değerlendirirsin? Sence ihtimali ne?
1: Ya 11'ler filan sonuçta 11 tane oyuncu var. İsimlerini okuyoruz. 4-4-2, 3-5-2 filan. Oyuncuların günlük performansları çok önemli. Yani oyuncu 4-4-2'nin işte ilerideki soldaki oyuncu olur. Salah muhtemelen öyle olacak ya da 4-4-1-1 oynayacak belki Trabzonspor. Onu da bilmiyoruz. O da olabilir. Ama hocanın Salah'ı ve Muçi'yi Aral'ı da aynı anda deneyeceğini düşünüyor. Hepimiz bekliyoruz bugün onu. Arka tarafta Cabral, belki Pina yine olabilir. Cabral olabilir. Fakat Cabral'ı sahaya atarsa hocanın, ben Cabral'ın Pina'dan bir eksiği olmadığını ve fakat hocanın Mustafa'yı da sahada o görmek istediğini, sonucunu çıkarırım. Çünkü hat delme konusunda, geriden topla driplik yaparak hat delme konusunda belki Türkiye'deki en iyi oyunculardan biri, belki birincisi Mustafa. Hoca Mustafa'dan da faydalanabilir. Oyunun ihtiyaçlarına göre ilerleyen dakikalarda Pina yine oyun alabilir. Kenarda oyuncusu var, Savioğlu gibi delici bir oyuncusu var. Her ne kadar henüz gelişimini sürdüren, tamamlamamış bir oyuncu olsa da fakat ateşleme gücü çok yüksek. Savic'le mi başlar, Cenk'le mi, çok emin değilim ama ikisi de, mesela ben hoca olsam böyle kritik oyunlarda Savic'le başlarım. Hani sağlamsa, sakat değilse, bir sıkıntısı yoksa Savic'le, ama Cenk de kötü bir oyuncu değil. Ayağı tertemiz. Topu arkadaşlarına istediği açıyla koşu yoluna atabilen bir oyuncu. Yani temel değerler konusunda Cenk de iyi bir oyuncu ama bu sonuçta bir rakiple oynuyorsun her oyunu. Rakibine gereken saygıyı gösterip kendi değerlerini, katma değer yaratarak sahaya taşıyabiliyorsan eğer, oyunun kazananı oluyorsun. Ve ben bugün Trabzonspor'dan Ferencvaros oyununun ikinci yarısındaki oyununa kaldığı yerden devam etmesini bekliyorum. Eğer bu oyunu Trabzonspor sahaya taşıyabilirse, rakibini kabul ettirebilirse, ki ettirmeli, kendisi gol atamasa bile rakip kendi karesine gol atar, bu maçı kazanır diye bekliyorum. Çünkü ikinci yarıdaki oyun Fatih Tekke Trabzonspor'un bu sezonki ilk işaret fişeği gibi geldi bana. Sonuçta çok erken konuşmak için, ama o oyunun Trabzonspor'a bugün 3 puanı getirmesini bekliyorum. Bunda tabii Başakşehir her zaman için iyi bir rakip oldu, iyi bir takım oldu, iyi yönetilen bir kulüptür. Yani bazı eleştireceğimiz taraflara hep olmuştur. Ama iyi bir takım. Bu sezon sadece şok bir Avrupa elenişi yaşadılar, çok zayıf bir takıma karşı. Ama bu onların iyi takım olduğu gerçeğini değiştirmez. Futbolda böyle şeyler olur. Onlar da kendi değerlerini sahaya taşımak isteyeceklerdir. Ama Trabzonspor'un toplam kalitesi Başakşehir'in çok önünde. Eğer o toplam kalite verilen emekle, mücadeleyle, adanmışlıkla desteklenirse Trabzonspor bugün bu maçı kazanır.
0: Peki oyun olarak bir önceki maçın, az önce de söyledim, Ferencvaros maçının özellikle ikinci yarısındaki 15-20 dakikalık tempolu oyunu muhtemelen bekliyorsun. Sistem olarak değil, oyun olarak sen Trabzonspor'un Kasımpaşa ve Ferencvaros maçının oranına daha iyi bir görüntü ortaya koyacağına inanıyor musun abi?
1: İnanıyorum, net olarak inanıyorum. Çünkü ben Fatih Tekke'nin futbol algısına güveniyorum. Yani Fatih Tekke'nin futbol algısı, ben biliyorum ki Trabzonspor'u işte 2 yıl sonra, belki bu yılın sonuna doğru Paris Saint Germain gibi top oynayan bir takıma dönüştürmek istiyor Fatih Tekke. Orta sahasındaki adamların üçünün de çok verimli olduğu, oyunun, orta sahanın ihtiyaçları doğrultusunda her ihtiyaca cevap verebilen, vermeye çalışan, ilerideki oyuncuların da sürekli değişen, yani belki bu oyunun ideal santrforu Onaçu değildir gibi duruyor. Ama Onaçu'dan da faydalanmanın yollarını Fatih Tekke bulacaktı. Zaten geçen sene buldu. Bu sene de Onaçu henüz formunu bulamadı. Çok istiyor olmanın getirdiği bir atalet var. Karar verme mekanizması merkezi çok doğru çalışmıyor. Bazen önce hareket ediyor, bazen geç kalıyor. Fakat bunların temel nedeni o çocuğun çok istemesi. Yani bir gol atarsa, o bir dönem Burak'ta aynı şey olmuştu yani. Burak gibi uzun bir süre değil Onaçı'nın gol atamama serisi ama Burak da mesela 15-20 maç hiç atamadı. Bir başladı durduramadık daha yani. Futbolu bıraktığı gün bile atıyordu. Şimdi Onaçı da ağır, yüksek tonajlı oyuncular zor formu tutarlar. Fakat formu yakaladıktan sonra da artık o formla sezonu tamamlarlar. Onaçı da gol atacaktır. Belki bugündür o gün. Belki bir, belki iki tane atacaktır. Ondan sonra Onaçı o gol ihtiyacına cevap verecektir. Ama uzun vadede Trabzonspor'un Fatih Tekin'in Trabzonspor'u taşımak istediği nokta yani Paris Saint-Germain, Bayern Münih, City karması bir oyun. Fakat bunu nasıl yapacaksın tabii? Paris Saint-Germain bunu 8'lik, 9'luk oyuncularla yapıyor. Değer anlamında söylüyorum. Hatta 10'luk oyuncuları var. Trabzonspor 5'lik, 6'lık, 7'lik oyuncularla yapmaya çalışıyor. Oyununu geliştirip oyununa kalite katarsan 5'lik, 6'lık oyuncuyu da zaten 7'ye, 8'e taşıyorsun. Ve Trabzonspor'un bundan başka da şansı yok. Çünkü Trabzonspor İstanbul'un 3 takımıyla bütçe yarıştıracak hali yok. Trabzonspor bir oyun inşa ederek, bir karakter koyarak sahaya bütün temel motivasyonunu Avrupa'da başarı üzerine kurgulamalı diye düşünüyorum.
0: Abi ağzına sağlık, çok teşekkür ediyorum. Selahattin Kınalı ile birlikte Trabzonspor Başakşehir maçı öncesi son gelişmeleri değerlendirdik. Kadrolar netleştiğinde tekrar karşınızda olacağız. Söz yeniden Kerem'de.
2: Çok teşekkür ediyoruz Yunus Emre Sel'e. Trabzonspor sohbetimize bir sonraki saatte başlayacağız. Çünkü 11'ler açıklanmış olacak. Muhtemel kadrolar üzerinden konuşmak artık şu dakika itibariyle çok anlamlı değil. Saat 21.30'daki Alanya Spor Beşiktaş karşılaşmasına biraz daha odaklanalım istiyorum. En azından bu saat diliminin sonuna kadar ve Emre Eren'e ilk sözü vereceğim. Önemli karşılaşma, Beşiktaş Avrupa maçları da dahil olmak üzere tüm karşılaşmaları kazandı. Ve hiç gol yemedi. Yani geçtiğimiz sezona göre kesinlikle çok daha farklı bir Beşiktaş'ı izleyeceğiz. Bu dönemin sonuna kadar. Banko bu. Ama bana bu Alanya maçı da aynı şekilde kazanılırsa böyle daha iddialı bazı söylemlerde bulunabilirmişiz gibi geliyor. Çünkü Beşiktaş'ın tipik zorlanabildiği bir deplasman. Hatta pek çok büyük takım için bu geçerli. Ne beklemeliyiz? Ne umut etmeli Beşiktaş taraftarı bugünden?
3: Kerem, o kadar güzel geldin ki aslında Beşiktaş'ın en büyük sıkıntısı şu. Geçen sene Alanya maçıyla bir çöküş başladı Beşiktaş'ta, hatırlar mısınız? Ligin ikinci haftası. Alanya Spor'a karşı kaybedilen 2-0'lık mağlubiyetten sonra teknik direktör Sergen Yalçın çıkıp şunu söyledi. Bizim dedi çok işimiz var dedi. Ve o söylemi ettiği günden sonra gerçekten Beşiktaş çok ciddi bir şekilde ivmesi aşağı doğru gitti. Kerem çok doğru söyledi. Bugün Alanya Spor maçı bence çok önemli, kilit bir müsabaka olarak görüyorum. Bir de bizim kardeşimiz Efecan diyor ki Alanya'da diyor çok güzel bir ortam var diyor. Atmosfer çok güzel. 36 derece sıcaklık var. Efecan var ya terden. Evet. Mahvoldu orada konuşurken. Tabii ki hani havayı anlatmaya çalıştı bize ama tabii bugün inşallah Beşiktaş camiası buradan sıkıntısız bir skorla dönmek istiyor. Tabii kolay olacak mı? Zor olur. Deplasman maçları, bu tarz maçlar, sıcak, bunaltıcı hava, nem var. İstanbul'la arasında çok ciddi bir fark var. Burada çalışıyordu oyuncular. Hafta içi bir maç oynadılar, yorgunlar. Ama bu yorgunluk bence maç özelinde şöyle olur. Kazandığı maç Beşiktaş iyi oynadı, baskılı oynadı, heyecanlı oynadı. Taraftarını mutlu bir şekilde eve gönderdi ve oyuncunun motivasyonu ve sinerjisi yükseldi. Bugün tabii Beşiktaş'ın çok önemli silahları bugün oynayacaklar mı oynamayacaklar mı, o da meçhul. Trossard konusunda bir sıkıntı var.
2: Bir bakalım mı muhtemel 11'e bu
3: olur,
2: arada? Bir
3: olur.
2: Muhtemel 11'e bakalım. Hatta tam ekran verebilirse arkadaşlarımız çok güzel olur. Beşiktaş nasıl bir kadroyla sahada olacak? Onu sizinle paylaşalım sevgili seyirciler. Beşiktaş'ta kalede Nübel var. Mourinho, Jalo, Emirhan, Rıdvan, Salih, Olaytan, Orkun, Çerni, İlhan. Oh, Beşiktaş'ın muhtemel 11'i görünen bu sevgili seyirciler. Siyah beyazlı ekip belki biraz rotasyonlu diyebileceğimiz bir 11'le de sahada olacak gibi görünüyor ki yani başlayan 11 de buydu aslında Avrupa maçlarına.
3: Tabii başlayan 11 buydu.
2: Ya biraz rotasyonlu dediğim de yani Trossard İlhan'ın yerine girer.
3: Bir Trossard var.
2: Evet.
3: Yani Vlahovic gelecek.
2: Ama zaten onun zamanını hoca biliyordur.
3: Ama baktığımız zaman mesela Avrupa maçlarında evet kalibresi çok yüksek takımlarla mı oynadı Beşiktaş, oynamadı. Midtjylland Beşiktaş ayarında bir takım mı? Değil. Ama ondan sonraki takımlar Krolove takımı baktığımız zaman takım. Beşiktaş'a karşı çok Zalgiris takımı. Hani Beşiktaş ayarında bir takım olmadığı için, ama Beşiktaş burada iyi antrenman yaptı Kerem. Yani Beşiktaş o hazırlık dönemindeki o oyuncu eksikliklerini bu maçta bence tamamladı. Trossard'ın gelmesiyle birlikte çok daha özel işler olabilir. İlhan'a bir parantez açmak istiyorum. Yani İlhan mesela 19 yaşında Fransa 2. liginden gelmiş. Yetenek kalibresine baktığımız zaman çok müthiş yetenek.

0: Gitti mi değil ama istiyor. Yani Beşiktaş'a fayda sağlamak istiyor. O sorumluluğu almak istiyor. O üçüncü bölgedeki o baskıda takıma mutluluk vermeye çalışıyor ve teknik direktörün vazgeçemediği oyunculardan. Dikkat edersek Trossard oyuna girdiğinde ben şöyle düşünmüştüm. İlk Trossard oyuna girdiğinde. Trossard dedim ki sol kenara girer, İlan'ı sağ tarafa alır, Černý oyundan alır. Ama hoca şöyle yaptı. Černý oyundan aldı. Trossard'ı sağ tarafta oynattı, İlan'ı o bölgeden ayırmadı. Bu da bence bir teknik adamın bir oyuncu güvencesidir. Yani İlan'a çok güveniyor ve çok inanıyor. İlan bu takımın zaman zaman kenar oyuncusu sağ tarafta da oynayabilir. Fayda sağlayabilir ve tamamlayıcı anlamda Beşiktaş'a çok ciddi katkılar sağlayacağının çok net bir şekilde 4 maçı 90 dakikasında bunu net bize gösterdi. Ama Trossard, Vlahović geldikten sonra başka şeyler konuşuruz. Yalnız bugün camia şunu bekliyor. Evet, Beşiktaş takımı Avrupa'ya çok doğru ve iyi başladı. İlk lig maçında Eyüpspor'a karşı 1-0 kazandı ama 3-0, 4-0, 5-0'a getirebilecek skorlar elde edebilirdi. 80 ile 90 dakika arasında iki tane de pozisyon verdiler. Bunu da hiç kimse unutmasın. Ama teknik direktör bence oyuna şöyle bakıyor. Diyor ki ben dokunuşumu yaptım. Şimdi topu kaybettiğim azanda 5-6 saniyede kazanabiliyor mu bu takım? Savunma anlamında da güvenliği ortaya koyması lazım. Çünkü artık lig başladı. 4. hafta Fenerbahçe derbisi oynayacak bu takım. Yani fikstür bir anda sıkıntılı bir döneme gidecek. Ama ben hep şunlara bakarım. Transfer market değerlerine hep bakarım. Yani maçlardan önce bakarım. Alanyaspor transfer market değeri 36 milyon euro. Beşiktaş'a baktığımız zaman 236 milyon euro. Arada çok ciddi bir fark var. Ve Beşiktaş o forma bütünlüğüyle, o teknik direktör heyecanıyla, oyuncu bütünlüğüyle bugün bence nasıl oynuyor Tüpraş'ta? Bence Beşiktaş o oyunu tekrar burada izleteceğini düşünenlerdenim. Onu söylemek istiyorum.
1: Çok önemli şeyler söyler bize hakikaten böyle olursa. Ne bekliyorsun Hayri Beşer Beşiktaş'tan? Yine benzer temponun, benzer agresyonun, baskının sahada görebileceğimiz bir şekilde, çok bariz anlaşılabilecek bir şekilde zuhur edeceğini düşünüyor musun?
2: O en son zuhur kelimesi çok hoş oldu. O ihtimal var. Hı hı. Hatta yüksek. Ama sanki Beşiktaş hani referans niteliği taşıyan bir rakiple oynayacak bugün.
0: Bravo.
2: Hep iyi oynadı. Ve oynadığı rakiplerden de hep epey üstündü. Belki Midland biraz daha en fazla dikkate alınacak rakipti. Alanyaspor kalibri olarak Beşiktaş'ın oynayacağı maçlar içerisinde en ciddi test mücadelesi olacak. Ama Alanyaspor'da geçtiğimiz sezonlardaki Alanyaspor mu, o da ayrı bir soru işareti. Yani burada Beşiktaş her şeye rağmen ciddi anlamda ağır basan taraf. Birincisi hani kadroya çok ciddi takviyeler yapıldı. Bunlar nokta takviyeler. Kalibresi yüksek oyuncuların gelip katılımı. Şimdi bu takviyeler var, bir de Beşiktaş'ın 11'i çok net. Yani hani rotasyondan bahsediyoruz ama ya bu rotasyon çok fazla oyuncu özelinde konuşacağımız bir rotasyon değil işte. Az önce işte Trossard ilk 11'de yer alabilir. Geldi, dahil oldu. Bir de Vlahović. Onun haricinde Beşiktaş'ın orta sahası belli. Beşiktaş'ın kalesi zaten çok seviye atladı. Beşiktaş'ın orta sahası, ofansif orta sahası, bekleri, her iki bek de mesela Rıdvan bir anda hani rotasyonda kullanılacak oyuncu iken, belki hala rotasyon oyuncusu olacak
0: geçen
2: ama
0: geçen hafta iki asist yaptı mesela.
2: Evet. Ve klas asistler yaptı.
0: Değil mi abi?
2: Yani ayağının temizliği, görüşü, oyun yorumu, topu istediği yere bırakabilmesi, bunlar aslında önemli özellikler ki büyük takım oyuncusunda aranan özellikler.
1: Evet.
2: Yani büyük takım, her takım oyuncusu koşacak, mücadele edecek, fizik olarak dirençli olacak, dinamik olacak. Bir de topu istediği yere atabilmek. Yani bu futbolda çok önemli. İşte onu da özellikle oyuncular yapabiliyor. Rıdvan'ın bunları yapabiliyor olması önemli. Şimdi bu karşılaşmada yani genel görüntü Beşiktaş'ın topa rakipten çok daha fazla olmasa bile oyuna hükmedeceğini düşünüyorum ben. Yani oyuna hükmetmekten kastım şu: top sürekli sizde olmaz. Belki rakipten daha fazla sizde olmaz. Ama şey sizdedir, kumanda merkezi sizdedir. Yani rakibin ritmini de siz ayarlarsınız. Oyunun ritmini de siz ayarlarsınız. Tempo da size aittir. Hatta pozisyon üstünlüğü de size aittir. Yani bu anlamda Beşiktaş'ın mutlak Alanyaspor'un önünde olacağını düşünüyorum. Mesela son oynadığı

0: Karşılaşmada Beşiktaş yok, karıştırdım onu. Başka bir maç olabilir. Hani topa sahip olma anlamında bir karşılaştırma yapacaktım. Şimdi ben Beşiktaş'ın kazanmasını yüksek ihtimal görmekle birlikte altı çizilecek nokta şu. Beşiktaş ürettiği kadar sonuç alamıyor. Yani ürettiğinin biraz gerisinde gelen skorlar
1: var. Az gol atıyor
0: var.
1: Değil mi?
0: Az gol atabiliyor, evet. Daha doğrusu.
1: Ama bu esnada da 540 dakikada da gol yemiyor kalesinde. Böyle de bir özelliği oldu değil mi? Oluştu.
0: Hakikaten çok ciddi özellik. Yani bu özelliği sadece şeyden kaynaklı değil. Yani Beşiktaş'ın savunma hattının oturmasından, işte aradığı bekleri bulmasıyla ilgili bir şey değil. Burada kaleci faktörü, kaleci bence faktörü çok önemli.
1: Tabii.
0: Bir de Beşiktaş oyunu mümkün olduğu kadar kendi coğrafyasının dışında yaşıyor. Yani rakip alanda daha çok yaşayabiliyor. Yani Beşiktaş ikinci ve üçüncü bölge oyunu oynayabiliyor. Ve bunu da planlı bir şekilde oynuyor.
1: İşte burada abi şunu ben düşünüyorum. Şimdi mesela böyle bir geçen sene 11 futbolcusuyla aynı kadroyla çıkan, bir yıl beraber oynayan bir takıma karşı deplasmanda oynamak bence önemli bir faktör olacağını düşünüyorum teknik direktör adına. Oyunun belirli bölümlerinde teknik adam oyunu ikinci bölgeye sıkıştırabilir. Rakibin gelmesini de isteyebilir. Orada çok ciddi ataklarla, ters kenar açıklarının ters toplarla pozisyon yaratmasını falan çok net gösterdi aslında bize. Deplasmanda da bunu gösterdi ama ben teknik direktörden Kerem şunu bekliyorum bugün. Evet, Beşiktaş ön alan oyununu oynuyor mu? Çok doğru oynuyor. Topu kaybettiği anda 5 saniye içinde topu kazanmaya gayret gösteriyor mu? Bunu doğru yapıyor. Bir de bu savunma bütünlüğünü topyekün halinde doğru bir şekilde yapabilirse işte o zaman Kerem senin söylediklerin çıkacak. O zaman biz hem teknik direktör adına hem Beşiktaş camiasına da çok umut dolu kelimeler kullanabiliriz maç sonunda.
0: Ya bazen rakibi üzerinize çekmeniz de bir strateji. Mesela Černý'nin attığı bir gol gözümde canlanıyor. Tam bir geçiş hücumu golüydü.
1: Evet.
0: Beşiktaş muhtemelen yani rakibi üzerine çekip sahada o genişliği sağlamasa Černý o konfor alanına sahip olup sürüp golü atamayacaktı. Hatta evet, ters ayağı
1: attı. Olaytan'ın atmış olduğu pas
0: şimdi
1: değil mi?
0: Bu bir doğaçlama değil de bir stratejinin ürünü ise, ki öyle olduğunu ümit ediyorum.
1: Evet.
0: Çok kıymetli. Yani şimdi hocada biz şunu görüyoruz. Hani ben takımımı ön tarafa yığayım, zaten güçlüyüm, ön alan presi yapacak enerjiye ve dinamik yapıya da sahip oyunculara sahibim diyerek doğaçlama bu işi yapmıyor. Yani Beşiktaş plan dahilinde önde pres uyguluyor. Beşiktaş plan dahilinde takım olarak öne gidiyor ve dönüşleri de bu doğrultuda yapabiliyor. O yüzden hani bu stoperler yetmez dediğimiz oyuncuların performansını daha iyi görmeye başladık.
2: Evet.
0: Yani
2: Çalo yeni bir oyuncu gibi.
0: Aynen. Evet, Çalo yeni
1: transfer
0: bir oyuncu
1: çok
0: gibi.
1: Beşiktaş takımında.
0: Emirhan daha iyi.
1: Evet. Rıdvan performans anlamında hiç oynamadığı kadar iyi oynamaya gayret gösteriyor.
0: Doğru, geçtiğimiz sezon.
1: Murillo ikinci santrafor gibi her maçta en az 3-4 tane pozisyon üretiyor.
0: Hadi Murillo diyelim ki geçtiğimiz sezon hani gelip de performans ortaya koyan nadir oyunculardan bir tanesi.
1: Doğru.
0: Belki de birincisiydi.
1: Doğru.
0: O devam ediyor diyebiliriz ama diğer her oyuncuda bir yenilik söz konusu kadroda bulunanlar içerisinde. Ve aynı zamanda yani Beşiktaş'ın orta sahasındaki Salih'in denklemin içerisine katılması Orhun'u da daha gösterir hale getirdi. Orkun yani çok daha etkili oynuyor.
1: Çok.
0: Zaman zaman sonuç almadığı denemeleri, şutları, plaseleri olsa da Orkun bu yapı içerisinde hele de bir yeni transfer daha Beşiktaş orta sahasına dahil olursa çok daha etkili olur. Bu arada Olaytan'ı da ben çok beğeniyorum. Yani Olaytan çok iyi bir hücum kurucuya dönüştü.
1: Çok yararlı bir oyuncu.
0: Evet,
1: takım
0: yani,
1: oyuncusu yani.
0: O savunma arkası koşuları zaten kendisi de iyi yapan bir oyuncu. Evet. Ama savunma arkası arkadaşlarını da çok iyi koşturuyor ya da koşanı çok iyi yani görebiliyor.
2: İtalyanlı'dan önce ne olduğu belli olmayan
0: kesinlikle
2: bir oyuncuydu. Ama ona bir yer buldu yani hoca bir oyun mentalitesinin gelişiminde
1: aslında
2: %100 rol oynadı.
1: Bir,
2: öyle
1: bir
2: görünüyor.
1: Parantez içerisinde girebilir miyim oraya?
2: Tabii ki.
1: Ben İzmir'de çok maçını izledim Olaytan'ın. Yani her Göztepe maçına gidiyorum. Yani geçen sene de gittim. Ve inanılmaz derece atletizmi yüksek, takıma konsantrasyon kazandırabiliyor. O seyirciyle takım içerisindeki o bağı çok doğru yapabiliyor ve orada daha rahat pozisyonlara girebiliyordu. Daha fazla üretebiliyordu. Tabii oradan büyük takıma gelip Burada aynı performansı sergilemek çok kolay olmuyor bazen. O da bir zaman istiyor. O zamanı da çok iyi değerlendirdiğini, hatta Sayın Önder Özen'in sezon başı, ya arkadaşlar yani daha ne yapsın o? Yani ne istiyorsunuz Oh'tan? Yani o kadar performans veriyor ki, o kadar elinden geleni yapmaya gayret gösteriyor ki o 90 dakika özelinde. Lütfen oyuncunun gelişimine müsaade edin söylemlerinde bulunması ve gerçekten çok doğru bir şekilde basamakları yukarıya doğru çıkıyor. Yani katkı sağlıyor.
2: Bir sorum olacak. Sonuçta uzun süre futbol oynadın.
1: Evet.
2: Beşiktaş gibi bir kulüpte de oynadın. Teknik direktörle bütünleşmek, teknik direktörü sevmek, onun için oynamak diye bir şey vardır.
1: Var.
2: Onun için oynamamak diye bir şey de var.
1: Var.
2: Bu arada çok bariz bir şekilde. Hoca evet teknik taktik bilgisini, birikimini biliyoruz. Ne yapabileceğini 3 aşağı 5 yukarı öngörebiliyorduk ama İşin teknik taktik boyutu dışında mental olarak da mı oyuncular tarafından sence çok sahiplendi?
1: Bence çok sahiplendi.
2: Onu hissediyorum
1: çünkü. Çok çok. Yani içerideki o bağ nasıl kurulur biliyor musun sevgili Kerem? Adaletle kurulur. O adalet yargısı çok önemlidir. Yani oyuncu teknik direktörün adaletli olup olmadığına bakar. Çünkü benim yanımdaki arkadaşım hak ettiği halde teknik direktör tarafından oynatılmıyorsa benim motivasyonumu da bozar. Çünkü burada bir adaletsizlik var. Ama bu teknik adam geldiği günden beri diyor ki forma diyor orada diyor numaralar asılı ama kimin giyeceği belli değil. Orada diyor er meydanı diyor antrenman sahası. Orada bana vereceksin burada da ben senin arkanda duracağım. Şu ana kadar çok doğru bir birliktelik yaşadı Beşiktaş. Vlahovic, Trossard geldikten sonra ki en önemli transferlerinden biri de Joao Willock olmak üzere. Onu da söylemek istiyorum. Joao Willock önümüzdeki hafta içerisinde Beşiktaş yönetiminin son görüşmelerinden sonra büyük bir ihtimalle Beşiktaş forması giyecek diye umut ediyor Beşiktaşlılar. Bunu bekliyorlar. Bu oyuncular geldikten sonra da bir tane sol stoperle Beşiktaş şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olur mu diye soracak olursan Kerem.
2: Olur.
1: Bu teknik adamla, bu oyun konsantrasyonuyla, bu birliktelikle zaten bu iş yavaş yavaş oraya girer. Oraya doğru gider.
2: Endişem şu olabilir. Sezonu erken açan ve fiziksel eforlu oynayan takımlarda böyle ikinci aydan sonra biraz böyle düşüşler olabiliyor. Ama bir yandan da hocanın rotasyonu sevdiğini biliyoruz. Avrupa maçlarında belki lige göre 4-5 oyuncunun değiştiğini göreceğiz. Belki ligde göreceğiz duruma göre. Bu şekilde o süreci atlatabilir mi Beşiktaş?
3: Atlatabileceğini düşünüyorum. Beşiktaş yani hemen yorulacak bir takım görüntüsünde değil. Hı-hı. Yani oyuncu yapıları tam ben yaş ortalamasını şu anda hafızamda canlandıramadım ama yaşlı bir takım da değil Beşiktaş.
2: Ortalama.
3: Yani. Ortalama. Evet. Yani Salih'i düşünelim tamam bir yaşı var ama hani tecrübesi çok fazla. Şimdi bir de oyuncunun kendisini sahada ekonomik olarak kullanmayı bilmesi o tecrübeye sahip olması da önemli. Dolayısıyla hocanın hem rotasyonu şimdi sistemi şeye merkeze aldığınız zaman o sistem içerisinde giren çıkanların sisteme sadakat ve sistemi işletme becerileri bunu siz hoca olarak kazandırdığınız zaman o zaman takımınız daha az yorulur ya da rotasyonla oynadığınız zaman aynı oyunları görebilme şansınız olur. Yani ben Beşiktaş'ın hani böyle sezonu evet formda başlıyor gibi görünmekle birlikte hani limitlerinin doruklarında koştuğunu da düşünmüyorum. Yani o şeyi sindirmeyi hocanın gayet iyi yaptığını, iyi yaptığı kanaatindeyim daha doğrusu. Şimdi bu altını çizdiğiniz husus çok önemli. Zaten Emre de sahanın içerisinden gelen bir insan. Yani hocanın adaleti önemli. Bir de belki ondan daha önemlisi hocanın saygınlık kazanması. Yani oyuncu ya bu hoca gerçekten işinin ehli. Yani bu şey
1: hissetmeye başladı
3: bizi,
1: değil mi abi oyuncu?
3: Doğru.
1: Evet.
3: Ya bu hoca bizi doğru anlayışla
1: doğru anlatıyor. Anlattığı pozisyonlardan gol buluyoruz.
3: Evet.
1: Buradan pozisyon yaratabiliyoruz.
3: Bu hoca öğretiyor. Biz bundan bir şey öğreniyoruz.
1: Evet.
3: Bir bakış açısı kazandırıyor. Yani hocayı bir öğretmen, bir hoca, gerçekten hoca, bir eğitmen gibi görebilecek noktada tutabiliyorsanız takımı ki her hoca bunu yapamıyor maalesef.
1: Evet.
3: Yani bazı teknik adamlar bir ezber üzerinden sanki
1: evet.
3: Bu işi yürütüyorlar. Orada da çok saygınlık olmuyor. Ki hani adalet meselesi de bazen şu subjektif bir noktaya da savrulabiliyor. Oyuncu
0: kendisiyle ilgili oyuncular her zaman çok objektif olmayabiliyor yani.
2: Evet.
0: O kendisini başka bir yerde görüyordur ama onun gerçeği başka bir şeydir. Neyse,
1: onu doğru anlatabilen teknik direktör işte, zaten
0: işte orada ikna ettiği zaman oluyor. Orada ikna etmesi hocanın saygınlık kazanması ile ilgili. Ya bu bir bilen dediği zaman oyuncu mesela hallediliyor gibi geliyor bana.

0: Ya Beşiktaş hakikaten hani iki transferden az önce Emre bahsetti. Bir sol stoper, bir de orta saha merkezinde görüşme yapılan oyuncu.
1: Joao Villok.
0: Yani iki oyuncu kafi Beşiktaş için.
2: Mesela Kerem şey diyorlar, mesela bu oyuncuyla alakalı bazen bir paylaşım yaptıktan sonra yorum yazıyor arkadaşlar. Hani diyor çok sakat diyorlar, işte müzmin sakat falan, böyle bir sakatlığı yok. Yani sadece bir tendon sakatlığı yaşamış. Evet 2023-2024'te o da 90 gün uzak kalmış ama tendonu kopmamış bu oyuncunun. Yani tendonu kopan oyuncudan evet uzak durabilirsin. Bir daha bu o hassasiyeti yaşar oyuncu. Yani o performansını belki sahaya yansıtamayabilir ama çok ciddi böyle özgeçmişine baktığımız zaman hani böyle 3 ay, 5 ay, 6 ay, 7 ay falan sahalardan uzak kalan bir oyuncu değil. Bir de Premier Lig'de oynamış. Orta sahada o temponun içerisinde o doğru işler yapabilen ve teknik direktörün ısrarla istediği oyuncuların en başında geliyor.
3: Oyuncu zaten kanat menşeli de bir oyuncu. Yani
2: hem merkez kanat oynayabiliyor, merkez orta saha da oynayabiliyor.
3: Kanattan evrilme.
2: Evet.
3: O maçlarında hani çok izleme fırsatım da oldu.
0: Bu da yani iyi kat edecek bir oyuncu,
3: evet,
0: değil mi?
3: Evet. Yani takımı topla beraber ileriye taşır. Topsuz koşu yapar. Ama şöyle bir problemi oldu yıllar içinde. Böyle birkaç maç üst üste çok iyi oynayıp
2: sonra birkaç maç üst üste kötü oynadı değil mi?
3: Kötü oynadı, evet. Ve hani yok oldu. Evet. Dönemler çok oldu. Onu söyleyebilirim.
2: Ama oynadığı ligde Premier. Onu da tabii, göz önünde bulundurmak tabii, tabii. lazım. Yani o gün hangi rakiplerle oynadı mesela? Hani karşılarında hangi oyuncuyla birliktelik yaşadı? Abi bir de şuna değinmek istiyorum. Mesela rotasyonlar bazen çok doğru hareketler değildir. Ben rotasyonu çok sevmem futbolda. İnan bana çok sevmem. Şöyle severim. Oyuncu birlikteliği çok kuvvetliyse arkadan gelen oyuncu çıkan oyuncuyu aratmıyorsa problem yok. Ama arattığı anda mesela geçen hafta hoca dörtlü rotasyon yaptı mesela. Çok doğru bir rotasyondu. Niye? 7 milyon euroluk takıma karşı oynuyor. Ben rotasyonu burada yapmazsam nerede yapacağım dedi teknik adam. Herkesi görme fırsatında bulundu. Bu çok değerli. Ama şimdi sen Fenerbahçe maçında gidip de deplasmanda böyle bir rotasyona girersen o zaman başka şey konuşuruz.
3: Girmez.
2: Bence de girmez. Evet. Ya akıllı bir teknik adamın o işlere gireceği maçlar bu maçlardır. Hani rotasyon bazen tehlike yaratır. Mesela İsmail Kartal'da ilk maçı hatırlayın, Gençler Birliği maçında rotasyonu gördük. Hepimiz dedik ki ya eyvah, yani Fenerbahçe acaba kaybedebilir mi bugün? Düşüncesi aldı hepimizi. Ve Fenerbahçe o gün maç kaybetti. Ya 12 yıl şampiyonluğu kaybetmiş Fenerbahçe'nin lige galibiyetle başlaması mı değerliydi? Mağlup olarak başlaması mı değerliydi? Bu çok önemli bence.
0: Bir de rotasyon yani kadrodaki oyuncuları sıcak tutmak için de başvurulması gereken bir
2: yöntem. Ama hazırsa aynı özelliği sahaya yansıtabiliyorsa rotasyondan yanılmıyor.
0: Yani şöyle yani oyuncular açısından kalite arasındaki kalite mesafesi çok fazla değilse rotasyon gerekli bir şey.
2: Evet.
0: Yani A plus'a yakın iki oyuncu var mesela aynı pozisyonda. Orada rotasyona gideceksiniz zaman zaman. Çünkü diğerini de kaybetmemeniz gerekiyor. Ya o hocanın o dengeleri kuracağını düşünüyorum da bir de şunu söyleyeyim. Şimdi hani Oğun gayreti hepimizin takdirini alıyor ama şey de çok önemli. Atabilmek de
2: son
0: çok
2: vuruş.
0: Önemli. Son vuruşu bazen yapamamanın sebebi üzerinde oyuncu kendisi de duracak. Niye duracak? Çünkü ya çok fazla eforlu oynamaya çalıştığınızda, çok fazla gezerek oynamaya çalıştığınızda o son vuruş noktasında bazen istediğinizi yapamayabilirsiniz.
2: Kesinlikle o gol hunisinin dışına çok tabii, fazla çıkıp kendini yıpratırsan o huninin içerisine gelen topta da başarılı olamayabilirsin.
0: Evet, az yıprandığın noktada vuruş konsantrasyon, vuruş becerin daha iyi olur. Yani oyuncu burada da aslında kendisini check edecek ama ne oluyor? Burada hani Oh'la ilgili şöyle de bir durum var. Şimdi Vlahovic gibi bir oyuncu transfer etti Beşiktaş ve o transfer aşamasında oyuncu hani ben sahnede kalabilecek miyim? Aslında birazcık onun tedirginliği de oluyor
2: mutlaka
0: üzerinde.
2: Mutlaka olur.
0: Aslında Onaçu'nun yaşadığı da o.
2: Evet.
0: Yani psikolojik olarak benim üzerime birileri gelecek. O zaman benim kendimi göstermem gerekir psikolojisi bazen oyuncuyu aşağı çekiyor. Ama ben şunu söyleyeyim. Yani Beşiktaş ürettiğini tam skora yansıtamadı dedim. Burada işte golcülerin performansı, özellikle Vlahovic'in performansı.
2: İşte Trossard'la Vlahovic o dengenin içerisine girdiği anda Beşiktaş'ın bu sefer fileleri havalandırılmış bir pozisyonlar yani, görülebilir yani.
0: Vlahovic ne kadar kısa sürede hazır olursa Beşiktaş'ın işi o kadar kolay olur.
3: Tabii.
0: Yani ya hazır bir Vlahovic, kendi kapasitesine, kendi vasatına ulaşmış bir Vlahovic Beşiktaş'ın işini çok kolaylaştırır. Hatta bu kadar üretmediği, bu kadar verimli olmadığı maçlarda bile Beşiktaş çok daha rahat sonuçlara gider. Yani Beşiktaş'ın önünde aslında böyle aydınlık bir alan da var ve o alanı ve o aydınlık tünelin ucundaki o ışığı bize gösteren de Vlahović gibi bir üst düzey golcünün gelmiş olması. Ama mutlak anlamda tabii ki bilemiyoruz nasıl performans.
2: Mesela şöyle de bir gerçek var. Yani Beşiktaş ligin birinci haftasından 36. haftasına kadar bu tempolu oyunu mümkün değil oynayamaz. Yani dünyada hiçbir takım oynayamamıştır. Böyle evet. Bir şey yok yani. Hani ona dayanmak, o motivasyonu o sahaya yansıtabilmek kolay değil. Bazı maçlarda oyunu ikinci bölgede kabul edersin. Bazı oyuncuların performansları düşük olur ama orada işte usta ayaklar sahneye çıkar. Orada Vlahović, Trossard sahneye çıktığı anda bambaşka bir Beşiktaş kurgusu. Ertesi hafta daha değerli bir kadro yapılanması olur. Ya bu da Beşiktaş'a büyük katkı.
0: Doğru verir. Şimdi bak bu söylediğini yapabilecek oyuncu sayısı da var Beşiktaş'ta. Yerine var. Göre oyunu tutmak.
2: Yani tabii ki. Stratejinin sete döndürmek.
0: Salih'le bunu yaparsın.
2: Orkun'la yaparsın.
0: Trossard'la yaparsın.
2: Černý'le yaparsın.
0: Černý'le de yapabilirsin. Belki işte gelecek yeni oyuncularla da
2: kenardan iki bekinle yapabilirsin. Murillo'yla, Rıdvan'la yapabilirsin. Topun hakimiyeti sende kalabilir.
0: Yani Beşiktaş aslında evet ya iyi transferler yaptı ama bir taraftan da şunu gördük. Ben bu açıdan da mutluyum. Ya en iyi transfer teknik direktör. İyi bir teknik direktör sana içeriden de transfer yaptırıyor. İşte Rıdvan gibi bir oyuncuyu alıyor. Sıradanlıktan önemli oyuncu haline getiriyor. Yalnız, mesela şimdi Raşitsa konusunda bilemiyorum. Yani kadroda tutulacak mı ya da işte 10+4'ten dolayı gönderecek mi ama kalırsa onun ben de rotasyonda oynasa dahi Raşitsa'nın da çok faydalı işler yani
3: yapabileceğini oraya bir oyuncu geliyorsa.
2: Gelecek oraya bir oyuncu.
3: Yani gitme
2: oraya bir oyuncu gelecek. Yüksek ihtimalle Raşitsa ile yollar ayrılacak.
0: Şartlar şey verir. Ya o da zaten mesela son karşılaşma Avrupa mücadelesinde gayet akılcı bir gol attı.
2: Ama geçmiş performansa baktığın zaman da taraftarın senden beklediği o oyuna karşılık veremezsen bu ciddi kadroda da çok büyük bir hüsran olur.
0: Şu anda
2: olur.
0: Evet.
2: Bence o taraf oyuncu alacaklar. Mesela zaten... Kerem bazen beni böyle enteresan öyle bir kelimeler ediyor ki ben böyle düşünmek zorunda kalıyorum. Bana şey dedi yayının başında. Ya bu maçı dedi bir geçelim yani bu maç dedi hani Alanya Spor maçı dedi teknik direktör adına oyun potansiyeli adına Beşiktaş adına dedi önemli. Evet. Ben de bunu düşünüyorum tabii
3: yani
2: ki.
3: Yani geleceğe dair
2: geleceğe dair daha doğru yorumları yapmamız
0: lazım. Şu ana kadarki belki gösterecek. En önemli mücadele olacak. Daha doğrusu rakibin gücü açısından. Alanya Spor'da oturmuş bir
2: kötü takım yani. Değil. Alanya Spor takımı hani daha ligde geçen sene önemli işler yapmış. Büyük takımlara karşı iyiydi. Büyük problemler doğru. Yaratmış bir takım. Hani bu kadro Beşiktaş'a zorluk çıkartır mı? Çıkartabilir. O net. Ama Beşiktaş ne oynayacak? İşte Beşiktaş orada belirleyici olan teknik direktörün
3: şunu sormam lazım. Alanya Spor üçlü hatta beşli savunma evet. Kurgusuyla evet. Oynuyor. Beşiktaş da mümkün olduğunca bekleri öne çıkarmaya çalışıyor. Rıdvan dahil. Rıdvan da bunun hakkını verdi.
2: Doğru.
3: Artıları ve eksileri ne olabilir bugün benzer oyun tarzını sahaya yansıtırsa siyah beyazlar bek kullanımı konusunda ve şu kesin gibi top daha çok Beşiktaş'ta olacak.
2: Olacak büyük bir ihtimalle. Zaten baskıyı ve o kurguyu ön tarafta yapmaya gayret gösterecek ama içeride oynadığın gibi o iki beki çok ciddi bir şekilde açıklara doğru gönderirsen rakip de mutlaka buna bir önlem almıştır. Rakip seni 6 haftadır izliyor.
3: Evet.
2: Rakip teknik direktör senin bütün analizini çıkartmıştır. Ve oyunculara harfi harfini hafta içerisinde hep anlatmıştır. Orada işte SOS'i var Beşiktaş'ın. Yani Beşiktaş'ın SOS'i şu. Beşiktaş rakip alana gittiği zaman, o 3. bölgeye gittiği zaman o topu kazanamazsa orada da rakip o baskıyı çok çabuk kırıp İki bek arkasına oyunu oynarsa burada sıkıntı yaşar mı yaşayabilir?
3: Şu da çok oluyor. Geçti. Ben izleyemedim Gaziantep maçını. O da bir üçlü hatta beşli oynayan bir
2: takım. Evet onlar da aynı geçen oynuyorlar. Hafta.
3: Ama şunu çok hatırlıyorum yani Alanya'nın maçlarında. Hader Conay'ın sağ ayaklı bir oyuncu.
2: Evet.
3: Sol ayağıyla aldığı topları tekte savunma arkasında atabiliyor. Oynadığı çok fazla sekans hatırlıyorum düşündüğümde. Bu anlar kontra ataklarda Beşiktaş'ın canını biraz sıkabilir mi? Özellikle sıkabilir. Rıdvan tarafında.
2: Kesinlikle sıkabilir. İki taraftan da sıkabilir. Murillo tarafından da evet. Çok geliyor. Çünkü Murillo yeri geliyor. Soldan yapılan ataklarda gerçekten ikinci, üçüncü santrafor gibi o yayın içinden ceza alanının içine çok net koşular atıyor. Ve o bölgeyi çok ciddi bir şekilde açık bırakıyor. Orada da ne oluyor? Salih kaymalarla orayı tamamlamaya çalışıyor Beşiktaş takımında ama burada teknik direktör mutlaka Vincenzo Italiano'nun evet çok doğru bir oyun sistemiyle çok doğru bir oyunla Beşiktaş'ı kurguladığını fakat hocanın 5 senede İtalya'da yaşadığı en büyük problem de buydu. Doğru baskı yaparken kırılganlık anında çok ciddi kontralar yiyordu. İşte buradaki performansını ben izleyip görmek istiyorum. Özellikle Alanya maçında. Bunlara özen gösterecek mi? Ki bunlara çok çalıştığını da öğrendim teknik direktörün. Yani orada topu kaybettiğin anda, kontraya gittiği anda hangi oyuncunun hangi mesafeyi kat edip de o pozisyon anlamında o savunmayı çok doğru yapabileceğini anlatıyor.
0: Kaymalar değil mi burada? En önemli
2: kaymalar
0: şey.
2: Kaymalar çok önemli. Tabii.
0: Ha bir de yani takım olarak çıktığın zaman...
2: Ama hayır abi bunu
0: belki stoper değil hızlı oyuncuları bırakmak gerekiyor. Yani
2: ama hayır abi orada bunu çalışarak yaparsın. Doğru, yani bunu tekrarla yapabilirsin.
0: Doğru söylüyor. Solda da Ruan var. Mesela Hader Conay olayını çok güzel Kerem görmüş. Bir de Alanyaspor'un orta saha merkezi.
2: İbrahim diye bir oyuncu var mesela çok çabuk alan kat edebilen.
0: Maestro mesela orta
2: Maestro
0: sahada.
2: Maestro mesela çok çabuk orta sahada kazandığı topları defans arkasına atabilen, adam eksiltebilen, 3. bölgeye gidebilen oyuncu mutlaka Beşiktaş'ta onlara mutlaka ciddi bir şekilde önlem
3: Salih'in
2: almış.
3: Varlığı da orada önemli.
2: Çok önemli.
0: Doğru, çok doğru. Mesela Salih şeyinden ziyade hani atletizminden ziyade oyun bilgisi ve sezgileriyle kapatacak. Bir de kaleci avantajı.
2: Mesela hayır abi biz şunu çok konuşuruz. Ya savunma işte hata yaptı ya. İşte savunma hatasından dolayı gol yedik. Ya savunma aslında forvetten başlar. Yani bir takım doğru takımın şampiyon olacak takımın savunması ön alandan başlar. Yani orada savunmayı çok doğru yapabilirsen sana çok fazla yük gelmez arka taraf. Ama eksik yakalanırsan işte orada oyuncu bireysel özellikler ve kaymalar.
3: Golü takım çalışımı. Yer.
2: Evet, takım yer. Golü takım doğru. Yer. Savunma yemez.
0: Bir de mesela hızlı oyuncular...
3: Bir dakika var.
0: Hızlı oyuncular karşısında hangi stoper olursa olsun ki... Yani doğal olarak öyle çok...
2: Sıkıntı yaşar.
0: Çok çevik, çok seri stoper bulmak da zor. Sıkıntı yaşar.
2: Ama işte tabii akıllı stoperde o hızlı oyuncuları kenara doğru atar. Anlatabiliyor muyum abi?
0: Ama pozisyon destek anlamında. Alması lazım.
2: Tabii ki yanından, mutlaka yan stoperinden, bekinden, orta alanından mutlaka destek alması lazım. Bu da çalışa çalışa olur.
0: Nübel'e
2: yani
0: yine
2: çok fazla tekrarlı olur.
0: Nübel'e yine iş düşecek. Yani ben ya Alanyaspor'un zaman zaman ciddi geçişlerle
2: mutlaka
0: tehdit edeceğini ben de tahmin ediyorum.
3: Karşı karşıya da kalabilir. Ama şu ana kadar çok iş çıkardı. Bir araya gideceğiz sevgili seyirciler. Beşiktaş Alanyaspor mücadelesi 21.30'da saat 19'da Trabzonspor Başakşehir'i ağırlayacak. Bu maça dair az sonra uzun uzun konuşacağız. 11'lerde Aspor ekranlarında olacak. Bizden yer ayrılmayın.

Düşünsenize, güzel bir sabaha uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız

0: Kerem abi.
1: Hayrola çocuklar?
0: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
2: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
1: Turkcell çözüm gücü.
3: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
1: Turkcell çözüm gücü.
0: Vallahi bravo Turkcell'e.
1: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
4: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
5: Turkcell'le bağlan hayata.
4: Reklam.
6: A-Spor Radyo.
7: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
9: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Reklam.
0: Kerem abi.
1: Hayrola çocuklar?
0: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
2: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
1: Turkcell çözüm gücü.
3: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
1: Turkcell çözüm gücü.
0: Vallahi bravo Turkcell'e.
1: Turkcell çözüm gücü bu genç.

çocuklar, Türksellilerin yanında Türksel çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Türksellinin gücü, Türksel çözüm gücü.

0: Spor Radyo. Sporun Radyosu.
1: Maç günü kaldığı yerden devam ediyor. Trabzon'da 11'ler belli oldu. Yunus Emre Sel bizi bekliyor. Kadroları kendisinden dinleyeceğiz. Kameralarımızı Karadeniz'e çeviriyoruz. Söz Yunus Emre Sel'de.
2: Kerem, çok teşekkürler. Aslında bir önceki yayında Selahattin Kralı ile konuştuğumuz muhtemel 11'i gerçekleştirdi teknik direktör Fatih Tekke ve özellikle sağ bek pozisyonunda Cabral oynar mı diye bekliyorduk. Cabral sağ bekte başlıyor. Trabzonspor şu 11 ile sahaya çıkıyor. Kalede Andre Onana, savunmanın sağında Cabral, stoper ikilisinde Vucevic, sol bek pozisyonunda Mustafa Eskellaç, orta sahada Melih Kapasakal, Malinovski ikilisi, sağ kanatta Salah, ofansif orta sahada Ernest Müçi, solda Aral Şimşir, en uç noktada da Paul Onaçı'yı görüyoruz. Benjamin Bouchard'ı, Saviolo, Wagner Pina ve Cenk Özkaçar bir önceki karşılaşmaya oranla değişen isimler ilk 11'de teknik direktör Fatih Tekke tarafından. Hemen Başakşehir'in 11'ini de aktaralım. Kalede Muhammed var, savunmada Ömer Ali, Emin Opoku, Operi dörtlüsünü görüyoruz. Önlerinde Kaliziski Kemen ikilisi var. Sağ kanatta Olsen, ortada Şamurodov, solda Faizullayev, en uç noktada da Bertu'yu görüyoruz. Başakşehir'in 11'i de bu şekilde. Trabzonspor taraftarları stadyuma giriş yaptı. Tamamen dolu bir tribün bizleri bekliyor bu karşılaşmada. Aynı zamanda şu an itibariyle Trabzon'da hafif yağışın başladığını da belirtelim. Maç saatinde belki yağışın şiddetinin biraz daha artma ihtimalinin olduğunu da ifade edelim. Trabzonspor ligde İlk karşılaşmasından beraberlikte ayrıldı. Başakşehir ilk karşılaşmasını kazandı. Her iki takım da galibiyet için sahaya çıkacak. Önemli bir karşılaşma bizleri bekliyor diyelim. Sorunuz yoksa da sözü yeniden sana bırakalım Kerem.
1: Teşekkür ediyoruz Yunus Emre Sel'e. Bir kez daha Trabzonspor'un kadrosu ekranda sevgili seyirciler. Onana kalede, Cabral, Vibu, Savic ve Mustafa savunmada, Melih, Malinovski, Muçi orta alanı oluşturacaklar. Salah sağda, Aral solda, Onuachu santrfor pozisyonunda. Başakşehir ise ilk haftadaki Kocaelispor maçının 11'i ve dizilişiyle sahada olacak. Muhammed, Ömer Ali, Emin, Opoku, Operi, kaleci ve savunma dörtlüsü. Önlerinde Kemen ve Kalujinski'yi izleyeceğiz. Skov, Olsen, Şomurodov, Feyzulayev ve Bertu eşlik edecek. Bu da Başakşehir'in 11'i. Dizilişi de ilerleyen dakikalarda görme fırsatımız olacak. Birkaç oyuncu ile ilgili muhakkak konuşulabilir ama 11'i tutarlı, mantıklı gördünüz mü, buldunuz mu?
3: Ya şartlar da bu 11'i gerektiriyor aşağı yukarı. Ortaya çıkacak performanslar da birazcık belki değerlendirmeleri farklılaştıracak. İşte Pina yok ilk 11'de, Cabral var. Cabral'ın oynayacağına yönelik de beklentiler fazlaydı. Hatta Cabral'ın ilk 11'de yer alması biraz daha doğru gibi gözüküyordu. Aslında burada hocanın yapmak istediği biraz da Mustafa'ya yer açmak. Mustafa geçtiğimiz

0: sezon malum sol bek oynadı. Yani Mustafa bir sol bekten klasik tabirle daha fazlası. Çok delici bir oyuncu, cesur çıkışları var. Takıma katkısı bence görünenden çok fazla. Mustafa'yı ben yani ilk 11 olur olmaz ama Trabzonspor'da fazla dakika alması gereken oyunculardan bir tanesi olarak görüyorum. Stil olarak, tarz olarak da hitap edici bir oyuncu. Tribünleri de etkileyici bir oyuncu. Şimdi burada Trabzonspor'la ilgili en önemli soru işareti orta saha denklemi ve Onaçu'nun performansı. Yani bugün ortaya çıkacak skorda bu iki faktörün ciddi rol oynayacağını düşünüyorum. Şimdi orta sahada kimler var? Malinovski, Melih, önlerinde Muçi.
1: Çok yaşa, mutlu yaşa.
0: Ve Trabzonspor'un ön tarafı işte Aral sol önde, Salah sağ önde, merkez santfor olarak da Onuachu. Yani gerçekten güçlü bir forvet attı. Ofansif açıdan kaliteli bir orta saha ve aynı zamanda işte kaliteli bekler, kaliteli stoperler. Yani Trabzonspor kalite olarak gayet iyi duruşu olan bir takım görüntüsü veriyor şu kadroya bakınca. Fakat karşısında oturmuş bir yapı var. Başakşehir işte Kocaeli maçında aynı 11'le çıktığını söyledin. Onun ötesinde işte Başakşehir'in stoperleri. Başakşehir işte Ömer Ali epeydir oynuyor Başakşehir'de. Geçtiğimiz sezon çok iyi işler yapan Şamuradov, Feyzullayev. İşte Bertuğ'u önene atmış ki bunu yapıyordu zaten geçtiğimiz sezon zaman zaman hoca. Ya oturmuş bir yapıya karşı oynayacak Trabzonspor ve Başakşehir'de her zaman Trabzonspor'u zorlayan bir rakip. Gücü itibariyle, teknik direktörü itibariyle o özelliğe haiz. Şimdi Trabzonspor'un orta saha merkezine değinmeye çalıştım. Şimdi geçtiğim son oynadığı Avrupa maçında Trabzonspor mağlup oldu. İstediği sonucu alamadı ama ikinci yarıdaki oyun, Trabzonspor'un agresyonu, rakip ceza sahasına girebilmesi, rakibi ciddi anlamda baskı altına alabilmesi, pozisyonlar üretebilmesi, baskıyla pozisyonlar doğru orantılı mıydı? Baskıya nazaran pozisyon sayısı, pozisyon niceliği ve de niteliği biraz yetersizdi bana göre. O baskı daha fazla pozisyon getirmeliydi. Ciddi pozisyonları da vardı, netleri vardı Trabzonspor'un ama sonuç alamadı. Şimdi burada mesela Malinovski'nin girişi, Aral'ın girişi, aynı şekilde yanılmıyorsam Muçi de daha sonra oyuna dahil oldu. Bu Trabzonspor'un hücum aksiyonlarını olumlu etkiledi. Şimdi Malinovski kaliteli, klas bir orta saha ama savunma geçişlerinde yeterliliği tartışabilecek bir oyuncu. Buçari geçtiğimiz hafta zaten bekleneni veremediği için daha sonra hoca tarafından kulübeye çekilmişti. O yüzden o sebeple bu hafta yok. Melih bir vasatı tutturmuş gibi gözüküyor. Ama Trabzonspor'un orta sahasını savunma geçişleri açısından bu karşılaşmada da ben riski görüyorum. Bir de geçtiğimiz hafta mesela Salah üzerinden Trabzonspor bir oyun kompozisyonu şekillendirmeye çalıştı. Salah etkili işler yapmak istedi ama zaman zaman hani o oyun pratiğinin yapılmak istenen işlerde, ikiye birlerde olsun işte, gösterilen paslarda olsun, tam o pratiğin, tam o ezberin, tam o anlayış ve telepatik anlama bütünlüğünün oluşmaması biraz zaman zaman böyle hatalı tercihleri de beraberinde getirdi. Yani Salah'la oynadığı oyuncular arasında bir uyum söz konusu olacak mı? Bir de şimdi Salah işte genelde sağda oynuyor zaten ve içeri de kat ediyor. Şimdi hem oyuncu özelliği hem de oynadığı pozisyon itibariyle yani performans gerektiren bir pozisyonda oynuyorsunuz. Yani kanat oynadığınız zaman yerine göre işte sprint, daha fazla birebire girme, zorlama gibi. Ki Salah artık ilerleyen yaş itibariyle bunları biraz daha ekonomik yapması gereken bir oyuncu. Zaten sahip olduğu kalite ve yüksek oyun aklı itibariyle de o davranış modelini ortaya koyar. Burada soru şu. Yani Muçi ile Salah o işte ikili oyunları uyumlu yapabilecek ikili mi? Bu soruyu şundan dolayı soruyorum. Muçi kaliteli bir oyuncu ama biraz statik bir oyuncu.
2: Adam eksiltmeye çalışan bir

0: oyuncu.
1: Evet,
2: ama özellikle statik, o pasör yani, özelliği çok fazla yok.
1: Ya çok fazla böyle koşu atan bir oyuncu değil. Ama şimdi Salah da aslında zaman zaman koşu atan ikiliye, yani partnere ihtiyaç duyuyor. Çünkü Salah o koşuyu attıracak. O yüzden ben yani oyun içerisinde zaman zaman tıpkı Messi olayında olduğu gibi daha merkeze evrilmiş bir Salah görmeli miyiz sorusunu soruyorum. Sormak istiyorum. İşte Fabiano'nun gelişi aslında biraz işi kolaylaştırır. Ve bu denklemde acaba Muçi 11 oyuncusu olarak devam mı eder, yoksa iyi bir rotasyon oyuncusu mu olur? Bu soru işareti. Aslında bugünkü maçtaki performans da biraz bunu gösterecek. Şimdi Pina'nın yokluğu doğru bir tercih gibi gözüküyor Cabral'dan dolayı. Cabral iyi bir oyuncu ama şimdi Onaçu ile oynuyorsanız bence biraz Onaçu'yu ceza sahası içerisinde tutmanız gerekir şu süreçte. Geçtiğimiz sezon hatırlayalım, Onaçu zaman zaman işte savunmaya çok yardıma geliyordu.
3: Tabii bunun için de oyunu rakip alanda oynamanız, force etmeniz gerekiyor.
1: Derine çok fazla iniyordu. Şimdi Onaçu henüz ritmini bulmuş, hani golü atmış, rahatlamış bir oyuncu değil. Yani Onaçu'nun şu andaki ilacı gol. Onaçu'nun golü atması gerekiyor. Geçti son işte Trabzonspor'un oynadığı karşılaşmada, Zalgiris maçında, yani direkten dönen bir topu var. Yani normalde Onaçu 10 denemenin 9'unda o tür pozisyonlarda şeyi golü atar. Yani golü atamamasının sebebinin ben tam mental olarak hazır olmayışına bağlıyorum. Dolayısıyla Onaçu'yu dağıtmamak gerekir. Bir de rakip stoperleri geriye koşturmak, yüzü kaleye dönük koşturmak gerekir. Onun için de biraz çizgi üzerinden yürüyen oyunculara, beklere de ihtiyaç var. Bu işi en iyi yapan isimlerden bir tanesi Pina. Hatırlayalım, Pina'nın ortası Onaçu'nun golü. Ama kafayla, ama ayakla. Dolayısıyla süreç içerisinde oyun Pina'yı çağırabilir. Şayet Cabral bu işlere soyunmazsa. Çünkü Salah içeriye kat ettiği noktada arkasında işte Cabral'a çizgiye doğru ilerleyip orta yapma.
2: Ama Cabral da sol ayaklı olduğu için o da içeri kat edecek çünkü.
3: Yok, Cabral sağ ayaklı.
1: Sağla da yapabilir.
3: Yani, yanlış mı hatırlıyorum?
2: Sol ayaklı Cabral. Sol bek Cabral.
3: Sol bek ama sağ ayaklı.
1: Sağ ayağında kullanabilir. Ama
3: hatta hatırla Arjantin'e karşı.
2: Sağ ayağıyla atıyor ama menşesi sol bek olması lazım. Şimdi, yani sol ayaklı bir oyuncu ama iki ayağında çok net kullanabilen bir oyuncu.
1: Ama evet. Aral da mesela hani çok fazla çizgi üzerinden gideyim, hani çizgi out'a doğru gideyim, işte rakip stoperlerin
2: mesela Vakayeme'nin yaptığı pozisyonları yapabilirse Aral, işte orada
1: onların yapılması lazım.
2: O yani pozisyonu yaratabilirse
3: çok etkili birebir de.
2: Çok.
3: Evet.
2: Ama abi bak, şöyle bir problem var. Bak, öncelikle Ertuğrul Doğan Başkan'ı kutlamak lazım. Kulübü borçtan kurtardı. Bu kadar değerli transferleri yaptı. Trabzonspor'ların gerçekten yüzünü güldürdü ve Trabzonspor büyük bir ihtimalle sezon sonuna kadar kapalı gişe oynar içerideki maçları. Şimdi ön tarafa baktığın zaman Aral, Muçi, Salah, Onaçu. Yani herkesin istediği, herkesin hayal ettiği bir dörtlü, değil mi? Arkaya bakıyorsun, Mustafa performans almışsın. Savic çok yetenekli, değerli. 9 sene Atletico Madrid. Yani kolay bir hadise değildir. Vivu dediğin adamı almışsın, 30 milyon euro fiyatlara kadar çıkartmışsın bunun bedelini. Sağda Pina, Cabral çok önemli değil.
3: Abartılı gelebilecek bir şey söyleyeyim mi?
2: Söyle.
3: Hani Davinson, Skriniar, Ake çok önemli oyuncular. Evet. Tamam. Ama bence ligin en iyi stoperi Vivu.
2: Vivu kesinlikle, katılırım, imza atarım altına. Ama
3: şu an yani mevcut performans itibariyle
2: bugün yani Trabzon'a baktığımız zaman en büyük sıkıntının ne olduğunu görüyoruz, biliyor musun abi? 6-8'de geçen sene iki tane oyunu force eden oyuncum vardı. Olay ile Folcarelli. Olmuştu onlar. Yani bazen dersin yani arkadaşının ne zaman nefes alacağını bilirsin. Futbolda en önemli anlayış nedir biliyor musun abi? Omurga. Futbolun omurgası çok önemli. Trabzon şu anda hala 6-8'de halen problem yaşıyor. Orayı çok Fatih doğru. Tekke orayı çözdüğü anda Trabzonspor bambaşka bir yere gider ve Trabzonspor'dan herkes korkar, açık ve net söyleyeyim. Bak, orayı çözdüğü anda o 6-8, o işte omurga, o gövde, o oyunu ön alan ve arkadaki savunma güvenliğini doğru tutabilecek iki oyuncu.
3: Fabinho onlardan biri olacak.
2: Kesinlikle olur. Müthiş yani olur. Ve nokta transfer olur.
1: Şu orta saha üçgeni Malinovski, Melih ve Muçi. Bu söylediğin rahatlığı veriyor mu? Bence vermiyor.
2: Vermiyor.
1: Vermiyor. Yani

0: Trabzonspor çok fazla transfer yaptı. Değerli oyuncular kadrosuna dahil etti. Kadroyu derinleştirdi. Rotasyon açısından da ihtiyaca cevap verebilecek bir kurulum ortaya koydu. Bir mühendislik ortaya koydu. Ama bu maça çıkan 11'e baktığımız zaman bu söylediğin rahatlığı alamıyoruz. Niye? Çünkü Falcorelli yok. Şimdi Falcorelli belki market değeri çok yüksek bir oyuncu değil ama
1: mesela hatırlar mısın?
0: Oyuna kattığı değer çok, çok yüksek.
1: Hatırlar mısın geçen sene Galatasaray ile deplasmanda oynanan Trabzonspor Galatasaray maçı?
0: Evet.
1: Ya olay var ya, olay yarattı ya. Ya oyunun her bölgesinde yani Galatasaray atak yapamadı.
0: Nasıl çıkardı? Yani
1: Galatasaray'a geçit vermedi Trabzonspor ve o kadar topun hakimiyeti Trabzonspor'daydı ki. Trabzonspor özellikle iç alan maçlarında, iç saha maçlarında bu oyuncuların meziyetlerini çok doğru kullanmalı ki teknik direktörün elini kuvvetlendirmesi lazım. Ya orada bir problem yaşıyor Fatih Tekke. Ne yapmış mesela Fatih Tekke? Bence doğru bir hamle. Mustafa'yı çok oynatmak istiyor ama 7 milyon euro verdiği bir tane sol bek var. Şimdi ondan da vazgeçmek istemiyorum ama geçen hafta ne gördü? 3 gün önce golü oradan yedi Trabzonspor. Trabzonspor golü sol bekten yedi. Şimdi oraya önlem almış. Diyor ki ben Mustafa ile orayı kapatırım. Bildiğim, tanıdım ve bu aidiyeti yüksek bir oyunu oynayabilecek bir oyuncu diyor. Ne yaptı? Pina'dan vazgeçti. Bugün Cabral. Yarın Pina olur. Yarın Mustafa'yı başka bölgede görebiliriz.
2: 3 tane iyi beki var Trabzonspor'un.
1: Trabzonspor'da kadro yapılanmasına bence baktığımız Mustafa zaman başka değerli ve önemli transferler gerçekleştirmiş kulüp başkanı. Yani demiş ki sevgili hocam ben sana çok doğru bir kadro verdim. Artık bu oyuncularla pozisyon alma, maç kazanma ve aidiyeti yükseltme senin elinde. Bence Fatih Tekke de bunu son öyle derece doğru şekilde yapabilecek.
0: Mesela Falcorelli'yi Fatih Tekke de anlattı zaman zaman hani kıymetli tarafını. Şimdi Falcorelli olunca bir defa topu rakipten kısa sürede alıyorsun. Aldıktan sonra da Falcorelli
1: doğru kullanabiliyorsun.
0: Doğru kullanıyor, basit oynuyor. Olayla rakiplerin ön alan baskısını anlamsız hale getirebiliyorsun. Aynen. Ki Galatasaray maçı çok güzel evet. Örnek. Çok soğukkanlı.
1: Çok soğukkanlı.
0: Şimdi Trabzonspor çok kaliteli bir kadro kurdu. Orta sahada Fabiana gelirse çok daha kaliteli
1: Fabinho.
0: Hale gelir. Fabinho gelirse daha kaliteli hale gelecek. Ama o hani olayının kattığı o gençlik enerjisi,
1: o dinamizm, o takıma verdiği katkı değil mi?
0: Söz konusu olacak mı?
2: Yani, olmayacak.
0: İşte
2: ama başka bir şey vaat ediyor ya.
0: Tabii kalite vaat ediyor. Bazen çok hani çok force etmeden, çok dominant oynamadan da sonuç alabilirsiniz.
2: Tek soru işaretim ne biliyor musun? 3 yıl Suudi Arabistan'da oynadı. Ekim'de 33 yaşında olacak.
0: Evet.
2: Yani Suudi Arabistan Ligi'nde o kadar zaman geçiren oyuncular uluslararası turnuvalarda özellikle onları daha çok izleme şansımız oluyor. Hakikaten çok düşmüş oluyorlar. Yaş itibariyle Fabinho'dan da ben Liverpool'vari bir performans beklemiyorum onu söyleyeyim. Ama ne kadar hasarlı geliyor buraya.
0: Ama orada da sürekli oynaması yine de bir avantaj.
2: Bu oyuncu her maç oynar.
1: Evet yani hep oynuyor. 50
0: maç oynaması.
1: Hep oynuyor. Her maç oynar.
0: Ben açıkçası umutlu.
2: Salah da her maç oynar bu arada.
0: İşte hani onun mesela, Salah'la birlikte oynaması mesela, önemli. Şimdi Malinowski'yi o zaman daha şey kullanabilirsin. Burada ben mesela.
1: Hayır abi mesela Salah'la alakalı da şey diyorlar. Kusura bakma sözünü kestim galiba ama. Şimdi mesela bazı Trabzon taraftarlarını ben takip ediyorum. Trabzonspor taraftarlarını. Ya işte acaba falan. Ya Salah var ya bak dünyanın en değerli oyuncularından biri. Doğru. Bak Salah bir başlayacak. Ondan sonra kimse tutamaz Salah'ı. Yeter ki Salah o konsantrasyonu, o aidiyeti saha içine versin ki bugün Trabzonspor için başlangıç olabilir. Başakşehir maçı.
0: Salah,
1: ciddi bir başlangıç olabilir Salah adına.
0: Ben şunu merak ediyorum. Salah merkeze çekilebilir mi? Yani forvet arkası. Ya yani oyun içerisinde dönüşümlerde olur da öyle oynayabilir.
2: Oynayabilir ama verimliliği
1: ama
2: düşer.
1: O verimi
0: çünkü
1: evet
0: öyle
1: alabilir
0: pek
1: misin?
0: Oynamadı galiba değil mi?
2: Evet.
1: Ama bizim ligimizde
0: yapıyor işi mesela. Şimdi daha az yorulması zaman zaman daha ekonomik kullanmak için oyun içi o şeyleri de yapmak da gerekiyor. Zaman zaman merkeze çekmek.
1: Ama Kerem ben bizim ligimizde Salah, olabilir ya.
0: Şimdi şu andaki şey Salah Muçi mesela. Yani oradan çıkacak şeyin
2: ya şöyle
0: performanstan
2: şey
0: ben çok emin değilim.
2: Şöyle bir şey sorayım mı? Şimdi Salah gibi bir oyuncunuz var. Böyle evet. Bir oyuncunuz varsa oyun planını ona göre kurgulamanız doğru. Gerekir. Neden onun en verimli yerini değiştirmeye çalışalım ki? Başka bir çözüm aramak daha mantıklı değil mi? Mesela Salah'ı çektik 10 numaraya diyelim. Sağ kanatta kim oynayacak?
0: Şöyle bir şey. Salah'ı 10 numaraya dönüşümlü olarak oynatırsın.
1: Hayır çektik evet doğru.
2: Kim oynayacak?
1: Bence güzel bir soru aslında bu.
0: Dönüşüm sağ kanatta yok şu anda.
2: İşte yok yani zaten.
0: Ama şunu yapacaksınız. Zaten Salah 10 numarayla

0: Ya da işte forvet arkası pozisyonla, yani koridor olarak çizgiyle o koridor arasında oynayan bir oyuncu öyle oynayacak. Yani Salah'ı çok mesafe kat edeceği alanlarda yalnız bırakmamak gerekiyor. O arkadan gelen bek mesela.
1: Tabii ki
0: işte mesela. Pina gelecekse veya Cabral oynayacaksa çok fazla ama gelmesi
2: Salah
0: gerekiyor.
2: Salah oraya koyarsan, yani on numaraya biraz ikinci forvet gibi koyarsan
1: performans
2: fark edeceksin ki o zaten sağa atacak kayarak kendini. Oynar. Yani sağa kayarak oynar. Alışkanlığı. Bu da merkezde biraz zafiyet oluşturur.
1: Ya zaten abi
2: çok büyük alışkanlığı var. Onun alışkanlığına takım nasıl adapte olacak? O burada sanki çözülmesi gereken mesele.
0: Peki,
2: o.
0: Peki Salah, sen çok fazla izledin Salah'ı Liverpool'da. Yani hep sabit mi oynadı? Hiç oyun içi mesela.
1: Abi çok oynadı orada ama genelde o bölgesi ve oradan çok fazla pozisyon üretebilen bir oyuncu. Şimdi Kerem'in dediği gibi oraya çekersen mesela, bu sefer adamın dengesini de bozabilirsin.
0: Hayır, oyun içerisinde hani dönüşüm yapılır.
1: Yapabilirsin
0: ya.
1: Onu tabii zaman
0: bu,
1: zaman.
0: Bu hiç yapmadı mı mesela Liverpool'da?
2: İlla ki yaptığı zamanlar
0: yaptı.
2: Oldu da.
0: Çok hatırlamadığına göre yapmamıştı.
1: Evet, yani hep içeriye kat ederek ya 2'ye 1 yapıp
0: içeriye
1: attı,
0: kat ediyor
1: ya da pozisyon
0: on
1: yarattı.
0: Numarayla şey yapacak. Ben şimdi mesela
2: ikinci forvet olarak sanki, oynar. Bak ikinci forvet olarak oynar.
0: Onun oynayacağı forvet arkası diyeyim. Yani 10 numara dememiz şart değil veya 10 olur, 8 olur. İdeal oyuncu var mı şu anda Trabzon'da?
2: Yok.
1: Yok.
0: Ben o konuda biraz tereddütlüyüm.
1: Bir de Salah için
0: yani
1: şöyle bir problem.
0: Bence ideal oyuncu değil. Hani şimdi Malinowski'yi o pozisyona çektiniz ki o da bir 10 numara değil ama oynayabilir yani 8-10 arası. O da değil.
1: Şimdi abi bak şöyle
0: ya
1: bir
0: orada, orada yani hani Salah kartını en efektif, en verimli kullanılabilecek bir aktöre ihtiyacı var sanki.
2: 4-3-3 oynarsın. Fabinho'yu 6 yaparsın. Yanına yani önüne daha doğrusu zaten Malinowski'yi kullanmak durumundasın.
0: Tamam, doğru.
2: Biraz daha böyle enerjik bir 8 numara ve pasör. Aslında tarif ettiğim oyuncu Ulahi.
0: Bu yok işte.
2: Olsaydı yani bu çok oyunu çok güçlü olabilecek bir takım olurdu.
1: İşte ben mesela teknik adam olsam
0: şu anda görmüyorum onu.
1: Ben evet. Mesela abi teknik adam olsam
2: Muçi de oyuncu.
1: Salah'a derim ki
0: o oyuncu değil.
1: Orta Muçi. Çizgiye geri gelme, geçme derim.
0: Gelme diyecektir. Demedi.
1: Bunu demek zorunda. Çünkü neden demek zorunda biliyor musun? Onu oraya taşırsan oyuncu, evet dediğin gibi zaten karşı teknik adamlar. Ben şimdi mesela Trabzonspor'a karşı bir teknik adamı Başakşehir'le gidiyorum. Ben Salah'a her türlü önlem alırım. Ne yaparım? Sol bek ederim ki Salah hep içeriye kat etsin. Orta saha oynayan oyuncuyu da sıkıştırırım. Arkaya da bir tane stoper koyarım. Salah'ı kilitlerim. Kilitlerim 90 dakika boyunca. Ama senin öbür bölgelerinde Aral'ın, Muçi'nin, Onaçu'nun devreye girmesinden sonra golü bulursan bu sefer o oyun potansiyelinden ayrılır takım. Orada Salah işte pozisyon yaratabilir.
0: Sen kilitlediğin zaman seni cezalandıracak hareketli
1: oyuncular lazım.
0: Olursa
1: var.
0: O zaman sen
1: var.
0: Bir kişi fazla oynamış
1: evet,
0: olursun
1: var
0: ucunda.
1: Çünkü adam sana karşı iki tane üçlü sıkıştırma yapacak. Oyundan 8'e 11 oynanacak oyun.
0: Bu aslında bir avantaj.
1: Bence büyük bir avantaj.
2: Oyunun gidişatı içerisinde kilitleyebilirsin Salah'ı. Ama
1: başında
2: ceza
1: da
2: alanı içinde
1: ha, orası çok zor.
2: Çaprazda
1: orası çok yakaladı mı birebir.
2: Sonra 2-3 kişi falan yani çok
1: ama birebir
2: fark etmeyeceği anlar.
1: Ama Keremcim birebir yakalanmaması için gayret göstereceksin.
2: Yani 2'ye 1'i de bağlayabilir.
1: Bir
2: yani.
1: De Salah, biri bağlar.
2: Öyle bir durum
0: pek var. Konuşmadık ama şunu da yapabilir.
1: İçeriye değil dışarıya bir kat eder. İki oyuncuyu geçer bağlayan, çıkartır.
0: Sol ayağıyla yani.
1: Salah çok değerli bir oyuncu. Özel
0: dışarıdan
1: bir oyuncu.
0: İçeriye doğru değil de içeriden dışarıya ters yakın ortalarla Onaçu'nun kafasını da çok rahat görebilir ve buna da rakiplerin çözüm üretmesi kolay
2: olmaz. Kasımpaşa maçında da girer girmez yaptı.
0: Mesela. Yani bunu belki o maçta yapamadı
1: geçen
0: ama
1: sene
0: Onaçu forma girsin.
2: Yok Kasımpaşa maçında girdi. İlk aksiyonlarından
1: i̇lk
2: biri
1: aksiyonu.
2: Direkt Onaçu'nun evet. Kafasına attı topu.
1: Çok net bir pozisyon.
2: İlk aksiyonu.
1: Evet.
2: Hatta.
1: İlk aksiyonu.
0: Onaçu formda değil. Bak Onaçu'yu siz çok iyi marke etseniz de o marke edilmiş halinde de o kafaları vurulmaz.
1: Abi geçen sene biz bu filmi izledik zaten geçen sene yaşadık. Onaçu önlem alamadı kimse. Sağdan Pina alamaz geliyor kesiyor Onaçu çıkıp vuruyor. Fenerbahçe maçında hatırlayacak olursan iki tane dev stoperin arasında çıktı vurdu.
2: Ya.
1: Her maçta yaptı. Yani o tarz oyunculara önlem alamazsın ama Salah'a bazı önlemlerde bulunabilirsin. Fakat Trabzonspor'da
0: da çok iyiydi.
1: Trabzonspor teknik direktörü de Salah'a alınacak bu önlemlerden dolayı diğer oyuncuları, diğer aktörleri oyunun içine sokup skor elde edip ondan sonra Salah'ı rahatlatması
0: şimdi
1: lazım
0: belki,
1: diye düşünüyorum.
0: Şu soru da benim aklıma geliyor. Şimdi Trabzonspor patır patır transferlerin bir kısmını bitirdi.
2: Evet.
1: Evet.
0: O transferler yapılırken

0: Salah transferi ne boyutta gündemdeydi? Alınabileceğine yönelik inanç ne boyuttaydı? Mesela Salah transferinden sonra yeni transferler veya o transferler yapılsaydı belki de farklı bir mühendislik düşünülebilirdi o zaman.
1: Ama şimdi bazen mesela herkes şey diyor Kerem, hayır diyorlar ki her gören Salah'a, ya ben eski futbolcuydum, ben de bu kadar değerli oyuncuyu görsem sahada ben de onu oynarım ya. Salah'la oynarım yani. Oynamak zorundayım ya. Çünkü o bir lider. O bir dünya lideri. O bu filmi bize çok izlettirmiş. 10 yıldır izlettirmiş. Ve her hafta sonu izlettirmiş. Ha böyle bir oyuncuyla oynamak da keyif. Aslında Trabzonsporlu oyuncular bu oyuncudan keyif alabilecek. O oyun potansiyellerini doğru bir şekilde Salah'ın üzerinden yürütebilirlerse bambaşka bir hikaye izleyebiliriz.
0: Ya Demarke pozisyondayken topu Salah'a atarsın ama yani oyun zekası biraz da şudur. Yani Salah üzerine ciddi bir Marquez pres söz konusuysa
1: varsa oyunu başka yerden oynar.
0: Başka yerden
1: başka
0: oynarsın.
1: Başka aktörlerle oynarsın.
0: Başka kanallardan daha tabii. Daha konforlu.
1: Çünkü senin pozisyon... elinde bir Anuachu var, skoru üretebilecek bir Aral var, bir Muçi var. Ya yani baktığın zaman değerli oyuncularım
0: tabii
1: var.
0: Tabii ki Aral da kolay.
1: Çok önemli. Malinovski zaman zaman yapabilir bunu.
0: Mesela Mustafa bugün merak ediyorum mesela. Mustafa çok iyi şey kat eden bir oyuncu. Çok hat kırarak giden, topla birlikte bunu yapan, dribling özelliği yüksek bir oyuncu. Ama ben yani orta saha merkezinin şu kadro ile de bundan sonraki kadrolarla da daha ideal kadrolarla da gerçekten beklentilere tam anlamıyla cevap vereceği konusunda biraz
1: tedirginliklerim var.
0: Kafamda soru işaretleri vardı. Zaten Fatih Tekke bunu çözebilirse
1: öyle bir problem
0: bunu çözebilirse
1: olabilir.
0: Yani Salah Trabzon birlikteliği ve Salah mevcut orta saha denklemi verimli bir şekilde kullanılabilirse o zaman zaten Trabzonspor şampiyonluğun çok güçlü adayı
1: çok
0: olur ve de hani gidip geçmesi gereken de bir tur var Trabzon.
1: Ama rakipte de mesela yabana atılacak oyuncular yok. Mesela Şomurodov benim bu ligde çok beğendiğim bir oyuncu ya. Geçen sene gerçekten çok fark ve renk yaratmış.
0: Ona hatta şurada yarıştılar.
1: Hatta yani büyük takımların alması gereken bir oyuncu olduğunu da net bir şekilde söyleyebilirim.
0: Trabzon için konuşuldu.
1: Trabzon için konuşuldu. Beşiktaş için konuşuldu. Feyzullahev önemli bir oyuncu. Bertu mesela bizim Türk milli takımı için çok
0: orta
1: değerli bir santrafor
0: olabilir.
1: Kemen
0: mi var?
1: Kemenle Kaluzinski. O ikisi oynuyor. Emin
0: Galatasaray'daki
1: Opoku ikili, evet. ikilisi. Tecrübeli. Ömer'le Opere ikilisi beklerde oynuyorlar. Kalede Muhammed var. Yani Trabzonspor aslında o dinamizmi oyunun ilk 30 dakikası sahaya yansıtabilirse ben başka bir skor olabilir diye düşünüyorum ama tabii ki 77 milyon euro bir transfer market bütçesi olan bir Başakşehir takımını da yabana atmamak lazım. Çok kolay bir müsabaka ve karşılaşma olacağını düşünmüyorum ama Trabzonspor seyircisiyle birlikte bu oyuncu kalitesiyle birlikte bence skoru üretebilecek bir kadroya sahip.
0: Yani hükmedebilmesi lazım Trabzonspor'un.
2: Başakşehir'in hücum oyuncularına baktığında Trabzonspor için nasıl bir tehdit oluşturabilirler? Şomurodov, Andreas Skovolsen, o da kariyerli bir oyuncu. Feyzullayev, geçen sezon zaten çok izledik ve Bertu.
0: Yani Şomurodov zaten çok tehlikeli bir
2: Şomurodov'un
0: oyuncu.
2: Şomurodov'un sızmaları herhalde.
1: Geçen hafta da golü var.
0: Vurmaları, evet. Bırakmaları, yani o savunma arkasına geçişte
1: attığı koşular, tek vuruşları.
0: Geçiş savunmasında çok dikkatli olması gerekir.
1: Tabii Trabzonspor baskıyı yaptığı anlarda bu oyunculara çok dikkatli bir şekilde çalışması evet. lazım. Özellikle teknik direktör Fatih Tekke'nin bu konu üzerinde bence kafa yorduğunu da söylemek lazım. Çok ciddi kafa yormuştur. Çünkü değerli ve önemli oyunculara karşı oynayacak.
0: Yani şunu söyleyeyim. Yani Başakşehir zaten hani hem orta sahası hem savunması hem ön tarafı itibariyle oturmuş bir takım ve hani lig ortalamasının biraz üzerinde bir takım görüntüsünde. Ve Trabzonspor'u da her halükarda zorlayabilecek oyunculara da sahip, oyun yapısına da sahip. Burada yani Savic çok tecrübeli olmakla birlikte savunma arkası sarkmalarda yine de zaman zaman yetersiz kalabilir. O kaymaların çok iyi yapılıyor olması lazım. Mesela Mustafa ondan sonra Cabral. Bunlar da çıkacaklar.
2: Evet.
0: Yani Mustafa da çıkar, Cabral da çıkar. O beklerin çıkmalarının doğru bir şekilde şey yapılması lazım. Kompanize edilmesi gerekir. O çıkmalarda da Başakşehir

0: bir etkili şey, tehlikeli olabilir. Ama şunu söyleyeyim, Trabzonspor bireysel açıdan tabii ki epey daha güçlü. Yani Trabzonspor bugün belki hani takım oyunu olarak, takım görüntüsü itibariyle, kompakt yapı itibariyle Başakşehir'den çok daha etkili olmasa dahi bireysel ağırlığını devreye sokabilmeli. Ya yani burada mesela işte Salah'ı zaten konuştuk ki dünyanın en büyük isimlerinden bir tanesi.
1: Evet.
0: Öbür taraftan bitiricilik anlamında, yani oyun gücüne katkı anlamında ben yeterli görmüyorum ama skora katkısı çok fazla oldu geçtiğimiz sezon Muçi'nin, yine olabilir. Aral'ı beğeniyorum, yani birebir de çok iyi eksiltiyor. Mesela şimdi Mustafa ile Aral önlü arkalı oynayacaklar. Yani orası Başakşehir'i çok zorlayabilir. Ama oradaki o ofansif anlayış bir taraftan da Trabzonspor'un zayıf karnesi de olabilir. Ya
1: bir anda zayıf iki tarafı... tane böyle sağ ayaklı, Mustafa'nın öne çıktığı anlar için söylüyorum, sağ ayaklı içe kat eden iki hücum oyuncusuyla bir arada oynuyor gibi olacak.
0: Evet, ve çabuk.
1: Başakşehir'in sağ bek tarafı özellikle.
0: Evet, çabuk ters gelir, zorlar yani evet. İkisi de. Ama yani onların...
1: Bağlantıyı hani... ne kadar kuracaklar, o da önemli tabii.
0: O da var yani. Birlikte daha önce izlemedik. İlk defa izleyeceğiz. Şimdi Melih de Malinovski de galiba ilk defa izleyeceğiz. Orta saha merkezinde. Önlerinde Muçi. Yani Trabzonspor'da çok fazla yeni denemeyi ilk defa göreceğiz en azından. Hoca muhtemel ki antrenmanlarda bunu denemiştir. Şimdi yani oyunculara bakıyorsun, kaliteli kaliteli, iyi, hoş diyorsun ama hani ortaya çıkan bütünlükte, ortaya çıkan ahenkte de soru işaretleri yok değil. Burada Trabzonspor'un artısı bence kalitesi, taraftarı, işte Salah'ı, Muçi'si, şusu busu. Başakşehir'in de artı tarafı daha oturmuş bir yapı olması. Yani Trabzonspor için kolay maç olmayabilir. Ama Trabzonspor bu maçı kolaylaştırırsa, çok kritik görüyorum bu karşılaşmayı. Yani burada verilecek bir kayıp Trabzonspor'u hani erken demoralize de edebilir. Yani çünkü Trabzonspor'a yüklenen anlam çok farklı ki, çünkü çok fazla, yani çok dominant bir transfer dönemi geçirdi Trabzonspor.
1: Evet.
0: Beklenenden fazlasını yaptı yönetim. Ama bunun oyuna ve sonuca yansıması geciktiği noktada şimdi sizin tribünleri orada diri tutmanız gerekiyor. Burada tribünlerinde çok ciddi devreye girmesi.
1: Bakalım Fatih Hoca ne söylüyor? Arka arkaya kısa sürede yoğunluğu fazla olan maç oynamak bizim gibi yeni oyuncuların çok olduğu bir takım için zor. Bu sene oyun olarak iyi başladık ama skor olarak istediğimiz gibi gitmedi. Bugün de en kritik maçlardan bir tanesi. Muhakkak galibiyet almamız lazım diyor Fatih Tekke. Açıklamalarının devamı da yine ekranda. Oyuncularıma da söyledim ve sabırlı ve agresif olmamız lazım. Kendi oyunumuzu oynamaya çalışmalıyız 3. bölgede. Bugün kritik bir maça çıkıyoruz ama onu söyleyebilirim diyor. Emre Eren Hoca hakikaten maçın öneminin zaten fazlasıyla farkında ama birkaç kez de altını çizmiş.
2: Tabii kendi taraftarı önünde kazanması gereken bir 90 dakika diye görüyor teknik adam. Son derecede doğru konuşmalar. Geçen hafta çünkü her ne kadar olsa deplasman oynadı Trabzonspor. Sonuca baktığımız zaman kaybetmedi ama yani baktığımız zaman kafa kafaya iki takımın da birbirini yıprattığı bir oyun gördük. Trabzonspor'un zaman zaman öne çıktığı pozisyonları ve dakikaları da gördük. Ama bu hafta hata yapma lüksünün olmadığını, bu hafta kazanıp hem camia taraftarını mutlu etmek hem de oyuncuların performanslarını biraz daha yukarıya çekmek istiyor Fatih Hoca. Tabii kazanan tarafın Trabzonspor olmasını tabii ki oyunculara çok ciddi bir şekilde anlatmıştır. 3 gün önce bir kaza yaşamıştı kendi evinde ki 40 küsür bin kişilik taraftarın karşısında son 20-30 dakikada tempo anlamında da rakibe çok ciddi pozisyonlar yaratmıştı Trabzonspor. Bugün aynısını tekrar edecek. Bugün kaldığı yerden devam edip Trabzon'un kazanabileceği bir 90 dakika gibi görüyor teknik adam. İzleyip görmekten başka şansımız yok bizim de.
1: Hayri Beşer.
0: Şimdi hani camia açısından umut verici olan son oynadığı işte Avrupa maçını Trabzonspor kaybetmiş olsa da rakibe kurduğu bari üstünlük, Trabzonspor'un Trabzonspor gibi, yani büyük takım gibi oynaması, pozisyonlara girmesi, agresifliği. Burada mesela Fatih Hoca 3. bölge oyunundan bahsediyor. İşte 3. bölge oyunundaki verimlilik, işte hocanın kafasındaki soru işareti de bu. Aslında 3. bölge oyunundaki verimliliğin anahtarı orta sahada. Yani orta saha o desteği verebilirse her iki yönlü defansif ve ofansif üretkenlik açısından, o zaman Salah'ın da işi kolaylaşır. Onançu'yu da daha fazla pozisyona sokarsınız. Aynı şekilde Aral'ı da daha efektif kullanırsınız. Hoca da sanki bunun altını çiziyor ve bir ifadesi daha bence altı çizilmesi gereken sözler içeriye. O da şu, diyor ki agresif ve sabırlı olmalıyız. Evet, Trabzonspor agresif oynamak zorunda. Rakibe oyunu dikte edebilmeniz için o agresif oyun yapısına ihtiyacınız var. Agresif oynasanız dahi, işte altını çiziyoruz, Başakşehir kompak oynayabilen tecrübeli oyunculardan kurulur. Bu lig ortalamasının üzerinde bir takım, bütüncül anlamda. Savunma bloğu itibariyle de öyle, takım savunması anlamında da öyle. Ya hoca niçin diyor? Ya agresif oynarsınız, rakibi hapsedersiniz ama sonuç kolay kolay gelmeyebilir. Evet. O zaman bir taraftan da sabırlı oynamanız, sabırlı olmanız gerekiyor. Yani sadece sahadaki takımın değil, tribünlerin de sabırlı olması gerekiyor. Çünkü yani Trabzon'da su, Ahmet Ağaoğlu'nun sözüdür, 30 derecede kaynar malum. Yani 100 derecede kaynamaz. Evet. Yani suyu erken kaynatmamak gerekiyor. Taraf tribünlerinde o sabrı göstermesi gerekiyor. Ya Trabzonspor, hani bir de şunu da bilmek gerekiyor. Ya çok fazla oyuncu aldınız ve Trabzonspor bence radikal bir değişime de gitmiş oldu. Yani bir olayının gidişi bir oyuncunun gidişi olarak değerlendirmemek gerekiyor. Yani bir oyuncu gidiyor ama takımın omurgasını oluşturan ana aktörlerden bir tanesi gidiyor ve öbürü de sakat şu anda. Bu Trabzonspor'un oyun yapısından çok şey alıyor, götürüyor. Ve büyük bir oyuncu getiriyorsunuz ama o büyük oyuncuyu donatacak oyun pratiğini henüz kazanmış değilsiniz. Ya bu süreçler hakikaten sancılı süreçler. Bazen iyi oyunun ötesinde bireysel marifetle çözülmesi gereken süreçler.
2: Bu dönem o dönem
0: da,
2: diyorsun.
0: O dönem ya da mesela Trabzonspor geçtiğimiz sezon Fatih Tekke ile aslında maçların bütününde, yani Trabzonspor'un iyi oynadığı 90 dakika sayısı sayılıdır. Yani bütüncül anlamda, yani 90 dakikalık bir keyif, 90 dakikalık bir gösteri.
2: Kısım kısım diyorsun, 30 dakika, 50 dakika, 60 dakika.
0: Sekanslar halinde etkili olduğu maçlar vardı Trabzonspor. Mesela bir Çaykur Rizespor maçı vardır, 30 dakikasında çok etkilidir. Evet. Göztepe maçının işte 40 dakikasında etkilidir. Bazı maçların iyi oynamamıştır, 10-15 dakikalık sekanslar. Burada da o sekanslar getirebilir ve hoca bunu yapabiliyor. Yani mutlak anlamda Trabzonspor bir maçın tamamında silik kalmıyor. Bu Trabzonspor'un artı tarafı. Yani bazen ilk yarı biz çok yetersiz,
1: evet,
0: çok ölü bir Trabzonspor seyrederken ikinci yarıda bambaşka bir oyun, bambaşka çıkışlar.
2: Mesela Beşiktaş maçı 3-1 mağlupken değil mi? Beşiktaş'ın 10 kişi kaldıktan sonra.
0: O maç var, ona benzer karşılaşmalar
2: çok
0: var.
2: Ciddi i̇şte pozisyonlar,
0: Kayseri maçı vardı yine aklıma gelen. Öyle maçları var. Trabzonspor'da belki öyle çözecek bugün Başakşehir maçını. Öyle de çözebilir ama ben özellikle Onaçu'nun ceza sahası içerisinde kalması gerektiğini düşünüyorum. Rakip forvetlerin sırtını kaleye döndürmek gerektiğini düşünüyorum. Yani plan içerisinde, yani plan repertuarında çeşitlilik olmalı. Tek düzelik üzerinden yürürse mesela, hani sadece işte topu Salah'a atayım, Salah takımı oynatsın ezberine, kolaycılığına gitmek de aslında rakibiniz işini kolaylaştırabilir.
1: Topu ben alayım, sonra ayağa oynayacağım. Çünkü topu Engin Can Çelik'e atacağım şimdi. Sinan Erdem Spor Salonu'na gideceğiz. A Milli Kadın Voleybol takımımız Avrupa Şampiyonası'ndaki ikinci maçında Slovenya ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi söz Engin Can Çelik'te.
3: Kerem çok teşekkürler. Sinan Erdem Spor Salonu'ndan mutlu akşamlar, iyi yayınlar dileyelim. Biz de Save Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın ikinci mücadelesinde A grubunda rakip Slovenya olacak. İlk mücadele Letonya mücadelesiydi. Geçtiğimiz günlerde oynanmıştı. Açılış mücadelesiydi ki 2023 yılında son şampiyon olarak son şampiyon apoletiyle katılım sağlamıştı. Filenin Sultanları ki Belçika'da Sırbistan 3-2 yenmişti ve kaldığı yerden de devam ediyor açıkçası. Bundan yaklaşık bir ay önce Filenin Sultanları Çin'in Macao kentinde Brezilya Fili'yi 3-1 yenmişti ve Fili'nin Sultanları orada da şampiyon olmuştu ki Milletler Ligi'nde de şampiyon olduğunu belirtelim. Tabii ki de ilk mücadele Letonya mücadelesiydi. Aslında maçın başından itibaren üstünlüğü sağlayan bir Fili'nin Sultanları vardı ki takıma katkı sağlayan oyuncular da vardı. Tabii ki de kaptan Eda Erdem'in uzun süren bir sakatlığı, uzun süren bir kadro dışı durumu vardı. Katılım sağlayamamıştı.

0: bu sezon itibariyle katılım sağlamıştı. Derya Cebecioğlu'nun bir sakatlığı vardı. O da bu sezonki SEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda yerini korumuştu ki Zehra Güneş de Melisa Vargas da kaldığı yerden devam ediyor. Aslında Letonya mücadelesinde setlere iyi başlamıştı milli takımımız. İlk seti 25-17 kazanmıştık. İkinci sette de 25-16'lık ve üçüncü set itibariyle de 25-16'lık kazanmıştı ve 3-0'la ilk grup aşamasında 3 puanın sahibi olmuştu ki ilk galibiyetini almıştı Letonya karşısında Filenin Sultanları ki maçın MVP'si desek de Melisa Vargas tabii ki de 16 sayıyla oynamıştı. Kaldığı yerden devam ediyor demiştik az önce. Çin'in Macao kentindeki Milletler Ligi'nde final etabında, yarı final etabında grup aşamasında 32 sayıyla oynadığı bir grup aşaması vardı ki bu performansını SEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda gerçekleştirdiğini ifade edin. Tabii ki yoğun bir katılım var. Bugün pazar günü 7'den 70'e voleybol severlerin, spor severlerin Sinan Erdem Spor Salonu'na geldiğini gözlemlediğimizi ifade edelim. Salon yaklaşık 16.500 kişilik kapasiteye sahip voleybol mücadelelerinde. Biletlerin tamamının günler öncesinde tükendiğini söyleyelim. Burada bir fanzon alanı var. Fanzon alanında da tabii ki de içeride izleyemeyecekler, bilet bulamayanlar burada geniş dev ekranda mücadeleyi de takip edeceklerini aktarmış olalım. Tabii ki de grup aşamasında toplamda 5 mücadele oynanacak. 4 grup var. A grubundayız bizler de tabii ki de. Ve ilk 4'e kalan son 16'ya adını yazdırmış olacak. İlk maç Letonya maçıydı. 3-0 kazanmıştık. Bugün Slovenya ile oynayacağız. 24 Ağustos'ta ise Macaristan mücadelesi. 26 Ağustos Almanya ve 28 Ağustos'ta Polonya mücadelesiyle grup aşamasını bitirdikten sonra da son 16 çeyrek final, yarı final ve final etapında yine Sinan Erdem Spor Salonu'nda Türk voleybol severler ve spor severler ev sahipliğini Türkiye'nin Sinan Erdem Spor Salonu'nun yaptığında aktarmış olalım. Artık yarım saatten az bir süre kaldı. Yoğun da bir katılım olduğunu tekrardan ifade edelim. Filenin Sultanları kaldığı yerden de başarılı bir şekilde devam ediyor Kerem.
1: Teşekkür ediyoruz Engin Canceli'ye. Takımımıza Slovenya karşısında başarılar diliyoruz. Sonu belki de Avrupa şampiyonluğu olacak bir yolculukta ikinci karşılaşmamıza çıkıyoruz saat 19'da. Burada Emre Eren'e dönmek istiyorum. Salı üstünden çok konuştuk. Onu alınabilecek önlemlerle ilgili de yine görüşlerini belirttin. Başakşehir'de Operi sol bek, daha defansif bir bek, fizikli. Opoku sol stoper, Kalujinski'nin de oraya yardıma geleceğini düşünebiliriz. Fezulaev var, kanat oyuncusu, çalışkan. Salah'a karşı nasıl görüyorsun özellikle Operi ve kademesine gelecek Opoku'yu?
2: Tabii Operi çabuk bir oyuncu. Opoku da duracağı yeri çok net bilebilen bir stoper. Ama her şeye rağmen ben Salah'ın çok etkili, çok deneyimli, dünyada gerçekten ses yaratmış, ses getirmiş bir futbol oyuncusu olduğunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Ben bugün Salah'tan çok enteresan bir oyun ve gol ya da asist, yani Trabzonspor'a galibiyete getirecek işler yapmasını bekliyorum. Bugün.
1: Skor katkısı bekliyorsun.
2: Kesinlikle sen. Bekliyorum. Bu da 90 dakika, çünkü geldi evet geçen hafta bir 25-30 dakikalık değil mi? 58'de girmişti galiba yanılmıyorsam Kasımpaşa maçında. Avrupa maçında oynadığı bir performans var. Hatta bir iki tane pozisyonu var. Enteresan pozisyonlar. Ama ben bugün rakip ne kadar önlem alırsa alsın, ceza alanının içinde Salah'la buluşturursa Trabzonspor, Salah bugün skoru gerçekten Trabzonspor adına çok net bir şekilde değiştirebilir diye bekliyorum. Açık ve net bekliyorum. Çünkü artık zamanının geldiğini söylemek lazım.
1: Onuaçu biraz kıpırdanır mı?
3: Onuaçu kıpırdanır. Ya Onuaçu'yu oynatmak lazım. Yani ona kendisini tekil hissettirmek. Yani sen bu takımın golcüsün duygusu vermek gerekiyor. Çünkü Onuaçu'nun ne kadar böyle spektaküler hareketler yaptığını, goller attığını hatırlıyoruz. Şimdi ama Onuaçu'yu biraz bu karşılaşmada ceza sahası içerisinde tutmak lazım. Hocanın sanki ona şunu söylemesi lazım.
2: Oradan ayrılma.
3: Sen orada kal ve golünü at. Yani işin savunma tarafına, işte orta sahaya yardım etme tarafına, işte savunmadan yerine göre top çıkarma gibi işlere soyunma. Bu tür şeylerden biraz uzak durup odağını gole çevirmesi gerekiyor. Ve topu da onun kafasıyla buluşturursanız bir olmaz, iki olmaz, üçüncü de mutlak anlamda size skor getirir. Ama Trabzonspor'un yani ideal görüntüsüne Salah'lı denklem itibariyle kavuşmasının birazcık Fabinho

0: takıma gelip dahil olması ve performans verecek bir form durumunda olarak dahil olmasıyla aynı şekilde Tim'in, Falcorelli'nin dönüşüyle olacağını düşünüyorum. O zaman daha ideal, daha işleyen, Salah'ı da daha efektif kullanan takımın, yani rahat rakibe rahat baskı kurmak, ön alan baskısını yapabilmek. Yani şu andaki oyuncu grubuyla Trabzonspor'un çok ciddi anlamda ön alan baskısı yapabileceğini düşünemiyorum ben. Yani bu orada bir ya enerji yetersizliği söz konusu. O ön alan baskısını yapması için de Falcorelli'nin mutlak anlamda gelmesi ve önündeki oyuncuları rahatlatması, desteklemesi gerekiyor kanaatindeyim. Ama bu karşılaşmada şunu söyleyeyim, Salah çok öldürücü bir silah. İşte Emre de anlatmaya çalıştı. Durdurmaya çalışırsınız, büyük ölçüde işte önlem alırsınız, ikili üçlü sıkıştırmalarla işi çözdüm zannedersiniz ama
1: kendini Salah'ın, bir unutturduğu anda cezalarının içine girdiği zaman
0: yetenekleri, klası, teknik kapasitesi,
1: kalitesi
0: her şeyi, sizin bütün aldığınız bu önlemleri alt üst etmeye yeter. Yani evet, Trabzonspor skor alırsa bu skorun altında biz mutlak anlamda Salah imzası görürüz bugün. Ya atan oyuncu olur, ya attıran oyuncu olur.
1: Evet.
0: Ya da hem atan hem attıran oyuncu olur diye düşünüyorum.
2: Maça başlangıç planı, maça başlangıç şekli ne olacak acaba Trabzonspor'un? Geride kalan da böyle tempolu bir 90 dakika da var, yani onu da unutmamak lazım. Perşembe günü oynandı, 3 gün önce.
1: Bence Fatih Tekke hocanın ön alanda çok çılgın bir şekilde baskı yapacağını düşünüyorum. Bugün rakibe hata yaptırmak isteyen bir oyun planı olacağını düşünüyorum. Çünkü camia artık ondan o alevli, o heyecanla, sen anlattın ya abi, yani Karadeniz'de sular böyle taşar, anlatabiliyor muyum? O dalgalar, dev dalgalar, herkesin içinde böyle bir yumak var ve o yumağı çıkartmak istiyor o camia taraftarı. Fatih Tekke de bence buna karşılık verecektir diye bekliyorum.
2: Aynı beklentin var mı?
0: Şimdi hocanın açıklamalarından bu sonucu çıkarabiliriz.
2: Evet.
0: Zaten hani bu sezon camia bunu dayatıyor hocaya. Ya şimdi Trabzonspor geçtiğimiz sezon gücü nispetinde çok iyi sonuç aldı. Ligi 3. sırada bitirdi. Hatta bir ara şampiyonluğu aday oldu ama yani tatmin edici oyunu biz göremedik. Mesela Trabzon sosyolojisinin arzu ettiği oyun başka bir oyun. Ve o yüzden de tribünler istenildiği kadar dolmadı. Şimdi bu kadar transfer yapmışsınız. Salah'ı da getirmişsiniz. Artık geçtiğimiz sezonki oyun Trabzon sosyolojisini tatmin etmez. Tribünleri tatmin etmez. Hoca da bunun farkında. Buna ayak uydurmak durumunda, evet. Fatih Tekke. Ama bir taraftan da akılcılığı bir kenara bırakamazsınız. Yani ben şunu söylüyorum. Trabzonspor'un mesela bugün sahaya çıkacak 11'i ve Trabzonspor'un şu anda takımının hali hazırdaki durumu o anlatmaya çalıştığımız oyunu oynamaya müsait değil. Ama sekanslar halinde yapabilir. Yani Emre'nin söylediği gibi çok etkili bir başlangıç görebiliriz. Hoca da diyor ki işte 3. bölge oyunu oynayacağız diyor. Ya bu ne demek?
1: Ben baskıyla başlayacağım
0: diyor oraya. Ben işgal edeceğim diyor. Yani işgal etmeye soyunursunuz ama yani işgal ederken de rakibin sizi püskürtmemesi gerekiyor. Başka boşluklar vermemeniz gerekiyor. Ya hoca bunu deneyecek. Bunu deneyeceğinin işaretlerini verdi. Ama orta saha açısından tereddütlerim var. Naçizane bunu söyledim ama bazen de mesela işte bunu İsmail Kartal'la Fenerbahçe bir karşılaşmada yaptı. İşte Asensio'lu vesaire takımla Fenerbahçe çok iyi ön alan baskısı yaptı. Beklenileni iyi yaptı. Trabzonspor da bunu yapabilir. Beklediğimizden daha fazlasını ortaya koyabilir. Aralıyla işte atıyorum işte Salah'ıyla işte
2: Muçi burada ne yapacak?
0: Yani Muçi deyince
2: Muçi'den emin olamıyoruz.
0: Muçi deyince ön alan baskısı, yani burada gerçekçi olmak gerekirse, ama hani Muçi de Trabzonspor'da geldi. En azından Beşiktaş'taki performansının çok çok üzerinde işler yaptı. Skora katkı yaptı. Yani Muçi'nin de şimdi bazen yani ya örgü çok iyi olunca, yani örgü çok iyi olunca o örgünün bir halkası olabilir Muçi'de. Ancak örgüyle mümkün bu. Ha, gerçekçi olmak gerekirse Muçi ön alan baskısı ciddi anlamda hani bana çok gerçekçi gelmiyor. Ama Muçi sonucu bitiren oyuncu her zaman olabilir. Ki geçtiğimiz sezonki Başakşehir maçını hatırlayalım. 4-3'tü değil mi?

0: Nasıl evet. bir gol attı?
1: Çok iyi.
0: Maçı unutursun, o golü unutmazsın evet. mesela. Maçta gerçi unutulmaz ama Muçi de o. Dolayısıyla yani hocanın açıklamaları iyi bir maç izleyeceğimize dair beni umutlandırdı. İnşallah güzel bir maç izleriz.
1: Hayri Beşer çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Ağzına sağlık. Emre Eren teşekkürler.
2: Ben teşekkür
1: güzel
2: ederim.
1: Yayında. Sevgili seyirciler, programa noktayı koyuyoruz. Maç gününde sona geldik. Aspor ekranlarından ayrılmayın. Trabzonspor Başakşehir mücadelesinin heyecanı az sonra skorboardta yaşanacak. Yer ayrılmayın. Hoşçakalın.
3: A Spor Radyo. Sporun Radyosu.

0: Aspor Radyo.
1: Bir reklam. Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.

0: A Spor Rádyo.
1: Skorboard'a hoş geldiniz. Ben Koray Baloğlu. Güvenç Kurtar'la birlikteyiz. Süper Lig'in ikinci haftasında bugün Trabzonspor Başakşehir'i konuk ediyor. Saat 19'da başlayacak mücadele. Bir diğer maçta da Eyüpspor'la Gaziantep karşı karşıya gelecek. Ağırlıklı olarak Trabzonspor Başakşehir'in maçının heyecanını size aktarmaya çalışacağız. Başakşehir karşılaşmaya başlayacak. Oyuncular yerlerini aldılar. Mücadele saniyeler içinde başlayacak. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyiyimler.
1: Nasılsınız? İyi misiniz?
2: Ben iyiyim. Teşekkür ederim.
1: Nasıl maç olur sizce? Bol gollü mü bekliyorsun? Daha az gollü mü?
2: Hiç belli olmaz vallahi.
1: Bakalım.
2: Geçen iki takımın da maçını seyrettim. Başakşehir'in Kocaelispor maçını, Trabzon'un da Kasımpaşa maçını. Ya tabii şu anda kağıt üzerine baktığında bir tık daha Trabzonspor kağıt üzerinde tabii önde görünüyor. Kendi sahasında oynama avantajı var. Şöyle avantaj derken hakemlerden değil de bir motivasyon açısından.
1: Evet. Ceza sahasına bir orta geldi bu arada. Henüz ilk dakikanın içerisinde sağ kanattan Trabzonspor'da Muhammed Salah yine görüntüye yansıyor. Ortayı kaleci Muhammed aldı. Dilersen ben hemen 11'leri hatırlatayım. Ekrana yansıyor ama Aspor Radyo'dan da bizi takip eden dinleyicilerimiz var. Ortak yayındayız biliyorsun. Evet. Sen de hep yolda dinlersin arabada.
2: Evet.
1: Öğreniyorum, haberleri geliyor yani. Sıkı bir takipçisin. Evet. Kalede Onana var bugün Trabzonspor'da. Savunmada Cabral, Vivu, Savic, Mustafa dörtlüsü var. Cabral sağda oynatıyor. Evet, sağ bek olarak oynatıyor. Melih, Malinovski önlerinde. Hemen ofansif orta saha rolünde Muçi. Kanatlarda Salah'la Aral Şimşir, ileri uçta onu açıyor. Bu arada ceza sahası içine yerden bir orta daha geldi Trabzonspor'da. Opoku taca gönderiyor topu. Başakşehir'in 11'i şu şekilde. Kalede Muhammed, savunmada Ömer, Emin Bayram, Opoku, Operi. Önlerinde Kemen Kaluzinski. Kanatlarda Olsen'le Faizullahev, Şomorodov yine santrfor arkasında ve ileri uçta Bertu. Başakşehir'in 11'i de bu şekilde.
2: Şimdi bak, yine iki defa orta yaptı. Şu hemen kaç dakikada şimdi?
1: İki
2: dakika olmadı. Tamam mı? Şimdi yine çoğalma eksik. Yani iki kişi var, bir kişi var. Olmaz. Şimdi Trabzonspor bunu düzeltmediği takdirde gol atma şansı azalır. Yani kornerden atacak, duran toplardan atacak, işte frikikli, penaltıda falan filan yani. Ya da biri ıska geçecek falan. Çok zor yani. Onun için de bu çoğalmayı yapması lazım. Bu çoğalmanın da antrenmanları var. Şimdi geçen maçı seyrediyorum. Birisi var yanımda.
1: Hangi maçı?
2: Maçını, Kasımpaşa maçını.
1: Evet. Kasımpaşa Trabzonspor.
2: Trabzon böyle kalabalık bir yerdeyiz yani.
1: Orada baskıyla Trabzonspor topu kazandı. Onuachu ceza sahası dışı uzaktan bir şut. Savunmaya çarpan top sağ kanada açılıyor. Trabzonspor hücumu devam ediyor. 3. dakikanın içerisindeyiz. 0-0'lık eşitlik var. Trabzonspor sağ kanattan pozisyon arıyor. Onaçu'ya doğru orta. Onaçu kafayı vuruyor. Top dışarı gitti.
2: Bak 5 kişi gene bitti. Onaçu var. Olmaz. Şimdi adam futboldan anlamıyor. Allah Allah dedi. Yani anlamıyor derken Trabzonsporlu değil. Tamam mı? Ya dedi ki baksana 5 kişiye 1 kişi. 5 kişiye 2 kişi. Aynısını maçında da yaşadık yani. Geçen kupa maçında da yaşadık. Bak 2 kişinin arasında çıktı. 4-5 kişi var. Rakipten var. Bir Onaçu var ya. Yani bunu geliştirmesi lazım. Fatih Tekke'nin bunu görmesi lazım. Bunun antrenmanları var çoğalmanın.
1: Evet.
2: Yani bilmiyorum nasıl. Hayır, gol olmaz değil. Gene vurur kafayı. Çünkü çok ekstra bir avantajı var.
1: Şimdi tehlikeli bir pozisyon Başakşehir'de, kaleciyle karşı karşıya ceza sahası içi. Vivu inanılmaz kritik bir müdahalede bulunuyor. Kaleciyle karşı karşıya, şut imkanını tanımıyor rakibine. Tam hocam sana bak.

0: Erken şeyi kaçırdım. Ya, nasıl karşı karşıya kaldığını kaçırdım.
1: Bırak boş ver. Ben ne diyecektim biliyor musun? Az kalsın eyvah falan diyecektim. Her gece ki Trabzonsporlu musun diyecekti. Tamam mı? Tabii Başakşehir'de tutanlar vardı. Anladın mı? Eyvah. Evet. Yani karşı karşıya kaldı eyvah. Yani ben her takım için aynı şeyi söyledim. Şimdi Trabzonspor'da aynı böyle karşıya karşıya kalsa eyvah diyecektim yani. Anlıyor musun?
0: Sen orada bir savunma hatası arada, olarak evet, eyvah diyorsun.
1: Tabii. Yani şey ama %100 golü kurtardı şey ama Sandford'a ne kadar hakim o Sandford ya çok ağır kaldı yani çok bayağı fark vardı 2-3 metre fark vardı ya nasıl kapattı onu nasıl atamadı o golü ayrı
0: evet önemli bir fırsat hakikaten 100 gol. Ama Vivu çok iyi müdahalede bulundu
1: ama yetişemedi normalinde ya evet. Normalinde fark vardı bir 2-3 metre falan en az 2 metre vardı bravo Vivu ya.
0: Şimdi Trabzonspor hücumu devam ediyor. Salah topla birlikte devam etti. Pasını verdi. Muçi vuruyor. Muhammed Şengezer kurtardı.
1: Yine iki kişi var. Gördün mü? Hani çoğalamıyor. Olmaz ya. Olmaz. Tamam gol atar yani. Atmaz değil. Muçi de iyi toplara vuruyor ama.
0: Evet.
1: İki kişiye, üç kişi, dört kişi. Sen hiç fazla olman lazım orada.
0: Geçen sene Başakşehir maçında hatırlıyorsun. Çok güzel golleri vardı.
1: Evet, ekstra gol
0: bir var. Kayıp var, top kaybı. Trabzonspor tehlikeli geliyor. Muçi vuruyor, dışarı gitti. Savunmanın teması var mı bakıyoruz ama Muhammed Salah pası verdi, sırtı dönük aldı.
1: Çok güzel.
0: Muçi aldı, ceza sahası çizgisinin tam üzerinde, savunma da iyi kapatmış.
1: Koray gözle yedin adamı ya.
0: Kimi?
1: Şey Muçi, çok iyi vuruyor falan derken.
0: Şomurodov penaltı noktasının üzerinde kaleciyle karşı karşıya tam şutu çekecek. Vivu arkadan yetişti ve kayarak ayağını koydu.
1: Hem de hiç topa değdi.
0: Topa değdi. Müthiş. Kimse yok yani penaltının hareketli versiyonu gibi bir şeydi. Tek o başına demek, gidiyordu.
1: Şomurodov bu kadar demek ki süratli değil. Hayret edecek şey ya. Çok fark vardı 2 metre 3 metre nasıl onu kapadı?
0: Evet iyi yetişti.
1: Yani bravo Vivu ya.
0: Vivo iyi değil mi şimdi, geldiğinden beri? Iyi.
1: Şimdi geçen maç şey oynamadı. Savic oynamamıştı. O maçında.
0: Bugün Savic de.
1: Evet. O şey de çok iyi oynadı yalnız. Cem. Cem oynadı değil mi?
0: Cenk.
1: Cenk ya işte Cem. Bir tane bir C'sini E'sini bildik de Cenk. Ya bu Cenk var ya ne geldi aklıma biliyor musun? Müthiş oynadı. Ya dedim ki bu Dünya Kupası'nda bu çocuk stoper oynasa bu hataları yapmazdı. Biz stoperlerden yedik.
0: Kimin orada yerine oynayacaktı?
1: Kimin yerine oynarsa oynasın yani.
0: Olur mu ya?
1: Allah Allah. Yeniden golde iki stoperimizin hatası var.
0: Sağ kanattan geliyor Trabzonspor. Cabral topu taşıyan isim ceza sahasına girdi. Rakibi var karşısında. Geriye doğru pasını verdi şimdi. Boştaki arkadaşına sağ kanattan atak gelişiyor. Cabral topu taşıyan isim dediğimde bir an doğaçlama mı orada diye düşünenler varsa maçın başında kaçıranlar için hatırlatalım. Bugün Fatih Tekke Cabral'ı sağ bek olarak görevlendirdi. Şimdi sol tarafta Aral Mustafa'ya pasını verdi. Mustafa Eskerilaç sağını aldı ortayı yapıyor. Savunma karşıladı Emin Bayram'la. Trabzonspor hücumu sürüyor. Aral Şimşir sağ çaprazdan ceza sahasına gönderdi. Çok tehlikeli bir orta. Muhammed Salah vuruyor direkten döndü savunma uzaklaştırdı. Son anda müdahale var. Öyle bir orta yaptı ki Aral Şimşir. Onaçu'nun vurmasına santimler kalmıştı olmadı. Yerde kaldı Onaçu bu arada. Ona dair de bir penaltı beklentisi var. Ardından Muhammed topu kontrol edemedi. Elinden kaçırdı. Muhammed Salah orada yakın takipteydi. Topu aldı vurdu ve gol bu galiba. Bu arada çizgiyi geçmiş gibi direğe çarptı.
1: Evet.
0: Savunma uzaklaştırdı daha sonra direğin yanına çarptı ama şu an az önce izlediğimiz gibi.
1: Bakalım.
0: Gol hayırlı uğurlu olsun. Ben topa girdim burada ama VAR müdahalesi gelir.
1: Ya ama bir dursaydı görseydi. Çünkü iz düşümü lazım.
0: Ne sıfırdan gösterdi o top içeride hocam bence.
1: Ya iz düşümü?
0: Bence içeride. Ya Muhammed Salah Trabzonspor'daki ilk resmi golünü atmak üzere. Bence VAR kontrolünün ardından.
1: Bir milim iki milim sanki.
0: Bekliyoruz şu an. Tabii ben dediğim gibi yani bir yorum yaptık bir topa girdik ama bence geçmiş. Tabii bu kritik bu
1: vurduğu
0: arada.
1: Vurduğu yer geçti. Ama topun iz düşümü acaba geçti mi?
0: Ya çok büyük bölümü geçmiş topun onu söyleyelim geçti yani canım. Geçmediyse de belki bir santimden falan bahsetmemiz lazım.
1: Evet.

0: Yani büyük ihtimalle gol, Muhammed Salah'ın ilk golünü attığını birazdan anons ederim diye düşünüyorum normalde, ama bekliyoruz. Oyun başlamadı. Video yardımcı hakem tarafından inceleme var. Şu anda Trabzonspor köşe vuruşunu kullanmıyor. VAR'da da Tamás Bognár var, yabancı hakem. Ali Şansalan düdüğü ağzında VAR işaretini yapıyor ve golü veriyor. Trabzonspor'un süper yıldızı Muhammed Salah siftah yapıyor. Başakşehir maçında ligdeki ilk golünü atıyor. Trabzonspor forması altındaki ilk golünü de atıyor. Şimdi büyük bir sevinç var Trabzonsporlu oyuncularda. Muhammed Salah'ın yanına gittiler. İlk gol sevincinde ona ortak oluyorlar ve Muhammed Salah'ın tüm dünyayı ezberlettiği o görüntü secde sevinciyle birlikte de ilk golünü kutladı.
1: Seni Kalecim, tebrik ediyorum.
0: Hocam biz de
2: vallahi bir milimle falan dur bakayım.
0: Yok net
2: olmuş evet.
0: Net.
2: Evet. Ben, izdüşümüz önemli çünkü burada. Şey, bayağı girmiş.
0: Ben normalde şimdi kendini mi övüyorsun diyeceksin de.
2: Ama yok bravo
0: şey olsa,
2: sana ya. Bravo.
0: O topa girmem. Yani emin olmasam. VAR hakemi olur benden demek ki.
1: Sana şeye de gerek yok. VAR'a da gerek yok. Sen gördün direkt verirsin.
0: Evet ben direkt verdim zaten. Ama tam çizgi kamerasından verdi ya. O yüzden söyledim. Ama yoksa de normalde yanıltır. Bu arada izleyiciler de biliyor, yıllardır anlatıyoruz. Yani tam olarak böyle çizginin üzerinde bir kamera olursa anca bunu görüntüyle %100.
2: Eskiden o da yoktu verirsin. Değil mi? Tabii. Şimdi koymuşlar yani.
0: Hafif kale arkasında olursa mesela dışarıda gösterir. Sahanın iç tarafından kaleye doğru bakarsan kalenin içinde gösterir. O kamera şimdi açısı tam yanıltır.
2: Ama koymuşlar eskiden, niye koymuyorlardı evet ki onu? Çok enteresan değil mi?
0: Genelde,
2: artık çipli top
0: genelde koyuyorlar.
2: Yok ya daha yeni galiba. Ben hiç daha
0: bazı statların şeyi müsait değil. O kamerayı tribünün üstünde tepede bir yere koyuyorlar. Oranın uygun olması lazım. Her statta elverişli olmuyor. Veya Allah koyuyor Allah. Açısı yetmiyor kameranın. O teknik meseleler de var.
2: Koymayacak
0: veya bazen de yani koymuyorlar tabi. Bunların hepsi
2: yetmiyorsa
0: ayrı ayrı etkenler. Bazılarında çok şey olduğu için, dik olduğu için hocam bütün çizgiyi görmüyor vesaire. Şimdi Trabzonspor sağ kanattan geliyor. Muçi tek top ceza sahasına doğru, savunma riske girmedi Başakşehir'de. Direkt Emin Bayram topu taca yolladı. Muhammed Salah'ın ilk golü hocam.
2: Ya Muhammed Salah
0: İkinci maçta
2: ama
0: ilk golünü attı. İlk maçta da atabilirdi
2: adam
0: bu arada. Kasımpaşa maçında da var gole yaklaştığı anlar.
2: Bir tane çok kötü vurdu yalnız. Biliyor musun? Dağlara taşlara attı. Biliyor musun bir topu?
0: Ya bir tanesi kötü vurdu, bir tanesine bayağı yakındandı. Az farkla dışarı çıkmıştı. 8. dakika Muhammed Salah'ın golü. Trabzonspor kariyerindeki ilk golünü attı. Ve şu anda Bordo Mavililer Başakşehir önünde skor üstünlüğünü ele aldı. 1-0. Dakika 12 bitti. 13. dakikanın içerisindeyiz. Eyüp Gaziantep maçına bakıyorum. Orada da 0-0'lık eşitlik var. Şu anda 12. dakika oynanıyor karşılaşmada. Bunu söyleyelim. Trabzon'da tribünler tıklım tıklım dolu. Tabii Eyüp Antep maçında Gaziantep deplasman tribünü dolu. Ama stat geneli boş. Trabzonspor skor üstünlüğünü ele aldı dedik. Oyunun da başından itibaren daha çok topa sahip olan taraf. Ama çok kritik bir an var. Yani savunma arkasına Şomurodov topla birlikte sarktı. Kaleciyle birlikte karşı karşıyaydı. Ceza sahası içerisine girdi. Penaltı noktasına kadar hatta yaklaştı. Artık kaleciyle karşı karşıya bir şut çekecek diye biz düşünürken Vivu geriden koştu. Şiddetli bir koşunun ardından yetişti ve kayarak tertemiz bir müdahaleyle o son anda şut imkanını tanımadı.
2: Esasında
0: maçı adına takım, yani şu ana kadar kırılma anını diyebiliriz.
2: İyi futbolcuları var. İyi transferler yapıyorlar. Göksel Başkan senelerin tecrübesi. Yani transferler ve bugüne kadar da iyi transferler yaptılar. Yine de öyle. Yani kupadan elendikler çok enteresan. Baktım takım tertibine. Ya yani bizim beğendiğimiz adamların yarısı yoktu, oynamadı. Hayret ettim ya, ama bilemiyor sebebini, niye oynamadılar falan.
0: Şimdi Başakşehir geliyor sol kanattan. Ceza sahasına yerden çevrilen top, bir vuruş, savunma uzaklaştıramıyor Trabzonspor'da. Hücum devam ediyor. Bir elle oynama beklentisi var Başakşehirli oyuncularda, penaltı beklentisi, ama hakem oyunu devam ettirdi. Ali Şansalan

0: Şeyi de vuramadı ya daha evvel.
1: Bir yandan şu an tekrarı geldi ama net göremedik. Oyun aktığı için tam ekran değildi yani. Yine geldiğinde göreceğiz. Bu arada Ali Şansalan bir saniye dedi. Oyuncunu durdurdu. Şu anda VAR'dan bir müdahale var mı yok mu ona bakılacak. Muhammed Salat diyor ki eline gelmedi. Yalnız bu eline gelmiş de olabilir.
0: Bakayım.
1: Ele gelmiş.
0: Penaltı.
1: Penaltı gelebilir.
0: Evet.
1: Biz VAR'dan daha hızlı konuşuyoruz bugün ama.
0: Ama ondan daha evvel zaten birisi vuramadı topa. Vursaydı evet. Daha evvel gol olacaktı zaten.
1: Ceza sahasına daha çevrildi. Bir vuruş istenildiği gibi değil. Savunmadan dönüyor. Uzaklaştırmaya çalışıyor Trabzonsporlu oyuncular. O top da Başakşehirliler'de kaldı. Ve ardından şut. Vivu'nun şöyle kolu.
0: Evet.
1: Yani penaltı mı değil mi hep birlikte göreceğiz ama penaltı kararına biz daha yakınız şu anda. Ne şimdi diyorsun bu, hocam sen penaltı ya, dedin
0: ben
1: galiba.
0: Ben penaltı görüyorum. Şimdi ben anlamadım ne var bu hakemin yanına niye gidiyorlar bunlar ne yapıyorlar.
1: Evet
0: ya?
1: Zaten yani VAR'la ya konuşuyor bir şey varsa
0: bak,
1: çağırılacak.
0: Hepsi geliyor bak o vurdu diyor vurdu diyor çok enteresan. Ya buna da bir şey bulmaları lazım.
1: Bir daha izleyelim
0: lazım.
1: Hocam şurada.
0: Bakalım. Eline vurmuş ya.
1: Eline gelmiş.
0: Gelmiş diye bir de vurmuş galiba.
1: Vivo da orada. Hakemin etrafında oyuncular.
0: Ya
1: VAR'dan...
0: ne diyorlar merak edin. Bunları da bir ceza. Ya bunların aklı ermiyor
1: hala
0: ya.
1: Şimdi şöyle mesela. Bunlar oyuncular niye bekliyor ayrı bir konu tabii doğru diyorsun. Da neden bu kadar uzadı diyen varsa mesela atak başlangıç fazından itibaren bakılıyor ya. Daha geride bir şey varsa mesela penaltı olsa bile penaltı olmaz. Atıyorum öncesinde offside varsa faul varsa vesaire gibi. Daha en başından itibaren inceleniyor.
0: Yok hakemin başında niye duruyorlar? Bir şeyler konuşuyor futbolcular.
1: Yani zaten VAR'dan gel diyecekler. Gidecek.
0: Yani ne yapıyorsun? Ben anlamadım ya. Bu nedir arkadaş ya? Ya nasıl bir futbolcu bunlar ya? Kardeşim kaçın gidin oradan ya. Yedirse şey yerinize. Hakemin yanında ne duruyorsunuz? Şeyde suçlu duruyor zaten.
1: 16. dakika diyor. Bitti. 17. dakikanın içerisindeyiz. Başakşehir lehine bir penaltı beklentisi var. Hakem Ali Şansalan oyunu durdurdu. Video yardımcı hakemle diyaloğa geçecek mi? Geçiyor yani daha doğrusu da çağrılacak mı? Monitöre çağrılmayacak mı? Thomas Bognar karşılaşmanın VAR hakemi. Ali Şansalan monitöre doğru yöneldi. VAR işaretini de şöyle yaptıktan sonra pozisyon incelenecek. Başakşehir lehine potansiyel penaltı kontrolü var şu anda. Ali Şansalan monitörün başına geldi. Vivo'nun müdahalesinde bir penaltı var mı yok mu?
0: Ya arkadaş şunu bir yavaş göstersene ya.
1: Bak şimdi ilk başta hızlı.
0: Nedir yani? Ya? Niye
1: şöyle
0: yoksa?
1: Hakem diyor ki bana hızlı oynat diyor. Normal oynatıyor. Sonra
0: yok,
1: yavaşına
0: bize,
1: bakayım
0: bize.
1: Diyor.
0: Bize yani.
1: Tam o şu an hakemin izlediğinin aynısını sana gösteriyor ya o yüzden. Hakem evet, şimdi elle oynamalarda hocam yavaş okursan hani az önce çizgiden bahsettik ya yavaş oynattığında her seferinde el topa gidiyor gibi gözükür. Bu arada Ali Şansalan geldi. Penaltı kararını veriyor. İstanbul Başakşehir Trabzon deplasmanında penaltı kazanıyor. Skor 1-0 Trabzonspor lehine. Muhammed Salah 8. dakikada golü atmıştı. Savunmada Mustafa Eskiyelaç vurdu. O top Başakşehirli Şomurodov'a gitti. Ceza sahası içinde şutu çekti. Vivo'nun eli doğal pozisyonda değil, açık. Daha sonra kapattı, gördün mü?
0: Evet.
1: Yani elini şöyle yapmaya çalışırken, kapatmaya doğru giderken çarptı. Düşerken tam kapanış.
0: Şimdi enteresan olan ne biliyor musun? Şomurodov giderken Vivo şeyi golü önledi. Şimdi
1: evet.
0: De...
1: şimdi de önleyeyim derken penaltı önlerken oldu.
0: Şimdi de penaltı oldu.
1: Şimdi penaltı vuruşu kullanılacak Başakşehir'de. Bakıyorum Bertuğ'da top. Kaleci Onana. Tabii çok deneyimli bir isim. O da yavaş yavaş yerine geçiyor. Bakalım gol olacak mı? Olmayacak mı? Başakşehir yakaladığı bu avantajda eşitliği sağlayacak mı? Yoksa fırsatı kaçıracak mı? Bertuğ'un elindeydi top. Bertuğ şimdi topu bıraktı Şomurodov'a. Şomurodov kullanacak penaltı atışını. Onana kalesinde oyuncular yerlerini aldı. Hakem son uyarılarını yapıyor. Dakika 19. Başakşehir penaltı vuruşunu kullanacak Şomurodov'la. Ali Şansalan işaretini verdi. Şomurodov geliyor. Şomurodov ve gol geliyor. Maçta denge var.

0: 1-1. Trabzonspor 1, Başakşehir 1. Onana sola doğru uçtu, kendi soluna doğru. Şomurodov topu Onana'nın sağına attı. Topu ayrı yere yolladı. Onana ters tarafa yatmış oldu. Bekleyerek bir vuruş ve skor 1-1. Bol gollü bir maç olur mu demiştik Güvenç Kurtar'a başta. 19. dakikada skor 1-1. Bir ara verelim. Aranın ardından devam edeceğiz. Trabzonspor 1, İstanbul Başakşehir 1. Dakika 20. Biz birazdan burada olacağız.
1: A Spor Radyo. Spor'un radyosu.
2: Reklam. Düşünsenize. Güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız...

0: Aus Pol Radio.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar. Şansa kalmaz işimiz
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Güzellikler dünyası.
4: Parafın katkılarıyla.
5: İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa hemen hemen tüm deniz aşırı kolonilerini yitirmesine karşın savaş öncesi herhangi bir dönemde görülmeyen verimliliğe ve refaha ulaşacaktı. Avrupa'nın yeniden toparlanışında toplumun tüm kesimlerinin aynı amaçla işbirliği yapması etkili oldu. Almanya hariç birçok Avrupa ülkesinde 1946 yılında futbolda lig şampiyonluğu maçları oynandı. İşgal Almanya'sı İkinci Dünya Savaşı sonrasında müttefik devletlerce kontrol ediliyordu. Amerikan, İngiliz, Sovyet ve Fransız güçlerinden oluşan müttefik tetkik yönetimi 1945'ten 1949'a değin ülkeyi idare etti. Bu sebeple ülkede 1949'a değin sportif faaliyetler gerçekleşmedi.
3: Güzellikler dünyası.
4: Parafın katkılarıyla.

0: آس پول رادیو.
1: بیتمز بیتمز بو اشکنجه کال دسم ده سونونو گرمسک ده

0: Trabzonspor Radyo.
1: Trabzonspor 1, İstanbul Başakşehir 1. Karşılaşmada 27. dakika tamamlandı. 28. dakikanın içerisindeyiz. İstanbul'da oynanan maçta ise 27. dakika Eyüpspor 0, Gaziantep Futbol Kulübü 0. Trabzonspor Başakşehir maçında perde Muhammed Salah'ın bordo mavili forma altında kaydettiği ilk golle birlikte açıldı. 8. dakikada Muhammed Salah topu ağlara yolladı. 19. dakikada penaltı vuruşundan Eldor Shomurodov skora denge getiren isim oldu. Başakşehir'de bir var uyarısının ardından golü buldu. İlk golde de ceza sahasına Aral'ın ortası vardı. Onuachu vuramadı. O top kaleye doğru gitti. Muhammed Şengezer müdahalesi yeterli olmadı. Ardından şu an Trabzonspor gole çok yaklaştı Onuachu'yla. Top savunma tarafından uzaklaştırılıyor.
2: Nasıl vuramadı ya o topa?
1: Evet, Muhammed Şengezer elinden kaçırdı. Muhammed Salah zaten pozisyonu takip ediyordu top kaleye yöneldiği için ve ardından topu aldı, vurdu. Direğin içine çarpan top daha sonra savunma oyuncusu tarafından uzaklaştırıldı. Operi tarafından. Oyun normalde köşe vuruşu kararı verdi Ali Şansalan ama VAR incelemesiyle topun çizgiyi geçtiği uyarısı geldi ve Trabzonspor golü bu şekilde bulmuştu. Ardından 19. dakikada Başakşehir bu kez sol kanattan tehlikeli geldi. Ceza sahasına çevrildi top. Feyzullahev istediği gibi vuramadı. Ardından Mustafa Eskiellaç sert bir şekilde topa vurarak uzaklaştırmak istedi. O top Shomurodov'a gitti. Ceza sahası içinde Shomurodov'un şutunda vücuduyla birlikte topu engellemek isteyen Vivu'nun eli fazla açılınca top kendisine çarptı. Ali Şansalan bunu süzemedi ilk etapta ama daha sonra VAR uyarısıyla gitti, inceledi, penaltı kararını verdi ve Shomurodov geldi, penaltıyı kullandı. Maç da şu an 1-1 devam ediyor o golle birlikte.
2: Şimdi yalnız orada Onuachu'ya yapılan bir hareket var. Adam beline sarılmış arkadaş. Böyle bir şey olmaz. Ya güreşçi misin? Vermedi penaltı. Bana göre ben olsam hemen veririm. Böyle bir şey yok ya. Adama sarılıyorsun yani. İlla yere çarpmam mı, çarpmam mı lazım yani?
1: Böyle bir, az böyle önceki pozisyon. Evet, tekrar yani, da gelmedi.
2: Geldi ya, kaç sefer geldi ya. Vallahi. Çok enteresan.
1: Ama VAR'dan bir şey gelmedi.
2: Ya ne yapacaksın? Ya, güreşçi gibi yere mi vurması lazım yani? O adam resmen sarılıyor abi. İki eline böyle sarılıyor arkadaş ya.
1: Evet.
2: Ya, sevgilisi olsa kızar bu kadar sarılmaya ya. Allah'ım yarabbim ya. Vallahi ya bunlara
1: yeter,
2: ben...
1: Yeter, sarılma bana bu kadar.
2: Ya arkadaş olmaz yani ya. O da kendini yere bırak. Ne bırakmana gerek yok ki arkadaş. Adam sana iki koluna sarılmış yani. Ya her şey hepsi için geçerli. Bunu Trabzonlusu da aynı, Fenerbahçe'si de, Beşiktaş'ı da, Başakşehir'si de. Kim yaparsa yapsın abi, basacaksın penaltı. Kornerde de öyle. Devamlı adamı, ya böyle bir şey olur mu arkadaş ya? Yani adama ya tuttu ya,
1: işte uzun boylu fiziksel avantajı var diye çekerek tutarak
2: ya,
1: böyle
2: ya tutuyor
1: çalışıyor.
2: bir kere el kol böyle sarılmış bir vaziyette, biliyor musun yani? Pes ya. Vallahi pes. Nasıl? Niye yani? Yani illa hani maçta olur, omuz omuza olur, temaslı şey olursun ama burada olur
1: şimdi
2: mu?
1: Şimdi Onuachu aldı topu, sırtı dönük Muhammed Salah'a verdi. Muhammed Salah ceza sahası çizgisi üstü vuruş. Kaleci Muhammed Şengezer son anda dokunuyor. İnanılmaz şık bir gol izleyecektik.
2: Evet.
1: Sağ çaprazda ceza sahası çizgisi üstünde topu aldı. Dibine doğru girdi, uzak köşeye doğru Muhammed Şengezer uzandı. Müthiş ve topu ya. Dışarı tokatladı.
2: Bir de sol ayağının dışıyla vurdu. Bir Muhammed, evet, vurdu, öbür Muhammed kurtardı.
1: Evet hocam. Çok iyi düşünceydi.
2: Vuramam
1: İnce
2: ya.
1: Bir vuruş.
2: Vallahi.
1: Kaleci ama yemedi. Ortayı, müthiş. Şimdi köşe vuruşunu Muhammed Salah kullandı. Operi kafayla karşıladı. Sol tarafta Muçi aldı. Muçi ceza sahasını orta yapıyor. Onu açıyor doğru. Top dışarı gitti. Kale vuruşu kararı var. Onuachu bu karara tepki gösteriyor. Onuachu yalnız sırılsıklam olmuş. Ne terlemiş ya. Değil mi hocam?
2: Evet. Yağmur mu ya?
1: İkili mücadele. Sürekli bütün maç mesela stoperlerle boğuşarak geçiyor. Zor şey, onun işi de.
2: Ya ama mesela şey de öyle. Haaland da öyle. Adamlar bunu çekiyor, itiliyor. Bir maçta artık var ya hani bu foul verdiler bunun aleyhine, biliyor musun? Golü iptal ettiler. Bana göre yanlış. Niye? Adamlar devamlı adamı çekme, tutma, itme, kalkma şeylerindeler ya. Sen ondan evet. sonra o da tepki gösterdi. Bana göre orada golü boşuna iptal etti hakem. Geneline baktığın zaman bütün şey, şimdi Bonacci'ye de öyle. Ya ne demek sarılmak?
1: Dünya Kupası'ndakini ya. Diyorsun sen.
2: Evet.
1: Ama adama itti yapıştırdı yere ya.
2: Evet, onlar da onu ya, nasıl tutmak ya? Böyle birebir pozisyonları varsa alan şeyin
1: alandın.
2: Olacak şey değil.
1: Uzun bir top Muhammed Salah koştu. Yetişemedi ama bayağı bir çaba gösterdi o topa. 33. dakika kale vuruşu kullanacak. Başakşehir 1-1'lik eşitlik var maçta. Muhammed Salah çok ilk klas. Golünü attı.
2: Çok da klas vurdu topa ya. Çok.
1: Evet. Hocam yani zaten
2: ya, futbolcu diyor ya.
1: İş yapmama ihtimali yok ya. İlk geleceği zaman yani Beşiktaş'ta konuşuyorduk ya, o zaman da söyledik. Yok 34 yaşında, yok öyle böyle ya. Her gözü kapalı katkı yapar. Ya, gözü kapalı.
2: Ya bak ya şimdi nasıl kızıyorum biliyor musun? Cahillik, cehalet. Şimdi biz eskiden 28 yaşındayken bize futbolu bıraktırıyorlardı. Vallahi bak 28. Ya hemen yaşlı ya kardeşim.
1: Şimdi... Uzun bir top hocam. Sağ kanatta köşe gönderine yakın yerde Ernest Muçi topla buluştu birebir. Rakibini karşısına aldı. İkinci isim gelince bak. Muhammed Salah'a verdi. Muhammed Salah ceza sahasına doğru gönderdi. Savunma kafayla Kemen karşıladı. Top yeniden bordo mavililerde. Trabzonspor hücumu devam ediyor. Muhammed Salah topla buluştu sağ kanatta. Şimdi paslaşmalar üst üste. Cabral orta yapıyor. Savunmaya çarpan top dışarı çıkıyor. Trabzonspor hücum yönüne göre sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak. Tekrar o Muhammed Salah'ın şutu hemen, geliyor evet. ekrana.
2: Ya neticede 28 yaşından 38'e çıktı.
1: Evet.
2: 40 şimdi olacak. 40'a kadar oynayacaklar. Ya bırakın arkada bu yaşı maşı ya. Bu ya, ya ben gençlere, medyadakilere de hayret ediyorum. Size
1: köşe vuruşunu kullandı Trabzonspor. Savic yükseldi ama Başakşehir savunması uzaklaştırıyor. Gelişi güzel. O top ona anaya kadar gitti. Buyur hocam devam et.
2: Bu gençlere şey sesleniyorum burada. 1001 tane hata yapıyorsunuz ya. Rezillik yapıyorsunuz. Rezillik. Biraz tecrübenin de o zaman anlarsınız yani yaptığınız hataları, eksikleri. Hemen şeyde işte her işte böyle yalnız. Hemen futbolda da ya bir kardeşim adam oynuyor işte. Ne yapması gerekecek yani başka? Ha şu var. Hani 40 tane gol atıyordu. Şimdi de 25 tane atacak yani. 40 gol aynı performansı bekleme ama seninkilerinde 10 kat daha iyi. Yani eksik bir şey yok normalinde. Evet. Yine o golü de atar. Belki senin attığı 50 golü şeyi var ya. Dahli var adamın.
1: Muhammed Salah'a doğru uzun bir top Savic'ten. Topu kontrol etti ama hemen Faizullayev yardıma geldi. Orada topu kaptı. Evet. Fakat Başakşehir topu kaybediyor. Trabzonspor yeniden bir hücuma geçiyor. Trabzonspor bu arada çok yani topa bayağı sahip oluyor hocam. Dikkatini çok çekiyordur. Hemen geri kazanıyor da.
2: Bak o Meli ile iki kişi orta sahada, tamam mı? Yani iki kişi ona rağmen yani ileride de hemen topu kapıyorlar ya.
1: Melih zaten o anlamda çok başarılı. Top kazanmada yani. Geçen sezonda o önceki sezonlarda da Süper Lig'de en çok top kazanan oyunculardan birisiydi Melih. Bireysel istatistiği çok iyi.
2: Şimdi o İstanbulspor'dan tanıyor herhalde onu şey. Fatih Tekke
1: evet.
2: Bravo yani. Ve iki kişi orta sahada iki kişi şey yapıyorlar bunlar. Yani üçüncü bir yardıma gelen kimse yok. Ona rağmen iyi çok kapıyorlar.
1: Melih ve Malinovski bugün evet. orta sahada. Merkezde önlerinde de Muçi var. Aral solda, Muhammed Salah sağda oynuyor.
2: İşte bunlar.
1: Şimdi Başakşehir rakip yarı sahaya geçti. Uzun bir süre sonra orada da pas hatası oldu. Trabzonspor'da top şu anda ön alanda, baskı var. Başakşehirli oyunculardan Trabzonspor'daki futbolcular oldukça sakin bir şekilde Onana'ya kadar gitti. Onana uzun oynayınca o top yeniden Başakşehirli futbolculara geçiyor. Şimdi Trabzonspor'un baskısı var. Ya çok kötü bir pas.
2: Tamam da bunu pas yapacağım diye kaybediyorsun topu. Bir de risk var yani, değil mi? Ben bunu aklım sırrım ermiyor ya. Bir dur öyle, kimden öğrendilerse arkada, arkadan pas yapacağım. Kaptırdın yine verdin. Bir de risk vardı yani. Bir kaptırsan gol yiyeceksin. Nasıl bir B planınız yok ya? Pes yani.
1: Şimdi top taca çıkıyor. Trabzonspor orta saha çizgisinin olduğu yerden taç atışı kullanacak sol kanattan. Maçtan enstantaneleri izliyoruz biz bu arada. Şu anda maçta kimi ön plana çıkarırsın? Bireysel performans var mı dikkatini çeken? Uzun bir top Malinovski'den Mustafa Eskelaç'a. O da topla buluştu. Köşe gönderine yakın bir yere kadar gitti. Rakibi gelince topu ve yüzünü kendi kalesine döndü. Boştaki arkadaşı Malinovski, Salah. Salah'tan onu açıyor doğru ama onu açıyor. Aşan bir top. Cabral hücuma destek veriyor. Baskı var orada. Şu anda Başakşehirli oyuncular pas yaparak çıkmaya çalışıyor. Vivo önde baskı yaptı. Topu kaptı Trabzonspor. Vivo rakibinden sıyrıldı. Vivo vurdu. Top dışarı gitti ama sanki Vivo bir stoper değil de merkez orta saha oyuncusuymuş gibi hareketler yaptı. O da alkış alıyor tribünlerden.
2: Ya ne var şimdi biliyor musun?
1: Stoper biraz... hocam nerede basıttı farkındasın evet. Değil mi?
2: Ya zaten öyle artık baktığın zaman.
1: Rakip yarı sahanın ortasında evet. Değerli izleyiciler.
2: Şey de öyle.
1: Stoper şimdi, baskı yaparak Cabral da mesela, topu aldı.
2: Şimdi bak Beşiktaş'ın sağ beki. Hakim Ziyeşit şey ne o şey, şerif.
1: Eşref Hakimi.
2: Eşref Hakimi ya. Ona örnek aldın kardeşim. Santfor gibi, sol açık gibi, sağ açık gibi oynuyor. Şimdi şey de öyle Beşiktaş'ın şeyi de sağ beki de öyle.
1: Murillo.
2: Murillo da öyle yani. Bu da şimdi orada mesela arkada şeyin Salah'ın attığı topta biraz içeri girse.
1: Cabral.
2: Yani o da belki gol atacaktı yani. Ya artık bunu benim yerim yani çimleri mi tutuyorsun? Ben hep derdim çimleri tutan adamlar diye kitap yazacağım diyordum. Daha yazamadık yani. Çimleri tutuyorlar ya. Arkada bir git.
1: Başakşehir sol kanattan geliyor. Ceza sahasının orta Mustafa Eskelaç vurdu. Topu yükseltti. Vivo orada ikili mücadele hava topu mücadelesi var. Top sekti. En son Cabral'dan Vivo'ya. Vivo Muhammed Salah'a doğru attı. Faul var. Muhammed Salah yerde kaldı. Faul kararı da geldi. Trabzonspor oyunu hızlı başlatmak istiyor o sırada.
2: Bak gene ya bu ya.
1: Opoku.
2: Şimdi bak bunu
1: bayağı
2: attın. Bayağı
1: omzundan tutmuş itmiş.
2: Tamam da demin penaltıyı niye vermedin?
1: Ya buna veriyorsan penaltıyı niye vermesin? Ver. Muhammed Salah ceza sahasının orta savunma karşıladı. Bu arada offside kararı var pozisyonun başında.
2: Değil mi? Buna verdin. O zaman demin ki de penaltıyı da vereceksin yani.
1: Bertu sarı kart gördü bu arada Başakşehir'de.
2: Şimdi Bertu da geçmiş olsun. İyi bir futbolcu. Daha geleceği de var. Fakat çok enteresan. Maskeyle oynuyorsun. Sen kafa vuracaksın topa kardeşim ya. Santfor dedin kafa vurdu. Ya hiç bir adam yok. Şimdi bunun yerine oynayacak bir sürü adam vardır. Tamam mı? Onları sen bitirdin ya. Adam maskeyle oynuyorsa biz diyorlardı ki biz hiçiz yani. Olmaz. Anladın mı? Olmaz. Sağlam adam oynat. Çocuk da iyileşsin.
1: Ama elmacık kemiği kırıldı ya. Koruyucu maskeyle oynuyor.
2: Tamam da oynamasın da arkadaş yani. Kafa niye? Vuracak gene. Ya kafa vuracak.
1: Osimhen de oynuyor. Vuramaz
2: ki. Ya Osimhen'inki öyle değil ki. Osimhen'inki hiçbir şey. Bununki plastik belli.
1: Muhammed Salah topu taşıdı. Muhammed Salah vuruyor kaleci Muhammed Şengezer. Gole izin vermedi. Bu kez ceza sahası dışından ayak içiyle denedi. Uzak köşeye doğru yerden bir plase. Kaleci Muhammed kendi sahana iyi uzandı ve gole izin vermiyor. Muhammed Salah kendisinin kim olduğunu Trabzon tribünlerine gösteriyor bugün. Evet. Süper Lig'de ilk maçı Trabzon'daki. Trabzonspor taraftarının önüne ATV ekranında çıkmıştı Ferencvaros karşısında. Bugün çok etkili Muhammed Salah. Şimdi 3'e 3 yakaladı Başakşehir. Faizullayev ceza sahası sağ çaprazdan şut. Kaleci ona ana gole izin vermiyor. Hızlı bir hücum. Trabzonspor'da Aral rakip ceza sahası yayının orada topu kaybetti. Hızlı çıktı Başakşehir. 3'e 3 yakaladı Trabzonspor'u. Sağ çapraz ceza sahası dışı. Çok uzak mesafeden bir şut yerden ona ana iyi uzandı. Gole
2: evet,
1: izin vermedi.
2: Gitti ama zor gol olur yani. Ama köşeye gitti iyi vurdu.
1: Ama
2: yani.
1: İyi yere vurmuş ya. Ben evet. Şimdi tekrarda daha net evet. Belli oldu değil mi? Tam topun gittiği gider. Yer. Evet. Ya zayıf bir ama şut diye düşünüyorsun değil. İlk izlerken. Ama bayağı iyi yere vurmuş. Çok da çaprazdı yani. Gol atmak
2: çok,
1: kolay değil.
2: Evet, çok uzaktı yani.
1: Evet. Şimdi köşe vuruşu kullanıyor Başakşehir. Kafa vuruşu üstten dışarıya gitti. Bertu kafayı vuran isim. Bak kim vuruyor kafayı.
2: Yordu işte yere vuramaz korkudan anladın mı?
1: Ama ne yapsın hocam maskesiz.
2: Ne yapsın işte orada yere doğru vuruyor vuramaz.
1: Sağ Bertu. Elmacık kemiğinde kırık nedeniyle operasyon geçirdiği
2: ya
1: için
2: geçmiş
1: takıyor.
2: Geçmiş olsun da şimdi daha o yeni herhalde oldu. Tamam bak, yere doğru vuramaz.
1: Beşiktaş maçında oldu.
2: O işte yere doğru vuramaz arkadaş. Yere
1: Osimhen
2: doğru
1: vuruyor hocam ya.
2: Ya Osimhen iki kaç sene oldu ya, vurur. Bu şimdi burada.
1: Daha alışamadı mı diyorsun
2: burada belki? Ya korkar şu anda ya. Yani yere doğru i̇şte kafayı vuramaz.
1: Maske var ya, korkmasına gerek yok onunla.
2: Olur mu? Ya vuramaz. Maske de olsa ne de olsa. Olur
1: maske
2: mu?
1: Ondan koruyor şimdi işte zaten. Bir şey olmaz. Maske varken her yere vurursun.
2: Yok öyle kolay değil ya.
1: Görüşünü yani engelliyor mudur bilmem
2: ya
1: ama.
2: Yok da maske de olsa darbe geldiği zaman sert bir darbe maske de korumaz ki.
1: İşte o biraz emsin diye hocam, olur mu ya onu?
2: Biraz işte emsin diye işte onu vuramaz o.
1: E tamam, hiç emmemesinden daha Osimhen'e ne bakıyorsun?
2: Osimhen kaç sene oldu? 2 sene oldu en azından. Belki 3 sene oldu.
1: Zaten 2 senedir Galatasaray'da, fazlası
2: yani
1: var.
2: Yani 3 senedir oldu. Yani o artık kaynamıştır falan filan yani, ama bunun öyle değil ki.
1: Evet.
2: Ne oldu oyun?
1: Eyüpspor 0, Gaziantep Futbol Kulübü 0. 42. dakika orada da. Biraz o karşılaşmaya da bakalım. Bir yandan Trabzonspor Başakşehir maçı 1-1 devam ediyor.
2: Orada da bir sakatlıklar falan oldu. Ben
1: evet evet,
2: şey
1: orada
2: yapmadım.
1: Oyun durdu.
2: Buradan
1: Eyüp sol kanatta bu arada. Eyüp Atağı var şu anda. Biraz o maçın heyecanını da size aktarmaya çalışalım. Birazdan devre arası yayını var. Kerem Can evet. Bulat'la Ulaş Özdemir ilk yarıyı değerlendirecek.
2: Kavak Pınar Spor'a buradan bir selam, Mustafa Öztürk başkan var bizim. O illa bize diyor bir başarılar. Başarı diyor.
1: Bizim hangi takıma?
2: Kavak Pınar Spor.
1: Kavak Pınar Spor. Ya, Ulaş Mustafa Özdemir Öztürk deyince aklına mı geldi hocam? Bize uzun bir top Onuachu'ya doğru. Onuachu birebir yakaladı rakibini ceza sahası için. Şimdi yardım geldi. Onuachu da topu çekti. Terse dönmek istedi. Savunmaya çarpan top dışarı gidiyor.
2: Bak,
1: bu arada offside bayrağı.
2: 6 kişi geldi. Gördün mü? 6 kişi geldiler. Trabzonspor'dan 2 kişi var.
1: Ama offside zaten.
2: Tamam tamam da.

0: yok yani. Bak çoğalamıyorsun bak.
1: Trabzonspor'un çoğalmada sorunu mu var diyorsun?
0: Sorun var. Gol atarsın ama yani.
1: İlk yarıyı nasıl özetlersin? Bu arada Eyüp Gaziantep maçında yine bir sakatlık var.
0: Orada devamlı kafa göz
1: sürekli yerde yani. Kafasını tutup yatan oyuncular görüyoruz. Evet. İnşallah ciddi bir şey yoktur.
0: Kaçıncı ya biz bir tanesi çok şeydi ama kim evet. olduğunu anlayamadık yani. Bayağı şey yaptı.
1: Bir bir eşitlik var maçta. İlk yarıyı nasıl değerlendirirsin hocam? Şöyle yavaş yavaş ilk yarı bitmek üzereyken.
0: Vallahi şu anda beraberlik normal. Ama şeyin yani öne çıkan Salah var.
1: Yani Muhammed Salah değil mi?
0: Muhammed Salah. Yani 22'ye baktığınızda gerçi Başakşehir'in kalecisi golde hata yaptı ama
1: Muhammed Şengezer.
0: Evet, iki tane de top çıkarttı yani. Bayağı.
1: Evet. Bayağı o ilk dibine girdiği çok klastı ya. Gol olsa iyiydi. O
0: nereden?
1: Şu açıdan futbol severler açısından iyiydi. Eminim dünyanın her yerinde manşet olurdu.
0: Ya bir de
1: görüntüde paylaşılırdı.
0: Şansı vermedi ya. Nasıl sol üst vurdu ya?
1: Olacak. Şu dibine doğru girerek hocam yani şöyle
0: sol üst vurdu ya. Bravo. Evet. Yani hani ya
1: tam düz bir dibe girme de değil şöyle. Ayak dışıyla dibe doğru girdi. Çok yani güzel bir vuruştu. Muhammed Şengezer'i de tebrik edelim. Yani evet. Orada iyi uzandı. Hiç riske girmedi. Tokatladı evet.
0: Şey kapattı. İyi.
1: Daha sonra bir tane de sol ayak içi var Muhammed Salah'ın yine. Orada da iyi kurtardı. Şimdi Başakşehir geliyor. Ceza sahasına yapılan orta. Kafa vuruşu Vivu'dan. Hücum devam edecek mi bakıyorum. Karşılaşmanın hakemi.
0: Bak, 4
1: düğünü
0: kişi,
1: çaldı.
0: Kuray 4 kişi geldi Başakşehir.
1: Kalabalık geldi.
0: Kalabalık geldi tabii. 4 kişi.
1: Bertu faul yaptı dedi herhalde burada.
0: Evet. Bertu'du beni mahcup etsin yere doğru bir vursun bakalım.
1: Evet.
0: Abi yani zor ya.
1: Sonra videon paylaşılsın yani. Her yerde paylaşılsın video.
0: Paylaşılsın keşke çocuk. Yani
1: Bertu gol atsın da ben paylaşılsam da olur diyorsun. 5 dakika ilk yarıya eklendi. 46. dakikanın içerisindeyiz. Ali Şansalan bu arada gelişini topa vurmuş. Nereye yolladı?
0: İyi futbolcuymuş galiba.
1: İyi vurdu. Beğendin mi? Nasıl vuruş?
0: Beğendim. Çok güzel. Top oynadı herhalde ya baksana öyle
1: evet.
0: Benim diyen
1: adam. Topayı vurdu ama bugün iki tane şeyi atladı.
0: Ya bu.
1: İki golü atladı.
0: Ama bu genelde öyle. Yani genelde sarılmaları vermiyorlar. Ben
1: ara sarılmayı yani. Geçtim. İlk golle top çizgiyi geçti. Fark etmedi.
0: Ya onu nasıl fark edecek?
1: Tamam,
0: sen buradan çizgiden baktın.
1: Penaltıyı da fark etmedi.
0: Ya bazı şeyleri fark etmedi. Ona ben bir şey demem yani.
1: Vivu bu arada sert bir şekilde itiraz ediyor hakemin kararına.
0: Bu gene
1: topla birlikte gidiyordu. Yok, Feyzullahev yok, araya
0: ilk
1: girdi.
0: İlk önce öbürü çekti. Tamam mı? Sonra faul verdi ona. İlk önce Başakşehir.
1: Vivu'ya mı faul var önce diyorsun?
0: Önce. Çekti. Ya bir saniye tuttuğun zaman... Ya hafif bir tutsan var ya bir salise saniye adam 1 metre 2 metre tutuyorsun.
1: Şey hızını kesiyorsun.
0: Hızını kesiyorsun yani.
1: Dengesini bozuyorsun.
0: Yani ondan sonra öbürü yetişiyor topu.
1: Başakşehir adam. Rakip yarı sahada ilk yarıda son bölümler sol kanattan hücum geliştiriyor. Konuk takım Feyzullahev karşısında 2 kişi var. Pasını verdi Operi Verkaç denemesi. Savunma Cabral'a geldi. Cabral gelişine sert vurdu. Çok yakın mesafede Operi'ye çarptı top. Operi de yere yığıldı şu an. Cabral başına gitti. Hakem hemen yanına geldi. Yakın mesafeden sert bir toptu.
0: Ama kafasına gelmedi galiba ya.
1: Allah korusun. Başka evet. yerlere de geldi mi sıkıntı.
0: Ya yani. Bakayım nereye yani. Karnına gelmiş.
1: Karnına mı gelmiş?
0: Karnına ya tam karnına.
1: Ama çok sert hocam. Nereden evet, gelirse evet. gelsin. Ya karnına gelebilir. Ne bileyim göğüs kafesine gelebilir.
0: Evet. Allah korusun
1: Allah
0: ya
1: korusun.
0: Dalak kanaması olur dalakta.
1: Tabii.
0: Tehlike.
1: Yumurtalıklara gelir.
0: Evet.
1: Trabzonspor kendi yarı sahasından pas yaparak çıkmaya çalışıyor. Başakşehirli oyuncular şu anda 3. bölgede karşılıyor. Bordo Mavilleri 49. dakika 1-1'lik eşitlik var. 5 dakika uzadı ilk yarı. Şimdi topu kazandı Trabzonspor. Muhammed Salah merkezde topla buluştu. Sol kanada doğru pasını verdi. Aral rakibinden söktü topu ama müdahale var orada. Kale vuruşu. Eyüp maçının ilk yarısı bitti.
0: Ya orada da var ya bir inanılmaz mücadele. Orada vurdu, kırdı, güreş, boks her şey var.
1: Ama var yok işte. Burada iki tane var müdahalesi uzun sürdü. Penaltı falan ondan dolayı. Eyüp 0, Gaziantep 0 ilk kere.
0: Orada çok temaslı maç oynandı canım.
1: Evet.
0: Yere yatanlar şeyler falan.
1: Şimdi burada da artık son dakikanın içerisindeyiz. Trabzonspor 8. dakikada Muhammed Salah'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Ardından 19. dakikada Şomurodov'un penaltıdan attığı golle skora denge geldi. 1-1 eşitlik sürüyor. İlk yarıda Trabzonspor'da kart gören oyuncu yok. Başakşehir'de ise 22. dakikada Olivia Kemen ve 39. dakikada Bertu Yıldırım sarı kart gördü. Şu anda iki sarı kartlı oyuncu var. İkisi de Başakşehir'de. Trabzonspor topa daha çok sahip olan taraf ilk yarıda. Toplam şut sayısı, isabetli şut sayısı da Trabzonspor'un Başakşehir'e göre daha fazla. Pas sayısı da yine aynı şekilde başarılı pas sayısı da. Fakat skor 1-1. Vivo rakibinin baskısı vardı. Bir çalma topu kurtardı ama ardından gitti, pas hatası yaptı. Şimdi Başakşehir hızlı çıkabilir. Faizullayev Bertu'ya verdi. Sağ kanatta Bertu ceza sahasını orta yapmak istedi. Savic ayak koydu. Top dışarı çıktı. Taç atışını Başakşehir kullanacak demeye kalmadan Alişan Salan ilk yarıyı bitiren düdüğü çalıyor. 8. dakika Muhammed Salah'la öne geçti Trabzonspor. Ardından Erdor Şomurodov'la penaltıdan eşitliği yakaladı Başakşehir. İlk yarı 1-1 tamamlanıyor. Biz de devre arası yayını için sözü Kerem Can Bulat ve Ulaş Özdemir'e bırakıyoruz.

0: Devre arasında Ulaş Özdemir'le beraberiz. Hareketli bir ilk 45 dakika izledik. Özellikle ilk 20 dakika acayipti. İki gol, bir penaltı söz konusuydu. VAR incelemeleri her iki golde de devredeydi. Muhammed Salah Trabzonspor'daki ilk sayısını kaydetti. Sonrasında Başakşehir Şomurodov'un penaltısıyla Bordo Mavillere karşılık verdi. İlk devreyi Ulaş Özdemir'le beraber değerlendireceğiz. Tabii ki bireysel performanslar üstüne de konuşacağız. Hatta belki Salah'la bir başlangıç yapabiliriz. Onun ilk golünü ne zaman atacağını Trabzonspor taraftarı merak ediyordu ama talihsizlik o ki ilk golü bulması güzel ama böyle doyasıya sevinilen bir gol anı olmadı. Belki ilerleyen dakikalarda olabilir. Neden olmasın? Nasıl buldun Salah? Ve ilk golünü nasıl yorumlarsın?
1: Ya şöyle, ya Salah Salah'tır ya. Yorumlamaya da gerek yok. O Liverpool'daki 9 sezon değil mi?
0: Evet.
1: Yani 9 sezonda yani Liverpool Premier Lig şampiyonluğu, FA Cup'ı kazandı, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, ondan sonra UEFA Süper Kupa, yani
0: kariyer, her şey var.
1: Her şey var, bir de muazzam gol asistleriyle hep ön plana çıkan muazzam bir kariyer ve şimdi Türkiye'de Trabzonspor'da. Tabii şeyi hatırlıyorsun değil mi, Arjantin bir önceki Dünya Kupası ve bir sonraki, yani son Dünya Kupası'nda hep böyle bütün oyunu Messi'nin üzerinden kurmuşlardı.
0: Evet.
1: Yani yaşı gereği performansı düşük falan filan dedik ama burada Salah'ın öyle bir durumu yok yani. Evet, savunma zaten hani Liverpool'da da bunu yapmıyordu. İşte o Fabinho'nun geleceğini biz konuşuyoruz. Değil mi, seninle de konuştuk böyle dışarıda biraz onu. Yani işte Alexander Arnold, işte Muhammed Salah ama işte o bek Alexander Arnold çizgiye indiğinde Salah içeriye girer. Klasik bildiğimiz,
0: evet,
1: o ikili oyunu, arkada da hücum yediği anda işte Fabinho orayı süpüren bir oyuncuydu. Şimdi burada da yine aynı şeyi konuşuyoruz aslında. Yani işte Arjantin Messi'ye yönelik bir oyun kurgusu. Trabzonspor'un da Salah üzerinden bir oyun kurgusunu yeniden dizayn etmesi gerekiyor. Neden? Çünkü yani çok kaliteli bir ayak.
0: Çok ekstra bir oyuncu.
1: Çok ekstra bir oyuncu. Ama arkasında birinin bunun toparlaması lazım bu anlamda. Ya orta sahadan bir oyuncu ya işte savunmadan bir oyuncunun. Bir de şunu görüyoruz ki benim gördüğüm, yani özellikle bu maçın da ilk yarısını katarak konuşuyorum. Yani Muhammed Salah daha çok böyle hareketli santraforlarla oynamayı becerebilen bir

0: oyuncu. İşte Firmino gibi, ne bileyim Nunez gibi. Statik, yani Nacho tarzı santraforlarla çok böyle bence o
1: tam uyumlu olmuyor.
0: Uyumu sağlayamıyor. Buraya da bence bir transfer lazım ki hani Salah böyle kanattan orta yapabilen de bir oyuncu değil. Yani yapabilen derken yapmıyor zaten, tarzı o değil. Daha çok içe doğru kanat kat edip vuran ya da böyle birebir de o pasları yapabilen ya da rakip santraforun yarattığı boşlukları değerlendirebilen bir oyun tarzı var. Şimdi Trabzonspor'da böyle hani statik bir santrafordan ziyade füleli bir santraforla işte Nunez'i alabilseydi Trabzonspor, bu anlamda bence çok çok daha faydalı olurdu Salah bu haftalarda da. Ama işte bir de bir alışkanlık dönemi, oyuncuların birbirini tanıma süresi falan filan derken Trabzonspor'un burada da bir zaman kaybının olmaması lazım. Bu zaman kaybını da hani kötü oynasa dahi kazanarak devam ettirmesi lazım ki hem ligde yarışta olsun hem Avrupa'da da, yani Avrupa Ligi'ne veda etmesi, yani orada kalsın. İşte sonuçta Türkiye Kupası falan gelecek. Ben biraz daha Salahlı bir oyunu olmasından yanayım Trabzonspor'da. Bu birinci nokta. İki, zaten maçın başlangıcında bir 10 numara gibi aslında Fatih Hoca Salah'ı kullandı. İlk 20 dakika işte Muçi çizgiye indi falan, sonradan o değişti falan, ama yine de oyunun ilk yarısına baktığında hani Trabzonspor o ilk 20 dakikada çok çok iyi bir oyun ortaya koydu, ama iyi oynamasına rağmen yine çok tehlikeli iki pozisyon gördü kalesinde. İşte burada da orta saha kurgusu öne çıkıyor aslında. Yani işte French Varoş maçının ikinci yarısında Malinowski Melih orta sahası vardı.
1: Evet.
0: Malinowski Melih orta sahasıyla devam etti Fatih Hoca. Yine bir 4-4-2 gibi, değil mi? Yani o öyle gördüm ben. O tarz işte French Varoş maçının ilk yarısı gibi. Ama ya Trabzonspor'un en büyük problemi zaten o topu kaptırdığın anda önde arkada böyle 40-50 metrelik bir boşluk veriyorsun. İşte o boşluğu, yani Malinowski zaten hani bunu yapabilecek bir profil değil. Melih zaten hani evet tamam, ama nereye kadar yapacak? Biraz böyle işte Pina'yı yedek bıraktı. Biraz sezona da o iyi başlayamadı. Bunu da anlayabiliyorum.
1: Evet.
0: Yani orada bir işte Cabral tercihi.
1: Yani Cabral'ı da görmek istiyor olabilir sağ bekte.
0: Yani evet, ama orada işte bir de Mustafa'yla şeyin
1: Aral'ın
0: İşte işini de biraz doğru da kurgulamak lazımken bir SML listesi geldi. Ömer Ali Şahinler orada. Yani o da çok ona müsaade edebilecek bir oyuncu değil. Daha sert. Yani atletizmi çok iyi olmasa bile son dönemlerde, ama sert bir oyuncu.
1: Yeterli bir sağ bek oldu. Sağ çıktı.
0: Gibi.
1: Evet.
0: Gibi diyelim.
1: Ömer Ali de evet.
0: Haliyle oradan aslında da çok böyle Trabzonspor oyunu kuramadı. Yani Aral eski Ellaç kanadından, Aral'da şey eski Ellaç içe doğru işte o en mahir yaptığı şeyi birkaç defa yaptı. Orada da zaten biri faul oldu falan filan. Daha çok Trabzonspor Salah'ın olduğu taraftan atak organizasyonlarını geliştirmeye çalıştı, ama orada da başarılı olamadı.
1: Bir yandan Aral gibi böyle toplu oynama kalitesi yüksek, hani gerekli pasları verebilecek bir profille oynamak güzel. Mustafa'yı da hayal ettiğimizde onun arkasında böyle dönem dönem sanki iki sol kanatla, içeri kat eden iki sol kanatla oynayabileceğini Trabzonspor'un düşünebilirdik, ama biraz üst üste de biniyorlar sanki.
0: Ya şöyle, çünkü ikisi de içeriye doğru kat
1: evet
0: etmeyi seven oyuncu.
1: Evet.
0: Haliyle o taraf da, yani şimdi bir Mustafa çizgiye basan bir bek değil. Aral çizgiye basan bir kanat oyuncusu değil. Şimdi ikisi de içeriye girince orada bir şey, kaotik bir durum ortaya çıkıyor.
1: Orada ya enteresan durum şu: Mustafa oynamasa Cabral oynuyor. Cabral da çizgiye basan işte bir oyuncu.
0: Ya o zaman şöyle, yani orada marke pozisyonda kalıyorsun ya mesela, boşta
1: evet
0: kaldığın anda, yani Salah'ın kanadından organizasyonu yaptığında bu tarafa oyunu kurman lazım. Yani bu taraf boşta kaldığı için hani savunma oraya mı buraya mı derken o dengeyi bozduğun anda sen gireceksin oraya. Onu da göremedik. O da biraz sorun yarattı. Ama dediğim gibi, yani sonuçta ilk 20 dakikalık oyunu ben Trabzonspor'u çok beğendim. Ama beğenmeme rağmen az önce söyledim, arkada yine iki çok ciddi bir şey verdi.
1: Ferencvaros maçıyla mukayese edersen takımı nasıl gördün?
0: Ya Ferencvaros maçında da aslında
1: son maçı olduğu için soruyorum.
0: İkinci yarısı için konuşabiliriz.
1: Hı hı.
0: Ya ilk yarı için değil.

0: Çünkü hani net bir santrafor profili değil benim için. Olamaz yani. Trabzonspor ana 11'inde asla ve asla bir santrafor değil.
1: Üçüncü santrafor belki.
0: Yani.
1: Yani ben bir iki olsam, değişir gelecek.
0: Ben almazdım. Göre. Ben almazdım. Ya Umut'tan gerçi 32-33 yaşına falan girdi. Yani Umut'tan bir Burak yaratamazsın. Yani.
1: Evet evet.
0: Anladın mı yani?
1: Ne verir ne olabileceğini de
0: genç de
1: aslında.
0: Olsa yarat. Yani Burak'ın yaşında Trabzonspor'a gelse de olmaz.
1: Orta alanı nasıl gördüğünü merak ediyorum. Bir önceki maçta Bouchard'ı izlemiştik. Tabii çift forvetle de oynayınca orta alan hem çok üretememişti hem de geçilgen de olmuştu.
0: Trabzonspor'un zaten kanatlardan kuruyor.
1: Merkezden bir anlamda Malinovski Melih de böyle çok ideal bir ikili değil. Muçi ile beraber düşündüğümüz zaman ama daha mı oturaklı göründü?
0: Şimdi orada 2-10 numara var değil mi? Baktın.
1: Evet.
0: 1-10 numara geride, 1-10 numara şeyde ileride evet. Önde. Nasıl olacak?
1: Kim uçu da böyle tam bir 10 numara değil.
0: Ya değil.
1: Yani oyun bağlantısına çok katkısı olan değil. Bir oyuncu değil.
0: Malinovski biraz uyuyor ona.
1: Evet, Malinovski
0: ama o geride.
1: Uyar.
0: Şimdi sen Muçi'yi alıp şu anda Malinovski'nin olduğu yerde oynatabilir misin? Oynatamaz.
1: Evet.
0: Ya işte bu profil olarak biraz her zaman senle de defaatle yaptığımız evet. Programlarda ben sürekli söylüyorum. Trabzonspor merkez problemini çözmeden başarılı olamaz. Önce merkezi çözeceksin. Şimdi bütün oyunu kanatlardan kurduğun zaman merkez niye kuruyorsun? Merkez üretmiyor çünkü.
1: Evet.
0: Merkeze o üretkenliği sağlayacak kreatif oyuncun yok. Tamam mı? Yani net bir oyuncu oraya koyman gerekiyor. Net bir profil. İşte o Fabinho. Net bir profildir.
1: Evet.
0: Senin açından.
1: Yarın
0: ama
1: geliyor.
0: Yarın geliyor. Bir tane daha lazım oraya mı? Bir tane daha bir 8, güzel bir 8 lazım.
1: O zaman daha farklı şeylerden evet. Bahsedebiliriz.
0: O zaman yani merkezde de sen organizasyon gücünü yükseltirsin. Kanatlarda da zaten çok böyle hani bu tehlike yaratabilecek işte Aral gibi, Salah gibi, Saviola gibi oyuncuların da olacak. Burak Cabral da aynı şekilde. Öbür tarafta eski Ellaş da var. Pina da var keza.
1: Evet.
0: Yani her anlamıyla yani merkezi tuttuğun anda zaten oyuna hükmedersin. Merkezi tutamadığın sürece ve merkezden oyun kuramadığın sürece sadece iki kanadı çalıştırmaya bakarsın yani.
1: Vibu çok enteresan bir oyuncu.
0: Çok iyi değil miydi o?
1: Son yani iki maçtaki performansı da ilginç. Böyle Ferencvaros mücadelesinde bence takımın en iyilerinden
0: denge
1: biriydi.
0: Problemi var bence.
1: Ama kırmızı kart gördüm
0: evet,
1: o şöyle bitirdi.
0: Biraz var yani o.
1: Bugün inanılmaz bir müdahalesi var Şomurodov'a ama penaltıda da var.
0: Ya,
1: enteresan.
0: Müdahale neydi ya?
1: Evet çok iyiydi.
0: Şomurodov'un aldığı top ya bir enteresan böyle.
1: Yani ama şey enteresan gibi, ya onun da psikolojisini merak ediyorum.
0: Yunus balığı gibi böyle kaydı aldı topu ya.
1: Evet.
0: Tertemiz. Ya şöyle evet hazırlık maçlarında da biliyorsun penaltı yaptırdı.
1: Evet.
0: Ama ya işte böylesine iyi bir stoperim varsa demiş ki yani hani gülü seviyoruz ama dikeni de var. Biraz o dikenlerine de katlanacaksın. Ben Trabzonspor açısından yani Vivo'yu oyunun bütünü anlamında değerlendirdiğimde yani savunmanın bel kemiği şu anda.
1: Evet.
0: Ben Sabiç'le oynamam.
1: Mevcutlar arasında ama.
0: Ben oynamam. Yani Cenk o da henüz daha hazır değil gördüğüm. Özellikle Ferencvaros maçında şeyi yakalayamadı. Yusuf'u yakalayamadı. Evet. Sağ kanat oyuncusu.
1: Ama o da çok süratli.
0: Süratli ama kardeşim stoper dediğin adam da hızlı da olacak da. Yani sen şimdi bir stoperin hızı varsa, ayağı temizse, havadan yerden müdahaleleri temizse ve oyunu da iyi kuruyorsa zaten alamazsın onu 100 milyon euroya.
1: Tabii.
0: Yani bir yerin tam olması lazım. Yani şimdi oyunu kuramıyorsun. Oyun kurumu yok. İşte müdahalelerin işte. La bari hızın olsun da kardeşim ya. Adamı yakalayamadın yani.
1: Bir kulübeden bahsedelim istiyorum. Kaleci Ahmet Doğan Yıldırım'ın yanı sıra Samet Akaydın, Bouchard, Ozan Tufan, Umut Nayır, Pina, Cenk, Mitongo, Saviolo ve Metehan Mimaroğlu. Trabzonspor'da kulübedeki oyuncular burada sanki Saviolo hocanın düşünebileceği ilk isimlerden biri olabilir. Ferencvaros mücadelesinde devre yenik kapatılmıştı. İki değişiklik birden gelmişti. İkinci yarıya başlarken Fatih Tekke'den hamle görebilir miyiz? Ya da
0: yok,
1: şart mıdır?
0: Yok sanmıyorum ya. Ya
1: böyle biraz daha gidişatı izlemek mi lazım?
0: Evet bir 60-65'ler gibi belki Saviolo'yu oyuna alabilir. Başka kim var orada? Bir de Pina belki.
1: Olabilir.
0: Pina hamlesi gelebilir.
1: Pina hamlesini de bekliyor Ulaş Özdemir. Yani bir yandan da bakıyorum başka kim olabilir diye. Bilmiyorum Bouchard'ı hoca düşünür mü?
0: Sanmıyorum.

0: Yani son maçta 11 kullandığı bir isim.
1: Yok, sanmıyorum.
0: Geçtiğimiz sezon sonunda da bir yükselişi vardı oyuncunun. Hoca da onu kazanmak istiyor.
1: Olayı mı bu şarı mı?
0: Olay başka.
1: Ya bir tamam seviye. İşte ya bu seviyeyi arıyoruz ya.
0: Evet.
1: Ya bu seviye, olay seviyesi. Ya oraya da yaklaşamıyorsun. Yani ne yaptığını ben hala hani ne şey yapıyor, ne kokuyor, ne bulaşıyor. Yani hiç ya, al git işte French Varoş maçında iki defa dikine gitti. Sonra bir daha gitmeye çalıştı, müsaade etmediler.
0: Evet.
1: Ay, bir, yani savunma şimdi tabii orada biraz da çok geniş alanı savunmak zorunda kaldı belki Bouchard'ı o maçta, ama ben böyle aradığım profil değil o yani.
0: Başakşehir'i nasıl gördün?
1: Başakşehir canım yani bence iyi bir takım, iyi de mücadele ediyor, iyi de bir hocası var. Yani Shumurodov tam benim aradığım santrafor tipi ya. Vallahi.
0: Öyle mi?
1: Ta muazzam bir santrafor. Sen beğeniyor musun?
0: Bence de iyi oyuncu.
1: Değil mi?
0: Evet.
1: Yani şöyle bir de yani şu Onaçu'nun yani şu merkeze kadar gelip orada bir bağlantı yapmaya çalışıp zaten kaptırdığı toptan penaltı oldu. Yani abi ileride de hani geçen seneki Onaçu'yu arar olduk. Yok, yoklar oynuyorsun. Bir de orada kaptırdığın toptan dolayı gitti, penaltı olduk.
0: Stüdyoya gitmek üzereyiz ama şunu sormam lazım. Orada Nunez ya da farklı böyle üst düzey santrfor profillerinin adının geçmesi Onaçu'yu biraz kötü etkilemiş olabilir mi mental olarak? Ben bu takıma şöyle bir hizmet verdim, şu kadar gol atıyorum.
1: Futbolda dün yoktur sevgili Kerem. Evet. Bunu sen iyi bilirsin, oyuncular da bilir.
0: Doğrudur.
1: Yani sen Trabzonspor'un oyuncusun, sana biz bonservis ödedik kulüp olarak.
0: Skorboard hazır mı? Arkadaşlarıma sorayım. Az sonra skorboard hazır olacak.
1: Bon servis ödenerek alındın Trabzonspor'a.
0: Evet.
1: Tamam. Sonuçta burada bon servis ödenmeyerek alınan oyuncular var. Eğer kendini Muhammed Salah'la falan hani kıyaslıyorsan yani yapma bunu.
0: Yanlış görmediysem Kemen oyundan çıktı ve Berkay Özcan onun yerine dahil oldu. Mücadelede de ikinci yarı başladı. Ulaş Özdemir, teşekkür ediyorum.
1: Teşekkür
0: ederim. Sözü skorboard'a Koray Baloğlu ve Güvenç Kurtar'a bırakıyorum.

0: Trabzonspor Başakşehir maçının ikinci yarısıyla birlikte skorboard'a devam ediyoruz. Eyüpspor 0 Gaziantep Futbol Kulübü 0. Aynı saatte başladı iki mücadele. Orada da ikinci yarı oynanıyor. Trabzonspor Başakşehir maçının ilk yarısı da 1-1 beraberlikle tamamlanmıştı. İkinci yarıya dair beklentilerin nedir hocam? İlk yarıya bakmışım, rakip ceza sahasında topla buluşma sayıları düşük iki takımında.
1: Yok, zaten gol olacak gibi bir şeyleri yok yani, niyetleri yok. Var da yani o şeyleri göstermiyorlar veya şey savunmalar veya anlayışlar onlara mani oluyor. İşte biraz daha bir iki pozisyonda Başakşehir'in hücumlarında ofansif olarak fazla adam gördük şeyde, Trabzonspor ceza sahası içerisinde. Trabzon'un şeyi yeni eksikliği var.
0: Başakşehir rakip ceza sahasında bu arada sert bir şut, dışarı gidiyor top. Sağ kanattan, sağ çaprazdan bir vuruş.
1: Şey ne peki dışarı Koray? Yani gol beklentisine baktığın zaman sanki birazcık daha Başakşehir gol
0: Hemen söyleyeyim hocam, bir yandan bakayım ona. Müsaadenle bana biraz zaman
1: tanı. Sanki böyle bir ufak da bir olsa sanki Başakşehir'de, değil mi?
0: Evet, şimdi gol hemen söyleyeceğim zaten ilk yarıdaki gol beklentilerini. Bu arada 47. dakikanın içerisinde olduğumuzu söyleyelim. Eyüp Gaziantep maçı 0-0 demiştik. Bir yandan da devam ediyor. İlk yarıda 10 şutu vardı şeyin, Trabzonspor'un toplam. Başakşehir'in 6 şutu vardı. Az öncekiyle 7 oldu. 4 isabetli şutu vardı. Trabzonspor'un 2 isabetli şutu vardı Başakşehir'in.
1: Yine şeyi yaptılar. Foul bu sefer verdi hakem.
0: Gol beklentisi 1.31. Başakşehir lehine. Trabzonspor'un 1.01.

0: Değil mi?
1: Dediğin gibi. Biraz yani daha farklı önde. Şimdi sağ kanada uzun bir top. Muhammed Salah topu kontrol etti. Solunu aldı rakibi karşısına. Yerden pas Muçi. Tekrar Salah. Muhammed Salah ve gol. Süper Yıldız gollerine devam ediyor. Trabzonspor ikinci golü de yine Muhammed Salah'ın ayağından buluyor.
0: Salah farkı. Yani.
1: İkinci gol.
2: Olmayacak bir şey yarattı yani, öyle diyelim de. Ha? Gol yarattı.
1: Kreatifliği özelliğini gösterdi.
2: Ya verdi o pası da, kim verdi? Bakın bakın.
1: Muçi.
2: Hani çok güzel.
1: Bir kez daha kramponlarını siliyor. Vivo gol sevincinde. Muhammed Salah bu maçtaki ikinci gol sonrası klasik sevincini yaparak taraftarıyla galip golü kutluyor. Aa,
2: çok enteresan bir gol oldu biliyor musun?
1: Şurada pası verdi, kere koşuya devam etti. Muçi kontrol Muçi'ydi, etti. Bravo. Çok şık pas. Ceza sahası içerisinde 6 pasın orada. Sağ çaprazdan hücum yönüne göre sol ayağıyla uzak köşeye bıraktı yerden. İkinci golünü de attı. Ardından onu ilk tebrik eden de asisti yapan Muçi oldu.
2: Ya ne var biliyor musun?
1: Sağ Muhammed taraf... Salah şov resmen başladı.
2: Şey, sağ taraftan bindirme yaptı birisi. Vermedi ona. Atacak zannettim biliyor musun? O evet. Sıfıra orta çıkaracaktı. Çok iyi ya. Ya adam hakikaten Beşiktaş'tan izliyordu şimdi.
1: Yapacak bir şey yok. Kısmet, her işte bir hayır vardır hocam.
2: Tabii tabii.
1: Bilemeyiz şimdi, zamanla. Şimdi, tabii, belki Beşiktaş için doğrusu buydu. Belki Trabzonspor için doğrusu buydu. Olan olmuş artık. Evet.
2: Şimdi tabii Trabzonspor...
1: Bizim için önemli olan bu saatten sonra herkes artık böyle bir futbolcuyu yakından izlemenin tadını çıkaracak. Evet. Yapacak en güzel şey o.
2: Şimdi Trabzonspor tabii bu sene şampiyonluğun adaylarından bir tanesi.
1: Evet.
2: Şimdi ama bu maç berabere biterse, ikinci maçta ilk maçta berabere bitti, ikinci maçta berabere bitecek, ne olacak falan diye kafamda düşünüyordum yani, nasıl toparlanacaklar, nasıl şey yapacaklar, ama senin Muhammed Salah'ın varsa, Onaçun da varsa kayıp mayıp diyorlar ama yine yalnız kalıyor. Yalnız.
1: Evet. Yani, şimdi yalnız bir top kaybı Başakşehir'de, Trabzonspor hücumu geliyor. Bu sefer kalabalık geldi bordo maviler. Aral vuruyor, dışarı gitti.
2: Çarpmış
1: savunmanın
2: birisine
1: müdahalesi var sanırım.
2: Bu da net bir pozisyondu.
1: Fatih Tekke bayağı kaçan gole üzüldü. Sol çaprazdan sağına aldı, vurdu. Evet. Savunmaya çarpmış.
2: Yoksa köşeye atmış. Güzel bir düşünceydi.
1: Üçüncü gole yaklaştı Trabzonspor.
2: Fakat
1: dakika 51.
2: Onaçı'ya hiç pasmaz falan benim düşünceleri yok yani.
1: Köşe vuruşunu Muhammed Salah kullandı. Kafa vuruşu kaleye doğru, Muhammed Şen gezer. Topu kontrol etti.
2: O da kaleye niye vuruyorsun? İndirsene bir tarafa.
1: Belki indirmeye çalıştı da yapamadım evet, acaba. Savic kafayı vuran isimdi. Kemen. Rakip yarı sahaya geçti Başakşehir. Sağ kanatta. Kemen topu aldı yine. Merkeze döndü. Şimdi Başakşehir tamamıyla rakip yarı sahada, uzun bir top sol kanada doğru ama yüksek bir top direkt olarak dışarı çıktı.
2: Pas İkinci kaybı yarıya yapıyorlar.
1: Golle başladı Trabzonspor.
2: Pas kaybı yapıyor çok şey Başakşehir yani.
1: Evet.
2: Ama bunlar şöyle söyleyeyim, felsefe olarak maçı bırakmazlar yani, asılırlar.
1: Başakşehir mi?
2: Tabii.
1: Şu an yani olan baskısı yapıyorlar.
2: Yani o
1: Aral sırtı dönük. Yakın savunma var orada. Taç atışıyla oyun devam edecek dedi Ali Şansalan. Muhammed Salah 2 gol birden attı bugün. Süper Yıldız. Kasımpaşa maçında da aslında hocam atabilirdi bu arada. Orada evet, da fırsatlar yakaladı. Asiste de yapabilirdi yine. Orada da öyle pozisyonlar da vardı.
2: Ya,
1: ama gole direkt katkısı Kasımpaşa maçında olmasa da bugün Başakşehir karşısında Trabzonspor'un attığı iki gol de Muhammed Salah'tan geldi.
2: İki tane de bu şeyi var.
1: İki tane de ilk yarıda şutu var. Bir tane muazzam bir topun dibine girdiği an var. Muhammed Şengezer iyi uzandı, çıkardı. O gol olsa çok çok şık bir gol olurdu. Ardından bir tane de ayak içiyle ceza sahası dışından uzak köşeye vurmuştu. Orada da yine Muhammed kendi sahana iyi uzandı ve gole izin vermemişti. Yani Muhammed Salah'ın şu an 2 gol

0: dışında 2 tane de isabetli şutu var. Şu anda 4 isabetli şutla oynuyor. Aklımdakiler onlar. Atladığım var mı acaba?
1: Yok.
0: Ama bayağı etkili olanlar diğer ikisi de. Başakşehir ön alan baskısı yapıyor. Trabzonspor ayağı paslarla çıkmaya çalışıyor. Bir top kaybı geldi. Şimdi Başakşehir'de top. Rakip yarı sahada konuk takım. Operi Opoku'ya verdi. O da topla birlikte çıktı rakip yarı sahaya. Sol tarafa Faizullahev. Kabral yakın savundu orada. Toptaca çıkıyor. Kabral sağ kanatta oynuyor. Nasıl buldun sağ kanat performansını bugün
1: hocam? Aynı ya. Fena değil. Fena değil. Şimdi orada da Faizullahev oynuyor. Onların evet. Orada çok iyi bir adam. Ve onu da hiç bırakmıyor biliyor musun? İte kaka tutup falan şey yapmıyor yani. Engelliyor ama o gene ya felsefesi çok iyi. Mantalitesi çok iyi şeyin Kabral'ın.
0: Evet.
1: Güçlü de bir şey var.
0: Atletik
1: var.
0: Oyuncu.
1: Atletik oyuncu. Yani iyi oynuyor. Fakat şeyi niye oynatmadı orada?
0: Wagner Pina'yı mı?
1: Pina'yı. Şey de Mustafa da iyi oynuyor.
0: Şimdi uzun bir top Muçi'ye. Muçi aldı. Kabral sağ kanatta tekrar Muçi'ye verdi. Muçi orta yapıyor. Top dışarı gitti.
1: Çok kötü.
0: Kötü bir orta. Oh.
1: Yine orada bekliyor. Şey yalnızları oynuyor yalnız.
0: Onaçı mı?
1: Onaçı yalnızları oynuyor. Deminden beri ona bakıyorum da. Şimdi ben de santrafor oynadım. ne yapabilirim ben diyor. Şimdi işte formsuz monsuz veya işte geçen sene gibi değil diyorlar da yapacağı bir şey yok adamın yani. Çok enteresan. Şimdi Salah yani orta yapmadı.
0: Faizullah'a kendi... bu arada döndü. Kabral'dan kurtulmaya çalıştı. Son anda müdahalede bulundu Kabral. Vivu rakip yarı sahanın ortasında topu sağa verdi. Muhammed Salah tek de ortayı yaptı. Onu açıyı topla buluşturdu. Onu açıyor. Ya. Rakibinden sıyrılırken yardım geldi. Top kaybı oldu. Muhammed Salah hiç oyalanmadan sağ kanatta topu tekte ceza sahasını ortaladı. İyi de yerde buluşturdu onu açıyor.
1: Yani %90 gol evet. Olacak bir pozisyonda.
0: Niye Vivu topu oradan? Aldı bu arada. Vivu ile hücum geliştiriyor Trabzonspor. Vivu ceza sahasına girdi. Döndü. İki kişi var. Dışarıya pasını verdi. Malinowski sol tarafa oynadı. Aral Şimşir birebir de üstüne gitti. Rakibin iki kişi var. Aradan geçirmeye çalıştı topu. Fakat top kaybı oldu bu. Başakşehir hızlı çıkmaya çalışacak. Bu arada Trabzonspor topu yeniden kazandı.
1: En iyi tarafı bu. Bravo Fatih Hoca yani. Bunları çabuk kazanıyor. Yaptırıyor yani. Evet. Yoksa o orta sahada o iki kişiyle çok zor durumlara düşer Trabzonspor ama bu şeyi çok iyi çalıştırıyor. Aferin. Aferin. Bir de hücumda çoğalmayı şey yaptırsa yani o zaman tam mükemmel bir takım olacak Trabzonspor. Evet.
0: İyi oynuyor ama şuradaki
1: i̇şte, yani kadar.
0: Ceza sahasına bir top bu arada. Göğüsle kontrol. Vuruş. Kaleci Muhammed Şengezer gole izin vermedi.
1: %100 gol.
0: Kabral. Sağ bek. Ben bir an Muhammed Salah mı dedim ama değil. İç yok, koridora yani. İnanılmaz bir koşu şiddetli. Çok iyi pas bu arada.
1: Evet. Kim attı onu bilmiyordum da.
0: Gaziantep gol attı bu arada. 1-0 öne geçti Eyüp karşısında. Trabzonspor köşe vuruşu kullanacak sol kanattan.
1: Eştefa Hakimi örnek veriyorduk. Bak bu evet. Girdi. Beşiktaş'ın sağ beki de gidiyor.
0: Bravo. Köşe vuruşu yüksek bir top. Arka direğe doğru kafayla indiriliyor. Dışarı gitti. Fena bir düşünce değildi bu arada. Demin dedin ya niye kaleye vurdu diye. Aral atmış pası. Aral Şimşir'i tebrik ediyorum.
1: Evet.
0: Ama... Yani o koşuyu çünkü boşa da biraz geç kalsan boşuna koştuğuyla kalırdı Kabral.
1: Evet.
0: İnanılmaz deparla gitti. İkinci aferin. Bir santrfor gibi onu açının yanına doğru. Aral'da mükemmel zamanlama. Çok iyi bir pas.
1: %100 golü kaçırdı.
0: Evet.
1: İşte daha doğrusu kaleci çıkarttı.
0: Kaleci kurtardı. Bugün Muhammed Şengezer.
1: Muhammed evet yani bir ilk golü kötü yedi. Hatası vardı ama ondan sonra da 3 tane net pozisyonu çıkarttı.
0: Doğru. 61. dakika Gaziantep 1, Eyüpspor 0. Sorescu'nun golüyle öne geçti Gaziantep deplasmanda. 58. dakika Trabzonspor 2, İstanbul Başakşehir 1. Trabzonspor'un 2 golünü de Muhammed Salah kaydetti. 2 gol dışında çok etkili olduğu pozisyonlar var. Kaleci Muhammed gole izin vermedi. Bu akşam bir süper yıldızı Trabzon'da izliyoruz. Hakikaten sahanın şu anda en iyisi olarak göze çarpıyor. Savunma arkasına doğru Opere'ye bir pas atmak istedi. Takım arkadaşı Kemen ile anlaşamayınca direkt olarak dışarı vurmuş oldu o peri topu. Oyuncu değişiklikleri var. Başakşehir'de. Kaluzinski çıkıyor. Ivan Brnić oyuna dahil oluyor. Faizullahevi de kenara aldı Nuri Şahin. Deviz Selke oyuna girdi.
1: Faizullahevi iyi şey yapıyordu. Yani kavralı tutuyordu. Bir tane kaçırdı. Şimdi giren adam bakalım ne yapacak onu.
0: Çift santrfora döndü Başakşehir hocam. Bertuğ'un yanında Selke oynayacak. Tabii geride Nuri Şahin'den böyle bir hamle geldi.
1: Arka 4-4-2'ye mi döndü? 4-3-5-2 mi?
0: Şimdi görürüz.
1: Bakayım 4-4-2. Şu anda gördüğümüz o.
0: Evet.
1: Değil mi? Bakayım 4.
0: 4-4-2 karşılıyor gördüm. Şu an. Evet.
1: Gördüğümüz o.
0: Bir elle oynama kararı bu arada. Onana topu aldı. Eyüp Gaziantep maçında hakem VAR'a gitti bu arada. Bir potansiyel kırmızı kart kararı çıkabilir. Gaziantep'te bir oyuncunun müdahalesi var. Hocam görüyor musun?
1: Evet.
0: Sert bir müdahale var orada.
1: Evet, tam diz kapağına da vurmuş.
0: Hakem de monitörün başında inceliyor. Bir yandan bakıyorum ben de. Bakuna. Kırmızı kart görebilir.
1: Görebilir. Gördüm ben bence. Sarıya çağırmaz o kadar.
0: Evet.
1: Bence kırmızıyı gördü. Ya nasıl vurabiliyor böyle şeyi? Anlamadım.
0: Bakalım ya. Hakem geliyor.
1: Hadi.
0: Şimdi Gaziantep 1-0 öndeydi 64. dakika. Sarı kart vermişti. Sarı kartı iptal ediyor ve kırmızı kart. Gaziantep Eyüp deplasmanında 10 kişi kalıyor. Bakuna kırmızı kart gördü. Maçın seyrini nasıl etkileyecek hep birlikte göreceğiz. Trabzon'da Bordo Mavilerin 2-1'lik üstünlüğü var Başakşehir karşısında. 60. dakikanın içerisindeyiz. Bir sarı kart çıktı bu arada Selke'ye.
1: Hoş geldin Selke. Daha
0: Selke oyuna girer girmez.
1: Gördü.
0: Kartı gördü. Uzun bir top şimdi. Cabral çıktı. Operi ile mücadelesi. İki oyuncu da yerde kaldı. Oyun devam ediyor. Top Trabzonspor'da. Bir yandan da Eyüp Gaziantep maçına bakıyorum.
1: Evet.
0: Herhangi bir şey var mı diye. Oyun başlayacak orada da. Şimdi Başakşehir sol kanattan geliyor. Pas savunma ayak koydu. Ceza sahasına doğru gönderilen top. Savic dikkatli orada. Uzaklaştırıyor. Onaçu göğsüyle kontrol etti. Muhammed Salah'a verdi. Muhammed Salah'ın pası Onaçu'ya. Onaçu ceza sahasına gidiyor. Kaleciyle karşı karşıya. Onaçu vuramadan savunma ayak koyuyor. Muhammed Şengezer'den dönüyor top. Savunma mı ayak koydu? Onaçu mu vurdu o şutu bilemiyorum ama. Trabzonspor çok net bir fırsatı değerlendiremedi. Tıpkı ilk yarıda Şomurodov'un kaleciyle karşı karşıyayken Vivu'nun ayak koyduğu pozisyon gibi.
1: Evet ama Salah gene ne pas attı ya. Bir evet. Evvel de attı Alat diye. İki tane %100 gol pası verdi. İki tane %100.
0: Muhammed Salah.
1: Ay.
0: Hücumda çok önemli işlere imza atıyor bugün. Sol kanattan orta ceza sahasına ona ana topu aldı. Arkadaşlarına baktı hemen merkezdeki Salah'a verdi. Salah topu kaybediyor. Gözler hakemde. Muhammed Salah acı içerisinde yerde şu anda. Kemen'in sarı kartı var. Faul kararı geldi. Kemen için riskli bir müdahale bu arada. Sarı kartı var çünkü. Bakıyoruz.
1: Ben olsam veririm sarı
0: kartı. Faul kararı doğru.
1: Faul bırak sarı da ver. Arkadan bam diye vuruyor. Ne pas attı şuraya bak.
0: Onaçu'nun pozisyonu bu kez ekranda.
1: Ya çeksene sağına.
0: Savunma vurmuş hocam
1: savunma,
0: sanki.
1: Evet. Topu saklasana ya.
0: Savunma oyuncusu hangi isim? Bakayım hemen. Onur Ergün. Onaçu topu aldı Trabzonspor hücumu. Muhammed Salah ceza sahası için. Muhammed Salah kaleyi düşündü. Savunmadan seken top açıldı. Sol tarafta Aral Şimşir ceza sahasında pasını verdi. Bir vuruş dışarı gidiyor Muçi. Trabzonspor 3. gole bir kez daha yaklaşıyor. Ama istediği gibi sonuçlandıramıyor hücumu.
1: Kötü vurdu ya. Oradan
0: evet net de bir pozisyon.
1: Evet.
0: Şu Muhammed Salah gelse

0: Büyük ihtimalle evet, atar.
1: Biraz evvel de vurdu, birisine çarptı.
0: Evet.
1: Yani. Ama iki tane net pozisyon yarattı Salah. İki tane bunu açıyor.
0: Ön alanda baskı var. Muhammed Salah çok etkili oynuyor dedik. Trabzonspor da ikinci yarı daha iyi. Daha çok pozisyon buldu.
1: Evet.
0: İlk yarıya göre. 2-1'lik üstünlüğü devam ediyor. Bordo Mavililerin 64. dakikadayız. A Spor Radyo'dan dinleyenler için golleri atanları hatırlatalım. 8. dakika ve 48'de Muhammed Salah Trabzonspor forması altındaki ilk gollerini kaydetti. İlk yarıda Başakşehir'in beraberlik sayısını 19. dakikada Şomurodo penaltıdan atmıştı. İlk yarı 1-1 bitti. İkinci yarı Muhammed Salah tekrar devreye girdi. Trabzonspor önde. Başakşehir hücumu sağ kanattan yapılan top sol kanada kadar açıldı. İstanbul temsilcisinin hücumu devam ediyordu ki bir taç kararı geliyor.
1: Şimdi şeyi onu açıyor için diyorduk ki işte formsuz şu bu işte falan filan diyorduk ama iki tane net pozisyonu harcadı ya. İlk yarıyı söylemiyorum şimdi. İki tane Salah'ın attığı net gollü %100 golük pozisyonu harcadı yani. İkide de birinci de niye vurmadı ki ilk pozisyonda da zaten. Yani bundan evvelki pozisyonda.
0: Evet.
1: Çok enteresan. Onu açıyor.
0: Başakşehir'de bir top kaybı var. Trabzonspor hızlı hücum yapabilir. Salah'a doğru sağ kanada atılan top. Salah koşuyor. Opoku koşuyor. Opoku daha önce geldi. Yetişti. Araya girdi. Top dışarı çıktı. Taç atışı Başakşehir lehine. Hocam Opoku'yu beğeniyor musun?
2: İyi adam.
0: Başakşehir'in
2: ya.
0: Stoperi.
1: Tabii. Milli takımlarda da oynuyor galiba, değil mi?
0: Yani ben bence gayet iyi adam.
1: Dünya Kupası'nda oynadı gibi sanki ya. Yabancı değil ismi.
0: Yok, İngiliz.
1: Öyle mi?
0: Ama Gana milli takımında kariyeri.
1: Yani adını duyuyoruz ama hani milli takım
0: oynadı, 3 maçı var.
1: Değil mi?
0: Şimdi Başakşehir'i geliyor sağ kanattan ceza sahasına doğru yerden bir pas denemesi. Vivo ayak koydu. Kemen tek topla Operi'ye verdi. Operi bomboş, oyunun yönünü sağ tarafa çevirdi. Bu kez savunmalı yine uzaklaştırıyor. Onuaçu'nun mücadelesi iki kişiyle birlikte yeterli değil. Başakşehir'de yerde kalan bir isim var.
1: İlk şeyi topu saklaması lazım. Topu tutması lazım.
0: Emin Bayram çok, yerde.
1: Çok yalnız kalıyor falan diyordum ama şeyde.
0: Bakalım Onuaçu'yla mücadelede.
1: Da şurada yani topu. Şurada bir... Yok yani daha evvel topu saklaması lazım burada topu.
0: Ayağına bir basmış. Ters tarafa döneyim derken. Onuaçu hiç farkında bile değil tabii ki. Şeyin ayağı ama nihayetinde tabii ayağına basınca canı acımış Emin Bayram'ında. Sol tarafta geliyor Başakşehir ceza sahasına orta arka direğe doğru. Aral kafayı vurdu. İstanbul Başakşehir'in hücumu devam ediyor. Bu kez atak yönü sağ kanat. Olsen birebir de rakibini karşısına aldı. Ortayı yapıyor. Savunma yükseltti kafayla. Hücum devam ediyor. Trabzonspor savunması uzaklaştıramadı. Opoku sert bir şut denemesi dışarı gidiyor.
1: Topu uzaklaştırdı ya.
0: Evet.
1: Yani öyle bir vurdu.
0: Hocam Eyüp Paşa, Eyüp Antep maçına bakar mısın? Yine birileri yerde.
1: Hep öyle. Ya baştan beri onlar var ya, bir itiş kakış hep.
0: Ben... İnanılmaz bir şey var. İkili mücadele var sürekli.
1: Devamlı.
0: İki kişi birden yerdeydi. Kalktılar şimdi. Hı. 71. dakika orada. Eyüp Spor 0, Gaziantep 1. Trabzonspor 2, Başakşehir 1. Dakika 67 Trabzon'da. 67. dakikada tamamlanmak üzere. Bir reklamımız vardı. Birazdan onu da vereceğiz ama
1: Salah'ı da indirdiler hemen.
0: Evet, Muhammed Salah da yerde kaldı.
1: Devamlı elle iteliyorlar ya. Ya Başakşehir futbolda.
0: İki takımda çok da oyuncu önemli. Değişikliği olacak birazdan bu arada. Şimdi uzun bir top sol kanada doğru. Aral'a gelmeden önce savunma araya girdi.
1: Bakalım.

0: Zone Sport taç atışını kullandı. Mustafa Eski Ellaç. Savic'den Vivu'ya. Vivu'dan sağ kanada Muçi merkeze. Trabzonspor yavaş yavaş rakip yarı sahaya geçmeye çalışıyor ama orada Başakşehir'li oyuncuların da yakın savunması var. O yüzden boşluk bulmak için geriye döndü bordo mavili oyuncular.
1: Gaziantep'te çok bir gol kaçırdı. %100 gol kaçırdı. Daha doğrusu savunma engelledi. İnanılmaz bir gol kaçırdı.
0: Bir de 10 kişi oynuyor Gaziantep.
1: Evet. Yine foul.
0: Top Trabzonsporlu oyuncularda pas yapmaya devam ediyor bordo maviller. Başakşehirli oyuncuların yakın baskısı var. Ama topu kapmayı başaramadılar. Vivu şimdi pasını verdi. Muçi'ye sağ çizgide aldı. Salah'a verdi. Salah iki kişinin baskısı var. Pasını veriyor. Vivu'dan tek top Muçi'ye. Trabzonspor baskıdan çok iyi çıktı. Ya üst üste kaçıncı evet. pas oldu bilmiyorum ama Trabzonspor artık rakip yarı sahada hücum geliştiriyor şu anda. Aral sol tarafa verdi. Mustafa Eski Ellaç ceza sahası içine girdi. Mustafa rakibi karşısında çizgiye doğru gitti. Bastı topu geri çekti. Aral'a verdi. Aral bu kez zorlayacak. Sağ ayağını aldı. Arka direğe doğru bir şişirme top. Onu açıyor için fazla yüksek.
1: Kötü. Ya kaleye vur ya güzel adresi at.
0: Savioğlu kenarda. Trabzonspor'da. Cenk kenarda, Aral Şimşir kenara alınıyor. 69. dakika bitti, 70. dakikada Savioğlu oyuna girecek. Başka değişiklik, Muçi kenara geliyor. Cenk oyuna girdi. Cenk Özkaçar.
1: Stoperdi ama.
0: Evet. Cenk'in sol bek oynamışlığı da var.
1: Var, evet.
0: Bakayım acaba Mustafa'yı mı ortaya vallahi, çeker ne yapacak onu geçen, anlayacağız hep birlikte.
1: Mustafa'yı sol tarafa da çekebilir. Sol öne.
0: Ömer Ali Şahiner çıktı bu arada Başakşehir'de de. Karbovnik girdi Ömer Ali'nin yerine. Kemen topu kurtardı. Pasını verdi orta sahaya. Başakşehir hücumu gerçekleşiyor. Karbovnik oyuna girdi. Topla ilk kez buluştu. Pasını verdi. Olsen'den Onur'a. Onur ceza sahasını orta yapıyor. Tehlikeli bir pozisyon. Selke dokunamadı. Şimdi ileriye doğru oynanan top. Muhammed Salah'tan önce Opoku vurdu. Grbic çok uzaktan sert bir şut. Onana gayet sakin bir şekilde kontrol etti. Çok uzak mesafe ya. Oradan gol olur mu? Yani çok ekstra bir şut olması lazım yani. Ben bazen böyle şutları anlamıyorum.
1: Vakit geçiriyor.
0: Hadi bir deneyeyim mi diyor yani futbolcu. Sen mesela oyuncun böyle şut çekse bir şey der misin? Ne gereksiz iş yapıyorsun der misin?
1: Canım. Ya biz mesela vur falan derdik ve savunmalar biliyor musun? Uzaktan hani vursun da tamam mı? Biz de vakit geçsin kaleci alsın oradan. Dolmuşa getirelim falan derdik.
0: Biz de aman vurmasın falan filan diye yapardık.
1: Ama yok uzaktan yanım uzaktan.
0: Yok ya her şeyden yani adam vurma deyince vuruyor inadına ondan. Rakipteyken top mesela halı sahada filan oynarken ama vurdurma filan derdik. Adam vuracağı yoksa da aklına gelirdi vururdu o sefer. Onun gibi bir şey.
1: Evet.
0: Şimdi Başakşehir rakip yarı sahada sağ kanattan geliştirilmeye çalışılan hücumda Trabzonspor savunması izin vermiyor.
1: Cenk miydi acaba? Cenk'ti galiba değil mi? Mustafa Siyaldeş'e benziyor.
0: Uzak hocam için seçemedim ama Cenk olabilir.
1: Cenk.
0: Savioğlu sağ kanatta topla buluştu. Birebir rakibi Operin'in üzerine gidiyor. Şimdi çizgiye doğru gidiyor. Ortayı yaptı onu açıyor doğru.
1: Bak yine tek başına görüyor musun onu açı? Üç kişinin arasında. Ama yani bomboşken de pas geldi iki tane ilk.
0: Ortalar da iyi gitmedi bu. Ya yani onu açıyor bir tane ilk yarıda var hatırladım şöyle. Bir de Salah'ın ikinci yarıda verdiği var. Şimdi Savioğlu isabetli orta da yapamadılar.
1: Savioğlu'yu sağa çekti. Salah şeyde 10 numara gibi.
0: Evet, Muçi'nin yerine 10 numarada.
1: Evet. 10 numarada. Yani bu herkes rahat geçiyor Savioğlu ama
0: evet.
1: Gol şeyinde uçu almıyor yani o da.
0: Şimdi bu maçın heyecanını aktarmaya devam edeceğiz ama Alanya Spor Beşiktaş maçı öncesi Beşiktaş'ın da ilk 11'i belli oldu. Bir Alanya'ya gidelim. Efecan Öztaş bizi bekliyor. Kimler bugün sahada şans verilmiş İtalyano tarafından cevabını öğrenelim.
2: Teşekkürler Koray Balaoğlu. Sana da yayınlar diliyorum konuğunla beraber. Alanya Spor Beşiktaş karşılaşması var Süper Lig'in ikinci haftasında. Tabii Beşiktaş'ın da ilk 11'i belli oldu. Kalede Alexander Nübel var. Sağ bekte Taylan Bulut. Stoper hattının ikilisinde ise Emanuel Agbadu ile Emirhan Topçu. Sol bekte Rıdvan Yılmaz. 6 numara pozisyonunda Salih Özcan. Hemen önüne oynayacak ikili ise kaptan Orkun Kökçü ile Wilfried Endidi. Sağ kanatta Vaslav Çenli. Sol kanatta Leonardo Trossard ve forvet hattında Ohyen Yu'yu görüyoruz. Hem Alanyalı sporlu taraftarlar hem de Beşiktaşlı taraftarlar artık yavaş yavaş tribünlerde yerlerini almaya başladılar. Atmosfer de giderek yükselmeye başladı. Tribünlerin tam kapasite olduğunu belirtelim ve Alanya'dan sözü tekrardan sana stüdyoya bırakalım Koray Bulalı.
0: Teşekkür ediyoruz Efecan Öztaş'a. Trabzonspor sağ kanattan geliyor. Şimdi Savyolo topla buluştu. Ceza sahası içinde onu açı var. Yerden ona pası Muhammed Şengezer yattı topu aldı. Bir reklama gidiyoruz ardından devam edeceğiz.

A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

0: Kıyorum ama yok. Sayıyorum ama
1: Aspor Radyo. 3.
2: dakikasının içerisindeyiz. İstanbul'da oynanan mücadelede ise 86. dakika geride kaldı. Eyüpspor 0, Gaziantep Futbol Kulübü 1. Gaziantep karşılaşmaya 10 kişi devam ediyor. Eyüpspor da şu dakikalarda beraberlik golünü arıyor. Baskı yapıyor. Trabzonspor Başakşehir karşısında 2-1 önde. Gecenin adamı Muhammed Salah 8. dakikada ilk golünü attı ve takımını 1-0 öne geçirdi. 19. dakikada Şomurodo penaltıdan skoru dengeledi. Daha sonra ikinci yarı başladı. İlk yarı 1-1'di ve ikinci yarıda Muhammed Salah bir kez daha sahneye çıktı. 48. dakikada skoru 2-1 yaptı. Aynı Muhammed Salah biz reklam arasındayken ceza sahasına topla girdi. Kayarak bir müdahale çabası vardı. Pozisyonun ardından Muhammed Salah yerde kaldı. Gözler hakeme çevrildi. Trabzonspor cephesi penaltı beklerken Alişan Salah Muhammed Salah'ın kendisini aldatmaya çalıştığını düşünerek oyuncuya sarı kart gösterdi. İşte. Salah 2 gol

0: attığı maçta Süper Lig'deki ilk kartını da böylece görmüş oldu. Az önce de Vivu sarı kart gören isim Trabzonspor'da. Onun dışında Selke, Bertu ve Kemen Başakşehir'de de bu isimler bu karşılaşmada kart gören futbolcular. 84. dakikadayız. Derinlemesine bir pas denemesi. Trabzonspor savunması kazanıyor. Ya. Şimdi savunma arkasına doğru şık bir pas Muhammed Salah'tan. Ceza sahası içerisi. Şut, kaleci Muhammed Şengezer'de kalıyor top. Mustafa Eski Ellaç topu taşıdı. Ama iyi vuramadı.
1: Ya, versene yanında şey adam, onu açıyor.
0: Onu açıyor ama.
1: Yani yine müthiş bir pas attı şey Salah. Ya, müthiş oynuyor ya. Söylenecek bir şey yok, evet. Fazla da yani. Fazla methetmeye gerek yok, adam daha ne yapsın yani.
0: İyi transfer değil mi hocam?
1: İyi mi? Vallahi.
0: İyi keşfedilmiş bir futbol. Muhammed Salah süper yıldız. Hakikaten bu maçta sahanın en iyisi şu anda. Maçın oyuncusu da çok büyük ihtimalle o seçilir değil mi? Var mı alternatif ismi?
1: Var Messi.
0: Messi
1: var, Ronaldo var.
0: Ronaldo var diyorsun mesela. Bak tekrar o pozisyon geldi, Salah'ın kart gördüğü pozisyon. Sence penaltı mı? Yoksa adam, sarı kart mı?
1: Ya sekmese, bak şimdi orada sekmese tekme yiyecek yani, mecburen sıçradı ya. Ya ben anlamıyorum ya hakemleri.
0: Ben sana katılıyorum. Yani penaltı vermeyebilir de şuna sarı kart verilmez.
1: Ya nereye sıçraması, adamı tekmeyi patlatacak. Sıçraması ayağını tekme yiyecek. Sıçrama.
0: Adamı zıpladı, düştü sonra.
1: Ya zıplamasa penaltı zaten, kırmızı kart bir de. Tekmeyi patlatmış olacak. Mecburen sıçradı
0: kırmızı
1: adam.
0: Olmaz da penaltı olacaktı.
1: Ama direkt adama vurduğu için de olabilir.
0: Topa müdahale niyetiyle kayıyor ya ondan.
1: Bu ne müdahalesi ya, top mop yok ortada.
0: Nasıl yok ya, var o kadar da değil.
1: Yani neyse yani, ben vallahi aklım sırrı vermiyor ya.
0: 85. dakika. 2-1 önde Trabzonspor. Muhammed Salah sol kanatta. Köşe bayrağına yakın bir yerde baskı vardı. Yerde kaldı. Top dışarı çıktı. Taç atışını Başakşehir kullanacak. Kendi yarı sahasında, ceza sahasına paralel bir noktadan Başakşehirli oyuncular. Önde baskı var Trabzonspor'da. Trabzonspor topu kaptı şimdi. Onu açıyor doğru bir pas. Onu açıyor dönerek topu almak istedi. Sırtını da koyup alamadı. Kemen yere düştü. Şimdi hemen Muhammed Şengezer eliyle oyunu başlattı. Hızlı çıkma çabası sonuçsuz kaldı şu an Başakşehir'de. Umut Bozok girdi Başakşehir'de bu arada oyuna. Orsen'in yerine. Umut da Trabzonspor'da da oynadı daha önce.
1: Oy kralı
0: sol
1: ya.
0: Kanada atılan pas. Ceza sahasına yerden gönderilen top. Ceza sahası yayından bir şut denemesi Şomurodov'dan. Savunmaya çarptı. Başakşehir hata devam ediyor. Orta bir vuruş, ona ana inanılmaz kurtardı. Bir vole geldi. Çok şık bir şut. Yakın mesafe, ona anadan inanılmaz refleks. Hakikaten bir klişedir bu, bir spiker klişesidir ama iki güzel hareketi beraber izledik. Voleyi yapan kim, ona bakıyorum.
1: 17 numara.
0: Umut Bozok. Tam Umut Bozok'tan bahsettik. Çok iyi vuruş. Onana'nın biraz da üzerine gitmiş ama çok iyi refleks.
1: Tamam da arkasında da kademeye girmiyor kimse o.
0: Evet.
1: Trabzonlu futbolcu.
0: 87. dakika. Onana'yı kenara almıyor alkışlar içerisinde. O da taraftarını alkışlayarak karşılık verdi ve yerini Ozan Tufan'a bırakacak. Ozan Tufan oyuna girecek şimdi.
1: Onaçu bugün.
0: Bu arada Onaçu istenilen sürede kenara çıkmadığı için, biliyorsunuz yeni kural. Şimdi Ozan Tufan oyuna dahil olamadı. Bir dakika bekleyecek kenarda. Trabzonspor yani şu an sahada bir kişi eksik. Başakşehir rakip yarı sahada. Sağ kanatta. Karbovic topla buluştu. Kemen. Operi. Operi sol tarafa oynadı. Ceza sahasının orta arka direğe doğru. Herkesi aşan top sağ kanada açıldı. Karbovnik yine topu aldı. Trabzonspor savunması dikkatli. Boşluk arıyor Başakşehir. Kemen ceza sahasına yolladı. Vivu kafayla uçarak topu uzaklaştırdı. Opoku'ya kadar gitti o top. Başakşehir hücumu devam ediyor. Sol kanattan bir orta, ceza sahasına tehlikeli pozisyon. Kendi kalesine de gol gelebilirdi. Yerde Serke kaldı. Gözü hakemde, onun da itiraz var. Bu arada oyun durdu. Tartışmalar var şu anda ceza sahasında. Trabzonspor ceza sahası içerisinde. Serke de ayağa kalktı.
1: Hala orada itiliyor, kakalıyor birisi, evet ya. Çok enteresan.
0: Savic hakeme bir şeyler anlatıyor. Diğer tarafta iki oyuncunun tartışması sürüyordu. Ali Şansalan şu an oyunu durdurdu. Tekrar izliyoruz. Orta geliyor. Serke, Savic ve Cenk'in yanında bir elle oynama mı bekliyor?
1: Yok,
0: ne bekliyor,
1: yok,
0: anlamadım ben.
1: Yok, hiçbir şey yok. Kafasına çarpmış.
0: Daha sonra Savic'in kafasına ayağa çarpıyor. Savic de kalkıyor. Onur'la tartışıyor. Bayağı böyle iki oyuncu birbirinin yakasına yapışa yapışa tartışıyorlar.
1: Ya ne kadar maç oyunda.
0: İkisi
1: ya.
0: İkisi de sarı kart
1: görüyor. Top oyunda ya. Tamam da penaltı verir mesela.
0: Doğru söylüyorsun.
1: Top oyunda.
0: Hücumcu açısından sıkıntı yok. Savic'in yaptığına.
1: Evet. Yani sen top de oyunda, top oyunda ya sen.
0: İsterse karşı kalenin orada olsun. Top evet. Oyunda olduğu sürece sen kendi ceza sahanda yaptığın şeyde bir anda penaltı olur yani.
1: Evet.
0: Topun nerede olduğunun hiçbir önemi
1: çok
0: yok.
1: Çok enteresan ya.
0: Savic de bazen fazla agresifleşiyor.
1: Ya burada yapacağı şey, olacak şey değil yani.
0: Top oyunda olduğu için.
1: Ya şimdi burada hakem bassa penaltıya kimse bir şey diyemez, biliyor musun?
0: Evet.
1: Bu arada da şeyi seyrediyorum.
0: 90. dakikadayız bu arada. Ne kadar uzayacak bakalım.
1: Eyüp'ü seyrediyorum.
0: 2-1 önde Trabzonspor. Başakşehir karşısında Gaziantep 1, Eyüp 0. Orada da 94. dakika, artık son saniyeler.
1: Ya Eyüp orta yapıyor. Eyüp'ün adamı gitmiş sağ tarafta duruyor. Kaleye gol atacak. Mağlupsun. Nerede duruyor? Hayret edilecek şey ya.
0: 10 kişi bir de Gaziantep.
1: Yani.
0: Şimdi bir top kaybı var. Başakşehir hücumuna dönüşebilir mi? Şomurodov. Top ayağından açıldı. Vivo koştu. Şomurodov devam etti baskıya. Vivo top oyunda tuttu. Vivo. Kabral tek pasla rahatlattı takımını. Vivo'nun büyük çabası vardı. O da alkış
1: nasıl,
0: aldı.
1: Nasıl bir süratliymiş ya bu Vivo.
0: Evet, bu arada riskli paslaşmalar evet. Da oluyor biraz ama top kaybı yok diyene kadardı. Karşılıklı top kaybıyla şimdi gelişi güzel bir vuruş. Dışarı gidiyor. 91. dakikadayız. Artık biz son bölümün içindeyiz. Birazdan takım oyunu başlayacak. Cüneyşe'nin sunumuyla birlikte sıcağı sıcağına hemen bu maçın heyecanını takip edebilirsiniz. Yine Alanya Spor Beşiktaş maç önü de değerlendirmeler olacak. Onu söyleyelim. Eyüp Spor 0 Gaziantep 1. Artık orada maç bitmek üzere. Şomurodov yerde kaldı bu arada. Şimdi Trabzon hızlı çıkıyor derken top kaybı geliyor Buşari'den. 92. dakikaya girdik. Son 2 dakika. Umut topu sakladı, yerde kaldı. Hakem faul kararı verdi. Hemen serbest vuruşu kullandı Başakşehir. Sol kanattan ceza sahasına bir orta. Kötü bir orta. Top direkt dışarı gitti. Onana'nın kontrolünde. Bu arada Gaziantep Eyüp'ü 1-0 mağlup etmeyi başardı. 10 kişi kaldığı maçta. Eyüp Spor ikinci haftayı da boş geçmiş oldu böylece. Onu söyleyelim. Trabzon'da da artık son bölüm oynanacak. Hocam ağzına sağlık. Teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Biz skorboardu noktalıyoruz. Cüneyt Şen'in sunumuyla takım oyunu şimdi başlıyor.

Takım oyununa hoş geldiniz. Trabzonspor Başakşehir'i konuk ediyor. 90+3. dakika 2-1 önde Trabzonspor. 2 gol de Muhammed Salah'tan geldi. Dünyaca ünlü yıldız kendi taraftarı önünde Trendyol Süper Lig'de ilk gollerini attı. Son anlar artık mücadelede. Ali Şansalan da kronometresini kontrol ediyor. Az önce de bir topu daha ağlarla buluştu Muhammed Salah'ın, ama öncesinde çalan düdük vardı. En direkt vuruş kararı

0: geldi. Bu şut sonrasında ağlara giden top. Gol değeri kazandı. 90+3. dakikadayız. Başakşehir'in baskısı var. Trabzon yarı alanına yerleşti. Başakşehir dediğim anda top kaybı ama faul düdüğü çalıyor. Serbest vuruşu kullanacak. Taç çizgisine yakın bir noktada ve orta saha çizgisinin birkaç metre kadar ilerisinden Başakşehir serbest vuruş kullanacak sevgili futbol severler. Uzatmanın son bölümünde, son dakikanın içindeyiz. Şimdi serbest vuruş hazırlığı yapıyor Başakşehir takımı. Şamurodov'la 19. dakikada skoru 1-1'e getirmişti Başakşehir ama Salah bir kez daha sahne almıştı. Kullanıldı serbest vuruş ceza alanında. Uzaklaştırılan top kale boş. Muhammed de kalesini terk etmişti. Trabzonspor 3. gole yakın. Başakşehir kalesi boş. Muhammed Salah çok uzaktan vurdu. Topalarda gol.
1: Hat-trick yaptı.
2: Oy oy oy.
0: Topağlarla buluştu. Çok klas birisi Muhammed Salah.
1: Ne oldu?
0: Orta saha çizgisine 1-2 metre kadar geçtikten sonra boş kaleye topu çok akıllıca gönderdi. Skor 3-1 oldu. Şimdi Alişan Salah'ın yanında gol geçerli değil diyor Alişan Salah. Bakalım offside mi var? Evet, net diyebilir miyiz bu açıdan?
3: Offside gibi görünüyor bu açıdan mesela. Bizim baktığımız açıdan
0: genel offside verelim. Konuklarımız da onlar da yorum yapıyor. Evet. Var mı yok mu offside?
1: Var gibi.
0: Bu nasıl? Ama çok klas bir vuruş.
2: Yazık olmuş gole.
3: Bırak da
0: Alişan Salah'da gülerek yanına gitti, açıkladı. Hani bir dünya yıldızı Muhammed Salah. Ona varı gösterdi. Alişan Salah'ın eli havada, en direkt vuruş kararı gelmişti. Vuruş kullanılacak. Bir yandan da kronometresini kontrol ediyor. Alişan Salan Trabzonspor ceza alanına gönderilen top. Son bir şans arıyor. Beraberlik için Başakşehir yükleniyor konuk ekip. Uzaklaştırmaya çalışıyor. Trabzonspor defansı tüm hatlarıyla defansa çekildi. Trabzonspor atak devam ediyor. Ceza alanı tehlike. Şamurodov vurdu kafayı. Top dışarıya gidiyor. Oh, oh. Ve maç bitiyor. 3 puan Trabzonspor'un. 3 puan Muhammed Salah'ın golleriyle geldi. Trabzonspor 2-1 mağlup ediyor Başakşehir'i. Zeki Uzun, Durukan Ulaş Özdemir ve Okan Koç'la birlikteyiz. Hoş geldiniz. Takım oyununa heyecanlı başladık.
2: Evet.
0: Muhammed Salah varsa heyecan var. Muhammed Salah varsa goller de var diyebileceğiz herhalde artık Ulaş Özdemir.
1: Tabii canım yani. Ya bence Süper Lig'e gelmiş en büyük oyunculardan biri. Ve onu Trabzonspor'da izlemekte Türk futbol seyircisine bir armağan. Hakikaten her anlamda büyük zevk veriyor bize. Liverpool'da 9 sezon geçirmiş. İşte Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, Premier Lig şampiyonluğu, FA Cup'ı kazanmış. Ballon d'Or'a ilk 5'e 2 defa girmiş. Evet. Muazzam bir oyuncu.
3: Futbolcu abi.
1: Evet yani. Gerçekten adam ya şey, doğuştan ben futbolcuyum diyor yani. Bunu diyen bir oyuncu ve
0: attıkları bugün kadar kaçırdıklarını da konuşacağız zaten. Öyle bir dışta falsolu bir top gönderdi ki yani Muhammed'e tebrik edelim ama dokundu. Herkes vuramaz o topu oraya, göndermez.
3: İşte, gol öncesi pasları hatırlıyor musun, ters toplar?
1: Tabii, şimdi bir de bu Trabzonspor'un maçları artık global bir hale geldi. Bütün dünya Muhammed Salah'ın şu anda Trabzonspor'daki performansını merak ediyor. Ya kuzeyde, Türkiye'de bir kente Muhammed Salah nasıl gitti? Çünkü burası bir futbol şehri. Futbolla yatıp futbolla kalkan bir şehir. Ve milyonlarca da taraftarı olan bir camia. Ve Muhammed Salah'ın gelişiyle birlikte de camia da ayağa kalktı. Şimdi herkes tribünlere geri döndü. Geçen sezon maalesef o istenilen seyirci yoğunluğunu Trabzonspor çok yakalayamadı. Ama Muhammed Salah'la beraber hemen hemen her maçını kapalı gişe oynayacak. Ya işte Muhammed Salah'ın o Liverpool'da, aslında oraya doğru konuyu getireceğim. İşte sağda Muhammed Salah, arkasında Alexander Arnold ve işte Fabinho orta sahada. Yani Alexander Arnold ileriye çıktığında, Salah içe kat ettiğinde, Liverpool herhangi bir atak yediğinde o kanattan arkayı süpüren adam Fabinho'ydu.

0: yerine kullanılabilecek, özellikle bağlantı oyununa daha fazla katkı verecek hareketli bir forvet profili de bu yapının bence seçeneklerini ciddi anlamda artıracaktır. Ya yani Salah gibi bir oyuncunuz varsa Onacho gibi statik bir santraforla bence oynanması daha az verim alabilirsin. Hı hı. Ama Salah işte Firmino gibi bir oyuncuyla oynadı Liverpool'da. İşte Nunez gibi bir forvetle oynadı. Hareketli forvetlerin Salah'a faydası ne? Yani statikten ziyade füleli diyelim. Şu bence daha çok işte o derin koşuları atabilen stoperlerle işte o beklerin arasındaki savunma dengesini bozabilen santraforlarla Salah'ın ben daha uyumlu bir oyun oynayacağını düşünüyorum. Bir de Malinowski'yi bugün hakikaten çok beğendim. Yarınki yazımdan da özellikle ona dikkat çektim. Defansif gayreti, kritik müdahaleleri çok yerindeydi bence. Hücumdaki yönlendirmeleri, özellikle yani dikine uzun paslarla oyunu açma çabası da takdire şayandı. Trabzonspor'un işte merkezden çıkamadığı anlarda oyunun yönünü de değiştirerek rakip o blokları da genişleten oyuncu da Malinowski'ydi bugün. Tabii ki sıkıntılı bir işte eleştirisel konuları da oldu. Özellikle Fatih Hoca'nın oyun tarzına karşı. French Varoş maçının ilk yarısını buna ekleyebiliriz. İkinci yarı işte o 4-4-2 dizilimde Umut'la beraber başlaması ve aynı zamanda da Kasımpaşa maçı. Evet, olabilir. Ama şu var tabii ki, Trabzonspor buraları özellikle sezon başı sıkıntılıdır ya bütün takımlar için Zeki abi.
1: Evet.
0: Trabzonspor buraları daha az hasarla geçebilirse yani hiç olmazsa ilerleyen haftalarda bu puanları aramaz. Bugün için de ben maçın skorunu Libero TV'de vermiştim sevgili Cüneyt arkadaşlara.
2: O enteresan.
0: 2-1 Trabzonspor kazanır demiştim. Bugün de 2-1'lik bir skorla kazandı. Tabii haftaya Perşembe günü bir Avrupa Ligi'ne kalıp kalmama maçı var.
2: ATV'den canlı.
0: ATV'den biz canlı vereceğiz.
2: Aspor'da tüm öncesi sonrası tüm gelişmeleri
0: evet.
2: olacak o maçın.
0: Onun için de bence bu maç iyi bir moral ve motivasyon da kazandırdı oyunculara. Bir yol kazası diyelim buradaki maça. Keşke Trabzonspor ya buradan galibiyetle oraya gidebilseydi avantajlı bir skorla daha rahat bir karşılaşmaya çıkacaktı. Trabzonspor'un da Avrupa'da olması önemli. Çok çok önemli. Yani Avrupa Ligi'nde olmasını ben daha çok önemsiyorum. Konferans Ligi'nden devam edecektir belki ama Avrupa Ligi daha böyle geniş bir pazar, daha iyi bir arena. Oradaki futbol kalitesi de tabii ki yani üst düzeyde. Ama Fatih Hoca'nın ben orayı da öğrencilerle beraber rahat bir şekilde geçip Türkiye'yi ve camiasında gururlandıracağına inanıyorum.
2: Peki Trabzonspor maçını konuşacağız ama Beşiktaş mücadelesi de birazdan başlayacak. Alanya deplasmanında Okan Koç. Beşiktaş ilk 11'de paylaşım: Nübel Agbadu, Taylan Rıdvan, Emirhan, Endidi, Salih Özcan, Orkun Köksü, Çerni, Ohve, Trossard. İşte Beşiktaş'ın sahaya dizilişi de ekranlara geliyor. Vincenzo Italiano Alanya deplasmanında bu 11'i sahaya sürdü. Beşiktaş'ın Avrupa'sı garanti, turistik bir seyahat yapacak. Dolayısıyla hedef maçı bu maç Beşiktaş'ın. Nasıl buldun 11'i?
3: Çok fazla rotasyona girmiş gibi geliyor. Senin söylediğin gibi yani garantilemiş bir Avrupa maçı varken en azından bu maça biraz daha fazla oynayan oyuncular veya daha etkili olacak oyuncular vardı. Olayı Tamori'yle, Jalu'yla başlayabilirdi. Sonra işte öbür maçta rotasyon yapabilirim. Deplasmanda çok rotasyon çok sağlıklı olmuyor ne olursa olsun. Bir de garantilemişsin senin söylediğin tabii. gibi Cüneyt abi. Onları düşünerek ama.
2: Onlar da bir sonuçta... şanslar. Beşiktaş biliyorsun Şampiyonlar Ligi'nde Şenol Güneş döneminde zorlu bir deplasmanı Almanya ile Leipzig'e.
3: Evet.
2: Rotasyonlu kadroyla asıl Avrupa'ya gitmişti ve kazanıp dönmüş.
3: Kazanıp döndü ama işte o rotasyonu idare etmek önemli olan. Hazır tutmak oyuncuları. Ki hoca bunu çok iyi yapıyor. Taylan iyi oynadı o rotasyonda o günkü maçta. Endidi oyuna girdiği zamanlara dikkat edersen asistler, goller, pasları, o oyunun organizasyonlarının her bölümünde vardı. Ya bunu iyi yapıyor hoca. Diri tutuyor. Bu çok önemlidir. Ben hep söylüyorum. Yarışmacı takımlarda ne olursa olsun bütün takımı hazır tutacaksın. Onun da sebebi forma adaletidir. Beşiktaş bunu iyi sağlıyor. İyi yapıyor. Özellikle

0: de İtalyano'yu yapıyor. Ama beni en çok tedirgin eden konu ne biliyor musun Cüneyt abi? Ben eski bir futbolcuyum. Bana sorsana Okan de. Temmuz, Ağustos, Eylül aylarında hangi şehirlerde top oynamak istemezsin diye sor bana.
1: Tahmin ediyorum.
0: Tahmin ettiğin için biliyorum, o yüzden burada avlar
1: yapalım.
0: Zeki abiye soracaktım. Zeki abi de uyandı. Ben çünkü Zeki abiyle çok iyi terapi kuruyoruz yayınlarda. Şimdi Alanya,
1: Temmuz Ağustos'ta Antalya, Erzurum'da oynamak istersin.
0: Bravo. Yani. Şimdi Beşiktaş'ta dikkat ederseniz deplasmanları nerede oynadı Avrupa maçları? Hep soğuk iklim bölgelerinde oynadı. Şimdi sıcakta ya Cüneyt abi gidemiyorsun. Zorluk yaşıyorsun. Beşiktaş'ta hangi oyun formasyonuyla, sistemiyle çıkıyor? Coşkulu, tempolu, koşan, mücadelen bir takım oluştu. İşte sıcak havada bunları yapamıyor Zeki
2: 21-30'da
0: abi.
2: 21-30'da ama...
0: Ne olursa Zeki abi, ne olursa olsun burada saat 10'da 11'de eve gidiyorsun, sıcakta uyuyamıyorsun. Düşün yani, 10 adım attığın zaman ter içinde kalın. Bir de futbolcular orada temasa giriyor, ikili mücadeleye giriyor. Koşuyor arkadaşlarının yanında, alver yapıyor, 100 metre depar atıyor. İstiyorsun ama bunu sahada sergilemiyorsun. En büyük handikapı, Beşiktaş'ın en büyük sıkıntısı, önüne geçecek setlerden bir tanesi hava şartlarıdır diye düşünüyorum. Çünkü yoğun tempolu oynamaya alışmış bir oyuncu topluluğu var. Gerçekten Zeki abi, bunlara o sahanın içinde gidemiyorsun, nefessiz kalıyorsun. Hava şartları, o nem, sıcaklık seni öyle bir etkiliyor ki istediklerini sergilemiyorsun ama yine bir ritim yakalamış, bir tempo yakalamış. Bir kere alışılmış bir oyuna, alışmış bir oyuncu topluluğuyla beraber ben Beşiktaş'ın bu sene çok iyi başladığını, bu istikrarında devam edeceğini, iyi gideceğini düşünüyorum.
1: Keyif veriyor bir de
0: Beşiktaş. Ya herkese keyif veriyor. Taraflı tarafsız. Bak yanımda sevgili Ulaş abi Trabzonlu. Sevgili Zeki abi, Beşiktaş maçlarını izlerken keyif alıyor. Objektif sonuçta futbol severler bunlar. Yalan mı abi söylüyorsun?
3: Doğrudur. Ben yani, bu sene iyi.
0: İyi, keyif alıyorsun. Hocası da iyi. Bu sene bak ben söylüyorum. Lig öyle bir lig olacak ki savaş var, mücadele var. Bak Trabzon geldi, Beşiktaş geldi. Ha, önemli olan işte bu seti, bunların önüne, o savaşın içerisine bazı faktörler girmemesi gerekiyor. Girmeyecektir de. İyi gidiyor bunlar da. Bir güzel bir lig olsun. Beşiktaş bugün Alanya deplasmanında, yani rotasyon, hava şartları biraz fazla ve hava şartları biraz tedirgin ediyor. İnşallah o rotasyon içerisinde olan oyuncular, hiçbir şekilde oynayan oyuncular aramaz. Güzel, keyifli bir maç izleriz. Artık o yarış güzel, keyifli olsun deriz.
1: Şimdi maç saati yaklaşırken bir kez daha Alanya'ya döneceğiz. Alanya Spor Beşiktaş maçını konuşacağız. Ama biten maç Trabzonspor Başakşehir mücadelesi birçok hikayeyi barındırıyor. Bir kere Salah Türkiye'ye hoş geldin. Evet. Selamun aleyküm Salah diyelim.
2: Doğru.
1: İki golle geldi Türkiye'ye. Kendi taraftarı önünde attığı goller şüphesiz moral oldu. Ulaş'ın da belirttiği gibi Ferencvaros maç öncesi de takımı ateşlemesini umuyoruz. Avrupa Ligi'ne katılmasını istiyoruz. Trabzonspor'un yeri orası. Hatta yeri Şampiyonlar Ligi, dört büyük takımın olduğu gibi Trabzonspor'umuzun. Bugünkü futbol gelecek için umut verdi mi? Nasıl buldunuz Trabzonspor'u ikinci haftada?
2: Bazı bölümlerde Trabzonspor ligin üzerinde futbol oynadı. İkinci yarının özellikle bir 15 dakikası var. Avrupa'yı bir futbol oynadı. Özellikle Aral Şimşir'in topla hareket hızı, kafasını kaldırıp yaptığı ortalar. Onaccio, geçen yıl Onaccio olsa Trabzonspor bu 3 maçta 5-6 gol atardı Onaccio.
1: Doğru.
2: Yani çok bilmiyorum yani
1: çünkü.
2: Artık kurban mı kesecek, ne yapacak, gerçekten üzerinde bir ağırlık var oyuncunun.
0: Ama şunu söyleyeyim. Gol orucuna girersin.
2: Yok yani, tabii ki mutlaka girebilir ama aşacak.
1: Kumaşı iyi bir futbolcu.
2: Tabii ki
1: neler yapabilecek.
2: Yani hocanın ısrar etmesini de çok doğru buluyorum. Ama Salah için ne dedik, Muhammed Salah için Türk futbol tarihinin en büyük transferi, hatta dünyanın bence gelmiş geçmiş 10 büyük futbolcusundan biri Muhammed Salah. Kim ne derse desin, yaptıklarıyla, tek başına yaptıklarıyla. Bugün o kadar ara paslar verdi. İşte sağ kanat, 10 numara, forvet arkası, forvet, sahanın her tarafında vardı. Hem oyunu tuttu, hem orta sahayı idare etti. Trabzonspor'un bütün ataklarını başlattı. Oynattı, hem oynadı hem oynattı. Maç kazandıracak oyuncu diyoruz ya, maç kazandıran oyuncu Muhammed Salah gibi oyuncular. Yani takım kötü olsa bile Muhammed Salah'la, Muhammed Salah takımı tanıdıkça Trabzonspor Muhammed Salah'la çok maç kazanır. Fatih Tekke'de gördü ki her tarafta oynayabiliyor. Özgür bıraktı. Özgür bırakınca daha da iyi oynuyor. Tabii ki 11'ini arıyor hoca. Yani bir sancılı dönem var. Her maç farklı 11'ler çıkarıyor ki doğru 11'i yakalayana kadar. Bu normal. Yani bir tarafta Savio'la Aral varken orada doğru karar vermek gerçekten zor. Ama bana sorarsanız iki futbolcu da çok değerli. Yani Aral'ı da oynatsa, Savio'la'yı da oynatsa, ikisi de çok iyi oyuncular. Diğer taraftan Trabzonspor'un orta sahasında işte Ulaş'ın da dediği gibi Fabinho'nun gelmesi çok önemli. Ben Muhammed Salah için şunu söyleyebilirim ki yazımda da dile getirdim. Ayaklarıyla piyano çalan adam.
0: Bravo.
2: İşte hani ben şey için Osimhen için şunu söylemiştim.
0: Güzel yakaladın.
2: İğne deliğinden fil geçiren adam demiştim Osimhen için. Salah, Muhammed Salah için de ayaklarıyla piyano çalan adam diyorum. Çünkü gerçekten ayaklarını bu kadar iyi kullanabilir mi bir oyuncu? İlk yarıda ters ayağıyla 90'a giden bir topu vardı. Muhammed Şengezer çıkardı. İşte milimetrik bir offside pozisyonu, belki o pozisyon. Orada da attığı gol olağanüstü yine. Resmen yani 40 metreden şut attı kaleye. Ve 90 dakika savaşıyor. 34 yaşında ama 18 yaşındaki oyuncu performansıyla. Hep ne dedik? Kendine bakan oyuncular. İşte Cristiano Ronaldo, Messi, uyku koçundan tut da diyetisyenine kadar ekiple maçlara hazırlanınca böyle oluyor. Oksijen işte kendine bakan oyuncu. Ya. Hiç yorulduğunu gördük mi? Hiç yorulmadı. Bu arada hakeme de birkaç laf söylemek lazım. Yani Muhammed Salah'ı Başakşehirli oyuncular dövdü, izin verdi. Orada aldatmaya yönelik bir hareket değildi. Yani çok böyle dramatik, saçma sapan bir kart gösterdi. Oyuncu
1: bakacağız pozisyonları da yani bakarız.
2: Tekmeyle durdurmaya çalışırken
3: koşamıyor
2: orada.
3: Hakem koşamıyor.
1: Peki pozisyonları ya, hazırlayalım.
2: Hakem bir de şunu yaptı. Bunu söylemem lazım ama. Kartı gösterdikten sonra Salah anlatıyor. Diyor ki ben kendimi atmadım.
3: Tamam, temas yani, var ama onu
2: niye sırıtıyorsun?
3: Onu yani, Mustafa Hoca da yorumlayacaktır. Temas
2: sen,
3: var ama yeterli değil.
2: Sen
3: ama sarı da değil.
2: Sırıtamazsın. Oyuncuya sırıtarak yani ağlanacak haline güldü yani ağlanacak duruma düştü aslında orada, biliyor musun? Ali Şansalan. Sen neye sarı kart gösterdin ki o pozisyonda?
0: Haklısın.
2: Aldatmaya yönelik bir hareket değil ki.
0: Ki bu adam ne zaman attı kendini? Ben uzun yıllardır takip ediyorum Salah.
2: Abi ne yapsın? Ayağı mı kırılsın orada? Tabii ki üzerine atacak adam. Çift almış geliyor sana.
0: Temas var tendona.
2: Ya temas diyelim ki
0: var,
2: yok.
0: Var.
2: Ama ne yapacaksın? Kendini korumak için atmayacak mısın?
0: Yok orada.
2: Penaltı almak için yapmadı ki onu. Orada sarı kart olmaz, onu diyorum.
1: Diyelim, temas varsa olmaz. Temas
3: ya bana göre
1: olur.
3: Temas var ama yeterli görmedi.
2: Bazı görülmez. Pozisyonlarda
1: varsa karta yine aldatmaya gidiyoruz.
3: O temasın olduğunu görmedi.
2: Değil. Bunu bazen sakatlanmamak için pozisyonda tekmenin ya da çift alan oyuncunun üzerinden atlarsın. Aynen öyle bir pozisyon. Bak, sahanın her tarafında olan pozisyonlar bunlar.
0: Salah'ın golünden önce, en son attığı 3. hat-trick yaptığı golünden önce kaleci rakip saha içerisindeydi. Yani orada bir kural da bilmiyorum. Salah ondan dolayı çok itiraz etti hakeme. Bak, Başakşehirli kaleci rakip sahanın içindeydi.
1: Fark etmez.
0: Ondan dolayı büyük ihtimal itiraz etti. Her neyse, penaltı pozisyonu bana göre de %100 penaltı işte. Yapacak çok temas var arkada, vermedi. Niye vermedi?
2: Ya niye sarı kart gösteriyorsun? Ben onu anlamadım. Diyelim
0: sarı kart Ferit abinin dediği gibi. Sarı kart çok komik. Aldatıcı hareket olarak görmüş olabilir kart
2: gösterdi. Abi neyin
0: olabilir
2: aldatması? Ben tekmeden kaçmayacak mıyım? Sağında her tarafında olan
0: bir, abi, şimdi ne
2: her maçta olsun? 30 tane böyle pozisyon oluyor. Kaçıyor oyuncu. Sakatlanmasın mı?
0: Sakatlanmasın, tekmeden kaçacaksın ama orada işte kaçarken temasın olup olmadığı çok önemli. Temas yoksa aldatıcı hareket olarak kural gereği kart vermesi gerekiyor.
2: Hayır, onu
0: ama
2: öyle
0: bu pozisyon %100 bana göre
2: aldatma
0: penaltı.
2: Aldatma yönelik kendini atarsın. Penaltı almak için atarsın.
0: İkisi
2: tamam.
0: De penaltı maçta.
1: Bahsedilen da pozisyonu getirelim arkadaşlar, hazırladıysak. Hazırlamadıysak hazırlatalım lütfen. Ne? 6 dakikadır Salah'ın sarı kartını konuşuyoruz. Var mı?
2: Ama çok önemli.
1: Hazırdıysa isteyelim kurgu ekibimizden. Evet. Şimdi hazırlayacak. Evet. O pozisyon var. Bakalım şimdi o zaman.
2: Evet.
1: Bu kadar çok üzerinde durduk. Salah da inanamadı.
2: Evet.
3: Şimdi Cüneyt. Bu maçın marakemi kim?
2: Yabancı.
1: Kim? Tamas Bognar. Macar.
3: Macar hakem.
2: Evet.
3: Peki Trabzonspor Perşembe günü nereye gidiyor?
2: Macaristan'a.
1: Budapeşte'ye, Macaristan'a.
3: Macaristan'a. Ya kardeşim, şunu bile yaparken ya bir doğru organizasyon yapın. Ben
2: %100 doğru.
3: Gelirken yani şey demiyorum ha Cüneyt. Ya art niyetli şey yapacak falan. Ya abi bak. Şimdi bak, bu pozisyon Salah'ın pozisyonu bana göre penaltı. Tamam bak. Penaltı şu pozisyon. Bak temas var orada. Bunun küçüğünü büyüğünü bırak kardeşim.
2: Ayağını da kaldırıyor oyuncu ayrıca.
3: Topa hiç değmiyor.
2: Ayağını bak, da kaldırıyor bak.
3: Topa hiç değmiyor. Bak abi görüyor musun?
2: Görüyor musun?
3: Kaldır, hiç yok. Ya, arka ayağın da, arka ayağıyla da temas ediyor. Zeki abi bak, evet. Pozisyona bak. Şimdi bu pozisyonda VAR'a gitti değil mi? VAR'da şimdi Macaristanlı bir hakem var.
1: Tamam.
2: Tam tuzak biliyor musun? Ne biçim tuzak kurulmuş
3: Thomas
2: ya?
3: Bogner. Ya arkadaş ya, nasıl yapıyorsunuz bunu?
2: Vallahi billahi ya.
3: Ya sevgili MHK Başkanı Ferhat Dimdoğdu. Ya hiç mi?

0: demiyorsun arkadaşlar. Ya bu Trabzonspor
1: Türk
0: bir Avrupa maçına çıkacak.
1: Evet ya.
0: Yani dolayısıyla hani Macar hakem olmaz buraya. Yani akıl hakemin tutulmaz. Duygusu yok mu hiç? Olabilir. Yani duygusu var. Herkesin var. Haliyle burada
2: bu pozisyonda sarı kart var ama rakibi.
0: Ama rakibi.
2: Olmalı.
0: Evet.
2: Penaltı artı sarı.
0: Penaltı artı sarı kart vermen lazımken tutup bak Varda da dinledim artık onu da bilmiyorum.
3: Burada var abi.
0: Nasıl olacak abi yani? Ya şurada Trabzonspor'un bir Avrupa maçı öncesinde Ferencvaros'tan Macaristan'a gidecek. Budapeşte'ye buraya Macaristan kökenli bir VAR hakemini atıyorsunuz.
2: Macaristan Futbol Federasyonu.
1: Şaka gibi ha.
2: Görev yapıyor yani.
0: Vallahi şokdayım.
1: Akıl tutulmaz.
0: Ben önce inanamadım. Nasıl? Baktım da hakikaten adam Macaristanlıymış ya.
3: Bu atayan
0: ya yapmayın abi, Allah aşkına yapmayın.
3: Atayan kim? Ferhat Gündoğdu.
0: Tamam onu ona sesleniyoruz zaten.
3: İşte yani atarken bari bunları bir titizlikle böyle bir
0: orada mesela Vivu'ya bir sarı kart gösterdi. O var mı bizde?
1: O da rezalet ya.
0: Abi hayır, bir pozisyonda Vivu sert tepki gösterdi. Orada vermedi bence. Döndü bu tarafa. Tamam mı?
2: Ona bakacağız. Bu sarı kartları Mustafa Hoca'yı bıraktı.
0: Bu öyle mi? Ama yani abi o da değil, adam ne yapsın, oyuncu böyle kendini yere bırakıp tepki göstermiş, sana şiddetli bir tepkisi yok, kendi kendine adam şey yapmış ya, tepki göstermiş.
2: Temas net bir biçimde de.
3: Cüneyt abi ön açıdan temas yok gibi gözüküyor.
0: Arka açıdan
3: temas var mesela, bak bu yanıltıcı ama arkadan.
2: İşte o yüzden Ulaş Özdemir Ali Şansan'ın değil VAR hakemine kızıyor, çünkü bu pozisyonların tüm açıları VAR odasına geliyor. Hani bir de öyle garip bir söylenti var ya, yayıncı kuruluş görüntü sakladı. Hayır, biz de bir yayıncı kuruluşuz. Bizim tüm çektiğimiz kamera görüntüleri VAR odasına geliyor. İstediği görüntüyü seçip bakma hakkına sahip VAR merkezi.
0: Ya bana göre bak şöyle.
2: Bu görüntü var yani. VAR da var.
0: Bana göre Vivo'nun pozisyonu bile tartışmalı. Penaltı pozisyonu.
2: Bak tartışma.
1: Ona da bakalım.
0: Hayır. Bak abi. Dostum. Verse de bir şey söylemem.
1: Bu çok
0: bak verse. Şimdi bak niye biliyor musun? Hakem bu pozisyonu devam ettirdi mi? Vivo'nun pozisyonunu.
2: Ettirdi.
0: Pozisyonu gördü.
2: VAR devreye girdi.
0: Tam pozisyonu gördü ama bak.
2: O pozisyona da bakıyoruz.
0: Tamam
2: işte
0: bak bu
2: şimdi.
0: Pozisyonu Ali Şansalan bakalım. Görüyor mu? Görüyor. Yani. Görüyor. Net bir şekilde görüyor.
1: Pozisyonu acayip uzak kalmış yalnız hakem ama.
0: Uzak kalmış ama görüyor.
1: Tabii bak. Görür ayrı ama çok uzak kalmış. Nerede
0: şimdi
1: var?
0: Bak. Ne kadar mesafe var? Şumurodov değil mi vuran?
2: Evet.
0: Ne kadar mesafe var arada?
3: Yaklaşık
0: Okan sen
3: 6-7 metre diyelim.
0: 6-7 metre. Peki topunuzu ne kadar?
3: Onu hesaplayamadım.
1: 100 kilometre var.
0: Ya ne kadardır abi sana göre?
1: 100 kilometre var.
0: Sen abi. Oynadığın için sert. Profesyonel mi?
3: Yok yakaladı.
0: Ben amatör oynadım.
3: Mesut zekamı yakaladı. 100 kilometre.
1: Vardır abi, çok sert vurdu topa.
0: Bir oyuncu.
3: Doğru, ben de katılıyorum. Bak, 100 kilometre vardır.
0: Müdahalenin
3: hızlı vurdu çünkü.
0: Kasti olarak bir elle oynama şeklinde. Ya Dünya Kupası'nda bunun gibi kaç tane pozisyon oldu Okan Koç? Bak vermediler.
1: Kolunu indirirken tam.
0: Verse de bir şey söylemiyorum.
1: Top geldi.
0: Tamam yani penaltı diyenlere de itiraz etmem. Ha benim içimden geçen ama bana göre de penaltı.
2: Burada top ele gidiyor.
1: Kaleye gidiyor.
0: Bak bana göre de penaltı.
1: Hani ya, ne olursa top kaleye olsun. Gittiği bak, için ama penaltı
3: bak,
1: vardı.
3: Abi, bak biz de futbol oynadık.
2: Ne burada el topa gidiyor. Top ele gitmiyor.
3: Evet. Bravo. Bravo.
2: Yani bak, koruma burada, refleksiyle bir
0: şöyle bak, ama, bu kadar
3: defans oyuncular biliyor.
2: Yani elini hareket ettirmezse şey eline buluşmayacak.
0: Bak yorumu aç.
3: Kolları açarsan
0: biz ayrılıyoruz. Bak burada ayrılıyorsak masa olarak.
3: Ne için ayrılıyoruz?
0: Buna VAR müdahalesi. Ya bir dakika ya. VAR müdahalesi gerekmiyor.
3: Evet,
0: o zaman.
3: Evet.
0: Ya gri pozisyona giriyor bu o zaman.
3: Sana göre gri pozisyon.
0: Hayır, tamam. Sana göre de net pozisyona.
2: Kanıt
0: o zaman VAR müdahalesi gerekmiyor.
2: Kanıt evet, gösterebiliyorsa VAR müdahalesi yani, gerekir.
0: Ama şimdi VAR'dakine göre de bu penaltı.
2: Bak, çok
0: bu,
2: hızlı
0: ama sağdaki
2: olayım.
0: Hakeme göre değil.
2: Tamam. Ama VAR hakemi diyor ki gel ben sana bak, kanıt göstereceğim diyor. VAR'ın görev bak, tanımında bu var ya.
3: Evet.
1: Ya burada en önemli Zeki şey abi. Detay top kaleye gidiyor.
3: Abi ağır,
1: kaleye
3: evet.
1: Kaleye
0: o da çok önemli. Nereden kaleye gidiyor? Orada Ulaş bir oyuncu abi, var kaleci bak, doğru yerde duruyor.
3: Ağır çekimden karşı görüşten baktığın zaman bak tam Vivu elini böyle yapayım derken böyle açıkta yakalanıyor.
1: Evet,
3: bak
1: kapatamıyor.
3: Bak kapat sonunda görüyor musun?
2: O zaman el topa gitmiş oluyor. Top ele gelmiyor.
0: Penaltı diyenlere de itiraz etmiyor.
3: Abi iki tane penaltı vardı bugün. Bir tanesi verildi, bir tanesi verilmedi.
2: Top çizgiyi geçtim, onu da konuşalım. Hakem meselesini kapatalım.
1: Geçti ben ya geçti aldı,
2: var mı itiraz olan, onu açmaya da gerek yok,
1: yok
2: herhalde.
1: Yok yok.
4: Yalnız abi
1: Başakşehirliler de itiraz etmedi.
2: Evet.
3: Salah'ın attığı 3. golden önce kaleci rakip sahasının ceza sahası içerisinde. Bak orada bir şeyler çıkabilir.
2: Kaleci el alanını terk ettikten sonra oyuncudur o kan.
3: Tabii tamam, oyuncu işte. Hı-hı. Ama şunu söyleyeyim sana, Salah da çok itiraz etti ona. Hani abi ne topçu ya, büyük futbolcu, ne olursa olsun yaratıcı abi. Ha?
1: Nasıl vurdu onu öyle o şekilde ya?
3: Ya Zeki abi, şimdi buna şaşırıyorsan anormal bir durum var. Salah atıyor buna. Sen ben atsak tamam, insanlar
1: burada.
3: Yani Ulaş abi atsa onu ben derim ya. Ulaş Özdemir nasıl vurdun stoper oyuncu? Nesta Zeki abi sen oradan nasıl attın diye burada bir şaşırırım. Ama Salah yapma abi, gözünü seveyim. Adamın ne? Bir tane Cüneyt abinin söylediği bir pozisyon var.
2: İlk yarıdaki
3: ya o. Abi o topa o şekilde
2: muhteşem,
3: nasıl vuruyorsun?
2: Muhteşem.
3: Evet, kaleci var ya,
1: ayağının
3: parmakların
1: tersi,
3: ucuyla topa.
1: Ayağının tersiyle dışıyla vurdu.
3: Trabzonspor'da en büyük eksiklikle biliyor musun? Hoca bir şey inşa
0: ediyor. Bir dakika, pozisyonlar vardı ya. Şey, hangi ilk pozisyon? Yarıda Onaçu'nun bir pozisyonu var. O var mı bizde arkadaşlar?
3: Hangisi o? Penaltı.
2: Hangi pozisyon?
0: Göğsüne alıyor. Sonra herhalde rakip oyuncu.
1: Çekip dedi. Düşürüyorlar ya.
2: Tabii çok inandırıcı gelmiyor. Evet.
1: Hakem orada.
0: Ya hakem.
1: Hakeme hiçbir şey inandırıcı gelmiyor zaten. Ya ona
0: hayır atıyoruz. Hakem bir de şey, Okan Koç dikkat et, koşamıyor.
3: Evet yaşlanmış.
0: Performans çok düşük. Çalışmıyor.
1: Hep ya kötüydü zaten. Yani kötü
3: abi,
1: hakem.
3: Koşsa da ne olacak?
0: Bak pozisyona, pozisyona uzaklığı var ya bir şuradan şey bak en az 40 metre.
3: Koşsa da ne oluyor abi? Koşuyor da
1: ya,
3: ne?
1: Zaten hep kötü hakem. Bir tane iyi maçı yoktur kale şansının.
3: Evet. Evet. Ama işte yapacak bir şey yok, veriyorlar. Yalnız, bir de tam önünde oluyor.
1: Yalnız yani. Başakşehir iyi takım. Trabzonspor iyi bir galibiyet aldı. İhtiyacı vardı. Trabzonspor'da her maç üzerine koyuyor ama Başakşehir gerçekten iyi takım. Çok can yakar bu sene.
0: Bir de
1: çok sert oynuyorlar.
0: Kötü de başladı
1: bu kadar
0: aslında.
1: Sert oynayan bir takıma ne kadar az kart çıktı.
2: Bakalım kaç kart çıktığına da. 3.
1: Trabzon'a da kadar.
2: Kart sayısı.
0: Şey.
2: Başakşehir 3 kart gördü.
3: Ne abi?
2: Trabzonspor'da 3 kart gördü, evet. Cüneyt toplam 6 sarı.
3: Bak Trabzon'da Salah var. Sol tarafta işte o
2: Salah. Alabiliriz pozisyonları, yani. Teşekkür ederiz.
3: Ön tarafta.
0: Şimdi Cüneyt, ben bir hakem tartışması yapmak istemiyorum. Çünkü yoruldum. Vallahi yoruldum bak. Bu yüzden davalık da oldum. Tamam, yargılanıyorum şu anda. Ama şunu söylemek istiyorum. Ali Şansalan gibi bu kadar performansı kötü olan hakemleri abi vermeyin bu maçlara ya. Bak gerçekten vermeyin. Trabzonspor'un bir Avrupa maçı öncesinde VAR'a Macar kökenli bir VAR hakemini atamayın abi.
1: Evet.
0: Ya şu organizasyonu biraz düzgün yapın Allah aşkına ya. Ya yapın da biz de konuşmayalım. Koşamıyor adam sahada. Koşamıyor ya. Pozisyonları yorumlayamıyor. Hiçbir bilgisi yok. Ve yani maçı da çığırından çıkartıyor. Maçın kaderiyle oynamayın. Bırak oynansın. Biz kötü oyunu eleştirelim de hakemlere hiç girmeyelim ya. Allah aşkına ya. Her sene aynı şeyi konuşmaktan vallahi yorulduk ya. Neyse.
2: Biz futbolu
0: onlar
2: konuşalım.
0: Yorulmadılar.
2: Sağ içini konuşalım.
0: Sağ içini konuşamıyoruz ki. Ha işte Salah'a konuşuyoruz.
2: Peki bir Beşiktaş yorumu alalım, yine maç başlamak üzere. Bugün sıcak hava en büyük rakibi olacak,
3: evet,
2: Beşiktaş'ın.
3: Bravo, rakibi dedin. Olacak ama.
2: Ama iyi futbola da alıştırdı Beşiktaş.
3: Taraftar heyecanlı, taraftar. Mutlu. Bekliyor. Bu çok önemli Zeki abi. Yani şimdi geçmiş dönemlerde ya maç oynanacak mı oynanmayacak mı, kazanacak mı kazanmayacak mı, S'ler sağlar işte hep tereddütler de, yani şeyler vardı. Ama şu anda Beşiktaş taraftarı bir an önce maç cumartesi oynansın, pazartesi oynansın.
1: Tabii sabırsızlıkla bekliyorlar.
3: Niye abi? Çünkü oyun var, keyif var, mücadele var, skor üretiyorsun. Evet. Tabela yapıyorsun. Bunlar önemli detaylar. Bunları yaptığın zaman da taraftarını arkaya alıyorsun. Ama bunu yaptırabilmek çok önemli. Ben bu konuda hep altını çizerek söylüyorum. Hocayı tebrik ediyorum. Ne olursa olsun. Şimdi oh da form tuttu bakıyorsun. Senli her geçen gün üstüne koyarak gidiyor. Sağ kanatta oraları müthiş işliyor. Asist yapıyor, gol atıyor. İyi işler yapıyor. Trossard zaten her geçen gün çok üstüne giderek gidiyor. Dünyada Premier Lig'de çok önemli bir yıldız transferi. Bu şampiyon olan takımın oyuncusunu aldım. İşte Orkun, Salih, Endidi oradaki onların duruşu çok önemlidir. Bir takımda, büyük bir takımda merkez oyuna hükmedir, oyunu oynatır. Oynayan oyuncuları da üst seviyeye taşır. Merkez çok önemlidir. Bugün de bakıyorum Endidi, Orkun, Salih. Belki ilerleyen dakikalarda Salih'e olay tan değişikliği de olabilir. Çünkü bu aralar Orkun'a çok yük bindi. Yani Beşiktaş iyi gidiyor, iyi işler yapıyor. Yani rotasyonu iyi kullanıyor az önce söylediğim gibi. Rıdvan'ın üstüne koyarak gidiyor. Ya dikkat ediyorum Cüneyt abi. Her futbolcunun performansı artıyor. Oyun iyi.
2: Yılınlar gibi değil.
3: Oyun iyi, performans artıyor.
2: Hani geçen
3: artıyor.
2: Sezon bir anket yapsa Rıdvan'ı gönderelim mi diye.

0: Rotasyonda bile.
1: %99 evet çıkardı ama bu sene yapsan o anketi sakın der tabii.
0: Abi Carlos çıktığı için de rotasyonda evet. Bile düşünmezdim dediğin gibi. Yani bir de bak bu çok önemli bir detaydır. Biz de futbol oynadık. Ya oyun gelişir ama oyuncuyu geliştirmek, bu oyunculardan maksimum verim almak çok büyük bir başarıdır. Tempoyu var, mücadele var. Ya hep işte konuşuyoruz, sahanın içinde güzel şeyler oluyor. Bırakalım o sahanın içinde kalsın her şey. Oynayan oyuncuları en azından bezdirmeyelim, bıktırmayalım. Beşiktaş'ta da iyi işler yapıyor. Oyunun her alanında bak. Bir de sadece geçen programda da söyledim. Baskıyı kurup kanatlar organizasyon değil. İç koridorlar, merkezden, orta sahadan gelen oyuncuların mesela o yapılan yaptığı koşular, kenarların yaptığı koşular, atılan paslar, bekler altı pasın içerisine giriyor. Yani bu organizasyonlarda çok iyi şeyler oluyor ama Alanya deplasmanı senin söylediğin gibi en büyük rakibi havası şartları olacak. Yaşadık abi. Kolay değil. Vallahi şuradan şuraya koşuyorum. Yemin ediyorum. Nefes nefese.
1: Trabzon'a gidelim. Açıklama var, izleyelim.
2: Hazırlanmıştık ve rakibimizin iyi bir rakip olduğunu da bilerek hazırlanmıştık. 3 puan aldığımızdan dolayı, bu zor maçta 3 puan aldığımızdan dolayı gayet mutluyum.
3: Yunus Bey?
4: Gerçekten çok iyi bir performans sergiliyor. Bugün hem golleri engellemek hem de sahada mücadelesi ama aynı anda da bir şanslılık yaşıyor son haftalarda. Bu konuda ne söylemek
2: istersin? Block minutes, but also on the pitch you're having some unlucky moments. What would you like to say about this?
5: Yeah, I would say it's football, and I'm always ready for any game, and I'm happy I give my best and a good performance from me. I'm so happy I keep working hard. I look forward for the next game.
2: Yani tabii ki futbolun içinde bunlar var diyebiliriz ama ben her maça iyi şekilde hazırlanıyorum. Her maç için hazırım. Bugün de iyi bir maç çıkardığın için de mutluyum. Çok çalışıp önümüzdeki maça hazırlanmaya devam edeceğim.
3: Ezgi Hanım.
6: Cenk ve Samet yeni transferler.
2: Cenk ve Samet yeni transferler. Savic ile oynuyordu. Geçtiğimiz maç Cenk ile oynuyordu. Tekrar Savic ile oynuyordu. Savic. So in the previous game you played with Cenk and this game you played with Savic. So the coach is trying different combinations. So what would you like to say about your new teammates? How do you feel comfortable?
5: I think all the signings we make is very fantastic, and they are very good players. Cech is very good player, Samat is very very top player, and I believe they can do the job. And anybody that finds himself in the position, I believe is going to do the job 100%. They are very top players.
2: Bu konuyla ilgili şunu söyleyebilirim. Aslında yeni transferlerimizin hepsi çok iyi. Cenk çok iyi, benim pozisyon yani aynı bölgede oynadığımız Samet çok iyi ve her biri görev aldığında işlerini en iyi şekilde, en üst seviyede yapabilecek oyuncular.
3: Yunus Bey,
4: özellikle bu transfer döneminde çok yüksek rakamlar vardı. Ancak şu an burada geleceğiyle alakalı çok net kararlar verdim. Neler söyledim?
2: Did you make your plans for your future, like did you make some clear decisions?
5: I think I see the news. I have nothing to say. I just want to focus on my football and work hard. And I still have contract with my club, Transfersport. So I still work hard to give them everything I want. If they say okay, we see what to do in the future. So I'm still here.
2: Sizin bahsettiğiniz haberleri ben de gördüm. Ancak ben futboluma, oynadığım oyuna odaklanmak istiyorum. Zaten hali hazırda Trabzonspor'da da mevcut bir sözleşmem var. Ondan sonrası artık kulübün kararına da kalmış olabilir.
3: Ezgi Hanım.
6: Evet, ben bebeği için de hayırlı olsun demek istiyorum. Geçtiğimiz sezon bekar bir çocuk vardı. Bu sene ise ailesiyle, bebeğiyle, aile babasıyla
7: çocuk. Lütfen kimse haksız yere önümüze çıkmasın arkadaşlar. Herkese sevgiyle selamlıyorum. İyi akşamlar.
5: Yeah, first last season I was not single. I was with my girlfriend. She was pregnant, and this season I'm very very happy. I have my child and my girlfriend is here, so I'm very very happy for my family, my girlfriend, my baby. So we're in peace. I'm so happy.
2: Aslında geçen sezon bekar değildim. Kız arkadaşım vardı ve kendisi hamileydi. Eşim daha doğrusu ki hamileydi. Bu sene de gördüğünüz gibi bebeğim oldu. Ailemle birlikte Trabzon'dayız ve gayet mutluyuz.
3: Salih Bey.
8: Bir savunma oyuncusu olarak Salah'a karşı oynamak kendi tenimde hissettirirdi.
2: How would you feel playing against Salah as a defender?
5: Playing against
2: Salah.
5: Yeah, I think I have to be ready because I know his quality. I know he's a very top player. So if you're a defender, you want to play.

0: guess Salah, you have to be very, very ready and, you know, to give your all, because he's not that kind of player that you can just take out from the game easily. He's a player with a very, very high potential, and I think I'm going to be very, very ready if I see I'm going to play against him.
1: Aslında her oyuncunun Salah'a karşı oynarken hazır olması gerekir. Çünkü kendisi sizlerin de bildiği gibi üst düzey bir oyuncu. Salah'a karşı oynarken her şeyinizi vermeniz gerektiğini düşünüyorum ben. Çünkü öteki türlü sizi alt edebilecek kaliteye de sahip zaten.
2: Evet. Teşekkür ederiz.
0: Thank you.
3: Vivo'nun açıklamaları bugün günün başarılı isimlerinden de aslında.
4: Evet, yani Şomuradov'un ilk yarıda karşı karşıya pozisyonunda topu öyle bir hamle yaptı ki yani
3: kırmızı kart ve penaltı riski.
4: Kırmızı kart ve penaltı riskine rağmen eliyle sak ayağın içinden tertemiz bir şekilde topu aldı.
3: Bu arada Alanya Beşiktaş mücadelesi başladı. Bir yandan da onu konuşacağız.
4: Evet.
3: Devam edebilirsiniz. Ben yani, araya girip bir not verdim sadece.
4: Vigo'nun dışında tabii ki Salah'ın bugün Trabzonspor'un attığı şutların %80'inin altında Salah'ın imzasının olması. Asistleri tabii ki gol olmayınca asist olmuyor ama öyle paslar attı ki yani biraz Trabzonspor ön alanda 3. bölgede becerikli olabilseydi çok farklı kazanabilirdi bugün maçı. Muhammed Şengezer evet pozisyonlarda iyi kurtarışlar yaptı ama üzerine gelen şutlar da oldu. Mustafa Eskellacı da beğendim ben bugün. İleri çıkışları, şut attığı iki pozisyon var.
5: İstikrarlı.
4: Yani oyunu hızlandıran bir bek. Performansı da iyiydi. Tabii ki Trabzonspor'da Fabinho'ya geldikten sonra çok çok değişir. Orta sahada çünkü çok böyle potansiyelli dik duramıyor takım. Yani önde top kaybettiğinde geçişlerde orta sahayı çabuk geçebiliyor rakipler. Orada bir dalga kırana ihtiyacı vardı. Fabinho bunu çok rahat bir şekilde yapar. Salah'la da Liverpool'da yanılmıyorsam bir 5 yıl birlikte oynadılar. Bence nokta atışı bir transfer ki Suudi Arabistan'da 3 yılda 111 maça çıkmış. Hani Suudi Arabistan'da acaba nasıldı diyorlar ama 111 maç Dünya Kupası'nda 3 maç oynadı son Dünya
5: Josef
4: Kupası'nda.
5: Josef de Beşiktaş'a gelirken onunla ya işte Suudi Arabistan'la oynadı.
3: Tabii aynı şeydi.
5: Gibilerin dedikoduları vardı. Geldi ligin içinden geçti. Ya bıraksınlar abi o işi. Öyle şey değil yani. Adam senin dediğin gibi kaç maç çıkmış profesyonel. Bölgesinin önemli tabii. Biliyor. Nerede evet. Pozisyon alacağını biliyor. Müthiş bir oyuncu abi. Keşke Beşiktaş alsaydı ya.
4: Salah'ın da verimini artıracak bir
5: yani
4: oyuncu.
5: Tereddüt olacak yani, bir oyuncu değil bence.
4: Fikir kimden çıktı bilmiyorum ama nokta atışı ya Salah belki söylemiştir.
5: Oluyor çok, biliyor musun? Öyle tavsiyeler evet. Yapıyorduk biz mesela.
4: Yarın geliyorduk. Da saat 12-12.30 gibi Trabzon'da olacak. Çok önemli bir transfer. Tabii santrafora da bir transfer yapması lazım Trabzonspor'un. Yani o konuda da Onaço
3: var.
4: Tabii bir yerde patlayacak ama nerede patlayacak bilmiyoruz. Yani şu anda Fatih Tekke'nin onu 90 dakika oynatması çok doğru. Çünkü rakip stoperleri çok yoruyor. Rakibi çok yoruyor ama şimdi Avrupa'sı var, kupa var, lig var.
5: Tabii.
4: Sakatlığa da meyilli bir oyuncu. Çok darbeli,
5: uzun adeleli.
4: Çok şey tekme de yiyor o pozisyonlarda. O yüzden bir işte orada da tabii ki kontenjanda yer açması lazım Trabzonspor'un. Kontenjana yer açarsa bir de forvet
3: orada kimden çıkar sence abi?
4: Ya kiraya
3: hadi bakalım.
4: Bukhari mi olur? Bukhari kiraya verilebilir.
3: Bukhari'yi hoca getirdi ve çok istiyor.
4: Öyle de
3: çok
4: işte birinden çıkmak zorundasın. İşte sorduğu soru güzel bir soru. Artık çünkü hep oynattığı oyuncular var. O oyunculardan birinden çıkmak zorundasın. Hani genç olduğu için belki ondan çıkabilir. Onun dışındakileri kullanıyor zaten hoca. Yani zaten
3: ben Savic'den çıkarım abi.
4: Savic'i de tabii sağ dışında da liderlik yapıyor
5: geliyor?
4: Diye.
5: Batagov ne zaman geliyor?
3: Ne zaman gelecek ve nasıl gelecek evet. Daha doğrusu.
5: Batagov
4: Savic liderlik yapıyor.
5: Airline'ın ya liderlik yapıyor da abi şimdi önemli olan sağdaki performans. Burada duygusallığa yer yok yani. Bugün iyi oynadı ama.
3: Ya işte bugün iyi oynadı. Bir de sakatlanma riski var.
5: Ha, o olabilir. O
3: yani, o riske çok fazla.
5: Senin duyumun var mı? Hocanın kafasında kim var mesela?
3: Valla ben Fatih Hoca'nın Savic'den çok çıkacağını düşünmüyorum.
5: Kimden çıkar sence?
3: Ya orada en zayıf halka Bukhari.
4: Evet.
3: Ama ben şöyle ben Bukhari'yi kiralık veririm Savic'den de çıkarım. Fabinho geldikten sonra. Çünkü oraya bir santrafor da alacaksın. Evet. İkame olarak.
5: İki tane açman gerekiyor kontenjanı.
3: İlginç bir istatistik var. Cüneyt. 2000 yani Salah'ın Liverpool kariyerinde Kaç tane sarı kart gördüm?

0: kırmızı kartı yok. Kaç tane sarı kart görmüş biliyor musun?
1: Kaç tane?
0: 12 tane.
1: 13 oldu yani.
0: Yani 9 sezonda.
2: Evet.
1: Premier Lig'de.
0: Premier Lig'de 12 tane sarı kart görmüş. Ali Şansalan güzel bir şeyin de altına imza attı. İlk sarı kartını Türkiye Ligi'nde sahada gösterdi.
1: Oğla Beşiktaş gole yaklaşıyor. Direğin dibinden dışarıya gitti top. En üst maçta 5. dakika Alanyaspor Beşiktaş mücadelesinde pozisyonu Oğla buldu. Siyah beyazlar.
2: İyi pozisyon.
1: Bu skora dair, bu maça dair bilgileri de an be an aktaracağımızı bir kez daha altını çizelim. İyi başladı Beşiktaş, evet. Ne dersin
3: İyi Okan başladı. Koç? Oyunu yine organize ediyor. Ama Alanyaspor biliyorsun, Pereira'lı Alanyaspor müthiş alanları da
2: ters geliyor bir de Beşiktaş'a.
3: Ya fark etmedik de bütün takımlara ters geliyor. Galatasaray maçını, Fener, Trabzon maçını pizledik geçen sene. Yani bu tür maçlarda takımın gittiği motive ve alanları daraltıp pozisyon vermemeye çalışıyor. Dikkat edersen 5'li defans, öndeki üçlüyle devamlı geriye yardım ediyor. Yani rakip üstüne geldiği zaman işte önemli olan orada çabuk karar verip hızlı hareket etmek gerekiyor pas bağlantılarında. Beşiktaş'ta o pozisyonları bulduğu pozisyonda da müthiş derin top soktu araya. Yani beklemedi, topu dürtmedi. Hep deriz çabuk oynamak, çabuk karar vermek. Pozisyonu buldu. Bunları yaparsan pozisyon bulmakta zorlanmazsın. Bak dikkat et, Beşiktaş çok güzel dağılıyor sahanın içerisinde. Geçen sene bu problemi yaşıyordu, dağılamıyordu. Bak her oyuncunun başında bir kişi var. Ortada top yapmaya çalışan bir takım olduğu zaman ne oluyor? İki kişiyle baskı yapıyorlar ve çok kısa zamanda top kazanıyorlar. Bu da Avrupa'da da şu anda ilk sıralarda Beşiktaş'ın. Bu da alan adam markajı paylaşımı çok önemli.
1: Alanyaspor'unda katı bir defans yaptığını söyleyemeyiz.
3: Tabii zaman zaman kendi sahasında oynuyorsun.
1: Kendi sahasında.
3: O nasıl biliyorsun Cüneyt abi? O oyun
1: getirdiği bir rahatlık. Belki. Kendi sahasında oynamanın getirdiği bir rahatlık.
0: Tabii. Ya şeyde hücum ederken üçlü hücum yediği anda da beşliye dönüyor.
3: Evet. Beşli al bak mesela görüyorsun.
1: Bu arada sağ tarafta şimdi Charlie topla buluştu. Orta şansı baktı. Ceza alanına devam etti. Pasını verdi. Orkun'la oynadı. Şimdi sol tarafa taşıdı Beşiktaş topu. Rıdvan yine orta şansı var. Rakibi çok yakın. Onu geçip belki bir deneme yapmak istedi. Sonrasında baskı artınca vazgeçti. Emirhan'la verdi. Aldı. Çizgi üzerinde topu tuttu. Trossard, Beşiktaş'ta kaldı topu. Orkun merkeze çekti. Endidi. Salih'ten Emir Alan. Beşiktaş tüm hatlarıyla şu anda rakip yarı alanda. Trossard. Orkun, Trossard merkezde şu anda topu taşıdı Beşiktaş. Trossard merkezden geliyor. Cerny ceza sahasına yaklaştı. Trossard ceza alanı çok kalabalık. O duvara aşamadı. Siyah beyaz oyuncular Orkun orada Kökçü yerde kaldı.
3: Evet.
1: Hakem devam ettirdi. Beşiktaşlı futbolcular da topun taca atılması istediler rakiplerinden. Alanyasporlu oyuncular da topu taca attı.
3: Trossard arkada.
1: Trossard yerde kalan oyuncu. Şimdi bakalım pozisyona. Trossard bir itme, kalkma, çekişme.
3: Yalnız kırmızı kart. Net kırmızı kart.
2: O gelmiş ya.
3: Net yani kırmızı kart.
1: Pinmenlik dışı bir hareket.
3: Evet. Resmen Osmanlı tokatı deriz ya. Osmanlı tokatını atmış. Mı?
2: Kırmızı kart ya, kafa atmış. Yani yumruk atmış.
1: Kim o? Yumruk atıyor.
3: Resmen yani yumruk tokat, bak şey, bu yabancı stoperin ismi neydi bu? Unuttum şimdi, aklıma gelmedi. Yani net kırmızı kart.
1: Hakem şu anda var.
3: VAR'a gitmesi gerekiyor.
1: Görüşecek mi, ona bakıyorum bir yandan gözüm hakemde. Adnan Deniz Kayatepe karşılaşmanın hakemi.
3: Aliti.
1: Kullanılmamasını istedi atışın şu anda Adnan Deniz Kayatepe.
3: Net kırmızı kart Cüneyt abi. Net.
1: VAR merkeziyle bir görüşme halinde.
0: Ne gerek var
1: halinde.
0: Hareketi niye yapıyorsun ki yani? Evet.
1: Maçın
0: daha
1: hemen başı.
0: Nabzın daha yükselmemiş.
3: Yaptı işte, yapacak. Evet, cezasını alacak abi. Almazsa gerek. Net vuruyor ya.
1: Beşiktaş mücadelesinde.
2: Trossard onu söylüyor.
1: VAR kontrolü yapılıyor. Bülent Birincioğlu VAR merkezinde görev yapan isim.
3: Bak.
1: Şimdi farklı açılarını gösteriyor yayıncı kuruluş.
3: Resmen.
1: Rakibinin kulağına bir tokat mı diyelim?
3: Kafasından kulağına çekiyor.
1: Adnan Deniz Kayatepe kaptanları çağırdı şimdi yanına.
3: Ya bir şey soracağım.
1: VAR kontrolü devam ediyor.
3: Taraflı tarafsız herkes ne diyor abi pozisyonla ilgili? Kırmızı kart. Hala VAR'da bugün Trabzon maçında bakıyorum abi 6 dakika. Ya arkadaş 30 saniye 20 evet. saniyelik iş bu ya.
1: Burada herhalde bir 2 dakika taç kararı geldi. Bu çok konuşulacak. Çok tartışılacaktır.
3: Şimdi bu bugün pozisyon enteresan. Az önce
1: karşılıklı etki tepki diyeceğim ama.

0: İşin içine vurma girince çekme, tamam, vurma
1: çekme
0: farklı.
1: Olabilir de karşılıklı da yani burada
0: şiddet var.
1: Çünkü adama resmen vuruyor yani.
0: Krosar'da rakibini çekiyor yani. İki oyuncu birbirini
2: tamam,
0: çekiyor.
2: Ama çekerken ben
0: hani objektif olarak anlatmak
2: için çekme ayrı. Çekeriz birbirimizi ama benim sana darbe etmek, vurma yani gibi bir hakkım yok. Tabii yok. Kuralları içerisinde.
3: Şiddet var, gaddarlık var.
2: Böyle bir şey yok.
3: Daha
2: ama bir şey söyleyeyim
3: ya. Olacak ki?
2: Ya bu nasıl bir şey abi ya? Ondan sonra gelelim futbolu konuşalım. Bak az önce Ulaş abi isyan ediyor. Şimdi Beşiktaş bu maçta puan kaybederse ne olacak?
3: Aynen.
2: Hadi bu bakalım buradan. Ya böyle bir saçmalık var mı? Yazık. Ondan sonra niye yarışın içerisinde Beşiktaş olmuyor? Trabzon olmuyor. Sizlerin yüzünüzden olmuyor kardeşim. Adamlar o kadar paralı takımlar kuruyor, maliyetli kadrolar kuruyor. Sağda kalmak istiyor. Ya sizler bu kararı veriyorsun. Geçen sene bir Konya maçında neler yaptı?
0: Trabzon'a gidelim, maçı konuşuyor.
4: Derdimizi düşünüyoruz golü yedikten sonra. Bugün galip gelmeyi başardık. Hep birlikte tüm takım arkadaşlarımla beraber güzel atmosfer içerisinde taraftarımızın desteğiyle beraber bugün maçı kazanmayı bildik.
5: Tuncay Bey.
6: Geçen sezonki Muçi ile bu sezonki Muçi'nin arasında gözle görülür bir değişim var. Özellikle bugün gösterdiği performansla da bu takımın vazgeçilmez oyuncularından biri olduğunu gösterdi. Geçen senenin bu sezonu nasıl değerlendiriyorsunuz?
5: What do you think about what you want to say about the bottom last season, your performance and about the right now?
4: How is different? How is different? Hani bahsetmiş olduğunuz nasıl bir farklılıktan?
6: Yani geçen seneki performans biraz daha durağan oyundan daha aktif bir oyuna geçti.
5: The stability of it, but right now it's moving too much for everybody.
4: I do what the team and the coach says to us. I follow his instructions, so it's working for me and for the team, so I'll do whatever to help the team. Açıkçası farktan ziyade hocamızın bizden ve benden beklentileri doğrultusunda hareket ettiğim ve göstermiş olduğum bir performans olduğunu söyleyebilirim. Aynı zamanda hocamızın takım için en uygun pozisyonda beni değerlendirdiği ve bana vermiş olduğu görevleri ve bilgilendirmeleri yapmaya çalışan bir performansım var.
7: Ezgi Hanım.
8: Kampın ardından
4: Yeah, the camp went really well. Then I had a small, not injury, just a little bit fatigue. But now I'm feeling better, and I need to get back to my form. This game, I think, was helped me a lot to achieve this. So now we continue. We have games every 3 days, so now it's important to rest and prepare well. Of course, he's a big player. I'm very honored to be playing with him. Comparing where I was last season and where I am now, and it's really, I'm very happy to be in this position with this kind of players. So I take every game as a gift, you know. I'm very, very excited to play with him, so we continue forward. Çok iyi bir kamp süreci geçirdiğimi kendi adıma söyleyebilirim. Aslında sakatlık sürecinden ziyade yorgunluk olarak adlandırabiliriz. Çok kısa bir süreydi. Benim için sakatlık olarak adlandırmıyorum bunu nitekim. Şimdi kendi performansımı gösterebileceğim, yavaş yavaş kendi toparlayabileceğim sezona başladım. Biliyorsunuz ki 3 günde bir maç yapıyoruz. Çok yoğun bir süreçten geçiyoruz. Yoğun bir program bizler için. Çok iyi dinlenmemiz gerekiyor. Dikkat etmemiz gerekiyor kendimize. Bu süre içerisinde kendime çok fazla dikkat ediyorum ve eski performansımı aynı şekilde kaldığım yerden devam etmek istiyorum. Salah konusuna gelecek olursak da çok iyi bir oyuncu olduğunu söyleyebilirim. Gerçekten onunla oynamak bizler için de bir gurur. Her takım arkadaşımız da bu şekilde hissediyor. Geçen sezonun kaldığımız başarılı bir sezondan devam etmek için bu sezona başladık. Nitekim böyle bir galibiyetle de devam ediyoruz yolumuza. Tüm takım arkadaşlarımıza uyumumuz çok iyi. Salah'ın da aynı şekilde kendileriyle uyumu çok iyi. Bu şekilde sezonu umuyorum ki çok iyi bir yerde bitiririz.
7: Mete Bey.
9: 4 gün sonra zorlu bir Ferencvaros deplasmanı var. Geçtiğimiz hafta beklenmeyen bir sonuç oldu, istenmeyen bir sonuç oldu. Ancak bugün gördük ki Muçi 90 dakika oynayabilecek duruma gelmiş. Tur için neler söylüyor?
4: Yes, we are going there to win and qualify to the group stage. I think we are very capable of doing that. That's our goal. We are excited and we will work hard these 2-3 days to prepare for the game. And we will be ready. Oraya açıkçası kazanmak ve turu geçmek için gideceğiz hep birlikte. bunu yapabilecek kapasitemiz olduğunu da herkes biliyor ve bizler de bunun bilincinde oraya gideceğiz.

0: Turu atlamak için orada bulunacağız. Bu konuda heyecanlıyız evet ama bunun için gerekli olan sürede de en iyi şekilde hazırlanıp orada turu geçmek için hazır olan biz olacağız.
1: Tuncay Bey.
2: Şunu da sormak istiyorum kendisine. Özellikle 12 yeni transferle beraber sezon başladı ve uyum süreci noktasında ilk iki hafta çok konuşulmuştu. Ve bugün o uyum süresi içerisinde daha belirgin pozitif bir performans ortaya çıktı. Takımdaşları uyum sürecini nasıl değerlendiriyormuş?
3: Yes, of course, this happens a lot here, so it's nothing to do. I think there are experienced players who can adapt really quick, and of course, this is still an adaptation period until September, end of September. It will be a lot of games to learn with each other. I think the season is very long. We will get better and better, so as a team, as also the guys getting their form, so it's a like 1 month, 2 months, it's normal, but we'll get good results as a day. I think it shows how good the new transfers are adaptation to our team.
0: Evet ya, bu şekilde düşünülüyor olabilir adaptasyonla alakalı 12 yeni transferimiz olduğu, ancak içlerinde çok tecrübeli oyuncular olduğu için hızlı bir adaptasyon sürecinden geçen bir takım uyumu olduğunu söyleyebiliriz açıkçası. Belirttiğiniz gibi daha henüz bunu konuşmak için çok erken, adaptasyon problemi olarak bu söylenemez. Birbirimizi tanıyacak, Eylül ayından sonra çok sıkı bir program da olacak biliyorsunuz. 3 kulvarda yolumuza devam edeceğiz. Eylül ayından sonraki bu sıkı programda herkes birbirini tanıyabilecek ve birbirleriyle adaptasyon sürecini atlatabilecek birçok maça çıkacağız. Buna 1-2 aylık bir müsaade de diyebiliriz açıkçası. 1-2 ay sonrasında çok daha iyi sonuçları aldıktan sonra da bu adaptasyon sürecinin herhangi bir problem olmadığını hep birlikte hep beraber göreceğiz.
1: Evet, teşekkür ederiz.
4: Teşekkürler. Evet, açıklamaları canlı yayında getirdik ekranlara. Alanyaspor Beşiktaş mücadelesinde golsüz eşitlik var. Corendon Alanyaspor'un konuğu. Beşiktaş çok tartışmalı bir pozisyon vardı. VAR merkezi inceledi pozisyonu. Devam kararı geldi ki maç sonrasında da konuşulacaktır. Bugün yine hakemlere konuşuyoruz.
5: Evet.
4: Trabzonspor maçında da izleyicilerimiz de
6: izliyor. O da bir sarı kart göstermesi gerekiyor ayağa basmadan dolayı, onu da vermedi.
4: Evet. Trabzonspor maçında da verilen verilmeyen kararlar var. Başkan Ertuğrul Doğan da bir açıklama yaptı ama çok kısa bir açıklamaydı. Arkadaşlarımız hazırlıyorlar. Birazdan vereceğiz. Önemli uyarılarda bulundu. Trabzon'a gelip insanların sinir uçlarıyla oynamanın anlamı yok dedi. Evet.
5: Doğru.
4: İkinci hafta.
5: Doğru.
4: Hazır mı? Peki, bir izleyelim onu, tamam, açıklamayı.
7: Şimdi biz 2 yıldır bir planlamanın içerisindeyiz. Geçen yıldan süren bir sürecimiz var. Çok değerli hocamızla, oyuncularımızla bir mücadele veriyoruz. Tabii lig yeni başladı ama 2 haftada gördüklerimiz hiç hoş değil. İlk maçta da yapılanlar ortada. Bu maçta da hep beraber seyrettik. Yani bu kadar Trabzon'a gelip insanların sinir uçlarıyla oynamanın bir anlamı yok. Tabii daha bu 2. hafta, dolayısıyla biz de kelimelerimizi seçerek kullanıyoruz. Bizim niyetimiz kimseyle bir tartışmaya girmek, kavga etmek değil. Bunun üzerine altını çizerek söylüyorum. Ama kimse de bizle, rica ediyorum, kavga etmek istemesin. Ben değerli federasyon başkanımıza buradan sesleniyorum. Bu tip hakemler, söylemek durumundayız bunu yani. Bu şekilde bir yaklaşım, bu şekilde kararlar Türk futbolunun gerçekten ileriye gitmesine engel oluyor. Yani ben burada konuşmalarımı Türk futbolu için konuşuyorum. Tüm hakem camiasından ve hakemlerimizden daha dikkatli olmalarını istiyorum. Sadece bu maç için değil, tüm maçlarda daha dikkatli olmalarını istiyorum. Biz bir mücadele veriyoruz değerli şehrimizde, değerli taraftarlarımızla. Bu mücadelede lütfen kimse haksız yere önümüze çıkmasın arkadaşlar. Herkese sevgiyle selamlıyorum. İyi akşamlar.
4: Başkanın açıklamaları böyleydi. Bu arada Beşiktaş Oh'la bir gol buldu. Başkanın açıklamalarını konuşacağız ama ağlara giden top gol değeri kazanmadı. Bir çekmeyi belirtti hakem. Evet, önündeki rakibine
6: şu anda çekiyor mu? Yayıncı kuruluş bu pozisyonları tam olarak veremiyor, önümüze getiremiyor.
4: Nasıl olmayan anda? Golün sevincine ve itirazına baktık şu anda.
6: Ya hayır, yani orada tam herhalde olarak çekiyor mu, çekmiyor, evet, mu bunu göremiyoruz. Düşün, ki.
4: Yani bir halini görüyoruz. Bir açı var, onda bir yani temas ki, gibi bir şey var. Sonraki açıda yerde görüyoruz zaten.
5: Benim gördüğüm oyuncu, kadarıyla futbol teması oyunu ikisi birbirini iterken bırakıyor bir tanesi.
6: Formadan çekti diye ama işaret yok, yapıyor. Abi, hakem de
5: yok,
6: göremiyoruz.
5: Uzardı formadan çekse. Forma uzardı.
4: Yani çok resmen uzaktan bir açı vardı. Belki
6: şimdi Sayın Başkan'ın zaten
4: gelelim başkanı, evet,
6: açıklamalarının büyük bölümünü biz yorumladık. Ben Sayın Başkan'ın özellikle şu Macar var hakemine de değinmesini isterdim. Çok enteresan bir şey Cüneyt, bak böyle yabana atılacak bir olay değil bu.
4: Ama hakemden bahsediyoruz şimdi, Macar olması
6: ya İngiltere
4: fark eder mi?
6: İngiltere atıyorum Almanya maçına İngiliz bir hakemin atandığını düşünsene.
4: Ya yönetmen herhalde, ama burada Macaristan'la oynamıyor veya Macar takımıyla oynamıyor Trabzon şu an.
6: Trabzonspor Macaristan'a gidecek ama. Hı hı. Ya burada alacağı bir atıyorum.
4: Ha şöyle diyebilirsin, Manchester United City maçı var. Manchester United Bayern Münih ile eşleşmiş. İlk maçta 1-0 yenilmiş. İkinci maç oynanacak.
6: Evet.
4: O maça Alman var hakemi atanır mı diyorsun?
6: Atanır mı ya? Avrupa'da göremediğim bir şey. Şimdi evet, getiriyorsun buraya Dünya
4: Kupası. Zaten onlar yabancı var hakemi kullanmıyor. Kendi hakemlerini.
6: Tam onlar öyle dediler, kullanıyor. Bir de bu yani niye biz yabancı vara döndük yine? Onu çok anlamış değilim.
4: Sadece belli maçlarda, bu maçta Türk hakem var mesela.
6: Hayır hayır.
4: Var.
8: Evet.
4: Var da Beşiktaş maçında Türk hakem görevi yapıyor. Bülent Birincioğlu
5: yapıyor.
4: Trabzon'da Macar hakem var. Mesela Bülent Hoca oraya gitse, Macar hakem Alanya'ya gitse olmaz mı? Hem Türkiye'nin şu anda yaz ayında olduğumuz için Trabzon'da çok güzel bir şehir ama Alanya'yı da görmüş olur. Şaka tabii. Var merkezde görev yapıyorlar. Güney, şaka bir tarafa tamam, da ben yumuşatmaya çalışıyorum ben biraz hakemi, da. Hani bunlar hakem, yapılamaz mıydı?
6: Hakem şimdi Trabzonspor bugün ya Muhammed Salah Alişan Salah'a karşı oynadı bu akşam ya. Bak ciddi söylüyorum ha. Evet. Muhammed Salah Ali Şansalan'la oynadı bu akşam. Ali Şansalan'da yani Muhammed Salah'ın zaten yapacağı bir şey yok. Çünkü düdük Ali Şansalan'ın elinde. Tamam, o ne derse olacak orada. O zaman da dönüyorsun bütüne baktığında Trabzonspor'un 12 kişiyle oynamış olduğu gerçeği ortaya çıkıyor. Bir de VAR'da bir Macar hakem var. Etti sana 13. Lan nasıl yeneceksin o zaman? Nasıl yapacaksın yani?
4: Yani TFF başkanımıza sesleniyorum. Bu tip hakemler Türk futbolunun ileri gitmesine engel oluyor diyor.
6: Bak sağdakini söylüyor. Bence Sayın Başkan. Sayın Başkanımız şeyi kaçırdı. Macar VAR hakemini kaçırdı. Salah'ın pozisyonunu VAR'a davet edip bunun penaltı olduğunu söylemişti.
4: Beşiktaş etkili geldi. Top kaleye paralel gitti. Ya, Rıdvan.
5: Rıdvan.
4: Öyle bir Rıdvan top gönderdi ki.
8: Koyuyor, nasıl maşallah dokunamadı ona ya? Bakar mısın şöyle?
5: Gidemedi, gidemedi.
4: Ayağın uzağında kaldı top.
6: Biraz ayağının dışında.
5: Bak bak gösteriyor bak. Onu. Abi ikisi de birbirini çekiyor.
8: Evet.
5: İkisi de birbirini çekiyor. Biri atıyor kendini. Bak o da onu çekiyor, o da onu çekiyor. Atıyor.
6: Hiçbir şey yok pozisyonda.
5: Hiçbir şey yok abi. Beşiktaş'ın golüyle kırmızı kart görüyor.
6: Bir de VAR müdahale edemiyor hakem düdük evet, çaldığı için. Evet.
5: Şimdi bak Ertuğrul Doğan isyan ediyor. Biraz sonra çıkacak Beşiktaş
6: başkanı. Serdar Adalı.
5: Serdar Adalı isyan edecek. Yani amaçlarınız ne sizin?
8: Ben bunları bak dedim ya, Kulüpler Birliği'nde lig başlamadan konuşulsun diye. Hakemler aynı hakemler.
6: Hayır, Dünya
8: bunlar olacak. Belliydi yani.
6: Dünya Kupası'ndan hakemler getirmediler mi hakemlerimize? Orada bir şeyler olacağı söylediler.
8: Belliydi bunları.
6: Eğittiler falan filan, fotoğraflar verildi. Ne oldu?
4: Şunu söyleyebilirim. Biz
6: sen de gittin herhalde.
4: Bir toplantı yaptık evet TFF'de. Sayın Ferhat Gündoğdu çok iyi niyetli. Anthony Taylor'ın gelmesi bence Türk hakemliği için çok önemli. Ama sahada bu tarz hataların önüne geçmek için Sayın Başkan büyük gayret sarf ediyor ama iki başkan da hem MHK Başkanı hem Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı çok istiyorlar ama bence hakemler onlar kadar istemiyor herhalde ki.
8: Bence
4: onlarla da görüştük orada, birçoğunu tanıyoruz zaten, pırıl pırıl insanlar ama sahada nasıl veriyorlar bu kararları? Neden veriyorlar?
8: Bilmiyorlar.
6: Şöyle
4: anlamakta güçlük çekiyorum.
6: Aynı suda iki defa yıkanır mı bir insan? He dostum. Yıkanır mısın? Yıkanmaz. Biraz şey örnek oldu, kusura bakmasın izleyicilerimiz de. Ya olmuyor da kardeşim, görüyorsun bu hakemleri. Bunlarla olmuyor ve olmayacak da. Bırakın ya, aynı suda iki defa yıkanmayı bırakın ya. Gerçekten ya. Gidin amatörden, amatör maçlarına verdiniz.
4: Buyurun, Beşiktaş'tan paylaşım geldi. 2026-2027 sezonu başladı. Sevgili Efecan Öztaş hemen uyarmış, atmış bana. Doğru. Şimdi buyurun. Trabzonspor başkanı çıkıyor, açıklama yapıyor. Beşiktaş daha maçın 25. dakikası dolmamışken bir açıklama yapıyor. Şimdi, bir daha söylüyorum. 2026-2027 sezonu başladı diyor ve ya burada kart verilmeyen pozisyon. Asıl... Mesela sevgili hakemler, bunu neye göre, kime göre, nasıl görüp vermediniz bu kırmızı kartı?
6: VAR hakeminden bahsediyoruz.
4: Salah'ın yerde kaldığı pozisyonda elde kanıt da var ey Macar hakem. Nasıl görüp hakemi Frenç uyarmadın? Frenç
6: maçını düşünerek vermiyorlar. Döndüm yani, burada şimdi Trossard'a.
4: İnanamıyorum. Ya ben bir futbol sever olarak söylüyorum. Ben A takımı, B takımı, C takımı bu koltuğa turunca olarak bakarım. Ya ikisi de değil, inanamıyorum. Eskiden cezalı... Üzülüyorum yani. Bak, eskiden iki başkan hakemler... adına, Sayın Gündoğdu adına, Sayın Hacı İbrahimoğlu adına ya, üzülüyorum.
8: Bence Ferhat Gündoğdu adına niye üzülelim ki? Görevinin başında görevini güzel yapamayıp hakemlerin hakimiyse ben üzülmem.
4: Yapıyor,
8: çünkü
4: işte
8: insanların
4: gördük,
8: koca bir şehrin, koca
4: gördük.
8: Beşiktaş camiasının sinir uçlarıyla oynayıp psikolojisini bozmasına izin veriyor. Demek ki derslerine iyi çalışmamışlar. Kimi getirirsen getir. Geliyor, gelen yabancı hakem hocalarının hepsi çuvalla euroları alıp gidiyorlar. Hiçbir şeyi verdikleri yok Türk hakemliğine.
4: En iyisi geldi.
8: Abi VAR'ın yetkileri artırılmadı mı? Artırıldı.
4: Yeni yetkiler verildi.
8: Verildi. Göz göre göre demek orada
4: doktor değil belki.
8: Penaltı pozisyonunda oyuncu penaltı alıyor ve bu Muhammed Salah, hakemin Ali Şansalan'ın bir defa Muhammed Salah'a saygısı yok. Muhammed Salah'ın kramponunun ipi bile olamaz Ali Şansalan. Onu söyleyeyim. Ali Şansalan Muhammed Salah'ın kramponunun ipi bile olamaz. Ve laubali bir şekilde Muhammed Salah ne gördün de burada bana sarı kart gösterdin dediğinde böyle alaycı bir ifadeyle gülüyor. Ben olsam Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun yerinde pazartesi günü Ali Şansalan'ı çağırır, şu düdüğünü aslerim.
5: Sadece yani, o mu?
8: Benim bildiğim sadece İbrahim Hacı Osmanoğlu yürekli insandır. Adaletin Yılmaz bekçisidir. Ama
4: şurada onu söyleyeyim, ben...
8: Yani o Riva'ya giden değişiyor arkadaş. Şimdi, yani ben inanamıyorum ya.
5: Şimdi bak, maçın
8: Hacı Osmanoğlu bu maçı izlediyse ve Ali Şansalan'a birkaç kelam etmeyecekse gerçekten Türk futbolu bitmiş demektir.
4: Abi,
8: Türk futbolu
4: Adnan Deniz Kayatepe'de var Sayın Ersun Urkan. Onu ne diyeceksiniz? Bakın
8: buradaki
4: kuralı hatırlatayım. Top için mücadele edilmeyen durumlarla ilgili kaide ne? Rakip oyuncunun veya bir başka oyuncunun kafasına, yüzüne, herhangi bir yerine bir bilerek isteyerek bir harekette, eylemde bulunduğunda, bu arada Beşiktaş hata, Rıdvan içeriye çevirdi, Çerni'den önce müdahale geldi. Yani direkt rakibinin kafasına, kulağına verilen, atılan bir tokat.
5: Ya Cüneyt abi,
4: ne gördü hakemler?
8: Bunu söylüyorum. Bak, ben şimdi
4: ciddi söylüyorum.
8: Cüneyt,
4: ne gördüler
8: yanlış
4: acaba?
8: Mı yani? Şimdi sen burada müdürsün değil mi A-Spor'da? A-Spor'da hata olduğunda şimdi ben desem ki Cüneyt ya sen sevkli idare ediyorsun değil mi?
4: Doğru.
8: Moderatörlerin hepsini.
4: Bankerince neler yaptığını gördünüz.
8: Aynen
4: yani,
8: işini iyi yapması
4: konuşuyoruz
8: için işini iyi yapması için gerekli önlemlerini alıyorsun. Ama Ferhat Gündoğdu kaç yıldır tamam seviyoruz. Çok iyi bir insan ama iyi insan
4: açık
8: olmak
4: sözlü,
8: yetmiyor. Tamam o anlamda müthiş. Kişiliğine
4: tamam.
8: Asla bir şey diyemeyiz. Ceketimizi ilikleriz ama yapamıyorlar arkadaş. Yani bu hakemler nasıl bu kadar
5: abi,
8: mutlu duymaz?
5: Kimler geliyor? Salah geldi, Trossard geldi. Böyle
8: Trossard'ın
5: bak bir şey anlatacağım.
8: Beynine vurdular ya.
5: Onu diyorum yani yazık.
4: Orkun kaleye vurdu, kale işte kaldı.
5: Kimi getirirsen getir abi, bu hakemler önüne geçiyor.
8: Trossard'ı öldürüyorlar da az kalsın ya.
5: Abi adam pozisyonda tokatı atıyor. Osmanlı tokatı, kulağını parçalar, kafasını, beyin hasarı oluşturabilir. Ya bunu nasıl görmüyorlar? Nasıl vermiyorlar? Hadi sen görmedin, VAR'daki niye müdahale etmiyor? Adnan Deniz Kayatepe denilen adam zaten Beşiktaş düşmanı. Net bir şekilde söylüyorum bunu abi. 20 milyon camiası taraftarı olan bir kulüp burası ya. Ya bu sadece Beşiktaş aleyhine, lehine, Trabzon niye bunların hep lehine aleyhine?
6: Ya
5: oluyor?
6: Evet yani niye
5: Beşiktaş'ta
6: mesela
5: Trabzon'un oluyor?
6: Ben bunu söylediğimde
5: kaldıramıyorum yani. Cüneyt, olması gereken şey. Abi bak bir saniye lütfen.
6: Tamam,
5: şimdi bu takımlar bu ülkenin önemli büyük camiaları. Az önce söyledim. Bak mücadele ediyor. Kimler geliyor? Para veriliyor, harcanıyor ama siz ne yapıyorsunuz? Önüne geçiyorsunuz. Yazık günah ya. Bu işlerin boyutu farklı yere gidiyor. Bak bu iki tane üç tane hakemler çıkıyor abi. Ne yapıyor? Farklı yerlere götürmeye çalışıyor insanları. Ya yeter be Adnan Deniz Kayatepe, Bülent Birincioğlu nasıl göremiyorum vardı ya. Ya yazık günah, bu sahada çocuklar gencecik ter akıtıyor. Mücadele ediyor. Bak orada deplasman tribünde taraftarlar nerelerden gidiyor. Yani bunların oradaki emeklerine günah değil mi, yazık değil mi ya? Ya resmen bak sana bir şey söyleyeyim. Beşiktaş taraftarı

0: Bak, ya yazıklar olsun ya.
1: Bak ben bir şey söyleyeyim mi?
0: Susayım diyorum, konuşmayayım, bak, konuşmayayım diyorum, artık dayanamıyor insan
1: bak,
0: ya.
1: Bak bir şey söyleyeyim, bu ligde en çok mağdur edilen takım Trabzonspor'dur, ikincisi Beşiktaş'tır. Bunu her zaman söylerim. Şampiyonluk yarışına, yani lig başladığı anda tamam mı, hemen operasyona başlarlar, böyle ince ince doğramaya başlarlar. Hedef burada bak. Mağdur edilmeyen ve hakemlerle beraber yoluna devam eden de iki tane takım vardır. Galatasaray ve Fenerbahçe. Kimse kusura bakmasın. Şimdi siz buradaki yarışta hem Beşiktaş hem Trabzonspor bak, hakemi de yenerek yoluna devam etmesi lazım.
2: Evet.
1: Cüneyt, hakemi de yenerek.
0: Şimdi nereye kadar
3: abi? Zorunda mı oluyor musun?
1: Yani, İnsanlar yani. Bak Cüneyt, bunu düzeltmeyecekler.
0: O dönem bitti abi. Bak, ya.
1: Düzeltmeyecekler. Yok iyi niyet göstergesi. Yok öyle, yok böyle. Diyalog kurma. İşte gelin oturalım, konuşalım. Bu işler ha bak böyle.
0: Olmaz.
1: Biz
0: bravo.
1: Bunları yap. Bunların geçti, bu devir hepsini geçti. Biliyor musun?
0: Geçti bu devir.
1: Pastanın üzerine böyle çilek koyma operasyonu. Pasta zaten tatlı.
3: Yani Ohun faal yaptığı pozisyonda birçok izleyicimiz yazıyor. Alanyasporlu Beşiktaşlı oyuncu da birbirlerini karşılıklı tutuyorlar.
0: Abi faali ben temasıyım, çekiyorlar. Gol yani. Bariz %100 gol. Yok, hepimiz yok. Söylüyor
1: pozisyon
0: zaten.
1: Gol ya, ben orada faul falan göremedim.
0: Hakem de görüyor.
1: Trossard'ın pozisyonu net kırmızı ha.
0: Bir gol bir kırmızı kart. Niye vermiyorsun Beşiktaş'ın neyine olan pozisyonlar?
1: Ve bir golünde yedi Beşiktaş'ı.
3: Şimdi peki anlattığım için çok konsantre olamadım. VAR çizgisi geldi mi Trabzonspor'un son pozisyonunda? Sana?
1: Hayır gelmedi.
0: Gelmedi. İşte onu da söyledim yani abi.
3: Sonradan mı geldi?
0: Gelmedi. Ben görmedim. Ben de görmedim.
3: Ben de görmedim.
0: Ben de görmedim.
3: Çünkü o da ben bir açıdan, tek açıdan bakıp aşağıda net gibi gördüm, evet, ama başka evet açısını gördüm ondan sonra.
1: Offside değil gibi görünüyor. Evet, yani offside değil daha doğrusu. Gibi değil de değil.
3: Yani onu dikkatlice bak. Yani VAR çizgisini merak ediyorum.
1: Şu anda bana var ya dünya kadar mesaj
0: bana
1: yağıyor.
0: Bana da neler geliyor ya.
1: Bak dünya
0: neler
1: kadar
0: söylüyorlar,
1: ya.
0: Neler yazıyorlar insanlar ya.
3: Yani
0: kelimelerle ifade edemiyoruz kendimizi, farklı şekilde
3: program
0: ifade
3: yaptık
0: edelim.
3: Trabzonspor maçı bitecek, Beşiktaş maçı başlayacak. Evet. İki maçı değerlendirelim, hatta oturalım Beşiktaş maçını izleyenlerle birlikte biz izleyelim, onları anlatalım diye oturduk. Ne Beşiktaş maçından bir şey konuşabildik, ne Trabzon'un saha içini değerlendirebildik. Aynen. Hakemleri konuşuyoruz ya yine ve 32. haftadayız
2: bence,
3: ya.
2: Bence futbol
3: şey
2: generasyonu.
3: 2. haftadayız. Daha 32 hafta
1: bak,
3: var.
1: Bak 32. haftada da bunun adı konuşacağız.
3: Konuşacağız. O yüzden bence bunu değil sürüşmesi.
1: Sonra diyorlar ki efendim.
3: 32 hafta daha bunu konuşmak ben istemiyorum.
1: Hakemleri ya konuşmayın ya. Ya. Abi o zaman doğru düzgün yönetim maçları, konuşmayalım sizi.
2: Bence Futbol Federasyonu Başkanı çıkıp konuşmalı. Yani abi, bu hakemler bak, bu kadar kötü
0: bu
2: başlamışken.
0: Olmaz artık
2: kim
0: abi.
2: Alırsan
1: bak,
2: al.
1: Ben söylüyorum
2: şu hakem hocasını aldık da olmaz bu iş.
1: Ya bazı arkadaşlarımız yani, iyi niyetli görebilir. Bazı arkadaşlarımız yanılıyor da olabilir. Ferhat Gündoğdu'yla olmayacağını ben 2 yıldır
0: bitti
1: söylüyorum.
0: Bravo. Bir de ben de fikrim.
1: 2 yıldır söylüyorum. Olmaz.
0: Olmaz.
1: Boşuna uğraşmayın. Olmaz. Sevgili İbrahim Hacı Osmanoğlu, olmayacak. Söylüyorum ya,
3: taraftarlar da bu konuda artık bir destek oluyor. Şimdi birçok taraftarda bu arada Beşiktaş etkili geldi. Cezalan tehlike, o karşı karşıya kaleciyi geçemedi.
1: İçeride iki tane boş adam var. Versene.
3: Net bir pozisyon.
1: Açmadan ver.
3: Mesela onun da bir basması var. Şimdi taraftar, diğer takım taraftarları diyor ki o da sarı kart. Evet sarı karttı. Basmayı atlayabilir hakem zaten. Sarı kartta zaten
0: onu söyledik. Sarı söyledik.
1: Onun pozisyonu sarı dedim. Şimdi basma. Ayağa basma pozisyonu sarı dedim.
0: Abi sen kırmızı kartı, golü versen belki o pozisyon yaşanmayacak.
1: O aynı. Maçın hikayesi başka.
0: Başka olacak.
3: Hayır, ama onu burada yazan diğer takım taraftarları ya, kendilerine ters olunca da farklı yani taraftarlarını bence
0: empati
3: birleşim.
0: Empati kursunlar abi. Senin takımının
3: pozisyonlara bakması lazım.
0: Kartı vermediği zaman ne oluyor? Empati hani, kurmak abi, empati güzel bir şey.
3: Oradaki
0: şeydir.
3: Sarı kartla sonrasında verilmeyen kırmızı kart aynı değerde değil. Onu anlatmaya evet çalışıyorum. Bugün Beşiktaş olur. Yarın Fenerbahçe'ye, Galatasaray'a, Trabzonspor'a yani ortak bir tavırın taraftarına koyması lazım. Tavır derken demokratik
0: ya, dün Fenerbahçe'nin attığı golde Şikrinyer'le oyuncu orada temas halinde birbirlerini çekiyorlar. Gol atıyor Fenerbahçe. Görüyorsun, ceza sahasının içerisine yaşandı. Bu pozisyonda benzer, birbirlerini iterken çekerken bir tanesi kendisini bırakıyor. Tertemiz bir gol. Yani tertemiz bir golü niye vermiyorsunuz ya arkadaş? Yani dediği gibi Ferhat Gündoğdu ne yapıyor? Nasıl eğitiyorsun? Bu hakemlere nasıl sorumluluk veriyorsun? Bak senin söylüyorum, hakemi konuşuyoruz biz burada. Haftalardır hakemi konuşacağız. Yani yazık günah, Beşiktaş bugün puan kaybederse ne olacak? Soruyorum yani. Yine kazanır. Yine iyi oynuyor pozisyon. Oyunu hakim, oyunu hükmediyor, pozisyonlara giriyor. İki tane, üç tane daha o pozisyondan, golden sonra pozisyonu, net pozisyonu var Beşiktaş'ın. Ama işlerin buraya gelmesi, insanların sinir uçlarına dokunulması insanları geriyor.

0: artık farklı bir ya eyleme. Şey... Bu ülkenin 20 milyon cami taraftarı olan bir camiye Beşiktaş kulübü.
1: Ya var ya abi. Telefonum durmuyor ya. Bizim yani de Trabzon durmuyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'ten tut da bir sürü insan mesaj yağdırıyor bana şimdi.
0: Bize yani, de yazıyorlar abi. Tamam. Herkes yazıyor abi. Niye herkes adaletli bir lig olsun istiyor? Yani kimse keser sapı değil yani.
1: Buradaki, hepimiz burada. Buradaki konu bak şimdi işi şeyden çıkardık. Sahanın içinden başka yerlere götürüyoruz. Oh, Allah Türk futbolunun yardımcısı olsun.
0: Abi bu böyle olmaz. Gitmez böyle. Bak samimi söylüyorum gitmez.
1: Abi geçen sene de gitti. Ondan önceki sene de gitti. Biz boşuna konuşuyoruz.
0: O zaman ne yapalım? Kapatalım dükkanı konuşmayalım.
1: Biz
0: abi.
1: Boşuna konuşuyoruz.
0: O zaman istedikleri gibi atçı koştursunlar.
1: Zaten koşturuyorlar.
0: O, müsaade etmeyeceğiz.
1: Nasıl etmeyeceğiz? Ne diyorlar
0: için
1: işte.
0: Burada o mücadeleyi vereceğiz, ya, konuşacağız.
1: Olmaz kardeşim. Abi. Ya,
0: olmayacak abi. Bir şekilde İbrahim Başkan müdahale edemez.
1: Ben olmayacağına.
0: Yapamıyorsa abi kusura bakma.
1: Ben olmayacağına inandım.
0: Ben orada Ferhat Gündoğdu.
1: Bence sen de kendine inandın.
0: Bak abi ben inanmam. Adnan Deniz Kayatepe denilen hakemin iyi niyetli olduğunu düşünmüyorum. Ya, geçen sene aç Beşiktaş-Konya maçını. Beşiktaş-Konya maçında bak neler yaptı.
1: Ya ondan bahsetmiyorum Okan'cığım.
0: Neyden bahsediyorsun abi? Söyle
1: sana. Bahsediyorum. Biz boşuna konuşuyoruz. Biz doğruyu konuşuyoruz ama boşuna konuşuyoruz. Olmayacak.
0: Abi bir şekilde inat edeceğiz, pes etmeyeceğiz. Onların amacı bizi pes ettirmemek. Onların amacı bizi pes ettirmek. Ben etmeyeceğim abi. Ben o sahanın içinde bunları yaşayan bir insanım. Hakem kararlarıyla küme düştüm. Hakem kararlarıyla şampiyonluk kaçırdım.
1: Benim hakkımda dava açtı ya.
0: Kim açtı?
1: Ferhat Gündoğdu.
0: Açsın abi.
1: Ben olayı bak kişiselleştirmek için söylemiyorum burada. Dava açtı.
0: Ya bıraksın abi. Bana da açsın o zaman.
1: Sözlerimin arkasındayım dediğim için de aynı suçtan ikinci ayrı dava açıldı hakkımda.
0: Açsın
1: ne
0: abi.
1: Ne anlatıyorsun
0: abi? Açsın abi sen haklısın diyor o zaman. Bak sen onu gururlu bir şekilde alnına konuşuyorsun.
1: Ben
0: açsın.
1: Konuşuyorum tabii
0: neden?
1: Ki.
0: Bana yanlış şey yapıyorsunuz siz.
1: Bana bir şey yapamaz.
0: Kendinize ya, hedef gösteriyorsunuz.
1: Başımızın üstünde hiç sıkıntı yok. Bana bir şey yapamaz. Beni korkutamaz da.
0: Beni de korkutamaz
1: şey.
0: Abi.
1: Ben yine Allah burada konuşuyorum. Ben diyorum
0: biz babamızın
1: olmaz. Olmaz. İki senedir söylüyorum. Ferhat Gündoğdu'yla bu iş olmayacak.
0: Hemfikirim.
1: Bunu şu anda Trabzonspor maçında da gördük. Beşiktaş
0: al
1: maçında
0: bak,
1: da görüyoruz.
0: Deminki pozisyon. Al bak çekiyor. Foul verdi. Adı çekiyor adamın. Avantajını engelliyor. Sırtı formasına çekiyor. Penaltı bu pozisyon abi.
1: Olmayacak.
0: Soruyorum abi. Bu da penaltı o zaman.
1: Ben de diyorum
0: o foulse işte, bu da penaltı.
1: Bak bir şey söyleyeceğim.
2: Nefesini tutma.
0: Ben tüketeceğim abi. Ben sonuna
2: ne
0: kadar.
2: Yap.
0: Mezara girene kadar tüketeceğim abi.
1: Abi.
0: Neresi
1: zaten,
0: olursa olsun.
1: Ya ne biz yaparsan zaten, yap.
0: Zeki abi ben
2: adam bildiğini çalıyor. Ceza
1: biz,
2: yok. Ödül Okan, yok. Hiçbir şey yok.
1: Okan'cığım dostum.
0: Onların o bildiğini çaldırmamak için oralarda bulunmamamız için hepimiz mücadele ediyoruz.
1: Biz bu yaşa kadar şerefimizle namusumuzla geldik. Dik durduk ve
0: elhamdülillah,
1: eğilmedik.
0: Elhamdülillah.
1: Birilerinin hoşuna gitmedi söylediklerimiz ayrı bir şey.
0: Elhamdülillah.
1: Anlatabildim ama olmuyor. Ve olmayacak diyorum sana.
0: Bir şekilde
3: ben
0: olacak.
3: Ben umutluyum. Sayın Gündoğdu düzeltmek için
0: olacak. Bir şekilde
3: sarf ediyorum.
0: Ben sadece Ferhat Gündoğdu.
1: Ya bu mu?
0: Bak bir dakika.
3: Cüneyt'ciğim bak. Kendisi mi yönetsin
1: biz
3: yani?
1: Biz Dünya Kupası'ndan çıktık. Dünya Kupası'ndaki hakem performanslarını gördük.
3: Bu arada Çerdi çok sert vurdu.
1: Var Neci. Performanslarını gördük. Etmeyin ya.
2: Beşiktaş müthiş futbol oynuyor
1: bak,
2: yalnız.
1: Bak orası şey dünya. Burası ayrı bir yer. Bura şey yani başka bir gezegen.
0: Niye önüne geçiyorsun abi? Müthiş
2: çok güzel oynuyor ama.
3: Bu arada Trossard'ın kafasından tutup sert çeyti sarı da yeterli diyenler de var.
0: Ya onların görüşüdür.
3: Onu görmedim. Eğer öyleyse var hakeminin bir suçu yok.
1: Nasıl? Ya öyle. Bir dakika adamın
3: sertliğini yeterli bulmamış.
1: Şöyle vurması.
2: Kafasının mı kopmasın?
0: Gelsin
2: abi.
0: Ne olması? Burada. Bir dakika ben
1: kim
0: soruyorum.
1: Kim Cüneyt?
0: Bak örnek.
1: Bazı hakem yorumcuları.
3: Evet hakem
0: yorumcuları. Ben de o hakem yorumculara ne diyorum biliyor musun? Bak ben o sahanın içinden temaslı oyunu oynayan bir kardeşim. Gelin konuşalım burada tartışalım. Ben seni ikna edeceğim. Ama senin iyi niyetli olduğunu düşüneyim. İnanayım ben seni ikna edeceğim. Sen o zaman iyi niyetli değilsin. Abi resmen ayağa kalk. Bak kusura bakmayın yemin ederim kalkabilirim.
1: Kalk kalk ben de kalkayım sana yardımcı olayım.
3: Yönetmenimiz duyuyor mu?
0: Yazıklar onu, olsun ya.
3: Ayağa kalkacağım diyor ya Okan.
0: Yazıklar olsun ya.
1: Okan Koç ayağa kalkacak.
0: Kalk. Ya abi çekiyor itiyor tamam mı? Burada şimdi düşün. Ulaş abi.
2: Sakın aynı
0: Ulaş
2: şey yapmayın
0: abi,
2: ha.
0: Atifi.
1: Sakın aynı vurma bana.
0: Abi, hayır vurulmayayım abi. Şimdi bir şey yapacağım. Kamera burada bak şimdi. İkimiz mücadeleye giriyoruz. Ulaş abi Trossard gidiyor. Abi arkadan bak şu kafaya vuruyor. Kafadan şeyden gidiyor. Kulaktan gidiyor. Resmen vuruyor abi. Bunda nasıl sarı kart gözü?
1: Cüneyt, hayır,
0: şu olsa saygı duyarım.
1: Cüneyt,
0: ne olur
3: hafif olsa.
0: Bak abi şu olsa saygı duyarım. Net bir şekilde saygı duyarım. Ya iteyim şöyle derken bak omzundan gelip kafasına vursa tamam derim. Bak omzundan gelip şöyle kafasına vursa iteyim derken direkt kayabilir değil mi? Alıyor. Abi adam yukarıdan alıyor Osmanlı tokatımı neyse vurmaya çalışıyor gibi. Ya doğru. Yapmayın.
1: Abi, bunu da

0: Vurmaya çalışmıyor, vuruyor.
1: Vuruyor işte, onu diyorum. Bravo. Ha, bunu da kalkıp lütfen ya direkt, yapmayın abi.
0: Direkt
1: buradaki insanlar
0: kart.
1: Bak kaç yaşında insanlar. Aptal değiliz biz.
0: Doğru,
1: salak değiliz biz.
0: Doğru
1: insan. Biz burada futbolun güzelleşmesi, güzel olması için bunları anlatıyoruz. İsyan ediyoruz.
0: Kabus
1: kendimizi
0: gibi ya. Vallahi
1: ya şu top
0: gibi.
1: Kardeşim şu top. Ne yani? Ne ne ya. Yani? Niye 20 milyon insanın canını yakıyorsun? Niye 10 bin kişinin canını yakıyorsun? Şu top için mi ya?
0: Evet.
1: Şu top için mi ya? Yazıklar olsun size ya. Vallahi yazık. Ferhat Gül'ün oldu.
2: Bugün bak. İki büyük takımın şampiyonluk adayı olduğu için büyük diyorum. Evet. Bütün takımlar önemlidir, büyüktür.
1: Abi.
2: İki takımın maçı var. Birinde Sayın Başkan çıkıyor, açıklama yapıyor. Diğerinde sosyal medya paylaşımı var. Büyük ihtimalle maç bittiğinde
1: maç
2: de açıklama gelecek.
1: Maç bittiğinden sonra neler olacak? Ben de burada niye isyan ediyorum?
2: Bak, şaka değil, ligde ikinci hafta daha tamamlanmadı bile.
1: Ben hangi takımlıyım?
2: Beşiktaş'ta oynadım.
1: Az önce Trabzon, Beşiktaş'ıyım. Buraya geldiğimde hep söylerim, formamı çıkarttım, ceketimi. Az önce Trabzon'un lehine verilmeyen penaltıyla ilgili isyan etmedim. Yazık dedim. Ayıp dedim. İnsanlar bakıyor, bak dünya yıldızı dedim. Sakatlanabilirdi de dedim. Evet. Değil mi? Bak Trabzonspor lehine olan, aleyhine olan penaltı pozisyonunda ne dedim? %100 penaltı dedim mi?
0: Evet.
1: Başakşehir'in penaltısı dedim. Beşiktaş'ın da oldum olmadım da yine bunları biz burada söyleyebilecek cesarete, karaktere, yüreğe sahibiz mi? Sevgili Ferhat Gündoğdu. İnşallah siz de o yüreğe sahipsinizdir. İnşallah bu hakemleri de o yürekteki insanlar gibi yapar, eğitir, sahada adaletli bir lig olur. 20 milyon taraftarın artık patlaması çok farklı
3: adaletli
1: bir reaksiyon gösterir.
3: Olmaz ya. Adaletli bir lig nasıl
1: olması gerekiyor? Olmuyorsa olmuyor, o zaman olmuyor. Niye transfer yapıyorsun abi?
3: Olmuyor işte.
1: Niye yapıyorsun? Yapmayacaksın abi.
3: Taraftar için
1: o sağdaki
3: ya,
1: o taraftarlara, insanlara yazık bak.
3: Ya.
1: Abi bak Beşiktaş taraftarı.
3: Rosart dayak yedi.
1: Dur şunu söyleyeyim. İnsanlar artık ne biliyor musun? 5 senedir 5 senedir güzel futbola hedefe giden. Abi lütfen bak.
3: Çok sinirlendi.
1: 5 senedir insanlar güzel futbola hedefe giden bir takıma hasret. Sen bunun önüne geçmeye çalışırsan bak bu farklı reaksiyon. 20 milyon taraftarı var ha Beşiktaş. Bak ben o taraftarlar, o tribünler, o insanları biliyorum, görüyorum. Çok güçlü bir camiadır Beşiktaş camiası.
3: Biliyoruz tabii
1: bak,
3: ki.
1: Bak eğer Beşiktaş camiası bir ayağa kalkıp farklı bir reaksiyon gösterirse farklı bir yerlere
2: farklı
1: gider.
2: Farklı derken demokratik.
1: Allah korusun.
3: Tabii.
1: Sonuçta ama abi biz işin oraları, o boyutlara gelmemesi için bu isyanı, bu konuşmaları yapıyoruz. Bak Trabzonspor bugün son dakikada atsaydı Başakşehir gol ne olacaktı abi 2-2 bitseydi?
3: Kıyamet kopar.
1: Aynı kıyamet kopar. İşte bu kıyamet kopmadan, kopmaması için biz bu konuşmaları bunların önüne geçmek için yapmamız gerekiyor mücadelemizi. Bıkmayacaksın. Yani, kardeşini ne olur kırma. Bak, bıkmayacağım de. Mücadele edeceksin.
4: Yok yok ben bıkmıyorum ya.
1: Abi, niye onların abi? Amacı niyeti bu.
3: Bizim gücümüz bir yere kadar sadece konuşabiliriz. Burada görevi veren kim?
4: Yani
3: merkez hakem kurulu.
4: Bir tane de dava atsa benim umurumda değil
1: ben
4: yani.
1: De öyleyim.
3: Ya dava hiç, davadan bir şey çıkmıyor.
2: Alanyaspor Beşiktaş maçında bir futbolda sıkıştıralım araya.
3: Bana Ali Koç açtı.
2: Beşiktaş'ın
3: Nihat Özdemir dava açtı. Hiçbir şey olmadı sonuçta.
4: Bir önemli bir şey mi var Cüneyt?
2: Futbola dönelim diye. Alanyaspor Beşiktaş maçında Beşiktaş'ın 7 şutu var. Alanyaspor'un şutu az önce tıngır mıngır kaleciye giden.
1: Hakikaten çok kaliteli, güçlü. Bak dikkat et pozisyon vermiyor.
2: Böyle bir maçta.
1: İşte böyle bir maçta neyi konuşuyoruz? Bunlar olmamış.
2: Hakemin de çok zorlanacağı bir maç değil böyle bir maç derken. Onu söylüyorum.
1: Ama sen çeviriyorsun, zorlandırıyorsun.
3: Ben hakemden iyi niyetli olduğunu düşünmüyorum kesinlikle. Yıllardır iyi niyetli değiller.
4: Abi Ferhat Gündoğdu'nun iyi niyetli olduğunu düşünüyor musun?
3: Ferhat Gündoğdu'yu yeteri kadar tanımıyorum. Bu hoş sohbet bir insan ama yani direkt iyi niyetli ya da kötü niyetli diyemiyorum. Çünkü çok tanıyamadığım için ama hakemleri görüyorum. Yüz ifadelerinden, hareketlerinden.
1: Bak Cüneyt abi az önce çok güzel görsel olarak Ulaş abiyle anlattık. Ne dedim? Sırttan gelse kayar dedim, kafasına çarpmış. Hadi dedim burada sarı kart, adam kafayı vurmak istemedi. Adam az önce Ulaş abinin söylediği gibi direkt kafaya vuruyor. Yani bunu sen görüyorsun, var görüyor, niye vermiyorsun? Ali Deniz Kayatepe Konya maçında geçen sene yaptıklarını biliyoruz. Beşiktaş olan bakış açını biliyor. Futbola olan bakış açı. Yarın öbürsün bak sen
4: hakemlerin,
1: burada bu hakemin ismini ezberle.
4: Hakemlerin %90'ı futbolu bilmiyor ya.
1: Abi bilip bilmemekle alakası
4: bilmiyor,
1: yok.
4: Bilmiyor,
1: bak, ben
4: kancım, bilmiyor.
1: Tamam bu pozisyonla ilgili diyelim ki bilmiyor.
4: Futbolun ruhunu da bilmiyorlar, duygusunu da bilmiyor.
1: O zaten
4: hiçbir şeyini bilmiyorlar.
1: Kesinlikle katılıyorum.
4: Sıfır.
1: Duygusunu, ruhunu bilmiyorlar ama... Hiç. Abi kafaya şiddet darbe var ya.
4: Tamam.
1: Eylem var.
4: İşte onu vermiyorsa kasıtlı.
1: Bunu bilip bilmemekle bak, alakası
4: tamam,
1: yok.
4: Tamam kasıtlı yapıyor işte.
1: Tamam ha.
4: Heh. Kasıtlı yapıyor.
1: Katılıyorum.
4: Anladım kasıtlı yapıyor. Çok net
1: sana.
4: Yani. Çünkü
1: sana.
4: Hedef bu iki takımı yarıştan kopartıp iki takımın önünü açmak.
1: Katılıyorum.
4: Çok basit. İsteyen tepki göstersin bana hiç umurumda değil. Galatasaray'la Fener'in önünü açmak. Beşiktaş'ta Trabzonspor'u yarışın dışında tutmak o kadar. Yani ligde sıralamayı belirliyorsanız,
1: belirliyorsanız kardeşim o zaman Beşiktaş'ta
4: belirlemedi senelerde belirliyorlar.
1: Tamam başkanlarına söyleyin transfer yapmasın.
4: Tamam
1: abi,
4: yap abi şimdi sen öyle.
1: Sevgili Artur.

0: Başkanım,
1: öyle değil.
0: Sevgili Serdal Adalı Başkanım, eğer böyle bir operasyon yapılmaya çalışıyorsa, ki biz de bunları görüyoruz sahada verilen hakem kararlarından dolayı, lütfen çıkın, gerekli eylem mi, tepki mi, mücadele mi birlikte yapın sonuçta.
2: Peki, Ertuğrul Doğan,
1: Ertuğrul Doğan
2: kazandığı bir maçtan sonra bak hakeme tepki evet. gösterdi. Bu detayı atlamayalım. Kazandığı bir maçtan sonra.
0: Haklı abi.
2: Tam bak yani kazandığı bir maçtan
0: neler
2: sonra.
0: Neler geçeceğini biliyor.
2: Evet.
0: Neler geleceğini tamam. biliyor.
2: Kazandığı bir maçtan abi, sonra. Yarın, çıktı tepki gösterdi.
3: Önüne neler gelecek. 2 dakikalık uzatma verildi. Son 2 dakika bizde veda edeceğiz. İlk yarı bittiğinde devre arası başlayacak A-Spor'da. Sonrasında skor ve ortamı maçını heyecanlı yaşayacaksınız. Alanya Spor etkili geldi. Emirhan müdahaleye de bulundu. Top dışarıya gitti. Pozisyon tehlikeli gelişebilirdi. Emirhan'ın bir müdahalesi geldi.
1: Yalnız sağda çok kötü
3: eşitlik var. Yani. Çok hava sıcak tabii. Evet, çok orada sahip.
0: Abi, çok ne güzel keyifli kolay değil. Oluyor. Beşiktaş pozisyon buluyor. Rakip pozisyon vermemek.
3: Şimdi Alanya Spor'da bulmaya başladı.
0: Evet, Alanya Spor son dakikalarda hücum ediyor. Üstüne geliyor Beşiktaş'ın. Yani ama işte güzel futbolun önüne geçiliyor.
3: Şimdi köşe vuruşu kullanıyor Alanya Spor. İlk yarıda son anlar. İlk yarı bittiğinde devre arasına bırakacağız sözü. Korner kullanıldı ama Lima'nın olduğu bölgeye çok arkaya gitti top deyip yerindeyse.
0: Bak bak.
3: Sonrasında
0: bak.
3: Da dışarı
0: top şeyden adam önünde oluyor ya.
3: Ya bu kadar yanlış taç kararı verdi. Ben gördüm dedi.
0: Ya bu kadar da olmaz ya. Bak bak bak Allah aşkına şuna bakar mısın? Biz nereden görüyoruz? Bu adam biliyor mu bilmiyor mu şimdi soruyorum. Bu adam biliyor mu bilmiyor mu?
2: Hayır, tam önünde.
0: Ya Cüneyt abi. Tamam. Ya Cüneyt abi yapmayın gözünü seveyim. Bak bu biz terakıttık
2: kimse ortadan. Bir şey yapmıyor. Yok, ya.
0: Siz yapıyorsunuz
2: diyor.
0: Demiyorum. Ben onlara diyorum abi. Bak orta hakem görüyor gözünün önündeki hakem görmüyor ya.
4: Hakikaten öyle.
0: Ya ağlanacak halimize
1: çok
0: gülüyoruz.
1: Çok enteresan ya.
3: Noktayı koyalım maçta ilk yarı.
1: Seninle yayın yapmak çok güzel.
3: Sizlerle yapmak çok güzel. Çok teşekkür ediyoruz. Devre arasında söz.

0: değerlendiriyorsunuz? Ardından tabii hakem performansı da konuşuluyor. Beşiktaş'ın sosyal medya hesabından bir paylaşımı var. O konulara da gireceğiz ama önce oyunu konuşalım isterseniz. Nasıl buldunuz iki takımı?
1: Ya Beşiktaş'ın oyunu hükmetti ama çok üretken de olmadı. Alanyaspor'un orta blokta ve düşük blokta, yani derinlemesi kendi savunmasının önünde karşıladığı bir kompakt 5-2-3 gibi karşılıyor Beşiktaş'ı. Beşiktaş set hücumuna doğru bir hücum aksiyonları gerçekleştiremedi. En büyük sıkıntı bu, üretememesinde. Yani Beşiktaş takımı daha çok 1-0 öne geçtikten sonra, daha zaten İtalyan'ın takımının en büyük özelliği daha geçiş yapan, daha rakibi ısıran, daha direkt çok hızlı şiddetli geçişler yapan bir takım. Sette istenilen üretkenliği bir türlü istenilen seviye, yani daha çok gol pozisyonuna girme, daha çok rakip ceza sahası içinde çoğalmakta da özellikle sıkıntı yaşadı Beşiktaş. En temel sıkıntıları buydu.
0: Evet, Alanyaspor açısından değerlendirirseniz onlar neleri gerçekleştirdi, neleri yapamadı sizce?
1: Alanyaspor, yani şimdi Kore, bir şimdi genel olarak söylüyorum. Yani antrenörler hem Pereira için, yani 5-2-3 gibi karşılıyor. Merkezi 3 kişi kapatmış, kenarları bir kişiyle Beşiktaş'a karşı, bir de orta sahaya 2 kişiyle. Yani geçişte emeyim diyor. 3-2 gibi, evet, bir önlem alıyor. 3+2 gibi merkez içi söylüyorum. Kenarları da kapatıyor. Yani tamam, durdurmaya yönelik. Bu geçişi neyle yapacaksın? Savunuyor Alanya. Yani Beşiktaş onu geri itiyor, pas yapıyor, üretemez. Yani ne bir geçişi düşünüyor, ne kontrol atak. İkisi ayrı parametre biliyorsun. Yani evet, oyun sahasında. Hiç gördün mü? Yok. Böyle bir fikri yok. Ya savunayım. Yani bizim genelde zaten Alanyaspor veya diğer teknik adamlar, yani amaçları ne? Bir şeyi görüyorlar, bir şeyi duyuyorlar. Ya onu yapalım. Yapalım da o ne zaman, nerede, nasıl olacak? Veya nasıl yapıyor? Veya geçişi yapacaksan bazı oyuncuları, madem Beşiktaş'la oynuyorsun, Beşiktaş risk alıyor. Orta sahaya kadar geldi mi? Yani Akbotu ile Emirhan geldi, alan boşalttı. Madem öyle, bir oyuncuyu bari en kötü ileride geçiş böyle planında ve iki oyuncu zaten 5-2 gibi karşılıyorsun. Bırak, en kötüsünü söylüyorum. Yani madem öyle geçişle ilgili planın yoksa, yani Beşiktaş'ı hiç zorlayamadılar. Bir de Alanyaspor bana göre hem oyun ve de kadro kalitesi olarak geçen senenin de gerisinde. Yani Beşiktaş'ı hiç zorlayamadı. Beşiktaş bir gol atsaydı zaten çok rahat bir anda 3 yapabilir, yani momentum yakaladığı anlarda. Beşiktaş'ın sancısı ilk devre gol bulamaması.
0: Evet, pozisyonlarda buldu aslında. Dediğinizi destekleyen rakamlar da var, onları paylaşayım. Alanyaspor sadece savundu dedi Reha Kapsal. Gol beklentisi 0 Alanyaspor'un ilk yarıda. Toplam şutu 0.
1: 0 iyi, yani 0 o gol beklentisi -0 falan olmalı. Yani düşünce Koraycığım bak, yani Beşiktaş'la oynuyorsun. Büyük takımlarla oynamak kolay değil, bunları biliyorum. Ondan sonra biz de asper kadar futbol oynadık. Lig, Süper Lig'de de takım çalıştırdık. Evet. Onlara karşı oynadık. Kolay değil, bunu anlarım. Ama hiç bunu savun bir tane tesadüf veya duran toptan gol at. Yani bu olmaz. Bu vaat edilen bir il takımı Alanyaspor sonuçta. İyi bir kulüp, iyi bir başkanları var. Bu olmamalı. Veya diğer takımlar da büyük takımlara karşı zaten yenilebilirsin. Yani kağıt üzerinde evet, genelde yüzdesi her zaman büyük, dört büyük takımlar, Anadolu takımları içeride dışarıda oynasa. Yani hep yüzde biraz daha kaymıştır. Gayet de doğal. Market değeri işte, evet, oyuncu kalitesi gibi gibi. Ama yani sonuçta bir çıkıp zorlarsın ya. 5 kişi geride kal. Ya Haderci Onay'ı düşünebiliyor musun? Ya sağ bek oynuyor. Onun en büyük özelliği ne? Ofansif mi, defansif bir bek mi? Ofansif. Hücuma çıkmadı ama orta sahaya geçmedi.
0: Doğru. Beşiktaş'ın oyun anlayışı da tabii, pardon, bir yandan itiyordur ama yok, estağfurullah.
1: Hayır, iter de bu kadar değil
0: bu
1: yani.
0: Bu kadar değil. Çünkü rakamla mesela şöyle, evet, destekleyeceğim. Yani buradan kimse şey anlamasın. Beşiktaş zaten güle oynaya oynuyor. Alanyaspor rahat gelebilir değil. Beşiktaş tabii ki zorluyor. İyi de savunma yapıyor. Zaten 6 maçta gol yemeyen bir takımdan bahsediyoruz. O apayrı bir konu ama mesela kendi sahasında oynayan bir ekip rakip ceza sahasında sadece bir defa topla buluşuyorsa, sizin dediğiniz gibi burada demek ki hücum aksiyonlarını düşünmüyor. Yani ürktüğü için mi tamam, böyle? Yani Beşiktaş neleri iyi yapıyor bu anlamda? Ön alan baskısını zaten seven bir anlayışı var İtalyano ile birlikte.
1: Beşiktaş'ın yaptığı bugün en önemli iş, zaten İtalyano'nun geldiğinden beri fiziksel, evet, top kaybedince hemen bir çok şiddetli bir pres, topu tekrar o verilen reaksiyonla tekrar geriye, evet, kazanıp tekrar atak sürekli, özellikle rakip yarı alanda sağlayan Beşiktaş. Beşiktaş'ın en büyük ama özelliklerinden biri, bir kere saha içinde doğru parsalasyon yapan, alanları doğru paylaşan Beşiktaş. Dikkat et bak. Beşiktaş'ın en büyük özelliği bu. Bu işte oynadığı maçlarda mağlup olmamasının birçok parametresi varsa bu. Beşiktaş sağ içinde bütün roller belirlenmiş. İtalyano tarafından doğru parsalasyon, alanlarda kim çıkacak, bölgelerde kim çıkacak, kim nereye yatay kayacak, dikey kayacak. Bunlar bir kere doğru takım kompakt, rakibe karşı nasıl olacak, top ayağımızla hücum edeceğiz. Yani bunlar bir kere dersin çalışmış net bir şekilde bir Beşiktaş var sadece. Bunu da çalıştıran İtalyano var tabii.
0: Evet.
1: Şimdi bununla beraber set hücumu yapmak yerleşik savunmalara bütün takımlar için zordur. Bunun sıkıntısını yaşıyor Beşiktaş bugün. Evet, rakibi geriye itti, rakip gelemiyor. Senin dediğin gibi yani biz Alanya düşünmüyor derken Beşiktaş da onu oynatmıyor. Katılıyorum ama Beşiktaş'ın en büyük sıkıntısı Orkun'un daha fazla hücuma destek vermemesi. Mesela
0: şimdi oraya getirecektim lafı aslında.
1: Endili ile evet.
0: Özür diliyorum, araya giriyorum. Mesela kanat oyuncularını böyle ikinci santrfor gibi ceza sahasına atıyor Beşiktaş. Yakın zamanda bunu Taylan'ın yaptığını da gördük. Tabii. Bu maç dışında. Mourinho gol attı zaten daha yeni. Hem onu yapıyordu, bir de Özhan Pulat şey dedi hatırlarsanız. Çerni üzerinden ceza sahası yayı üzerinde Orkun'a şut imkanı sağlamaya çalışıyorlar. Buna çalışacağız demişti. Mesela bugün Orkun'u o bölgede şut çekecek pozisyon veya boş alan bir türlü oluşturamadı ya Beşiktaş.
1: Özhan Hoca'ya ve diğer hocalara bakıyorum. Onları yapay zekalı inan oraya atıyorlar. Oradan çıkan analiz. Neyi nasıl yapacaksın diyeceksin. Sonuçta Çerni gol attı Eyüpspor'a. Yani bu, buraları inan buraları Türkiye'de çok böyle konuşulan rahat bir şekilde yani herkesin bir şey paylaştığı ettiği çalışıyor. Mutlaka çalışıyor. Her iki, hiç kimse çalışmıyor da bunları doğru tahlil edildi izlediğini düşünmüyorum. Şimdi Beşiktaş'ta bir Beşiktaş takımı mesela şimdi eğer Endidi ile Salih ile oynuyorsan çok defansif kalıyorsun. Rakip bir kere beşli oynuyor. Geçen seneden, bir buçuk seneden beri doğru mu?
0: Evet.
1: Ferrara geldi. Geçtiğimiz sezondan önce hatırlarsın.
0: Doğru.
1: Yani 5-2-3 gibi mutlaka söylemişler dedi İtalyano. Şimdi böyle tek başına olaytan orada işte 3 stoperin arasında orada pencere araları var. Oraya oyuncu girmesi gerekir. Şimdi Endidi tam 8 numara değil. Evet, o Orkun öyle. Yani doğru. Ucunda çoğalamamak o benim söyledim. Ya Trossard çizgiye girdi. Öbür mesela Trossard'la Çerni çizgide. Yani ortaya baktığında üst stoperin ortasında olacak olay şey yo. Şimdi o üst stoperin arasında olacak. O aralara da iki tane girecek oyuncu. Salih 6 numara girse Endidi ve Orkun girecek. Yani orada çoğalamazsan rakibi hataya zorlayamazsın. Yani serbest vuruş kazanırsın. Ne rakip ceza sahası içinde rakibi gözünü bir şekilde yorup hataya zorlayıp yani bir aksiyonlarda çoğalamıyor Beşiktaş. En büyük sıkıntısı bu. Yani böyle olduğu zaman da en önemli şey bir kere 5'e 3 kilitlediğin zaman sayısal üstünlük sağlarsın. Futbolda en önemli şey ne? Her alanda sayısal üstünlük. Evet. Rıdvan çizgide kalmayıp içeri girebilir. Sabek Taylan da öyle. Şimdi bir de Beşiktaş'ın bu yönü var. Bununla hücum etmesinde zaman zaman sıkıntı yaşadı. En büyük bana göre Beşiktaş, İtalyano'yu hep övüyoruz ediyoruz. En büyük bana göre hatası bugün yaptığı rotasyon. Niye? Takım zaten ismin üzerinde. Zaten seninle oynayacağın rakip. Şimdi Fenerbahçe olsa da misal anlarım. Hani birbirinin rövanşına gidiyor
0: evet, Fransa'ya.
1: Fransa'ya, Macaristan'a, French Forest'a gidiyor. 1-0 mağlup olmuş Trabzon. 3 takımımızı irdeliyor. 3-0 yenmişsin. Rakip zaten anladım oraya gittin. Zayıf. Rahat rahat elersin. Sen olay tanışın. Formda bir takımı ritim bulmuş. Mourinho, Sabek, Mourinho'yu, olay tanı. Şimdi yani Jalo'yu bile kesmem. Niye kesmem biliyor musun? Sen orta sahaya kadar risk alıyorsun. Emirhan'la Akbotu'dan daha mı atletik hızlı? Evet hızlı. Açık alanda yakalandığında Jalo'yu oynatırım.
0: Evet.
1: Yani rotasyona sokacaksan Akbotu'yu oynatırım yanında. Emirhan'ı oynatmam. Şimdi bu 3 tane oyuncunun bu maçta niye rotasyona girdiğini ben mesela anlamış değilim. Yani ikinci yarı skordan bağımsız söylüyorum ve yani ikinci yarı yine bu kadroyla çıkar Beşiktaş 3-0 yener veya maç 3-0'da ilk yarı bitseydi yine bunu söylerdim. Yani bir zor bir kura olur rövanşı için artık o UEFA Avrupa Ligi'ne kalıyor. Ama sen yüzde yani futbol tabi hayatta hiçbir şeyin garantisi yok Allah bilir.
0: Doğru.
1: Yüzde ama 90'ın üzerine artık kalmışsın. Rakip de zayıf 3 gol atmışsın. Rakibin antrenörü de maçtan sonra evet. Beyanatlarda bunu söylemiş. Ya bu maç o maç değil. Çünkü sen istim bulmuşsun. İstim üzerindesin. 3 puan almışsın. Avrupa'da iyi oynuyorsun. Geçen hafta Eyüp kalene neredeyse gelmiyor. Burada da tam kadro oyna. Bu maçı yenersin, yenilirsin o ayrı. Yani bu rotasyon şimdi sezon başı olmaz. Yani sezon başı böyle bir inme yakaladın. Yeneceksin Alanya 6 puan. Öbür hafta da içeride hafta içi zaten şey oynayacaksın. Kupa orayı da
0: evet.
1: Geçersin Avrupa'yı. Sonra bir daha içeride oynuyorsun. Onu da yenersin. Yani sezon başı o ritmi yakalayıp, o inmeyi yakalayıp yukarı doğru gitmek gerekir. Onun için böyle 3 tane oyuncuyu bir anda yani tam ritim bulmuşken performans iyi biliyorsun takım formda hiçbir gereği yoktu.
0: Evet.
1: Yani bir de şimdi bak, iki tane o Jalo Atletik iki stoperden farklı. Sağ bek Taylan mı, Morel mi? Herif iç koridorları giriyor. Hele beşli savunmayı zorluyor. Gol atıyor hepimizin doğru bildiği gibi. Yani pozisyon bilgisi çok iyi oyuncu. Nerede ne zaman? Marsilya'dan hepimizin bildiği bir oyuncu zaten. Aynı şekilde 8 numara. Yani Beşiktaş'ın en güçlüydü. Ben geçen hafta 90+1'de söyledim. Orta sahası. Beşiktaş'ı yenmen için önce orta sahasını yeneceksin. Salih 6 numara dedim. Anlattım 90+1'de. Evet. İki tane 8'de oynuyorsun. Orkun ve Olaytan. Şimdi Olaytan bench'te niye oturuyor? Çünkü böyle bir ofansif yetisi zorlayacak. Endidi değil bu. Yani bu kadar güçlü bir orta sahadan bir tane taşı çekip dışarı alıyorsan o taşı. Şimdi onun yerine koyduğun aynı muadilde olmalı. Veya şimdi Endidi ile Olaytan. Tabii Olaytan aynı profilde oyuncu değil. Sen de beşli bir savunmaya hücum edeceksin. Kimse söylemedi mi? 5-2-3 gibi karşılayacak. Daha kapanacak. Evet. Merkezde iki oyuncu. Üst stoper. Böyle bir hücum edeceğiz. Olaytan hücumcu. Evet işte yani orada performansı Göztepe'de de onun için geldi. 3-4-1-2'de iki santroforun sen de biliyorsun arkasında doğru oynuyordu. Yani bunları da mı İtalyan'a söylemediler? Yani ben anlamış değilim.
0: Birbirine, bu yani rotasyonu eşleştireceksen Salih'le Endidi'yi eşleştirip ona göre de yer değiştirmen lazım diyorsunuz. Şimdi maçın içinde iki tane pozisyon var. Birisi Beşiktaş'ın Yang Yuo ile bulduğu gol. Hakem faul yaptığı gerekçesiyle Yang Yuo'nun golü iptal etti. Ondan önce de yine mücadelenin başında Aiti ile Trossard arasında bir pozisyon var. Orada da bir kırmızı kart beklentisi var Beşiktaşlıların ki Beşiktaş kulübü de resmi sosyal medya hesabından sezon başladı diye bir paylaşım yaptı, evet, o pozisyonla birlikte. Siz nasıl buldunuz hakemi? İki pozisyon üzerinde şimdi mi konuşmak istersiniz yoksa maçtan sonra da yine programda da konuşacaksınız.
1: Yok, bir sıkıntı yok. Ya hakem performansını iyi bulmadım yani. Yani Beşiktaş dayak yeme çıkmış gibi bir 45 dakika seyrettik yani. Bama güme vur et, sarı kart yok, hiçbir şey yok. Yani yani ikili mücadeleye girmek farklı. Girerken de rakibini bir şekilde sağlığını tehdit etmek, sıkıntıya sokmak farklı bir şey. Net kart uygulamaları ilk 45 dakikada var mıydı? Var. Evet. Ya bu olmaz. Topa sertlik olur. Omuz omuza da biliyorsun şarj var bunlar futbolun içinde ama yani farklı işler oldu ilk 45 dakika. Yani Alanyaspor hem savunmaya hem de agresif de oynayabilirsin. Ya agresif birebir dediğim gibi koro koro oynarsın. Ama böyle bu kadar kartlık gerektiren hareketlere şimdi bir de Adnan Hoca'yı, Kayatepe'yi yani tutarım ben. İyi bir bana göre hakem. Ama kartla ilgili yani standardı iyi değildi. Çok net kartlık pozisyonlar vardı. Bu ne oluyor? Ona vermiyorsun. Buna hakem şimdi bir şekilde bunlara kart göstermediğin zaman rakip de ne yapıyor? Daha motivasyonu artıyor.
0: Evet.
1: Daha rahat. Yani bir bakıyor ki özgüveni de geliyor. Daha kart vermiyor. Vurayım, kırayım, edeyim nasıl olsa. Yani rakibi rahatlatıyorsun böyle. Yani bunlar oyun kuralının içinde olan işler değil. Vurma, etme falan göstereceksin. Bir şekilde de yani neyse artık eksik mi kalacak? Sarı kart mı vereceksin? Bu uygulamaları ilk 45 doğru dakika yapması gerekirdi. Yani bu kadar yani kart göstermeyeceğim diye bizim hakemlerde bu var. Dünya Kupası'nda gösterilmedi falan vesaire. Ya bu doğru bir şey değil. Bir evet de İngiliz bir hakem geldi biliyorsun başına. Evet. Şimdi MHK'nin direkt baktığımızda yani eğitici olarak o. Şimdi bu İngiliz gelmesi de sıkıntı ne biliyor musun? İngiltere'de bunlara pol çalmıyorlar çoğunu. Bizim Orta Avrupa'nın veya farklı İngiltere'nin farklı.
0: Ama kendi
1: kuzeye çıktığımızda
0: şeyde de yani, sıkıntı var yani kendi hocanın Adnan Deniz Kayatepe'nin kendi çaldığı faul kararları da otursa
1: yok.
0: Bir yerde
1: oturmuyor.
0: Çok yumuşak şeye faul veriyor diğer yerde oturmuyor. Vermiyor.
1: Yok, oturmuyor yani sağ içinde uygulamaları ilk devre mağduriyet yaşayan net bir şekilde Beşiktaş'tır. Ligin ikinci haftasında net bir şekilde bunu da gördük bu maçta.
0: İlk 45 dakika tabii öyleydi. İkinci yarıda dileriz daha iyi bir yönetim sergiler
1: ya
0: o zaman.
1: Ya skor ne olursa olsun bak tabii. İlk yarı Beşiktaş galip de olsa yine aynısını söylerdim. Hiç sıkıntı yok. Alanya'da bunları skordan bağımsız hep söylüyorum. Ne oyunla ilgili de aynı şekilde rotasyonu yanlış yaptı. Hep skordan bağımsız yoksa tabii. Skora göre ya ilk yarı 3-0 bitse ben yine söylerdim. Yani futbolun doğruları var. Yani Endidi gol atsaydı isterse 3 tanesin ya doğru. Hayır bu maça çıkıyorsa 5'li bir savunma Olaytan'la Orkun. Senin 2 tane 8'in var. Box 2 önde oynayacak. Salih'in var. Salih oynamazsa Koraycığım Endidi'yi oynatırsın. Tamam 6 evet numara oynar. Sen Muriel diye formda bir oyuncun var. Sen deplasmanda 3-0'ı sağlamış. Taylan'ı oynat hafta içi deplasmanda başla bir sıkıntı olursa Muriel'i oyuna atarsın.
0: Evet.
1: Ya senin en önemli ligde de gitmen gerek senin.
0: Olaytan ısınıyor bu arada. İkinci yarıda girecek gibi
1: ya
0: duruyor.
1: Ya ben Muriel'i de sokarım.
0: Muriel'i evet.
1: Pardon Muriel'i de sokarım. Yani ofansif bir bek. Şimdi Rıdvan da tamam geçen hafta iki tane asist yaptı ama daha ofansif bir bek.
0: Zaten hocam
1: daha,
0: katılır mısın bak, bilmiyorum. Yarım soldan alanları, daha çok geldi Beşiktaş. Sağdan çok
1: gelemedi. Evet gelmedi. Taylan'la. Yok Taylan o profilde bir oyuncu değil. Şimdi sağ taraftan bir de yani oyuna akıl katan ve de özellikle yarım alanları hep söylüyorum. Yani futbolda sağ içinde 9 tane yarım alanı var. Bu yarım alanlar İspanya Milli Takım Dünya Kupası almasında çok doğru bir şekilde kullanılmıştır. Senin sağ bekinde bu profilde bir oyuncudur. Buralara hafta içine girip gol de atmıştır. Hafta içi Rıdvan Orsan gol de attı. Yani şimdi böyle bir oyuncun varken böyle bir önemli bir deplasmanda ve de kapanacaklar sana karşı. Bu yani bunu oynamaması falan ben anlamış değilim. Ya diyorum ya onun muadilinde bir oyuncu evet. olur oynatırsın anlarım. Yani
0: bir de Vlahovic'i de net çağırıyor oyun. İki takım sahaya çıktı ama bilmiyorum.
1: Ya Vlahovic hazır olsa zaten bir de çoğalamıyorsun ucunda iki santrafor oynayacaksın. Üçlü beşli savunmaya.
0: En azından yüksek top avantajı
1: tabii,
0: var.
1: Tabii yüksek ama bir daha söylüyorum o üçlüyle oynarken üç tane stoper varsa Koray evet. mutlaka bu yani bu aralara bu pencere aralarına stoperlerin yerleşmesi gerekir. Tekse o zaman üçlünün tek stoperin önünde, üçlünün ortasında. Ama öbür türlü onların iki tanesi o aralara yerleşmesi gerekir. Aldığı pozisyonlar doğru olması gerekir. Beşiktaş ikinci yarı net bir şekilde ucunda daha fazla bir kere çoğalması gerekir. Yine evet. topa hakimiyeti Beşiktaş'ta olacak, edecek. Bir de Beşiktaş'ın önüne 65 sonra dikkat etmesi gerek. Nem var, sıcak var. Hafta içi de maç oynadı. Doğru. Geçişlere dikkat etmesi gerekir. Önüne kalırsa 70'ten falan sonra bu geçişlerle ilgili de yani yememek için rest defensif dediğimiz orada önleme alması gerekir. O geçişleri bir şekilde önlemesi gerekir. 70'ten evet. sonra maç 0-0 giderse.
0: Şimdi Olaytan kenarda ısınıyor. Oyuna dahil olacak. Endidi sağdaydı gördüğüm kadarıyla. Salih'in yerine oyuna geliyor.
1: Bir sakatlı oldu değil mi?
0: Zaten
1: Salih?
0: Belinden bir evet. sakatlığı vardı. Reha Kapsal'a teşekkür evet. ediyoruz. Zaten maç sonunda siz tabii, yayında tabii, olacaksınız. Tabii. Yine daha detaylı konuşulacak efendim. Biz şimdi devre arası yayınlarını noktalıyoruz. Sözü Scoreboard için Kerem Can Bulat ve Güvenç Kurtar'a bırakıyoruz.

0: Skorboard'da beraberiz. Güvenç Kurtar'la birlikte Alanya Spor Beşiktaş mücadelesinin ikinci yarısını konuşacağız. İlk devre 0-0'lık beraberlikle noktalanmıştı. İkinci yarıya Beşiktaş oyuncu değişikliğiyle başladı. Hafif bir sakatlığı olan Salih Özcan'ın yerine Junior Olaytan oyunda Endidin'de artık bir adım geride sahada konumlanabileceğini söyleyebiliriz. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: İlk yarıyı da takip ettiniz. Evet. Çok hızlı bir ilk devre değerlendirmesi alayım. İkinci yarı neler getirebilir? Bunu mutlaka konuşacağız.
1: Reha Kapsal çok güzel izah etti biraz evvel. Ya sen şimdi hafta çarşamba günü değil mi maçı şeyle?
0: Evet, perşembe.
1: Perşembe mi? Ya orada
0: artık... Bu arada Çerni'nin pasında Orkun'un vuruşu, Olaytan çevirdi içeri. Bayrak havada, offside. Orkun'un vuruşunda kaleci Paulo Victor soluna doğru köşeye giden topta gole izin vermedi.
1: Şimdi rotasyon yapacaksan o maçta yap. Ya Gazozuna maç 3-0 yenmişiz. Zaten iyi bir takım değil. Şimdi sen bu arada niye Olaytan'ı oynatmasın? Niye en iyi iki tane sağ bekin var? Bir de Olaytan var hücum yönünden. İkisini oynatmıyorsun. Endedi ile Salih'i yan yana koydun. Ya beraberliğe mi oynuyorsun yani? Nasıl gol atacaksın merak ediyorum. Şimdi tam pozisyona girmedi değil, bir gol var.
0: Salih çıktı.
1: Çıktı da yani ilk yarı söylüyorum ben. Şimdi Olaytan'ı aldı. Morillo'yu aldı mı sağ beke?
0: Yok.
1: Almadım.
0: Sadece Olaytan oyunda Salih'in yerine tek değişiklik
1: yani
0: var.
1: Yani şimdi madem öyle bir rotasyon yapıyorsun, hafta içinde iki maç perşembe günü yap ya, onu koy bunu koy, Semih'i koy, herkesi orada oynat. Senin takım madem çok güveniyorsun ki bana göre de iyi futbolcular var oynamayanlar içinde de. Ama bu maça böyle çıkmaz bana göre doğru değildi. Abi yener misin yenilir misin? İki tane yani ben mesela üç tane orta sahada mücadele eden koşan adamla oynamasını şeyim tarafım ama şimdi burada bir Olaytan diye bir adam var. Senin bir her maçta asisti var. Hemen hemen müthiş oynuyor. Seni hücuma götürüyor. Gol pozisyonlarına sokuyor. Onu niye oynatmadın? Niye sağ bekini oynatmadın? Tamam. Şimdiki sağ bek de fena değil ama yani Mourinho'nun yerini tutmaz. Yani niye böyle bir şey yaptı? Ya şimdi Fenerbahçe.
0: Hocam hoca bildiğimiz kadarıyla geçmişinden bunları çok sık yapacak.
1: Ama bu yok böyle. Bu şimdi yenilirse veya puan kaybederse herhalde Türkiye'yi vazgeçer. Türkiye'yi biraz bilsin yani. Böyle bir kolay takım yok yani burada. Tamam aldığını da bakacağız şimdi maçın şeyinin ne olacak. Gerçi bir yeni Beşiktaş iki tane pozisyonu var.
0: Evet.
1: Bir tane karşıya gol kaçırdı. O. Ama bir de attığı gol var. İşte foul vardı falan filan. Ama yani bana göre yanlış yapar. Türkiye'de öyle rotasyon onu dikkat edeceksin. Ya rakip takımı iyi bilmen lazım. Şimdi bu rakip takım... Ya 3-5-2 gibi oynuyor. Tamam 3-4-3. Şimdi
0: 3-4-3 oynuyor. Evet.
1: 3-4-3. Şimdi baktığın zaman sağda Eder Jonay diye bir adam var. Gidiyor geçen sene bütün büyük takımları perişan etti kendi kulvarında. Ona dikkat edeceksin. Adam ona göre oynatacaksın. Ya bir tane maç, iki tane maçını seyrettim veya o analizciler vardır. Söyleyecek yani senin bu takımın şurası iyi, burası iyi. Daha şimdi bu takımda mesela bir tane Makuta var. Çok koşan bir adam. Çok beğendiğim bir adam. 90 dakika benim basmadığı yer kalmıyor. Bir de şey vardı. Ne o şimdi baktım kasada şey varmış. Maestro vardı.
0: Evet.
1: İşte çok daha iyi.
0: Bu arada Taylan'la geliyor Beşiktaş. 50. dakika. Taylan baktı ceza alanına. Yerden içeri çevirmek istedi. Savunmaya çarpan top sonrasında Taylan'a temas etti ve dışarı çıktı. Oyun kale vuruşuyla devam edecek. Belki şu konuda Beşiktaş'ın hakkını teslim etmek lazım. Daha önce oynadığı Avrupa ve Lig dahil olmak üzere tüm maçlarda kalesini gole kapatmayı başardı takım. Ve ilk yarıda Alanya Spor'a çok net bir fırsat da vermedi Beşiktaş. Sadece bir şutu var Alanya Spor'un, o da çerçeveyi bulmamıştı. Sanki işin takım savunması boyutunda Beşiktaş'ın böyle çok büyük bir problemi yok gibi hocam. Yani Midland dışındaki karşılaşmalarda da çok güçlü bir takımla oynamadı Beşiktaş. En zoru yine Alanya Spor. Bu arada İbrahim Aktağ ceza alanında içeri çevirmek istedi. Taylan orada müdahale yapan oyuncu. Yani savunma performansı öyle ya da böyle rakiplerin
1: şimdi,
0: gücünden bağımsız takdiri hak ediyor sanki.
1: Tabii şu anda iyi ama bundan sonra ne olur belli olmaz yani. Hiç bir tane gol yemedi ama bir takım çıkar iki tane üç tane gol atabilir. Yani neticede iyi savunma

0: şeyi var, prensibi var demek evet. Hocanın. Bravo. Ya takdir edecek çok şeyi var hocanın yani. Onları bir şeye atmayalım, yatsımayalım.
1: Hocayı yabana atmamak lazım. Tabii. Başarılı.
0: Bir şeyler yaptı. Daha hazırlık maçlarında da ben beğendiğim şey mesela iki takımla hazırlık maçlarını oynadı. Yani 20 dakika, 70 dakika, 60 dakika şu falan yapmadı. Hoşuma gidiyor. Yani futbolcularına özgüven aşılamış. İşte onu koyuyor, bunu koyuyor ama bazı şeylerde de bir tane futbolcu maçın kaderini değiştirebiliyor. Şimdi bir olay Tangier'de. Şimdi biraz evvel Morelli falan dedik ama sağ bek de yine gitti ortasını yaptı falan. Evet. Mesela orada Morelli olsa...
1: Bu arada etkili geldi Alanya Spor. Adercan Ayıpası vuruş top dışarıda. Ciddi bir fırsat Alanya Spor için. Savunmadan da müdahale var, top dışarıda. Oyun köşe vuruşuyla devam edecek Alanya Spor için. En net fırsat karşılaşmanın başından bu yana. Taylan belki de köşeye doğru giden topa orada bir set ördü. Top ondan dışarı çıktı ve oyun köşe vuruşuyla devam edecek. İtalyano da kızdı bu pozisyonda oyuncularına.
0: Kızdı da topu getiren kim?
1: Adercan Ay.
0: Geçen sene bütün evet. büyük takımların o tarafını çökertti yani. Şimdi yeni hava getirdi.
1: Demek şimdi korner yani. Kullanacak.
0: Korner kullanacak da yani yeni oradan getirdi.
1: Topu. Yaptı ortaya Adercan Ay. Kafa vuruşu. Nübel'de kaldı top. Alanya Spor'un kaleyi bulan ilk şutu oldu bu ve Nübel eliyle topu sol kanattaki Trossard'a doğru gönderdi. Top kaybı yaptı Belçikalı oyuncu. Alanya Spor yine atakta. İbrahim zorladı ceza alanını. Sağ kanatta Wang topla buluştu. Geriye döndü Makuta. Tekrar aldı topu Wang. Makuta'ya dönüyor. Alanya Spor sete oturdu. Beşiktaş tüm hatlarıyla bu bölümde kendi yarı alanında. Alanya Spor Allah top kaybı yaptı şimdi.
0: Allah korudu yani. Üstü daha güzel vurabilirdi yani. Şey çarptı marttı ama yani %100 gol pozisyonuydu. Yani yine getiren yani ya birisi buna söylemiyor mu arkadaş? Ya Adercan'a
1: söylüyordur gitti, hocam.
0: Söylüyor gene gitti golü attırıyordur. Nasıl söylemek o?
1: Bazen söylersin ama engel olamaz.
0: Ya. Ya neticede bilmiyorum şimdi şu anda şeyi baskıda oynuyor. Alanya Spor.
1: Evet.
0: Bizim gördüğümüz böyle ilk yarısı gibi değil.
1: Bir 3-4 değil dakikadır mi? Alanya yani. Spor maçtaki en aktif hücum anlamında söylüyorum dönemini geçirdi. Beşiktaş topu kazandı. Agbadu'nun hareketi sonrasında Alanya Spor'da bir oyuncu yerde kaldı. Faul beklentisi de vardı ama oyun devam ediyor. Top siyah beyazların kontrolünde. Rıdvan sol kanatta topla buluştu. Olaytan'la oynadı. Olaytan'dan Orkun'a. Orkun şöyle bir baktı arkadaşlarına. Çok böyle boşta birini göremeyince Agbadu'ya döndü. Agbadu'dan pas sağ kanatta Çerni. Tekrar Agbadu. Kendi yarı alanında Beşiktaş. Agbadu Emirhan'ı, Emirhan kalecisi Nübel'i gördü. Wang'ın baskısı var Alman file bekçisine. Nübel uzun gönderdi. Alanya Spor yarı alanının ortalarına doğru. Orada Fidan Aliti topu karşılayan isim. Makuta topla buluşmuştu. Beşiktaş'ın ön alanda baskısı var. Çerni orada araya girdi. Sonrasında pası isabetli değildi ama Alanya Sporlu oyuncu topu beklemiyordu. Top ondan dışarıda ve oyun taç atışıyla devam edecek sevgili seyirciler. Orada Çerni'nin eforunu Alanya Spor'a top kaybı yaptırarak aldı Beşiktaş.
0: Burada da Agbadu çenesine vurmuş şeyin. Normalinde faul.
1: Beşiktaş'ta değişiklikler olacak. Az sonra Dušan Vlahović'i kenarda gördüm ve diğer oyuncu da Kasum Utara. Vlahović'i az sonra izleme şansımız olacak. Beşiktaş formasıyla ikinci maçına çıkacak Sırp golcü Žalgiris maçında son yarım saatte oyundaydı. Dušan Vlahović değiştirir mi hocam bir şeyleri? 55. dakika epey de zamanı var.
0: Bugün Salah'ı gördük işte. Evet. Değiştirdi yani.
1: Evet.
0: Değil mi?
1: Salah tabii başka bir şey. Yani Vlahović de çok önemli bir oyuncu ama.
0: Salah ya neler yaptı bu?
1: Salah bırak normal bir oyuncu değil.
0: Üzerinde yani attığı o paslar var ya %100 gol pasları verdi ya.
1: Evet.
0: Yani neler yaptı ya. Bir de şey Kerem gerçi neyse bu Beşiktaş gole gidiyor.
1: Beşiktaş sol tarafı kullanıyor. Rıdvan gönderdi ceza alanına doğru. Yangio'ya geçmedi top. Aliti'den sekti. Olaytan hemen oynadı sağ kanada. Çerni orada. Tayland'dan

0: Hücuma bir destek vardı. Çerni tekrar merkeze dönüyor. Endidi, Orkun, Olaytan, tekrar Orkun. Orkun'dan Çerni'ye hızlı dolaştırmaya başladı Beşiktaş topu. Çerni gönderdi ceza alanına doğru. Trossard içeriye gelmişti ama topla buluşamadı. Sonrasında Endidi'nin hareketi için faul kararı var. Vlahović oyuna giriyorsa Yangio'nun çıkma ihtimali yüksek.
1: Evet.
0: Ve evet, Yangio oyundan çıkıyor Beşiktaş'ta. Utara da normal şartlarda Rıdvan'ın yerine oyuna girebilir.
1: Ben onu seyretmedim. Seyredenler bugün şeyle, Kartal Yiğit'le konuştum. Pek olumlu şeyler ve sinyaller vermemiş. Bilmiyorum ne kadar doğru.
0: Vlahović oyunda ve Utara da oyuna dahil oldu Rıdvan'ın yerine. Bu arada Gençler Birliği'nin de Göztepe deplasmanında 1-0'lık üstünlüğü yakaladığını belirtelim. Seku Koyta'nın kaydettiği golle. Bu da önemli bir detay. Seku Koyta golü attı ve bir dakika öncesinde de Göztepe'nin Bokele ile bir penaltıdan yararlanamadığının da altını çizelim. Fenerbahçe galibiyeti sonrası Göztepe deplasmanında da kazanmak Gençler Birliği adına hakikaten muhteşem olur. Dusan Vlahović ceza alanını zorladı. Müdahale var. Şut pozisyonu, Orkun savunma. Olaytan'da top. Olaytan kapandı Alanya Spor defansı. Uzun bir top Beşiktaş yarı alanına doğru. Ve top kaybı İbrahim yerde bu kez. Gözler mücadelenin hakeminde devam diyor Adnan Deniz Kayatepe.
1: Ölmedi ya adam, devam dedi.
0: Oynatsın hocam ya, çok bariz bir faul yoksa.
1: Şimdi sen de futbol oynuyorsun adam. Şimdi geçen Trabzon maçında da bakıyorsun. Beline sarılmış adamı ya. Arkadaş bulmaz ya, ben ya beni sen bırak şöyle tutsan benim hızımı kesersin arkadaş ya. Yani bunları hakemler nasıl anlayamıyorlar anlamıyorum ya.
0: Yani ikisi de top için mücadele ettiler. Ya aşağı yukarı yan yanaydılar, omuz omuza gibi. Ben oynanması taraftarıyım hocam.
1: Sana yapılsın da bak.
0: Hiçbir şey söylemiyorum
1: bana yapılsa
0: ben.
1: Ya arkadaş, adam sevgilisine sarılmaz öyle ya. Şeye, bak, onu açıyor sarıldığı gibi. Böyle şey mi olur
0: hiçbir
1: ya?
0: Hiçbir şey söylemem. Halı sahada faul istemem. Yani faul ise barizdir. Savunmacı topu teslim eder hocam.
1: Yani ben bunlara karşıyım ya. Sen madem öyle bir adamı tutuyorsan ne sarılıyorsun? Ya hele kornerlerde falan da tutuyor. Ben olsam basarım.
0: Siz
1: penaltı
0: oynarken her şeye faul ister miydiniz?
1: Bizde yok, biz ölmedikten sonra foul yoktu, yoktu bizde zaten. Bizde öyle foul, mol falan tamam, bizde var ya.
0: Futbol böyle bir oyun.
1: Vardı. Yok,
0: futbol böyle olmalı hocam. Yani.
1: Bu kadar da olmayacak öyle. Bir tekme yedi mi adam kemiği var ya, öyle bir top gelsin bu suratına veya ayağına bir tekme gelsin, o kemik nasıl sızlıyor bakın. Kaç dakikalarca.
0: Evet.
1: Olmaz o kadar yani, bu tamam. Futbol bir yere kadar oynarsın. Yani sertliğe tamam, temaslı oyun oynarsın ama sakatlanacak derecede veya canı alacak, acınacak derecede veya bana mani olacak şekilde bir darbe istemem ben. Olmaz. Böyle bir müdahale olmaz yani. Burada fazla hakemler bilmiyorum artık ne yapıyor.
0: Böyle ikili mücadeleler işte, birileri yerde kalıyor.
1: Omuz omuza bak. Omuz omuza başka.
0: O zaman, da öyleydi sanki.
1: Omuz omuzalar başka, tamam mı?
0: Oyun biz şöyle olur, devam ediyor mesela. Hoşunuza gitmiyor mu sizin bir futbol sever olarak? Teknik adamlık kimliğinin dışında da.
1: Ha, ya bak, omuz omuza da yani bir şeyde birebir, tamam mı? Şanslar eşitse, mücadele ediyorsan onu ben serbest bırakırım. Ama öbür türlü tek taraflıysa müdahale olmaz. Ona o zaman faul vereceksin. O zaman hiçbir şey, güreş değil ki bu. Futbol yani. Tekvando değil, o değil, bu değil yani.
0: 60. dakikadayız bu arada. Taylan ve Duarte arasında mücadele vardı. Top dışarıda, taş Beşiktaş'ın. Ve 30 saniye sonra araya gideceğiz hocam.
1: İkili mücadelelere varım. Zaten evet. Maslı oyuna ama bu kadar da değil. Şeyin, Arjantin'in yaptığı gibi değil.
0: Aa, çok iyiydi bence.
1: Çok iyi. Ya hele şey ne o, Parades diye biliyorsun bizi.
0: Parades.
1: Parades ya arkadaş.
0: Müthiş oyuncu.
1: Ya müthiş tekmeci, tekvandocu. Ya bir oyuna girdi sırf sanki tekme atma.
0: Hocam size yani ya. Libertadores kupasında böyle iddialı bir maç izlemenizi tavsiye ya, ederim. Böyle
1: çok
0: yarı final
1: izledim de
0: muhteşem oluyor hocam. Tekme tokat. Ya, hiçbir şey faul dışına değil. Her şey serbest. Ben böyle bir futbol istiyorum. Bir araya gideceğiz. 61. dakikaya geldik. Alanya'da 0-0'lık eşitlik devam ediyor.
1: Biz de tekvando seyredelim arada.

tutku, inanç, güç, zafer. Aspor Radyo, sporun radyosu.

0: Aspor Radyo.
1: Skorboard kaldığı yerden devam ediyor. Güvenç Kurtar'la beraber Alanya Spor Beşiktaş mücadelesini değerlendiriyoruz. 69. dakikadayız ve 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Hocam hala gol yok karşılaşmada ve ikinci devre biraz daha sanki dengeli geçiyor.
2: Evet. Hatta 51 49 sanki Alanya biraz daha şeyde, hücumda daha etkili. Evet. Şu anda da
1: Emirhan kafayla karşıladı gönderilen topu. Ader Conay geriye döndü. Lima pası kalecisine. Son bölüm bize ne vaat ediyor?
2: Bilemiyorum.
1: Yılların tecrübesi olarak öngörülerinizi paylaşmanızı rica edeceğim.
2: Şey mi? Futbol bu, hiçbir şey belli olmaz. Burada biliyorsun 3-0'dan Liverpool mu? Milan 3-3 oldu. Ondan sonra kupayı aldı. Hatırlıyor musun?
1: Hatırlıyorum. 25 Mayıs 2005.
2: Öyle mi? İtalya tabii. Takımı 3-0'dan maç mı verdi dediler. Bence onun için o
1: dediler dediğiniz kişi de Fatih Hoca.
2: Ya, söylemeyecektim neyse. Ama
1: konuyu açarsanız söylerim.
2: Şimdi ne var biliyor musun? Hakikaten öyle. Fatih Döven teknik direktör olarak çok takdir ederim.
1: Yani. Evet.
2: Şimdi yani ondan sonra var ya, konuşmamak lazım yani. Ondan sonra belki Fatih Hoca da bir daha demiştir ki ben tövbe demiştim. Bir daha yapmayacağım, söylemeyeceğim demiştir. Ama işte futbol belli olmuyor.
1: Tabii.
2: Şimdi bakıyorsun, kaçırıyorsun dünya kadar gol. Bir defa geliyorlar, atıyorlar, hadi güle güle. Öyle mi? Ya bir frikik oluyor, bir penaltı. Şimdi kırmızı kart penaltı olduğunu düşün bir kişinin. Atıldın, 10 kişi kaldı. Bir de Beşiktaş'a karşısın veya iyi bir takıma karşısın. Eyvah yani.
1: Evet.
2: Onun için de kesin bir şey söylemez. Ama şu var. Görünürlüğe göre yani iki takım da gol atabilir.
1: Evet.
2: Çünkü orada giren adam belli zaten. Yani böyle işte birisi girdi. Bunlar da pozisyona gidemi girdiler işte şeye, Taylan'a çarptı top.
1: Evet.
2: Yani tesadüf.
1: Ama iyiydi. Şey bir maç da olmuyor. Atamayanı atarlar diyebileceğimiz bir maç da değil. Çok atamadı diyemeyiz Beşiktaş.
2: İki
1: çok bulamadı yani.
2: İki tarafa da şey skor

0: takım çıkardı, hayret.
1: Elia Meşak sol tarafta topla buluşmuştu. Sonrasında savunmasının merkezine doğru topu gönderdi. Herkes baskı altındaydı. Lima müsaitti, onu gördü. Ve oyunu sağ kanada açtı Beşiktaş'a. Dercona yaptı ortayı arka tarafa doğru. Taylan Kademe'de dikkatli topu dışarı bıraktı. Korner. Sol taraftan köşe vuruşu kullanacak Alanyaspor.
0: Kerem, ne geldi aklıma biliyorsun? Bahadır Caner hangi takımda, milli takımda oynuyor? En son biz şey oynadık.
1: Kosova'da.
0: Playoff oynadık değil mi?
1: Evet.
0: Bir baktım Bahadır Caner şey yedek. Eyvah, evet. Dedim, eğer bu yedekse bu Kosova bizi yener. Yani bunu yerine oynayan adam.
1: Bu yedekse Hakimi mi oynuyor mesela?
0: Ya evet. Yani dedim ki eyvah dedim ya. Hakikaten doğru söylüyorum yani. Değil mi? Vallahi korkmuştum biliyor musun o maçta? Bu Adel Caner ya, bir bakıyorum.
1: Geçen sezon hocam lig artı kupa 9 gol 10 asisti var.
0: Kimin?
1: Adel Caner'in.
0: Yapma ya, o kadar konuşma.
1: Evet. Şimdi de korner kullanıyor. Ya. Yo gerçekten.
0: Ya ben
1: ligde 6 gol 9 asist, kupada 3 gol 1 asist. Frikik de atar.
0: Ya bildiğim benim var ya, Fenerbahçe falan perişan etmişti. Ya. Bütün bizim büyük takımları işte o taraftan perişan etti ya adam. Nazar değmesin yine de öyle veya böyle yani.
1: Kasımpaşa'da 5, Alanyaspor'da 4 sezonu var. Bu dördüncüsü.
0: Maşallah.
1: Evet. Vallahi içimizden var. Biri. Evet. Orta geldi, kafa vuruşu ve gol. Alanyaspor öne geçiyor. 73. dakika. Asist Hader Conay'dan.
0: Değil mi?
1: Evet, Alanyaspor golü buldu. Lima'nın golüyle 1-0'lık üstünlüğü yakaladı. Beşiktaş karşısında sol kanattan Hader Conay'ın kullandığı köşe vuruşunda Lima ön direğe doğru hareketlendi. Kafayı vurdu. Direğe çarpan top filelerle buluştu. Ve bu gol aynı zamanda Beşiktaş'ın bu sezon resmi maçlarda yediği ilk gol olarak da kayıtlara geçiyor. Nübel'in yapabileceği hiçbir şey yok. Hakikaten top ölü noktaya gitti.
0: Ölü
1: direğin
0: deme,
1: üst direğin içine çarptı ve
0: çatala de 90'a.
1: Tam çatal değil. Birazcık 90. Çatalın ya, yan tarafı.
0: Ya. Kerem yapma.
1: Hocam 10 santim değildir.
0: Bir, neyse de 10-15 olsun hadi.
1: Yalnız, ben diyorum ki bir 60 santimden fazla.
0: Yok canım, ta köşeye gitti ya. Neyse yani.
1: Neyse, netice itibariyle yani çok zor bir yere gitti top kaleci.
0: Neticede ortaya
1: işte
0: kim yaptı gene?
1: Hader Conay.
0: Adamdan tam bahsediyorduk.
1: Evet.
0: Biliyor musun? Yani o hak ediyormuş yani
1: doğru
0: övgüyü.
1: Doğru.
0: Ya korner monder adam, sen de iyi frik itti hatta demiştin.
1: Evet.
0: Yani
1: burada hatta her şeyi söyledik aşağı yukarı.
0: Yani hocaya da söyleyen olmadı mı acaba?
1: Şimdi Beşiktaş nasıl bir reaksiyon gösterecek? Önemli olan bu. Çünkü siyah beyazlı ekip bu sezon ilk kez geriye düşüyor. İlk kez gol yediğine göre mantıken. Evet. İlk kez geriye düşmüş oldu. 75. dakikaya geldik.
0: Ya şimdi Beşiktaş
1: her şey olabilir demiştiniz hocam.
0: Yine olabilir. Baskılı oynayacak. Tamam mı Beşiktaş? Ama işte ya, kaliteli adamlar var. Orkun'du, Violovic'ti, Çerni'ydi.
1: Evet.
0: Belki şimdi değişik şey yapar. Genç çocuğu sokar oyuna falan. Yani olay tam var. Yine şeyler duran toplarda yine stoperler gelir. Emirhan falan. Yani onun için belli olmaz. Ama futbol yani neticede şu var. Yani ben bu kadroyla çıkmazdım. Türkiye'yi tanımıyor. Hep bunları yapıyor falan diyorsun ama burada biraz şeyi değiştirsin artık. Yani, bence. Türkiye'de değiştirsin. Olmuyor. Öyle şeyler olmuyor. Tamam, esasında güzel şeyler yapıyor adam. Yani şimdi Taylan'ı oraya monte etmeye çalışıyor. Biz Taylan'ı iyicene silmiştik. Herkesin gözünde. Değil mi? 2 kere 2 4 yani, ama şimdi çocuk oynuyor. Fena da şeyler yapmıyor. İyi de oynuyor bana göre. Ama Mourinho ya niye şey yapmadı? Eyvah, eyvah derken yani Alanyalılar kızmasın, eyvah derken adam neredeyse karşı karşıya kalmıştı gene.
1: Evet.
0: Alanyaspor. Ben eyvah rakip takımın kim olursa olsun. Bugün şeyi de söyledim öyle. Eyvah diye. Benim bir takım falan tutmuyorum ben. Şeyin yani rakip takımın veya savunmanın yaptığı hatalardan sonra eyvah diyorum. Beni ilgilendirmiyor.
1: Teknik
0: yani
1: direktörün takımı olmaz değil mi hocam?
0: Olmaz. Ya şu anda olmaz. Zaten biz burada yorum yapıyoruz. Burada evet. Ya bizi izleyenler işte bugün şeylerinde, otolarda, şurada, radyoda izleyenler de var yani. Tamam mı? Yani eğer izlemeseler de yani biz şimdi gördüğümüzü söyleyeceğiz.
1: Tabii
0: eyvah
1: ki
0: dediksek rakip takım, yani rakip savunma diyelim. Rakip savunma kimse hata yapıyor. Çok büyük hata yapıyor. Eyvah. Lafını ondan söylüyoruz.

0: Çünkü herkes şey yapmasın yani.
1: Tabii ki. Bir tarafımız
0: alınmasın.
1: Yok. 77. dakika Emirhan Çerni'ye doğru uzun gönderdi. Karşıladı topu Alanya Spor savunması. Elia Maşek topu kazandı. Sırtı dönük topu takımında tutmaya çalıştı. Arkadan yapılan müdahalenin, çekmenin ardından hakem oyunu durdurdu ve serbest vuruş kullanacak Alanya Spor. Vincenzo Italiano'nun oyuncularına seslendiğini gördük. Serbest vuruşu kendi yarı alanının son metrelerinden kullandı Alanya Spor. Duarte'ye içeri doğru kat etti. Pası sağ kanada. Orada Ader Conay var.
0: Eyvah.
1: Ader Conay'dan pas. Duarte tekrar Ader Conay'a dönmek istedi ama top kaybı oldu bu. Duarte ceza alanında. Duarte vurdu. Nübel topu kornere çeldi. Köşe vuruşu kullanacak yine Alanya Spor.
0: Çok tehlikeli bir şuttu.
1: Evet.
0: Tehlikeli bir ataktı.
1: İlhan Fakılı'nın da bu arada Trossard'ın yerine oyuna girdiğini belirtelim.
0: Bak, o da bir şeyler yapabilir. O da yetenekli.
1: Yetenekli oyuncu, iyi oyuncu.
0: Evet. Yalnız bu da bu şutu da iyi çıkarttı kaleci. Biraz öbür köşeye gitse tutamazdı bunu da.
1: Bunu da çıkarsın hocam yani. Üstüne gitti ya.
0: Ama o köşeye gidebilirdi. Yani. Adel Cönay gene geliyor.
1: Profesyonel bir kaleci bunu yemez herhalde.
0: Ha? Bunu yemez değil mi?
1: Yani.
0: Yemez de biraz köşeye gitseydi çok sert vurdu çünkü.
1: Evet. Sefer. Yine korner kullanıyor Alanya Spor. Golde olduğu gibi yine sol kanattan. Yine Ader Conay. Bu kez ortayı arka tarafa yaptı. Kontrol sonrasında Ümit biraz fazla zorladı şansını. Topu rakibin üstünden atmak istedi. Fazla girdi dibine.
0: Ya bomboştu biliyor musun?
1: Evet. Ader Conay bomboş adamı attı hocam topu.
0: Bomboştu ya. Al göğsüne vur ayağına istop etti. Neler yapmak istedi merak ediyorum.
1: İçeri çevirebilirdi belki. Tek yani,
0: dışarı birine var mıydı bilmiyorum. Çok enteresan ama tabii bu savunma...
1: Orkun yaptı ortayı ceza alanına doğru. Olay tana gelmeden savunmanın müdahalesi var. Utara döndü sol tarafa. İlhan Fakılı ceza alanında. İlhan onun pası yerden. Müdahale Baran Ali'den. Seken top Beşiktaş'ta. Utara'dan orta. Savunmaya çarpan top dışarı çıktı. Oyun köşe vuruşuyla devam edecek. Enes yerde belki top boşluğuna gelmiş olabilir. Belki de bir şey yoktur.
0: Bir bakacağız
1: bakalım.
0: Suratına gelmiş.
1: Gelmiş mi?
0: Gelmiş. Çok da acıtır ya o top.
1: Evet. Bunu da söylemiştiniz hatırlıyor musunuz? Top gelir surata çok acır diye.
0: Hem de nasıl?
1: Evet.
0: Güzel yeri direğin altına vurmuş top.
1: Şimdi Beşiktaş korner kullanıyor. İyi bir fırsat olabilir. Orta geldi öndüreye doğru. Karşıladı topu savunmasına yardımcı olan Omar Ben Ali. Elia Meşak sağ taraftan geliyor. Meşak destek bekledi arkadaşlarından. Aceleci davranmadı. Enes ona yaklaşmıştı. Pas geriye Makuta. Makuta'dan Duarte'ye. Makuta tekrar pası Ader Conay. Alanya Spor Beşiktaş yarı alanında top yapıyor. Enes çizgiye doğru yanaşmıştı. Araya bıraktı. Ben Ali çevirdi içeri. Beşiktaş savunmasında Agbado'nun müdahalesi var. Omar Ben Ali de Alanya Spor'a bu yaz transfer döneminde katıldı. O da genç bir santrfor. 21 yaşında Tunuslu oyuncu. Geçen sezon Tunus Ligi'nde Sfaxien formasıyla 22 maçta 11 gol atmıştı. Olay Tan ceza alanında topu aldı. İlhan'dan Vlahovic'e. Vlahovic vurdu kaleci. Vlahovic'in vuruşunda kaleci Viktor gole izin vermedi. Vlahovic topu tam köşeye doğru gönderdi ama vuruşun şiddeti düşüktü. Biraz da baskı altındaydı. Çok böyle rahat bir pozisyonda vuramadı topa. Yine iyi yere gönderdi ama dediğim gibi çok sert bir vuruş değil. Kaleci de bekliyordu belli ki.
0: Tam köşeye attı.
1: Evet, tam yani köşeye gönderiyor topu.
0: Gösterdi burada. Çok tehlikeli.
1: Viktor da iyi kurtardı.
0: Evet.
1: Korner kullanacak Beşiktaş.
0: İki harekette müthişti.
1: Evet.
0: Yani şimdi ben bilmesem Vlahovic kim ya, kim bu adam, iyi bir transfer yapmışlar falan, müthiş bir adam derdim. Şu vuruşu alıp dönmeyi vuruşu.
1: Evet. İyi oyuncu. Sağ taraftan korner kullanıyor Beşiktaş Çerni ile. Çerni yaptı ortayı kale sahası içine. Kalecinin çift yumruğu var. Orkun topu aldı, İlhan'a döndü. İlhan sol kanattan yaptı ortayı. Alanya Spor savunmasının çok kalabalık olduğu yere topu gönderdi. Ümit Aktağ'ın müdahalesinin ardından.

0: Top dışarıda, bir korner daha. Üst üste köşe vuruşları siyah beyazlardan. Italiano'nun öğrencileri beraberlik golünü arıyor Alanya'da. Çerni'den orta, arkaya kafa vuruşu Agbadu'dan topu uzaklaştırdı. Alanya Spor savunması. Taylan mücadeleyi kazandı. Topu da Orkun'a kazandırmış oldu Taylan. Olaytan sağ tarafta topu aldı. Merkezden içeri doğru kat etti. Olaytan orta şut karışımı bir vuruş. Kaleci Paolo Victor topu kornere çeldi. Olaytan'ın kaleye doğru gönderdiği top gol olmak üzereydi. Bravo, Paolo Victor'dan kritik bir hamle geldi.
1: Vallahi müthiş bir şey oldu.
0: Taylan çıktı oyundan, Amir Mourinho oyundan. Beşiktaş'ın baskısının olduğu bu bölümde hücumcu bir bek olan Mourinho'yu da sahaya attı Vincenzo Italiano. Sol taraftan korner kullanıyor siyah beyazlılar. Orta geldi ön direğe doğru. Karşıladı Alanya Spor savunması. Seken top. Beşiktaş'ta Orkun yerde kalıyor. Karar faul. İyi bir nokta. Kaleyi karşıdan gören bir nokta ve hafif sol çapraz. Orkun kaleyi düşünebilir. Dušan Vlahović duran topları etkili kullanan bir oyuncudur. O da bu serbest vuruşa talip olabilir.
1: Şimdi bak, formasından çekmiş, burasından çekmiş, faul yok diyor. Allah Allah. Burada da bir faul var.
0: Olaytan'ın az önceki vuruşu da bu arada
1: evet,
0: görüntüye yani geliyor.
1: Kaleci müthiş çıkarttı.
0: Evet.
1: Orta yaptı göğe ama kaleye direkt gol oluyordu. Bravo kaleci ya. İki tane bana göre müthiş top çıkarttı.
0: Serbest vuruş kullanacak Beşiktaş Alanya kalecisi Paolo Victor'un da 40 yaşında olduğunu belirtelim hocam.
1: Öyle mi?
0: Tabii. Hı.
1: Maşallah diyelim.
0: Evet. Ocak'ta ya 40.
1: Yani bir şey söyleyeyim mi? Ya eskiden 28'de bizde futbolu bırakıyorlardı. Şimdi evet, işte 28'de şey ne oldu? Maç başlarken gelmeden evvel Salah abi 34 dediler. Bugün maçı aldı adam.
0: Şimdi serbest vuruş kullanılıyor. Dušan Vlahović topun başında.
1: Müthiş vuruyor o da. O vuracak herhalde.
0: Yanında da Mourinho var sanırım. Vlahović vurur oradan. Hakem işaretini verdi. Mourinho geldi. Mourinho vurdu. Vurmasa daha iyiydi. Çok zayıf bir vuruş. Belki içeri kaldırmak da istemiş olabilir topu. Barajdan döndü. Mourinho baskı altında sağ kanattaki Çerni'yi gördü. Çerni orta düşünüyor. Top Alanya Spor defansından sekti.
1: Çerni bugün çok formsuz.
0: Omar Benali topu iyi sakladı. Oynadı sağ tarafa. Enes de geliyor Alanya Spor. Enes çok uzaklardan Beşiktaş kalesini yoklamak istedi. Savunmadan sekti top. Utara oradaydı. Ve Mourinho'nun Omar Benali'ye yaptığı baskı sonrasında topu kazandığını görüyoruz. Bıraktı Orkun Kökçü'ye. Orkun topu kendi yarı alanının ortalarından Alanya Spor yarı alanının neredeyse ortalarına kadar taşımıştı. Boşta hiçbir arkadaşını göremeyince biraz geride konumlanmış Çerni'ye döndü. Mourinho'ya pas, ondan Endidi'ye. Endidi Alanya Spor yarı alanının ortalarında pası soluna doğru yanaşan Emirhan'a artık Beşiktaş tüm hatlarıyla Alanya Spor yarı alanında İlhan'la paslaştı Emirhan. Emirhan Agbadu. Agbadu'dan pas şimdi sağ tarafa Mourinho. Agbadu tekrar. Agbadu kenarda geride tek başına gibi. Emirhan biraz daha böyle sol stoper gibi duruyor. Mourinho sağ stoper gibi duruyor ama özellikle Mourinho'nun hücuma katılım göstermeye çalıştığını söyleyebiliriz. Emirhan da yine önde konumlanıyor. Yani fırsatlar Alanya Spor'da bulabilir kalan bölümde. Olaytan yerde kaldı, ona yapılan hareket faul. Serbest vuruşla oyun sürecek Baran Ali Gezek faulü yapan oyuncu. Bir değişiklik var. Duarte kenara geldi ve Yusuf Özdemir oyunda. Sol tarafı değiştirdi hoca. Ruan, Duarte kenara geldi. Yusuf Özdemir dediğim gibi oyuna dahil oldu. İyi bir sol kanat bek rotasyonu bu arada Anadolu takımı için.
1: Evet. Alanya Spor'da kim bu transferler yapıyorsa iyi adamları buluyorlar, alıyorlar yani.
0: Yani maliyetler de bu arada düşük yani. Evet. Son sezonlarında Alanya Spor'un.
1: Baktım ne kadar? 10 milyon euro falan.
0: Yani o bir anlam. Maliyet, orası bir anlam ifade etmez hocam. Öyle çok. Mi? Evet.
1: Niye yaz bizimkiler o zaman beni kandırıyorlar demek.
0: Yok ha? Hocam. Uygulamanın kendi
1: neyse yani 10-15.
0: Tasarrufu. Yok hocam yani. 88. dakikada veda edeceğiz bu arada. 1,5 dakikamız kaldı
1: bir
0: sizinle beraber. Gol
1: oluyor biliyorsun değil mi Enay?
0: Alanya Spor sağ kanadı kullanmak istedi. Ader Jonay'ın ortasında top Emirhan'a çarptı. Enes'ten bir orta. Karşıladı Akbadu Beşiktaş için. Bir kontratak fırsatı olabilir. Alanya Spor takımı da geriye koşmaya çalışıyor. Orkun'dan pas sağ kanada. Vlahovic'e doğru pas isabetli değil. Top dışarıda. Oyun taç atışıyla devam edecek. 87. dakikaya geldik karşılaşmada. Ümit tacı kullandı Alanya Spor'da. Topu gönderdiği noktada hiçbir takım arkadaşı yok. Endidi. Emirhan. Emirhan'dan pas. Hocam son bölüm ne vaat ediyor size? 88. dakikaya geldik.
1: Vallahi her şey vaat edebilir. Ne kadar uzatılacak. Beşiktaş bir gol atarsa ikinciyi bile bulabilir. Bu arada Alanya Spor ikinci golü atabilir. Beraber evet. De biterir ama yani futbol işte söyledik. Her şey olabilir.
0: Çerni yaptı ortayı Çerni. Kaleci için rahat bir top. Az sonra 90+1 A Spor ekranlarında olacak. Yönetmenime de sorayım. Acaba hazır mıyız? 30 saniyemiz var. Alanya Spor'un Beşiktaş karşısında 1-0'lık üstünlüğü var. Hader Jonay'ın 73. dakikada sol taraftan kullandığı kornerde ön direğe doğru hareketlenen Nuno Lima kafayı vurdu. Üst direğin içine çarpan top yerden sekti ve firelerle buluştu. Alanya Spor 1-0 önde giriyor mücadelenin 89. dakikasına ve gözler mücadelenin hekiminde iki oyuncu yerde kalmıştı. Hakem şimdi oyunu durdurdu. Hocam teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Skorboard'a noktayı koyuyoruz. Yayınımız 90+1 ile devam edecek. Bizden ayrılmayın.
2: A Spor Radyo. Sporun radyosu.

0: 90+1'e hoş geldiniz sevgili futbol severler. Alanya'da Corendon Alanya Spor Beşiktaş mücadelesinde son uzatma dakikasının içindeyiz ve ev sahibi Alanya Spor Lima'nın kaydettiği golle 1-0 önde. Beşiktaş bütün atlarıyla beraberlik golü için yükleniyor. Kendi yarı sahasından karşı tribünler önünden bir taç atışı kullanacak Corendon Alanya Spor buna izin vermiyor ve son düdüğü çalıyor. Karşılaşmanın hakemi Adnan Deniz Kayatepe, Beşiktaş ilk mağlubiyetini alıyor. İlk, bu sezon oynadığı resmi maçlarda ilk golünü de yemiş oldu. Çok enteresan bir maç, üzerine çok konuşulacak bir maç. Sıcak hava, yüksek nem ve Lima'nın tek golü, skoru belirleyen gol oldu değerli izleyenler. Açıkçası Reha Hocam, benim aklıma geçen hafta İsmail Kartal'ın Gençler Birliği maçında yaptığı rotasyon geldi ister istemez. O kadar geniş bir rotasyon olmasa da bugün 3 önemli oyuncusu, hatta belki belli bir anlamda Vlahovic de düşünülebilir ama hadi o daha hazır değil diyebilirsiniz. İşte Olaytan, Jalo, Murillo düşünülmedi ilk 11'de İtalyan teknik adam tarafından. İlk yarı Beşiktaş'ın kontrolünde geçti. Tartışmalı bir pozisyonları bir kenara koyuyorum, onları göz ardı ediyor değilim. Hemen bakacağız onlara birazdan. Fakat ikinci yarı gittikçe düşen, hem hafta içi mesaisinin etkisiyle hem de sıcağın etkisiyle bir Beşiktaş vardı. Alanya'da değişiklikleri yapınca bir de daha dinamik kaldı. Golü de bulunca Alanya'nın istediği oyuna döndü iş. Kime yazar bu yenilgi? Yani olabilir, yol kazası mıdır demek lazım.
1: Ya iki birime yazar. Bir İtalyano yazar. Hı hı. Bir de hakem ve bara yazar. Yani Beşiktaş bugün Alanya'da ikili mücadele olur. Evet, agresif olur. Yani bunlar koro mücadele futbolun içinde var ama Beşiktaş takım bu gece dayak yedi orada ya. Yani hakem bu kadar müsamaha göstermesi, bu kadar görmezlikten gelmesi, birazdan dediğin gibi onu konuşacağız. Bu bir. İkincisi, İtalyano güzel yerden girdin Ender. Yani şimdi ben anlamıyorum. Aynısını doğru İsmail Kartal yaptı. Şimdi İsmail Kartal da o Lyon'la oynuyor. Hadi Fatih Tekke yapar. O French Baroche'la.
0: Bir de bu maç 3-0 ya.
1: Tabii, şimdi French Baroche'la oynadı. Onlar da 1-0 evinde mağlup oldu. Şimdi 3 Avrupa temsilcimizden en rahat olan ve rakibi öbürlerine göre kalibre bakımından hangisi zayıf? Beşiktaş'ın rakibi. 3-0 yenmişim. Maçtan sonra çıkmış teknik direktör seni tebrik etmiş. Demiş ki ya Beşiktaş zaten yani çok seviyemizin üstünde, bizi rahat rahat ikinci maçta dener. Biz bundan sonra işte konferans ligine odaklanacağız gibi gibi cümleler kurdu. Şimdi Murillo gibi bir bekim var. Yani futbol bilgisi yorumu çok iyi. Geçen özellikle o

0: Yani sağ içindeki out space yarım o alanları kullanımı çok iyi olan, biliyorsun attığı golü, ikinci golü attı hafta içi UEFA Avrupa Ligi'nde, aldığı pozisyon daha önce de attı aynı şekilde Avrupa maçlarında bu sene. Şimdi böyle bir oyuncum var. Olay tam var, çok formda, sezonu en formda gelen oyuncular. Jalo var. Şimdi geçiş edin bu kadar karşılık veremedi. Jalo Akbotu'yla, Emirhan'la eldeki yani stoperlere göre Jalo'nun farkı ne? Atletizmi, hızı. Onlardan daha hızlı bir oyuncu. Ya yani seni ne bekliyor bu maçta? 70'ten 60'tan sonra hatta yani düşeceksin, sıcak, nem, hafta içi oynamışsın. Alanya maç oynamamış, senin bir yorgunluğun var. Bir rotasyon yapabilirsin. Ama sen buna değil, bu maçta da aynı şekilde oynamalısın. Sen rotasyonu yapacaksan Perşembe akşamı UEFA Avrupa Ligi'nde yapman gerekir. Yani ben mesela İtalyan'ı övdük, evet çok iyi işler yaptı vesaire. Bugün yani kadro seçimi, rotasyon gereksiz. Set ucumuna yerleşik savunmaya üretemedi Beşiktaş. İşin tuhafı yani Beşiktaş'a gol lazım. Bilmiyorum İtalyan'a memnun mu yani giden oyundan vesaire. Ben üçlü bir savunma var değil mi? Klasik yaklaşık 1,5 senedir, belki 2 seneye yakın olacak. Hani bu sene devre arasına sonra gelmişti Pereira. Ne oynuyor Ender? Hep biz konuşuyoruz ya. 5 top rakipteyken 5, 2, 3 gibi karşılıyor değil evet, mi? 5'li evet. Bir savunma var. Merkezi,
1: ne oynayacağı belli.
0: Merkezi üst stoperle kapatıyor. Önünde 2 tane de 6 numara koyuyor. 5'li bir blok. Kenar bekleri de koyuyor. Böyle karşılıyor. Şimdi 3 aşağı 5 yukarı böyle oynayacağı belli. Buna karşı sen daha üretken olmak için, daha galip gelmen için ilk hafta 3 puan almışsın. Şimdi ligde sonuçta 4 takım şampiyonla oynuyor. Biri de Beşiktaş. Sen bir antrenör olarak düşün, rakip takımına oturuyorsun bench'inde Pereira. Bir bakıyorsun kim geliyor? Vlahovic. Kim çıkıyor? Yo. Santrofor değişikliği olmaz ki ya. Zaten üst stoper oynuyor rakip. Orada rakibin gözünü örüp hatayı zorlamak gerekir. Sen özellikle ilk yarıda buna dahil rakip ceza sahası içine girdin. Evet çoğalamıyorsun ama fazla adam sokamıyorsun. Yani sen orada ben Yuo'la mesela Vlahovic değişikliğini anlamadım. Vlahovic zaten %100 hazır değil. Vlahovic girer. Bir sıkıntı yok. Yuo da kalsın, iki santrofor oyna. Yani bir de işin tuhafı mesela Endidi ile Salih ile iki tane 6 numara oynuyorsun. Çok üretken olmayan. Orkun zaten düşecek oyundan belli. Ofansif yetisi evet iyi oyuncu ama bu maç trafiğinde düşecek. Sen Olaytan gibi atletik, dinamizm, genç 22-23 yaşında bir oyuncudan bahsediyoruz ya. Yani genç bir oyuncu, sen bunu oynatmıyorsun. Sağ bekini oynatmıyorsun. Sen bunlar yorulduğunda 60'tan doğru sonra çıkar. Senin için hayata önem bu. Niye? Sen 2 maçta 6 puan aldın. Bir inme yakalamışsın zaten Avrupa'da ve Türkiye'de de ev maçını yenmişsin. 6 puan yapacaksın. Galatasaray 4 puan. Trabzon 4 puan. Fener de 3 puan da. 2 puan 2 puandır. Bu nedir? Psikolojik üstünlüktür. Evet. Zaten sen heybeni doldurmuşsun Avrupa'da. Bütün herkes diyor İtalyan'a çok iyi, gol yemiyor vesaire. Bu maçtan önce hep konuşuyoruz, övüyoruz. Sen şimdi böyle bir yani ivme yakaladıktan sonra niye takımı böyle 3 tane yani hele yani 3'ünü birden oynatmamak, hele bak ya seni takımın oyundan düşeceği belli, en hızlı stoperini oynatmıyorsun. Yani bu kadar ben yani karşı rakibi analiz etmeden kimse Beşiktaş'ta, kim o departmanda, kim bir şey söylemedi mi etmedi mi, ya bizi ne bekliyor vesaire, nasıl bir oyun oynayacaklar, sabırlı oynayacaklar ilk devre. Yani bir sabırlı oynayacaklar, acele etmeyecekler, topu bize verecekler, biz yorulduktan sonra ikinci yarı geçiş yapacaklar, buna göre plan yapalım, 3 stopere merkeze hücum edeceğiz, tek Yuo orada olur mu, ona göre nasıl hamleler yapacağız, yanına Orkun'la Olaytan'ı sokalım. Yani bununla ilgili özellikle ilk yarı maçı koparmaya bakalım, full kadro oynayalım, ikinci yarı evet onlara risk kaldıralım, biz derinde bekleyelim. Beşiktaş bunu da oynadı Avrupa maçlarında, biliyorsun daha düşük blokta derinde kendi ceza sahasının önünde oradan geçiş de yaptı. Bu planları yapmayan bir biz İtalyano seyrettik. Yani dediğim gibi birazdan zaten devam ederiz. Hem İtalyano'nun hem de hakemin ikisinin bugün başrollerde olduğu bir maç seyrettik.
1: Hakem konusuna bakacağız ama ekrana da geliyor. Beşiktaş'ın Alanya'da sıkıntı çektiği şu istatistikten de net bir şekilde görülüyor. 2019-20 sezonu Beşiktaş'ın Alanya'da kazandığı son sezon. 2-1 kazanıyor. Ondan sonra 2-4-6-7 maç var bugünle beraber. Kazanamıyor Beşiktaş Alanya'da. Hani bir şey vardır. Bu tabii farklı takımlar, farklı oyuncular. Buna bir şey demiyorum ama futbolda şu vardır. Yani bazı takımların bunu şansla mı açıklarsınız? Belki de yani bilimsel bir açıklaması yok ama bu futbolda olan bir şeydir. Bazı takımlar bazı deplasmanlarda zorlanır.

0: Beşiktaş'ın da Alanya'da böyle bir istatistiği var, işte ekrana geliyor. Sevgili Murat, sen bugünkü skoru neye bağlıyorsun? Nerelerde eksik kaldı da Beşiktaş ikinci haftada bu yenilgiyle tanıştı? Üstelik de resmi maçlarda şu ana kadar gol yememişken bir anda yenilgiyle yüzleşti. En hani ilk, biz dün şey dedik, ilk derli toplu deplasman maçı dedik ki Alanya takımının, da geçtiğimiz sezonlardaki Alanya takımı olmadığının altını çizelim. Bayağı güç kaybetmiş Alanya.
1: Yani şimdi Alanya bir kere çok sabırlı ve iyi bir savunma oynadı. Yani klasik Alanya spor. Topu rakibe ver, iyi savunma yap, fırsat bulursan da gole at ve kazan. Yani
0: ilk yarı otobüsü çek, ikinci yarı yani yorulunca
1: rakip. Genelde de zaten rakip. Geçen sezonda kazandıkları maçlardaki strateji bu yöndeydi. Şimdi Beşiktaş, bir kere Beşiktaş'ın en büyük sorunu bugün de yine bir kez daha ortaya çıktı. Beşiktaş biz kazanırken bir gol sorununda, yani skoru üretmekte sıkıntıları olduğunu da dile getirmiştik süreç içerisinde. Yani bugün de yani ilk yarıda fırsatlar yakaladı ama değerlendiremedi. İkinci yarıda Vlahovic'in yine fırsatları var, değerlendiremedi. Yani sanki biraz Beşiktaş'ta bitiricilik sorunun da var. Yani buna hoca tam manasında bir hala bir çözüm bulamadı. Tabii ki sezonun başındayız. Çok böyle ah vah diyecek bir yenilgi değil en azından Beşiktaş açısından, ama işte bu rotasyon meselesi ya da oyuncu tercihleri diyelim biraz. Biraz oyuncu değişikliklerinde geç kalması hocanın. Bu son vuruşlardaki bitirici noksanlığı. Yani biz hala Oh'un mesela Beşiktaş'ta ya işte birinci forvet olur mu olmaz mı? Tamam Vlahovic geldi ama Oh'a da yazık değil mi? Ya işte ekmeğini taştan çıkartan bir adam, yani onu da bu kadar bir kenara atmayın. Adam kendi pozisyonu üretiyor, kendi penaltı yaptırıyor, golünü atıyor. Ama bir gerçek ortaya çıkıyor ki yani gol atmak, son vuruşu yapmak, golü koklamak çok başka bir şey. Yani o skoru değiştiren, senin lehine değiştirilebilecek bir şey. Yani bu evet çalışkanlığı çok fazla, enerjisi çok fazla, ama Beşiktaş'ın orada artık tam manasıyla bir kararını verip tamam artık yani Vlahovic mi başlayacak, devam edecek, yoksa başka bir taktikte mi oynayacak, ne yapacaksa onu yapması lazım. Bu tabii arka arkaya kazanılan maçların ardından böyle bir yenilginin gelmesi biraz da tabii şok etkisi de yaratabilir. Yani siz kazanıyorsunuz, kazanma alışkanlığını bir nevi bir kenara koyuyorsunuz. Biraz da belki de bunun bir konsantrasyon kaybı da olmuş olabilir. Çünkü yenilen golde baktığımız zaman Beşiktaş defansı da hem duruş anları olarak bir hata yaptı ve adamlar bir kez bir duran toptan birkaç tane de pozisyonları var sonrasında, golü attıktan sonra da vardı. Ama genel olarak bakıldığında 2-3 tane pozisyonları var ve maçı kazandılar. Beşiktaş'ın biraz daha fazla pozisyonu var ama sonuca gidemiyor. Yani nokta atışını bir Osimhen'i yok yani Beşiktaş'ın. Osimhen gibi oyuncusu golü az da olsa pozisyona girip golü çevirecek bir santraforu yok.
0: Bununla birlikte Vlahovic girdikten sonra, yani ilk kez oynadığı bir takım uzun zaman sonra, yanılmıyorsam sezon başı kampı da görmedi zaten. En son Mayıs ayında oynamıştı diye hatırlıyorum. Bu kadar uzun zaman sonra maç oynuyor. Sırtı dönük aldı, vurdu, denedi. Hani belki daha önce düşünülebilir miydi diye de insan
1: İşte oyuncu değişikliğinin
0: yani.
1: 57'de girdi yanılmıyorsam. Daha ikinci yarıbaşı itibariyle de yapabilirdi. Mesela Olayten'i çağırıyordu maç, onu aldı.
0: Çok.
1: Onu oyuna aldı ikinci yarının hemen başında. Ama yani bu Alanyaspor gerçekten yani iyi savunma yapıp işte o geçiş şeylerini iyi durdurdu Beşiktaş'ın. Ve bir tane de pozisyon buldu, bir iki tane attı golünü yani.
0: Teşbihte hata olmaz, sinir bozucu bir takım değil
1: evet.
0: mi?
1: Evet. Yani bir de bunun yanında tabii sıcak, nem, bunlar Beşiktaş'ın aleyhine daha çok işledi. İşte konuşacağız maçın başındaki işte 7. dakikadaki bir pozisyon, verilmeyen bir gol filan derken biraz Beşiktaş özellikle ikinci yarıda daha biraz daha şey oldu yani, tedirginleşti ve nitekim golü de gördü. Ya bu moral bozar, bu bozar elbette, yani moral bozucu bir mağlubiyet yani bu kadar bir seri

0: yakalıyorsunuz. Ve ligin ikinci maçında, ilk deplasmanda mağlup oluyorsunuz. Yani bu sizin havanızı bozar. Bozacak da yani.
1: İlk ciddi deneme diyebiliriz buna. Yani, ilk ciddi sınav.
0: Evet. Yani tabii ki bunun...
1: Yani Midland maçı var ama orada da rakip o maçlar ikisinde de 10 kişi kaldı çok uzun süre.
2: Dün hatta bunu Trabzon ve Beşiktaş için dile getirdik ya. Evet. Yani ikisinde test maçı gibi. Alanya deplasmanı. Çünkü Alanya iç sahada iyi oynayan bir takım. Pereira geldiğinden beri. Dış sahada sıkıntısı var. Başakşehir'de keza ikisi için test maçıydı.
0: Beşiktaş için kötü bir sonuç. Alanya için güzel bir sonuç. Alanya'yı tebrik etmek lazım ya. Yani bu senin dediğin gibi yani bu sinir bozucu şeyle Beşiktaş'ın da sinirlerini bozdu. Ya bir de Beşiktaş'ın yani birazdan gireceğiz ama ya bu devre arasında işte hakem paylaşımları falan ya bunlar bana çok manasız geliyor artık. Yani bunu yapan kulüpler de manasız bir şey. Yani işte ne oldu Yani ne oldu? Devre arasında öyle bir paylaşım yaptınız. İkinci yarıda ne oldu? Yani işte
1: ya belki kendi taraftarını konsolide etmeye çalışıyor.
0: Yani tamam hakem olayı apayrı bir şey. Zaten onu illaki konuşmak lazım. Kurallarıyla İFAP'ın belki kuralları değişti hocam. Arkadan vurmak vurmak tokat serbest artık herhalde yeni kural.
3: Saç çekmeler falan.
0: Onlar da serbest. Yani ama Beşiktaş atamıyor. Bence en büyük problemi bu atamıyor.
1: Peki daha detaylandıracağız. Bir de Ercan, Beşiktaş'ın oynadığı bütün resmi maçları şöyle alt alta koyalım, onlara da bakalım. Şimdi Mustafa Hocam, şu anda belki de en çok sizin ağzınıza bakıyordur Beşiktaşlılar. Şöyle bu masanın etrafında, şimdi Mustafa Çalıcı'ya gelsin de bakalım ne diyecek diye düşünüyorlardır. Beşiktaş adına mağlubiyeti hakem üzerinden okuyabilir miyiz? Yoksa haksızlık mı etmiş oluruz? Hakem kararlarında sıkıntı olsa bile bu mağlubiyet hakem üzerinden okunamaz mı? Yoksa hayır, çok belirleyicidir. Dolayısıyla maçın kaderini etki etmiştir diyeceğiniz hakem hataları var mı?
3: Kesinlikle maçın kaderini etki etmiş hakem hataları var. Sizin hakemlik anlayışınız, yönetim tarzınız buysa, savunma yapan, sabırlı savunma yapan, sinir bozucu bir ifade edildi ya, oyun anlayışıyla...
1: Lütfen kızmasınlar. Yani bir teşbih yapıyoruz nihayetinde. O da bir başarı ayrıca.
3: Allah'ın iyi kutluyoruz. Sakin, sabırlı ve akıllı oynadılar.
1: Evet evet, şüphesiz.
3: Beklediler, savundular, geçiş oyununa gittiler, golü buldular, 1-0 maçı aldılar. Şimdi böyle oynayan bir takım, hakemin yapmış olduğu bu hatalı, vermiş olduğu kararlar kötü performanstan fayda sağlayarak çıktı bu işin içinde. Çünkü verilen majör kararlar Beşiktaş'ın aleyhine, Alanya'nın lehine oldu. Dolayısıyla sonuca tesir etti mi? Etti. Sadece maçın hakemi hayır, vardaki de aynı şekilde tesir etti. Şimdi ülke olarak çok değerli oyuncuları transfer etti. Kulüpler büyük paralar verdi. Kalite ve hız geldi. Futbol anlayışı daha dünya coğrafyasına yaygınlaştırdık. Ama hakemlerimize baktığımız zaman form durumu olarak, performans olarak şu iki haftada şunun altını çizerek söyleyelim. Bu hıza, bu kaliteye yaklaşamıyorlar bile. Çözemiyorlar. Çünkü temellerinde bu futbolun çözüm anında uygulanacak kriterlerle ilgili eğitim, bilgi, liyakat eksikleri var.
1: Bu Adnan Deniz Kayatepe için zaman zaman iyi şeyler söylediğimizi hatırlıyorum.
3: Kesinlikle katılıyorum. Ama siz bunu geçen sene Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş-Konya, Beşiktaş elenmişti hatırlarsınız. Hı hı. Sıkıntılar olmuştu maçta da. Buna benzer Ketum farklı, hı hı, rahatsız edici fauller, kararlar falan çıktı.
1: Yine bir atama sıkıntısı mı diyeceksin?
3: Şimdi bunu verirsen...
1: Şey gibi, Çağdaş Altay gibi.
3: Gibi. Şimdi buna buraya verirsen, ilk maçı da burada başlatırsan, şimdi bunlar genç jenerasyon hakemi. Bu deneyim ve tecrübeye sahip değiller. Kendi akıllarında, kendi düşüncelerinde bu sıkıntıları yaşıyor. Travmadan kurtulamadığını gözlemlerinden. Bu da sahada daha güçlü bir karakter ortaya koyamadı hakemlik olarak. Hakemlik karakterinden bahsediyorum. Güçlü bir karakter koyamadı ortaya. Vardaki de gerekli desteği sağlayamayınca mağdur olan takım daha tepkisel oynadı. Bir taraf dayak yiyor, önlem alamıyorsun. Proaktif hakemliği yapamıyorsun. Oyunu okuyamıyorsun. Bu önlemleri koyamayınca da öbür takıma cesaret veriyor.
1: Bunu bu hafta çok defa konuştuk. Yani şu dayak yiyor ama önlem alamıyorsun ifadesini.
3: Çok önemli
1: ifadesini.
3: Çünkü bu.
1: Şimdi pozisyon

0: Bunları birazdan, çok değil, sonraki bölüme bırakmayacağım. Birazdan tek tek konuşacağız, özellikle belli pozisyonları, sonra maçın geneline bakarız. Zaten Trabzonspor maçının da pozisyonları var. Trabzonspor da sezonun ilk galibiyetini aldı Süper Lig'de, malumunuz. Onu uzun uzadıya takım oyunu programı konuştu. Ama biz oraya da bir pencere açacağız son bölümde. Bu maçın pozisyonlarına birazdan bakacağız. Çok fazla kalmadı. Ama hani ben sadece oyunu hakem üzerinden okumak mümkün mü? Maçın kırılma anı ya da kaderine tesir eden hakem kararları mıdır sorusunun cevabını almak istedim. Mustafa Hocam da diyor ki şimdi öyledir.
1: Bunu şöyle tamamlayabiliriz. Hakemlikte bir motto vardır ve bu her zaman söylenir. Beklenmeyeni bekleyeceksin. Sürpriz aramayacaksın ama her an sürpriz hazır olacaksın. Dolayısıyla bu tetikte bir hakemlik anlayışıdır. Her an maçın içindesin, motive olmak zorundasın. Her türlü olabilecek hadiseye hazır olmalısın zihinsel ve bedensel olarak. Bunu yapamazsan nasıl tavşanın gözüne ışık tutarlar kalır ya, öyle kalırsın. Bu da öyle kaldı, vardaki de öyle kaldı.
2: Baktılar yok, hocam.
0: Işık nasıl? Yemiş tilki.
2: Baktılar.
1: Çözünürlük yok. Bilmiyorlar.
2: Niye çözünürlük yok hocam? Vuruyor böyle çat diye suratına.
1: Anlatmamışlar. Kafasını. Bilmiyorlar. Burada ne yapacaklarını diyor. Bilseler zaten gereğini yaparlar. Hocam, geçen hafta da yapamadılar.
2: Saç. Hocam bilmiyorsa niye hakemlik yapıyorlar ya?
1: Orayı bana değil, oraya soracaksınız.
0: Peki bu... Bunları. Şimdi birazdan geleceğiz. Tamam. Birazdan. Çok az kaldı.
1: %100 etki etmiştir maçı.
0: %100 etki etmiştir.
1: Altını çiziyoruz. Peki. Hem var hem Deniz Kayatepe bu oyuna %100 etki etmiştir. Tabii ki Alanya Spor'u da kutluyoruz. Beşiktaş'ta çok
0: tabii ki bu Alanya'nın
1: çaba sarf etti
0: iyi
1: ama
0: mücadelesini ortaya koydu, akıttığı teri bir kenara bırakmamız anlamına gelmez. Gerçekten çok iyi mücadele ettiler. Gerçekten.
1: Sezonun başı olduğu için hocaların Avrupa kupalarındaki önemli maçları dolayısıyla rotasyonlarına da saygı duyuyoruz. Beşiktaş'ın bu mağlubiyetini anlayışla karşılayabiliyoruz. Bu aslında Beşiktaş'ın bundan sonraki süreç için bence bir silkelenip kendine gelmesine sebep oldu. Arka arkaya galibiyetler bazen çıtayı yükseltir, güven çıtasını yükseltir, güvensizliği getirir, fark etmezler.
0: Yalnız ben şunu da düşünmeye başladım. Bizim dört büyükler bu sene Avrupa sahnesinde hangi platformlarda olacak onu bilmiyorum tabii. Netleşir. Bir Beşiktaş'ın hani çok net gibi duruyor Avrupa Ligi'nde olacağı. Ama işte Trabzonspor'da gönül ister ki orada olsun. Fenerbahçe gönül ister ki Şampiyonlar Ligi'nde olsun. En kötü senaryoda zaten Avrupa Ligi gruplarında olacak. Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi. Bu Avrupa dönüşleri, Avrupa önceleri, lig Avrupa trafiği belli ki hepsini etkileyecek. Yani daha şu andan bu iş belli oluyor. Rotasyonlar, şunlar, bunlar falan derken yıpranma, yorulma. Bizim takımlarımız, diyeceksiniz ki Avrupa etkilenmiyor mu? Ama bizim takımlarımız sanki biraz daha fazla etkileniyor bu işten. Fakat işte dün de gördük. Lyon bütün takımı rotasyona soktu. Evet.
1: Ama gelebilir miyim araya?
0: Buyurun.
1: İzin verirseniz. Bakıyorum şimdi. Alanya Spor'daki oyuncuya bakıyorum. Beşiktaş'taki oyunculara bakıyorum. Yabancı oyunculara. Bizim takım derken yarısı Avrupa klasmanından gelen oyuncular. Ben yani orada bu etkilenmeyen oyuncular Türkiye'ye gelince iklimimizden mi etkileniyor diye ben de buna karşı geliyorum.
0: Tabii
1: oradan de geliyor. Biz tabii. De, Türk oyuncular çoğunlukta değil. Yabancı oyuncular
0: ve
1: çoğunlukta.
0: Ve takım değerleri, takım kaliteleri, bütçeleri, market değerleri arasında gerçekten büyük fark var. Örneğin Beşiktaş'la Alanya takımı arasında ya da ne bileyim Fenerbahçe'yle işte Konya arasında gibi gibi. Peki Reha Hocam şimdi geniş kadroyu görüyoruz. Oynadığı maçlara bakalım. Gol atamıyor demişti çünkü Özbostan. Şimdi Zalgiris maçı 3 gollü bir maç. Onun dışında 1-0 ağırlıklı bir tablo var. Midtjylland maçı 2-0 bitti. O maçta uzun süre işte 1-0 gitmişti. Orada da 10 kişi kaldı. İlk maçta da 10 kişi kaldı Midtjylland. Ama onun dışında yani 3-0'lık Zalgiris maçı belki bir ya yo atıyoruz işte dedirtebilir ama ya o takıma da evet. Yani bir önceki turda 5-0 ve 2-0'dı galiba yanılmıyorsam. Eğer yanılmıyorsam ya 4-0
2: 7 tane gol yediler onu evet. Hatırlıyorum da skorları hatırlayamadım. 7 gol yediler.
0: Şu var mesela diğer tarafta rakiplerin istatistikleri.

0: Beşiktaş'la oynayan takımların. Beşiktaş'a şöyle bir bakıyorum. Hep topa sahip olan takım Beşiktaş olmuş hocam. Bir Midland maçında, deplasmandaki Midland maçında %51 ile sahip olmuş Midland. İlk maçta %26 görünüyor ama galiba ilk yarının daha yarısı değildi. 10 kişi kaldılar. Oyun tarzını buradan anlayabiliriz. Tekrar söylüyorum. Deplasmandaki Midland maçını belki bir kenara bırakabiliriz. Bir de Kraljova maçının belli bir bölümünde pozisyonlar vardı açıkçası. Nasıl okumak lazım? Yani bir yandan gol atma sıkıntısı var mı Yang Yuo'la? Bir an önce Vlahović hazır olmalı ve takıma entegre edilmeli mi? Bir de şimdiye kadar gol yemeyen bir takım var aslında. Yani Nübel çok iyi oturdu dedik. Birazdan ona da bakacağım. Yani işin bu tarafında sen atsan kolay kolay da yemiyorsun. Öyle bir görüntü de var.
1: Vallahi ben mesela bu maçlar ve bu maçın paraleline baktığımda şöyle bir şey söyleyeyim. Yani bir teknik adam olarak bir felsefeye sahip olmak, aynı şeyi her zaman yapmak ve başarılı olmak anlamına gelmez. İtalyan dayanışı bu. Bir felsefeye sahip ama her şeyi aynı zamanda her yerde tekrarlamak aynı maçta
0: nedir o felsefe?
1: Doğru bir şey değil. Beşiktaş'ın ne? İşte fiziksel yetersizliği yok. Geldiğinden beri ne diyor? Özellikle bir diyor pres diyor. Top odaklı, adam odaklı veya hibrit neyse presin 5 tane parametresi bunu getirmiş. Fiziksel atletik durumu ve pres üzeri ve topa sahip olmak üzere. Şimdi fiziksel bugün bütün presleri de kırıldı. Geçişler yedi ve de oyundan düştü.
0: Özellikle
1: demek ki bu felsefeyi yani Türkiye'deki birçok antrenörün de yaptığı yanlışlık bu. Avrupa'da böyle bir şey yok. Ya bir felsefeye tamam bir sahip olur takıma da bir şekilde prensip oturtursun ama her zaman aynı şeyi yapamazsın. Sen rakibi irdelersin, sen maç trafiğini irdelersin ve sezon başı sen erken açtın, sezon başı yüklemeler yaptın, burada yıprandı oyuncular. Yani bunu o İtalyano'nun bir şekilde o esnekliği göstermesi gerekirdi. İtalyano'nun en önemli esnekliği göstermediği bu olay olduğunu düşünüyorum. Bundan zaten yani bugünkü mağlubiyetin baş sebebi de bu olduğunu düşünüyorum. Sen böyle 5-2-3 gibi karşılayan yeri geldiğinde yani 5-4-1 gibi bütün alanları kapatan set hücumu yapamıyorsun. Üretkenlikte sıkıntın var. Şimdi set hücumuyla ilgili başka bir parametre. Set hücumu Türkiye'deki değil Avrupa'daki bütün takımların sıkıntısı. Yani bugün Manchester City seyrediyorsun uzatmalarda yani ancak uzatmalarda gol attı ya. Yani uzatmalarda gol attı düşün. Yani uzatmalarda Bournemouth'a golü attı 2-1. Yani düşün bir de sol bekin atıyor Guardiola. Hırvat milli takım oyuncusu. Yani bu set hücumu işi kolay değil. Beşiktaş buna göre ne yapması gerekir? Eğer senin böyle bir pres yoksa, böyle bir yorulduysan fiziksel, topu bırak Alanya'yı bilmediği. Yani bir takımın istemiyor.
0: Sen rakibin ezberini boz.
1: Tabii ya bizim Türkiye'de yapılan en büyük hatalardan biri teknik direktörlüğüm bana göre. Hepsi değerli. Ben tutup akıl falan öğrettim burada yok. Ben asfalt kadar bir şey söylüyorum. Yani bir ezberi bozmak gerekir. Rakip seni gel yapıyor, tuzağa çağırıyor. O tuzağa düşmemen gerekir. Rakibe ne oldu biliyor musun? Rakip istediği şeyleri yaptı Beşiktaş. Farkında mısın? Rakibe istemediği şeyleri yaptıracak İtalyano'ydu. İtalyano ver topu onlara. Basma fiziksel. Çık geniş alana bakalım. Ver topu. Beklesen 4-2-3, 4-3-3 gibi bekle. Madem böyle oynuyorsun. Kazandığın topla çık bazı bölümlerde. Aldın öne çıktın. Fiziksel düşüşler yaşadı. Takımın doğru bir şekilde sahaya ilk 11'ini çıkarmadın. Doğru bir şekilde ikinci yarı hamleler bana göre. Yani kalan hamleler var. Yanlış hamle, yanlış oyuncu değişikleri var. Yani İtalyan'ın da bu kadar dediğim gibi övdük ama bugün formsuzdu. Maç öncesi maç hazırlığı yok. Aynı şekilde tuzağa Pereira çekti. O tuzağa uydu. Yani bir, en önemli bir şey üretkenliği. Şimdi bu takım zaten Beşiktaş takımı çok aşırı böyle Vlahović falan böyle set. Yani bunlar UO mesela direkt geçiş hücumlarının direkt bağlantı oyuncuları değildir. Trossard öyledir. Trossard mutlaka hani bugün şey oynadı. Zaten çok iyi oyuncu hiç tartışmasız. Çene'nin ne oyuncağı soru işareti. En önemli bu orta sahayı. Beşiktaş takım bugün orta sahada etkisi Ender. Bir hafta önce burada söyledim. Beşiktaş'ı yenmek istiyorsan orta sahasını bir şekilde etkisiz hale getireceksin. Bugün Salih Endidi, Orkun Kökçü. Bu üçlü doğru üçlü değil. Geçen hafta da burada söyledim. Ya Olaytan, Orkun ve arkada Salih. Salih oynamazsa Endidi onun muadili oyuncu. Şimdi burada sıkıntı yaşıyorsun. Burada çoğalamıyorsun. üçlü beşli bir savunma felsefe derken
0: bir de bunlardan biri biraz düşünce iyice bozuluyor
1: ya,
0: iş.
1: Ender, yani burada olsa göstereceğim. Ya beşli bir savunma var. Beşli savunmaya olay tan 3'e 1 bırakılır mı? Ne yapıyorsun? Beşli yine kalıyorlar. Senin gole ihtiyacın var. Bu pencere aralarına 2 oyuncu sokacaksın. Olay tanı çıkartıyorsun. Gel diyorsun tam %100 olmayan Vlahovic oynatıyorsun. Yani bunlar çok pilotaj hatası. Bir teknik direktörün maçtan önceki simülasyon, yani doğru bir şekilde yapmadığını net bir şekilde ben gördüm. Yani yoksa ben İtalyan'a burada yok şunu yap bunu yap falan akıl verecek halimiz yok. Herif başarılı bir teknik direktör. Yani iyi, saygıdeğer, İtalya'da başarılar var. Burada da geldi Allah için, ama bir tane bir seviye maçında mesela bu kadar hata olmaz. Ve de neyi öngörememiş biliyor musun? Şimdi Alanya Spor ilk yarı rakip ceza sahası içine kaç defa buluştu Ender?
2: Sıfır.
0: Yok, iki defa.
2: İki defa.
0: İlk yarı iki defa.
2: Diğerleri şutlar mutlaka hep 0-0'da.
1: Hayır, hayır, o değil hocam.
0: İlk yarı 2, ikinci yarı 14 galiba.
1: Şut, bir şey var, şut falan değil önemli olan. İlk yarı 2 defa. İkinci yarı 14, totalde 16. 14 niye? Senle de maç önde, maç önü konuştuğumuzda odada asfer kadar.
0: Hatta devre arasında.
1: Devre arasında da yorumlarken de söyledim. Dedim
0: 60'tan
1: ki,
0: sonra bu iş zor dedim.
1: 60'tan çöker, 60'tan sonra düşer, pardon özür dilerim. 60'tan sonra Beşiktaş düşer. 70'ten sonra da dikkat etsin, geriye koşamazsa edemezse. Zaten bir hızlı ucum geçişinde korner attılar, kornerden yediler. Doğru mu Ender golü?
0: Evet.
1: Yani 70'ten sonra da net bir şekilde bağırıyor. Bunu ben diyorum ki bunu ekibi her şeyi bir şekilde planlaması gerekirdi. Yani bugün bile bile Lades dersin ya, Lades oldu. Rakibin tuzağına düştü. Rakip ona istediği gibi oynat. Yani istemediği şeyleri saha içinde, Beşiktaş'ın ne istemeyi varsa, istemediği işler varsa saha içinde, bunu Alanya Spor yaptırdı.
0: Trossard bugün istediğimizi yapamadık ama hani çok fırsat harcadık. Benim pozisyonumsa bence net kırmızı kart, kararın değişmesi gerekiyordu demiş. Rakip bana tokat attı diyor.
2: Dövdüler ya adamı. Ha? Dövdüler adamı ya.
0: Başka pozisyonlar da var yani onun dışında. O yani o pozisyon haricinde.
2: Şimdi burada Beşiktaş yönetimi bir, yani bu şu anki mevcut yönetim geçen sezonda mesela işte federasyonla ilgili çok açıklamalar yaptı. Merkez Hakem Kurulu ile ilgili çok açıklamalar yaptı. İşte maçın devre arasında şey attı, paylaşımda bulundu filan. Belki birazdan bir yönetici konuşacak, bilemiyorum yani, muhtemelen ben olsam konuşurum mesela. Ama yani bunları artık bir sonuca vardırmak lazım. Yani gerçekten bugünkü maçta yaşanan, yani hocam teknik olarak çok güzel analiz etti ama bir yandan da daha 7. dakikada yaşanan bu olay var. Yani adamın orada, yani bir böyle bir hafif dokunursunuz bir şey olur filan da, yani adamın çat diye adama indiriyor aşağıya. Yani öyle bir Işınla vuruyor ki, öyle bir gaddarca vuruyor ki, yani bunun değerlendirilmemesi, bunun şey yapılmaması ya da değerlendirilip bir sonuca varmaması Beşiktaş adına da, bence yönetim adına da çok üzerinde düşünülecek noktalar. Yani siz Beşiktaş'ın hakkını, hukukunu demek ki daha yeni sezon başlangıç itibariyle de iyi koruyamıyorsunuz. Yani öyle iki tweet atıp işte bilmem ne yapmayla falan bu işler olmuyor. Yani burada çünkü ben genel gözlemlediğim ve baktığım, yani Beşiktaşlar da çok kızgın şu anda. Yani biz daha sezonun başında bu tür şeylerle mi karşı karşıya kalacağız? Yani işte iptal edilen bir gol de var. O ayrı bir tartışılır. Yok hafif itti, yok az itti, yok alt çekti filan diye. Ama net olan bir şey, belki 7. dakikada 11-10 olsaydı maç, belki farklı bir şey olabilirdi maçın. Sonucu tabii, farklı olabilirdi. Tabii. Ama hocamın oyunla ilgili kısımlarına ben de katılıyorum. İşte mesela yedikleri golde ön direği bomboş bırakıyorlar. Niye boş bırakıyorsunuz abi? Yani evet, organizasyonu niye iyi yapmıyorsunuz? Yani bir an biz hiç gol yemedik, bu sefer de yemeyiz diye bir kafanıza şey mi oluştu? Bir konsantrasyon
0: çok
2: bozukluğu mu oluştu?
0: Vurdu bu arada Liman.
2: Yani
0: ama bomboş.
2: Yani sonuç itibariyle bu, ben açıkçası böyle bir yenilgi beklemiyordum. Yani zor bir deplasman ama bir beraberlik belki olabilir diyordum Beşiktaş için. Ama burada hep övdük. Dedik ki bir gelişim içerisinde taşları, tuğlaları güzel güzel dizmeye başladı. Temeli atıyor filan. Hala da bu durumda. Yani burada tabii bir şey yenildi diye yıkılmış olduğu bir durum yok da. Ama bazı şeyler de var. Mesela 82 mi 83'te şeyi değil mi? Sağ beki oyuna sokuyor Morulla'yı. Neyi sokuyorsun ya sahibi? Ne alaka ya? Sen o hücumcuları sok, maçı kurtarmaya çalış. O ya, da ayrı bir şey yani işte mesela.
1: Onu söyleyeyim, o çıktı, Duşan girdi. Yani

0: Çok enteresan.
1: Yani panikledi mi acaba
0: yani,
1: hocam?
0: Mağlubiyet paniklemez. Yani, hayır hayır. O çıktığında maç 0-0'dı. 1-0 değildi. Öyle biliyorum. 0-0'da o değişik
1: ne
0: yaptı.
1: Ne düşündü o zaman hocam?
0: Ya dedi ki aldı. Yani yo, belki demiştir çok yük bindi vesaire. Ben de diyorum ki yani 4'te oynasa hadi anlarım. Üçlü bir savunma merkezde oynuyor. Yani orada ezildi zaten. Yo, destek gelmedi.
2: İki tane adamla oynuyor.
0: Ona rağmen de bir gol attı işte, sayılmadı, konuşuruz. Yani iki oyuncuyla orayı merkezde oynaman gerek. Santro. Rakibi hataya zorlaman gerekir. Şimdi bak golü yedikten sonra kenarda yuva olsa mesela, onu tekrar oyna, öyle bir şey olsa.
3: Golü yedikten sonra tek ister. Değişiklik ne biliyor musun?
0: Muriel mi?
3: Muruyor.
2: Evet, 83'te.
3: Golü yemeden yapıyor diğer değişiklikler. Tabii. Golü yedikten sonra yapılan değişiklik Muruyor değişikliği. Yani ne bileyim.
0: Ne, Semih'i de sokabilirsin değil mi santrofor?
3: Tabii. Tabii. Ben Semih mesela şimdi Semih'e var mı diye onu arıyordum tekrar bakacağım.
0: Aklın yolu bil, ne güzel.
3: Yani Semih diyecektim, ağzımdan aldın. İşte yani golü yedikten sonra artık 1-0 gidiyor maç.
2: Abi 0'a 2-0.
0: Ya bir de senin, hayır, bak şimdi, yani. Senin elinde mesela Talişka gibi mesela bir santrofor ve 9.5 yani ikisi arasında oynan arkada ikili oynarsın. Hani dersin santrofor Semih'e gerek yok. Misal yani Talişka gibi orada dersin bir santrofora bağlantı, şut atar, şutör falan. Hadi dersin tamam, gerek yok. Şimdi Muçi gibi bir oyuncun olur. Doğru mu? O da şutör tam tamamlayıcı, anlarım. Yani sen de şimdi Mertens gibi Galatasaray'daki bir oyuncun olur, ikinci santrofora gerek yok dersin. Anlarım bunları. Hani yine de olur da onlarla beraber oynar da anlarım. Senin orta sahanda zaten Orkun oyundan düşmüş. Olaytan'ı sokmuşsun, orta saha dengen şaşırmış. Derinde yani daha yüksekte beklerin.
2: Satacağın adamı beklerin, 11'e koyuyorsun. Tabii, müşteri
0: tabii,
2: arıyorsun.
0: Tabii yani, daha yüksekte almıyor ama bak bunları biz konuşuyoruz Ender. Benim söyleyeceğim
3: İkinci defa ilk 11 başlıyor.
0: Bak bunları biz konuşuyoruz. En önemli konuşmamız, Beşiktaş'ın hesap edemediği bir şey var bu gece. İşin doğrusunda konuşmak gerekir. Beşiktaş bugün Alanyaspor deplasmanında Alanyaspor'la oynamadı tek. Maçın hakemi Adnan Hoca. Vardaki Bülent Hoca 3 tane rakibiyle oynadı. 3 rakibi de Beşiktaş'ın yenmesi zordu bugün. Ve de Beşiktaş takımı ilk maçta 3 puan aldı. Burada da olsa 6 puan inme kazanacak. Klasik her sene yaşıyor Beşiktaş bunu. Bir kemet Beşiktaş'a. Daha sezon başı nereye gidiyorsun? Hemen bir 3 puan da kaldı. Beşiktaş'a hemen dizginliyorlar. Geriye gel abi Beşiktaş. Nereye gidiyorsun? Şimdi maçın başında bu kırmızı kartlar olsa oyunun gidişatı, biz evet İtalyan'ın teknik taktik olarak hatalarını söylüyoruz. Bir de gerçek var yaşananlar. Dediğim gibi üçlünün yaptı. Hem Alanya ile oyna, hem VAR'la oyna, hem maçın hakemiyle oyna. Beşiktaş üçünü de doğru yenemez. Ama dediğim gibi sezon başları bu senaryoyu geçmişte de Beşiktaş yaşadı. Böyle sezon başı biraz kıpırdandı iyiken bir kemen tak gel nereye, bir hakem hatası şu vesaire bilmem ne, tak Beşiktaş yarıştan geriye itildi. Bu akşam net bir şekilde bunu da gördük Alanya'da maalesef.
3: Bu arada yazılı açıklama yapacakmış Beşiktaş. Şimdi muhabir arkadaşımız sevgili Efecan o bilgiyi verdi. Bak, yöneticilerden bir açıklama gelmeyecek. Herhalde biraz daha ihtiyatlı olalım mı diyorlar. Bilemiyorum.
2: Trabzonspor kazandı, ne oldu? Ertuğrul Doğan açıklama yaptı. Ne dedi? Evet. Sinir uçlarımızla oynamayın dedi. Bir Fenerbahçe
0: doğranın da parantez bu. Galip gelirken malum çok doğru bir
2: Fenerbahçe
0: açıklama.
2: Fenerbahçe bundan önceki maçlarda Mahmut Usta çıktı yine açıklama
3: gerçi
2: yaptı.
3: Orada da yapılır ya.
2: Yaptı.
3: Bugün de yapılır.
2: Sen bugün de yapacaksın ya. Olur mu öyle şey? Ne yazılı açıklaması
3: acaba,
2: ya?
3: Bilemedim. Yani. Niye öyle? Yani şey mi yok acaba? Bir Efecan'a soralım. Efecan şimdi Alanya'da bizi bekliyor. Hem bir açıklama olacak mı? Yanlış bir bilgi de vermek istemiyorum. Orada bulunan bir yönetici bir açıklama yapacak mı? Kimler var onu da bir öğrenelim. Bir de bir yandan da ben transfer hareketliliği olduğunu da biliyorum. Az önce Reha Hoca şeyi söyledi. Mesela orta saha dinamiğine bir oyuncu katılması gerekiyor diye. Bir de onu da senden alalım. Çünkü biliyoruz orta sahaya yönelik bir arayış, güçlü bir arayış var ve artık son noktaya geldi. Efecan senden alalım bakalım bilgilerin nedir? Hem oradaki durum hem de transferdeki son durum.
4: Teşekkürler Ender Bilgin, sana ve konuklarına yayınlar diliyorum. Beşiktaş kulübündeki yetkililere sorduk, iletişim ekibine sorduğumuzda yazılı bir açıklama geleceğini, şu an için herhangi bir açıklama olmayacağını ifade ediyorlar. Beşiktaş kulübünün resmi sitesinden bir açıklama yapılacağını ilerleyen saatlerde ifade ediyorlar. Herhangi bir açıklama yapmayacak yöneticiler zaten az önce stadyumdan ayrıldılar. Sayın Önder Özen de takımla birlikte soyunma odasına indi ve takımla bir konuşma gerçekleştiriyor şu anda. Onun da ifade etmiş olayım. Tabii transfer gelişmeleri var Beşiktaş'ta.

0: olursa Beşiktaş resmi teklifini iletti. Kiralık artı satın alma opsiyonu bir teklif bu. Ben hafta içerisinde bu transferin olumlu bir şekilde sonuçlanmasını bekliyorum. Vincenzo Italiano ile de FaceTime bir görüşme gerçekleştirmiş Miretti ve daha sonrasında ikna olmuş. Orta sahadaki o teknik kapasiteyi yükseltebileceğini düşünüyor Vincenzo Italiano Miretti'nin ve oldukça önemli bir isim olduğunu, takıma acilen katılması gerektiğini ifade etmiş Beşiktaş kulübü yetkililerine. Bunu da ifade edelim. Vlog'da da şöyle bir durum söz konusu. 27 Haziran'da Vincenzo Italiano'nun talebi doğrultusunda oyuncunun menajeri İstanbul'a davet edilmişti. Ki menajeri de oyuncunun annesi, onu da ifade edeyim. Annesi İstanbul'a geldi. Beşiktaş kulübü yetkilileriyle bir görüşme gerçekleştirdi. Oyuncu tarafıyla Beşiktaş anlaşma sağlamıştı ama Newcastle United'ın istediği bonservis ücreti oldukça fazla. 20 milyon euroya yakın bir bonservis ücreti talep ediyorlar. Beşiktaş da şu anda kendisine son teklifini iletti. Newcastle kulübüne yaklaşık 10 milyon 12 milyon euroluk bir teklif bu. Ve teklifini bir daha yükseltmeyeceğini İngiliz ekibine bildirmiş durumda. Transfer döneminin de artık sonlarına doğru geliyoruz. Vlog da bugün gol kaydetti ve Beşiktaş kulübü yetkili de aslında bu gol atmasından da birazcık rahatsız. Onu da söyleyelim. Çünkü performansı yükseldikçe bonservis rakamında da yükselmeye gideceğini düşünüyorlar. O yüzden o transfer görüşmelerinde tıkacağını düşünüyorlar. Vlog da iyi bir performans sergiliyor. Italiano da kendisini çok istiyormuş ve Sayın Gökhan Keskin'le Önder Özen de bu oyuncuyu raporlamışlar. Hocanın çok istediğini dile getiriyorlar. Onu da ifade edelim. Beşiktaş taraftarlar bu oyuncuya birazcık olumsuz yaklaşıyordu ama Beşiktaş yönetimi, Beşiktaş teknik heyeti özellikle Vincenzo Italiano Vlahovic'i ilk sıraya yazmış ve Vlahovic'i de ikinci sıraya yazmış Beşiktaş'ı imza attıktan sonra. Bunu da ifade edeyim Ender Bilgin.
1: Peki, teşekkür ediyoruz sevgili Efecan. Kolaylıklar diliyorum. Şimdi Fabio Miretti 23 yaşında Juventus'u geçen senede Genoa'ya kiralık olarak vermişti. Şimdi belki bir işte satın alma opsiyonlu kiralamadan bahsetti Efecan. Çok kuvvetle muhtemel 15-20 milyon euroyu bulabilecek bir satın alma paketi olabilir. Belki bir zorunlu satın alma istiyormuş Juventus tarafı, öyle bilgi
2: evet,
1: geliyor.
2: Evet. Kiralık artı zorunlu satın alma.
1: Yani ama şeyin de Vincenzo Italiano'nun da istediği oyuncular, kuvvetle istediği oyuncular arasında. Yalnız Vlahovic enteresan, merkez orta saha, Liverpool'a gol attı adam ya.
2: Yani burada Miretti için zaten söyledi, hoca hem konuşmuş diye Vlahovic de konuşmuş.
1: He.
2: Yani evet. o da şey yapmış.
1: Sanıyorum hani orada bir tanesi işte 6, diğeri 8-10 gibi. 10 da oynayabiliyor Miretti bildiğim kadarıyla ama 8-10. Çok emin
2: 8-10.
1: Değilim. 8-10. Değil mi?
2: Evet, ikisi 8-10.
1: Dolayısıyla hani o bölgelere hem yedeklemiş hem de kendi kafasındaki şablona uygun oyuncular
2: almış. Zaten onu almak olabilir. İstiyorlar ki bu iş bitecek büyük ihtimalle bu transfer. Yani herhalde bu hafta biter. Verecek
1: o artı 4'e ikisi de uyuyor diye biliyorum. Bu Miretti de 24 değil 23 diye hatırlıyorum ben ama.
2: Bir de Wilbek var. Yine o 8 numara, 6 numara. Ona da 4 yıllık teklif yapmışlar. Ama orada tabii 20 milyon euroluk bir bedel var. Yani olma olasılığı %51. Bir de Cezayirli var. O İtalya'da oynayan. Onunla da Beşiktaş çalışıyor ama tabii yani bir kere bu transferler, yani şimdi işte bugün baktık yine sağ kanatta da Beşiktaş'ın problemi. Yani işte iki gol
1: ucunda
2: attı.
1: Ne
2: yani,
1: yapacaksın ucunda, değil mi?
2: Evet yani sağ kanatta.
3: Murillo'nun önü.
1: Geniş kadroyu rica edeyim. O arada diyor ki Vincenzo Italiano, bence ilk yarıda iyi oynadık. Maçı açmak için şanslar yakaladık. Her şeyi yaptık. Daha sonra yorgunluk ağır bastı hocama. Sıcak vardı, evinde herkesi zorlayan bir rakip vardı karşımızda. Kaybetmeyi hak etmedik. Rakip kalecinin mucizevi kurtarışları vardı. Ya onu unutmayalım, bir şey söyleyeceğim.
2: Evet.
1: Victor. Gerçekten çok önemli kurtarışlar yaptı. Hakkını teslim edelim buradan. Hani o performansı da göz ardı etmemek lazım. Ele ikinci yarıda belli bölümlerde çok kritik kurtarışlar yaptı. Evet. Daha akıllı kale önünde daha bitirici olmamız lazım diyor. Devamı var mı? Var. Biz şu anda gelişen bir takımız. Gelişme yolunda bunlar olabilir. Büyük bir takım içinde olduğu gibi deplasmanda da öyle, içeride olduğu gibi deplasmanda da öyle oynamalı. Sıkıntı şu, gol atamıyoruz.
2: Yani işte en aslında sözlerini
1: bitiricilikte maç açmakta sıkıntı yaşıyoruz.
2: Final
1: gol atamıyoruz.
3: Ya maça

0: Açmakta demek istediği var ya, yani normal saha içinde bir kompak hücum etmek, yani daha konumlanmaları, işte daha saha iç parsalyasyonu, daha çizgilere, ikili oyunlar, yani oyunu açmak demek istediği o. Ama böyle bir hücum edildiğinde şimdi güzel hocam İtalyano çok da tatlı, ona katılıyorum, bak çok güzel futbol, yani adam bakışı çok farklı, adam diyor ki gelişen bir takımız, %100 katılıyorum. Beşiktaş bundan iyi olacaktır, sezon başı çok maç trafiğine girdi, sezonu erken açtı, rotasyona sokacak oyuncuları yok, orta saha temin çok güzel, sen söyledin, orta sahaya hamle yapması gerekir, orta sahaya bana göre iki hamle yapması gerekir, bu maçta da o sinyali alması gerekir. Niye şimdi düşün, Salih sakatlandı çıktı, ona maç yükü bindi. Şimdi olay tanığı yüklendi diye oynatmadı. Orkun da bugün sahada yok. Şimdi bu üç kulvarda UEFA Avrupa Ligi ile Konferans Ligi ayrı değil mi Murat? Evet. Yani yıpranma payı, hem 6 maç oynuyorsun, 8 maç. Oradaki kalite Konferans Ligi'nden UEFA Avrupa Ligi'nde daha iyi. Daha yıpratır adamı.
1: Kupa şimdi, da var hocam, Türkiye Kupası.
0: Türkiye Kupası da var. Diyorum ya, üç kulvarda. Şimdi bunun üzerine sen orta sahaya bana göre bir tane değil, yani iki tane oyuncu alması gerekiyor.
2: İşte şu anda böyle olabilir bu.
0: İki tane
2: ve
0: sen söylüyorsun ya, orta saha almaları gerek, evet. Ben diyorum ki bir tane bile değil, iki tane banko oynayabilecek.
2: İkisiyle
0: yani
2: de
0: oyuncu değil.
2: Belli bir noktaya geldiğine göre, evet, bence evet, ikisini de alacak. Hem Miretti'yi hem Villa alacak.
0: Ya bir de doğru, sağ öne bir oyuncu kesinlikle.
2: Ama şimdi ben buradaki denklemde nasıl olacak bilemiyorum ki. Yaş durumu şu anda yaş haddine girenler var, girmeyenler var, fakat işte Trossard, Vlahović, Oh Černý, Oh da fazla.
0: Ya bana sorsam, ben mesela bu dörtlü geçen sene de oynayan dörtlü.
2: Rashica da var bir de.
0: Tabii bir tek şimdi
2: zaten 5 orada gitti.
0: 5 tabii. Ya ben bu dörtlü mesela Nubel iyi ki var. Bu dörtlü bak pozisyon veriyor. Ben bir tane stoper bir daha söylüyorum. Beşiktaş'ın sol ayaklı iyi bir stoper alması gerek. Bir şey varsa mesela sol bek performansı, bakma Rıdvan geçen maç şey yaptı da, yani Muriel'in haricinde, mesela Mourinho'nun haricinde, yani bek performansı çıkmaz. Tayland'dan çıkmaz, Rıdvan'dan sezonu bütününde çıkmaz. Bazı maçta çıkar. Otara da öyle. Otara da öyle. Ya Beşiktaş 3 kulvarda bu savunma dörtlüsüyle, yani ya bir tabii ki çok oyuncu olacak da yerli falan, yani bilmiyorum, bir sol bek, bir de sol stoper yine bu takım alması gerek. İki
2: herhalde
0: orta saha,
2: Udokai'ye gidecek gibi gözüküyor. Orada bir gidecek problem olmuştu ya, ama Murat sen biliyorsundur o şeyleri.
1: Yani o oyuncu daha anlaşamamış.
2: Değil mi? Orada bir oyuncu, tam bitti falan diyorlardı, bir sıkıntı olmuş.
1: Oyuncu anlaşamamış tam olarak. Bekliyor Beşiktaş.
2: He. Şimdi burada da 10 artı 4 sıkıntısı var
1: ya
2: hocam.
1: Buradan onun Udakai'nin gideceğini düşünüyorlar.
2: Evet.
0: Rashica gidecek.
1: Rashica gidecek ama Rashica da ben İstanbul'da bir takım olursa, yani burada kalmak
2: en
1: istiyormuş.
2: En son ben kalmak istiyorum, evet, falan
1: ama
2: diyor.
1: Yok, Beşiktaş
2: idi.
1: Hocanın normal kafasında yani. Yok. Yani iki kişi oradan şey yapılabilir. Tamam, iki tane de gelecek. Ama hocamın da anlattığı gibi daha 3-4 tane transfer lazım bu takıma.
0: Doğru değil mi? Yani bu evet. Sonma şimdi
1: kanat da lazım. Şimdi Çeri'ye bugün kötüydü mesela.
0: Ya bak Çeri'yi geçtim, bak bu savunma dörtlüsü bütün sezonda üreteceksen, şimdi çok güzel bir şey söyledi İtalyanı. Diyor ki oyunu açamıyoruz, yani oyunu genişletemiyoruz diyor. Pas yap, daha organize olamıyoruz diyor. Otara ile Rıdvan'la bu zor. Şimdi Tayland'la da zor. Tamam, Murillo ile tamam. Stoper desen, yani onlarla ilgili de, yani öyle böyle ön direkte vurdu bugün, gol attı adam. Yani ben o dörtlüye iki tane oraya takviye olması gerek. Yani
2: nereye ki?
0: Sol, yani sol,
2: stopere mi?
0: Sol bek, ben stoper alırım. Şimdi Yasin
2: hayır,
0: de
2: hayır, sol stoper tamam. Ya şey de mi? Bek de mi gerekir
0: ben diyorsun? Ben sol, mesela sol bek performansı yine soru işareti bu sene. Yani o beğenilmeyen ikisi bir tane Masuaka etmez yolladıkları o zaman. Bak iki tane Ottara ve Rıdvan, bir tane Masuaka etmez. Büyük takım beki ofansif iyi olacak, performans verecek. Yani geçmişte Adrane'yi düşün, yani Beşiktaş'ta oynayan. Ya öyle yani ben öyle beklemiyorum yani, ama ofansif yetisi, oyun kurabilen iyi bir oyuncu olması gerekir. 3 aşağı 5 yukarı, hani Ottara'nın biraz işte boyu uzun falan, yani ikisi oyun kurmaz, dengeli bek değil. O 4 bekte bir tane bek çıkıyor mu
2: oluyor? Yani buraya hem stoper hem kanat oyuncusu hem orta saha, orta saha belli ki oluyor. Diğerleri de olacak herhalde ama şu anda 4 oyuncu en az gelmesi gerekecek gibi. 4 yani, hatta belki 5.
3: Bu saatte.
2: Nasıl olacak bilmiyorum, 10 gün kaldı.
3: Yani bu sürede olacaklar canım, bu hafta, yani bu hafta bitirecekler.
2: Evet. Şunlar bitecek gibi
1: bunlar
2: duruyor.
1: Bunlar bitecek evet, ama sağ kanata da alacak yani. Almak zorunda daha doğrusu. Rashica'yı gözden çıkart. Yaptıysanız
0: ki ikisinde de göz, yani ikisi de doğru, Çerli'de yani, de 3 kulvar gitmez.
1: Gitmez. Ya bir de bunların tabii planlaması, yani şimdi işte bugün kaybedildi. Yani hafta içinde tam Avrupa'da maç var. Sonra tekrar lig maçı var. Sonra Fenerbahçe derbisi var bildiğim kadarıyla. Yani şimdi o kadar bazı şeyler geç kalınmış ki. Yani tam ağır Beşiktaş yapıyor elinden geleni ama ya bugün bakıldığında bir süre eksik var yine takımda.
0: Ya bir de ne biliyor musun?
2: Yani derinlik anlamında Murat, sıkıntı
0: futbolda
2: var.
0: Bir şey var. Bu çok önemli. Bence Eriş kolunda var. Hata hepimiz insanız yapıyoruz. Bak ortaya çıkandan bir teknik direktör veya bir müdür ortaya çıkan bir olay varsa olumsuz korkmaması gerekir. Ortaya çıkmayan olaydan kork. Tabii, futbolda tabii. Da teknik direktörler. Bugün mağlup oldu. Beşiktaş bununla üstesinden gelir. Bu kara hakem hatası olmayacağı maç da olacak. Transfer yapması gerekir diye bas bas bağırdım bu maç bir kere. Hakem hatası
2: hakemden
0: var.
2: Bağımsız.
0: Bağımsız. Net bir şekilde bu kadro 3 kulvarda gitmez. 4-5 tane oyuncu şart. Yani net bir şekilde bağırıyor. Bu ortaya çıktı mı bugün çıktı. Bundan hiç korkmasın Beşiktaş kulübü taraftarı.
1: Hocam bekler bu kadar değişir mi ya? Yani sürekli her maçta başka bir bek oynuyor. Yani bu da mı rotasyonluk bir şey? Yani ne yorulmasın diye mi bunlar oynatmıyorlar yani?
2: Ben, ya da bir karar mı veremiyor? Yani şu bizim ya, evet birinci
1: bir bekim şu diyemiyor. Morullo'yu bugün
2: bu sıkıntı
1: 80...
2: ama Vlahovic de var.
4: Herkese diri.
2: İtalyano da var.
4: Herkese diri ama... tutmak mı istiyor acaba?
0: Ya hocam diri. Olabilir de.
2: Daha sezon başı aynısını işte.
0: En temel şey dördümüzü de eleştirdi. Hocam dördümüzü de ortak net bir şekilde izleyenler de aynıdır. Ya bu maçta rotasyon olmaz hocam. Bu oyuncularla oynayacaksın. Bir inme kazandın. 3 puan aldın Eyüp'e. Kazan 6 puan. Sen şuraya yani anladım Alanya'ya gelmişsin bu oyuncuları yani sen Mourinho'nun yerine verdiği ofansif yetkiyi kaliteyi Tayland'dan alacağını düşünebiliyor musun? Ya olay tane oynat bu adam gencecik adam ya bu adam yani koşar eder mücadele eder dinamik bunu oynatmamanı anlamıyorum mesela. Ya bunlar bana göre yani ya biz 70'ten sonra düşeriz ya bu içimizde veya Jalo gibi 5 tane stoper bak o Yasin hadi gel 5 ya savunmada en atletik oyuncu o, en hızlı o. İki tane de kenar beki de dahil. Ender orada 9 oyuncudan en hızlısı hamlesi yapan, ikinci hamleyi yapan Jalo'dur ya. Ya Jalo'yu mesela ya planlarsın. Geçiş yediğimde Jalo oynaması gerekir. Ya bu kadar bir anda bu maç olmaz ya.
1: Saçmalık hocam ya. Böyle gerçekten yani bu biraz yani senin en önemli dörtlünü sen oynuyorsun. Hadi diğer tarafları anlarım da biraz yani o dörtlünün kaleci ve önündeki dörtlünün niye bu kadar oynuyorsun ki?
2: Bir de yani mesela bakıyorsun önümüzdeki 4 maçın 3'ünü ligin yeni takımlarıyla oynayacak mesela.
0: Ne güzel fikstür.
2: Beşiktaş. Öyle ne bir güzel. Fikstürün de var.
0: İşte ya futbol tabii garantisi yok.
2: Çorum'da, yok tabii canım o ayrı.
0: Çorum'da mutlaka Alanya'da bugün tebrik ederim. Çorum'da yenmeye gelecek ama yendiğinde çok güzel söylüyorsun. 9 puanla Fenerbahçe maçına gidiyorsun. Ya bir de onu kazansan o ara milli takıma 12 puan.
2: Milli
0: bir
2: takım o... arasına kadar Çorum, Fenerbahçe, Erzurum, Ahmet.
0: Tamam.
2: Yani oynayacağı ya maçlar bir, bunlar.
0: Ya zaten onları da geçersen zaten Mayıs'ı rahat gördün. Hepsini kazanırsan onların düşünebiliyor musun? 15 puan yapacak. 18 puan yapacaksın onları da kazandığında.
2: Ya Ahmet, şey zorlu bölüme yani o Trabzon, Başakşehir bölgesinde ya bir biraz
0: de,
2: daha.
0: Bir
2: şey
0: de ne? Bir yani. De ne? Milli takım arası oyuncuları da Ender getirmişsin 4 Eylül'e kadar almışsın. İkisine kadar Avrupa listesine yazmışsın. Oh 3-4 tane de oyuncu en kötü 3 tane almışsın. Bir tane yerli almışsın. Yani
2: bizim Ercan editörümüz güzel bir nokta ya parmak basıyor. Bakın Trossard, Şerni, Orkun, Yang Yo. İki tane çalım atmışlar bu dört oyuncu. Bu kadar kapanan bir takım var. Hem tamam açman lazım, genişletmen lazım, açamıyoruz falan diyor ya. Ya bir de oyuncu eksiltmen lazım ya.
0: Şimdi
2: oyuncu ya, eksiltmezsen tamam. Bu kadar kapalı savunmalarda ya da başka bir çözümü var. O da işte pivot santraforu falan olacak. Kenara kadar ineceksin sıfırdan diplere. Oralardan çalıştıracaksın da yani. Evet ya. Orkun 69 kez buluşmuş. Bir çalım atmış. Çerni 62 kez buluşmuş. Hiç kanat çok, oyuncusu.
4: Çok acı bir
2: çalım atıp oluyor. Adam geçmiyorsun
4: çok
2: ya.
4: Acı bir
2: ben en çok buna kızıyorum.
4: Evet.
1: Burada ama teşhisi koyacak olan... Hoca koymuş zaten teşhisi
2: koymuş,
1: de
2: koymuş.
1: Tedavi yapacak olan da o. Yani sonuçta süreç devam ediyor. İşte kamp dönemi geçti, hazırlık maçları geçti, Avrupa maçları geçti, lig başladı, ikinci haftaya geldik. Tamam o zaman bazı şeylerin bir sıkıntılar varsa bunlar görünüyor zaten bugün ortaya çıkmadı. Bunlarla ilgili de bir çözüm şeyinin başlaması lazım. Yani şimdi her maçtan sonra gol yollarında bitiricilikle ilgili işte sıkıntımız var. ya da işte oyunu açmamız lazım demekle olmuyor. Yani transfer şeyini biraz daha hızlandırıp, ki bana göre bu hafta değil, yani sen Temmuz'da bunu bitirmeliydin bir kere. Yani Beşiktaş gibi hem Avrupa'da erken başladı, hem işte lig var, hedefi şampiyonluk, normal 3 kulvarda mücadele edecek. Bu transfer meselesini bütün kulüpler gerçekten tam zamanda yapamıyorlar. Yani bunu Beşiktaş evet baya baya bir isim aldı ama yine de işte belirgin eksiklikleri var. Bence hoca da bunu ima ediyor zaten, yani net bir şekilde.
2: Peki şimdi şöyle yapalım. Bir küçücük aramız var. Pozisyonlara bakacağız. Özellikle iki pozisyona, hem Yang Yoh'un ağlara gönderdiği ama gol değeri kazanmayan pozisyon, hem işte Trossard'ın pozisyonu. Gerçi bir tane mesela bu tarafta şimdi birisi yazıyor bana, herhalde Alanyalı, Agbadu'nun pozisyonu var, o da aynı diyor. Ona da bakacağız. 66'da. Ona da bakacağız. Bu arada ben de sürekli soruyorum merak ya, nedir Anthony Taylor'ın bu konudaki şeyi diye. Onlardan da bir bilgi geldi. Onu da söyleyeceğiz, paylaşacağız. Şimdi önce bir küçücük ara verelim. Bir çay molası. Sizler de soluklanın. Ama o küçücük aranın ardından hemen burada birlikte olacağız.

tutku, inanç, güç, zafer. Aspor Radyo, sporun radyosu.

0: Efendim 90 artı 1 devam ediyor. Merakla beklediğiniz Alanya Beşiktaş maçındaki hakem kararlarına odaklanacağız şimdi. Sonrasında basın toplantılarını vereceğiz. Italiano'nun ve Pereira'nın ilk bölümde, son bölümde de Fatih Hoca'nın tabii. Trabzonspor maçına da şöyle bir parantez açacağız. Özellikle Salah'a. Fakat şimdi çok da soru geliyor. Bu karşılaşmaya odaklanalım. 7. dakika. Aliti Trossard mücadelesi. Maçın başı. Şimdi burada Belçikalı oyuncu yüzünü tuttu. Biz ne oldu falan dedik. Sonra yakın planı gelince ancak anlayabildik. Bu pozisyonu nasıl okumak lazım? Şimdi bu pozisyon şiddetli hareket mi, bir vurma mı, bir etkinin üzerine bir tepki mi? Kart verseydi farklı bir şey mi olurdu? Hiç vermemesi farklı bir şey mi? Bunların hepsi akla gelen sorular.
1: Birinci adımda bir kere hakemin beklentisi, beklenti duyguları, sürprize açık hazır olma duyguları sıfır. Sadece topu takip ediyor. Evet. Bakın orada didişen oyuncular var. Bu didişen oyuncuları görürseniz sahanın içerisinde proaktif davranmanız lazım.
0: Evet. Şöyle çünkü bir ben gelsene Bora. Pozisyonu anlatalım da. Şimdi burada iki oyuncu didişiyor. Top oradan bu tarafa geliyor. Karşılaşmanın yöntemi Adnan Deniz Kayatepe'de orayı bırakıyor. Buraya dönüyor. Burada iş biterken Adnan Hoca bu tarafta artık. Burayı görmüyor. Şöyle kalıyor.
1: Şimdi hakemlere burada çok eksik öğretiyor. Bunlar gençler. Yeni bunlar. Yeni jenerasyon bak. Nasıl pozisyon alması gerektiğini, pozisyonları nasıl takip etmesi gerektiğini, hangi hallerde pozisyona yakın, hangi hallerde pozisyon dışında kalması gerektiğini, oyunun zaten ilk 10 dakika içerisinde ne yapılmak istendiğini, bir kere sert başladı oyun. Bunu okuyamıyorlar.
0: Dün de öyleydi.
1: Evet, bunu okuyamıyorlar. Okuyamayınca, bakın bu Trossard onu çekiyor değil mi?
0: Kolundan şöyle çekmiş. Bir, hatta böyle bir sünmüş böyle forması.
1: Tamam.
0: Beyaz turunculu oyuncunun.
1: Teması bir didişme var.
0: Evet.
1: Didişmenin ilk başlangıcı proaktif davransa çözecek problemi.
0: Belki faul verecek mesela.
1: Lütfense iki oyuncu ayrılacak.
0: Alanya tokat lehine faul verecek, bitecek iş.
1: Bitti. O tokat gelmiyor.
0: Vermiyor bunu.
1: Vermeyince çünkü okuyamıyor, beklemiyor. Böyle bir hadise olabileceğini aklının ucundan geçirmiyor. Çünkü hazır değil, anlatılmamış.
0: Hocam bu tarafa
1: öğretilmemiş.
0: Dönmüş. Dönmeyecek ama ya. Yani
1: ama bunu bakın, bunları yani bu hakemi kolay iş değil yahu. Alacaksın eğitime bunları. Kare kare kare kare geçmiş başlarına ne yaptı? Nerede yanlış durdu? Nereye gitmesi gerekti? Teke tek anlatacaksın. Ne dediler bu sezon? Elit hakem koordinatörü değil mi Anthony Taylor?
0: Evet.
1: 22 hakem ayırdılar kafalarınca. Bu hakemler kendi kafalarında Süper Lig ve TFF1 aynı havuzdaydı. 22 kişi elit yaptılar kafalarına.
0: Tamam.
1: O zaman bunlarla birebir eğitim yapacaksın.
0: Herhalde kare yapacaklar.
1: Kare kare. Bugüne kadar neredeydiniz yahu? Niye yapmıyorsunuz? Geçen sene
0: yapıyorlardı.
1: Beşiktaş Başkanı tutarlık izleme modülü dedikleri TİM'e 11 tane pozisyon sordu.
0: Bak ne
1: açıkladılar
0: demiş
1: mı?
0: Beşiktaş pozisyonlar farklı. Sezonlar farklı. İsimler farklı. Kararlar hep aynı demiş Beşiktaş. Diyorduk ya hep Beşiktaş mağdur. Hep Beşiktaş mağdur. Hiç değişmiyor senaryo.
1: İsimler farklı değil. Aynı mehaki orada. Aynı
0: yok ya
1: burada.
0: Hakemler anlamında.
1: Bu aynı hakem. Geçen sene de şeyde Beşiktaş Konya maçında da tepkileri oldu Beşiktaş'ın.
0: Doğru, bizim verdiğimiz kupa maçını diyorsun.
1: Peki bu hakemin o maçtan bu yana bir gelişim gösterdiğini gördük mü? Biz bundan çok umutluyduk.
2: Vallahi yani.
1: Babadan hakem bu da.
2: Babası da insandır.
1: Ya bir insanlık ayrı, iyi hakem lazım bize.
2: Olabilir hocam. Ben babadan hakemliğe yanlış bakmıyorum.
1: Nasıl? Ben de bakmıyorum.
2: Teknik direktör mesela rahmetli Lucescu, toprağı bol olsun oğlu. Doğru mu? Razvan Lucescu iyi bir antrenör. Yani babadan oğlu antrenörlük nasıl oluyorsa, futbolculuk da oluyorsa hakemlik de olabilir ya.
1: Tabii hocam ki, bu ifadeyi niye kullandın? Bu ülkede babadan hakem Evet. Konusunu ülke futbolunun üzerine koydular. O yüzden bu ülke futbolu.
2: Babası da iyi hakemdi. Dedim ya.
1: Tanıyorum yani, benim de meslek arkadaşım.
2: Benim de çocukluk arkadaşım.
1: Meslek arkadaşım.
2: Benim çocukluk arkadaşım.
1: Ama o iş ayrı.
2: Hocam,
1: bu iş
2: 40
1: ayrı.
2: Yıllık çocukluk arkadaşım. Çok namuslu, dürüst, pırlanta.
1: Tamam, ona bir şey demiyoruz hocam. Evet. Biz buradaki performansına bakıyoruz. Bak, burada proaktif hakemlik yapamadığı için o tokat. Hani Allah rahmet eylesin, Kadir İnanır vardı ya, filmlerinde bir tokat atışı vardır. Öyle bir tokat bu. Kadir İnanır tokadı mı?
0: Hocam bu
1: kırmızı kart.
0: Bu kırmızı kart tartışması öyle değil mi?
1: Madem problemi çözeceksin, Trossard'da sarı kart.
3: Hocam niye
1: vermiyor? Halit'e kırmızı kart.
3: Hocam bir şey sorabilir miyim?
1: Evet.
3: Yani
0: eylem doğrudan şiddetli hareket mi?
1: Top yok.
3: Şiddetli canım. Hareket.
0: Peki sıyırma vesaire gibi olabilir mi bu?
3: Biz başka noktalarını
0: arıyoruz
3: herhalde.
0: Çünkü doğrudan şiddetli hareket değil diyor buna MHK.
1: Top var mı? Yok. Eylem. Bak şimdi basamaktan.
0: Buradaki yürüyorum. Sıkıntı şu olabilir mi? Hakem sarı kart verse o zaman işin rengi değişebilir mi? Hakem ya böyle yorumladı
1: ya.
0: Mı denir?
1: Ya bunu yorumladı mı? Algılaması yanlış. Bunun kartı rengi kırmızı olması lazım derdik. Şimdi bir sürü ülkede dünya şampiyon kulüpler turnuvasında finaldeki kırmızı kartı biz getirmedik mi burada? Neves'le Kukureyla'nın pozisyonunu getirdik.
0: Saç çekmeyi değil
1: ne
0: mi?
1: Ne oldu? Servis yaptılar. Dediler ki bu sarıymış eğitim seminerinde. Sarıymış. Ya dünya kırmızı olduğunu söylüyor. Premier Lig'de bir yığın örnekleri var kırmızıya gittiğini.
2: Orada kıtalarısı dediğiniz gibi şampiyonun finali Paris Saint Germain Chelsea finali. Abi, final maçı.
0: Özneyi kaçırmayalım.
2: Amerika'da bir sene önce.
1: Karıştırmasınlar yani. Bu
0: sahada sarı kart veya kırmızı kart verilmesi halinde her iki karar da kabul görebilirdi. Ama hani VAR açısından açık ve bariz hata gözükmüyor. Buna yok. Katılıyor musunuz?
1: Hayır. Katılmıyorum. Bakın.
3: Kim katılır buna ya?
1: Bakın. Bakın. Bakın. Buradaki basamaklarımızı anlatalım mı?
3: Yani.
1: Bakın basamakları anlatalım.
3: Kural çok basit hocam.
1: Bakın. Ciddi faul top için mücadele esnasında olur.
0: Bunu ben demiyorum ha. Yanlış anlaşılmasın. Bunu sorduk MHK'ye de. MHK'den gelen bilgi. Yanlış anlaşılmasın. Ondan sonra aa sen böyle mi dedin demeyin.
1: Bir hafta önce de Fenerbahçe'nin penaltılarında oradan gelen bilgiler penaltı değil hakemler haklı
0: dendi. Anthony Taylor şey demiş, VAR müdahale edemez, ha. Yoruma açık.
1: Tamam, şimdi seminerlerde Anthony Taylor'a soruyor hakemler, VAR müdahale etmeli mi burada deyince Anthony Taylor ellerini kaldırıyor diyor ki bak orada VAR koordinatörü duruyor, Yaşar Kemal Uğurlu ona soruyor diyor, ben karışmam diyor. Anthony Taylor
0: VAR'da... Şimdi... Tabii o geçen ki. Seneydi ya Portekiz'i diyordu.
1: Geçen sene Anthony Taylor yoktu. Bu sene
0: tamam
1: Anthony
0: hocam
1: Taylor.
0: Anlıyorum. Aynısını geçen sene de anlattınız bu benzer
1: sene,
0: bir
1: bu
0: şeyi.
1: Bu sene oldu. Bu sene oldu. Gösteriyor şeyi. Yaşar Kemal Uğurlu diyor. Koordinatör orada. Ben diyor VAR konusunu ona bırakıyorum. Diyor.
0: Öyle mi?
1: Bu sene oluyor.
0: VAR için ayrı bir şey mi gerekecek o zaman eğitmen?
1: Ne diyeyim? Geçen sene de Capelli'ye getirdiler. Ülkeyi birbirine soktular.
0: O zaman bence VAR'a da ayrı bir... Eğer karışmıyorsa o konuya Anthony Taylor... VAR benim uzmanlığım değil diyorsa ki neden öyle bilmiyorum.
1: Anthony Taylor,
0: o zaman oraya da adam getirsinler.
1: VAR hakemliği yapmadı ki.
0: Tamam o zaman oraya da getirmek gerekiyor değil mi?
1: Yani oraya da Anthony Taylor seviyesinde uzman birini getireceksin. Kwiatkowski'yi mi getireceksin? Marco Di Bello'yu mu getireceksin? Van Poke'li mi getireceksin?
0: Ha,
1: dünya genelinde yoksa Bastian Dankert'i mi getireceksin? Basacağım parayı. Bütün finallerin VAR hakemi getireceksin. Eğitim bunları diyeceksin.
0: Doğru.
1: Hocam sen zaten 9 senedir bu VAR bu ülkedeyken doğru düz bir kadronu kuramadın, oluşturamadın, tuğlanın üstüne tuğla koyamadın. Tam tersi bütün VAR olacak tuğlaları da yıktın, çukura düştün. Yok bir türlü çıkamıyorsun işin içinden. Çünkü yapıcı değilsin, günü kurtarıcısın, palyatif çözümlerle geçiyorsun, önüne bakıyorsun.
0: Ama işte yani bu dediler yeni dönem Anthony Taylor şu bu bir çaba olduğunu görüyoruz.
1: Ya çabaya saygı duyuyoruz. Futbol Federasyonu Anthony Taylor'ı getiriyor olmasına şapka çıkarırım dedim ben.
0: Ama tamam, şeyleri tabii şu yorumları çok
1: acaba Anthony Taylor'ın ağzından
0: değil.
1: Yorumlar mı
0: yoksa bilmiyorum.
1: Bir de buraya gelelim.
0: Ha, bilmiyorum.
1: Onun doğruluğu ne kadar?
0: Ama ben mesela mi? Fenerbahçe maçını özellikle sordum.
1: Anthony'ye mi?
0: Öyle dediler.
1: Anthony'ye mi sordun?
0: Hayır o yanındaydı ama.
1: Peki şimdi ben soruyorum Anthony bu hafta niye karıştı Fenerbahçe maçında o kola? Soruyorum VAR niye girdi devreye? O maçın hemen ertesi gün Samsun Göztepe maçında niye girdi devreye VAR? Anthony Taylor.
0: Çünkü yani bütün ülkenin neredeyse üzerinde uzlaştığı konulardı bunlar. Hakem hocalarının öyle
1: diyoruz?
0: Değil mi?
1: Doğru. %100 toplum siyahla beyaz kadar herkesin penaltı dediği pozisyon.
0: Burada da mesela şu vurmanın şiddetli olmadığını ya da şey içermediğini bana kimse anlatamaz. Ama şimdi, hani yorumsa bu,
1: şimdi bak,
0: şey
1: madde madde
0: yani.
1: Gidelim mi?
0: Tabii ki bir yorumdur da, ama bu bence oyunla hiç ilgisi olmayan bir vurma.
1: Adım hocam, adım gidelim
3: hocam,
1: mi?
3: Hocam bir şey diyebilir miyim?
1: Buyurun, estağfurullah.
3: Bu
1: buyurun.
3: Kırmızı kart ya, neyi tartışıyoruz biz hocam?
1: Ya ben de bilgilendirmek istiyorum. Hayır, adım adım yani giderek bu, bilgilendirmek
3: yani
1: istiyorum.
3: Bu sert bir vuruş. Herkesin sokaktaki 5 yaşından 80, 90, 100 yaşına kadar insanların ne bileyim 10 bin kişiye sorsak 9.999'u
4: doğru kırmızı kartta görmüyor. Dikkat ettiniz mi?
3: Bu araba bakıyor
0: hocam ya, bakmamış. Ama yani
4: bak buraya özü, bakıyor, bak topa bakıyor orada.
3: Yani
0: öbür tarafta o kabahatinden büyük.
4: Öbür tarafta o top akışı olmuş, oraya dalmış. Sol tarafta kör nokta, orada operasyon IT yapıyor.
1: Bak hocam.
4: Madem öyle, VAR niye çağırmıyor? Yani
1: hocam bak, hakem bunu hiç görmedi. VAR bundan sorumlu diyemezsiniz. Görmedi. Görmediği bir pozisyon. Evet. Kaçtı mı diyeceğiz biz şimdi buna?
0: Ha, olur mu ya? Görmek
1: şimdi 7. dakika. Bir hakem, sözünüzü unutmayın lütfen.
3: Tabii
1: araya girelim. Bir hakem kartal gibi çökmeli pozisyonlara. Cin gibi olmalı. Her tarafı koordine etmeli. Şimdi burada adım adım yürüyoruz. Top için bir mücadele var mı bu pozisyonda?
4: Topsuz alanda yapılıyor. Yok.
1: Bak, top için mücadele yok, var yok. Mı? Yok. İki oyuncu birbiriyle teması bir didişmeye girmiş mi? Biri çekiyor da öbürü de benden kurtulmak için tokadı basıyor mu?
4: Etkiye tepki
1: basıyor.
4: Yapıyor.
1: Etkiye tepki. O zaman bunu da ne yapacaksın? Trossard bu sarı eylemden kart, dolayı sarı kart. Tokadı atan Ali Ki'ye kırmızı kart. Çözüm budur.
4: Hocam bak, hakem kaçırabilir. Siz de futbolda...
1: Kaçırmayacaksa kaçırmış.
4: Lazım. Hocam bak, kaçır lazım. Doğru. Ya her hakem kaçırmıştır. Dünyanın en iyi hakemi Mustafa Hoca da kaçırmıştır.
1: Tabii ki kaçırdık biz de.
4: Ya hatasız olmaz. Mutlaka yapmıştır. Ama VAR buna bir şekilde yani görüyor. Hakemi pozisyonunu da görüyor. Kaçırdın değil mi? VAR mesela hakemi kaçırdın, kör noktasına geldiğini böyle bakıyor. Operasyon solunda oluyor hakemin. Şimdi hocam, VAR burada bu pozisyonda bakıp ya işte hoca da kaçırmış. Hoca yanlış yapmış, Adnan Hoca. Orada onu uyaramaz mı?
0: Yani şunu söyleyeyim. Moda deyimle VAR protokolüne uyuyor mu hocam buna müdahale etmek?
1: Hocam siyahla beyaz kadar farklı mı bu? Bu evet. Akşam hakemlerin verdiği kararla bizim düşündüğümüz karar siyahla beyaz kadar farklı mı? Farklı. Aa. Topsuz alanda şiddetli bir eylem var. Bilerek, düşünerek, hırslanarak yapılmış bir eylem. İlla yumruğu koyup iki tane diş düşürmek zorunda değildir.
4: VAR girer o zaman.
1: Kan burundan kan akması şart değildir. Hatırlayın, yine bir Gaziantep Beşiktaş maçıydı. Başına hakem Atilla Karaoğlan evet. Kafa atmıştı, hatırlar mısın?
0: Karşı tribünlerinde
1: oyuncu orada. Kafa attı. Evet. Gitti izledi, dedi ki ben...
4: Vermedi. İkna vermedi. Oluyorum diye vermedi.
1: Ne oldu, ne dendi, ne yorumlar yapıldı? Ya değil. Sokak şargonunda kafayı attığında iki tane diş düşer. Doğru mu kavgada? Ama saha futbol kavgasında... Futbol mücadelesinde öyle değil bu. Bu bir tokattır. Şiddetli eylemdir. Çünkü topsuz alanda yapılmış bir eylemdir. Bunun karşılığı kırmızı karttır. Açıyorum tırnak içine. Gözden kaçmış ihlal olarak VAR devreye girmelidir. Gereğini yapmalıdır. Bu nokta.
4: VAR işte VAR'ın önüne net geliyor. Hadi biz. VAR diyor ki.
1: Bunu görüyorlar.
4: Ya hocam bak, az önce de söyledim aynen. Sağ tarafa doğru evet yanlış bir görüş sahnesini kapatmış.
1: Yapıyor,
4: görüş sahnesini kapatmış. Yanlış Adnan Hoca'nın. VAR bunu görüyor, siz de söylediniz.
1: Şimdi takıp
4: ya
1: kaptanı.
4: Bunu bir kere burada nasıl müdahale etmez ya?
1: Takım
4: hadi der ki pardon,
1: eylemi
4: şey
1: yıllarca
4: söyleyeyim.
1: Sahada kaldınız hiç hocam.
4: Evet.
1: Bu eylemi bilerek yapıyor mu?
4: Yapıyor tabii.
3: Tamam, o zaman Beşiktaş'a operasyon yapılmış.
4: Bilerek söyleme, etkiye tepki, formasyon çekiyor.
1: Bilerek, planlayarak eylem yapıyor. Yapıyor.
4: Evet.
1: Bitti yani, abi bu çok... kırmızı karttır.
4: Plan
1: daha da öteye gidiyorum.
4: Plan ne? En basit mesela hafif böyle vursun omzuna, şey yaparsın. Yani ne yapıyor? Zarar vermek istiyor. Yani kızıyor onun o yaptığına.
0: Ya şöyle anlık planlayarak suratın. Değil de anlık tepki gösteriyor
4: ama
0: adam.
4: Yüzüne,
0: çekti diye sinirleniyor, vuruyor.
4: Yüzüne doğru
1: var
4: vuruyor.
1: Mı bunu?
0: Yok tabii canım.
4: Ender yüzüne doğru bir de vuruyor. Bak omzuna falan da vuruyor o ara. Bile bile yüzüne doğru. Elini aşağı da getirebilir. Omzuna doğru da vurabilir. Baksana bak şimdi.
1: Bu filmlerdeki Kadir İnanır tokatı bu abi.
0: Osmanlı tokadı mı diyor?
1: Yani, Kadir İnanır tokadı bu.
3: Beşiktaş'ın şu açıklaması doğrudur.
0: Açıklamaya bakalım.
3: Doğrudur ama ben hala şöyle düşünüyorum. Siz bunu çıkıp maçtan sonra orada taze
0: ya şöyle
3: açıklaması yapacaksınız.
0: Acaba yani daha da fazla gelmeyelim mi dediler, bilemiyorum.
3: Daha burada... ne gelecek canım yani, almış senin oyuncunu adam tokatı indirmiş aşağıya, kart görmemiş sonra... Böyle açıklama yapıyorsun. Yani
0: bugünkü
3: bu tür
0: yönetim Türk hakemliği için bir utanç vesikası evet. olarak tarihteki yerini almıştır diyor Beşiktaş. Ve geçtiğimiz yıl Ziraat Türkiye Kupası yarı finalindeki skandal kararları, hafızalardaki evet. tazeliğini koruyan MHK Başkanı'nın prensi Adnan Deniz Kayatepe adeta nerede kalmıştık diyerek rezil yönetimlerine bir yenisini eklemiştir.

0: Rakip oyuncu dünyanın gözü önünde Trossard'a tokat attı. Hakem Adnan Deniz Kayatepe pozisyonu göremedi. VAR'daki Bülent Birincioğlu ise sessiz kaldı.
1: Beşiktaş oyuncusunu daha iyi bir... Beşiktaş'ın en flash transferi. Dediği Arsenal'in yıldızı. Şampiyonlar Ligi finalinin yıldızı. Dünya Kupası'nın yıldızı. Sen oyuncunu daha iyi koruyacaksın. Çıkıp maçtan sonra Önder Özen mi açıklama yapar? Bir yönetici mi? Kim yönetici? Mesela ben merak ettim. Sayın Başkan gitmiş mi Alanya'ya mesela? Orada kimler var? Yöneticiler falan kim yani? Yani başından bazı şeyleri yeteri kadar ifade etmezseniz, yeteri kadar bazı şeyleri söylemezseniz daha sonra bunlar başınıza gelir. Siz de bu açıklamaları yapar yapar durursunuz. Hiçbir yol alamazsınız bak. Geçmişte alamadınız. Bundan sonra da alamazsınız.
2: Ben katılıyorum. Şimdi bu yazıyı böyle açıyorlar vesaire hepsi. Bunu normal bir şekilde maçtan sonra haber verecek. Basın danışmanı, kulübün medya sorumlusu.
1: Açıklama yapacağız ki, kardeşim.
2: Buyurun gelin. Açıklama yapacağız. Buyurun basın tribününün önünde bekleyin. Yöneticimiz evet. Buna sportif direktör yapmaz. Teknik konu çünkü değil bu. Orada gelecek. Normal çıkacaklar, anlatacaklar bunu düzgün bir şekilde kamuoyuna. Böyle olması gerekir.
3: Bak geçen
0: nereye sene... gitti yazı? Ohun ve Vlahovic'in pozisyonlarına da yine vurgu yapılıyor. Ardından da Adnan Deniz Kayete ve Bülent Birincioğlu ki o pozisyonlara da bakacağız şimdi. Art niyetli hakemleri bir daha maçlarımızda görmek istemiyoruz. Ne avantaj yani, ne imtiyaz yani. İstiyoruz. Sadece adil ve eşit yönetim istiyoruz diyor Beşiktaş.
4: Geçen sene burada ne dedim ben? Bir gene sorunlar başlamış gene bu mevsim. Hocam hatırlayın siz de çok vurgu yaptınız. Sonra Serdar Adalı Başkan, Sayın Başkan Riva'ya gitti. VAR odasına gitti değil mi? Ne evet. Güzel güzelleme yaptılar, anlattılar. Adam da temiz duygularla dedi ki ya güzel işler yapılıyor. VAR odasının konfor alanını gördü. Burası güzel bir çalışma. Futbol Federasyonu yatırımlarını gördü. Dedi harika. İnandı ve çıktı. İyi niyetle de karşı tarafa olumlu mesaj verdi. Güzel işler yapılıyor. Ama abi ondan sonra hepsi tepe taklak. Berbat işler
1: yarın
4: oldu.
1: Bir daha
4: 11 abi. Tane soru hocam. Sordu adam ona, pozisyon sordu, cevap vermedi. İşte ondan sonra bırakmayacaktı. Bırakmayacaktı. Aldatıldın Serdar Adalı Başkan. Şimdi geliyoruz. Geçen haftaki açıklamalar, bu haftaki açıklamalar. Ya burası Patagonya değil. Bakın yıllarca biz de evet dünyada şey Avrupa'da şu olur. Hakemler FIFA oluyor ya. O zaman 4 kategori vardı. Bizim gibi 3. sınıf dünya ülkesi, futbol ülkesi olanlar 4. kategoriden giriyordu. Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya hakemleri, İspanya hakemleri 2. kategoriden giriyordu. Kolay buluyorlardı. Şimdi Anthony Taylor gitti Premier Lig'de de aman aman verdiler de biz o maçı yönetmedik mi abi? Verseydiler biz de yönetirdik. Arkasında da güçlü bir lobi var, istediği gibi çıkıyorlar. Tamam geldin ama burasını Patagonya zannetmeyin. Burada top var mı? Yok. Top için mücadele var mı? Yok. Eylem düşünülerek etkiye tepki eylem gerçekleşmiş mi? Evet. Hakem yanlış konumlandırmış kendini, pozisyonu kaçırmış. Gözden kaçan ihlallere sokarsın. Çağırsın varı. Bir şey var çağırsın. Gel izle bunu kardeşim dersin. Bu şiddetli harekettir. Gözden kaçan ihlale de gerek. Şiddetli hareket bu ya.
0: Peki şimdi diyor ya Beşiktaş yönetimi bu hakemleri istemiyoruz diye. Onu nasıl değerlendiriyorsunuz? Siz mesela MHK başkanıyken bu hakemleri istemiyoruz deseler ne yapardınız?
4: Ben o söylemi...
2: Bir de hakem vermiyordu
0: çünkü
2: hocam.
0: Halil Umut Meler'i de istemiyoruz demişlerdi. Verdi MHK.
4: Bak benim MHK başkanlığı olduğum dönemde 3 tane hakem istemeyen kulüp vardı. Mesela bir tanesi de Cüneyt Çakır istememişti. Kulakları çınlasın Adnan Polat. Eğer dedim şu anda lig devam ediyor olsaydı Cüneyt Çakır ilk Galatasaray maçına veririm dedim. Ve önümüzdeki sezon doğru, lig başladı. İlk maçım Ankara Galatasaray maçına gitti Cüneyt Çakır. Şahane de bir maç yönetti. Hatta iki tane penaltı çaldı Galatasaray lehine. Hepsi doğruydu.
0: O zaman belki
4: Fenerbahçe de istemiyordu, ona da gönderdik.
0: Bugünkü Adnan Deniz Kayatepe'yi de o şekilde düşünmek mümkün değil mi?
4: Adnan Deniz Kayatepe çok sıcak. Çok sıcak gelişmiş bir adam. Bir Cüneyt Çakır'dan bahsediyorum. Sen daha yeni Çömez hakemden bahsediyorsun. Bu potansiyeli kaldıramıyor. Bu yükü omuzlarına kaldıramıyor. Atama yapmak bir sanattır, bir liyakattır. Topa vurmasını bilmeyen adamlar orada oturup bu işleri yönetirlerse bu olur. Bakın bugün Trabzon Başakşehir maçı vardı değil mi?
0: Evet.
4: VAR hakemi kimdi? Thomas Bogdan. Macar.
2: Macar. Macardı.
4: İki gün sonra kim? Trabzon nereye gidiyor abi? Macaristan'a gidiyor. Olmaz abi bu atama. Olası bir yanlışta Trabzon ayağa kalkar. Olmaz abi. Sinir uçlarıyla oynuyorsunuz insanların. Yapma yahu. Bogdan'ı atama oraya. Atama oraya. Macar Macar. French Feroş'a gidecek. Her şey olabilir.

0: Her işi olabilir. Bu bir sanattır. İnce bir kültürdür. Bu hakemlik kültürdür. Bunu bilmeyen yapamaz. Ben atamayı yapamazsın.
1: Zaten çok çok kötü de hakem performansı vardı orada.
0: 47
1: da.
0: Yaşında onu öyle bir şeyle yazmış. Tam VAR'da kendine yer bulmuş. Oradan giden bir hakem. Tamam, geçmiş dönemde Avrupa Ligi Konferans Ligi'nde maçlar yönetmiş. 26 tane mi? 66 tane maçı var orada. Vay. Konferans Ligi bu falan. Geriye baktı, iki sefer şey yönetmiş, Macar Kupası finali yönetmiş falan. Bir tanesinde mi? İkisinde gene French Horoş var bir ayak. O maçları yönetmiş. Tamam, güzel. Güzel de abi burada olmuyor işte. Anthony Taylor'a da şimdi baktığın zaman maçlar yönetmiş. Bu maçları Anthony yönetmiyor. Geliyor anlatıyor. Bu hakemler yönetiyor. Peki bu hakemlerin atamasını Anthony mi yapıyor performansına göre? Hayır. Anthony eğitiyor. Ferhat Bey yapıyor atamaları. Doğru mu? Bakın özde ne kadar problem var. Merkez Hakem Kurulu 1,5 yıldır 9 kişi olacağını 7 kişiyle çalışıyor. Statüye aykırı.
2: Tamam, onları biliyoruz
0: bak,
2: hocam.
0: Bunlar buradan
2: tekrar
0: gelerek,
2: pozisyonuna
0: bak, buradan
2: geçeyim.
0: Gelerek yürüdüğümüz zaman nelerin eksik olduğunu gözlemlemek için bu ince
2: anladım.
0: Noktaya dokunuyor.
2: Tamam. Bu pozisyon bir kere şunu net söyleyelim. Mustafa Hoca da diyor ki kırmızı karttır, şiddetli harekettir. Dolayısıyla
1: maçında
2: eğer hakem yedi, kaçırdıysa tabii. Ki kaçırmış. Tabii. Dönmüş bu tarafa. Bu tarafa dönmüş. Topa dönmüş.
1: Tabii.
2: O zaman VAR çağırmalıydı. Protokol bunu gerektirir.
1: Bir de maçın 7. dakika Sender. 7. bak tam 7. dakika. Düşünebiliyor musun?
2: Yani daha
1: uzatma ilk yarı ve ikinci yarı düşünüyorum. 90 dakika Alanyaspor 10 kişi olacak.
2: Tabii tabii.
0: Ya 90 sonucu, dakika.
2: Sonucu bilemeyiz ama bambaşka bir senaryo olur. Bambaşka bir senaryo olur.
0: Sen ver.
3: Tabii ki. Tabii
1: Alanya ki yine yener.
0: 5-0 yenilir.
1: Alanya yine yener. Beşiktaş yenilebilir. Evet, Beşiktaş yener.
0: Kim yani yeneceğini bilemezsin.
1: Skordan bağımsız zaten bunu konuşmak
2: gerekiyor. Peki bir sonraki pozisyon gelsin. 19'da Trossard'ın ortasında Yang Yo topu ağları gönderiyor ama karşılaşmanın hakemi hayır diyor. Çektin formasından diyor. Bunu sonradan getirdi galiba. Çok yakın pozisyondan da göremedik biz de. Şimdi buradan görebilecek miyiz?
0: Yavaş git, yavaş git, görelim burada. Ne yaptığını görelim. Bir daha.
1: Yine Ait'i var o pozisyonda da biliyorsun değil mi?
0: Bak, yine Ait'i var orada.
1: Ait'iyle. Yine. Oh. Bu sefer de o.
4: Yani ekrana ya da iyi getiremediler.
1: Tabii tabii.
2: Çok iyi göremiyoruz açıkçası. Bu stadyumun çekim açıları yani Allah'lık. Gerçekten sıkıntılı. Ben şu anda faul varsa da görmüyorum, onu söyleyeyim.
4: Ben de görmedim. Yani maç oynanırken de görmedim.
2: Vardır belki şimdi, ama kamera yavaş, bir yere gidiyor, şey bir yere gidiyor.
0: Yavaş uzak. Oynatırlarsa çözeriz. Yavaş oynatın. Buraya geçin. Burası uzak. Yakın çekimi yavaş
1: yakın
0: oynatın.
1: Yakın çekim lazım tabii buradan.
0: Buraya geç. Burada hiçbir şey yok.
2: Burada da yakalayamıyorum.
0: Yavaş, yavaş, yavaş.
2: Baksana hocam gelmiyor ki pozisyonu.
0: Az geri
2: oraya.
0: Gelsin hocam. Yavaşlatınca
2: bir tık geri.
0: Bir fikir sahibi
2: bir
0: oluruz.
2: Bir tık daha geri. Ben fikrimi verdim daha geri. Ben nereye hocam?
1: Kadrajdan çıkıyor.
2: Geçmiş. Burası
0: öbür açı gelsin. Öbür açı gelsin.
1: Çok kötü çekimler ya.
2: Ya felaket ya.
1: Hiç buradan.
0: Yavaş, yavaş. Tamam. Gördük.
2: Gördük mü?
0: Ben gördüm.
2: Öyle mi?
0: Ben gördüm. Zaten gazeteye yazımı da yazdım.
2: Tamam.
0: Söyleyeyim mi şimdi?
2: Ne gördük ben?
0: Hocam uzat kolunu. Tut sen de beni. Kalkma, kalkmaya yok. Çekiyoruz mu birbirimizi?
2: Evet.
0: Yaptım, kurtuldum. Kafayı vurdum, attım.
1: Gol.
0: O da kendini yere attı.
1: Gol.
0: Faul.
2: Karşılıklı itişme diyorsunuz.
0: Ya bunda bir şey yok ki. Buz gibi gol bu. Net bir gol bu.
2: Bu pozisyonda onu da göremedik bu arada.
4: Beşiktaş'ı doğramışlar.
2: Bir şey söyleyeceğim, bir şey söyleyeceğim. Bir dakika. Onu da göremedik. Bu pozisyonun başında ofsayt olabilir ha.
0: Ofsaytsa o zaman ofsayta gelsinler. Burada golü iptal ettik diye. Gel ofsayt o zaman.
2: Golü iptal etti diye oraya. Çünkü pozisyonun başını gördünüz. Onu da görmedik.
0: Abi,
2: tabii hiçbir şey görmüyoruz ki. Bak buradan değil. İlk
1: top sol koridora. Evet. Sola attı top sol koridora değil mi?
0: Evet. 9 numaralı oyuncu yok.
2: Sol pozisyonun en başında evet. Soldan sol birisi önden kaçıyor.
0: Bak şimdi bu pozisyon hafızalarda kalsın. Bu geç giriyor. Öbür daha ilk başlangıçta da top.
2: Onu o kısmı var mı Ercan? Bir o kısmını yollasınlar ya. Yani ben burada faul göremiyorum. Onu söyleyeyim.
0: Faul yok. Tabii faul yok. Bakın bu temaslara hani biz basit temaslara faul çalmayacaktık. Mottomuz buydu yahu. Ya bu buz gibi bir gol. Bunlara faul çaldığın zaman yandı ketel elva ya. Geçen akşam da Galatasaray maçında Torreira'nın kaleci temasını ona faul çaldın mı gitti
2: bir
0: gol olmaz abi.
2: Bu
0: gol
2: stoperler,
0: o da temiz, bu da temiz.
2: Stoperler forvetler, ya bu ceza sahası içinde bu itişmeler, çekişmeler olacak. Doğal, olmazsa tabii. Olmaz. Her pozisyon futbol penaltı olur. Her pozisyon faul olur.
1: Futbol teması oyunu
0: değil mi? Şu 39'u bir getirebilir miyiz? Ender Bey, 39'u bir gelsin hemen akabine yapıştırabilirler mi? 39'daki pozisyonu bu maçın.
2: Ha, bu bir ayağı olsa, değsin bir ayağı gelsin. Bu. Bir ilk kadrajdan çıkıyor. Bir dakika bir geri alalım tekrar. Biraz geri. Biraz geri, biraz geri. Bir tık daha. Evet. Yok şimdi.
4: Yok canım olsaydı.
2: Bir tık değsin. Değmedi daha. Değmedi daha. Geri değil arkadaşlar, ileri. Evet. Şimdi çok hafif geri. Bir tık daha.
0: Yapıştır ayağı.
2: Evet. Ha,
0: tamam. Bu açı bizi aldatır.
2: Bu açı yanıltır.
0: Çok yanıltır. Öndeki Alanyalı oyuncunun kafasının, bedeninin, sol kolunun biraz daha önde olduğunu görüyorum ama sen hayır hocam öyle değil diyebilirsin.
2: Evet.
0: Çünkü sahada koyu ve açık çim boyutları da yok.
2: Gölgelerden bakacağım. Gölgeler de gözükmüyor. Yani ya, o kadar
0: kötü, kötü bir çekim.
2: Bir açı daha vardı. O var mı bizde?
0: Lakin aldatır bu bizi.
2: Bir açı daha vardı. Ya bu
4: stat. Böyle maç çekimi mi olur ama ya?
2: Ya bu stat ama gerçekten sıkıntılı ya. Yani ben de
4: ama bir pozisyonla ilgili bir fikir sahibi olamıyorum yani. Da
2: hiçbir şey göremedik yani. Bu stat çok sıkıntılı bir stat. Bir açısı daha vardı bu offside pozisyonunun.
0: Bak burada bile Deniz Kayatepe yanlış konumlanıyor.
2: Çok yanlış yerde.
0: Yardımcı
2: ya.
0: Hakem arkasını dönmüş. Top orada. Bu tarafa
4: gel. Halbuki bakarsak hakemliği bıraksın bence o zaman. Yani bu her şey yanlış hocam, baştan aşağı.
0: Bak bir dakika. Bunları önü, bu gençlerin önünü tıkamak istemiyoruz. Bu gençler hakemliği bıraksın boyutunda
4: böyle
0: değil.
4: Böyle hatalar da yapılmaz hocam.
0: Bu gençleri eğiterek, yöneterek, öğreterek, hazırlayarak salmak lazım.
4: Tamam da sezon öncesi eğitilmediler mi bunlar hocam yani? Temmuz, abi, Ağustos, Eylül ne oldu bunlar da? Haziran.
0: Abi oradaki oturanlar futbolu bilmiyor diyorum sana. Gözünü seveyim ya. Hasbelkader geldik buralara ya. Allah aşkına bu çocukları kendi bireysel yetenekleriyle.
4: Daha ikinci haftada bunlar yaşanıyorsa bundan sonrası ne olacak
0: geçen
4: yani?
0: Geçen sene de anlattık.
1: Ali Eti var ya yani maçın şeyiyle oynamış. Ya, bir kırmızı kartı var adamın. Bir de var ya şurada bırakmış profesyonelce. Yani normal gol. Bu ya normal gol. Yani gibi, bu ben orada buna foul falan çalınmak
2: kendi
1: çok
2: adıma
1: ucuz.
2: Bir şey de söylemek istemiyorum. Çok iyi değil pozisyon. Bakın gerçekten çok iyi göremiyoruz. Bir başkası der ki hayır burada çekiyor.
1: Çekti mi der?
2: Bu şey bakalım diyemem.
0: Tam
2: ama
0: vururken
2: ben he, bir dakika.
1: Burada da offside gibi duruyor bakar
2: burada mısın? Burada offside gibi duruyor yalnız.
1: Değil mi?
0: Bu çok aldatır gibi. Ama bu açıdan.
1: Aldatır.
2: Hocam
1: doğru da.
2: Ben şeye bakıyorum.
1: Gölgelere mi?
2: Yok yok. Ceza yuvarlağın önünde hat düşünüyorum.
1: Mesafesini çapını. Ne kadar oldu evet. Hani diyorsun oraya veya yakın, çizgiye yakın, çizgiye uzak.
2: Bu offside olabilir şimdi bir şey diyemem.
1: Olmaz. Ben... Evet olabilir doğru.
0: Anlatsaydılar, gösterseydiler, aklasaydılar, bir kararın satışını yapsaydılar. Bu da var biliyorsun var protokol. Kararın satışı bir gol olmuş, tepkiler
1: acaba
0: var.
1: Acaba golü iptal ettiği
0: gol olmuş tepkiler var.
2: Bak bunu geçen sene bir maçta gol, yaptılar.
0: Gol olmuş tepkiler var. Madem öyle
2: madem öyle dön buraya değil
0: dön
2: mi?
0: Dön buraya de ki offside yahu.
1: Hiç tartışma ortadan kaldır.
0: Neyse ya kaldır yardımcı kaldır bayrağı.
2: Eğer offside'sa
0: golü
2: tabii.
0: İptal eder ki kaldır der ki burada offside var offside'la başlatırsın.
2: Eğer offside'sa tabii.
0: Demek ki değil offside.
2: Yani.
0: Ben onu anlıyorum. Offside değil.
1: Ve onu yapmayı bir de düşünememiş olabilirler
0: onu
1: mi?
0: Onu da bilemem abi.
2: Bizim sıkıntımız bir pozisyon var. Pozisyonun öncesi offside mi anlayamadık.
1: Foul de.
2: Foul mü değil mi? Gol mü değil mi?
0: Foul
2: onu da
0: yok bir kere.
1: Yani yalnız
0: olmadı.
1: Benim gördüğüm şuradan ben şu görüntüden ben de katıyorum. Foul yok. Yani bu gol yani bu kadar
0: kontrol
1: dokunmakla
0: bir
1: etmekle birbirini futbol sonuçta kontrol hepimiz biliyoruz. Evet. Hocam. Bu? Temas evet. Oyunu değil mi? Yani sonuçta oyunu, ne yapacağız hani?
0: Karşılıklı robot, var. Eşit, adil çekişme.
1: Robot gibi yani böyle değmeden
0: adil
1: böyle.
0: Temas var.
2: Bana şu gördüğüm görüntüyle bak ama şu gördüğüm görüntüyle iyi göremiyorum. Şu gördüğüm görüntüyle ben bundan faul falan diyemem yani. İmkan yok.
4: Ya öyle zaten şu, toplumsal olarak da bir maç sırasında yaşanan şeyde kimse ne olduğunu anlayamadı yani.
2: Anlamadık ki görmedik ki
4: yani. Görmüyor yani. Kimse görmüyor evet.
0: Şu 39'u verebilirler.
2: Var mı 39?
0: Yine bu tarafa hücumda Beşiktaş hücumu.
1: Beşiktaş'ın ne olacak ilk devre? Bir kırmızı kart. Yani rakip 39, eksik kalacak. Bir de golü.
0: 39.
1: Daha
0: 39.
1: Ne olacak ya?
4: Evet.
1: Bir gol atıyor.
4: Başına gelebilecek her şey gelmiş.
1: 7. dakika 39. Rakip 10 kişi kalacak.
2: Bakıyorlar hocam.
1: Bir de devreye düşün. Devreye 1-0 girecek.
4: Evet.
1: Hiç. Yani Beşiktaş iyi oynar kötü oynar. Şu o ayrı da hiç.
0: Bu değil, bu değil. Ceza alanı içerisinde 39'da.
2: Burada da Trossard'ın yüzüne bir şey geliyor.
0: El yüze geliyor.
2: Yani bu da sarı kart olmalı diye düşünüyorum.
0: Baksana eli yüze getiriyor.
4: Tabii. Vuruyor hocam, nasıl vuruyor, geliyor yüzüne?
2: 30'da bu da.
0: El yüze abi, dayak yedi bu akşam.
2: Bak şimdi hocam bak.
1: Bile bile açıyor.
0: Trossard dayak yedi bu akşam ya. Gördüler çocuğu ya.
1: Beşiktaş takımı genelinde de dayak yedi hocam.
2: Bayağı ırpalandı yani çocuk.
1: Yani Beşiktaş takımı da ırpalandı.
0: Bakar mısın? Hakemdeki gibi reaksiyon yok. Dördüncü hakemde reaksiyon yok. Algılama yok.
2: Ama orası dördün önü ya. Ya onun, dördüncü hakem şurada.
0: Hakem de cepheden görüyor. O tarafa doğru bir deplas ol, bir koş. Oyuna bir bas.
4: Ama hocam ben bir şey söyledim programın bu konuyla ilgili. İFAB kurallar değişti dedim. Ya. Serbest
1: ne zaman hangi maçta şey değişti biliyor musun? Söyleyeyim mi? Paraguay-Fransa maçı. Paraguay hatırlıyor musun? Giderken yumruk atıyor Fransa oyuncular falan. Maç 1-0
0: oldu. Oyuncuları var.
1: Seyrettiniz değil mi maçı? Ne komedi. Vuruyor herif. Dirsek
0: hakemi
1: vuruyor.
0: Falan yönetiyor ya. Maçı yöneten oydu ya.
1: Ya şu neler vurdular dövdüler adamları Fransa.
0: Evet şimdi. Şöyle soru şu. Temas vardı ya. Şimdi bakalım. Bak bundan ne farkı var temasın? Değişik bir versiyonu bu. Bak iki oyuncu da temas. Bak hele bak hop. Gördün mü? Ne farkı var iptal edilen golle bu temasın ağırlığı konusunda? Aynı değil.
1: Aynı değil, ayrı pozisyon ama burada da hafif bir itme var, orada da çekme.
0: Ver penaltıyı o zaman. Tabii. Oğun lehine ver
2: yani
0: penaltıyı.
2: Oğun ceza sahası içinde bir
1: veya sahteden atıyorsa ümit sarı kart ver.
2: Değil. Ha,
1: temas eğer olduğu madem için, hani bıraktı kendisi.
0: Temas
1: kendinizi
0: olduğu için sarı olmaz da öbürü golü iptal ediyorsan o basit temasa buna da penaltıyı basacaksın standardın açısından.
2: Hı, anladım hocam.
0: Bak bu penaltı değil. O golde de faul yok. Gol buz gibi gol. Badem olmuş gol.
1: Ya daha ne yapacaklar ya? Rakip
2: olmuş. Gol badem olmuş.
0: Aynen badem
2: kırmızı olmuş. Kırmızı kart, tuzu fıstık.
1: Aynen. Oh, yani. Aynen dediği gibi.
0: Şimdi söyleyeceğim yanlış algılayacaklar da maçtan sonra.
2: Söylemeyelim hoca.
0: Maçtan sonra her iki oyuncular birbirini tebrik ediyorsa maçı hakem açısından iyi geçmiştir.
2: Ettiler
0: kriter mi? Kriter buymuş.
2: Ha.
0: Oranın kriteri. Maç ya, sonunda tebrik ediyor ya oyuncular.
2: Bir şey de demek istemiyorum ya. Yani
0: kavga çıkmadıysa kriterimiz bu bizim. Bravo maç iyi geçti. Yahu.
4: Zaten Beşiktaş'ta yazılı açıklama yaptı. Vurgu yaptı. Yani
0: ya, unutuldu işte. Gitti. Evet. Bitti mi yani?
2: Ya
0: gitti.
2: Yok unutulmayacak tabii ama yani ne yapsın adamlar da ben o şeyde de değilim ya. O zaman daha ikinci haftadan bitmez bu sezon.
0: Bu soldaki de. Şey kırmızı kartın şey fotoğrafıymış. Hangisi? Soldaki kırmızı kart fotoğrafı. He. Kırmızı kart. Hop geldi işte bak. Gördün mü hocam 39'daki teması?
1: Gördüm.
4: Bitmez
1: gördüm.
4: Ama.
0: Yani temas ağırlığını vermek için bunu getirdim.
4: Sezon.
1: Eğer diyorsun onu iptal ediyorsan.
0: O teması faul değerlendirip gol iptal ediyorsan.
2: Bir dakika şuna bir bakalım mı Oğun pozisyonuna?
0: Gördün mü?
2: Oğun yakın pozisyonu var çünkü bunu nereden Beşiktaş kulübünün verdiği.
0: Tamam. Bak şimdi diğer Aliti'nin sol eline bak. Oğun formasını tam göğsünden nasıl sündürüyor formayı.
2: Bir dakika bir saniye bir
0: bak,
2: saniye.
0: Bak forma nasıl sünüyor bak.
1: Sol eliyle değil mi?
0: Sol eliyle formayı sol sündürüyor. Eliyle. Neredeyse tabii üstünden alacak. Bak. Tabii.
1: İkisi birbirini.
0: Aynen.
1: İkisi aynen.
0: Aynen hocam.
1: Önce
0: eşit adil karşılıklı temas var.
4: Temiz.
0: Buz gibi gol bu abi. Doğru mu?
1: Tabii.
0: Buz gibi gol badem olmuş.
1: Aiti mesela hiç ellemese anlarım o da çekmiş.
0: Bak,
1: burada Aiti var ya yine şimdi, var. Aiti başrolde.
0: Burada Vlahović'in pozisyonu. Son dakikalarda buraya gelirken oldu bu.
4: Penaltı mı burada?
2: Geleceğiz ona da. Ona da geleceğiz. Tamam. Devam edelim. Gelelim o zaman hızlıca. Çünkü
1: Aiti'nin başrollerde oynadığı bir maç film yani bir film bir maç olmuş. Yani. Bütün her şey var Aiti.
0: Beşiktaş'ı yenmemiş Aiti. Hakemi de yenmiş.
1: Evet, varı da hepsini yenmiş
0: Aiti. Tek başına galip
1: vallahi
0: geldi.
1: Bravo.
0: Yaptıklarıyla.
1: Vallahi bravo.
0: Aynı o Paraguay maçındaki şimdi, oyuncu vardı ya.
2: Ruan Agbadu mücadelesi var 53'te.
0: Bu sarıların hepsi de atladı zaten. El yüze olan sarılar hepsi gitti. 66'da bir tane daha var Alanya'nın bu sefer.
2: Bunun yakın planı var mı?
0: Tamam. El yüze. Yasak illegal kullanımda. Sarı
2: şurada
0: kart.
2: Bir yavaş. Burada dirsek var mı?
0: Yok dirsek olmaz. Kırmızıya gitmez. Bu sarıda kalır. Öyle bir pozisyon
2: zaten o sarıların değil. Hiçbirini vermiyorlar.
0: Bu sarıda kalır. Dirseği kırmızıya çevirebilmeniz için Enver Bey böyle olması lazım. Silah gibi kullanmam
2: hocam
0: lazım. Bu uzaklaştırma.
2: Trossard'ın pozisyonuna benziyor. Yani şeyi kastetmiyorum. 30'daki pozisyona.
0: Sarı kart. O da sarı, bu da
2: evet
0: sarı. Trossard'a yapılan da sarı.
2: Evet. İkinci yapılan yani.
0: Bu kimdi? Agbado muydu?
2: Agbado.
0: Agbado'nun da yapmış olduğu sarı olması lazım.
2: Peki bu da sarı olmalıydı. Hangi kartı, hangi pozisyonu verecekler?
0: Kartsız bitirdi maçı. Bravo. Kart kullanmadı. Bravo.
2: Ya ben anlayamadım bu işi. Ya
0: abi bu devir...
2: Bu Vlahovic'in yani... pozisyonu 57'deki.
0: Bakalım şimdi. Devam. Vlahovic'in de sol eli var mı? Yok, çekti oradan. Temas kesti. Bu girdi. Girsin, girsin, girsin.
2: O dokundu turunculu oyuncu.
0: Arkadaki şişe bak.
2: Ya kim olduğunu gördünüz mü? Gene, Aliti.
0: Gene Aliti abi. Şimdi o golü iptal ediyorsun, bu penaltıyı vermiyorsun.
2: Yalnız burada çekiyor hocam. Çektiğine göre bu tarafa düşmez mi? İleri düşüyor oyuncu.
0: Zorluyor bak, şimdi yakalamış onu, gitmesine engel oluyor. Bak formaya bak, çıkaracak sırtta, gördün mü? Uuu bayağı, öbürü de koydu mu sol ayağını oraya?
4: Penaltı değil hocam.
0: Değil mi?
4: Değil. Bu da kural değişti. Normal bu.
0: Şimdi iptal ettiği gol mü?
2: Şimdi onu düşünüyordum.
0: Daha temiz. Bu buraya bakar mısın abi? Buna vermiyoruz.
2: Ya gol eğer orada mi? Çekme görüyorsa Ogun pozisyonunda, burada çekmenin ağababası var.
0: Neler var neler, değil mi? Ver penaltıyı burada.
2: Dışarıda mı? Bir dakika, ona bir bakalım.
0: Bilmiyorum,
2: da.
0: Dışarıda mı? Dışarıda. Dışarıda ise penaltı, dışarıda ise frikik, içeride.
2: Bir tık geri gelsenize. Şeyde, yanlış bir şey de söylemeyelim dışarıdaysa.
0: Devam ettir. Bir tık daha.
4: Hala çekiyor.
0: İçerik hala. İçeri kadar.
2: Yani şeyin, içeri hareketin kadar bittiği gidiyor, nokta tabii, çünkü bittiği önemli.
0: Bu tür çekmelerde.
4: Hala çekiyor, çekmemiş yani formadan, evet, değil mi? Evet. Duşan'ın formasını hala çekiyor, bırakmamış içeride.
0: Bakar mısın? Bak devam.
4: Beşiktaş bu kadar bu akşam bir hakem şeyine maruz kalmış. Hatalarına maruz kalmış. Yani bunu Fenerbahçe, Galatasaray ya da Trabzonspor yaşasaydı şu an kıyameti koparırlardı. Ben Beşiktaş'ın yeteri kadar bu konuda bir tepki verdiğini düşünmüyorum. Yani normal bir yazılı açıklama. Çünkü izlediklerimizi ve hocamın yorumlarını da dinleyince yani Beşiktaş gerçekten evet kendi teknik olarak işte rotasyon olsun efendim işte bitiricilik
2: ya, o
4: konusunda
2: ayrı. Sen
4: o
2: hata
4: ayrı.
2: Yaparsın.
4: Oyun olarak
2: sen
4: ayrı
2: kötü
4: ama
2: oynarsın. Ama sen ama hakkın olan şeyleri kararlar verirsin. Yani neler, senin hatan başka.
4: İlgilendirmez o olaylar.
0: Şimdi burada 50 numaralı oyuncu sanırım topa vuruyor ya.
2: Kim?
0: Burada 50 numaralı.
2: Savunmacı diğeri
0: topa vuruyor,
2: vuruyor evet.
0: Ama diğeri de Vlahovic'i bitiriyor. Bakar mısın? Erken başlıyor, devamında indiriyor. Oradan herhalde aldandılar buna. Bakar mısın?
4: Öbür o Ümit Aktağ da topa değiyor sola.
2: Ümit Aktağ şey yapıyor.
4: Topa değiyor. Topa değiyor.
2: Onun hamlesi temiz. De onda değil sıkıcı zaten.
0: Askıya almış gidiyor. Şimdi bu maçta mesela hiç kart çıkmadı. Bir sürü daha çoğaltabiliriz. Kartlık pozisyonunda. Şunu söyleyelim hakemlere. Maçı kartsız bitirme arzusu kişiye özgü değildir. Evrensel kurallarda olması gereken kartları kişisel tasarrufla pas geçemezsin. O hakemlik anlayışı çok eski yıllarda kaldı. Baba hakemler kartsız maçı bitirirlerdi. Onunla konuşur, bununla konuşur. 80'li yıllarda kaldı. Günümüz hocam, çağdaş futbolu, evrensel oyun kuralları olması gereken, yasaklanmış hareketleri karşılığında olması gereken kartları çıkarmak zorundasın.
4: Hocam bir şey sorabilir miyim? Yani kısaca bu anlattıklarınızdan sonra... Yani Beşiktaş'ı hani böyle kafa tarihi doğramışlar denilebiliyor mu bugün?
0: Bu akşam öyle.
2: Yani şöyle, bu hakem kararları oyunun kaderini etki etmiş.
0: Kesinlikle etkiledi. Çok
4: ya bir de topu taşırken ne yapıyor oyuncu?
2: Ha bir pozisyon, iki tane daha pozisyonumuz var.
4: Tek ayak üzerine kalıyor mesela. Bir
2: onları da onları
4: ya,
2: da hemen bir verelim.
0: Dengesi kayboluyor
4: tabii,
0: değil
4: tek
0: mi?
4: Tek ayak üzerine baktım mesela, onu çekti mi düşer orada zaten. Oyuncunun dengesi gitti.
0: Bu akşam Deniz'le yer alma sorunu yaşamış. Çok fazla hem de. Şimdi bu karşılıklı çekme. Bu da takılma.
2: Buradan bir şey çıkmaz.
0: Çıkmaz. Karşılıklı çekme, sonra takılma.
2: Tamam, bir sonraki pozisyon.
0: Çekmenin şiddetine bakalım. O da onu çekmiş.
2: Ya ben işte bir şey söyleyeceğim.
0: Burada karşılıklı var, çekiş var.

0: Topun geldiği yer bile aynı. Orada soldan geldi ya. Burada da top soldan geldi.
1: Ya orada bir sıkıntı var. Ya burada bir sıkıntı var. Ama bizim gördüğümüz bu doğru karar. Orada sıkıntı var.
2: Valla yani şimdi bu tür, maç acayip bir maçmış
3: bu
2: ya.
3: Bu tür eşleşmelerde futbolu bilmek çok önemlidir. Futbolu hala da oynamak önemlidir. Kendi aranda da olsa, halı sahada da olsa. İkili mücadelelerde çözüm kriterleri aynıdır.
4: Hocam her bunları da aynıdır. Bilmiyorsanız yani.
3: Abi çözemezsen olur. Bazen gününde olmayan hakem performansı olur.
4: Olabilir tabii. Ona bir olabilir. Şey diyemem.
3: Oraya da saygı
4: duyuyoruz. Ona da bir şey diyemem tabii ki.
3: Ama sezona başlıyorsun. Türk hakemliği senden beklentisi çok yüksek. Veya hocam da tanıdığı için her zaman bir abisi olarak destek veriyor. Babadan da hakemsin. Doğal bir baba mentörün de var başında. Tamam da kendini geliştirip hızlandırman lazım. Sezona zımba gibi girmen lazım. Kartal gibi olman lazım. Uçman kaçman lazım. Ama sahan içerisinde afyon yutmuş gibisin. Kararlarından emin değilsin. Çok güçlü bir hakemlik profilini...
4: Ürkekti değil mi hocam? Şu kadar ürkekti. Söyleyeyim. Ürkek olmasının sebebi de bizim yayınladığımız kupa maçı.
3: O maçtan
4: geliyor. O maçta da hata yapmıştı bu arkadaşım.
3: O ürkekliği oradan geliyor.
4: Yani onu söylüyorum. O maçta da hata yapmıştı.
3: Doğru.
4: Bu maçta da hata yaptı.
3: Güçlü hakem profilini sahaya yansıtamadı. Yansıtamazsan da pozisyonlar birbirini tetikler. Oyuncular çünkü kızışıyor. Daha fazla kural dışı eylemler gerçekleştiriyor. Oyun kuralları şunu der. Futbolun nasıl oynanacağını yazmaz oyun kuralları. Futbolun bu şekilde oynanmaması gereken kurallarını yazar. Bunları yapamazsın der. Yasakları bilirler. Futbolun nasıl oynanacağına yön vermez. Bunu iyi algılamak, iyi analiz etmek lazım. O kurallar bunları yapamazsın diyor. Böyle futbol oynanmaz diyor. Onu bilmen lazım. Biraz da futbolun içinden gelirsen, biraz topa tekme vurursan, bol bol dünya coğrafyasına maç seyredersen, her türlü maçı ama. Bir bak az önce ne diyorsun? Paraguay maçındaki futbolcu unutmadın değil mi?
0: Fransa maçı.
3: Biz de unutmadık.
0: Tabii. Bence dünya unutmadı.
3: O maçı koy karşına, saatlerce tekrar izle. Ne yaptı hakem? Nasıl duyarlı kaldı? Nasıl duyarsız kaldı? Futbolcu ne yaptı? Neden yaptı? Bu maçta da futbolcuların bu birbirine çelişkili davranışları, kural dışı davranışları neden gerçekleşti? Bunu bulman lazım. O da oyunun ruhuyla ilgilidir. Ama bunları orada alıp kare kare gitmek lazım. Bak mesela ben kendimi övmek için söylemiyorum. Yaptığınız o Marmara Üniversitesi'ndeki profesörler, psikologlar, mentörlerle birlikte eğitim departmanı kare kare pozisyonları getiriyordu. Bir hakemin gelişimi için. Teke tek eğitim alıyordu. Pozisyonları koyuyorduk. Ne düşünüyorsun? Niye böyle yaptın? Neden sendeki eksikte falan? Bunları hep tartışıyorduk. Bunun için o dönemde piyasaya çıkan Bülent Yıldırım'ı, Bünyamin Gezer'i, Kamil Abitoğlu'sa sayabildiğin kadar. Onların hepsi teke tek eğitim. Bugün de yapılması gereken bu. Anthony Taylor, lütfen bu hakemleri al. Bilgi ve birikimini onlara anlat. Bunlar kötü çocuklar yani değil. Kötü insan hiç değil.
0: Peki. Beşiktaş'ın bugün yani iki penaltısı, bir de kırmızı kart. Yani
2: ya Beşiktaş'ın
0: verilmedi yani abi, rakip olarak kart, bir kırmızı
4: hocam,
0: kart alan
4: diyelim, hocam hiç anlatma ya. Penaltı bilmem. Beşiktaş'ın bugün başına gelen pişmiş tavuğun başına gelmemiş.
3: El cümle bu. Kırmızıyı geçelim. Verse oyunun belki akışı böyle olmayacak. Daha centilmen olacak. Daha farklı bir oyun olacak. Belki Alanya'sı daha çok ıslanacak.
4: Ben bir şey söyleyeyim mi? Aslında o ilk baştaki faulü verse o hiç olmayacak.
3: Ya proaktif davransa Aliti Trossard evet, çekişmesine düdüt deyip gitse.
4: Ama bir şey söyleyeceğim. Hadi orada onu yapmadı. Şeyi çözemiyor. Yang Yo pozisyonu, Vlahovic pozisyonu. Yani karar istikrarı yok.
3: Yok. Aynı maçın içinde. Peki, aynı hakem. Aynı
4: gündüz maçına, yanlış Trabzonspor Başakşehir maçına bir küçük pencere açacağım. Ama önce Trabzonspor'un 2-1 kazandığı bir Fatih Tekke'ye gidelim. Nuri Hoca'ya gidelim. Neler söylemişler? Hem şöyle bir maçla ilgili hafızamızı tazeleyelim. Ardından da küçücük bu maçı konuşacağız. Bir de Salah'a parantez açacağız.
5: Ya sonuç itibariyle galip geldik. İyi bir galibiyet bence. Her şeye rağmen. İlk 5 hafta, özellikle 5 maç çok uzun, kritik. Bizim açımızdan çok kritikti. Bunu defalarca söylüyorum. En kritiği de bence bu maçtı. Herkes açısından kazanması gereken bir maç. İnsanların heyecanının aşağı düşmemesi, daha yukarı çıkması. İki maçta gösterdiğimiz bence oyunun iyi oluşu, beklentileri doğal olarak zaten yukarıdaydı. Daha yukarı çekmeye başladı. Trabzonspor takımı

0: bugün yine gösterdi. Çok daha iyi olacak. Tabii sakatların geri dönmesiyle, ritmini bulmasıyla, tekrarların olmasıyla gibi. Ama bugün en önemlisi sonuçtu. Bugün de iki tane, bir tanesi offside, bir tanesi bana göre hiç faulle uzaktan yakından alakası yok. Uzaktan yakından alakası olmayan bir pozisyon. Maç çok rahatlıkla ikinci yarı 4-5'e belki gidecek. Maç çok rahat bitecek ama son saniyede belki de gol yesek berabere bitecek bir maç. Dolayısıyla yönetenlerin yönetiminden hiç memnun değilim. Onu da söylemem lazım. Çünkü günün sonunda geçen perşembe günü oynadığımız maçta da hakem bizi açıkçası doğradı. Kimsenin konuştuğu yok. Çünkü bardağın boş tarafına bakan bir güruh var. Bu dışarıdan da olabilir. Trabzonspor'da hep bir sorun, kriz çıkartmaya çalışan bir grup. Şunu söyleyeyim, Trabzonspor'un dışarıdan evet konuşulması, eleştirilmesi, oyun olarak bu gayet doğal. Beklentilerin altında kaldığımız doğal sonuç olarak evet. Hepsi kabul, ahlaksızlığı asla kabul etmem. Trabzonspor içerideki durumu ise geçen sene de söylediğim gibi içerideki durumu gayet iyi. Gayet iyi çalışıyoruz. Herkes gayet pozitif. Oyun olarak gelişmemiz gerektiğini biliyoruz. Tekrar etmemiz gerektiğini biliyoruz. Çünkü yeni oyuncularımız var. 10-11 tane. 10-11 tane. Geçen seneden 11'de oynamayan kaç oyuncu var 3 maçta? Hocam hazırlık kampı yaptınız. Kaçı vardı? Kaçı ne zaman vardı? Kiminle ne kadar yaptık? Son hafta 2 tane sakatlandı. Neticesinde bugün oyuncularım adına, camia adına, başkanımızın adına, bize güvenenler adına, sevenler adına çok çok mutluyum. Trabzonspor tekrar bence bu maçta da daha iyi olabilecek görüntü, en azından o kokuyu verdi diye düşünüyorum. Umarım böyle olur. Perşembe günü çok zor bir karşılaşmamız var. Şimdi hemen dönüp onu hazırlamak zorundayız. Evet, yıldız oyuncu, işte Mo'nun 2,5 haftadır gösterdiği performans bize evet yıldız oyuncu dur dedit diyor, sağ olsun, ayağına sağlık. Ama sadece performansıyla değil, bunu parantez açmam lazım. Hepimiz oyuncular dahil, ben bunu kendisiyle de konuştum, oyuncuların bazılarını Allah Allah, yani ben de acaba bu kadar dünya yıldızı olabilir miyim? Yetenek olarak sahada evet belki olabilirsin, her anda doğru karar veren bir oyuncudan bahsediyoruz ve sahanın dışında, antrenmanın dışında, antrenmanın başlangıcında, sonunda inanılmaz derecede profesyonel. Cenk, aldığımız Cenk keza öyle.
1: Hak ettiğimiz bir mağlubiyet aldığımızı düşünüyorum. Maça iyi başlamadık. Eğer bu tarz kaliteli bir takıma karşı deplasmanda kazanmak istiyorsak ve bu seviyeye oynamak istiyorsak çok daha cesur oynamamız gerektiğini düşünüyorum. Daha önce söylediğim gibi bir şekilde oyun içinde kaldık ama hak edilmiş bir mağlubiyet. Çok daha iyi oynamamız gerekiyor. Trabzonspor'u tebrik ediyorum ve hafta içinde de başarılar diliyorum. Aslında iki türlü çalıştık. Hem Salah'ın kenar baskısıyla hem Salah'ın 10 numara baskısıyla aslında hazırlıklarımız o şekildeydi ve beklediğimiz gibi de oynadı rakip ama biz istediğimiz oynadık. Burada çok daha iyi maçlar oynadık geçmişte. En söylediğim gibi plandan ziyade daha cesur, daha ayağında topu tutan bir takım, daha rahat pas yapan bir takım olmamız lazım. Bugün çok fazla, sayısını bilmiyorum ama çok fazla top kaybı yaptık.
2: Evet, Trabzonspor maçına bakacağız dedik ama bir pozisyonu unutmuşuz Alanya maçından. Orada da Alanya lehine bir penaltı ihtimali var. Bir onu izleyelim. Onu da es geçmeyelim, akıllarda kalmasın. 66. dakikada Alanya Spor bir serbest vuruş kullanıyor. Ümit Akdağ Agbadu'nun müdahalesiyle yerde kalıyor. Bu pozisyonda
3: bunu yavaş geçersek çok iyi olur. Tam vuruş anında buradan değil. Burayı görelim. Evet, lütfen. Bak şimdi ele bak. Hop gitti. Yüzde gördün mü? Top evet. Oyunda mı değil mi onu görmek lazım bir daha. Bir de frikiyi attın, serbest vuruş, özür dilerim. Serbest vuruş yandan bir oynattın. Bu el geliyor. Olay ceza alanının içinde, penaltı olur. Topa bakalım, oyuna girmiş mi?
2: Girmiş gibi gördüm.
3: Girmiş gibi gördü. Bu çekimle de tabii ki bunun vebali de var hakemine ve hakeme kalır. Bu pozisyonun çözünürlüğü. Tam topa

0: vururken duralım. Tam topu vururken geri gelin lütfen.
1: Hakem de hangi neyi görecek ya?
0: Abi bu akşam çok kötüydü.
2: Hocam bir şey sorabilir miyim tekrar?
0: Tabii ki.
2: Yani bu hakemler haftaya göre olacak mesela?
0: Tam vururken duralım bir dakika. Bak eli orada görüyor musun?
1: Evet.
3: Daha düşmüyor oyuncu.
0: Bunun çizgi içinde mi dışında mı olduğunda var tespit edecek. Şimdi buradan aldanabiliriz de. Hı hı. Çizgi içinde eğilim, oyuncuların öne eğilik olması içindeymiş gibi gözüküyor. Eğilim ceza alanı içerisinde olmuş oluyor. Penaltı olur bu da.
1: Bakayım.
2: Hocam bu sonuç
1: hocam,
2: şey.
1: Hocam içinde ya.
0: İçinde
1: baksana.
0: Penaltı. Bu da penaltı. 66'da olur.
1: İyi de o zaman alan yanı nasıl olacak bu işler?
2: Yani bu performanstan sonra haftaya da mesela görev alabilirler mi? Yani nasıl? Merak ettim ben.
0: Veriyorlar abi. Ne var bunda diyorlar, veriyorlar.
1: Burası da penaltı.
0: Bu da penaltı. Alanya'nın penaltısı gitmiş oldu.
1: Yani bir iki penaltı karşılıklı, bir gol gitmiş, bir kırmızı kart gitmiş, iki sarı gitmiş.
3: Maşallah.
1: Bayağı yani iyi.
0: İzin verirseniz IFAB'ın şiddetli hareket tanımını okuyayım da insanlar da bir bilsinler. Bakın az önce biz kırmızı kart dedik ya, o el yüze tokadı. Şiddetli hareketin tanımı şu. Şiddetli hareket. Temas olup olmamasına bakılmadan, temas olup olmamasına bakılmadan, top için mücadele etmezken, top için mücadele var mı yok?
3: Aytin'in ilk pozisyonu o.
0: Evet, pozisyonu anlatıyorum. Bir oyuncunun rakibine veya takım arkadaşına, takım görevlisine, maç görevlisine, seyirciye veya diğer bir kişiye karşı aşırı güç veya gaddarlık kullanması ya da kullanmaya teşebbüs etmesidir. Şiddetli hareket tanımı bu.
1: Kullanmaya teşebbüs etmesi bile var bak ya, içinde.
0: O kadar.
3: O eylemi o bir de teşebbüs etmedi, gerçekleştirdi.
0: Uyguladı. Yani uyguladı, şiddetli hareket işte bu. Bunun az geldi, ucu değdi. Geçin abi. Yedirmeyin. Milletin kafasını karıştırmayın. Kirletmeyin futbolu. Benim derdim o. Kirletmeyin futbolu. Deyin ki evet bu hatadır. Hakemler de bir bakın yanlışa doğru gibi öğretiyorlar. O saç çekme var ya, o da aynı. İşte bu tanıma girer o da.
1: Onu bayağı gördük canım.
0: Ona da yani sarı demişler eğitimde. Bakar mısınız ya? Yapmayın bakın, kirletmeyin. Doğruları öğretin, deyin ki evet biz dedim ki evet yanlıştı. Yanlış uyguladılar ilk hafta. Şimdi doğruya gidiyorlar.
1: Anthony
0: bravo.
1: Anthony Taylor da mı sarı demiş?
0: Onu ne bileyim abi, Anthony Taylor'ın adını hep
1: çünkü
0: kullanıyorlar.
1: Çünkü şundan dolayı söylüyorum. Yani dünyanın en iyi VAR hakemlerinden biri
0: evet
1: çağırdı. Buna bak bu pozisyon başlayan kırmızı Dunkett diye. Maçın hakemi de
0: kimi çağırdı? Fagani.
1: Yani
0: İran asıllı Avustralya Fagani.
1: Dünya Kupası'nda da maç yöneten
0: hakem. Final yönetti abi. Açılışı da o yönetti. Finali evet. Yönetti. Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda. Ya yapmayın. Üst düzey uygulamayla geliyorsun. Burada böyle diyorsunuz. Kirletmeyin. Benim derdim futbol. Siz yarın bir gün oradan gideceksin. Bir başkaları gelecek. Sonra onlar gidecek, bir başkaları gelecek. Ama bu futbol bizim futbolumuz. Benim derdim o. Yoksa buradaki hakem şimdi Deniz Kayatepe'yi severim ben ya. Babası canım, benim arkadaşım. Bu ayrı konu.
1: Kişilerle bir işimiz sanır yok ki zaten.
0: Biz
1: kişilerle
0: bunu,
1: değil.
0: Bu çocuğun daha iyi olmasını istiyoruz. Daha güzel olmasını istiyoruz. Daha başarılı olmasını
1: tabii,
0: istiyoruz.
1: Tabii ki. Peki bu Trabzonspor maçına bakalım. Bir hocam öncelikle maça ilişkin sizin küçük bir yorumunuzu alayım. Evet. Bir de bence Salah'a şu 3 resmi maçının rakamlarını koyalım. Bugün 2 gol attı. Sayılmayan offside gerekçesiyle tabi. Orada bir şeyi kaçırıyor bazı izleyicilerimiz.
0: Biri faul, biri offside gerekçesiyle.
1: Yani kaleci olmadığı için orada ya işte bu nasıl falan demişler. Kaleci diye bir kavram yok. Yani hala daha oralarda kaçıran arkadaşlarımız
0: kaleci
1: var.
0: Kaleci en az 2 oyuncu olması gerekiyor.
1: 2 oyuncu
0: gerekiyor
1: olacak. O yüzden orada hani offside var. Ama orada ne güzel vurdu topuna. Evet, tak diye bir girdi. Orta sahadan attı yani.
3: Yap. Trabzonspor'la ilgili şunu söyleyeyim. Maça iyi başladı. Golü de erken buldu. Ondan sonra erken bir gol yedikten sonra oyundan da düştü ve oyunu istediği gibi kontrol edemedi ve ucunda üretken olamadı Ender. Burada en önemli şey sağ içinde o pozisyonel oyunda özellikle Salah çok rotasyon yaptı. Çok mesela Muçi'nin Aral'ın pozisyonlarına girdi. Bu da ucun dengesizliğini getirdi ve üretemedi. İkinci yarama net bir şekilde söyleyeyim mi? Sağda ya tek takım vardı. Bordo mavili formalı olan Trabzonspor tartışmasız. Ya tek kaleye döktü işi. Bir araya erken golü attıktan sonra momentumu yakaladığı bölümde maçı 4 falan yapardı. Yani bırak 2, bir ara 15 dakikalık bölümde ikinci yarının başı 45-60 arası maç 4-1 olurdu. Ben Salah'la ilgili şunu söyleyeyim. Yani Salah'ın bana göre bu ısınma turları, bu performansı %100'üyle oynamıyor. Yani Salah gibi bir oyuncuyu bir seri

0: ediyoruz diye şanslıyız. Bana göre herkes arkasına yaslanmalı, keyfini çıkarmalı.
1: Bunu da bir verir misin Bora, Barco'daki Muhammed Salah'la ilgili?
2: Trabzonspor.
1: Yani topla buluşmalarına, pas yüzdeleri de iyi de neredeyse ilk maçında her dakikada topla buluşmuş. İkinci maçında 90 dakikada 76 kez, bu sefer 68 defa.
0: Bir de %100 hazır değil Ender.
1: Zaten
0: bak, %100...
1: o ikili mücadelelerdeki rakamlarından anlaşılıyor.
0: %100 hazır değil. Olmadı. %100 hazır olduktan
1: ama,
0: sonra bitti.
1: Yani şu görüntü ileride görebileceklerimizin bize sinyalini
0: referansı
1: veriyor. Evet.
0: Bir de şunu söyleyeyim. Mesela ilk yarı oldu. Muç ile yerleri rotasyonla değişti. Muç'un yerine girdi. Muç'u sağ açık oynadı. Geldi, evet. Şimdi bu rotasyon doğru değil. Fatih Hoca'nın buna dikkat etmesi gerekiyor. İlk yarı bu pozisyonel oyunda ciddi sıkıntı yaşadı. Muçi'yi de sağda yok etti. Salah'a da. İkinci yarı ne oldu attığı golde? Muçi 10 numara geçti ikinci yarı. Salah kendi yerinden sağ çizgiden girdi. Muçi ile 2'ye 1 yaptı. Ne oldu? Daha doğru pozisyonel oyun oynandı. Fatih Hoca hep bunu söylüyordu. Yani ilk yarı Salah iyi niyetli, Salah'ın üzerinden oynayalım falan. Ya Salah'ın tabii üzerinden oynanacak bu oyun ucunda. Bütün opsiyonlar daha fazla o taraftan yüzdesi oynanacak. Kalite var, oyun bilgisi var, tekniği var. Kısa alanda çabuk, geniş alanda hızlı. Ya Salah, ben ilk geldi yani ilk programda da en kötü 15 gol 15 asist yapar, rahat yapar, hiç tartışmasız. Ama Salah'ı doğru zamanda, doğru yerde, doğru anlarda topla buluşturmak gerekir. Salah da çok istiyor, geldi kıpır kıpır sahada her topu istiyor ama İştahlı her topu iştahı vardı hocam. Her top atılmaz edilmez. Yani bunu da hem Salah'ın sağlıklı açıdan sağ içinde korunması hem doğru performans Salah'ın vermesi, takımın da vermesi gerekir. Öbür oyuncuları yok sayamazsın. Yani Muçi, Aral düşünebiliyor musun? Onaçon'un arkasında oynuyor. İlk yarı figüran gibi oldular. Şimdi Muçi de değerli bir oyuncu, Aral da. İkinci yarı ne oldu? Dikkat et. Salah çizgide kalınca Aral da iyi oynadı. Muçi de iyi oynadı. Yani ama Salah, yani oraya gelenler mesela forma aldılar, Trabzonspor taraftarı aidiyeti çok
1: Salah,
0: yüksek maça
1: Salah
0: geliyor.
1: Karnavalı var
0: bak
1: ya.
0: Salah maça bir bilet alıp geliyor. Trabzonspor bunun karşılığını gördü mü? Gördü bugün. Herkes eve huzurlu, mutlu, keyifli gitmiştir. Herkes var ya demiştir ki ya müthiş bir maç seyrettik. Salah yıldızlaştı, iki gol attı. İşte Salah bu işte, yani dünya yıldız dedin, kalite bu.
1: Peki hocam pozisyonlar için yok, geleceğim
2: pozisyonlar
1: size.
2: Bir cümle söylemek istiyorum. Salah'la Trabzonspor ayrı bir seviye kazandı. Bambaşka bir yerlere gitti.
0: O yüzden... En önemli gittiği seviye ne biliyor musun hocam? Trabzon'a yıldız oyuncu gelmez diyorlardı. Geldi. Salah çok geldi ya. Bak Salah geldi. Bundan sonra Trabzonspor yıldız oyuncu da herkes alır. Herkes şunu baz alacak. Diyecek ki kardeşim Salah geldi. Salah. Muhammed Salah geldi. Adam 40 yaşında da gelmedi. 34 yaşında geldi. Yani en son bir de Liverpool'dan sonra bir takıma Ender sekip oradan almıyorsun. Liverpool'dan sonuçta alıyorsun. Bundan sonra Trabzonspor kime gitse bir dese projeyi satmaya kalksa diyecek ki ya Salah buraya geldi. Salah geldi 34 yaşında şöyle falan. Yani bunlar Trabzonspor'u hem seviye atlamasını hem dışarıdaki oyuncuların Avrupa'da gelmez denileni Trabzonspor'a gelmez. Trabzonşehir'e ırın kırı nedenler diye aslan gibi de şehir bundan sonra da gelecektir. O yolu da açtı Ender.
2: Hocam,
0: Salah transferi.
2: Bak Salah, Aral, Muçi form tutacak olan zaman içerisinde herhalde bu yüksek sayılı futbolcular geç çabukluk
0: hocam,
2: kazanıyor
0: bak,
2: sezon başı. Bu dörtlü bu sene bu ligde çok gol atarlar diye düşünüyorum.
0: Niye? Bak ona da ben söyleyeyim
2: doğru
0: hocam.
2: Hocam?
0: En son şunu söyleyeyim Ender. Lig boyunca göreceğiz şunu. Trabzonspor top ayağındayken ligdeki en etki en etkili takımlardan biri. Top ayağındayken bak. Top rakipteyken. Top ayağındayken her maça bu oyuncular her maç gol atabilecek potansiyeli var mı? Var. Her maça gol atabilir mi? Atar. Trabzonspor sakatlık herhangi bir şey olmasın. Ligde 34 haftada bu hücumcularla her hafta gol atar. Kesinlikle atar. Çünkü top ayağında çok etkili bir
1: vallahi
0: takım.
1: Bence...
0: İkinci yarıda Başakşehir'i sağdan sildere sağda tek takım vardı. Bordo mavili formalı Trabzonspor ikinci
1: bence
0: yarı.
1: Bence onu açıyor.
0: Orta sahaya geçemedi bir ara Başakşehir.
1: Ettirirse sıkıntı yaşar hocam.
2: Kesinlikle katılıyorum.
0: Bir tek uymayan onu zaten var ya bir tek sıkıntısı santroforda şu arada.
3: Yani... Alacaklar tabii. Oraya da alacaklar.
0: Oraya da evet.
1: Peki şimdi Murat senin de görüşünü alayım
3: yani,
1: ondan sonra pozisyonlara geçelim.
3: Şimdi yeni bir transfer. Tamam yıldız mıldız ama bir her şeyinde bir uyum süreci falan vardır. Yani bir zaman süreci vardır. Sanki adam hiç bu süreci yaşamamış gibi. Tribünlerle etkileşimi, bitiriciliği, işte oyunu, yani hücumun yeni bir anda yüzü oldu. Baktığın zaman yani klasik olacak ama sanki dün gelmemiş de yani böyle 5-6 ay önce gelmiş gibi filan yani. Ben öyle hissetmeye başladım.
0: Kalitenin zamana ihtiyacı var mı?
3: Yok. Yani bitti. Bravo. He? Yani ve takım arkadaşlarıyla olan şey de iyi. Mesela.
4: Yani öyle bir sahiplenmesi evet, de var. Yani o da hem göze çarpıyor.
3: Böyle bakıldığında Muçi ile Arda ile uyumsal açıdan da iyi. Yani öyle gelmiş. Böyle tam onu anlatmışlar. Trabzon'u anlatmışlar. Trabzonspor'u anlatmışlar. Ve her şeyiyle tak diye aldılar, oraya koydular ve uyum sağladı. Evet. Ve bunu göstermeye başladı.
5: Helal olsun.
4: Peki büyük bir keyifle seyretmeye devam edeceğiz. Ne kadar nasıl olur Trabzonspor açısından oyun ne noktalara gelir onu da peyderpey göreceğiz. En önemlisi bu haftaki Ferencvaros maçı ilk aşamada.
3: O maç
4: yani
3: önemli.
4: Ferencvaros maçı önemli. Şimdi 8. dakikadaki pozisyonla başlayalım. Burada Muhammed'in, Başakşehir kalecisi Muhammed'in büyük bir hatası var.
5: İki Muhammed
4: sonrasında
5: karşı
4: karşıya. Yar bakalım, evet.
5: İki Muhammed karşı
4: evet,
5: karşıya.
4: Evet, evet. Şurada topun tamamının çizgiyi geçmesi lazım.
5: Evet. Topla kale çizgisi arasındaki yeşili görmemiz lazım.
0: Net görüyor. Gördük. Ya. Şimdi ilk çarptığında
5: görüldü
0: zaten.
5: Bu çok net. Çok da güzel dondurdular. Bak arada yeşili görüyoruz değil mi?
4: Tamam. Evet. Gol.
5: Peki yardımcı hakemi pilottan
0: yeri
5: getir bakayım.
0: Yeri iyi değil.
5: Yardımcı hakemi bir görelim. Pilottan bakalım.
0: Ben ona
5: efendim.
0: Baktım. Yeri iyi değil.
5: Pilottan bir bakalım.
0: Bak burada hocam.
5: Şimdi yandan bir daha geldi. Bakalım.
0: Bak,
5: şimdi de görülüyor
0: bak,
5: zaten.
0: Bak yeri
5: dur,
0: iyi değil.
5: Dur.
4: Göremez. Oradan
5: mümkün
4: göremez.
5: Değil. Mümkün
4: aşağı
5: değil.
4: Yukarı, değil mi onu? Aşağı yukarı 3 metre falan geride.
5: Evet. Şimdi Candaş
3: gitti hocam oraya.
5: He? Nasıl?
3: Niye gitmiyor?
4: Şeyle oynuyor.
5: Beklemiyor ki. Bekleneni beklemiyor.
3: Ama hocam siz diğer maça dediniz beklemiyor. Bunu
4: hocam,
3: beklemiyor.
4: Hocam son adamla öbüründe oynamıyor mu ama orada ya?
5: Ya son adamla oynayacak 2 tane savunmacı var. Hepsi gitmiş.
3: Hiçbir şey beklemiyorlar mı hocam?
5: Bak şimdi. Dur. Bak şimdi. Burada şu anda koşması lazım. Şu anda koşması
4: biraz
5: lazım.
4: Biraz daha yakın olabilir.
5: Yani 3 metre değil de.
4: Oynuyor çünkü.
5: 3 metre değil de.
4: Şu 6 pasın kaleci ileri çıktı ya.
5: Tamam.
4: 6 pasın oradaki oyuncuyla oynuyor.
5: Tamam, arkada hiç hücumcu yok. Hücumcuların hepsi dışarıda. Top kaleye gidiyor.
4: Evet, daha uyanık olmalı değil mi?
5: 3 metre değil. 1 metreye kadar gel abi.
4: Değil
5: en
4: mi?
5: Azından bir reaksiyon göster. Top gidiyor.
4: Çünkü de ki ulan orada bir hücum oyuncusu yok. Bir offside ihtimali yok.
5: Çalışkan bir yardımcı hakemlik yok.
4: Hmm.
5: Haylazlık var. Önemsemiyorlar.
4: Şöyle hocam,
3: hiçbiri
4: hocam,
3: mi önemsemiyor
4: bence,
3: yani? Hepsi
4: hayır,
3: önemsemiyor.
4: Bence
3: yani.
4: Hocam ben şöyle düşünüyorum. Bence ezbere burada yaklaşmış. Ben son adamla oynayayım. Aa bu buradan bir dakika ya. Hücumcular bu tarafta. Buradan olsaydı çıkmaz. Ben biraz daha çizgiyi de kontrol edeyim dememiş. Ezbere ya, çalışmış
3: sıfıra
4: bence.
3: Sıfıra inmesi lazım normalde.
4: Muhakemesi zayıf.
5: Zihinsel antrenman yapıyorsunuz değil mi oyuncularla? Teknik direktör olarak oynarken tamam, kendin de. Tamam. Hakemliğin en başarılı olabilmesi zihinsel simülasyonlar kafasında yaşayacak.
0: Hazırlıklar.
5: Öyle olursa böyle olur. Tabii. Okuyacak maçı, bakacak, gidiyor. Sonradan ben neredeyim? Yerim neresi? Hakem nerede? Maçlarım ne? Oyuncu nereye gitti? Kendi kendine maçta devamlı konuşacak. Deli desinler.
0: Hocam,
5: konuş be kardeşim.
0: Maçtan önce işte simülasyonda onu yaşayacak.
5: Maç ya, içinde de hocam.
0: Hayır yaşayacak.
5: Bizde hakemlikte öyledir yani.
0: Ya hocam simülasyon maçını yapmazsan onu yaşamazsın. Ya buraya gelirsen
5: hazır olmazsın.
0: Yapmam, hazır işte onu.
5: Maç içinde de konuşacaksın kendine. Bırak deli
3: desinler. Peki hocam bir şey merak ediyorum. Sorabilir miyim?
5: Tabii ki.
3: Orta hakem böyle bir şeyde yan hakeme fırça atabilir mi ya? Sen
5: atar.
3: Ne biçim yerindesin kardeşim?
5: Atar.
3: Beni de burada şey yapıyorsun, zor durumda bırakıyorsun
5: adı
3: diye.
5: Adı üstünde yardımcı. Bana şimdi ben hakemim değil mi? Bana burada yardım edecek abi.
3: Evet.
5: Avut, korner bilmem. Bunu zaten ben oyuncuların jest mimiklerine bakınca bana vermesinler. Sahada jest mimiklerine avutu korneri çözersin. Ama burada lazım bana. Yardımcı hakem burada bana destek olacak. Maçı kurtaracak. Maçı kurtaracak. Yardımcı hakem performansı burada olacak. Bak abi. Bak yardımcıya bak, umurunda bile değil, farkında değil.
0: Ya biz televizyondan
3: ya var olmasa ne olacak?
5: Gitti, gol gitti, gol badem oluyordu.
0: Bir de televizyondan mesela gördük bizim
5: bu
0: gibi.
5: Bu gol gitmişti var olmasaydı.
0: Hocam çoğu insan da belki görmüş ve ben ilk gördüğümde mesela Ender de öyle gol dedik ya.
5: Anında
0: yani,
5: gol dedi değil anında, mi? Çünkü
0: anında,
5: o yeşil gözüktü.
0: Anında
5: çünkü
0: göründü bravo.
4: Burada o kale çizgisi hat net şekilde gösterdi bize.
5: Abi bir de şimdi bak bunu çözerken bak şimdi oyuncunun. Sol ayağına bak, sağ ayağına bak. İçeriye uzanıyor sağ ayak. O bile sana bir
0: done.
5: Yani.
0: Done.
4: Bir sonraki pozisyon gelsin. 14'te
1: penaltı pozisyonu var. Vivo.
5: Burada el kol genişleyen topla
1: VAR
5: oynayan.
1: VAR çağırdı.
5: El kol genişleyen ve topla oynayan el konumuna evet. gelmiş. Açık bir penaltı. Bunu sahada Ali Şansalan'ın çok
1: aslında
5: net,
1: görmesi lazım.
5: Çok net vermesi lazım.
1: Kafada, nerede bu arada ya? Bir dakika.
5: Kale arkasından çekin. Kale arkasından çekin. O gelsin.
1: Ya acaba mi? Refleksle yüzünü mü korumaya bakar çalışmış mısın? O? Nerelerde?
3: Maşallah.
5: 20 metre, 25 metre de değil mi?
3: Maşallah. Ya.
5: Beklemiyor ki. Beklemiyor.
0: Ya da bir İyi de şey orada söyleme. O 12-13 oyuncu var. Kenardakiyle 15-16 bütün baksana sahanın yoğunluğu oyuncu orada.
3: Hiçbir şey beklemiyorlar mı ya?
5: Abi yani söyleyince abi. Belki kırılıyorlar biz ama ya hakemlik böyle yapıldı.
3: Biz de bunu izlerken direkt penaltı dedik.
1: Peki,
3: yani
1: biraz daha
3: azalalım.
1: Pazar tamam. gecesi
5: ama
1: saat 2'ye geliyor.
5: Ama burada bir şey daha gösterebilir miyim? Kale arkasından gel. Ha buradan gel. Az geri git. Az geri git lütfen. Yok yok az önceki pozisyon, az önceki pozisyon. Bir öne gel, bir öne gel, bir öne. Offside kamerasından olan. Kafaları karıştırmış olabilirdi o yüzden bir ufak bir şey göstermek istiyorum. 42 numara kalecinin önünde kalıyor. Ancak penaltı daha önce oluyor. Offside'ın yeri bakar mısın? Önce penaltı oldu. Şunu diyebilirler yahu kalecinin önünde offside olan bir 42 numara var diye. Ama penaltı eylemi daha önce gerçekleşti. Evet, evet. O yüzden sakın kafalara takılmasın diye bunu ifade etmeye
1: tamam.
5: çalışıyorum.
1: Penaltı doğru karar.
5: Penaltı VAR'dan geldi. Hakem penaltıda VAR müdahalesi yedi. Hakem için kötü. Kötü bir performans.
1: VAR için doğru.
5: VAR için
1: müdahale.
5: Doğru bir performans.
3: 6 dakika sürdü hocam.
1: VAR diğerini de doğru söyledi zaten.
5: Orada da doğru, burada da doğru. Peki. 6 dakikada gelmesi de kafaları karıştırdı. Bu kadar düşünülecek bir pozisyon da değildi bu.
1: Değil mi?
5: Çok kolay çözülecek evet. bir pozisyon bu.
1: Ben de dedim acaba başka bir şey mi? Belki o offside falan mı düşündü?
5: Belki onu da incelediler diye. Hadi onların yani Bognar tarafından düşünelim.
1: Anladım.
5: Ama Bognar da melekesini veya hızını kaybetmiş. Anladım.
1: Devam. Salah'ın sarı kart gördüğü pozisyon var. Bu bir Ali kere... Şansalan hakemi yanıltmaya hareket yönelik bir hareket olarak değerlendirdi ve sarı kart gösterdi burada.
5: Sondan öne gelelim. Asla sarı kart değil. Sağda penaltı.
1: Bu.
5: Evet.
1: Hocam temas yok burada ya.
5: Var var orada temas. Basit bir dikkatsiz temas.
1: Hocam ne yaptın? Salah diyor ki yok temas Salah yok. Ben de şey ya. Yapmadım diyor.
3: Salah
1: burada şunu diyor.
3: Tabii.
1: Ben diyor penaltı. Düştüm. Kendimi atmadım tabii. sakın ha diyor. Tabii. Ona rağmen tabii. sarı gösteriyor. Sarı
3: seyirci
1: yanlış.
3: Tepki ondan zaten
1: sarı yanlış
3: söylediği için tabii.
1: Sarah diyor ki hayır hayır diyor. Bak yok diyor bir şey.
3: İsyan ediyordu zaten ben diyor söyledim.
1: Ben söyledim bak, diyor yani olmadığını ben söyledim diyor.
5: Devam etsin, ufak bak. Bir temas görüyorum dikkatsiz olarak o yüzden söylüyorum ben bunu.
1: Hocam ayağını yere koymuş savunmacı. Sarah diyor ki ben kendim topun üzerinden adama Salah basmamak şimdi. İçin zıpladım. Zıplayınca
5: atıyor?
1: Düştüm
5: niye
1: diyor.
5: Niye atıyor kendini Salah?
1: Bilmiyoruz
3: hocam,
1: artık.
3: Hocam Emin Bayram bak şimdi Salah'a bak hocam bak Salah ne yapacak bak bak. Ya penaltı o... değil diyor yani.
5: Ben penaltı olduğunu bak, düşünüyorum. Salah, siz değil diyorsa.
3: Salah'a bak bak hocam bak hocam. Ne diyecek tamam, bak Salah'a bak. Penaltı
5: hocam,
3: değil diyor. Penaltı değil.
5: Ama asla sarı değil.
1: Bence de sarı değil çünkü şeyden dolayı sarı değil diyorum
3: o
1: ben.
3: O da gülüyor ben söyledim
1: ama
3: diyor iyi niyetten.
1: Buna bir şey diyemem yani. Hani hakem beni yanıltmaya yönelik hareket kendini bıraktı diye düşünmüş olabilir. Onu bir şey söyleyemem ama burada temas yok hocam benim gördüğüm kadarıyla. Hani hakemlik bir konu değil tabii, bence değil. Bu gözle ilgili tabii, bir şey.
3: Penaltı değil canım hiç. Salah bırak bize Ender Salah gitti hakem penaltı
1: ya,
3: değil diyor.
1: Salah diyor ki penaltı değil diyor yani tabii. Böyle yapıyor ben düştüm diyor. Buna rağmen sarı kart gösterdi. Güldü falan böyle. Bilmiyorum.
3: Adamı engelliyor ama ya. Nasıl yani penaltı değil
5: ufak
3: ya?
5: Ufak bir temas var.
1: Hangisi engelliyor?
5: Dikkatsiz bir hareket olarak.
3: Ya oradan yani sonuçta bak, geçemiyor ayağından.
5: Ayak da takılıyor oraya. Yerdeki o da.
1: Nasıl geçiyor ya?
5: Dikkatsiz bir hareket
3: geçemiyor,
5: olarak.
3: Geçemiyor işte düşüyor yere.
5: Önündeki topa
1: değil. Bence Salah ki. Diyor yani zaten penaltı değil diye. Penaltı değil diye yani, Salah. Adam penaltı değil ben düştüm. Böyle yapıyor değil diyor. Ona rağmen sarı kart gösteriyor
5: adama. Bu bariyerden atladıktan sonra niye bıraksın kendini yere? Ama bariyerden atladı. Hocam onu göstermiyor. Hakemle de konuşuyor. Hepsini hakemde

0: Okey okey diyordu. Başka hocam, bir şey yok. Konuşmada da bir sorun yaşıyordu.
1: Bayram yapıyor orada pozisyonda da öyle bacağını kaldır falan. Ben beni düşen penaltı tamam. Vermem buna. Bu penaltı değil hocam.
0: Dikkatsizlik o kadar. Değerlendiriyorum varın karışması gerekmez.
1: Bir şey yok. Kaldırmıyor hocam. Sağ elini yukarı kaldırsa dediğiniz doğru yerde tutuyor. Bak sağ ayağıyla esas yapacak aksiyonu.
0: Hocam niye kendini yere attın burada?
2: O zaman sarı kart.
1: Salah zaten attığını yanlış olduğunu biliyor. Dönüyor diyor kalktıktan sonra maçta da. Böyle topa yaptı. Penaltı değil dedi.
0: Yahu. Topa vuracak bir pozisyon. Önünde top. Niye bıraktın?
2: Açmış ayağından. Topu açtı. Tıkladı ya topu.
1: Kaleci Muhammed o.
2: Topu
1: hocam,
2: tıkladı ayağından. Bak tıkladı topu. Bak şimdi. Bak şimdi. Tıkladı. Açtı top ayağından önünde. Topu. İkinci hareketi atladı. Yapamaz artık.
0: Bak şimdi.
2: Yüklendi. Geldi,
0: top önünde.
1: Top bak. Önünde değil. Burada görüyoruz hocam.
2: Hocam top bu tarafta ya.
1: Top hızlı yani merkezden pilottan ellerse daha iyi bu hareketi görürsünüz hocam.
3: Yani hocam da diyor ki şuradan o zaman geçtikten sonra topun da ucuna dokunur golü atardı diyor.
1: Hayır top açıldı. Bir merkez varsa yukarıda bak bu yanıltı bir pilottan bir göstersinler içeride.
2: Top var orada Bora görmüyoruz ki. Ha bak aradaki açıklık bu.
0: Ya tamam bak. Bu devam. Bak, eylem daha önce büyüktü. Geri geldi. Bak şimdi bundan sonrası farklı. Gel geri. Gel geri. Evet. Geri gel. Geri evet. Gel. Geri gel.
2: Evet.
0: Eylem burada gerçekleşiyor.
2: Nerede?
0: Ne yapıyor bak hocam? Bak aşağı bak. Bak şimdi.
1: Şu anda. Hocam bir yerde yani. Sola yerde kıvırsa zaten yani. Hocam değmiyor. Temas etmiyor. Sola emiri bayram.
2: Hocam baksana
1: bayram,
2: aralarda yeşil. Değmiyor. Arada şöyle bu yer var ya aşağıda.
0: Yer göremiyorum abi. Dikkatsiz bir temas olarak değerlendiriyorum. Tabii sizin fikrinizde o saygı duyuyorum.
1: Ya şunu bir de merkezden verseniz ya Bora bir de. Burada temas yok. Net görülüyor. Bir kere çok iyi verdiler. Bora bu çok iyi verdin. Hiçbir temas yok. Top açılıyor
2: baksana
1: hocam.
2: Baksana nasıl açılmış şiddeti.
1: Gitti kaleciye nasıl değecek ona ikinci topu diyorsunuz.
2: Ayağını ya. Tıklamış. Açınca.
1: Gitmiş kaleci.
2: Ve penaltı değil diye kendisi söylüyor. O yüzden. Sarı kart göstermek doğru diye
0: acaba
2: diyorum yani.
0: Acaba değil diye mi yoksa sarı kart hayır diye mi? Beklentisi belki de o. Hayır. Devamını görüntü devamına
2: yani
0: bak.
2: Penaltı itirazı yapmıyor
0: bakıyor.
2: Adam. Sarı kart gösterme ben düştüm diyor. Penaltı da değil
1: ya
2: diyor.
1: Ben diyor iyi niyetimden doğru mu? Evet. Ben penaltı olmadığını sana böyle elimle diyor işaret ettim. Bana niye sarı kart gösteriyorsun diyor.
3: Onaço da hakeme itiraz ediyor penaltı diye.
2: Onaço her şeye itiraz ediyor. Onaço önce kendini bir toplaması lazım.
0: Ölçü değil tabii oyuncuların itirazları veya tepkileri tabii. Veya iyi niyetlerine bakma. Çünkü sahada
1: buradan
0: çok
1: hocam
0: farklı.
1: Top açılıyor görmüyor musun? Top nereye gidiyor?
0: Hocam şu anda o topa Salah gibi bir adam yetişir tıklar. Ayak
1: hocam Allah aşkına neye yetişecek? Bak, merkeze versenize bir daha.
0: Kaleci, bir dakika kaleciyle eşit mesafede bakar mısın? Hocam.
1: Hocam top açılıyor.
0: Hangisi daha fazla yakın? Bak şimdi tıklasın. Ya,
1: hocam,
0: tıkladı.
1: Sen...
0: Yere değsin top. Bak kim yakın? Dur. Kim yakın abi?
1: Bir şey söyleyeceğim. O kim top böyle abi? Ağır çekim görünüyor hocam. Bak o topu hızlandığı zaman öyle.
2: Uzakta çiğ versene bir tane.
1: Hocam,
2: genel planı.
0: Topun hızı... Kaleciyle ikisine
1: hocam,
0: bakıyorum ben.
1: Bak,
2: hocam ben bir temas görmedim ki.
1: Bak tamam, hocam bizi de geçtik hocam.
2: Bak
1: Salah.
2: Bak hocam, hocam buna bakacağım. Oraya?
1: Neye yetişeceksin? Hocam o aldatır.
3: Buradan bakınca penaltı ama ya bu açıdan bakınca.
1: Ya çok... bizi geçtik bak penaltı falan yani, Murat
2: ya Salah
1: geçtik,
2: kendisi
1: Salah
2: değil diyor ya.
1: Salah. Bütün herkes de gördü penaltı değil diyor. Buna penaltı.
0: Sorarız Salah'a.
1: Dersek...
0: Öğreniriz onu da.
1: Hayır bu yani buna penaltı denmez. Salah'ın penaltı değil dediğine yani adam kendi demiyor.
3: Ya onu öyle dese de sonuçta sarı kartı
1: ya
3: görecek o zaman değişmeyecek
1: top,
3: yani
1: abi,
3: o karar.
1: Abi top kaleci çıkmış altı pasın yarısına kadar çıkmış zaten. O topu kaleci daha yakın görmüyor musun? Vurdu kaleciye
0: kaleciden
1: gitti.
0: Salah daha yakın topa.
1: Kaleciden yakın.
0: Bakın gelsin
1: hocam,
0: üst açıdan vallahi daha yakın hocam. Vallahi daha yakın.
1: Ya şey hocam bak şimdi bak.
2: Göremedim.
1: Bak
0: az
1: hocam,
0: geri
1: hocam top
0: temas.
1: Akıyor gidiyor hızıyla nasıl yetişecek?
2: Salah o tıklamış ya ikinci hareketi artık yapamaz.
1: Yapamaz top açılmış akmış top öne doğru gitmiş.
2: Peki fikirlere hele
0: saygı
2: sizin fikrinize
0: yok, ben de
2: sonuna kadar saygılıyız hocam.
0: Sizin fikirlerinize hocam. De ben de saygı duyuyorum.
2: Hocam uzman olan sizsiniz.
0: Eyvallah. Sağ ol teşekkür ederim. Ama fikirleriniz de önemli benim için. Bak geçen de bir futbolcu arkadaşımla konuştum. Dedi ki bana çok ilginç bir ifade kullandı.
1: Bunun hakemlikten daha çok futbolculukla ilgisi var.
0: Kesinlikle.
1: Bunun hakemliği futbolcu ben olarak düşünüyorum. Ya bu topu hiç dokunmamış.
2: Ben
1: ayağından açmış
2: etmiyor zaten. Tabii. Biliyor pozisyonu değil
0: bir
2: diyor yani.
0: Bir arkadaşım dedi ki ben hiçbir zaman dedi bilmeden dedi bir oyuncunun ayağına basmadım dedi. Çok enteresan bir tespit. Kazara basmalar oluyor ya. Futbolcu hayatımda hiç basmadım ben ayağa dedi. Hep zıpladım, hep atladım dedi. Ben dedi inanmıyorum bir futbolcunun kazara basmasını dedi. Mutlaka görüyor. Mutlaka kafasına bir
2: hangi
0: şey var.
2: Hangi dönemin
0: dedi.
2: Futbolcusu?
0: Bundan 6-7 sene önce futbolu bıraktı.
2: Yok şimdi çok hızlandı ve temas attı ya futbolda atletizm.
0: Yani.
2: O yüzden belki biraz uzak kaldı mı dedim. Peki 88

0: Bu hangi pozisyon? Serke'nin burada yerde kaldığı Başakşehir, pozisyon. Başakşehir penaltı beklemiş. Var mı burada bir ihlal?
1: Yok, burada yok. Bir şey. Devam,
0: temiz pozisyon. 90+2. Salah burada topu ağlara yolladı. Operi'ye yapılan hareketi Ali Şansalan faul olarak değerlendirdi.
1: Faul ve iptal doğru.
0: Faul ve iptal doğru.
1: Topla oynamıyor. Öndeki rakibi
2: hocam bir sarı geçiyor. Daha görebilir miydi?
1: Yiyemez. Gösteremez onu.
2: Hayır, görebilir miydi hocam?
0: Ama neyi görmesin. Ne ya? Bu pozisyondan şimdi sarı çıkar
1: sarısı
0: mı?
1: Sarısı olmasa buna sarı gösterebilirdi.
3: Yok canım, buna niye?
1: Düdükten sonra bak, burada düdük çaldıktan sonra hocam, topu vuruyorsun diye yapabilir.
3: Hocam o düdük değil ki. Hocam yapabilirdi.
1: Bak yapar demiyorum. Yapabilirdi düdük diyorum
3: sonra
1: size.
3: Sonra de bunu foul vermeyebilir. Bunu atacak. Gole atıyor adam. Bir şey yapmıyor. Bu gol yani. Topu tutup başka yere atmıyor. Kale içine atıyor.
2: Sarısı var hocam.
3: Ya tamam da bu ayrı pozisyon, ikili mücadelede
0: bu tamam mı? Bu buna var ya.
2: Düdükten sonra vurması sarı kart.
0: Dünyanın hiçbir sarı kart vermezler ya.
1: Şimdi geleceğim nokta şu.
3: Sinirleri vurmuyor ki.
1: Hocam bu bir eylem. Sarı kartlık bir eylem değil. Maç yönetim babında baktığınızda buna sarı çıkmaz.
3: Çıkmazsa.
1: Ama sarısı olmasa gösterebilirlerdi. Çünkü bilmiyorlar bu işi. O
0: nasıl
1: anlamda
0: söylüyorum. O ayrı. Ona bir şey demiyoruz hocam.
1: Kamuoyundan
0: peki var mı başka pozisyonumuz?
3: Salah dönüyor, seviniyor zaten.
1: Ya abi Allah aşkına.
0: Offside pozisyonu hocam.
1: Geçen sene ekrana geldi mi görüntü? Gelmediyse buna sarı göstermeyeceğim diye pazarlık yapıyorlardı ya.
0: Ya burada ne vuruyor be?
1: Muazzam vallahi bir gol ama.
0: Muazzam bir gol oluyormuş.
1: Çok estetik bir pozisyon, şey goldü. Teknolojiye inanmak durumundayız.
0: Muazzam bir gol oluyormuş.
3: Hiç yere değmeden tık ver ya, klepsi çekerek ayak iç üstü ve dışına doğru böyle tık,
1: 70'te, bir kapatıyor. 74'te Onaço Emin pozisyonu evet. Çıkarabilir mi arkadaşlar?
0: 74 Onaço Emin pozisyonu.
1: Havadan gelen bir top vardı ceza alanı içerisinde.
0: Çok güzel vuruyor ya, şöyle tık ne diye temiz, bırakıyor. Ya?
1: Offside çıkmasa jeneriklik bir gol değil mi?
0: 40 metre ya.
1: Offside çıkmasa jeneriklik bir gol ya.
0: Bir de hat-trick yapmış olacaktı.
3: Baksana nasıl çekiyor bant çeker. Tık
0: muazzam
3: böyle,
0: vuruyor.
3: Direkt hiç, direkt kale içine fileyle buluşuyor. Hiç bak. Önce yere değmiyor, farkında mısın? Direkt.
0: 74'dekini bulabiliyor muyuz?
3: Baksana, tamam. View'da Çubukülke'de gidiyor, pas attı gol diyorsun. O da bak. Yani neler yapıyoruz iki maçtır, gidiyor kırmızı kart göreyen önemli maçta ya, bu maçta penaltı gereksiz
1: gitti hakeme
3: ya bu hakemin kafası mı karıştı ne oldu, Premier Lig'e gidecekti sonra işte vermedi, Trabzonspor doğruyu yaptı, kendini güçlendirdi, doğru iş hem başkan hem yönetim kurulu hem Fatih Hoca doğru vermeyerek, eldeki en iyi stoper verilmez hele o paralar, ondan sonra gitmedim diye herhalde yani bilmiyorum kafası orada mı kaldı yani. Ben hazırlık maçlarında çok kötü oynadı Ender, bütün hazırlık maçlarını seyrettim kötü, geçen maç gereksiz uzatmada biliyorsun oyundan atıldı gitti, bugün penaltı
0: yaptırdı, o çok
3: yaptırdı.
0: Kötü oldu ya bugün,
3: bugün penaltı
0: olmaması.
3: Yaptırdı yani hazırlık maçlarında var ya, ıska yaptı, gol yedirtti,
0: bizim de çok beğendiğimiz bir oyuncu.
3: Aynen. Kupa maçını da hatırlasana. Tabii Sabi ya. Sakatlandı tek başına falan, o Salih oynadı oyunda.
0: Yok mu pozisyon sonunda arkadaşlar? Hemen geliyor. Şimdi onu da izleyip Real Madrid maçıyla çıkacağız. Arda'nın asisti de var.
1: Yakını gelsin. Uzaktan hiçbir şey
0: bilmiyorum. Onaço'nun pozisyonu bu 75'te.
1: Onaço ne diyor?
0: Onaço diyor ki bir 50 oynama var diyor.
1: Yakını gelsin. Buradan gözükmüyor.
0: Yakını gelecek şimdi hocam. Kafayla onu açıyor, doğru geliyor top. Savunmada bir müdahale var bakalım.
3: Emin Bayram yine.
1: Devam. Ya. Öbür açısı var. Diğer açıdan,
0: açıdan daha gelecek.
1: Burası kapalı.
2: Bu görüntüler niye böyle ya?
0: Bak evet şimdi. Bu iyi.
1: Görüyor musun, top tıklıyor. Bak al geriye.
3: Sağ koluyla değil mi?
1: Bak,
3: sağ
1: al kol. Geriye. Emin'in sağ koluna, eline bak şimdi. Yürüt, yavaş yürü, yavaş devam.
3: Ve de önüne Ali Şansalan görüyor bak, net önünde hop, açık önü.
1: Bak top durdu. Hop tekrar gitti, gördün
3: taşıyor
1: mü?
3: Taşıyor topu değil mi?
1: Oradan taşıyor işte. Çok görüyor musun?
3: Ali Şansalan'la maşallah.
2: Hocam hakem konuşmayalım diyoruz ama.
1: Ha yani keşke konuşmasak abi. Bu penaltı bu.
0: Bu pozisyon penaltı diyor. Mustafa Çulcu 74-75. dakika. Onaço pozisyonu.
1: Emin'in yaptığı, elle teması için. Çünkü top önünde görüyor, ona açıyor, ekart etmek üzere ona doğru giderken

0: Elle toplu oynuyor.
1: Şöyle yapıyor.
0: Böyle yapıyor. Sağ el toplu oynuyor.
2: Şimdi iki maçta bu kadar hata olur mu ya?
0: Şimdi bunu hakem zor yakalar. Bunu
1: hakem
2: tamam, var da yakalamadı.
0: Bognar bunu yakalaması lazım. Macaristan'da bunlar müdahale olmuyor demek.
1: Peki. Yani ağzınıza sağlık. De, çok uzun, bugün hocam size çok mesai yaptırdık.
0: Kışkırtmak amaçlı söylemiyoruz. Yani bunların olması gereken, bu sorunların çözülmesi gereken, müdahalenin olması gereken pozisyonlar bunlar.
2: Hocam, o yüzden anlatmak için. Bir şey yok. Zaten toplum şu anda bu pozisyonları zaten tartışıyor. Yani her ve genel olarak da görüşler işte Beşiktaş'ın doğrandığı ve bir sürü hata olduğu Beşiktaş'ın aleyhine. Evet, Alanya'yı da gösterdik. Burada bazı pozisyonlar da var. Yani dün var bir pozisyon ki bütün benim gördüğüm kadarıyla bütün hakemler Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı ile ilgili penaltı değil diyorlar. Ama bu kadar çok da bu hata olması, daha ligin başı, maratonun daha çok başındayız ya. Yani daha önümüzde o kadar uzun bir yol var, çok ki var. Ve daha da kızgınlaşacak, daha da bir şey olacak. Yani bilmiyorum nasıl şey yaparlar.
0: Yani dişe karşı bilgilendirmede güzelleme yapmaya gerek yok. Yanlış olduğunu söyleyelim, ondan sonra iyileşelim.
1: Ki düzelsin diyorsun.
0: Aynen, ben bunun peşindeyim. Bu yanlıştı, evet, bu hafta bunu yanlış verdik, tamam, devam edelim. Bu sefer bunlar genç dimağlar olduğu için yanlışı doğru gibi algılıyorlar, sonra ışık tutulmuş tavşan gibi kalıyorlar.
1: Peki, teşekkür ediyoruz. Real Madrid maçıyla çıkacağız. Ardından da güzel bir asisti var. Sizlere iyi bir hafta diliyoruz efendim. İyi sabahlar, hoşça kalın. La Liga'nın ikinci haftasında

A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

0: Yaşasın spor. Aspor Radyo.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: 90+1'e hoş geldiniz sevgili futbol severler. Alanya'da çok enteresan bir maç, üzerine çok konuşulacak bir maç. Sıcak hava, yüksek nem ve Lima'nın tek golü skoru belirleyen gol oldu değerli izleyenler. Açıkçası Rea Hocam, benim aklıma geçen hafta İsmail Kartal'ın Gençler Birliği maçında yaptığı rotasyon geldi ister istemez. O kadar geniş bir rotasyon olmasa da bugün 3 önemli oyuncusu, hatta belki belli bir anlamda Vlahovic de düşünülebilir ama hadi o daha hazır değil diyebilirsiniz. İşte Olaytan, Jalo, Murillo düşünülmedi ilk 11'de İtalyan teknik adam tarafından. İlk yarı Beşiktaş'ın kontrolünde geçti. Tartışmalı bir pozisyonları bir kenara koyuyorum. Onları göz ardı ediyor değilim. Hemen bakacağız onlara birazdan. Fakat ikinci yarı gittikçe düşen, hem hafta içi mesaisinin etkisiyle hem de sıcağın etkisiyle bir Beşiktaş vardı. Alanya'da değişiklikleri yapınca bir de daha dinamik kaldı. Golü de bulunca Alanya'nın istediği oyuna döndü iş. Kime yazar bu yenilgi? Yani olabilir, yol kazası mıdır demek lazım.
1: Ya iki birime yazar. Bir İtalyano yazar. Hı hı. Bir de hakem ve VAR'a yazar. Yani Beşiktaş bugün Alanya'da ikili mücadele olur. Evet, agresif olur. Yani bunlar koro koro mücadele futbolun içinde var. Ama Beşiktaş takım bu gece dayak yedi orada ya. Yani hakem bu kadar müsamma göstermesi, bu kadar görmezlikten gelmesi, birazdan dediğin gibi onu konuşacağız. Bu bir. İkincisi, İtalyano güzel yerden girdin Ender. Yani şimdi ben anlamıyorum. Aynısını doğru İsmail Kartal yaptı. Şimdi İsmail Kartal'a da o Lyon'la oynuyor. Hadi Fatih Tekke yapar. O French Baroche'la.
0: Bir de bu maç 3-0 ya.
1: Tabii şimdi French Baroche'la oynadı. Onlar da 1-0 evinde mağlup oldu. Şimdi 3 Avrupa temsilcimizden en rahat olan ve rakibi öbürlerine göre kalibre bakımından hangisi zayıf? Beşiktaş'ın rakibi. 3-0 yenmişim. Maçtan sonra çıkmış teknik direktör seni tebrik etmiş. Demiş ki ya Beşiktaş zaten yani çok seviyemizin üstünde, bizi rahat rahat ikinci maçta dener. Biz bundan sonra işte konferans ligine odaklanacağız gibi gibi cümleler kurdu. Şimdi Murillo gibi bir bekim var. Yani futbol bilgisi, yorumu çok iyi. Geçen özellikle o yorum, yani sağ içindeki all space, yarım o alanları kullanımını çok iyi olan, biliyorsun attığı golü, ikinci golü attı hafta içi UEFA Avrupa Ligi'nde, aldığı pozisyon, daha önce de attı aynı şekilde Avrupa maçlarında bu sene. Şimdi böyle bir oyuncum var. Olaytan var, çok formda, sezonu en formda gelen oyuncular. Jalo var. Şimdi geçiş edin bu kadar karşılık veremedi. Jalo Akbotu'yla, Emirhan'la, eldeki yani stoperlere göre Jalo'nun farkı ne? Atletizmi, hızı. Onlardan daha hızlı bir oyuncu. Ya seni ne bekliyor bu maçta? 70'ten 60'tan sonra hatta yani düşeceksin, sıcak, nem, hafta içi oynamışsın, Alanya maç oynamamış, senin bir yorgunluğun var, bir rotasyon yapabilirsin ama sen buna değil, bu maçta da aynı şekilde oynamalısın. Sen rotasyonu yapacaksan Perşembe akşamı UEFA Avrupa Ligi'nde yapman gerekir. Yani ben mesela İtalyan'ı övdük, evet çok iyi işler yaptı vesaire, bugün yani kadro seçimi, rotasyon gereksiz, set ucumuna yerleşik savunmaya üretemedi Beşiktaş. İşin tuhafı yani Beşiktaş'a gol lazım. Bilmiyorum İtalyan'a memnun mu yani giden oyundan vesaire. Ben üçlü bir savunma var değil mi? Klasik yaklaşık 1,5 senedir, belki 2 seneye yakın olacak. Hani bu sene devre arasında sonra gelmişti Pereira. Ne oynuyor Ender? Hep biz konuşuyoruz. 5 top rakipteyken 5-2-3 gibi karşılıyor değil evet, mi? 5'li evet. Bir savunma var. Merkezi,
0: ne oynayacağı belli.
1: Merkezi üst stoperle kapatıyor. Önünde 2 tane de 6 numara koyuyor. 5'li bir blok. Kenar bekleri de koyuyor. Böyle karşılıyor. Şimdi 3 aşağı 5 yukarı böyle oynayacağı belli. Buna karşı sen daha üretken olmak için, daha galip gelmen için ilk hafta 3 puan almışsın. Şimdi ligde sonuçta 4 takım şampiyonla oynuyor. Biri de Beşiktaş. Sen bir antrenör olarak düşün. Rakip takımına oturuyorsun bench'inde. Pereira. Bir bakıyorsun. Kim geliyor? Vlahovic. Kim çıkıyor? UO. Santrofor değişikliği olmaz ki ya. Zaten üst stoper oynuyor rakip. Orada rakibin gözünü yorup hatayı zorlamak gerekir. Sen özellikle ilk yarıda buna dahil rakip ceza sahası içine girdin. Evet, çoğalamıyorsun ama fazla adam sokamıyorsun. Yani sen orada, ben UO'la mesela Vlahovic değişikliğini anlamadım. Vlahovic zaten %100 hazır değil. Vlahovic girer. Bir sıkıntı yok. UO da kalsın, iki santrofor oyna. Yani bir de işin tuhafı, mesela Endidi ile Salih ile iki tane 6 numara oynuyorsun, çok üretken olmayan. Orkun zaten düşecek oyundan belli. Ofansif yetisi evet iyi oyuncu ama bu maç trafiğinde düşecek. Sen Olaytan gibi atletik, dinamizm, genç 22-23 yaşında bir oyuncudan bahsediyoruz ya. Yani genç bir oyuncu, sen bunu oynatmıyorsun, sağ bekini oynatmıyorsun. Sen bunlar yorulduğunda 60'tan doğru sonra çıkar. Senin için hayata önem bu. Niye? Sen 2 maçta 6 puan aldın. Bir inme yakalamışsın zaten Avrupa'da ve Türkiye'de de ev maçını yenmişsin. 6 puan yapacaksın. Galatasaray 4 puan. Trabzon 4 puan. Fener de 3 puanda. 2 puan 2 puandır. Bu nedir? Psikolojik üstünlüktür. Evet. Zaten sen heybeni doldurmuşsun Avrupa'da. Bütün herkes diyor İtalyan'a çok iyi, gol yemiyor vesaire. Bu maçtan önce hep konuşuyoruz, övüyoruz. Sen şimdi böyle bir yani ivmeyi yakaladıktan sonra niye takımı böyle 3 tane, yani hele yani 3'ünü birden oynatmamak, hele bak ya senin takımın oyundan düşeceği belli. En hızlı stoperini oynatmıyorsun. Yani bu kadar ben yani karşı rakibi analiz etmeden, kimse Beşiktaş'ta, kim o departmanda, kim bir şey söylemedi mi etmedi mi, ya bizi ne bekliyor vesaire, nasıl bir oyun oynayacaklar, sabırlı oynayacaklar ilk devre, yani bir sabırlı oynayacaklar, acele etmeyecekler, topu bize verecekler, biz yorulduktan sonra ikinci yarı geçiş yapacaklar, buna göre plan yapalım, 3 stopere merkeze hücum edeceğiz, tek yuva orada olur mu, ona göre nasıl hamleler yapacağız, yanına Orkun'la Olaytan'ı sokalım. Yani bununla ilgili özellikle ilk yarı maçı koparmaya bakalım. Full kadro oynayalım. İkinci yarı evet onlara risk kaldıralım. Biz derinde beklerim. Beşiktaş bunu da oynadı Avrupa maçlarında biliyorsun. Daha düşük blokta derinde kendi ceza sahasının önünde oradan geçiş de yaptı. Bu planları yapmayan biz İtalyano seyrettik. Yani dediğim gibi birazdan zaten devam ederiz. Hem İtalyano'nun hem de hakemin ikisinin bugün başrollerde olduğu bir maç seyrettik.
2: Hakem konusuna bakacağız ama ekrana da geliyor. Beşiktaş'ın Alanya'da sıkıntı çektiği şu istatistikten de net bir şekilde görülüyor. 2019-20 sezonu Beşiktaş'ın Alanya'da kazandığı son sezon. 2-1 kazanıyor. Ondan sonra 2-4-6-7 maç var bugünle beraber. Kazanamıyor Beşiktaş Alanya'da. Hani bir şey vardır. Bu tabii farklı takımlar, farklı oyuncular. Buna bir şey demiyorum ama futbolda şu vardır. Yani bazı takımların bunu şansla mı açıklarsınız? Belki de yani bilimsel bir açıklaması yok ama bu futbolda olan bir şeydir. Bazı takımlar bazı deplasmanlarda zorlanır. Beşiktaş'ın da Alanya'da böyle bir istatistiği var, işte ekrana geliyor. Sevgili Murat, sen bugünkü skoru neye bağlıyorsun? Nerelerde eksik kaldı da Beşiktaş ikinci haftada bu yenilgiyle tanıştı?

0: sorununda yani skor üretmekte sıkıntıları olduğunu da dile getirmiştik süreç içerisinde. Yani bugün de yani ilk yarıda fırsatlar yakaladı ama değerlendiremedi. İkinci yarıda Vlahovic'in yine fırsatları var, değerlendiremedi. Yani sanki biraz Beşiktaş'ta bitiricilik sorunun da var. Yani buna hoca tam manasında hala bir çözüm bulamadı. Tabii ki sezonun başındayız. Çok böyle ahvah diyecek bir yenilgi değil en azından Beşiktaş açısından ama işte bu rotasyon meselesi ya da oyuncu tercihleri diyelim biraz oyuncu değişikliklerinde geç kalması hocanın bu son vuruşlardaki bitirici noksanlığı. Yani biz hala Ohun mesela Beşiktaş'ta ya işte birinci forvet olur mu olmaz mı, tamam Vlahovic geldi ama Oha da yazık değil mi, ya işte ekmeğini taştan çıkartan bir adam, yani onu da bu kadar bir kenara atmayın. Adam kendi pozisyonu üretiyor, kendi penaltı yaptırıyor, golünü atıyor. Ama bir gerçek ortaya çıkıyor ki yani gol atmak, son vuruşu yapmak, golü koklamak çok başka bir şey. Yani o skoru değiştiren, senin lehine değiştirilebilecek bir şey. Yani bu evet çalışkanlığı çok fazla, enerjisi çok fazla ama Beşiktaş'ın orada artık tam manasıyla bir kararını verip tamam artık yani Vlahovic mi başlayacak, devam edecek yoksa başka bir taktikte mi oynayacak, ne yapacaksa onu yapması lazım. Bu tabi arka arkaya kazanılan maçların ardından böyle bir yenilginin gelmesi biraz da tabi şok etkisi de yaratabilir. Yani siz kazanıyorsunuz kazanma alışkanlığını bir nevi bir kenara koyuyorsunuz. Biraz da belki de bunun bir konsantrasyon kaybı da olmuş olabilir. Çünkü yenilen golde baktığımız zaman Beşiktaş defansı da hem duruş anları olarak bir hata yaptı ve adamlar bir kez bir duran toptan birkaç tane de pozisyonları var sonrasında. Golü attıktan sonra da vardı. Ama genel olarak bakıldığında 2-3 tane pozisyonları var ve maçı kazandılar. Beşiktaş'ın biraz daha fazla pozisyonu var ama sonuca gidemiyor. Yani nokta atışını bir Osimhen'i yok yani Beşiktaş'ın. Osimhen gibi oyuncusu golü az da olsa pozisyona girip golü çevirecek bir santraforu yok.
1: Bununla birlikte Vlahovic girdikten sonra yani ilk kez oynadığı bir takım uzun zaman sonra yanılmıyorsam sezon başı kampı da görmedi zaten. En son Mayıs ayında oynamıştı diye hatırlıyorum. Bu kadar uzun zaman sonra maç oynuyor. Sırtı dönük aldı, vurdu, denedi. Hani belki daha önce düşünülebilir miydi diye de insan
0: işte oyuncu değişikliklerinin yani. 57'de girdi yanılmıyorsam. Daha ikinci yarıbaşı itibariyle de yapabilirdi. Mesela Olayten'i çağırıyordu maç. Onu aldı.
1: Çok.
0: Onu oyuna aldı ikinci yarının hemen başında. Ama yani bu Alanyaspor gerçekten yani iyi savunma yapıp işte o geçiş şeylerini iyi durdurdu Beşiktaş'ın. Ve bir tane pozisyon buldu, bir iki tane attı golünü yani.
1: Teşbihte hata olmaz, sinir bozucu bir takım değil
0: evet.
1: mi?
0: Evet. Ya bir de bunun yanında tabii sıcak, nem, bunlar Beşiktaş'ın aleyhine daha çok işledi. İşte konuşacağız maçın başındaki işte 7. dakikadaki bir pozisyon, verilmeyen bir gol filan derken biraz Beşiktaş özellikle ikinci yarıda daha biraz daha şey oldu yani tedirginleşti ve nitekim golü de gördü. Ya bu moral bozar. Bu bozar elbette. Yani moral bozucu bir mağlubiyet. Yani bu kadar bir seri yakalıyorsunuz. Ve ligin ikinci maçında ilk deplasmanda mağlup oluyorsunuz. Yani bu sizin havanızı bozar. Bozacak da yani.
1: İlk ciddi deneme diyebiliriz buna. Yani, değil mi? İlk evet. ciddi sınav.
0: Evet. Yani tabii ki bunun
1: yani Midland maçı var ama orada da rakip o maçlar ikisinde de 10 kişi kaldı çok uzun süre.
2: Dün hatta bunu Trabzon ve Beşiktaş için dile getirdik ya. Evet. Yani ikisinde test maçı gibi. Alanya deplasmanı. Çünkü Alanya iç sahada iyi oynayan bir takım. Pereira geldiğinden beri dış sahada sıkıntısı var. Başakşehir'de keza ikisi için test maçıydı.
0: Beşiktaş için kötü bir sonuç. Alanya için güzel bir sonuç. Alanya'yı tebrik etmek lazım ya. Yani bu senin dediğin gibi yani bu sinir bozucu şeyle Beşiktaş'ın da sinirlerini bozdu. Ya bir de Beşiktaş'ın yani birazdan gireceğiz ama ya bu devre arasında işte hakem paylaşımları falan ya bunlar bana çok manasız geliyor artık. Yani bunu yapan kulüpler de manasız bir şey. Yani işte ne oldu yani ne oldu? Devre arasında öyle bir paylaşım yaptınız. İkinci yarıda ne oldu? Yani işte
1: ya belki kendi taraftarını konsolide etmeye çalışıyor.
0: Yani tamam, hakem olayı apayrı bir şey. Zaten onu illaki konuşmak lazım. Kurallarıyla İFAP'ın belki kuralları değişiyor.

0: işte hocam arkadan vurmak vurmak tokat serbest artık herhalde yeni kural.
1: Saç çekmeler falan.
0: Onlar da serbest. Yani ama Beşiktaş atamıyor. Bence en büyük problemi bu, atamıyor.
2: Peki daha detaylandıracağız. Bir de Ercan, Beşiktaş'ın oynadığı bütün resmi maçları şöyle alt alta koyalım, onlara da bakalım. Şimdi Mustafa hocam, şu anda belki de en çok sizin ağzınıza bakıyordur, evet. Beşiktaşlılar şöyle bu masanın etrafında, şimdi Mustafa Çalıcı'ya gelsin de bakalım ne diyecek diye düşünüyorlardır. Beşiktaş adına mağlubiyeti hakem üzerinden okuyabilir miyiz, yoksa haksızlık mı etmiş oluruz? Hakem kararlarında sıkıntı olsa bile bu mağlubiyet hakem üzerinden okunamaz mı? Yoksa hayır, çok belirleyicidir. Dolayısıyla maçın kaderini etki etmiştir diyeceğiniz hakem hataları var mı?
1: Kesinlikle maçın kaderini etki etmiş hakem hataları var. Sizin hakemlik anlayışınız ve yönetim tarzınız buysa, savunma yapan, sabırlı savunma yapan, sinir bozucu bir ifade edildi ya, oyun anlayışıyla...
2: Lütfen kızmasınlar. Yani bir teşbih yapıyoruz nihayetinde. O da bir başarı ayrıca.
1: Allah'ın iyi kutluyoruz. Sakin, sabırlı ve akıllı oynadılar.
2: Evet evet, şüphesiz.
1: Beklediler, savundular, geçiş oyununa gittiler. Golü buldular, 1-0 maçı aldılar. Şimdi böyle oynayan bir takım, hakemin yapmış olduğu bu hatalı, vermiş olduğu kararlar kötü performanstan fayda sağlayarak çıktı bu işin içinde. Çünkü verilen majör kararlar Beşiktaş'ın aleyhine, Alanya'nın lehine oldu. Dolayısıyla sonuca tesir etti mi? Etti. Sadece maçın hakemi hayır, vardaki de aynı şekilde tesir etti. Şimdi ülke olarak çok değerli oyuncuları transfer etti. Kulüpler büyük paralar verdi. Kalitede hız geldi. Futbol anlayışı daha dünya coğrafyasına yaygınlaştırdık. Ama hakemlerimize baktığımız zaman form durumu olarak, performans olarak şu iki haftada şunun altını çizerek söyleyelim. Bu hıza, bu kaliteye yaklaşamıyorlar bile. Çözemiyorlar. Çünkü temellerinde bu futbolun çözüm anında uygulanacak kriterlerle ilgili eğitim, bilgi, liyakat eksikleri var.
2: Bu Adnan Deniz Kayatepe için zaman zaman iyi şeyler söylediğimizi hatırlıyorum.
1: Kesinlikle katılıyorum. Ama siz bunu geçen sene Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş-Konya, Beşiktaş elenmişti hatırlarsınız. Hı hı. Sıkıntılar olmuştu maçta da. Buna benzer Ketum farklı, hı hı, rahatsız edici fauller, kararlar falan çıktı.
2: Yine bir atama sıkıntısı mı diyeceksin?
1: Şimdi bunu verirsen...
2: Şey gibi, Çağdaş Altay gibi.
1: Gibi. Şimdi buna buraya verirsen, ilk maçı da burada başlatırsan, şimdi bunlar genç jenerasyon hakemi. Bu deneyim ve tecrübeye sahip değiller. Kendi akıllarında, kendi düşüncelerinde bu sıkıntıları yaşıyor. Travmadan kurtulamadığını gözlemliyorlar. Bu da sahada daha güçlü bir karakter ortaya koyamadı hakemlik olarak. Hakemlik karakterinden bahsediyorum. Güçlü bir karakter koyamadı ortaya. Vardaki de gerekli desteği sağlayamayınca mağdur olan takım daha tepkisel oynadı. Bir taraf dayak yiyor, önlem alamıyorsun. Proaktif hakemliği yapamıyorsun. Oyunu okuyamıyorsun. Bu önlemleri koyamayınca da öbür takıma cesaret veriyorsun.
2: Bunu bu hafta çok defa konuştuk. Yani şu dayak yiyor ama önlem alamıyorsun
1: çok önemli
2: ifadesini. Şimdi pozisyonları birazdan, çok değil, sonraki bölüme bırakmayacağım. Birazdan tek tek konuşacağız, özellikle belli pozisyonları, sonra maçın geneline bakarız. Zaten Trabzonspor maçının da pozisyonları var. Trabzonspor da sezonun ilk galibiyetini aldı Süper Lig'de, malumunuz. Onu uzun uzadıya takım oyunu programı konuştu. Ama biz oraya da bir pencere açacağız son bölümde. Bu maçın pozisyonlarına birazdan bakacağız. Çok fazla kalmadı. Ama hani ben sadece oyunu hakem üzerinden okumak mümkün mü? Maçın kırılma anı ya da kaderine tesir eden hakem kararları mıdır sorusunun cevabını almak istedim. Mustafa hocam da diyor ki şimdi öyledir.
1: Bunu şöyle tamamlayabiliriz. Hakemlikte bir motto vardır ve bu her zaman söylenir. Beklenmeyeni bekleyeceksin. Sürpriz aramayacaksın ama her an sürprize hazır olacaksın. Dolayısıyla bu tetikte bir hakemlik anlayışıdır. Her an maçın içindesin, motive olmak zorundasın. Her türlü olabilecek hadiseye hazır olmalısın zihinsel ve bedensel olarak. Bunu yapamazsan nasıl

0: tavşanın gözüne ışık tutarlar kalır ya, öyle kalırsın. Bu da öyle kaldı. Vardaki de öyle kaldı.
1: Baktılar hocam. Işık yemiş tilki.
2: Baktılar.
0: Çözünürlük yok. Bilmiyorlar.
2: Niye çözünürlük yok hocam? Vuruyor böyle çat diye suratına.
0: Anlatmamışlar. Kafasını. Bilmiyorlar. Burada ne yapacaklarını bilmiyor. Bilseler zaten gereğini yaparlar. Hocam, geçen hafta da yapamadılar.
2: Saç hocam bilmiyorsa niye hakemlik yapıyorlar ya?
0: Orayı bana değil oraya soracaksınız.
1: Peki bu... Bunları. Şimdi birazdan geleceğiz. Tamam. Birazdan çok az kaldı. Birazdan
0: %100 etki etmiştir maça.
1: %100 etki etmiştir.
0: Altını çiziyorum. Peki. Hem var hem Deniz Kayatepe bu oyuna %100 etki etmiştir. Tabii ki Alanyaspor'u da kutluyoruz. Beşiktaş da çok
1: tabii ki bu Alanya'nın çaba sarf etti iyi ama mücadelesini ortaya koydu, akıttığı teri bir kenara bırakmamız anlamına gelmez. Gerçekten çok iyi mücadele ettiler. Gerçekten.
0: Sezonun başı olduğu için hocaların Avrupa kupalarındaki önemli maçları dolayısıyla rotasyonlarına da saygı duyuyoruz. Beşiktaş'ın bu mağlubiyetini anlayışla karşılayabiliyoruz. Bu aslında Beşiktaş'ın bundan sonraki süreç için bence bir silkelenip kendine gelmesine sebep oldu. Arka arkaya galibiyetler bazen çıtayı yükseltir, güven çıtasını yükseltir, güvensizliği getirir, fark etmezler.
1: Yalnız ben şunu da düşünmeye başladım. Bizim dört büyükler bu sene Avrupa sahnesinde hangi platformlarda olacak onu bilmiyorum tabii. Netleşir bir Beşiktaş'ın hani çok net gibi duruyor Avrupa Ligi'nde olacağı. Ama işte Trabzonspor'da gönül ister ki orada olsun. Fenerbahçe gönül ister ki Şampiyonlar Ligi'nde olsun. En kötü senaryoda zaten Avrupa Ligi gruplarında olacak. Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi. Bu Avrupa dönüşleri, Avrupa önceleri, lig Avrupa trafiği belli ki hepsini etkileyecek. Yani daha şu andan bu iş belli oluyor. Rotasyonlar, şunlar, bunlar falan derken yıpranma, yorulma. Bizim takımlarımız, diyeceksiniz ki Avrupa etkilenmiyor mu? Ama bizim takımlarımız sanki biraz daha fazla etkileniyor bu işten. Fakat işte dün de gördük. Lyon bütün takımı
2: değiştirdi, evet.
0: Ama girebilir miyim araya?
1: Buyurun.
0: İzin verirseniz. Bakıyorum şimdi. Alanyaspor'daki oyuncuya bakıyorum. Beşiktaş'taki oyunculara bakıyorum. Yabancı oyunculara. Bizim takım derken yarısı Avrupa klasmandan gelen oyuncular. Ben yani orada bu etkilenmeyen oyuncular Türkiye'ye gelince iklimimizden mi etkileniyor diye ben de buna karşı geliyorum.
1: Tabii
0: oradan de, geliyor. Biz tabii. De, Türk oyuncular çoğunlukta değil. Yabancı oyuncular
1: ve
0: çoğunlukta.
1: Ve takım değerleri, takım kaliteleri, bütçeleri, market değerleri arasında gerçekten büyük fark var. Örneğin Beşiktaş'la Alanya takımı arasında ya da ne bileyim Fenerbahçe ile işte Konya arasında gibi gibi. Peki Real hocam şimdi geniş kadroyu görüyoruz. Oynadığı maçlara bakalım. Gol atamıyor demişti çünkü Özbostan. Şimdi Zalgiris maçı 3 gollü bir maç. Onun dışında 1-0 ağırlıklı bir tablo var. Midtjylland maçı 2-0 bitti. O maçta uzun süre işte 1-0 gitmişti. Orada da 10 kişi kaldı. İlk maçta da 10 kişi kaldı Midtjylland. Ama onun dışında yani 3-0'lık Zalgiris maçı belki bir ya yo atıyoruz işte dedirtebilir ama ya o takıma da evet. Yani bir önceki turda 5-0 ve 2-0'dı galiba yanılmıyorsam. Yanılmıyorsam ya 4-0.
2: 7 tane gol yediler onu evet. Hatırlıyorum da skorları hatırlayamadım. 7 gol yediler.
1: Şu var mesela diğer tarafta rakiplerin istatistikleri. Beşiktaş'la oynayan takımların. Beşiktaş şöyle bir bakıyorum. Hep topa sahip olan takım Beşiktaş olmuş hocam. Bir Midtjylland maçında deplasmandaki Midtjylland maçında %51 ile sahip olmuş Midtjylland. İlk maçta %26 görünüyor ama galiba ilk yarının daha yarısı değildi. 10 kişi kaldılar. Oyun tarzını buradan anlayabiliriz. Tekrar söylüyorum. Deplasmandaki Midtjylland maçını belki bir kenara bırakabiliriz. Bir de Kraljova maçının belli bir bölümünde pozisyonlar vardı açıkçası. Nasıl okumak lazım? Yani bir yandan gol atma sıkıntısı var mı Yang Yuo'la? Bir an önce Vlahović hazır olmalı ve takıma entegre edilmeli mi? Bir de şimdiye kadar gol yemeyen bir takım var aslında. Yani Nübel çok iyi oturdu dedik. Birazdan ona da bakacağım. Yani işin bu tarafında sen atsan kolay kolay da yemiyorsun. Öyle bir görüntü de var.
2: Vallahi ben mesela bu maçlar ve bu maçın paraleline baktığımda şöyle bir şey söyleyeyim. Yani bir teknik adam olarak

0: Bir felsefeye sahip olmak, aynı şeyi her zaman yapmak ve başarılı olmak anlamına gelmez. İtalyan da yanlışı bu. Bir felsefeye sahip ama her şeyi aynı zamanda her yerde tekrarlamak, aynı maçta
1: nedir o felsefe?
0: Doğru bir şey değil. Beşiktaş'ın ne? İşte fiziksel yetersizliği yok. Geldiğinden beri ne diyor? Özellikle bir diyor pres diyor. Top odaklı, adam odaklı veya hibrit neyse presin 5 tane parametresi bunu getirmiş. Fiziksel atletik durumu ve pres üzeri ve topa sahip olmak üzere. Şimdi fiziksel bugün bütün presleri de kırıldı. Geçişler yedi ve de oyundan düştü.
1: Özellikle
0: demek ki bu felsefeyi bir, yani Türkiye'deki birçok antrenörün de yaptığı yanlışlık bu. Avrupa'da böyle bir şey yok. Ya bir felsefeye tamam bir sahip olur takıma da bir şekilde prensip oturtursun ama her zaman aynı şeyi yapamazsın. Sen rakibi irdelersin, sen maç trafiğini irdelersin ve sezon başı sen erken açtın, sezon başı yüklemeler yaptın, burada yıprandı oyuncular. Yani bunu o İtalyano'nun bir şekilde o estetiği göstermesi gerekirdi. İtalyano'nun en önemli estetiği göstermediği bu olay olduğunu düşünüyorum. Bundan zaten yani bugünkü mağlubiyetin baş sebebi de bu olduğunu düşünüyorum. Sen böyle 5-2-3 gibi karşılayan yeri geldiğinde yani 5-4-1 gibi bütün alanları kapatan set hücumu yapamıyorsun. Üretkenlikte sıkıntın var. Şimdi set hücumuyla ilgili başka bir parametre. Set hücumu Türkiye'deki değil Avrupa'daki bütün takımların sıkıntısı. Yani bugün Manchester City seyrediyorsun uzatmalarda yani ancak uzatmalarda gol attı ya. Yani uzatmalarda gol attı düşün. Yani uzatmalarda Bournemouth'a gol attı 2-1. Yani düşün bir de sol bekin atıyor Guardiola. Hırvat milli takım oyuncusu. Yani bu set hücumu işi kolay değil. Beşiktaş buna göre ne yapması gerekir? Eğer senin böyle bir pres yoksa, böyle bir yorulduysan fiziksel, topu bırak Alanya'yı bilmediği. Yani bir takımın istemiyor.
1: Sen rakibin ezberini boz.
0: Tabii. Ya bizim Türkiye'de yapılan en büyük hatalardan biri teknik direktörlüğüm bana göre. Hepsi değerli. Ben tutup akıl falan öğrettim burada yok. Ben asfalt kadar bir şey söylüyorum. Yani bir ezberi bozmak gerekir. Rakip seni gel gel yapıyor, tuzağa çağırıyor. O tuzağa düşmemen gerekir. Rakibe ne oldu biliyor musun? Rakip istediği şeyleri yaptı Beşiktaş. Farkında mısın? Rakibe istemediği şeyleri yaptıracak İtalyano'ydu. İtalyano ver topu onlara. Basma fiziksel. Çık geniş alana bakalım. Ver topu. Beklesen 4-2-3, 4-3-3 gibi bekle. Madem böyle oynuyorsun. Kazandığın topla çık bazı bölümlerde. Aldın öne çıktın. Fiziksel düşüşler yaşadı. Takımın doğru bir şekilde sahaya ilk 11'ini çıkarmadın. Doğru bir şekilde ikinci yarı hamleler bana göre. Yani geç kalan hamleler var. Yanlış hamle, yanlış oyuncu değişikleri var. Yani İtalyan'ın da bu kadar dediğim gibi övdük ama bugün formsuzdu. Maç öncesi maç hazırlığı yok. Aynı şekilde tuzağa Pereira çekti. O tuzağa uydu. Yani en önemli bir şey üretkenliği. Şimdi bu takım zaten Beşiktaş takımı çok aşırı böyle Vlahovic falan böyle set. Yani bunlar UO mesela direkt geçiş hücumlarının direkt bağlantı oyuncuları değildir. Trossard öyledir. Trossard mutlaka hani bugün şey oynadı. Zaten çok iyi oyuncu, hiç tartışmasız. Çene'nin ne oyuncağı soru işareti. En önemli de bu orta sahayı. Beşiktaş takım bugün orta sahada etkisi Ender. Bir hafta önce burada söyledim. Beşiktaş'ı yenmek istiyorsan orta sahasını bir şekilde etkisiz hale getireceksin. Bugün Salih Endidi, Orkun Kökçü. Bu üçlü doğru üçlü değil. Geçen hafta da burada söyledim. Ya Olaytan, Orkun ve arkada Salih. Salih oynamazsa Endidi onun muadili oyuncu. Şimdi burada sıkıntı yaşıyorsun. Burada çoğalamıyorsun. Üçlü beşli bir savunma felsefe derken
1: bir de bunlardan biri biraz düşünce iyice bozuluyor.
0: Ya Ender, yani burada olsa göstereceğim. Ya beşli bir savunma var. Beşli savunmaya Olaytan 3'e 1 bırakılır mı? Ne yapıyorsun? Beşli yine kalıyorlar. Senin gole ihtiyacın var. Bu pencere aralarına iki oyuncu sokacaksın. Olaytan'ı çıkartıyorsun. Gel diyorsun tam %100 olmayan Vlahovic oynatıyorsun. Yani bunlar çok pilotaj hatası. Bir teknik direktörün maçtan önceki simülasyon, yani doğru bir şekilde yapmadığını net bir şekilde ben gördüm. Yani yoksa ben İtalyano'ya burada yok şunu yap bunu yap falan akıl verecek halimiz yok. Herif başarılı bir teknik direktör. Yani iyi saygın değer. İtalya'da başarılar var. Burada da geldi Allah için. Ama bir tane bir seviye maçında mesela bu kadar hata olmaz. Ve de neyi öngörememiş biliyor musun? Şimdi Alanya Spor ilk yarı rakip ceza sahası içine kaç defa buluştu Ender?
2: Sıfır.
1: Yok, iki defa.
2: İki defa.
1: İlk yarı iki defa.
2: Diğerleri şutlar mutlaka hep 0-0'da hocam.
0: Hayır, o değil hocam.
1: İlk yarı 2, ikinci yarı 14 galiba.
0: Şut, bir şey vardı, şut evet. Falan değil önemli olan. İlk yarı 2 defa. İkinci yarı 14, totalde 16. 14 niye? Senle de maç önde, maç önü konuştuğumuz odada asfalt kadar.
1: Hatta devre arasında.
0: Devre arasında da yorumlarken de söyledim.
1: 60'tan sonra.

0: Bu 60'tan çöker, 60'tan sonra düşer, pardon özür dilerim, 60'tan sonra Beşiktaş düşer, 70'ten sonra da dikkat etsin geriye koşamazsa edemezse, zaten bir hızlı ucum geçişinde korner attılar, kornerden yediler, doğru mu Ender golü?
1: Evet.
0: Yani 70'ten sonra da net bir şekilde bağırıyor. Bunu ben diyorum ki, bunu ekibi her şeyi bir şekilde planlaması gerekirdi. Yani bugün bile bile Lades dersin ya, Lades oldu. Rakibin tuzağına düştü. Rakip ona istediği gibi oynat. Yani istemediği şeyleri saha içinde, Beşiktaş'ın ne istemeyi varsa, istemediği işler varsa saha içinde, bunu Alanyaspor yaptırdı.
2: Trossard bugün istediğimizi yapamadık ama hani çok fırsat harcadık. Benim pozisyonumsa bence net kırmızı kart, kararın değişmesi gerekiyordu demiş. Rakip bana tokat attı diyor.
3: Tokat da değil, dövdüler ya adamı.
2: Ha?
3: Dövdüler adamı ya.
2: Başka pozisyonlar da var yani onun dışında. O yani o pozisyon haricinde.
3: İşte burada Beşiktaş yönetimi bir, yani bu şu anki mevcut yönetim, geçen sezonda mesela işte federasyonla ilgili çok açıklamalar yaptı. Merkez Hakem Kurulu ile ilgili çok açıklamalar yaptı. İşte maçın devre arasında şey attı, paylaşımda bulundu filan. Belki birazdan bir yönetici konuşacak, bilemiyorum yani. Muhtemelen ben olsam konuşurum mesela. Ama yani bunları artık bir sonuca vardırmak lazım. Yani gerçekten bugünkü maçta yaşanan, yani hocam teknik olarak çok güzel analiz etti ama bir yandan da daha 7. dakikada yaşanan bu olay var. Yani adamın orada, yani bir böyle bir hafif dokunursunuz bir şey olur filan da, yani adamın çat diye adama indiriyor aşağıya. Yani öyle bir ışınla vuruyor ki, öyle bir gaddarca vuruyor ki, yani bunun değerlendirilmemesi, bunun şey yapılmaması ya da değerlendirilip bir sonuca varmaması, Beşiktaş adına da, bence yönetim adına da çok üzerinde düşünülecek noktalar. Yani siz Beşiktaş'ın hakkını, hukukunu demek ki daha yeni sezon başlangıç itibariyle de iyi koruyamıyorsunuz. Yani öyle iki tweet atıp işte bilmem ne yapmayla falan bu işler olmuyor. Yani burada, çünkü ben genel gözlemlediğim ve baktığım, yani Beşiktaşlar da çok kızgın şu anda. Yani biz daha sezonun başında bu tür şeylerle mi karşı karşıya kalacağız? Yani işte iptal edilen bir gol de var. O ayrı bir tartışılır. Yok hafif itti, yok az itti, yok alt çekti filan diye. Ama net olan bir şey, belki 7. dakikada 11-10 olsaydı maç, belki farklı bir şey olabilirdi maçın. Sonucu tabii, farklı olabilirdi. Tabii. Ama hocamın oyunla ilgili kısımlarına ben de katılıyorum. İşte mesela yedikleri golde ön direği bomboş bırakıyorlar. Niye boş bırakıyorsunuz abi yani?
2: Evet.
3: Organizasyonu niye iyi yapmıyorsunuz? Yani bir an biz hiç gol yemedik, bu sefer de yemeyiz diye bir kafanıza şey mi oluştu? Bir konsantrasyon
2: çok
3: bozukluğu mu oluştu?
2: Vurdu bu arada Lima.
3: Yani
2: ama bomboş.
3: Yani sonuç itibariyle bu, ben açıkçası böyle bir yenilgi beklemiyordum. Yani zor bir deplasman ama bir beraberlik belki olabilir diyordum Beşiktaş için. Ama burada hep övdük. Dedik ki bir gelişim içerisinde taşları, tuğlaları güzel güzel dizmeye başladı. Temeli atıyor filan. Hala da bu durumda. Yani burada tabii bir şey yenildi diye yıkılmış olduğu bir durum yok da. Ama bazı şeyler de var. Mesela 82 mi 83'te şeyi, değil mi? Sağ beki oyuna sokuyor Morulla'yı. Neyi sokuyorsun ya sağ beki? Ne alaka ya? Sen o hücumcuları sok, maçı kurtarmaya çalış. Ya, o da ayrı bir şey yani
0: işte
3: mesela.
0: Onu söyleyeyim ben size. O çıktı, Duşan girdi. Yani çok enteresan. Yani
4: panikledi mi acaba
0: yani
4: hocam?
0: Paniklemez. Yani hayır. O çıktığında maç 0-0'dı. 1-0 değildi. Öyle biliyorum. 0-0'da o değişik
4: ne
0: yaptı.
4: Ne düşündü o zaman hocam?
0: Ya dedi ki aldı. Yani belki demiştir çok yük bindi vesaire. Ben de diyorum ki yani 4'te oynasa hadi anlarım. Üçlü bir savunma merkezde oynuyor. Yani orada ezildi zaten. Yo destek gelmedi.
3: İki tane adamla oynuyor.
0: Ona rağmen de bir gol attı işte, sayılmadı, konuşuruz. Yani iki oyuncuyla orayı merkezde oynaman gerek. Santro. Rakibi hataya zorlaman gerekir. Şimdi bak, golü yedikten sonra kenarda Yo olsa mesela, onu tekrar oyna, öyle bir şey olsa.
2: Golü yedikten sonra tek ister. Değişiklik ne biliyor musun?
0: Muriel mi?
2: Muruyor.
3: Evet, 83'te.
2: Golü yemeden yapıyor diğer değişiklikler. Tabii. Golü yedikten sonra yapılan değişiklik Muruyor değişikliği. Yani ne bileyim.
0: Ne, Semih'i de sokabilirsin değil mi santrofor?
2: Tabii. Ben mesela şimdi Semih'e var mı diye onu arıyordum tekrar bakacağım.
0: Aklın yolu bil, ne güzel.
2: Yani Semih diyecektim, ağzımdan aldın. İşte yani golü yedikten sonra artık 1-0 gidiyor maç.
3: Abi 0'a 2-0.
0: Ya bir de senin, bak şimdi, senin elinde mesela Talişka gibi mesela bir santrofor

0: 9.5 yani ikisi arasında oynan arkada ikili oynarsın. Hani dersin santrofor Semih'e gerek yok. Misal. Yani Talişka gibi orada dersin bir santrofora bağlantı şut atar, şutör falan. Hadi dersin tamam gerek yok. Şimdi Muçi gibi bir oyuncun olur. Doğru mu? O da şutör tam tamamlayıcı. Anlarım. Yani sen de şimdi Mertens gibi Galatasaray'daki bir oyuncun olur. İkinci santrofora gerek yok dersin. Anlarım bunları. Hani yine de olur da onlarla beraber oynar da anlarım. Senin orta sahanda zaten Orkun oyundan düşmüş. Olaytan'ı sokmuşsun, orta saha dengen şaşırmış. Derinde yani daha yüksekte beklerin.
1: Satacağın adamı beklerin, 11'e koyuyorsun. Tabii, müşteri
0: tabii,
1: arıyorsun.
0: Tabii yani daha yüksekte almıyor ama bak bunları biz konuşuyoruz Ender. Benim söyleyeceğim
2: İkinci defa ilk 11 başlıyor.
0: Bak bunları biz konuşuyoruz. En önemli konuşmamız Beşiktaş'ın hesap edemediği bir şey var bu gece. İşin doğrusunda konuşmak gerekir. Beşiktaş bugün Alanyaspor deplasmanında Alanyaspor'la oynamadı tek. Maçın hakemi Adnan Hoca. Vardaki Bülent Hoca 3 tane rakibiyle oynadı. 3 rakibi de Beşiktaş'ın yenmesi zordu bugün. Ve de Beşiktaş takımı ilk maçta 3 puan aldı. Burada da olsa 6 puan inme kazanacak. Klasik her sene yaşıyor Beşiktaş bunu. Bir kement Beşiktaş'a. Daha sezon başı nereye gidiyorsun? Hemen evet. Bir 3 puan da kaldı. Beşiktaş'a hemen dizginliyorlar. Geriye gel abi Beşiktaş. Nereye gidiyorsun? Şimdi maçın başında bu kırmızı kartlar olsa oyunun gidişatı biz evet İtalyan'ın teknik taktik olarak hatalarını söylüyoruz. Bir de gerçek var yaşananlar. Dediğim gibi üçlünün yaptı. Hem Alanya ile oyna, hem Var'la oyna, hem maçın hakemiyle oyna. Beşiktaş üçünü de doğru yenemez. Ama dediğim gibi sezon başları bu senaryoyu geçmişte de Beşiktaş yaşadı. Böyle sezon başı biraz kıpırdandı iyiken bir kement tak gel nereye bir hakem hatası şu vesaire bilmem ne tak Beşiktaş yarıştan geriye itildi. Bu akşam net bir şekilde bunu da gördük Alanya'da maalesef.
2: Bu arada yazılı açıklama yapacakmış Beşiktaş. Şimdi muhabir arkadaşımız sevgili Efecan o bilgiyi verdi. Bak yöneticilerden bir açıklama gelmeyecek. Herhalde biraz daha ihtiyatlı olalım mı diyorlar. Bilemiyorum.
1: Trabzonspor kazandı ne oldu? Ertuğrul Doğan açıklama yaptı. Ne dedi? Evet. Sinir uçlarımızla oynamayın dedi. Bir Fenerbahçe
0: doğru da parantez bu. Galip gelirken mağlup çok doğru bir
1: Fenerbahçe
0: açıklama.
1: Bundan önceki maçlarda Mahmut Usta çıktı yine açıklama
2: gerçi
1: yaptı.
2: Orada da yapılır ya.
1: Yaptı.
2: Bugün de yapılır.
1: Sen bugün de yapacaksın ya. Olur mu öyle şey? Ne evet. Yazılı açıklaması
2: acaba,
1: ya?
2: Bilemedim. Yani. Niye öyle? Yani şey mi yok acaba? Bir Efecan'a soralım. Efecan şimdi Alanya'da bizi bekliyor. Hem bir açıklama olacak mı? Yanlış bir bilgi de vermek istemiyorum. Orada bulunan bir yönetici bir açıklama yapacak mı? Kimler var onu da bir öğrenelim. Bir de bir yandan da ben transfer hareketliliği olduğunu da biliyorum. Az önce Rea Hoca şeyi söyledi. Mesela orta saha dinamiğine bir oyuncu katılması gerekiyor diye. Bir de onu da senden alalım. Çünkü biliyoruz orta sahaya yönelik bir arayış, güçlü bir arayış var ve artık son noktaya geldi. Efecan senden alalım bakalım bilgilerini. Nedir? Hem oradaki durum hem de transferdeki son durum.
3: Teşekkürler Ender Bilgin, sana ve konuklarına yayınlar diliyorum. Beşiktaş kulübündeki yetkililere sorduk, iletişim ekibine sorduğumuzda yazılı bir açıklama geleceğini, şu an için herhangi bir açıklama olmayacağını ifade ediyorlar. Beşiktaş kulübünün resmi sitesinden bir açıklama yapılacağını ilerleyen saatlerde ifade ediyorlar. Herhangi bir açıklama yapmayacak yöneticiler zaten az önce stadyumdan ayrıldılar. Sayın Önder Özen de takımla birlikte soyunma odasına indi ve takımla bir konuşma gerçekleştiriyor şu anda. Onun da ifade etmiş olayım. Tabii transfer gelişmeleri var Beşiktaş'ta. Beşiktaş kulübünün transferiyle ilgilenen yöneticiler bugün stadyumda karşılaşmayı takip ediyordu. Biz gündemdeki iki orta sahada aday var. Onların isimlerini sorduk ve bize şunu ifade ettiler. Hocamız zaten ifade etmişti. Bir U23 kontenjanına oyuncu alacağız. Bir de kontenjan dışında tecrübeli sayılabilecek bir oyuncu alacağız demişti. Zaten biz de Alspor ekranlarına bu isimleri haberleştirmiştik. Bir tanesi U23 kontenjanına oyan isimlerden bir tanesi Miretti. Juventus forması giyen Miretti. Kendisinin de menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdim ben öğle saatlerinde. Ve şunu ifade etti Miretti'nin menajeri. Giovanni Brancini. İtalyano'nun ilgisinden onur duyuyoruz. Çok kaliteli bir teknik adam. Miretti'ye duyduğu ilgiden çok memnunuz. Beşiktaş çok bir kulüp, değerlendiriyoruz ve görüşüyoruz ifadelerini kullandı. Juventus'a Beşiktaş resmi teklifini iletti. kiralık artı satın alma opsiyonu bir teklif bu. Ben hafta içerisinde bu transferin olumlu bir şekilde sonuçlanmasını bekliyorum. Vincenzo Italiano ile de FaceTime bir görüşme gerçekleştirmiş Miretti ve daha sonrasında ikna olmuş. Orta sahadaki o teknik kapasiteyi yükseltebileceğini düşünüyor Vincenzo Italiano Miretti'nin ve oldukça

0: önemli bir isim olduğunu, takıma acilen katılması gerektiğini ifade etmiş Beşiktaş kulübü yetkililerine. Bunu da ifade edelim. Willock'ta da şöyle bir durum söz konusu. 27 Haziran'da Vincenzo Italiano'nun talebi doğrultusunda oyuncunun menajeri İstanbul'a davet edilmişti. Ki menajeri de oyuncunun annesi, onu da ifade edeyim. Annesi İstanbul'a geldi. Beşiktaş kulübü yetkilileriyle bir görüşme gerçekleştirdi. Oyuncu tarafıyla Beşiktaş anlaşma sağlamıştı ama Newcastle United'ın istediği bonservis ücreti oldukça fazla. 20 milyon euroya yakın bir bonservis ücreti talep ediyorlar. Beşiktaş da şu anda kendisine son teklifini iletti. Newcastle kulübüne yaklaşık 10 milyon 12 milyon euroluk bir teklif bu. Ve teklifini bir daha yükseltmeyeceğini İngiliz ekibine bildirmiş durumda. Transfer döneminin de artık sonlarına doğru geliyoruz. Willock da bugün gol kaydetti ve Beşiktaş kulübü yetkili aslında bu gol atmasından da birazcık rahatsız, onu da söyleyelim. Çünkü performansı yükseldikçe bonservis rakamında da yükselmeye gideceğini düşünüyorlar. O yüzden o transfer görüşmelerine tıkacağını düşünüyorlar. Willock da iyi bir performans sergiliyor. Italiano da kendisini çok istiyormuş ve Sayın Gökhan Keskin'le Önder Özen de bu oyuncuyu raporlamışlar. Hocanın çok istediğini dile getiriyorlar. Onu da ifade edelim. Beşiktaş taraftarlar bu oyuncuya birazcık olumsuz yaklaşıyordu ama Beşiktaş yönetimi, Beşiktaş teknik heyeti, özellikle Vincenzo Italiano Vlahovic'i ilk sıraya yazmış ve Willock'u da ikinci sıraya yazmış Beşiktaş'a imza attıktan sonra. Bunu da ifade edeyim Ender Bilgin.
1: Peki, teşekkür ediyoruz sevgili Efecan, kolaylıklar diliyorum. Şimdi Fabio Miretti 23 yaşında Juventus onu geçen senede Genoa'ya kiralık olarak vermişti. Şimdi belki bir işte satın alma opsiyonlu kiralamadan bahsetti Efecan. Çok kuvvetle muhtemel 15-20 milyon euroyu bulabilecek bir satın alma paketi olabilir. Belki bir zorunlu satın alma istiyormuş Juventus tarafı, öyle bilgi
2: evet,
1: geliyor.
2: Evet. Kiralık artı zorunlu satın alma.
1: Yani ama şeyin de Vincenzo Italiano'nun da istediği oyuncular, kuvvetle istediği oyuncular arasında yalnız Willock enteresan. Merkez orta saha, Liverpool'a gol attı adam ya.
2: Yani burada Miretti için zaten söyledi, hoca hem konuşmuş diye Vlahovic de konuşmuş.
1: He.
2: Yani evet. o da şey yapmış.
1: Sanıyorum hani orada bir tanesi işte 6, diğeri 8-10 gibi. 10 da oynayabiliyor Miretti bildiğim kadarıyla ama
2: 8-10.
1: Çok emin
2: 8-10.
1: Değilim. Değil mi?
2: Evet, ikisi 8-10.
1: Dolayısıyla hani o bölgelere hem yedeklemiş hem de kendi kafasındaki şablona uygun oyuncular
2: ya zaten almış, onu almak olabilir. İstiyorlar ki bu iş bitecek büyük ihtimalle bu transfer. Yani herhalde bu hafta biter. Verecek
1: o artı
2: parayı.
1: 4'e ikisi de uyuyor diye biliyorum. Bu Miretti de 24 değil 23 diye hatırlıyorum ben ama.
2: Bir de Wilbek var. Yine o 8 numara, 6 numara. Ona da 4 yıllık teklif yapmışlar. Ama orada tabii 20 milyon euroluk bir bedel var. Yani olma olasılığı %51. Bir de Cezayirli var. O İtalya'da oynayan. Onunla da Beşiktaş çalışıyor ama tabii yani bir kere bu transferler, yani şimdi işte bugün baktık yine sağ kanatta da Beşiktaş'ın problemi. Yani çeyre işte iki gol
1: ucunda,
2: attı.
1: Ne
2: yani,
1: yapacaksın ucunda, değil mi?
2: Evet yani geniş kadroyu
1: rica edeyim. O arada diyor ki Vincenzo Italiano, bence ilk yarıda iyi oynadık, maçı açmak için şanslar yakaladık, her şeyi yaptık, daha sonra yorgunluk ağır bastı hocama, sıcak vardı, evinde herkesi zorlayan bir rakip vardı karşımızda, kaybetmeyi hak etmedik, rakip kalecinin mucizevi kurtarışları vardı. Ya onu unutmayalım, bir şey söyleyeceğim.
2: Evet.
1: Victor da gerçekten çok önemli kurtarışlar yaptı. Hakkını teslim edelim buradan. Hani o performansı da göz ardı etmemek lazım. Hele ikinci yarıda belli bölümlerde çok kritik kurtarışlar yaptı. Daha akıllı kale önünde daha bitirici olmamız lazım diyor. Devamı var mı? Var. Biz şu anda gelişen bir takımız. Gelişme yolunda bunlar olabilir. Büyük bir takım içinde olduğu gibi deplasmanda da öyle, içeride olduğu gibi deplasmanda da öyle oynamalı. Sıkıntı şu, gol atamıyoruz.
2: Yani işte en aslında sözlerini
1: bitiricilikte maç açmakta sıkıntı yaşıyor.
2: Final maçı
1: gol atamıyoruz.
3: Ya maçı açmakta demek istediği var ya, yani normal saha içinde bir kompak hücum etmek, yani daha konumlanmaları, işte daha saha iç parsalyasyonu, daha çizgilere, ikili oyunlar, yani oyunu açmak demek istediği o. Ama böyle bir hücum edildiğinde şimdi Güzel hocam İtalyano, çok da tatlı, ona katılıyorum. Bak çok güzel futbol, yani adam bakışı çok farklı. Adam diyor ki gelişen bir takımız, %100 katılıyorum. Beşiktaş bundan iyi olacaktır. Sezon başı çok maç trafiğine girdi, sezonu erken açtı, rotasyona sokacak oyuncuları yok. Orta saha, Temin çok güzel sen söyledin, orta sahaya hamle yapması gerekir. Orta sahaya bana göre iki hamle yapması gerekir. Bu maçta da o sinyali alması gerekir. Niye? Şimdi düşün, Salih sakatlandı, çıktı, ona maç yükü bindi. Şimdi Olay Tan'ı yüklendi diye oynatmadı. Orkun da bugün sahada yok. Şimdi bu üç kulvarda UEFA Avrupa Ligi ile Konferans Ligi ayrı değil mi Murat? Evet. Yani yıpranma payı, hem 6 maç oynuyorsun, 8 maç. Oradaki kalite Konferans Ligi'nden UEFA Avrupa Ligi'nde daha iyi. Daha yıpratır adamı.
2: Kupa şimdi, da var hocam, Türkiye Kupası.
3: Türkiye Kupası da diyorum ya, üç kulvarda. Şimdi bunun üzerine sen orta sahaya bana göre bir tane değil, yani iki tane oyuncu alması gerekir.
1: İşte şu anda böyle olabilir bu.
3: İki tane ve Dilak'la. Sen söylüyorsun ya, orta saha almaları gerek. Evet, ben diyorum ki bir tane bile değil, iki tane bank oynayabilecek.
1: İkisiyle
3: yani
1: de
3: değil.
1: Belli bir noktaya geldiğine göre, evet, bence evet, ikisini de alacak. Hem Miretti hem Villa alacak.
3: Ya bir de doğru, sağ öne bir oyuncu kesinlikle.
1: Ama şimdi ben buradaki denklemde nasıl olacak bilemiyorum ki. Yaş durumu şu anda yaş haddine girenler var, girmeyenler var, fakat işte Trossard, Vlahovic, Çerny, da fazla.
3: Ya bana sorsam, ben mesela bu dörtlü geçen sene de oynayan dörtlü.
1: Rakitsa da var bir de.
3: Tabii bir tek şimdi
1: zaten 5 orada gitti.
3: 5 tabii. Ya ben bu dörtlü mesela Nubel iyi ki var. Bu dörtlü bak pozisyon veriyor. Ben bir tane stoper bir daha söylüyorum. Beşiktaş'ın sol ayaklı iyi bir stoper alması gerek. Bir şey varsa mesela sol bek performansı, bakma Rıdvan geçen maç şey yaptı da, yani Muriel'in haricinde, mesela Mourinho'nun haricinde, yani bek performansı çıkmaz. Taylan'dan çıkmaz, Rıdvan'dan sezonun bütününde çıkmaz. Bazı maçta çıkar. Otara da öyle. Otara da öyle. Ya Beşiktaş 3 kulvarda bu savunma dörtlüsüyle, yani ya bir tabii ki çok oyuncu olacak da yerli falan, yani bilmiyorum, bir sol bek, bir de sol stoper yine bu takım alması gerek. İki
1: herhalde
3: orta saha.
1: Udoka'ya gidecek gibi gözüküyor. Udoka'ya orada bir gidecek problem olmuştu ya, ama ya. Murat sen biliyorsundur o şeyleri.
2: Yani o oyuncu daha anlaşamamış.
1: Değil mi? Orada bir oyuncu, tam bitti falan diyorlardı, yani bir sıkıntı olmuş.
2: Oyuncu anlaşamamış tam olarak. Bekliyor Beşiktaş.
1: He. Şimdi burada da 10+4 sıkıntısı var
2: ya
1: hocam.
2: Buradan onun Udakai'nin gideceğini düşünüyorlar.
1: Evet.
3: Rashica gidecek.
2: Rashica gidecek ama Rashica da ben İstanbul'da bir takım olursa, yani burada kalmak
1: en
2: istiyormuş.
1: En son ben kalmak istiyorum, evet, falan
2: ama
1: diyor.
2: Yok, Beşiktaş
1: idi.
2: Hocanın normal kafasında ya. Yok. Yani iki kişi oradan şey yapılabilir. Tamam, iki tane de gelecek. Ama hocamın da anlattığı gibi daha 3-4 tane transfer lazım bu takıma.
3: Doğru değil mi? Yani bu evet. Sonma şimdi ya
2: kanat da lazım. Şimdi Çeri'ye bugün kötüydü mesela.
3: Ya bak Çeri'yi geçtim, bu savunma dörtlüsü bütün sezonda üreteceksen, şimdi çok güzel bir şey söyledi İtalyano. Diyor ki oyunu açamıyoruz, yani oyuncunu genişletemiyoruz diyor. Pas yap, daha organize olamıyoruz diyor. Otara ile Rıdvan'la bu zor. Şimdi Taylan'la da zor. Tamam, Murillo ile tamam. Stoper desen, yani onlarla ilgili de, yani öyle böyle ön direkte vurdu bugün, gol attı adam. Yani ben o dörtlüye iki tane oraya takviye olması gerek. Yani
1: nereye ki?
3: Sol, yani sol,
1: stopere mi?
3: Sol bek, ben stoper alırım. Şimdi Yasin
1: hayır,
3: de
1: hayır, sol stoper tamam. Ya şeyde sol, mi, bekte mi gerekir
3: ben
1: diyorsun?
3: Ben sol, mesela sol bek performansı yine soru işareti bu sene. Yani o beğenilmeyen ikisi bir tane Masuaka etmez yolladıkları o zaman. Bak iki tane Ottara ve Rıdvan, bir tane Masuaka etmez. Büyük takım beki ofansif iyi olacak, performans verecek. Yani geçmişte Adrian'ı düşün, yani Beşiktaş'ta oynayan.
1: Tabii,
3: ya öyle yani ben öyle beklemiyorum yani, ama ofansif yetisi, oyun kurabilen iyi bir oyuncu olması gerekir. 3 aşağı 5 yukarı, hani Ottara'nın biraz işte boyu uzun falan, yani ikisi oyun kurmaz, dengeli bek değil. O 4 bekte bir tane bek çıkıyor,
1: yani
3: vuruyor.
1: Yani buraya hem stoper hem kanat oyuncusu hem orta saha, orta saha belli ki oluyor. Diğerleri de olacak herhalde ama şu anda 4 oyuncu en az gelmesi gerekecek gibi. 4 yani, hatta belki 5.
4: Bu saatte.
1: Nasıl olacak bilmiyorum, 10 gün kaldı.
4: Yani bu sürede
2: olacaklar canım, bu hafta, yani bu hafta bitirecekler.
1: Evet. Şunlar bitecek gibi
2: bunlar
1: duruyor.
2: Bunlar bitecek evet, ama sağ kanata da alacak yani. Almak zorunda daha doğrusu. Rashica'yı gözden çıkart. Duysanız
3: o ikisinin de göz, yani ikisi gitmez, de doğru Çerny'de yani, de 3 kulvar gitmez.
2: Ben, gitmez. Tabii. Ya bir de bunların tabii planlaması, yani şimdi işte bugün kaybedildi. Yani hafta içinde tam Avrupa'da maç var. Sonra tekrar lig maçı var. Sonra Fenerbahçe derbisi var bildiğim kadarıyla. Yani şimdi o kadar bazı şeyler geç kalınmış ki. Yani tam ağır Beşiktaş yapıyor elinden geleni ama ya bugün bakıldığında bir sürü eksik var yine takımda.
3: Ya

0: Bir de ne biliyor musun?
1: Yani derinlik anlamında
2: sıkıntı var. Futbolda bir şey var. Bu çok önemli. Bence Eriş kolunda var. Hata hepimiz insanız yapıyoruz. Bak ortaya çıkandan bir teknik direktör veya bir müdür ortaya çıkan bir olay varsa olumsuz korkmaması gerekir. Ortaya çıkmayan olaydan kork. Tabii, futbolda tabii. Da teknik direktör. Bugün mağlup oldu. Beşiktaş bununla üstesinden gelir. Bu kara hakem hatası olmayacağı maç da olacak. Transfer yapması gerekir diye bas bas bağırdım bu maç bir kere. Hakem hatası
1: hakemden
2: var.
1: Bağımsız.
2: Net bir şekilde bu kadro 3 kulvarda gitmez. 4-5 tane oyuncu şart. Yani net bir şekilde bağırıyor. Bu ortaya çıktı mı bugün çıktı. Bundan hiç korkmasın Beşiktaş kulübü taraftarı.
3: Hocam bekler bu kadar değişir mi ya? Yani sürekli her maçta başka bir bek oynuyor. Yani bu da mı rotasyonluk bir şey? Yani ne yorulmasın diyeyim bunlar oynatmıyorlar yani.
1: Ya da bir karar mı veremiyor? Yani şu bizim evet birinci
3: bir tayden o oynatıyor. Morulla'yı bugün
1: bu sıkıntı 80... ama Vlahovic'de var. Herkese diri. İtalyano'da var.
4: İtalyano'da var ama tutmak mı istiyor acaba?
2: Ya hocam olabilir de
1: daha sezon başı
2: en temel şey
1: İsmail Hoca'yı eleştirdi.
2: Hocam dördümüzü de ortak net bir şekilde izleyenler de aynıdır. Ya bu maçta rotasyon olmaz hocam. Bu oyuncularla oynayacaksın. Bir inme kazandın, 3 puan aldın Eyüp'e. Kazan 6 puan. Sen şuraya yani anladım Alanya gelmişsin bu oyuncuları yani sen Mourinho'nun yerine verdiği ofansif yetkiyi kaliteyi Tayland'dan alacağını düşünebiliyor musun? Ya olay tane oynat bu adam gencecik adam ya bu adam yani koşar eder mücadele eder dinamik bunu oynatmamanı anlamıyorum mesela. Ya bunlar bana göre yani ya biz 70'ten sonra düşeriz ya bu içimizde veya Jalo gibi 5 tane stoper bak o Yasin hadi gel 5 ya savunmada en atletik oyuncu o, en hızlı o. İki tane de kenar beki de dahil. Ender orada 9 oyuncuda en hızlısı hamlesi yapan, ikinci hamleyi yapan Jalo'dur ya. Ya Jalo'yu mesela ya planlarsın. Geçiş yediğimde Jalo oynaması gerekir. Ya bu kadar bir anda bu maç olmaz ya.
3: Saçmalık hocam ya. Böyle gerçekten yani bu biraz yani senin en önemli dörtlünü sen oynuyorsun. Hadi diğer tarafları anlarım da biraz yani o dörtlünün kaleci ve önündeki dörtlünün niye bu kadar oynuyorsun ki?
1: Bir de yani mesela bakıyorsun önümüzdeki 4 maçın 3'ünü ligin yeni takımlarıyla oynayacak mesela.
2: Ne güzel fikstür.
1: Beşiktaş. Öyle ne bir fikstürün de var.
2: İşte ya futbol tabii garantisi yok.
1: Çorum'da, yok tabii canım o ayrı.
2: Çorum'da mutlaka Alanya'da bugün tebrik ederim. Çorum'da yenmeye gelecek ama yendiğinde çok güzel söylüyorsun. 9 puanla Fenerbahçe maçına gidiyorsun. Ya bir de onu kazansan o ara milli takıma 12 puan.
1: Milli takım arasına kadar Çorum, Fenerbahçe, Erzurum, Ahmet. Tamam. Yani oynayacağım maçlar bunlar.
2: Ya zaten onları da geçersen zaten Mayıs'ı rahat gördün. Hepsini kazanırsan onların düşünebiliyor musun? 15 puan yapacak. 18 puan yapacaksın onları da kazandığında.
1: Ya şey zorlu bölüme yani o Trabzon, Başakşehir bölgesine ya biraz
2: de,
1: daha.
2: Bir de ne milli takım arası oyuncuları da Ender getirmişin 4 Eylül'e kadar almışın. İkisine kadar Avrupa listesine yazmışın. Oh 3-4 tane de oyuncu en kötü 3 tane almışın. Bir tane yerli almışın. Yani
1: bizim Ercan editörümüz güzel bir nokta ya parmak basıyor. Bakın Trossard, Çerni, Orkun, Yang Yo. İki tane çalım atmışlar bu dört oyuncu. Bu kadar kapanan bir takım var. Hem tamam açman lazım, genişletmen lazım, açamıyoruz falan diyor ya. Bir de oyuncu eksiltmen lazım ya.
2: Şimdi
1: ya, oyuncu eksiltmezsen tamam. Bu kadar kapalı savunmalarda ya da başka bir çözümü var. O da işte pivot santraforu falan olacak. Kenara kadar ineceksin sıfırdan diplere. Oralardan çalıştıracaksın da yani. Evet ya. Orkun 69 kez buluşmuş. Bir çalım atmış. Çerni 62 kez buluşmuş. Hiçbir kanat çok, oyuncusu.
4: Çok acı bir
1: çalım atıp adam geçmiyorsun
4: çok
1: ya. Ben en çok buna kızıyorum.
4: Evet.
3: Burada ama teşhisi koyacak olan hoca koymuş zaten teşhisi
1: koymuş,
3: de
1: koymuş.
3: Tedavi yapacak olan da o yani sonuçta süreç devam ediyor işte kamp dönemi geçti hazırlık maçları geçti Avrupa maçları geçti lig başladı ikinci haftaya geldik tamam o zaman bazı şeylerin bir sıkıntılar varsa bunlar görünüyor zaten bugün ortaya çıkmadı bunlarla ilgili de bir çözüm şeyinin başlaması lazım yani. Şimdi her maçtan sonra gol yollarında bitiricilikle ilgili işte sıkıntımız var ya da işte oyunu açmamız lazım demekle olmuyor. Yani transfer şeyini biraz daha hızlandırıp ki bana göre bu hafta değil yani sen Temmuz'da bunu bitirmeliydin bir kere. Yani Beşiktaş gibi hem Avrupa'da erken başladı hem işte lig var hedefi şampiyonluk normal 3 kulvarda mücadele edecek. Bu transfer meselesini bütün kulüpler gerçekten tam zamanda

0: yapamıyorlar. Yani bunu Beşiktaş evet baya baya bir isim aldı ama yine de işte belirgin eksiklikleri var. Bence hoca da bunu ima ediyor zaten yani net bir şekilde.
1: Peki şimdi şöyle yapalım. Bir küçücük aramız var. Pozisyonlara bakacağız. Özellikle iki pozisyonu hem Yang Yohun ağlara gönderdiği ama gol değeri kazanmayan pozisyon hem işte Trossard'ın pozisyonu. Gerçi bir tane mesela bu tarafta şimdi birisi yazıyor bana. Herhalde Alanyalı. Agbadu'nun pozisyonu var. O da aynı diyor. Ona da bakacağız. 66'da. Ona da bakacağız. Bu arada ben de sürekli soruyorum merak ediyorum. Nedir Anthony Taylor'ın bu konudaki şeyi diye. Onlardan da bir bilgi geldi. Onu da söyleyeceğiz. Paylaşacağız. Şimdi önce bir küçücük ara verelim. Bir çay molası. Sizler de soluklanın. Ama o küçücük aranın ardından hemen burada birlikte olacağız.

0: A milli futbol takımı tarihi zaferler kazandığı ekranlara geri dönüyor.
1: Cezalı Semih!
0: UEFA Uluslar Ligi'nin en iyi takımları ATB, Aspor ve Turkuaz medya kanallarında boy gösteriyor. Bizim çocukların yıldızlar topluluğu Fransa, İtalya ve Belçika ile oynayacağı dev maçlar ATB ekranlarında.
2: Güzel bir pas Arda'dan Barış Alper!
0: Bitmedi. Dünya şampiyonu İspanya'dan Uluslar Ligi'nin son şampiyonu Portekiz'e. Euro 2028'in ev sahibi İngiltere'den Jürgen Klopp'la zirveye çıkmak isteyen Almanya'ya Avrupa'nın en iyi takımları ve en büyük yıldızlarının boy göstereceği süper maçlarda A-Spor, A-Haber ve A2'de. UEFA Uluslar Ligi'nin tüm heyecanı Eylül ayından itibaren Turkuaz medya kanallarında.
2: Gol pozisyonu ve gol!
0: Bizi izlemeye devam edin.

0: Efendim 90+1 devam ediyor. Merakla beklediğiniz Alanya Beşiktaş maçındaki hakem kararlarına odaklanacağız şimdi. Sonrasında basın toplantılarını vereceğiz. Italiano'nun ve Pereira'nın ilk bölümde, son bölümde de Fatih Hoca'nın tabii. Ve Trabzonspor maçına da şöyle bir parantez açacağız, özellikle Salah'a. Fakat şimdi çok da soru geliyor. Bu karşılaşmaya odaklanalım. 7. dakika. Aliti Trossard mücadelesi, maçın başı. Şimdi burada Belçikalı oyuncu yüzünü tuttu. Biz ne oldu falan dedik. Sonra yakın planı gelince ancak anlayabildik. Bu pozisyonu nasıl okumak lazım? Şimdi bu pozisyon şiddetli hareket mi, bir vurma mı, bir etkinin üzerine bir tepki mi? Kart verseydi farklı bir şey mi olurdu? Hiç vermemesi farklı bir şey mi? Bunların hepsi akla gelen sorular.
1: Birinci adımda bir kere hakemin beklenti duyguları, sürprize açık hazır olma duyguları sıfır. Sadece topu takip ediyor. Evet. Bakın orada didişen oyuncular var. Bu didişen oyuncuları görürseniz sahanın içerisinde proaktif davranmanız lazım.
0: Evet. Şöyle, çünkü bir ben gelsene Bora. Pozisyonu anlatalım da. Şimdi burada iki oyuncu didişiyor. Top oradan bu tarafa geliyor. Karşılaşmanın yönetmeni Adnan Deniz Kayatepe de orayı bırakıyor. Buraya dönüyor. Burada iş biterken Adnan Hoca bu tarafta artık. Burayı görmüyor. Şöyle kalıyor.
1: Şimdi hakemlere burada çok eksik öğretiyor. Bunlar gençler. Yeni bunlar. Yeni jenerasyon bak. Nasıl pozisyon alması gerektiğini, pozisyonları nasıl takip etmesi gerektiğini, hangi haller

0: yerde pozisyona yakın, hangi yerlerde pozisyon dışında kalması gerektiğini, oyunun zaten ilk 10 dakika içerisinde ne yapılmak istendiğini, bir kere sert başladı oyun. Bunu okuyamıyorlar.
1: Dün de öyleydi.
0: Evet, bunu okuyamıyorlar. Okuyamayınca bakın bu Trossard onu çekiyor değil mi?
1: Kolundan şöyle çekmiş. Bir, hatta böyle bir sünmüş böyle forması.
0: Tamam.
1: Beyaz turunculu oyuncunun.
0: Teması bir didişme var.
1: Evet.
0: Didişmenin ilk başlangıcı proaktif davransa çözecek problemi.
1: Belki faul verecek mesela.
0: Dütlese iki oyuncu ayrılacak.
1: Alanya lehine faul verecek, bitecek iş.
0: Bitti. O tokat gelmiyor.
1: Vermiyor bunu.
0: Vermeyince çünkü okuyamıyor, beklemiyor. Böyle bir hadise olabileceğini aklının ucundan geçirmiyor. Çünkü hazır değil, anlatılmamış.
1: Hocam bu tarafa
0: öğretilmemiş. Dönmeyeceksin
1: abi. Öğretilmeyecek ama ya. Yani...
0: Ama bunu bakın bunları yani bu hakem bir kolay iş değil yahu. Alacaksın eğitime bunları. Kare kare geçmiş başlarına ne yaptı, nerede yanlış durdu, nereye gitmesi gerekti teke tek anlatacaksın. Ne dediler bu sezon? Elit hakem koordinatörü değil mi Anthony Taylor?
1: Evet.
0: 22 hakem ayırdılar kafalarınca. Bu hakemler kendi kafalarında Süper Lig ve TFF1 aynı havuzdaydı. 22 kişi elit yaptılar kafalarında.
1: Tamam.
0: O zaman bunlarla birebir eğitim yapacaksın.
1: Herhalde kare yapacaklar.
0: Kare. Bugüne kadar neredeydiniz yahu? Niye yapmıyorsunuz? Geçen sene
1: yapıyorlardı.
0: Beşiktaş başkanı tutarlılık izleme modülü dedikleri time 11 tane pozisyon sordu.
1: Bak ne
0: açıkladılar
1: demiş
0: mı?
1: Beşiktaş pozisyonlar farklı. Sezonlar farklı. İsimler farklı. Kararlar hep aynı demiş Beşiktaş. Diyorduk ya hep Beşiktaş mağdur. Hep Beşiktaş mağdur. Hiç değişmiyor senaryo.
0: İsimler farklı değil, aynı mehaki orada. Aynı
1: yok ya, hakemler anlamında.
0: Bu aynı hakem. Geçen sene de Beşiktaş Konya maçında da tepkileri oldu Beşiktaş'ın.
1: Doğru, bizim verdiğimiz kupa maçını diyorsun.
0: Peki bu hakemin o maçtan bu yana bir gelişim gösterdiğini gördük mü? Biz bundan çok umutluyduk.
2: Vallahi yani.
0: Babadan hakem bu da.
2: Babası da iyi insandır.
0: Ya bir insanlık ayrı, iyi hakem lazım bize.
2: Olabilir hocam. Ben babadan hakemliğe yanlış bakmıyorum.
0: Nasıl? Ben de bakmıyorum ya.
2: Teknik direktör mesela rahmetli Lucescu, toprağı bol olsun oğlu. Doğru mu? Razvan Lucescu iyi bir antrenör. Yani babadan oğlu antrenörlük nasıl oluyorsa, futbolculuk da oluyorsa hakemlik de olabilir ya.
0: Tabii hocam bu ifadeyi niye kullandın? Bu ülkede babadan hakem evet konusunu ülke futbolun üzerine koydular. O yüzden bu ülke futbolu
2: babası da iyi hakemdi dedim ya.
0: Tanıyorum yani, benim de meslek arkadaşım.
2: Benim de çocukluk arkadaşım.
0: Meslek arkadaşım. Ama o iş ayrı,
2: hocam,
0: bu iş
2: 40
0: ayrı.
2: Yıllık çocukluk arkadaşım. Çok namuslu, dürüst, pırlanta.
0: Tamam, ona bir şey demiyoruz hocam. Evet. Biz buradaki performansına bakıyoruz. Bak burada proaktif hakemlik yapamadığı için o tokat. Hani Allah rahmet eylesin Kadir İnan'ın vardı ya filmlerinde bir tokat atışı vardır. Öyle bir tokat bu. Kadir İnan'ın tokadı bu.
1: Hocam bu
0: kırmızı kart.
1: Bu kırmızı kart tartışması zor değil mi?
0: Madem problemi çözeceksin, Trossard'da sarı kart.
3: Hocam niye
0: Halit'e kırmızı kart?
3: Hocam bir şey sorabilir miyim?
0: Evet.
3: Yani
1: eylem doğrudan şiddetli hareket mi?
0: Top yok.
3: Şiddetli canım hareket.
1: Peki sıyırma vesaire gibi olabilir mi bu?
3: Biz başka noktalarını
1: arıyoruz
3: herhalde.
1: Çünkü doğrudan şiddetli hareket değil diyor buna MHK.
0: Top var mı? Yok. Eylem bak şimdi basamaktan.
1: Buradaki yürüyorum. Sıkıntı şu olabilir mi? Hakem sarı kart verse o zaman işin rengi değişebilir mi? Hakem ya böyle yorumladı
0: ya
1: mı denir?
0: Ya bunu yorumladı mı? Algılaması yanlış. Bunun kartı rengi kırmızı olması lazım derdik. Şimdi bir sürü ülkede dünya şampiyon kulüpler turnuvasında finaldeki kırmızı kartı biz getirmedik mi burada? Neves'le Kukurella'nın pozisyonunu getirdik.
1: Saç çekmeyi değil
0: ne
1: mi?
0: Ne oldu? Servis yaptılar. Dediler ki bu sarıymış eğitim seminerinde. Sarıymış. Ya dünya kırmızı olduğunu söylüyor. Premier Lig'de bir yığın örnekleri var kırmızıya gittiğini.
2: Orada kıtalar arası dediğiniz gibi şampiyonun finali Paris Saint Germain Chelsea finali.
1: Abi,
2: final
1: özneyi kaçırmıyor.
2: Amerika'da bir sene önce.
0: Karıştırmasınlar yani. Bu
1: sahada sarı kart veya kırmızı kart verilmesi halinde her iki kararda kabul görebilirdi. Ama hani VAR açısından açık ve bariz hata gözükmüyor. Buna katılıyor musunuz?
0: Hayır. Katılmıyorum. Bakın.
3: Kim katılır buna ya?
0: Bakın. Buradaki basamaklarımızı anlatalım mı?
3: Yani.
0: Bakın basamakları anlatalım.
3: Kural çok basit hocam.
0: Bakın ciddi faul top için mücadele esnasında olur.
1: Bunu ben demiyorum ha, yanlış anlaşılmasın. Bunu sorduk MHK'ye de MHK'den gelen bilgi. Yanlış anlaşılmasın ondan sonra. Aa sen böyle mi dedin demeyin.
0: Bir hafta önce de Fenerbahçe'nin penaltılarında oradan gelen bilgiler penaltı

0: Değil, hakemler
1: Anthony Taylor şey demiş, VAR müdahale edemez, yoruma açık.
0: Tamam, şimdi seminerlerde Anthony Taylor'a soruyor hakemler, VAR müdahale etmeli mi burada deyince Anthony Taylor ellerini kaldırıyor, diyor ki bak orada VAR koordinatörü duruyor, Yaşar Kemal Uğurlu ona sorun diyor, ben karışmam diyor. Anthony Taylor
1: VAR'da... Şimdi... tabii bu geçen ki. Seneydi ya, Portekizli diyordu.
0: Geçen sene Anthony Taylor yoktu. Bu sene
1: tamam hocam
0: Taylor.
1: Anlıyorum. Aynısını geçen sene de anlattınız bu benzer
0: sene,
1: bir
0: bu
1: şeyi.
0: Bu sene oldu. Bu sene oldu. Gösteriyor şeyi. Yaşar Kemal Uğurlu diyor. Koordinatör orada. Ben diyor VAR konusunu ona bırakıyorum. Diyor.
1: Öyle mi?
0: Bu sene oluyor.
1: VAR için ayrı bir şey mi gerekecek o zaman eğitmen?
0: Ne diyeyim, geçen sene de Capelli'ye getirdiler. Ülkeyi birbirine soktular.
1: O zaman bence VAR'a da ayrı bir... Eğer karışmıyorsa o konuya Anthony Taylor... VAR benim uzmanlığım değil diyorsa, ki neden öyle bilmiyorum.
0: Anthony Taylor,
1: o zaman oraya da adam getirsinler.
0: VAR hakemliği yapmadı ki.
1: Tamam, o zaman oraya da getirmek gerekiyor değil mi?
0: Yani oraya da Anthony Taylor seviyesinde uzman birini getireceksin. Kwiatkowski'yi mi getireceksin? Marco Di Bello'yu mu getireceksin? Van Pokel'i mi getireceksin? Dünya genelinde. Yoksa Bastian Dankert'i mi getireceksin? Basacağım parayı. Bütün finallerin VAR hakemi getireceksin. Eğitim bunları diyeceksin.
1: Doğru.
0: Hocam sen zaten 9 senedir bu VAR bu ülkedeyken doğru düz bir kadronu kuramadın, oluşturamadın, tuğlanın üstüne tuğla koyamadın. Tam tersi bütün VAR olacak tuğlaları da yıktın, çukura düştün. Yok, bir türlü çıkamıyorsun işin içinden. Çünkü yapıcı değilsin, günü kurtarıcısın, palyatif çözümlerle geçiyorsun, önüne bakıyorsun.
1: Ama işte yani bu dediler yeni dönem Anthony Taylor şu bu, bir çaba olduğunu görüyoruz.
0: Ya çabaya saygı duyuyoruz. Futbol Federasyonu Anthony Taylor'ı getiriyor olmasına şapka çıkarırım dedim ben.
1: Ama
0: tamam,
1: şeyleri tabi şu yorumları çok
0: acaba Anthony Taylor'ın ağzından
1: değil.
0: Yorumlar mı yoksa
1: bilmiyorum.
0: Bir de buraya gelelim.
1: Ha, bilmiyorum.
0: Onun doğruluğu ne kadar?
1: Ama ben mesela mi? Fenerbahçe maçını özellikle sordum.
0: Anthony'ye mi?
1: Öyle dediler.
0: Anthony'ye mi sordun?
1: Hayır, o yanındaydı ama.
0: Peki şimdi ben soruyorum Anthony. Bu hafta niye karıştı Fenerbahçe maçında o kola? Soruyorum, VAR niye girdi devreye? O maçın hemen ertesi gün Samsun Göztepe maçına niye girdi devreye VAR? Anthony Taylor.
1: Çünkü yani bütün ülkenin neredeyse üzerinde uzlaştığı konulardı bunlar. Hakem hocalarının, öyle
0: diyoruz?
1: Değil mi?
0: Doğru. %100 toplum siyahla beyaz kadar herkesin penaltı dediği pozisyon.
1: Burada da mesela şu vurmanın şiddetli olmadığını ya da şey içermediğini bana kimse anlatamaz. Ama şimdi, hani yorumsa bu.
0: Şimdi bak,
1: şey
0: madde madde gidelim
1: yani.
0: Mi?
1: Tabii ki bir yorumdur da, ama bu bence oyunla hiç ilgisi olmayan bir vurma.
0: Adım
2: hocam,
0: adım gidelim.
2: Hocam bir şey diyebilirim.
0: Buyurun, estağfurullah.
2: Bu
0: buyurun.
2: Kırmızı kart ya, neyi tartışıyoruz biz hocam?
0: Ya ben de bilgilendirmek istiyorum. Hayır, adım adım yani giderek bilgilendirmek
2: yani
0: istiyorum.
2: Bu sert bir vuruş. Herkesin sokaktaki 5 yaşından 80, 90, 100 yaşına kadar insanların ne bileyim 10 bin kişiye sorsak 9.999'u
3: doğru kırmızı kartta görmüyor. Dikkat ettiniz mi?
2: VAR'a bakıyorlar.
1: Görmüyor hocam, hocam ya, bakmamış. Görmüyor ama. Yani
3: bak bak buraya bakıyor, bak topa bakıyor orada.
2: Yani
1: öbür ama tarafta o kabahatinden büyük.
3: Tabii öbür
1: görecek.
3: Taraf. Tabii öbür tarafta o top akışı olmuş, oraya dalmış. Sol tarafta kör nokta, orada operasyon ait yapıyor.
0: Bak hocam.
3: Madem öyle VAR niye çağırmıyor? Yani
0: hocam bak, hakem bunu hiç görmedi. VAR bundan sorumlu diyemezsiniz. Görmedi. Görmediği bir pozisyon. Evet. Kaçtı mı diyeceğiz biz şimdi buna?
1: Ha, olur mu ya? Görmek
0: şimdi
1: şey.
0: 7. dakika bir hakem, sözünüzü unutmayın lütfen.
2: Tabii
0: bir rakip kartal gibi çökmeli pozisyonlara, cin gibi olmalı, her tarafı koordine etmeli. Şimdi burada adım adım yürüyoruz. Top için bir mücadele VAR mı bu pozisyonda?
3: Topsuz alanda yapılıyor. Yok.
0: Bak, top için mücadele yok, VAR yok. Mı yok? Top. İki oyuncu birbiriyle teması bir didişmeye girmiş mi? Biri çekiyor da öbürü de benden kurtulmak için tokadı basıyor mu?
3: Etkiye tepki
0: basıyor.
3: Yapıyor.
0: Etkiye tepki. O zaman bunu da ne yapacaksın? Trossard bu
3: sarı
0: eylemden
3: kart,
0: dolayı sarı kart,
3: tokat
0: atan Ali'ye kırmızı kart. Çözüm budur.
3: Hocam bak, hakem kaçırabilir. Siz de futbolda
0: kaçırmayacaksa kaçırmış.
3: Hocam bak, kaçır
1: lazım.
3: Doğru. Ya her hakem kaçırmıştır. Dünyanın en iyi hakemi Mustafa Hoca da kaçırmıştır.
0: Tabii ki kaçırdık bizde de.
3: Ya hatasız olmaz, mutlaka yapmıştır. Ama VAR buna bir şekilde yani görüyor, hakemi pozisyonunu da görüyor, kaçırdın değil mi? VAR mesela hakemi kaçırdın, kör noktasına geldiğini böyle bakıyor, operasyon solunda oluyor hakemin. Şimdi hocam, VAR burada bu pozisyonda bakıp ya işte hoca da kaçırmış, hoca yanlış yapmış, Adnan Hoca orada onu uyaramaz mı?
1: Yani şunu söyleyeyim moda deyimle, VAR protokolüne uyuyor mu hocam buna müdahale etmek?
0: Hocam siyahla beyaz kadar farklı mı bu? akşam hakemlerin verdiği